0: Özellikle dağlarda devreye gezerken...
1: Vay canına, işte orada görüyorum.
0: Bölgenin değerli hayvanlarını dağ aslanlarından uzaklaştırıyor. Bugün vadide hayvanları farklı bir tehlikeden korumak için bulunuyor.
1: Eğer orada bizzat bulunmazsanız sürünün neredeyse yarısını kaybedebilirsiniz. Ve buzağlar da hayatta kalamaz. Bu çiftlik tamamen aile tarafından işletiliyor. Toplam 1300 sığır mevcut ve bazen çok yorucu olabiliyor. O zaman beni çağırıyorlar.
0: Jack geçimini dağ aslanı avlayarak sağlıyor. Sığır yetiştirmenin bir yaşam tarzı olduğu kuzeybatı Montana'da büyüdü.
1: En önemli şey, bir anda bu kadar çok buzağı doğduğunda bu buzağlardan hiçbirinin hastalıktan dolayı ölmemesini sağlamaktır.
0: Yeni doğan her buzağı çiftlik sahibi için yüzlerce dolar değerindedir. Ve en savunmasız oldukları ilk hafta boyunca 24 saat destek gerekir.
1: İlerideki buzağa bakın, başını nasıl aşağıya doğru eğmiş. İşte bu durum buzağının susuz kaldığının açık bir işaretidir.
0: Yeni doğan buzağlar günde 7 ila 10 kez emzirilmelidir. Annelerinden ayrılırlarsa veya sürü içinde yönlerini kaybederlerse saatler içinde susuzluk başlayabilir.
1: Evet, bu bebek kesinlikle hasta. Bu küçük adama tıbbi müdahalede bulunma zamanı geldi.
0: Bir miktar peptit ve elektrolit karışımı buzağların midesini nemlendirmeye ve rahatlatmaya yardımcı olacaktır.
1: Hadi dostum. Pekala, bunu yaparken her zaman ağzının sağ tarafından başlayıp sola doğru itiyorum. Sol tarafta midesi var. Yani sağ tüpten aşağı kaçırmamaya ve doğrudan akciğerlerine itmemeye dikkat etmek gerekiyor. Yuttuğunu hissedersiniz ve yuttuğu zaman da amaca ulaşmışsınızdır. Evet, işte böyle. Aferin sana. Artık onu serbest bırakabilirim. Umarım atlatabilir. Şimdilik iyi gitti. Hadi bakalım. Kaldı 3. Olamaz. Buradaki durumdan gerçekten hiç hoşlanmıyorum. Bu durum yavrusunu kaybettiğini gösteriyor. Yavrusunu çağırıyor ve her yerde arıyor. Bu buzağlar o kadar küçük ki buradaki çitlerden kolayca geçebiliyorlar. Buzağının çitlerin arasından geçmiş olabileceğini düşünüyorum. Küçük bir kurtarma operasyonuyla buzağı bir yerlerde bulup bulamayacağıma bakacağım. Buradaki çalılar oldukça yoğun. Yani buzağı her yerde olabilir.
0: Yeni doğan buzağlar 4 saatten fazla süt emmezlerse nadiren hayatta kalırlar. Üstelik yalnız ve savunmasız olurlarsa yırtıcılara kolay av olurlar.
1: Buzağları ararken en önemli faktör budur. Dolayısıyla gerçekten endişe yaratan bir durum.
2: Ozark Dağları, Arkansas.
0: Jason, Ozark Dağları'nın derinliklerinde binlerce dolar değerinde olabilecek batık bir hurda yığınının peşinde.
3: Bunu oradan çıkarabilirsem benim için büyük kazanç olur.
0: Bulanık ve çamurlu bir orman göletinin derinliklerinden, bıçak yapımında kullanılabilecek kaliteli çelikten oluşan bazı eski tarım aletlerini çıkarabilme umuduyla bir arkadaşının arazisine gidiyor.
3: Arkadaşım bunları çıkarabilirsem bana verebileceğini söyledi. Birkaç yıldır oradaymış. Bu köşede bir yerde olması gerekiyor.
4: Ha,
3: sanırım orada bir şey var. Tekerleğe benziyor. Demir bir göbek de olabilir.
0: Jason'ın demirci atölyesindeki bir kaza nedeniyle iş göremez hale gelmesinin üzerinden 6 hafta geçti. Biraz para kazanmak için her fırsattan yararlanmaya çalışırken... yarasının daha da kötüleşmemesi için dikkatli olmalı.
3: Normalde çalıştığım gibi çalışamıyorum. Zira zorlarsam elime kalıcı olarak zarar verebilirim. Fakat ailemin geçimini sağlamak için yapabileceğim şeyler arıyorum. Bu bir vagon tekerleği değil. Çoğu zaman bunlar dövme demirden olabilir.
0: Bu dövme demir bıçak yapımına uygun değil. Ancak kulp yapımında yeniden kullanılabilir.
3: Bu iyi bir keşif ama bu bir karavanın parçası. Arkadaşımın bahsettiği şey bu değildi. Katırla çekilen bir ekipmandan bahsediyordu.
0: Yüzyılın başındaki tarım ekipmanlarının bıçakları neredeyse her zaman yüksek karbonlu çelikten yapılıyordu.
3: Orada bir çeşit kulp görüyorum.
0: İşte bu Jason'ın peşinde olduğu türden.
3: Bir şey buldum sanırım. Bir çekme kayışım, uzun bir zincirim ve bir bağlantım var. Bu yüzden şimdi suya girip düzeneği kurmam gerekebilir.
0: 9 metrelik çekme kayışının kapasitesi yaklaşık 2268 kilogram. Jason su altında düzeneği kurabilirse ekipmanı için fazlasıyla yeterli olur.
3: Mesele sadece çamur, bunun ağırlığı ya da su yolu değil. Asıl gevşetmem gereken şey vakum ağırlığı.

0: 3,5 metrelik bir zincire bağlı ve bir vinçle çalıştırılan gizemli ekipmanda Jason hareket sağlamaya başlıyor. Hem de santim santim.
1: Yüzeyde görünmeye başladı. Bunun ne olduğunu tam olarak bilmiyorum.
2: Sawtooth Dağları, Idaho.
0: Idaho'daki Urin kardeşlerin arazisinde...
3: Birazdan görüşürüz.
4: Tamam. Aşağıda buluşuruz.
0: Harry ve Kid hayatları boyunca kendi çiftliklerini kurmak için beklediler... ...ve şimdi hayallerine ulaşmalarına sadece birkaç hafta kaldı. Ancak mülklerinin aktif bir sığır çiftliği olmasının üzerinden 20 yılı aşkın süre geçti. Ayrıca sığırlar gelmeden önce yapılacak kilometrelerce çit işi var.
4: Bu çok eski bir çit. Çok kötü durumda. Gerektiği gibi bakım yapılmamış. Çok fazla hasar görmüş.
0: Kardeşler onarım yapmak için son 8 haftayı çiftliğin 19 kilometre uzunluğundaki çevresinde at sırtında dolaşarak geçirdiler. Ama en zor noktaları sona bıraktılar.
3: Bugün Harry'nin işi gayet kolay. Bense 4 tekerlekli aracın ulaşamadığı yere indim ve oldukça da zorlandım. Bu pek iyi görünmüyor. Bu çit bu kış çok hasar gördü.
4: Tam bir felaket. Anlaşılan her şeyin başladığı o açık geçit enkazdan aşağı doğru uzanıyor. Bu kapı yıkılmış. Kapıların çitin geri kalanından daha sağlam olması gerek çünkü hayvanlar oradan geçmeye alışkın. Kapıyı yeniden sağlamlaştırmak lazım. Bunun bir köprü olması gerekiyordu. Bu tam arasında olması gereken bir şey. Çit çekme işi tamamlanınca mutlaka bir H destek kullanmalısınız. Adından da anlaşılacağı gibi telin arasına H şeklinde bir direk yerleştirmek gerek. Toprağa tek bir direk dikerseniz, telleri gerdiğinizde direk devrilir. Arasına sağlam bir direk yerleştirin, ardından kabloları sıkıca bağlayın. İşte oldu. Şimdi tam oldu. Teli bükmeye ve sıkıştırmaya başlayın. Her şeyi sıkıştırın ve sallanmaması için direklerin birbirini desteklemesini sağlayın. Bence doğru yaptım. Evet, kesinlikle sallanmıyor. Gayet iyi görünüyor. Mark, hadi gidelim. Yukarıdan aşağı ve diğer tarafa kadar çalışmaya devam edeceğiz.
0: Yolun 200 metre ilerisinde onarılması gereken bir sonraki çit, vadinin 610 metre yukarısındaki yüksek bir yamaçta ve en iyi otlak alanında bulunuyor.
4: Bu bölüme gelmeyi bekliyordum çünkü gerçekten çok dik. Zemin çok yumuşak değil, oldukça kaygan. Anlaşılan buradaki tel kopmuş.
5: Ne? Hayır, hayır.
4: Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır.
5: Hey, hey, hey.
0: Ama yer çekimi Harry'i alt ediyor.
4: Lanet olsun, bir yere çarparsa havaya uçabilir.
0: 227 kiloluk ATV'si şimdi kontrolden çıktı ve ekipmanlarını da beraberinde götürüyor.
4: Olamaz. Gözden kayboldu. Onu bulup ters çevirmem gerekiyor. Benzin sızdırmadığından emin olmalıyım.
3: Lanet olsun. Yukarı doğru bakınca Harry'nin 4 tekerlekli aracının tepeden aşağı indiğini gördüm ama üzerinde Harry yoktu. Çok kötü. Lanet olsun.
4: Oh. Ah, lanet olsun. Bu şey mahvolmuş durumda. Lastik mahvoldu. Yedeği de yok. İşleri çok zora sokacak. Altta neyin kırıldığını söylemek zor. Akslar, direksiyon, her şey birbirine bağlı gibi. Neyin kırıldığını söylemek ya da anlamak çok zor. Ama kullanmayı bir deneyelim.
3: Harry!
4: Şuna baksana.
3: Aa, olamaz.
4: Tepeden aşağı doğru kestirme bir yol buldu.
3: Bence de. İnanılmaz bir şey.
4: Aslında oldukça iyi görünüyor. Fakat lastik jantın dışına çıkmış. El frenini... çektiğimi sanıyordum ama anlaşılan yeterli olmamış.
3: Böyle bir çiftlikte dört tekerlekli aracı kaybetmek kötü. Oldukça değerli bir makine. Çok kullanışlı bir araç. Harry'nin bugün o araçla geçtiği bölümü at sırtında veya yaya olarak geçmek 3 günümüzü alırdı.
4: Her şeye rağmen son derece iyi durumda diyebiliriz. Sadece bir lastiği patladı ve bir jant kırıldı.
0: Şimdi asıl soru, 2000 dolarlık bu araç tamamen hurda mı olur yoksa kurtarılabilir mi?
4: Madem o şekilde aşağı doğru gidebildi, patlak lastikle de muhtemelen buradan kayarak ilerleyebilir.
3: Evet, kesinlikle. Kamyonet tam aşağıda park halinde. Buradan aşağı indirebilirsek ki yol hemen orada, hemen kamyonete yükleriz.
4: Bir denesek iyi olur.
3: Çalıştırmayı dene. Oo, vay canına. Burada aşağı indirebilir miyiz bir bak? Şuraya çekelim.
4: Senin arka taraftan desteklemen gerekebilir.
3: Ağırlık azaltmak için.
4: Evet.
3: Üç tekerlek üzerinde olmak, ağırlığı öne ve patlak lastiğe vermemeye çalışmak fazla çekiş gücü sağlamıyor. Evet, evet, devam et. Arkadan destekleyerek yardımcı olabiliyorum. Aracı düşük viteste ilerleterek tek parça halinde yola indirmeyi umuyoruz. Arkadan iterek devam edeceğim.
4: Tamam. Fren çok sert. Fren çok
3: Hadi
4: sert.
3: Hadi devam et. Bırakıyorum. Tek başınasın.
2: Wind River sıra dağları Wyoming.
0: Wyoming'de Wind River sıra dağlarında...
6: Neredesin dostum, neredesin?
0: Çiftlik çalışanı Josh Kirk, patronu için özel bir görevde.
6: Hadi kızım. Zemin hala kısmen karlı. Bu yüzden taze bir iz arıyorum.
0: Görevi satışa hazırlamak için 10 yaşındaki artık vahşileşmiş bir çiftlik atını arayıp bulmak.
6: Sid Quarter cinsi bir at. Eskiden harika bir attı ama son 2 yıldır doğada vahşi bir şekilde dolaşıyor. Vahşi derken cidden vahşi. Geyikler, ceylanlar, antiloplar, ayılarla birlikte başıboş yaşıyor. İşte burada bir sürü taze iz var. Muhtemelen buralarda dolaşmış. Burada da at dışkıları mevcut. Hadi kızım. Sid hiç koşturulmadı. Bu yüzden nalları da yok. İzlerini okumak son derece kolay. Kanyona doğru gitmiş görünüyor.
0: Vahşi doğaya dönen bir atı bulup yakalamak kolay bir iş. Ama bu, Josh'ın çiftlik için acil nakit bulma planının bir parçası.
6: Şu anda çiftlikte yem stoğu oldukça azaldı. Samanımız neredeyse bitti. Kar yağışı nedeniyle otlaklarımız oldukça zarar gördü.
0: 545 kilo ağırlığındaki bir bizonun günde 14 kilogram ot yemesi gerekiyor. Bunu bulmak için de ne gerekirse yaparlar.
6: Hadi kızım.
0: Bu Josh'ın 4 hafta önce acı bir şekilde öğrendiği bir şey.
6: İzlerini buradan görüyorum. O tarafa doğru gitmişler.
0: İzler bir bizon sürüsünün ot aramak için otlaktan çıktığı yerde.
6: İşte orada görüyorum. Hadi bakalım.
0: Sonuçta bir kurt sürüsüne yem oldular. Bu çiftlik sahibi için 6000 dolarlık bir kayıptı.
6: Evet, şuna bak.
0: Josh bunu tekrar yaşamak istemiyor.
6: Bizonlar yiyecek bulamazlarsa çitleri yıkıp çiftlikten çıkarlar.
0: Ve otlar yeniden büyüyene kadar ortalıktan kaybolurlar. Josh'ın zaman kazanması gerekiyor. Sid'i satmaksa bir taşla 2 kuş vurmak demek.
6: Sid 2 yıldır buralarda başıboş dolaşıp bizonların yiyebileceği şeylerle besleniyor. Ve Sid'in gitmesi gerek. Bu yüzden onu yakalayıp satmaya ve saman almaya çalışacağız. İşte orada, o tarafta.
0: Sorun şu ki, uzun süredir başıboş dolaşan bir at özgürlüğünden kolayca vazgeçmeyecektir.
6: Merhaba Sid.
0: Josh'ın stratejisi, kemendi yakın mesafeden atmak amacıyla ona arkadan yaklaşmak yönünde.
6: Merhaba dostum.
0: Ve hayvanı ürkütmemek.
6: Gel, Sid'e yaklaşıyorum. Kement atmaya hazırlanıyorum. Hadi Sid, yapma. Hadi, hadi, hadi, hadi. Şu an tetikte ve benimle en ufak bir ilgisi olmasını istemiyor. Hadi, hadi, hadi. Gel, gel, gel, hadi gel, hadi. Sid kaçmayı başarıyor. Hiç kolay olmayacak.
2: Tobacco Root Dağları, Montana.
0: Montana çiftlik arazisinde...
7: İşler endişe verici olmaya başladı. Buzağının aşağı tarafta olmasını umuyorum.
0: Jack Herrick, koruma çitinden kaçan ve annesiyle kısa süre içinde yeniden bir araya gelmezse geceyi atlatamayacak olan kayıp bir buzağıyı arıyor.
7: Bu iyi değil. Çünkü gitgide buradaki nehre doğru yaklaşıyoruz. Buzağı bu suya düşerse çok büyük sorunlarla karşılaşırız.
0: Geçen her saatle birlikte yeni doğan buzağı açlıktan ölme riskiyle karşı karşıya kalıyor. Birkaç dakika bile dondurucu soğuk suda kalırsa hayatta kalma şansı da düşüyor.
7: Yılın bu zamanında nehir buzağların boğulma tehlikesi nedeniyle tehlikeli olmakla kalmıyor, aynı zamanda su da neredeyse donma noktasında. Buzağı ıslanır ve nehirden çıkmayı başarırsa yere yattığında hipotermi geçirip ölebilir. Buzağının dik yamaçtan atlaması mümkün değil. Üstelik burada su oldukça derin. Burada yaklaşık 1 metre ayak derinliğinde çamur olduğunu görebilirsiniz. Biraz ileriye gidince daha da derinleşiyor. Evet, işte onu buldum. İşte burada. Yakaladım seni.
0: Montana'da Jake...
7: Tamam, sakin ol dostum.
0: Kayıp buzağı tuzağa yakalanmış halde buluyor.
7: Şu çamura bakın.
0: Buzağı bu koşullar altında tek başına uzun süre hayatta kalamazdı.
7: Buzağlar çoğu zaman kıyıdan aşağı düşüyor. Çamura saplanıp kalıyorlar ve çıkmak için çırpınmaya başladıklarında yavaş yavaş daha da batıyorlar. Gördüğünüz gibi kıyıya tırmanacak kadar büyük değil. Harika. Oh. Hadi seni annene götürelim. Bir iki dakika daha geç kalsaydım buzağa yorgun düşüp kendini bırakabilir ve oracıkta boğulabilirdi. Güzel, anlaşılan annesi onu gördü. Neyse ki görev tamamlandı. Çiftlikte hiç beklenmedik şeylerle karşılaşmaya hazır olmalısınız. Gerçekten enteresan bir gün oldu. Ama bugünkü iş tamamlandı. Şimdi çiftlikten ayrılıp daha geri dönme zamanı geldi. Köpekleri dışarı çıkarıp ait oldukları sınırlar içinde tutmalıyım.
2: Kuzey Kayalık Dağları, Montana.
8: Bak, orada güzel bir kunduz yuvası var.
0: Montana'da kunduz avının son günü.
8: Şuradaki kunduz yemine bak Sean.
0: Tom, Yak Vadisi'ndeki 42. sezonunu taçlandırmak için son bir kürk peşinde.
8: Evet, şu anda iyi hissediyorum. Sean şu ana kadar 11 kunduz yakaladı. Bir tane daha yakalarsak bu yıl yapmam gereken her şey için yeterli olacaktır. Toplamda 6 tuzak kurduk. Bugün tamam. Son şansımız.
9: Bugün bizim evet. İçin son fırsat.
8: Bugün bitiriyoruz, tuzakları kaldırıyoruz.
0: Sean bu kış tuzak kurma işinin başına geçerek uzak bölgelerdeki tuzak hatlarını yönetirken Tom kürkleri paraya çevirmeye odaklanıyor. Ama usta tuzakçı Tom çiftliğinden 1,5 kilometre ötedeki tuzak hattını da yönetiyor.
8: Buradaki tuzak boş Sean.
0: Bu vazgeçmeye hazır olmadığının göstergesi. Kazandığından çok kaybettiği zamanlarda bile.
8: Tuzağında her zaman bir şey görmek istersin. Zaten tuzağı bu yüzden kurarsın. Boş bir tuzak görmek hep hayal kırıklığı yaratır.
9: Birkaç tane daha vardı değil mi?
8: Evet, 2 tuzak daha var.
9: Güzel.
8: Buralarda bir kunduz daha arıyoruz.
9: Tamam.
0: Tam bu bölgeden eli boş dönüyor. Or çiftliğinde ise Nancy kutlamak için bir plan yapıyor. Kunduz olsa da olmasa da.
10: Tom 77 yaşında. Bu yüzden bugünkü planım yaşlı adama sürpriz yapmak. Kaburgaların arasına baharatlar koyacağım. Bu sabah doğum gününden bile bahsetmedik. Yani burada neler döndüğünden haberi yok. Bunu birkaç haftadır planlıyorum. Sean'ın onunla olması iyi. Tom eski kunduz tuzak hattında ve doğum gününü hatırlamıyor bile. Pekala. Jack ve Will de gelecek ama Tom'un bundan hiç haberi yok. Tom gerçekten şaşkına dönecek.
0: Ozark Dağları, Arkansas. Ozark Dağları'ndaki bir göl kenarında...
1: Bunun ne olduğunu hiç bilmiyorum.
0: Jason bir gizemi ortaya çıkarıyor. Buraya binlerce dolar değerinde olduğunu umduğu çeliği kurtarmaya geldi. Ama makine onlarca yıldır sular altındaydı.
1: Bakalım Loch Ness canavarı neymiş? Eski bir mısır ekme makinesine benziyor. İnanılmaz. Muhtemelen 30'lu 40'lı yıllardan kalma bir mısır ekme makinesi. Üzerinde her türden metal var. Bir demirci olarak hepsini kullanabilirim ama karbon içeriği konusunda dövme için uygun olup olmadığını test etmeden bilemem tabii ki.
0: Metalin karbon içeriği test edilene kadar bunu anlamak imkansız. Jason test yapmak için onu eve sürükleyecek. Ama su altında onlarca yıl kaldıktan sonra pulluk kilitlenmiş ve bıçakları yere yakın bir şekilde sabitlenmiş durumda.
1: Eğer taban kısmı o şekilde gömülürse bu yokuştan kesinlikle çıkamayacağım. Bu yüzden bıçakları kesmem gerekiyor. Bu taraf tamam. Aynısını diğer tarafa uyguluyorum. Bunu da hallettik gibi.
0: Bıçakları çıkarmak 7,5 santimlik bir yükseklik kazandırıyor.
1: Yine de yere çok yakın.
0: Ama yeterli değil.
1: Bir yerlere takılacaktır. Bu şey arka taraftaki ağırlıkla dengede duracak şekilde tasarlanmış. Dolayısıyla biraz daha yüksekte olan katıra bağlanıyor.
0: ...23 kiloluk kamyon lastiğiyle doğaçlama yaparak 8 santim daha yükseltiyor.
1: Gayet iyi oldu.
0: Ve 14 kiloluk aletler geri kalanı hallediyor.
1: İşime yarayacaktır. Bu yükselmesi için yeterli bir ağırlık gibi görünüyor. İşime yarayacaktır. Çünkü buradaki yollar pek düz sayılmaz. Çukurlar var. Bir çukura takılıp pulluğu mahvetmesini tabii ki istemem. Bu iyi olmaz. Yavaş yavaş gideceğim. En iyisini umarak bunu buradan çıkarmaya bakacağım.
0: Idaho'da...
9: Fren çok sert, fren çok sert.
0: Harry inişe geçiyor.
3: Bırakıyorum.
9: Hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır. Çok acayipti. Çok hızlıydı. Sanırım orada çelik bir direk var Kit. Birden fırlayıverdi.
3: Evet, havaya fırladığını gördüm. Belli ki patlak lastik ve birkaç bükülmüş metal parçasının dışında dört tekerlekli araçta biraz daha hasar var. Bir şekilde fren hortumunu
9: evet,
3: kopardık.
9: Evet, o çelik şey bir anda fırlayınca ödüm koptu.
3: Evet, ne kadar yükseğe fırladığını görmeliydin.
9: Ama o şeyin yüzüme doğru gelmediğine sevindim.
3: Yine de aşağı gayet iyi indi.
9: Yol oldukça sert tabii. Yan tarafına biraz daha onarım gerekebilir gibi geliyor.
0: Harry o hızla yokuş aşağı inerken yara almadığı için çok şanslı.
9: Pekala, mükemmel. Hadi bakalım.
0: Kamyonete kadar olan yolculuğun geri kalanının düz bir zemin olması da büyük şans.
3: Dur biraz. Patlak lastiğin havasını biraz boşaltmak gerekebilir.
9: Düz bir yol olduğunu düşünürsek gayet iyi sonuçlandı.
3: Gayet iyi indi.
9: Yol oldukça sert tabii. Yan tarafına biraz daha onarım gerekebilir gibi geliyor.
0: Harry o hızla yokuş aşağı inerken yara almadığı için çok şanslı.
9: Pekala, mükemmel. Hadi bakalım.
0: Kamyonete kadar olan yolculuğun geri kalanının düz bir zemin olması da büyük şans.
3: Dur biraz. Patlak lastiğin havasını biraz boşaltmak gerekebilir.

0: Yeni lastiklere ve fren bakımına ihtiyacı var. Ama bununla eve gidince ilgileniriz.
1: En azından kamyonete yükledik. Çiçi de tamir ettik. Hadi sığır almaya gidelim. Sığırları satın alıp her şeyi çalıştırmak için yeterli paraya çok yaklaştık. Harry ile ben eğer başarabilirsek başarılı bir çiftlik kurmaya kararlıyız. Olmazsa ölene kadar deneriz.
2: Wind River Sıra Dağları, Wyoming.
3: Seth kaçmaya başladı.
4: Josh vahşi bir çiftlik atını geri kazanma girişiminde başarısız oldu. Hayvan gözden kaybolmadan önce yakalamak için bir tek şansı vardı.
3: Seth Kement'i yakalamak için aşırı vahşi. Yeterince yaklaşamıyorum. Onu güderek zorlamam, itmem, koşmam ve işi bitirmek için ne gerekiyorsa yapmam gerekecek. Yine de onu bulmaya çalışıyorum. Tepeye çıkıp yukarıdan görmeye çalışacağım. Pekala. Sakin ol kızım. Neredesin Seth? Neredesin? Aa evet, işte orada. Seth kanyonun dibinde.
4: Josh ilk denemesinde tam 3,5 kilometre yol aldı. Bu sefer dikkatli olmazsa onu tekrar görmesi günler sürebilir.
3: Buradaki kayalığı Seth için bir baskı noktası olarak kullanarak onu geriye doğru gütmeyi planlıyorum. Merhaba Seth. Sakin ol oğlum. Gel. Gel. Hadi gel. Hadi Seth, hadi oğlum. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi bak. Hadi. Hadi. Gel. Seth'i kanyondan aşağı doğru itiyorum. Hadi Seth. Hadi. Hadi. Şimdi çiftlik çitini kullanarak orada durmasını sağlamak ve sonunda kemendi boynuna geçirmeyi umuyorum. Sakin davranmalıyım. Seth'i ürkütmek istemiyorum. Yani kemendi hızlı atmalıyım. Sakin ol oğlum. Sakin ol oğlum. Ol hadi bakalım. Hadi onu yakaladım. Oğlum benim.
4: Seth sonunda mücadele etmeden teslim oldu. Bu da tamamen vahşileşmediğini gösteriyor.
3: Aferin oğlum. Aferin sana.
4: Josh atı 40 balya samanla takas etmek için anlaşma yaptı. Otlaktaki otlar yeşerene kadar önümüzdeki 4 hafta için yeterli olacak.
3: Seth'i tımar ettim, temizledim. Her şey yolunda görünüyor. Onu römorka yükleyip alıcıya götürebilir ve samanı alabilirim. Seni özledim oğlum. Seth için 3500 dolar alacağım. Umdumdan daha fazla saman alabileceğim. Böylece otlar büyüyene kadar idare edebileceğiz. Şimdi Seth'i teslim edip biz onları besleyebileceğim.
4: Kirk ailesinin çiftliğine...
3: Nasılsınız hanımlar?
4: Josh bir işi bitirmiş olarak dönüyor.
5: Merhaba.
3: Seth'i teslim ettim. Çiftlik sahipleri çok memnun oldular. Ama uzun bir gündü.
4: Yapılması gereken bir iş daha var.
3: Şimdi gidip biz onları beslememiz gerekiyor.
5: Tamam.
4: Karısı Bonnie ve 10 yaşındaki kızı Eden da yardımcı olacak.
3: Pekala hadi bakalım. Kamyonet atlayın. Beni gördüklerine çok sevindiler. Kamyona doğru koşuyorlar. Alın bakalım. Bizon yetiştirmek zor. Çok fazla muhalefetle karşılaşıyorsunuz. Bazen her şey size karşıymış gibi geliyor. Güvenliklerini sağlamalıyım. Onları sağlıklı tutmalıyım. Ve her gün yeni bir şey öğreniyorum. Oldukça yorucu ama onlarla birlikte olmayı, yaşam tarzlarını öğrenmeyi, nasıl tepki verdiklerini görmeyi seviyoruz. Bu bir tutku. Şu anda en önemli şey onları beslemek. Çünkü beslenirlerse mutlu olurlar ve buzağlarınız sağlıklı olur. Bu çiftliğin bir gün daha yaşamasını ve çalışmasını sağlamak için buna ihtiyacım var. Biz onlar coşuyor, kavga ediyorlar. Çok mutlular ve iyi beslenecekler. Evet, harika. Pekala, orada durun. İşte bu.
5: Gayet iyi ve mutlu görünüyorlar.
3: Evet, hepsi gayet iyi. Evet.

0: Akşam yemeği vakti gelince sanki herkes dünyayı ele geçirmiş gibi oluyor.
1: Öyle gibi oluyor.
0: Bir gün daha hayatta kalmak.
2: Kuzey Rocky Dağları, Montana.
3: Montana'nın Yak Vadisi'nde...
4: Tuzak kurma sezonu sona eriyor. Doğru. Hüzünlü bir gün.
3: Tom ve ortağı Sean McAfee başarılı bir sezonu son bir kunduz kürkü avıyla taçlandırmak istiyorlar.
4: İlk tuzak burada kuruldu.
3: Ama şimdiye kadar şansları yaver gitmedi.
4: Olamaz, tuzak yok. Bak, tam buraya kurmuştum.
3: Hay aksi.
4: Orada bir şey varmış ama uzun süre içinde kalmamış.
3: Bugün ikinci başarısızlıkları oldu.
4: Dört tuzaktan ikisi boştu. Bilirsiniz işte. Evet, durum pek parlak görünmüyor.
5: En azından hepsini yakalayamadığımızı biliyoruz.
4: Gelecek sezon
5: olacaklarını biliyoruz.
3: Kışın son damlaları nehrin 700 metre kadar yukarısında duruyor.
4: Bu bir tuzak işi. Ne yakalayacağını asla bilemezsin. Neyle karşılaşacağını asla bilemezsin. Ama benim için heyecan da buradan geliyor. Acaba hangi tuzaklar işe yarayacak diyorsunuz. Evet, bir kunduz yakaladık dostum. Hey, şuraya bak, 12. tuzak bu.
5: Harika.
4: Tuzak kurmanın her zaman bir heyecanı vardır. Sanırım bu işi sevmemin önemli nedenlerinden biri bu.
5: Oradaki 13 numaralı tuzak değil mi?
4: Evet, ama boş.
5: Yine de iyiyiz.
4: Evet.
5: Gayet iyi.
6: Good catch.
3: Bir tek kunduz yakalamak umduklarından daha az. Ama kunduz yaklaşık 13 kilogram ve bu da 400 dolar değerinde bir şapka için yeterli kürk demek.
4: Evet, en azından harcayacak bir şeyimiz var.
5: Çok doğru bayım.
4: Tamam, hadi gidelim.
3: Kulübede ise Tom'un doğum günü sürprizi hazırlanıyor.
7: Merhaba.
8: Burada neler oluyor böyle?
7: Hiçbir şey. İster misin? Olmaz, bu benim. Çok güzel kokuyor.
8: Orada iyi bir tadımcın
7: evet,
8: var.
7: Evet, çok iyi iş çıkarıyor. Tom neler oluyor diye şaşıracak. Bundan haberi yok.
3: Hawk çiftliğinde Jason ganimetiyle geri döndü.
9: Burada yapacağımız ilk şey... bundan birkaç parça almak. Parçalara ayırmaya başlayacağız.
3: Ve kurtardığı metalin iyi mi yoksa kötü mü olduğunu öğrenmeye hazır olacağız. Metal parçalarının kalitesini test etmek için Jason'ın örnekleri fazla hasar vermeden alması gerek.
9: Öğütücüler, bunun gibi bir şey için kullanabileceğiniz en iyi araçlardan biri. Kesme ucunu veya başka bir şey kullanırsam iki taraftan küçük birer parça kaybederiz ve bu da önemli miktarda metal kaybı demektir. Şimdi bunu çıkardık. Birkaç test yapmaya başlayalım.
3: Kaliteli bıçak yapımı yüksek karbon içeriği olan kaliteli çelik gerektirir. Ve metalin neyden yapıldığını test etmenin denenmiş ve doğru bir yolu var.
9: Kıvılcım testi aslında nasıl kıvılcım saçtığıyla ilgilidir. Patlamalara, kıvılcımlardan çıkan sivri uçlara bakıyorsunuz. Kıvılcımlar ne kadar uzağa gidiyor, ne kadar parlak.
3: Yüksek karbonlu törpü standardı belirliyor.
9: Patlıyor.
3: Ve bir kıvılcım yağmuru saçıyor. İlk hurda parçasıysa...
9: patlamıyor.
3: Fiyasko.
9: Bu daha düşük karbonlu bir çelik. Bu kesinlikle bıçak yapmayı isteyebileceğim bir metal değil. Evet, bunu düşük karbonlular yığınına koyacağız. Bıçak yapmak için yüksek karbonlu çeliğe ihtiyacım var. Birkaç parça çelik elde edemezsem bu proje tam bir fiyasko olur.
3: Jason her hurdayı değerlendirecek olsa da asıl amacı yüksek fiyatlı bıçaklar üretip en yüksek fiyata satmak için yeterli karbon içeren metal elde etmek.
9: Yay çeliği, görünüşte pek öyle olmasa da, genellikle yüksek karbonlu çeliktir. Düzeltildiğinde yaklaşık 4,5 ila 6 metre uzunluğa ulaşır. Bu fazla metal demektir.
3: Ve tahmin ettiği gibi pulluk bıçakları...
9: Bunlar pastanın kreması.
3: Hepsinden en değerli olanları.
9: Burada birkaç bıçak var. Asıl iyi bir şekilde test etmek istediğim son şey bu vagonun tekerleklerinden biri. Benim aradığım şey uzun liftli şeritler. Bu dövme demir.
3: Dövme demirin karbon içeriği düşüktür. Ancak sağlamdır ve kaynak yapması kolaydır.
9: Bu eski çelikleri bulmak gittikçe zorlaşıyor. Piyasada değeri olan bir çelik. Bu pek çok açıdan demircinin altını niteliğinde. Bazen madenin parçaları madenin kendisinden daha değerli olabiliyor. Önümüzdeki 6 aydan 1 yıla kadar olan sürede burada sahip olduğum şeylerden birkaç bin dolar kazanacağım. Elimin yaralı olması nedeniyle tam olarak formda değilim ve yapabileceklerim sınırlı. Ama güzel sonuç elde edebilmek güzel. Biraz ilerleme kaydedebilmek için ilerliyoruz. Ve bu harika bir duygu.
2: Kuzey Rocky Dağları, Montana.
3: Montana'nın Yak Vadisi'nde Tom ve Sean kunduz avı sezonunun son gününü yüksek bir karla tamamlıyorlar.
4: Bu işin en zor kısmı.
5: Kafanın etrafı mı?
4: Evet, kafanın etrafı. Sıra kafa kısmında. 50 yıl önce başladım ve bana hala heyecan veren yer burası. İyi bir yıl geçirdik. Şimdi dış kenarına bir delik açalım ve oraya koy. Bunu takıyoruz, bunu takıyoruz. Kunduz avcısı olmak eğlenceli iş değil mi?
5: Bu kadar.
4: Sanırım bir fincan kahveye hazırım. Uzun bir gün oldu.
5: Evet efendim.
7: İyi ki doğdun tatlım. 77.
4: Burada neler oluyor böyle? İşimizi bitirdikten sonra eve bir girdim. Aman tanrım. Bugün doğum günüm. Doğum günümü hep unuturum.
6: Thomas, işler nasıl gitti?
4: Fena değildi ya.
7: Şansın yaver gitti.
4: Evet, dışarıda olup hala bu işi yapabilmek büyük bir şans. Vay canına. 77 yaşındayım ben.
7: Biz de bundan bahsediyoruz.
4: Benim yaşımdaki çoğu kişi hala böyle işler yapıyor. Bende de hala iş var. Ne büyük sürpriz. Kardeşim ve Will de oradaydı. Çok güzel bir yemek
7: Pekala.
4: Yedik.
7: Pekala. Pastada o kadar mum için yer yok doğum.
4: Doğum günü partisi kendimi biraz yaşlı hissettirdi. Ama hala devam
7: mum
4: ediyorum işte.
7: Mum dükkanını satın aldık, öyle değil mi?
4: Elim ayağım tuttuğu sürece de yapmaya devam edeceğim.
7: Pekala, bir dilek tutmalısın.
4: Tamam.
7: Onun dileği gerçekleşebilir.
4: Evet, harika, ciğerlerim hala sağlam. Kesinlikle öyle, büyük bir kazanç.
6: Bu küçük bir hediye Thomas.
4: Vay canına.
7: Sen de böyle bir şey yok.
4: Ha, ben de hala bir tane var.
8: Beklemiyordun
6: bu
8: değil mi?
6: Bu yetişkinler için.
4: Öyle mi?
6: Yetişkinler için.
4: Oo, üstelik tertemiz, harika.
8: Jake'in sana temiz bir tüfek vermesini beklemiyordun değil
4: Beni
8: mi?
4: Beni şaşırtan da bu oldu zaten. Çok temiz. Bu kadar temizliği çok zor bulunur.
8: Artık hindiler çok daha dikkatli
4: Kesinlikle.
8: Olmalı değil mi?
4: Bu çok büyük bir sürprizdi.
3: Bir sonraki bölümde.
9: Tarihi bakımdan burada hala altın varmış. Altını bulmam gerek. Burada birkaç parça var. Bu en büyükleri. Evet. Büyük bir şey vaat ediyor.
10: Olamaz.
6: Hayır, hayır, hayır. Hayır, hey. Bırak onu. Hayır, hayır, hey, hey, hey, hey. Bırak onu, bırak dedim. Bırak.
11: Bu ahşaplar bize oldukça fazla para kazandırabilir. Ancak çürümüş durumdalarsa hiçbir değeri olmaz. Sanırım devriliyor. Dikkat et.
12: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
13: Tehlike çok büyük.
10: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
12: Olamaz ne?
10: 10 dakika içinde.
13: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
14: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
12: Bu gerçekten dehşet verici.
15: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
13: Kırsalda Yaşamak Zor yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: kurdu avcıları.
1: Şunu gördün mü?
2: Aa, tamam.
3: Benim saçım da böyleydi.
0: Michael ve Maria 100 yıldan eski arsız bir vantrolog bebek üzerinde çalışmaya başlarlar.
1: Tanrım.
2: Bunu yaptığına inanamıyorum.
0: Saxon, Jolene'den ışıltısını kaybetmiş bir avizeyi kurtarmasını ister.
4: Üzerinde çok fazla kir var. Normalde bu parlak altın rengi olurdu. Çok gösterişli.
0: Yaldızcı Ruth da onlara katılıyor.
5: Bu benim için tam bir deney. Eğer yanlış giderse baştan başlamalıyım.
0: Bir İngiliz tasarım klasiğini kurtarmaya çalışırken döşemeci Ray'in gerginliği artıyor.
6: Evet, evet, bu iyi görünmüyor.
0: Restorasyon her başarılı antika işinin anahtarıdır. Bu nedenle her antikacının uzman zanaatkarlar ordusuna ihtiyacı vardır.
7: Makineli tüfek sesi gibi.
0: Bazı restoratörlerin deneyimi 100 yıllık aile geçmişine dayanır.
3: Kanca fikri harikalar yaratıyor.
8: Bunun ne olduğunu biliyorum.
9: Yaşasın.
8: Bunlar çok güzel.
0: Usta antika satıcılarından oluşan bir ekibin...
3: Yakmayı çok isterim. Sinyal gibi olur değil mi?
2: Müthiş.
0: Hurdaları mücevhere dönüştürmesine yardım ediyorlar.
3: Hemen söyleyeceğim. Bu demirciliği başka bir seviyeye taşıyor.
0: İskoçya'nın doğu kıyısında Forest kasabasında Michael ve Maria Start House of Automata işletiyorlar. Burada antika ve kırık mekanik figürleri kurtarıyorlar. Yardımlarına çok ihtiyacı olan satıcı Drew Pritchard'dan bir telefon geldi. Bilgi edinmek için Combi'deki dükkana gittiler.
1: Drew mekaniklerin cazibesini gördüğü için harika biri. Bu yüzden bizim için özel bir şey olduğunu biliyoruz.
2: Harika bir gözü var. Çok orijinal ve güzel şeyler buluyor. Gerçekten.
3: Merhaba, nasılsınız?
1: Merhaba Drew.
2: Neyin var?
3: Sizin için küçük bir keşfim var.
2: Oo.
3: Kutudaki küçük adam.
2: Tamam.
3: Bunun hakkında ne söyleyebilirsiniz?
1: Vantrolog bebek. 20. yüzyılın başlarına ait gibi görünüyor. 1910 ya da 1920. Bence bunu kaldırırsak... Şunu gördüm.
3: Benim saçım da böyleydi.
1: Bu saç kaldırıcı.
3: Saç kaldırıcı mı?
1: Evet, evet, evet.
3: Saç kaldırıcı olması nadir bir şey mi?
2: Nadir bir şey, evet. Heyecan verici. Bu herkesin yapabileceği bir numara değil. Bu nedir? Ağzında bir tüp var. Bu da sigara içtiği anlamına geliyor.
3: Her türlü kötü alışkanlığı varmış değil mi?
2: Pek çok işlevi var. Bu bir vantrilok bebeği için çok iyi bir şey.
0: Bir sanatçının ses kukladan geliyormuş gibi yaptığı vantrolog gösterileri 19. yüzyıl müzik salonlarında çok popülerdi. Zamanla sanatçının çeşitli ifadelerle konuşma yanılsamasını güçlendirmeye izin veren mekanikler sayesinde kuklalar daha hareketli oldu. 1970'lerde Ray Allen ve Lord Charles, Keith Harris ve Orville gibi ünlü ikililer prime time'da yıldız oldular. Yazık ki bu eski kukla uzun zaman önce ilgi odağı olmaktan çıktı. Şimdi yenilenmesi gerekiyor.
1: Kavgaya falan mı karışmış?
2: Evet öyle.
3: Çok yıpranmış.
1: Çok kayıplar.
2: Çok fazla cesso kaybetmiş. Yeniden cesso uygulayıp eşleştirmek için boyayacağım.
3: Korkunç saçları var değil mi?
2: Yeni saçlar da yapmaya çalışacağım.
3: Peki bu haldeyken değeri nedir?
1: Şu anki haliyle 600 veya 700 sterlin eder.
3: Tamam, bu doğru gibi, tamam.
2: Bitince 1500 ya da 1700 diyebilirim.
3: Bu orada ne yaptın?
2: Ah tanrım.
1: Onu bulduk.
2: Gülüşünü buldu. 1500'den emin değil. Daha fazla istiyorum.
3: Keşke ondan 2000 koparabilsek. Yine bana alayla bakıyor.
2: Senden hoşlandım.
3: Hadi o zaman götürün onu. Sizindir.
2: Tamam.
3: Zavallı küçük dostum. Bu kadar nadir bir şeyimiz olduğunu bilmiyordum. Saç kaldırıcı, gülüşü. Bu gerçekten nadir bir parça. Dürüst olmak gerekirse biraz ürkütücü.
10: Beni kutuya koyma lütfen. Hayır, hayır lütfen.
3: Harika. Görüşürüz.
2: Teşekkür ederim Drew. Hoşçakal.
1: Bu harika bebeği aldıktan sonra onu olması gerektiği gibi hayata döndürmek için büyük mücadele bizi bekliyor.
0: İskoçya'daki evlerine dönen Michael ve Maria işe koyuldular. Michael hastanın kafasını boşaltırken...
1: Ne diyeceğim? Maria burada ona ait olmayan bir saç var gibi.
0: Maria kostümünün temizlenmesi gerektiğine karar verdi.
2: Kıyafetlere odaklanıp onu biraz toparlamaya çalışacağım. Bir düğmesini kaybetmiş ve yakası da çok kirli. Herkes temiz yakayı sever. Temiz bir kişinin göstergesidir bu.
0: Yaka çıkarılıyor, sonra ılık sabunlu suya yatırılıyor.
2: Bu kısmı herkes yapabilir.
0: Ancak eski orijinal takım elbisenin temizliği daha zor.
2: Bu elbiseyi yıkamak için çıkartabilirdim ama üstüne çivilenmiş. Kim kıyafetlerini üstüne çiviler ki? Bakalım bu çok yumuşak tel fırçayla kir ve tozun bir kısmını temizleyebilecek miyim? Umarım bu ipliklere zarar vermez. Tozunu alıyor. Evet. Bakın. Yılların birikmiş kirine adımı bile yazabilirim. Maria buradaydı.
0: Maria dışını temizlerken Michael kafanın içiyle uğraşıyor. Yüzün hareketlerini kontrol eden mekanizma kafanın içinde gizli.
1: Bu çok sayıda kablo, makara ve her yere uzanan yaylarla oldukça karmaşık bir şey. Bu yüzden her şeyin nereye gittiğini hatırlamak için detaylı bir çizim yaptım. Bu her şeyi tekrar bir araya getirmeme yardımcı olacak. Burada çenenin altındaki deride korkunç bir yarık var ve bu çok iyi bir deri. Yeterince güçlü olmalı. Çok güçlü olmasını sağlamalıyım. Evet, Tanrım.
2: Hayır. Parmağını ağzına soktuğuna inanamıyorum. Biraz daha dikkatli olamaz mıydın?
10: Maria, sen bunu yapmazdın.
0: Essex merkezli satıcı Saxon Duran, 90'lardan beri antika, eski ve retro ürün ticareti yapıyor. Kaliteyi anlıyor, bulduğu eşyaları kurtarma konusunda tutkulu. Bugün özel bir projesi var. Aydınlatma tamircisi Jolien Farmer'dan gelmesini istedi.
4: Saxon'la buluşmak için bu güzel Essex kırsalına geldim. İlginç bir satıcı ile ilk tanıştığınızda neleri yapıp yapamayacağınızı anlamaya çalışırlar. Bu yüzden yeteneklerimi test etmelerine alışkınım.
9: Bence tam ona göre bir şey var. Klasik bir şey ama biraz çalışma gerektiriyor, hem de çok. Selam Jolien.
4: Merhaba Saxon.
9: Memnun oldum.
4: Seninle tanışmak güzel.
9: Burada daha önce görmüş olduğunu düşündüğüm bir şey var ve... Biraz tozlu.
4: Evet, ne renk olduğunu söyleyemiyorum bile.
9: Üzerinde bir sürü cam var. Tozun altında bir Maria Teresa vizesi var.
4: Evet, şekli görebiliyorum. Çok güzel, ince bir cam.
9: Evet.
4: Görebiliyorum, yani çok kaliteli olduğuna eminim. Çok fazla eksik parça var.
9: Evet, görmek istediğimden fazla çelik iskelet görünüyor.
4: Ama normalde bu çok şatafatlı olurdu. Parlak altın rengi, çok gösterişli. Neredeyse parti avizeleri gibiler bilirsin. Bala salonunuzu aydınlatmak için yapılmışlar.
9: Evet.
4: Sanırım Maria Teresa da anladığım kadarıyla böyle bir kadındı.
9: Bohemia kraliçesiydi.
4: Evet.
9: Hadi, güzel bir bohem avize yapalım.
0: Maria Teresa avizesi adını Kutsal Roma İmparatoriçesinden almıştır. 1743'te Maria Teresa, kristal üretimiyle ünlü Bohemia'nın kraliçesi olarak taç giydiğinde... ...taç giymesinin şerefine nefes kesici bir avize yapılmıştı. O zamandan beri bu avizeler İmparatoriçenin adını taşıyor. Kesme kristal cam kaplı yaldızlı metal iskeletiyle ayırt edilen bu avizeler... Uzun süredir kraliyet ihtişamı ile ilişkilendiriliyor ve bu en dayanıklı tasarımlardan biri.
9: Bu ilk düşüncen nedir? Yani belli ki eksik cam parçaları var.
4: Açıkçası tüm kablolar ve lamba tutucular hepsi gitmek zorunda. Bütün kırık parçaların atılıp özel kristal kesicimiz tarafından yeniden yapılması gerekiyor ve ardından asıl iğrenç, kirli iş yaldızcının sihrini konuşturması için iskeletini temizlemek olacak. İşte o zaman dönüşümü göreceğiz, o iskelet tekrar altına döndüğünde. Ardından bütün camları taktığımız tam bir montaj yapacağız. Aslında bir avizenin dengeli ve çekici görünmesini sağlamak çok zaman alan bir iştir.
9: Ama bunun dışında...
4: Bunun dışında...
9: Çok iyi bir avize,
4: evet,
9: değil mi?
4: Evet.
9: Bu işi bitmiş gibi görünen bir şeyin eksiksiz ve tam bir restorasyonu olacak. Yani bir hayat yaşadı. Pek çok parti verildi. Bu sefer onu zor bir iş bekliyor. Çok büyük bir parça. Bu yüzden atölyene gönderteceğim.
4: Evet, bu harika. Tamam.
9: Sonra seni bir süre rahat bırakacağım.
4: Evet, beni onunla bırak. Pek çok Maria Teresa vizesi üzerinde çalıştım. Kabloların ve camın konumları nedeniyle özellikle temizlik açısından zorlu parçalar. Ama bence bu eğlenceli bir meydan okuma olacak. Sonrası gerçekten şahane.
0: Avize Jolie'nin atölyesine vardı.
4: Bu şimdiye kadar atölyeme gelen en pis avizelerden biri. Bu yüzden yapılacak ilk şey bütün camları çıkartıp temizlemek. Yavaş yavaş bütün camları sökerken bunun nasıl yapıldığını ve her şeyin nereye takılması gerektiğini öğreniyorsunuz. Çünkü yapan tarafından size bunu anlatacak küçük ipuçları bırakılmış. Ve burada gördüğünüz şu küçük tel parçası bunun bir örneği. Bu halka özellikle büyük, ağır bir parçayı taşımak için yapılmış. Bu cam parçaları aslında çok güzel. El yapımı olduklarını görebiliyorum ve tek tip değiller. Bu hoşuma gidiyor.
0: Cam parçalar çıkartılırken kili sökmek için deterjan dolu bir kovaya konuluyor.
4: Tellerin içinden geçtiği camlardaki bu ufacık delikler paslanırsa temizlenmeleri çok zor olur. Bu yüzden bu küçük pipo temizleyicileri kullanmayı çok seviyorum. Genellikle cama herhangi bir zarar vermeden veya baskı yapmadan en zor yerlere girip sıkışmış kirleri çıkarıyorlar ve fena değil. Bu kesinlikle bir gelişme. Çok güzel oldu. Tertemiz. İşte bu.
0: Montaja başlamadan önce ayrı ayrı temizlenmesi gereken 60'tan fazla cam parçası çıktı. Jolie'nin bu avizeyi hazır hale getirmek için önünde zorlu bir süreç var. House of Automata'da Michael ve Maria Stad, Drew için çok işlevli bir vantrolog kuklası restore ediyorlar. Maria'nın temizliği bazı şeyleri ortaya çıkarıyor.
2: Aa, şuna bir bakın. Vantrolog figürümüzün yakası 33 santim ve Eaton modeli. Sence yakanın tarzı mı bu yoksa bir Eaton öğrencisi mi? Figüre çok daha fazla olasılık getiriyor. Ona yepyeni bir sınıf kazandırıyor. Bacakları berbat durumda. Ellerinde, bacaklarında tuhaf bir bulaşıcı hastalık var gibi görünüyor. Gesso bu şekilde başarısız olabilir. Bence bu ilk etapta nasıl uygulandığıyla ilgili.
0: Kuklanın cildini boyamadan önce Maria hasarlı kısımlara gesso uygulayacak. Gesso genelde boya astarı olarak kullanılan tavşan tutkalı, tebeşir veya toz kireç karışımıdır. Kuruduktan sonra suyla cilalayarak yüzeyi düzeltilir.
2: Sadece ovuyorum. Yumuşaması biraz zaman alacak. Kenarlardan silince gesso'nun boşlukları doldurduğu yerde belirgin bir çizgi görebilirsiniz.
0: Tezgahın diğer tarafında Michael ağız ameliyatına başlıyor.
1: Çene için yeni deriyi kestim. Bir sonraki adım da bu deriyi oraya uydurmak. Yanda bol miktarda deri bıraktım ve bir sonraki görevim bu kenarları sıkıştırıp bunu ortadan kaldırmaktır. İşte böyle.
0: Michael yeni deri dudağı sabitlemek için sıcak tutkal kullandı.
1: Oldu galiba. Tutkal kuruyana kadar test edemem. Bu yüzden deriyi yeterince gevşek tuttuğumu umuyorum.
0: Jolene, Maria Teresa avizesinin cam parçalarını temizlerken yeni kullanmış çelik iskelet şimdi yaldızcı Ruth Tappin'in daha önce denemediği bir tekniği kullandığı 240 kilometre uzaktaki Staffordshire'daydı.
5: Yeni bir yağlı yaldız formu kullanacağım ama bu yağlı yaldızlama değil, akrilik. Yağlı yaldızla elde edemeyeceğiniz kadar yüksek oranda parlaklığı vermek için icat edilmiş. Onu tasarlayan adam Hollandalı bir bilim insanı ve yağlı yaldızın neden bu kadar mat olduğunu merak etmiş. Mikroskopla bakınca yağın moleküllerinin darmadağın olduğunu görmüş. Bunun üzerine o da yağ moleküllerinin düzgün durduğu ve bu sayede ışığın alttan geldiği zaman yaldıza yansıyıp ayna gibi parlak göründüğü bu özel sıvıyı tasarlamış. Çok zeki bir adam ve gerçekten işime yarayacağını umuyorum.
0: Astar sürüldü ancak Ruth yeni tekniği nasıl duracağını bilemiyor. Bazı küçük dekoratif süslemelerle başlamaya karar verdi.
5: Bu aktifleştiriciyi kullanıp üzerine süreceğim. Bir saat kuruduktan sonra altını süreceğim. O zaman bunun işe yarayıp yaramadığını anlayacağız. Bu benim için tam bir deney. Eğer yanlış giderse hepsini söküp baştan başlamam gerekecek.
0: Aynı aktifleştirici test için avizenin bir koluna uygulanıyor. Akrilik taban sürüldükten sonra altın varak uygulayarak parıltı yansıtıp yansıtmadığını göreceğiz.
5: Bu transfer altın. Transfer denmesinin sebebi bastırabileceğiniz ince bir kağıt üzerinde olmasıdır. Bir deneyelim. Altın yapışıyor. Bu çok iyi tabii. Ama tutarlı değil. Yağlı yaldızın üzerine altını bastırdığınızda çok kolay yapışır. Ama bu yapışmak istemiyor gibi. Şu anda mutlu değilim. Çünkü pek parlak değil. Ama bu bezle ovarak parlattığım zaman ışıldayacağını umuyorum. Bunu yapmak istemiyorum çünkü işe yaramadığını görebilirim. Tamam, hadi şunu yapalım. Aman Tanrım, şuna bakın. Ne kadar rahatladığımı anlatamam. Aa, işte oldu. Daha önce hiç yapmadığınız bir şeyi deneyip işe yaradığını görmek çok güzel bir duygu. İşte oldu. Güzel. Şimdi yapıştı. Güzel.
0: Yeni teknik mükemmel sonuç sağladı. Ruth aynı işlemi avizenin geri kalanına da uygulayacak.

0: Tamam. Bu iyi oldu. Diğerlerini de yapmalıyım.
1: Michael ve Maria İskoçya'da durumun kuklası üzerinde çalışırken... Rebecca Pritchard, vantrolog ve kukla koleksiyoncusu Shane West'le tanışmak için Coventry'deki Albany Tiyatrosu'na doğru gidiyor.
2: Ben pratik yapıyordum. Pratik mi? Evet, sihir becerileri mi?
1: Kuklanın geçmişini anlatabileceğini umuyor.
3: Drew'la ben o kuklanın çok özel olduğunu düşünüyoruz. Ve eğer Shane bize bunu doğrulayabilirse kesinlikle fazladan bir değer katmış olacak.
2: Sıradakini yapacağım.
3: Böldüğüm için üzgünüm şey.
4: Sorun değil, seni görmek güzel.
3: Görüyorum ki arkadaşlarını getirmişsin. Peki ne zamandır bunları topluyorsun?
4: Yaklaşık 15 yıl önce başladım ve o andan itibaren toplayıp durdum işte.
3: Açıklar mısın? Çünkü bunlar çok farklı.
4: Değişiyorlar. Kağıt hamurundan yapılmış çok eski 1940'lı yıllara dayananlar var. Sonra biraz ilerliyoruz ve reçine kullanmaya başlamışlar. Ama ondan sonra daha çok mabut tarzı yumuşak malzemeler kullanılmış.
3: Shane, sana kuklamızın fotoğrafını gösterebilir miyim?
4: Evet, tabii.
3: Bakayım. Bu arsız kukla inanılmaz sevimli.
4: Evet, eski değil mi?
3: Eski mi?
4: Muhtemelen 1920'lerden.
3: 100 yaşında ve hala göz kırpıyor.
4: Evet. Yanaklarına ve diğer özelliklerine bakınca bana Arthur Quisto adında bir adam tarafından yapılmış gibi görünüyor. Hareketlilik için pneumatik ve elektromanyetik cihazları ilk kullananlardandı. Bak, burada çok.
3: Peki bizimkinin Quisto olduğunu düşündüren nedir?
4: Gerçek bir sanatçı gibi. Onların tarzını tanıyorsun. Buradaki yanaklara bakarsan oldukça yüksek. Bu boya işçiliği ve oluklu çene Quisto figürlerinin belirgin özellikleri.
3: Arthur Quisto'nun eseri diyorsan, vantrilok bebeklerin dünyasındaki yeri nedir peki?
4: O dönemde çok değerliydi çünkü kuklası televizyonda yayınlanan ilk vantriloklardandı.
3: Öyle miydi?
4: Anladığım kadarıyla. Aslında elimde başka Arthur Quisto figürlerinin fotoğrafları var, benzerlikleri gösterebilirim. Şunlara baksana.
3: Karım kardeş gibiler.
4: Biliyorum. Evet, yüksek yanakları görüyorsun. Bununkiler de
3: elmacık
4: yüksek.
3: Kemikleri müthiş. Bunun bir Eton okul üniforması olduğunu düşünüyoruz.
4: Büyük olasılıkla öyledir. Çünkü çoğu vantrilok o günlerdeki eğilime göre genç ve arsız çocuk tipinde karakterler kullanıyordu.
3: Yani seyirciler aslında bir Eton çocuğunun bunu yapmasına gülüyorlardı. Garip, kaba kelimeler kullanıyordu. Bunu da komik mi buluyorlardı?
4: Evet ve tabii saç kaldırma gibi şeyleri yapabiliyorsa bu özellikler herkesi güldürürdü.
3: Değer açısından bu kuklalar bugünlerde ne kadar ediyor?
4: Koleksiyoncular bunun için çıldırır.
3: Ciddi misin?
4: Evet, kesinlikle. Bunun gibi şeyler 1000 sterlinden 4 veya 5 bine kadar çıkabilir.
3: Sahi mi?
4: Evet, sana piyango vurmuş.
3: Vay canına, bu harika. Çok teşekkür ederim.
4: Benim için zevkti.
1: Aydınlatma onarım ustası Jolie'in bir teslimat aldı. Maria Teresa vizesi Ruth tarafından geri gönderildi. Artık Jolie'nin ellerinde.
3: Vay canına. Bu çok parlak. İnanılmaz. Bu gerçekten inanılmaz. Yaldızla metal üzerinde böyle bir bitiş elde edemezsiniz. Normalde mat olur. Harika bir iş çıkarmış. Bugün yapmak istediğim şey neye benzeyeceğinin taslağını çıkarmak. Önce bunun gibi bir alan yapacağım. Avizenin geri kalanını görmezden geleceğim. Bunu yaptıktan sonra geri kalanını hayal edebiliyorum ve sonunda bazı eklemelerle onu süsleyebileceğimi umuyorum. Çünkü Maria Teresa avizesinde asla abartıya kaçamazsınız. Çok gösterişli bir avize. Bu yüzden ona ne kadar cam ekleyebilirsem o kadar iyi.
1: Çoğu metal avizenin aksine Maria Teresa'nın içi boş bir iskeleti yoktur. Bu da Jolie'nin kabloları iskeletin iki yanındaki cam kaburgalardan dikkatli geçirmesi gerektiği anlamına gelir.
3: Bu Maria Teresa avizeleri gerçekten çok meşakkatli. Şu anda kabloları en iyi nereye saklayabileceğimi düşünüp yeni camlar düz oturacak mı onu çözme aşamasındayım ve... Bu aşamada çok fazla ince ayar var.
1: ilk koldaki kaburgaların yerleşiminden memnun kalırsa...
3: Evet, bu düzgün, mükemmel.
1: Diğer 8 kol için de aynı uygulamayı kullanabilir. Ancak düzinelerce damlama kabını, dekoratif parçayı ve tutucuyu yavaş yavaş kurmak karmaşık bir iş. Yani Jolie'in çok zaman harcayacak.
3: Bütün bu cam işlerini yapmak birkaç gün sürecek. Ama aynı zamanda kablolama da yapıyorum. Her şey bittiğinde geri çekilip onun ışıl ışıl parladığını görünce buna değiyor. Ama bu şu ana kadar gördüğüm en kötü durumda olanı.
1: Saxon avizeyi teslim ettiğinde Maria Teresa çok kötü bir durumdaydı. Bugün ona parlak sonuçları göstermek için Essex'teki deposuna döndü.
5: Jolene şu anda burada. Benim depomda saklandı. Ona verdiğim avizeyi kuruyor. Çünkü gerçekten tam bir enkazdı. İyi şeyler vaat etti ve her şeyi kurtarmak için çok zaman harcadı.
3: Merhaba.
5: Selam Jolene. Tek parça halinde mi?
3: Evet. Asılı. İncelemen için hazır.
5: Sabırsızlanıyorum. Hadi bakalım. Ah, şaka mı yapıyorsun? Bu benim avizem olamaz.
3: Beğendin mi?
5: Evet. Sanırım bayılacağım. Nereden başlasam ki? Galiba uyuyan güzeli uyandırmış oldun. İnanılmaz bir iş.
3: Tanıyabileceğini düşünmemiştim.
5: Tanıyamadım ki. Nasıl olduğunu hatırlamakta zorlanıyorum. Bunların hiçbiri yoktu ki.
3: Evet, düşündüğümden de fazlasını değiştirmek zorunda kaldım.
5: Evet.
3: Ama ölü bir şeyi hayata döndürmek harika.
5: Evet.
1: Muhteşem bir avize olan Maria Teresa geldiğinde pis bir hurda parçasına benziyordu. Çelik iskeleti paslanmış, şatafatlı cam süslemeleri eksik ve pislik içinde. Jolie'nin Ruth'la işbirliği çarpıcı bir sonuç getirdi. Ruth'un özel yaldız tekniği altın iskeleti aydınlık ve parlak bir görünüm kazandırdı. Jolie'in cam süslemeler sipariş etti ve zarif, göz alıcı bir şekil oluşturmak için bunları takarken saatler harcadı.
5: Camların kalitesi inanılmaz, değil mi? Mesela içinden bakabiliyorsun. Bugünlerde böyle şeyleri hiçbir yerde göremezsin. Hele özellikle bu avize için yapılmış olması da değerini çok artıracak, değil mi?
3: Bence yaldızdan dolayı çok özel bir avize. Ruth inanılmaz bir iş çıkardı. Yağlı yaldıza kıyasla gerçek bir cila efekti veren bu tekniği kullanmak onu bambaşka bir seviyeye taşıyor. Ölü bir avizeydi.
5: Evet.
3: Gerçekten ölüm. Ama şimdi olabildiğince canlı oldu. Çok iyi görünüyor. Öyle değil mi? Beğendin mi?
5: Bir Maria Teresa avizesi gerçekten gösterişlidir ama üzerinde ince işçilik de vardır. Yakından baktığınızda tüm işçiliği ve incelikleri görebilirsiniz. Sanki bir fantazi gibidir. Bir peri masalından çıkmış gibidir ve ona bakmaya doyamıyorsunuz. Bana hurda haliyle 600'e mal olduğu, doğru bir müşteri için bu avize en az 3000 sterlinlik bir mucizedir.
3: Evet.
5: Kesinlikle öyledir. Yani doğru kişiyi bekleyecek. Ama evet,
3: evet,
5: harika bir iş oldu.
3: Ben memnun kalmana çok sevindim.
5: Bir dahaki sefer sana biraz daha hayat dolu bir şey getireceğim,
3: evet,
5: umarım.
3: İyi olur.
5: Daha az iş.
3: Böyle bir avize üzerinde çalışırken en heyecan verici an onu açıp bütün ışıkları kapattığınız andır. Saxon için yaratmak istediğim deneyim buydu. Kaliteli ve iddialı bir parça. Yani dikkatleri üzerine çekeceğine eminim.
1: Doğu Londra'dayız. Ray Clark her türden eski koltuğu sanatsal bir yaklaşımla yenileyip güncellemek için moda eğitiminden yararlanıyor. Bugün onun özen ve uzmanlığına ihtiyaç duyan bir ürün getirecek olan yerel satıcı Serkan Yukmakçı'yı bekliyor.
6: Bu küçük bir parça ama ona mutlak bir İngiliz tasarım klasiği olan bir şey getiriyorum. Bu parçada gördüğümü görebilecek ve istediğim hale getirebilecek birine ihtiyacım var. Nasılsın Ray?
7: Serkan.
6: Memnun oldum.
7: Seni görmek güzel.
6: Sana bir şey getirdim.
7: Aha.
6: Evet, biraz eskimiş. Bilirsin ama bir göz at, he. Evet. Ne düşündüğünü söyle.
7: Vay canına. Nedir bu?
6: Bana ne
7: getirdin?
6: Bundaki
7: potansiyeli görmelisin. Potansiyeli görmelisin, evet. Bu bir çalışma taburesi.
6: Ve sadece bir çalışma taburesi değil. Ayrıca çok özel bir parça. İngiltere'de üretildi, Britanya'nın en iyilerinden. Evet, tüm atölyelerde, fabrikalarda kullandılar. Bu yaklaşık 1940'lardan kalma, sadece hayata döndürülmesine ve üzerinde oturulabilmesine ihtiyacım var. Senlik bir işre yapabilirsin.
1: Evertot tabureleri 1930'larda Birmingham'lı J.B. Brooks tarafından üretildi. Bu kullanışlı ve rahat çalışma iskemlelerinden yüz binlercesi fabrika işçilerinin üzerindeki yükü hafifletti. Tabureler dayanıklı malzemeden yapılmış ve tasarım klasiği haline gelmiştir. Bugün modern ofis ve evlerde aranan bir vintage ürünüdür. Tabii bu haliyle değil.
6: Şu soruyu bir aradan çıkaralım. Koltuk nerede?
7: Pekala, koltuk yok. Bunun için bir koltuk yapacağız.
6: Tamam. Görünüşe göre bu kontrplak katmanlı.
7: Evet.
6: Yani oval şekilli bir koltuk olacak ama içinde bir eğri
7: evet,
6: de olacak.
7: Evet, yanlardan yukarıya doğru kıvrılıyor.
6: Evet. Biraz şekil vermek için.
7: Evet. Evet, sonra da bir tür oturak olacak.
6: Orijinal Rex'in hala burada.
7: O tam olarak nedir?
6: Bu eski stil suni deri.
7: Yani buna benzer bir şey kullanmamız gerekecek.
6: Buna benzer. Bir sürü iyi suni deri var. Bir şeyler bulacağız.
7: Evet, evet, böyle bir şey kullanacağız.
6: Tamam, renk olarak ne düşünüyordun?
7: Aklıma gelen renk yeşil gibiydi, koyu yeşil. Bu şapkamdaki renk
6: tamam.
7: Gibi.
6: Lincoln yeşili gibi.
7: Evet, evet.
6: Peki ya öküz kanı kırmızısına ne dersin?
7: Evet, buna uyar. Olay şu ki yeni görünmesini istemiyorum. Hala eskisi gibi görünmesini istiyorum. İnsanlar onu gördüğünde 1940'lardan kalma olduğunu bilecekler. Ağır cila gibi bir
6: evet,
7: şey olmasın
6: anladım,
7: lütfen.
6: Tamam. Evet, bence bu kesinlikle yapılabilir. O sandalyenin tabii ki iş görmesi gerekiyor. Rahat hissettirmeli ama aynı zamanda hikayesini de anlatmalı. Bilirsiniz, çok şey yaşamış. O sandalye, o zavallı şey. Evet, güzel, hassas ama derinlemesine bir restorasyon yapmak istiyorum.
7: Bunun için 70 sterlin ödedim.
6: Tamam.
7: Evet, kulağa çok geliyor ama sanırım bundan 250 sterlin kazanabilirim.
6: Elimden geleni yapacağım.
7: Pekala dostum, becerikli ellerine bırakacağım.
6: Çok teşekkür ederim.
7: Görüşürüz, teşekkürler. Küçük bir sandalye ama yapılacak çok işi var. Bir fabrikada kullanılmış gibi görünmesini istiyorum. Bilirsiniz, 1940'lardan biri. Bunların hepsini sağlamak biraz zor olacak. Umarım bunu başarır.
1: Ray'in ilk işi sandalyenin paslı metal iskeletini yenilemek.
6: Biraz kolam, biraz folyom ve tel fırçam var. Bu koladan biraz buraya döküyorum. Sonra folyomu alıp bu şekilde buruşturuyorum. Sonra kolaya batırıyorum. Ardından doğrudan üzerine sürüyorum. Kola asidiktir ve kromun kendisini etkilemeden kromun yüzeyindeki demir okside tepki verir. Çok güzel oluyor. Tüm lekelerden kurtulmayı beklemiyordum ama bu muhteşem. Aslında çok güzel bir efekt.
1: Sonraki iş, iskemleyi bir arada tutan paslanmış civataları çıkarmak.
6: Bu zor olacak. Bu bana çok sıkıntı verecek. Ah, çıkmıyor. Hem de hiç. Tamam. Bir teorim var. Teorim, civata üzerinde ısı kullanırsam, ısıyla metal genişler, sonra da soğur ve böylece civatayı kolayca çevirebilmem gerekir. Oh. Ah, evet. Evet. Evet, bu iyi görünmüyor. Ben bir döşemeciyim, metal işçisi değil. Stüdyomu veya tüm sandalyeyi ateşe vermeden önce ne kadar ısı uygulayabilirim gerçekten bilmiyorum.
1: İskoçya'da Michael ve Maria durumun vantrolog kuklasında ilerleme kaydediyorlar. Michael, karmaşık bir iş olan kafayı yeniden bağlamaya geçti.
8: Bence bu vantrilok bebeği hayata geçirmenin en önemli kısımlarından biri, çünkü bu çalışmazsa yüzünde hiçbir ifade olmayacak. Anahtar deliği ameliyatı gibi, burada yeniden bağlanacak. 6 farklı fonksiyonum var. Bu hepsini hayata geçirecek.
1: Yüz ifadelerinin tümü vantroloğun gizli ipleri çekerek kontrol edebileceği bir kaldıraç ve yay sistemiyle elde ediliyor.
8: Şimdi onu tamamen aşağı kadar indirip alttan çıkartmalıyım. Bu küçük kavrayıcı işte burada devreye giriyor. Ve ipimiz yeniden görünmeli tabii. İşte burada geliyor. Evet. Güzel bir yay sesi var. Bunu sevdim.
1: Maria, gesso yamalarını orijinal cilt tonuna uygun şekilde boyuyor.
0: Kafayı boyarken rengi ayarlamam gerekiyor. Kafanın her parçasında farklı tonlarda pembeler var. Sürekli biraz daha kırmızı veya biraz daha sarı ya da biraz daha kahverengi ekliyorum. Kesinlikle tek ton pembe kullanılacak bir durum değil. Henüz sesini hayal edemiyorum.
8: Oh Maria.
9: Kaş rengimi sevmedim Maria. Değiştirir misin lütfen? Aslında esmer olmak istiyorum.
1: Boyalar kuruduktan sonra kuklanın montajı bitecek ve gösteri zamanı.
0: Onu Drew'ya geri götüreceğiz ve umarım onu sever. Bence sevecek. Umarım sevecek.

0: Döşemeci Ray eski bir Evertoad fabrika taburesinin restorasyonuyla uğraşıyor. Söküp temizledikten sonra birleştirmeye başlayabilir. Tabure kavisli kontrplak oturağı olmadan geldiği için yeni bir tane yaptırdı.
1: Oturak yerine vidalandı. Ahşabı ahşap işçisi arkadaşımdan geldi. Ve benim için oturağı kesip şekillendirirken harika bir iş çıkarmış. Şimdi oturakta ve sırtlıkta da o güzel kavisli şekle sahibim. Kaplamayı dört gözle bekliyorum. Harika olacak. Kullanmak istediğim ilk dolgu katmanı kauçuk lif. Şablonun etrafını işaretlemek için tahta kalemi kullanıyorum. Kauçuk lif, Hindistan cevizinin saçakları olan Hindistan cevizi lifini alıp bunu bir yapıştırıcıyla karıştırmak gibi bir şey. Oturağı biraz daha sağlam hissettiriyor. His ve konfor açısından bu oturağın kaliteli olmasını istiyorum. Güzel. Gerçekten oturağın şeklini alıyor. Evet, şimdilik bundan çok memnunum.
0: Daha sonra üstüne koymak için kauçuk köpüğünden kalınca bir tabaka kesiyor.
1: Muhteşem hissettiriyor.
0: Sonra oturağı köpüğü sabit tutacak ve kumaş kaplamanın dolguya yapışmadan kolayca takılmasını sağlayacak polyester yastık tabakasını kaplayarak bitiriyor.
1: Bu çok hoş. Güzel, beyaz ve kabarık. Neredeyse Noel Baba'nın sakalı gibi.
0: Oturak dolgusunun bitmesiyle artık çok önemli olan son katmana odaklanabilir. Bu eski sandalyeyi satmaya yardımcı olacak kumaş kaplama. Fabrika taburelerinde genellikle tercih edilen suni deri bir kumaş kullanacak.
1: Asıl karmaşık kısım bu. Çünkü kesimi yanlış yaparsanız, dikişi yanlış yaparsanız, eğer kılıf oturan şekline tam olarak uymazsa, evet, bu iyi olmayacak. Dürüst olmak gerekirse, daha önce deri kumaşla çalışmadım. Oldukça ince ve cilalı gibi. Üzerinde bırakabileceğim izlere çok dikkat etmeliyim. Çünkü kesinlikle üst kaplamadan görünecekler. Yani çok itinalı davranmalıyım.
0: Bu kumaş Rexy'nin orijinal kaplamasına çok benzedi.
1: Tüm desen parçaları kesildi. Şimdi sırada onları dikmek var.
0: Deri görünümlü Rex'in ucuza mal olduğu için 1920'lerden sonra mobilyadan araç döşemesine kadar pek çok yerde kullanıldı. Çok yanıcı olduğu anlaşılınca kullanımına ara verildi. Ama şimdi bu modern muadili güvenliğe uygun.
1: Pekala. Test edelim mi? Nasıl göründüğüne bakalım. Bence çok iyi görünüyor. Sevdim. Biraz daha çalışmayla bu harika görünecek.
0: Mobilya satıcısı Serkan birkaç gün sonra tabureyi almak için East End'e döner.
2: Ona klasik bir endüstriyel İngiliz mobilyası olan bu özel parçayı getirmiştim. En kibar şekilde söylersek kötü bir durumdaydı. Bununla neler yaptığını gerçekten merak ediyorum. İyi misin Ray?
1: Merhaba, nasılsın?
2: Fena değil, sen nasılsın?
1: Evet, iyiyim, iyiyim.
2: Burada güzel bir sürpriz var mı? Çok çalıştın mı? Evet, bir bakalım.
1: Tabii. Tada! İşte böyle.
2: Biliyor musun Ray? Harika bir iş çıkarttın dostum.
1: Teşekkür ederim.
2: Taban, metal işçiliği her şey harika evet. Ama evet en önemlisi tabii ki oturak. Şekli ve diğer her şeyiyle tam da olması gerektiği gibi görünüyor.
1: Rex'in evet, soyundan geliyor.
2: Ben gençken insanların bu evet. Sandalyeleri dikiş makinelerinde veya atölyelerde kullandığını hatırlıyorum. Birisi sandalyesine iyi bakmış gibi görünüyor.
0: Bu eski fabrika iskemlesi geldiğinde oturağı eksikti. Arkalığı İyi günlerini geride bırakmıştı ve krom tabanı pas içindeydi. Ray bu eski klasiği hayata döndürdü. Orijinal dokumanın yerini alan bir parça buldu. Kromu temizledi. Yeni yaptırdığı kontrplak oturağın üzerine ekstra dolgu ekledi. Bu fabrika sandalyesini kullanılır hale getirdi.
1: 80 yaşında bu kadar iyi görünürsem iyi bir hayat yaşadığımı hissedeceğim.
2: Evet. Evet, yani yaklaşık 70 ya da 80 sterlin almıştım.
1: Gerçekten.
2: Evet ve şimdi ona bakınca 240-250 olacağını hesaplıyorum. Ondan kolayca böyle bir kar elde edebilirim. Bu üst düzey bir iş. Bu işteki insanların kullandığı söz profesyonel olarak restore edilmiştir. Bu gerçekten profesyonelce restore edilmiş. Harika görünüyor. Bir eve gidip birilerini çok mutlu edecek. Aslında oldukça hoş bir parça biliyorsun. Ve vakit kaybetmeye gerek yok dostum. Onu hemen alıp gideceğim.
1: Ay canına.
2: Pekala Ray, görüşürüz. Kendine iyi bak.
1: Teşekkür ederim. Hoşça kal. Ay canına. Tanrım. Sadece klasik bir İngiliz, 20. yüzyıl endüstriyel mobilyasını kurtarmakla kalmadım. Ona biraz değer de kattım ve sahibine biraz kar ettirdim. Böylece herkes mutlu oldu. Muhteşem.
0: Drew ağır hasar görmüş, antika bir vantrolog kuklasını Michael ve Maria'ya teslim edip hayata döndürmelerini isteyeli tam 8 hafta geçti. Bugün onu teslim etmek için Drew'un dükkanına gidiyorlar.
3: Canlı gibi. Yani o gerçek, artık gerçek küçük bir insan.
4: Drew'ya laf atacak değil
3: evet,
4: mi?
3: Evet, ağzının payını verecek. Bence Drew bunu ilginç bir deneyim olarak görecek.
5: Merhaba, merhaba.
4: Merhaba.
5: Nasılsınız? Bunun içinde ne olduğunu biliyorum.
4: Evet.
3: Evet.
5: Onu dünyaya salacak mısınız?
3: Evet. İşte burada.
5: Aman tanrım. Şuna bakın. Çalışıyor mu?
4: Evet, çalışıyorum. Elbette çalışıyorum. Burada hiçbir şey yapmadan oturduğumu mu sanıyorsun?
5: Buna ne diyeceğimi bilmiyorum. Artık tüm özellikleri, her şeyi çalışıyor
4: evet,
5: mu?
4: Evet, çalışıyor.
5: Göz kırpıyor değil mi?
4: Göz kırpıyor. Evet.
3: 6 farklı fonksiyonu var.
5: 6 farklı fonksiyon. Şuna bakın.
4: Göz kırpıyor. Konuşuyor. Tabii ki konuşuyorum.
5: Başka ne yapıyor? Saçı kalkmıyor mu?
3: Sadece şaşırırsa.
5: Hadi o zaman.
4: Korkut onu.
5: Bu harika. Benimkine de öyle oldu.
0: Drew bu kuklayı son gördüğünde savaştan çıkmış gibiydi. Gesso derisi soyulmuştu. Giysileri yırtıktı ve tozluydu. Yüz mekanizması çalışmıyordu.
3: Şimdi şunu üfler misin?
4: Tamam.
0: Michael ve Maria kuklaya kötü alışkanlıklarını geri kazandırdı. Maria cildini dikkatli onardı, ona yeni saçlar yaptı. 20'lerden kalma takım elbisesini diktiler ve Michael tüm hareketli parçalarını çalışır hale getirdi.
5: Öyleyse ona 3000 sterline yakın bir fiyat etiketi koyalım. Ne dersiniz?
4: Bence 2500 ya da 3000.
5: Evet.
4: Kolay.
5: Restorasyona bayıldım. Bence harika. Daha çok koruma olmuş ki bu daha iyi ve yapması daha zor bir şey. Yani evet, çok teşekkürler.
4: Görüşürüz.
5: Beni onunla yalnız bırakacaksınız.
3: Evet.
4: Görüşürüz.
5: Teşekkürler. Onların gerçekten iyi olduğu şey yaptıkları restorasyon düzeyine dikkat etmek ve bu çok önemli. Her şeyiyle harika bir şey.

0: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
1: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
2: Aramaya devam etmelisiniz.
1: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
0: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
1: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulunmuşlar?

0: hurda avcıları.
1: İşte başlıyoruz. Çekiç zamanı.
0: Alex eski paslı bir endüstriyel arabayı arzu edilen bir mobilya parçasına dönüştürmeye çalışıyor.
1: Kestiğimde işe yaramazsa başa döneriz.
0: Craig bir sandalyeyi kurtarırken gizemli bazı ipuçlarına ulaşıyor.
2: Bunun ne olduğuyla ilgili hiçbir fikrim yok. Yazılar Almanca'ya benziyor.
0: Nick klasik bir İngiliz panayır alanı sanatını kurtarmaya çalışır.
3: Aman tanrım.
0: Sonuç harikadır.
3: Harika.
0: Restorasyon başarılı bir antika işinin anahtarıdır. Bu nedenle her antikacının bir uzman zanaatkar ordusuna ihtiyacı vardır.
3: Makineli tüfek sesi gibi.
0: Bu restoratörlerin arkasında 100 yıllık bir gelenek var.
4: Bu mandal fikri işe yarıyor.
5: Bunun ne olduğunu biliyorum.
6: Yaşasın.
5: Bunlar harika.
0: Deneyimli antika satıcılarından oluşan bir ekibe yardım edin ve...
7: Lambayı yakmayı isterdim. Batman sinyali gibi olur değil mi?
8: Muhteşem.
0: Unutulmuş ıvır zıvırları aranan hazinelere dönüştürün.
7: Bunu söylemek zorundayım. Bu demirciliği başka bir seviyeye taşıyor.
0: Nick Erfik, Landudno'daki stüdyosunda mermer büstlerden döküm bronz heykellere kadar çarpıcı, güzel sanat eserleri yaratıyor veya restore ediyor. Bugün antikacı Mary Swallow'un kendisini ziyaret etmesini bekliyor. Mary Swallow gerçekten eşsiz bir parça getirecek.
9: Nick'in harika bir ünü var. O çok yetenekli bir heykeltıraş. Onun için aldığım eşya aslında normalde yapacağı türden bir şey değil ama bu iş için gerekli becerilere sahip olduğunu biliyorum. Umarım ortaya çıkan sonuç beni mutlu eder.
10: Mary, merhaba.
9: Tanıştığıma çok sevindim.
10: Ben de bunun ne olduğunu görmek için sabırsızlanıyorum. İçeri gel.
9: Oh. Evet.
10: Aman tanrım.
9: Bunun için bayağı yer açmışsın.
10: Evet, bunun için bir yer ayarlaman gerektiğini söyledin ve şaka yapmıyordun.
9: Bunu açmalısın.
10: Bunu açabilmek için bir sandalyeye ihtiyacım var. Oldukça heyecanlıyım. Noel gibi. O nedir? Aman tanrım, şaka yapıyorsun. Bu bir ay.
9: Yarım ay.
10: Yarım ay.
9: Bu fiberglass değil mi?
10: Evet, muhtemelen bir çerçevesi vardı ve dışı da fiberglass'tan yapılmıştı.
9: Peki, panayırda bir turda duruyordu belki. Belki de bir roket gezisinde dekordu. Kesinlikle. Ya da buna benzer bir şey. Işıl ışıl bir dekorun merkezinde durduğunu düşünmek çok heyecan verici. Klişe ama harika.
10: Şuna bak, aslında değişik bir çekiciliği var değil mi?
9: Evet.
0: Panayırlar, atlı karıncalardan çarpışan arabalara kadar heyecan verici yeni oyuncaklar yaratma konusunda uzun bir geçmişe sahiptir. Bu yarım ay, Scunthorpe'daki bir şirket tarafından uzay roketi yolculuğunu süslemek için inşa edildi. Ancak teknik sorunlar nedeniyle kullanılamadı. Parçalandı ve hurda olarak satıldı. Bunun gibi parçalar panayır alanlarının büyük kalabalıkları çektiği ve popüler kültür sanatının aranan örnekleri haline geldiği bir dönemi hatırlatıyor.
10: Tanrım, bunun biraz TLC'ye ihtiyacı
9: var. Biraz TLC'ye ihtiyacı var.
10: Evet, birkaç yama var. Bu yüzden biraz fiberglass kullanmam gerekecek.
9: En bariz olanı bu değil mi?
10: Evet, yapacağım şeyi muhtemelen geleneksel yolla yapacağım ve sadece bunu dolduracağım ve sonra doğrudan fiberglassla kaplayacağım. Doğal görünümü koruyacağım.
9: Evet.
10: Sonra dökülmüş boyaları aynı solmuş halleriyle restore edeceğim.
9: Evet, evet, lütfen.
10: Evet.
9: Parlak ve yeni görünmesini istemiyoruz.
10: Öyle.
9: Çünkü çekiciliğini kaybeder.
10: Şu ışıkları görüyor musun? Bunların yeniden yapılmasını ister misin?
9: Kesinlikle. Evet, evet.
10: Evet, bu pek hoş görünmüyor değil mi? Ne düşündüğünü bilmiyorum.
9: Ondan kurtulursak sevinirim.
10: Gerçekten mi?
9: Evet.
10: Harika.
9: Belki kendi etrafında dönebileceğini hayal
10: Oldukça
9: ediyorum.
10: Oldukça havalı olurdu değil mi?
9: Evet, sonuçta bu bir karnaval parçası.
10: Evet. Kesinlikle.
9: Çok eğlenceli bir parça. Deniz nostaljisi var, klişe. Pek çok olasılık, pek çok fikir var ama vintage görünümünü koruduğundan emin olmalıyız. Çünkü gerçekten çekici yanı bu.
10: Buna ne kadar verdin?
9: 850 pound.
10: Ah,
9: bunun iyi bir fiyat olduğunu düşündüm. Evet. Bence bu gerçekten iyi bir fiyat. Üstünde çok çalışmak gerektiğini biliyorum ama bunun gibi panayır eşyasının satılması kolaydır.
10: Evet.
9: Artık her şey sana kalmış.
10: Hiç baskı yok.
9: Evet, bunun için limit gökyüzü. İyi eğlenceler.
10: Evet, teşekkür ederim. Sonra görüşürüz. İlk gördüğümde şoke oldum. Aslında bunun çok fazla potansiyeli olduğunun farkındayım. Doğru anlayıp güzel ve modern bir çerçeveye oturtursam ve ışıklar ve diğer parçaları çalışır hale getirip bir de dönmesini sağlarsam

0: Gerçekten güzel ve satılabilir bir şeye dönüşür.
1: Nick'in hasarlı fiberglası onarmaya başlamadan önce tabanla ilgilenmesi gerekiyor.
0: Berbat bir halde, paramparça, bunu çıkarmak, altındaki yapıya bakmak ve metal kullanarak düzenlemek için neye ihtiyacım olduğunu görmek istiyorum. Tamam.

Tanrım. Yorucu. Gerçekten çürük bir metal parçası. Bu yüzden yapacağım şey bunu tamamen kesip bunun içine sığması için ayraç gibi başka bir çubuk parçası yapacağım ve sonra muhtemelen dengede durması için 3 veya 4 noktalı bir bacak yapacağım. Kesinlikle buraya girmem ve orada metal bir yapı olup olmadığına bakmam gerekiyor. Çünkü bu çok ağır bir parça. Halka açık bir parça yaparken dikkatli olmalısınız. Bu parçalar güçlü olmalı ve çok uzun süre dayanmalılar. Tamam, hadi şu vidaları çıkaralım.

0: Peynir gibi kesti. İşte bu. Bu inanılmaz. Çok mutluyum. Metal çerçeve buradan aşağıya doğru yarım daire şeklinde geliyor. Muhteşem. Bir dakika, bu çılgınlık. Hepsi bu, buradaki tüm yüzey duvarında var. Üzerinde kağıt var. Yani bu açıkça bir kağıt hamuru figürü olarak inşa edilmiş ve daha sonra reçine ile kaplanmış. Sonra iç kısımdaki kağıt hamurunu yırtmışlar. Her gün yeni bir şey öğreniyorsun.
1: Cilacı Alex Webster 20 yılını sanatını geliştirmek için harcadı ve her türlü dönem mobilyası üzerinde çalıştı. Alex bugün kendi becerilerini bile zorlayacak bir şey getiren düzenli müşterisi Saxon'u bekliyor.
2: Bugün onun için gerçek bir meydan okumam var. Bu şeyi gerçekten atmak üzereydim. Ama hayır, son bir şans verelim. Eğer onlar restore edebiliyorsa Alex de yapar.
3: Saxon paketi açma dedi, ben de açmadım. Ne olduğunu söyleyemem ama içeri taşırken çok gürültü çıkarttı.
2: Günaydın Alex.
3: Saxon.
2: Demek eline ulaştı.
3: Evet, burada.
2: Evet, ne olduğunu tahmin edebildin mi?
3: Bir tekme attım ama pek hareket etmedi. Yani
2: biraz garip değil mi? Hadi açalım.
3: Bakalım bu neymiş. Oh, vay canına.
2: Evet, bir değirmen arabası. Harika değil mi?
3: biraz hayal kırıklığına uğradım. Bu tür endüstriyel tekerlek görünümünü ve bu büyük katı dökme demir kirişli parçaları seviyorum doğrusu.
2: Evet, bu bir tür kutu arabası. Muhtemelen ağır işler için kullanıldı. Ya hurdaya ayır ya da onunla bir şeyler yap.
3: Yani burası onun için son şans. Evet.
1: Victoria dönemi boyunca Yorkshire her türlü değirmenin merkeziydi. Bu araba o zamanlar bir pamuk, yün veya demir değirmeninde kullanılmış olabilir. İki katmanlı sağlam tasarımı, ağır kumaş veya makine balyalarını taşımak için kullanılmış olabileceğini gösteriyor. Saxon, bu tramvayın daha ilginç bir şey olma potansiyeline sahip olduğuna inanıyor. Ancak asıl soru, bununla ne yapılacak?
3: Bunun güzelliği endüstriyel temelli olması değil.
2: Evet.
3: Ölçeği, bodur olması ve oldukça güzel görünen paslı metal üzerindeki küf ona daha havalı bir görünüm veriyor değil mi?
2: Evet.
3: Yani başıma büyük iş mi açıyorum bilmiyorum ama ben yakın zamanda orta yüzyıla ait katlanır bir sehpa üzerinde çalıştım.
2: Evet.
3: Bunu kaldırıyorsun ve birden yemek masasına dönüşüyor. Demek evet. İstediğimi anladın
2: evet,
3: mı?
2: Evet.
3: Masa iki yana açılabilir olur. Böylece küçük, alçak ve kompakt. Hmm. Bir aile yemek masası olarak kullanılabilir hale gelir.
2: Evet.
3: Bunu nasıl yapacağımı bilmiyorum.
2: Evet,
3: yani seninle konuşurken az önce ne dedim diye düşünüyorum.
2: Anlıyorum ama artık ağızdan çıktı bir kere. Şimdi onu yapmak düşüyor. Alex'in katlanır masa fikrinden etkilendim ama bu tasarımlar büyük fabrikalarda çok sayıda test, çok sayıda prototiplemeyle yapılıyordu. Onun bu konuda tek şansı var, yani üstesinden gelemeyebilir ama kim bilir.
3: İnancını koru.
2: Görüşürüz.
3: Kendine iyi baksaksın. Koca ağzımdan küçük bir sehpadan bir yemek masası yapabileceğim döküldü. Üzerimde baskı var.
1: Saxon gittikten sonra Alex bu endüstriyel ekipmana sert davranmak için zaman kaybetmiyor.
3: Tamam, şimdi çekiç zamanı. En sevdiğim an.
1: Dökme demirin tabana kadar sökülmesi gerekiyor.
3: Bu masayla ilgili oldukça işe yarar olan şey fazla yağ batırılmış olması. Onu bir arada tutan tüm tırnakların yağlandığı ve kolaylıkla ayrıldığı anlamına geliyor ki bu çok hoş.
1: Alex tahta kalaslarla çok fazla mücadele etmedi ama ağır demir kirişler direniyor.
3: Çok kalınlar ve sağlamlar. Aklımdaki fikir için çok yüksekler. Bu yüzden onları keseceğim. Çerçevelemek için ve bazı yüzey keresteleri için yeterince uzun bir bölüm bırakacağım. Onlara alttan 7,5 santimlik bir mesafe vereceğim ve umarım bu ondan düzgün bir mekanizma çıkarmam için yeterli olur. İşte böyle. Bu çok kalın bir metal levha. Bu arabanın uzun süre dayanacak şekilde yapıldığı belliydi. Üzerindeki metal muhtemelen yarım santim. Yani kesmem gereken 3 tane daha var. Daha yapacak çok iş var.
1: Alex Alex, Colvin Bey'deki atölyesinde değirmen arabasını katlanabilir bir sehpaya dönüştürmek için zorlu bir çalışmaya girişiyor.
3: Bu bizim arabamız. Kendi üzerine birleştirilmiş bir tür makas mekanizması koyabilirsek, katlamak için uzunlamasına gidebilir. Ancak daha sonra açıldığında ayakların gelebileceği bir noktaya gelir ve bize böyle bir X verir. İşte o zaman umarım çizimimden daha iyi görünür. Şimdi çalışma masamı çökertmeden bunu yan yatırmaya çalışayım. Bu şey sanırım 95 kilo.
1: Ağır dökme demir taban Alex'in çerçevesini inşa etmek için eşit, sağlam bir ahşap parçası kullanmasını gerektiriyor.
3: Bu yeterince sağlam görünüyor ve mükemmel uzunlukta. Bu yıllardır atölyede ortalıkta dolaşıyordu. Sonunda yerini buldu. Evet, sanırım her iki tarafta 5 santimden biraz fazla bir raya ihtiyacımız var. 2 adet 2,5 santimlik makaslı kollar yaparsam ihtiyacım olan şey için yeterli güce sahip olurum.
1: Keresteler kesiliyor. Ardından Alex'in makas bacaklarını nasıl çalıştıracağını bulması gerekiyor.
3: Bu çubuğun her 65 santimetrede bir işareti var. Şimdi bir yemek masası yaklaşık 71 ile 73 santimetre olmalı. Bunda iki çenti kestiysem, makas çerçevemi kaldırdığımda çekecek ve ardından yerine oturacak. Ve 68 santimde eşleşecek. Şimdi makasın ucunu böyle bıraksam ve oyağı otursa bile tam ısırmaz. Yani sağlam oturmaz. Bunu belli bir açıyla kesmeliyim. Böylece bir şekilde içeri girecek. Sonunda bu kayacak ve düşecek. Onu yerinde tutacak olan da işte bu. Çok açılmasına gerek yok. Ama açının ne kadar olması gerektiğinden henüz emin değilim. Bu yüzden raydaki olukları açacağım. Ve bunu umarım halledebiliriz.
1: Kesme işi bittiğine göre mekanizmayı test edip Alex'in hesaplarının doğru olup olmadığını kontrol etme zamanı.
3: Şimdi fikir şu. Bu benim pivotum gibi hareket ediyor. Temelde sadece mekanizmanın nereye oturacağını çözmeliyim. Başlangıçta kafamdaki bu mekanizmanın makasta bu büyük hareketi yapması gerektiğini düşündüm. Ama aslında o kadar da büyük değil. Kelimenin tam anlamıyla 3,5 santim. Dürüst olmak gerekirse 30 santim olmasını bekliyordum. Bu beni biraz ürküttü. Kendimi burada ikna etmem gerekiyor. Çünkü bir kez kestiğimde işe yaramazsa en başa döneriz.
1: Heykeltıraş Nick 8 kilometre ötede bir panayır gezisinin parçası olan büyük fiberglass'tan bir yarım ay üzerinde çalışıyor. Monte edildiği taban çok paslanmış. Ağırlığını taşıyacak kadar güvenli değil. Bu yüzden Nick bir arkadaşını yeni bir taban yapıp monte etmesi için çağırdı.
0: Şu anda yaptığım şey şu. Bu küçük anahtarı tasarladım. Buraya bağlayacağım, kaynak yapacağım ve sonra bu çubuk tam buraya sığacak. Böylece tam oturacak. Peki, akımı buradan geçirelim. Güzel ve güçlü. Tamam. Güzel. Temel olarak tüm bunları bir araya getirdim. Orada biraz daha kaynak yapacağım ve sonra temizleyeceğim. Ama şimdi yapmak istediğim bunun işe yarayıp yaramadığını görmek. Bunun gibi ağır şeylerle kendi başınıza çalışmak her zaman zor iştir. Peki. Tamam. Bana şans dile. Ah, olamaz. Ah, bu ağır. Ah, tanrım. Hadi. Hadi. Ah, vay canına. Bunu kaç kez düşürdüm. Bir bakalım. Güzel ve güçlü. Yani hepsi yavaş yavaş bir araya geliyor.
1: Nick çubuğu keser, ay doğru yükseklikte durur.
0: Bu tamam.
1: Şimdi fiberglass'taki hasarı onarma zamanı.
0: Tamam.
1: büyük delikleri köpükle doldurarak başlıyor.
0: Bunu yapmamın nedeni yeniden oyulacak bir şeye ihtiyacım olması. Üzerine su püskürtmek daha hızlı sertleşmesini sağlar.
1: Nick hızla sertleşen dolguyu şekillendirebilir.
0: Şimdi elimde uzun bir maket bıçağı var. Bununla orijinal yıldız şeklini keseceğim. Oldukça tatmin edici.
1: Nick hazır fiberglass paspas şeritlerini kesiyor.
0: Farklı kaliteleri farklı kalınlıklarla elde edebilirsiniz. Ancak bu işi çok karmaşık bir şekilde yapıyorsanız ne kadar ince olursa o kadar iyi.
1: Ayın rengine kabaca uyması için reçineyi sarı akrilik boyayla karıştırıyor.
0: Reçine işi.
1: Özel bir reçine katkı ekleyerek fiberglass'ın çok güçlü sert bir yüzeye dönüşmesini sağlıyor.
0: Buna ıslatma denir. Fazla ıslatmak istemezsiniz. Çünkü gerçekten oldukça ağır yapar. Bu yüzden sadece oraya dokundurmak yeterlidir. Ve sonra yapmanız gereken şey bir dakika beklemek. Sonra opaklaşmaya başlayınca işin bittiğini anlıyorsunuz. Çok uzun süre beklerseniz gerçekten yumuşacık oluyor ve dağılıyor. Gördüğünüz gibi kelimenin tam anlamıyla sadece yama yapacağım. Köpüğün iyi yanı reçineyi emmesi ve sertleşmesidir. Yaptığınız şey tüm hava kabarcıklarını almak, onu güzel ve güçlü kılmak. Kırık bir sörf tahtanız veya kırık bir tekneniz varsa bu şekilde tamir edilir. Hoş ve kolay. Şimdi burada en üst köşeye başlayacağım. Siz onu üst üste katladıkça daha da güçleniyor. İnanılmaz bir malzeme. Kendi kendine güçlü bir şekilde bir araya geliyor ve çok çok sert bir malzeme. Neredeyse yok edilemez. Tamamdır. Şimdi daha güzel ve güçlü olacak.
1: Colvin Bey de Alex'in makaslı kaldırma ayağı mekanizması endüstriyel araba tabanına monte edildi. Alex'in amacı yemek masasına dönüşen bir sehpa yapmak.
3: Bu gerçekten çok karmaşık bir şey ama sanırım bir çözümüm var. Dikdörtgen çerçevemi yapacağım. Bu da bardağımın içine oturacağı yer olacak ve sonra buna menteşelenecek. Bir tür kanatlarım olacak. Onlar katlanarak açılacak ve temelde 50 santimlik bir masamız olacak. Gerçekten son derece basit. Ne sorun çıkabilir ki? Uydurma olsa da gayet iyi oturdu. Evet, hiç fena görünmüyor.
1: Aklında net bir plan olan Alex, şimdi masanın parçalarını birleştirmeye başlayabilir.
3: Şimdi yapacağım şey eklemi kesmek. Burada kereste parçasının köşesi birleşiyor. Birinin üstünden yarısını, diğerinin altından yarısını çıkarıyorsunuz. Güzel ve güçlü bir bağlantı elde ediyorsunuz. Ayrıca onu iyi bir dik açıda tutuyor. Şimdi bunu mengeneye sokuyorum ve kesiyorum. Vurarak değil, sadece hattın bir tarafından keseceğim ve keskiyle bitirebilmek için hattın diğer tarafına denk gelecek şekilde keseceğim. Bakalım nasıl oturacak. Güzelce oturdular. Mükemmel bir kare. Harika. Şimdi diğer uçları da keseceğim ve bunu birbirine yapıştıracağım. İşte bir numaralı B eklemimiz. Devam etmeden önce her birinin kare olup olmadığını kontrol edin. Çünkü birinin açısı tutmazsa hiçbiri tutmaz. Güzel.
1: Birkaç saat sonra yapıştırıcı kurudu. Alex masanın üstüne menteşeli kanatları yerleştirdi. Sonra kanatların üzerine oturabileceği kayan bir destek inşa etmeye başladı.
3: Böyle açık durduğu zaman ön planda hiçbir şey istemiyorum. Ama kapatıldığında ve kanadın üstü ortaya çıktığında dışarı kayan bir şey istiyorum. Ters çevirdiğimiz zaman bu benim diğer kanadımın destek parçası olmalı. Yani keseceğimiz kısım bu. Testeremin ucunda olan şey V şeklinde bir bıçak ve V şekline ihtiyacımın olmasının nedeni Tahta parçamın kanata sarılmasını istemem. Böylece ters çevrildiğinde kanat, onu tutan güçlü bir destek olacak.
1: Alex ahşabın üzerinde bir oluk açar. Sonra aynı aleti kullanarak kenarlara V şeklini vermeye başlar. Artık sistemi test etme zamanı gelir.
3: Bu gerçekten güzel kayıyor. Ve kaldırdığımda hiç bırakmıyor. Güçlü ve sıkı hissettiriyor.
1: Masa tablası monte edildi. Alex'in dökme demir tabanının endüstriyel hissini tamamlayacak bir boya uygulaması gerekiyor.
3: Kahverengi maun izi, güzel kalın bir boya, bu eski maun masamız için harika bir taban katmanı olacak. Şimdi renk içeri nüfuz etmeye başlıyor ve bence hoş bir derinliği var. Ama bir katta biraz Fransız cilasıyla zenginleştirildiğinde gerçekten daha güzel görünecek. İşleri tamamlamam gerekiyor. Umarım Saxon bunu beğenir.
1: Saxon, Alex'in atölyesine harap bir değirmen arabasıyla geldi. Ve ondan bir ev mobilyası yapmasını istedi. Bugün de masayı teslim almak için geri geliyor.
3: Daha önce hiç böyle bir projem olmamıştı. Ve böyle bir şeyi yaptığınızda alıcı ne düşünecek diye merak ediyorsunuz. Bu Saxon için bile farklı.
2: Selam Alex.
3: Merhaba Saxon. Seni tekrar görmek güzel.
2: Bu eskisinden daha kare gibi görünüyor ve daha alçak. Yukarı doğru çubukları gitti mi?
3: Buna çok zaman ayırdım. Tabii ki farkı görünmeli.
2: Görelim mi artık?
3: Hazır mısın?
2: Evet, hadi göster. Ha, aman tanrım.
3: İşte karşınızda endüstriyel kahve sehpası.
2: Metal işi muhteşem görünüyor. Gayet derli toplu olmuş. Sana bir parça orada bırakmıştım değil mi?
3: Evet, kötü durumdaydı. Aslında tüm o pisliğin altında güzel bir şey vardı. Gördüğün gibi bu güzellik ortaya çıktı.
2: Bunu camdan da görebilmemiz işe yarıyor.
3: Pekala, her şeyi olabildiğince endüstriyel görüntüsüne sadık kalarak muhafaza etmeye çalıştım. Sonuçta bu parçanın aslında ne olduğu gerçeğinden uzaklaşmak istemedim.
2: Bu oldukça endüstriyel.
3: Gerçekten de endüstriyel görünüyor değil mi?
1: Bu eski değirmen arabası zor bir hayat geçirmişti. Ağır bir dökme demir yığınından biraz daha fazlasıydı. Alex imkansızı başardı, onu bir sehpaya dönüştürdü. Ahşaba klasik bir görünüm vermek için boyadı, bir cam parçayla masanın endüstriyel geçmişini ortaya çıkaran dökme demir tabanı gösterdi. Ama en etkileyici özelliği...
3: Buna hazır mısın? O taraftan tut.
2: Tamam.
1: Kullanıcısının onu bir sehpadan büyük bir yemek masasına kolayca dönüştürebilmesi.
2: Muhteşem.
3: Masayı tamamen açınca sanırım bunun etrafına 8-10 kişi oturabilir.
2: Evet, bence de.
3: Otursana, sana orada bir yer var. Misafirim
2: var. Hadi oturalım. Evet. Harika. Demek istediğim baştan aşağı değişmiş. Böyle bir şey Londra pazarı için çok iyi çünkü... Ekstra alan kazanmak
3: elbette
2: prim
3: öyle
2: yapar. Kesinlikle üst düzey bir iş. Bence alıcısı çok olur. Renklerin hepsi doğru görünüyor. Evet, kusursuz. Alex çarşafı kaldırdığında gerçekten tuhaftı çünkü bu paslı hiçlik yığını gitmişti. Bu aslında oldukça zarif bir masaydı. Bıraktığımda kaba, paslı bir hurda parçası olduğunu düşünürsek gerçekten bir dönüşüm bu. Özel yapım değil mi? Bir yemek masası olarak bakıldığında çok iyi fiyat istenebilir. Yüksek bir fiyat verilmeli. Başta 4 rakamlı bir fiyat verip sonra düşebilirsin.
3: Evet.
2: Harika iş bu ve sana söz veriyorum bir tane daha getirmeyeceğim.
3: Duymak istediğim buydu. İtiraf etmeliyim ki bu sefer koca ağzıma birkaç kez açtığıma pişman oldum. Yükselen ve genişleyen bir sehpayı yapabileceğim fikri gerçekten göründüğü kadar kolay değildi. Ama sonuçta gerçekten çok memnunum. Ve Saxon da öyle. Bu büyük bir rahatlama hissi.
1: Corwin Bay'e 2 kilometreden daha az bir mesafede döşemeci Craig Hughes yaklaşık 30 yıldır ticaret yapıyor.
4: Drew bana geleceğini söyledi ve benim için mahvolmuş mobilyası varmış. Drew'la iş yapmaya gelince küçük bir yırtıktan temelde var olmayan bir mobilya parçasına kadar her şey olabilir. Yani bunun ne olduğunu zaman gösterecek.
5: Bu parça tamamen mahvolmuş görünüyor. Tamamen bir hurda gibi. Merhaba dostum.
4: Bu sefer bana ne getirdin?
5: Craig kesinlikle bu işin adamı. İşte burada.
4: Ha, daha iyi günler görmüş
5: evet,
4: olmalı.
5: Elimizde bir berjer koltuk var. Hı-hı. Onu tamam. İçeri alalım ve daha tamam. İyi bir bakalım.
1: Kökenleri tam olarak bilinmemekle birlikte sandalyenin geleneksel düğme uygulaması en ünlü İngiliz sandalye tasarımlarından biri olan Chesterfield'den esinlenmiş. İsmin Chesterfield'ın 4. kontu Lord Philip Stanhope tarafından yapılan bir tasarımdan türediği düşünülüyor. Bir beyefendinin takım elbisesi kırışmadan oturabileceği bir yer istemesiyle Chesterfield kanepeleri doğmuş.
5: Evet, ne düşünüyorsun?
4: Şekli iyi evet. Durumda ama bu kadar.
5: Evet ama gerçekten bu kadar. Bildiğin gibi ben normalde deriyle ilgilenirim. Evet. Ama çoktan bitmiş bu değil mi?
4: Evet, çok fazla yırtık olduğunu fark ettim. Yırtıkların olduğu yerlerde tamir etmek neredeyse imkansız olacak.
5: Bunları dikebilir misin? Evet ya da hayır.
4: Hayır.
5: Al işte.
4: Bunlar erimiş. Bu yüzden kurtarılamaz bir şey kurtarmaya çalışmanın bir anlamı
5: evet.
4: Yok.
5: Her şeyin çıkarılmasını istiyorum. Burada kilim veya baskılı kilim tipi bir kumaş kullanmak istiyorum. Bütün buralarda.
4: Evet.
5: Bu düğme detaylarından herhangi biri çıkartılabilir veya evet. İstediğin kadar ekleyebilirsin.
4: Tamam. Tamam evet.
5: Az ya da çok fark etmez. Kilim evet, kumaşı tamam. Üzerinde daha büyük boyutlu düğmeler kullanabilirsin. Kenarlarındaki kumaşın renginin koltuğun diğer renkleriyle uyumlu olmasını
4: evet,
5: istiyorum.
4: Evet.
5: İlk başta elimizdeki deriyi düzeltelim ve sonra geri kalan tüm deriyi benzer bir deriyle değiştirelim diye düşündüm ama buna değmez. Bence üzerini yeniden kaplayarak ve merkez için güzel bir kumaşa biraz para harcayarak çok daha iyi bir fiyata çabucak elden çıkaracağımızı düşünüyorum.
4: O zaman koltuğu tamamen değiştirelim
5: tamamen.
4: Mi?
5: Tamamen. Temelde satın aldığımız şey bir kalıp.
4: Evet.
5: Onunla başka bir şey yapmak bizim için bir seçenek. Pekala.
4: Tamam.
5: Güzel. Seni burada bırakıyorum.
4: Tamam, görüşürüz. Yanlış anlamak oldukça kolaydır. Benim kafamda bazı fikirlerin olması ve Drew'un bazı fikirlerinin olması sorun değil. Ama asıl sorun fikirleri hayata geçirmek ve iyi bir şey ortaya çıkarmak.
1: Drew gidince Craig işe koyulur. İlk işi onlarca yıllık yıpranmış deriyi sökmek.
4: Bunun içinden ne çıkacak bilmiyorum. Biraz biraz kalem var. Hey. Burada da çanta var. Bu bize biraz ipucu veriyor. Bunun ne olduğunu bile bilmiyorum. Yazı Almanca görünüyor. Brit Schulz adında biri tarafından yapılmış. Sizce Alman olabilir mi? Ha bekle, Leipzig. Hala mühürlü, hala çanta mühürlü. Acaba içinde ne var?
1: Bu olağan dışı keşif durumun sandalyesinin köken hakkında bir fikir verebilir. Ve ekstra kazanç sağlayabilir.
4: Ha, şimdi burada başka bir şey var. Bu nedir? Ha. Yine bu şey. Morton Schulz. Drew sandalyenin İngiliz malı olmadığını söyledi. Ben de onun aynı fikirdeyim. Ama bu şeylere bakınca bana Almanca gibi geliyor. Biraz araştırıp nereden geldiğini bulacağım.
1: Derinin büyük kısmı temizlendikten sonra Craig sandalyeyi tamamen yeniden döşemek için uzun bir çalışmaya başlıyor.
4: Tamam, bu eski koltuk, eski deri. Bu çöp kutusuna gidebilir. Şimdi bununla yapmam gereken üstüne polyester vatka tabakası koymak. Bu kumaşın üstüne çıktığında kumaşın biraz daha kolay hareket etmesine izin veriyor. Ve aynı zamanda yüzeydeki herhangi bir kusur bununla yumuşuyor ve ortadan kalkıyor.
1: Drew eski püskü kahverengi deriyi kilim kumaşıyla değiştirerek bu sandalyeyi öne çıkarmak istiyor.
4: Bu koltuk için seçilen kumaş bu. Evet.
1: Cesur desenlere sahip renkli bir Orta Doğu malzemesi kullanılıyor. Bu malzeme bölgeyi gezerken onu keşfeden Victoria'lılar tarafından da sıklıkla kullanılmış. Malzeme Craig'in başına bela olacak.
4: Bu kumaşla çalışmak kolay değil. Kumaşı ortalamak son derece zor. Aynı zamanda yanlış bir dikiş attığımda deseni bozabilir. Bu yüzden sadece merkeze değil aynı zamanda eşit bir şekilde yanlara ve öne doğru çekildiğinden emin olmam gerekiyor. Bu yüzden oldukça zor bir operasyon.
1: Desenin doğru şekilde oturmasını sağlamak için Craig, dikiş işlemine başlamadan önce kumaşı yerine sabitlemek amacıyla döşeme şişleri kullanıyor.
4: Buradaki kenar dikişi yapacağım yer. Yaptığım şey burada kumaşın dokusuyla paralel çalışıyorum. Böylece düz olup olmadığını görebiliyorum. Aslında orada kıvrıldığını görebilirsiniz. Yaptığım şey onu hareket ettirmek. Baş parmağımla iterek bunu bu şekilde düzleştiriyorum. Sonra böyle etrafına sarıyorum ve çekiyorum. Evet. Evet, işte böyle. Evet. Evet. Evet. Oldu gibi. Ha, ve bu da bunu kilitliyor. Bunu dikmek döşemecilikte diğer tüm işler gibi sıkıcı.
1: Bu sırada heykeltıraş Nick, satıcı Mary için devasa bir panayır alanı ay heykelini hayata döndürüyor. Mary, Nick'ten metal tabanın altına onun dönmesini sağlayacak elektrikli motora sahip bir mekanizma takmasını istiyor.
0: Bugün gerçekten gerginim. Umarım şansım yaver gider. Onu test ettim ve dönüyor. Ağırlığımla bir tarafa yaslandığımda biraz durdu, gıcırdadı. Bu yüzden tekrar dönüp dönmeyeceği konusunda gerçekten gerginim. Tamam o zaman.
1: Nick metal tabanı ve motoru örtmek için...
0: Aha, tamam, başlıyoruz.
1: Ahşap bir destek yaptı ve John'dan montaja yardım etmesini istedi.
0: Aha, bak tam oturdu. Güzel iş. Gidip panelleri alalım.
1: Ahşap panellerin vidalanmasıyla Nick'in işi kritik bir aşamaya geldi. Standın ve motorun ayın ağırlığını taşıyacak kadar güçlü olup olmadığını test etmesi gerekiyor.
0: Gidip ayı alalım. Gerçekten gerginim. Bu hareket etmezse o motor ciddi bir para israfı olacak. Ah tanrım. Ah. Tamam, oturdu. Tamam, ben gidip fişe takacağım. Aman tanrım. İşte başlıyoruz. Oh! Evet. Dostum hareket ediyor. Hiç ses duyamıyorsun değil mi? Ah tanrım, ne var biliyor musun? Çok rahatladım. Bunun için çok fazla para ve çaba harcadım. Eğer bu şey hareket etmezse diye bütün gece uyuyamadım.
1: Ahşap taban siyaha boyanacak. Ama önce Nick'in aya biraz hayat vermesi gerekiyor.
0: Bu sarıdan başlayacağım. Bu sarının bundan biraz daha parlak olduğunu görebilirsiniz. Ama ben biraz turuncuyla karıştıracağım. Çok ince bir şekilde koymak istiyorum ki bu kir biraz da olsun görülebilsin. Bu turuncuyu tabana koyuyorum ve tüm bu renkler ona biraz daha canlılık kazandıracak. Sonra daha açık sarı olanla devam edeceğim. Ve aşırıya kaçmayacağım. Tüm bu tür kirleri tutmak istiyorum. Bilirsiniz. O eski meyyal. Şimdi bunun üzerinden çok mat bir antika altın rengi geçeceğim. Bunun ona eskimiş gibi göstereceğini umuyorum. Evet, yani sadece biraz matlaştırıyorum ve parlaklığını azaltıyorum. Böylelikle hareket etmeye başlayana kadar o ışıltıyı gerçekten görmeyeceksiniz.
1: Taze boya aya parlaklık kazandırıyor. Ama o kadar büyük bir heykel ki Nick'e saatlerce çalışması gerekiyor.
0: Önemli olan Mary'nin bunu gördüğünde beğenmesi.
1: Kuzey Galler'de döşemeci Craig, Drew'un berjer koltuğunu kilim desenli kumaşla kaplamak için uğraşıyor. Tam işi bitirdiğini düşündüğünde Craig bir sorun fark ediyor.
4: Ön tarafı yanlış yaptım. Burada ön tarafı düzgünce eşleştirdiğimi sanıyordum. Ve bunun farkına varmadım. Neyse ki yeterince kumaşım var. O yüzden ön bordürü değiştireceğim. Ne kadar iyi olduğunu düşünürsen düşün. Her zaman hata yapabilirsin.
1: Deseni daha sonra yeniden oturtabileceğinden emin olan Craig sandalyenin dışıyla yola devam ediyor. Kilim malzemesini tamamlayan kırmızı bir çuval bezi kullanıyor.
4: O tarafta zaten bir hata yaptığım için bu konuda çok dikkatli olacağım. Baş parmağımla buradan tutuyorum. Ters çevireceğim ve... Oraya bir raptiye takalım. Tekrar çevirelim. Bu onu kontrol etmek ve tekrar kontrol etmek ve ilerledikçe tekrar kontrol etmek meselesi. Bu kabaca yerine tutturulmuş dış kol. Eğer bunu ters çevirirsem, elimizde olan bu ve buna çivileri çakarsam ve bunu çekersem elde edeceğimiz şekil bu olur. Bu konuda iyi bir köşe elde etmek için ihtiyacınız olan şey, buna arka teğel şeridi deniyor. Bununla bir ucuna sabitleyin. Ve güzelce çekip eşitleyin, evet.
1: Zımbalama şeridi bir cetvel gibi davranır ve sabitlendiğinde dikişi katlamak için düz bir kenar sağlar.
4: Şimdi yaptığım şey, çerçevenin kenarını hissetmek için buraya parmağımla bastırıyorum. Köşeyi hissettiğim yerde sabit tutacağım ve kelimenin tam anlamıyla çerçevenin kenarıyla çivileri hizalayacağım. Buraya başka bir çivi çak, evet. Evet, teğel şeridi oradayken... Bu kumaşı biraz çekersem, düz ve keskin bir kenar oluşur. Evet, işte böyle. Oldukça güzel.
1: Kenarlar tamamlandı. Ama Duruv'un yüksek beklentilerini karşılamak için her şey mükemmel olması gerek. Nihayet tamamlandı. Duruv Corvin Bey'e geri döndü. Koltuk hazır.
5: Geçmişte Craig'den çöpe atamadığımız bazı mobilyalara bakmasını istemiştim. Bu da onlardan biriydi. Çöplükten çıkarıldı ve korkunç bir durumdaydı. Bu yüzden onu görmek için sabırsızlanıyorum. Merhaba.
4: Hoş geldin. Fena değil.
5: Tamam öyleyse. Deri koltuğumu görmeye geldim.
4: Deri koltuğu?
5: Evet.
4: Deri kısmıyla ilgili biraz hayal kırıklığına uğrayabilirsin.
5: Göster bakalım, bir görelim. Oho, evet. Harika. Bu tamamen farklı. Alışılmışın dışına çıktın
4: ben
5: değil mi?
4: Ben sadece evet biraz... Düğmelerden kurtuldum ve sade yaptım. Çünkü kilim zaten çok desenli. Bunu bir nebze olsun bozmak istemedim. Elimde kalan birkaç parça kırmızı kumaşım vardı ve onu ön tarafta kullanmaya karar verdim.
5: Bence bu gerçekten işe yaramış. Demek istediğim, modern bir yorum katsan da aslında dönemine özgü havayı da koruyor. Onun asıl çekiciliğini katıyor.
1: Duruv getirdiğinde sandalyenin derisi yıpranmış, yırtılmış, dikiş yerlerinden sökülüyordu. Şimdi orijinal tasarımın geleneksel karakterini koruyan şık bir koltuğa dönüştürüldü. Gösterişli kilim kumaş, Victoria dönemi günlerine geri götürüyor bizi. Craig 80 yıllık eski tekerlekleri yeni pirinç tekerleklerle değiştirdi. Ayrıca koltuğun gizemini de çözdü.
4: Üzerinde çalışırken içinde tamamen Almanca olan bazı yazılar buldum.
5: Bu nedir?
4: Güve, böcek öldürücü ve bu Leipzig. Paketler. Evet, paketler koltuğun içindeydi ve Leipzig'ten geliyorlar. Üzerlerinde yazılı tarih 1940'ların sonu. Evet.
5: Vay canına. Bu koltuğun kökenine dair sağlam bir kaynak.
4: İşte sen de daha iyisini elde edemezdin.
5: Yaptığın çok güzel bir iş. Şimdi bambaşka bir koltuğa dönüşmüş.
4: Evet.
5: Ama yine de muhtemelen 850-895 arası bir fiyata sorunsuzca satabileceğimi düşünüyorum. Kalite ortada. Rengi güzel, farklı. İnsanlara onun aslında dönemine ait bir sandalye olduğunu söyleyebilirsiniz. En nihayetinde biz perakendeciyiz, esnafız. Satabileceğimiz şeylere ihtiyacımız var ve bu iyi alıcı bulur. Güzel, bunu dükkandan alırız.
4: Tamam, peki.
5: Teşekkürler dostum.
4: Tamam, sorun yok. Sonra görüşürüz. Yaptığımdan, kendi tarzıma göre kendi işimi yapmamdan memnun olmuş gibi görünüyordu. Bunda işte biraz para var. Evet. Duruv para kazanacağını söyledi. Ne dedi? 850 ya da bunun gibi bir şey. Bence bu onun için fazlası olacak. Yani kaliteli bir koltuk, böyle bir koltuğu başka nerede bulacaksın?
1: Mary Nick'e eski püskü ay heykelini bıraktığında onu eski ihtişamına geri döndürmesini istemişti. Bugün Nick'in işi halledip halledemediğini görmek için atölyeye gidiyor.
6: Nick'i görmek için buraya Landuna'ya döndüm ama ben biraz endişeliyim çünkü bu onun normalde yaptığı iş değil. Demek istediğim o heykel sanatçısı. Döndüğünü görmek istiyorum, aydınlandığını görmek istiyorum. Umarım kesinlikle muhteşem görünecek.
0: Mary.
6: Merhaba.
0: Burada bekliyordum çünkü içeride sana küçük
6: bir sürprizim. Sabırsızlanıyorum. Hadi bakalım.
0: Girip bir bakmak ister misin?
6: Vay canına, bu inanılmaz.
0: Hareket ediyor.
6: İnanılmaz görünüyor ve evet. Pürüzsüz. Şuna evet. Bak.
0: Hiç ses yok.
6: Gerçekten çok sessiz. Bunlar panayır ışıklarından
0: evet,
6: mı?
0: Evet, orijinal panayır ışıkları. Motor üzerinden bağlanırlar ve tüm elektrik işi güvenlidir.
6: Evet.
0: Hepsini test ettim. Ayrıca bu kaideyi yapmak, yani oranları doğru tutturmak.
6: Bu mükemmel çünkü evet. O kendi başına ön plana çıkmıyor. Ayı
0: evet,
6: çıkartıyor.
0: Kesinlikle.
6: Biz hiçbir zaman abartılı bir şey istemedik. Çünkü bu ana parça.
0: Evet.
6: Bu harika.
1: Yarım ay Mary getirdiğinde panayır alanından çıkmış bir hurdaydı. Çekici olmayan eski bir kaide üzerinde duran, bir zamanlar parlak renkleri ve canlı aydınlatması olan bir parça. Nick onu tamamen tiyatral bir başyapıt haline getirdi. Hasarlı fiberglası onardı, parıldayan altın boyayı yeniledi. Üstelik güvenli ve pürüzsüz bir şekilde dönmesini sağlayan bir temel ünite tasarladı.
6: Son gördüğümde içinde delikler vardı. Ama
0: evet.
6: Artık hasarın nerede olduğunu
0: evet,
6: gerçekten göremiyorum.
0: Evet, onları göremiyor musun? Muhteşem işin amacı da bu. Buradaki yıldızın bir parçası kırıktı.
6: Evet, evet.
0: Aslında bu yıldızın bir köşesi eksikti. Bu yüzden yama için cam elyafı kullandım. Ve sonra katmanlarını yeniden yaptım. Renkler geri geldi. Oldukça basit görünüyor ancak bu oldukça zaman aldı.
6: Bu gerçekten kötü durumdaydı
0: evet.
6: Değil mi?
0: Bu benim normalde yaptığım heykel işi değil. Ama benim sanatsal becerilerimi biliyorsun. Onları kullanarak bu orantıları doğru bir şekilde elde ettim ve sanırım işe yaradı.
6: Bence harika bir iş çıkardın. Hurdaya ayrılmaya hazır bir şey alıp onun kaderini değiştirdin.
0: Evet.
6: Değil mi?
0: Evet.
6: Bunu tam bir sanat eserine çevirdin.
0: Güzel oldu.
6: Nick harika bir iş çıkardı. Ona bunu vermek konusunda biraz endişeliydim ama tüm endişelerim gereksizmiş. O harika bir iş çıkardı. Hayal edebileceğimden çok daha iyi ve bence aslında onun tarzı olmasa da bunu yapmaktan gerçekten çok zevk aldı. Panayır hatıraları her zaman çok iyi satar. Bunları isteyen çok fazla koleksiyoncu var. Bunun için 850 sterlini harcadım. Ona neler yapmışsın?
0: Evet.
6: Yani şu an ona bir fiyat veremem ama kesinlikle bana para kazandıracak.
0: Evet.
6: Kesinlikle.
0: Doğru.
6: Bütün bu sıkı çalışma
0: tabii,
6: için teşekkürler.
0: Değil.
6: Arabama sığmayacak.
0: Arabanın tavanında taşıyabilirsin.
6: Evet, onu tavana bağlayacağım.
0: Tamam
6: teşekkürler.
0: O zaman. Rica ederim.
6: Daha sonra görüşürüz.
0: Görüşürüz.
6: Hoşça kal.
0: Hoşça kal. Bu benim için çok büyük bir öğrenme fırsatı oldu ve bundan gerçekten keyif aldım. Yine de tüm renklendirmeleri doğru yapmak ve eski görünmesini sağlamak zor bir görevdi. Bu benim normalde üzerinde çalıştığım heykelsi bir şey değil. Daha çok mühendislik ve teknik bir şey yapmak zorunda kaldım. Ama yine de başardım.

0: tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
1: Üst düzey bir meydan okuma.
0: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
2: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
0: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te. Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garros'da karşı karşıya geliyor. Roland Garros 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla 4 Haziran'dan itibaren D-Max'te.
2: Tehlike çok büyük.
3: Burayı hemen tahliye etmeniz gerek.
4: Olamaz mı?
5: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
6: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
7: Evet.
8: Aman tanrım.
0: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Bir sıcak bir soğuk gidiyoruz. Evet. Bugün dört mevsime uygun aletlerle karşınızdayız. Manevra yapmak çok kolay. Dökülen yaprakları toplayan, sonra da sıkıştıran şu müthiş alete bakın. Ya da soğuk günlerde dolgu malzemelerini sıcak tutan torbalara. Tipi bastırırsa bu kar küreyici yardımınıza hazır. Karları 15 metre öteye fırlatabiliyor. İlkbahar için dertsiz tasasız gübreleme aleti. Tak, kilitle, başla. Uygun fiyata elektrikli testereyle kuru dalları kolayca ayıklama imkanı. Yazın Bareto'nun yardımıyla çukurlar kazıp kışın sıcak fabrikaları geziyoruz.
1: Bunun içi 205 derece.
0: Çimsiz alanda çim biçme makinesi yarışları bizi bekliyor.
2: Diğer bütün yarış türleri kadar ciddi ve meşru.
0: Bıçaklar çıkarılmış, tam gaz gidiyorlar. Her mevsime uygun aletler birazdan.

0: Merhaba, ben Chris Grundy. Herkese ve her mevsime uygun aletlerle karşınızdayız. Mesela şu 40 voltluk elektrikli testere adeta sihirli bir alet. En müthiş özelliği ise yerleşik bıçak bileyicisine sahip olması. Evet. Sıradaki gelsin. Bütün bu dalları kesmek için tam dolu bir şarj ve sağlam bir bıçak gerekir. Bu 40 voltluk aletin çalıştırması da çok kolay.
1: Çekerek çalıştırmaya gerek yok. Pilini takın. Kesmeye hazır.
0: Bir başka müthiş özelliği de...
1: Gaz karıştırmanıza da gerek yok. Ortalık dökülen gazla berbat olmayacak.
0: Ayrıca gazlı testerelerden çok daha sessiz.
1: Arka bahçe projeleri için mükemmel bir seçim. Gürültü yok, şikayet yok. Komşular da memnun. Herkes mutlu.
0: Sessiz ama güçlü. 40 voltla kesintisiz çalışırsınız.
1: Bir dolduruşa buradaki bütün ağaçları budadım. Sonra arkaya gidip şu kütüğü kestim. Şarjı hala bitmedi.
0: Ne kadar keserseniz kesin bıçağı körelmez. Çünkü bu bebeğin yerleşik bir bileyicisi var.
1: Yerleşik bileme mekanizması mükemmel. Bileme işleminin kaybettireceği saatleri fazlasıyla telafi ediyor.
0: İşte size müthiş bir alet. Bıçağı her zaman keskin, şarjı her zaman dolu. Tam istediğiniz gibi. Sizce bütün mevsimlere hazır mısınız? Peki ya korkunç bir tipi bastırırsa? Biraz yorulsam da eski yöntemle kar kürüyebilirim. Ama artık daha kolay bir yolu var. Seyredin. Bu 68 santim genişliğinde bir kar küreme aracı. Evet. Kaldırmanız gereken kar miktarı çok fazlaysa tam size göre. Bu bebek 249 kilogram santimetrelik torka sahip. Karları 15 metre öteye atabiliyor. Bu güç 414 cc'lik motorundan geliyor. Yüksek hızlı matkabı 60 santim yüksekliğindeki karları yarabiliyor. Yokuş yukarı gidiyorsanız tekerlekleri zemini çok iyi kavruyor. Yönlendirme kollardaki düğmelerle yapılıyor. Aleti ileri geri almak ve kar küreme bacasını çevirmek için düğmeler var. Evet. Ellerinizin üşümesini bile düşünmüşler. Rahatım yerinde bebeğim. Kışın getireceği sürprizlere hazırlıklı olmak istiyorsanız bu kar küreme aracını mutlaka denemelisiniz. Üşümedim. Yol temizlendi. Gidip bir şeyler yiyeyim. Dükkandaki malları sıcak tutmanız gerekiyorsa ve tüplü ısıtıcınızın ahı gitmiş vahı kalmışsa...
2: Eski ısıtıcımı ancak kibrit ya da çakmakla yakıyorum. Elimi içeri uzatmam gerekiyor. Puf diye alev alınca yerimden sıçrıyorum.
0: O zaman gelin şu yeni ürüne bir bakalım. Basınçlı hava üfleyen taşınabilir bir ısıtıcı. Propan tüpünüze takın, bataryasını şarj edin ve düğmesine basın.
2: Pervanesini çalıştırın ve ateşleyin.
0: 9 kiloluk tüple 12 saat çalışabiliyor ve ortama 3500 BTU'luk sıcaklık veriyor.
2: 75 metrekarelik bir alanı ısıtıyor. Böyle bir dükkan için mükemmel bir şey.
0: Brülörü ve pervanesi sessiz çalıştığı için sıcağı çok gürültü yapmadan yayıyor.
2: Daha önce kullandığım ısıtıcılara nazaran çok daha sessiz çalışıyor.
0: Dışarıda çalışırken üşümek istemiyorsanız onu yanınıza alın.
2: Fişe takarak şarj ettiğiniz dahili bataryası var. Fişten çıkarın, dışarı götürün, işinizi görürken orada da ısının.
0: Sizi her yerde sıcak tutacak taşınabilir bir ısıtıcı. Yaratıcılığınızı kullanıp başka amaçlarla da kullanabilirsiniz. Ziyafet diye buna derim işte. Yükünüz hafifse el arabası işinizi pekala görür ama yük ağır ve yol uzunsa size elektrikli el arabası lazım. Şuna bakın. Müthiş bir motorla çalışıyor. 4 ayrı hızda çalıştırabilirsiniz. Geri vitesi de var. Anahtarı çeviriyorsunuz, çalışıyor. O kadar. İşte böyle. Vitese takın ve başlayın. Hay aksi. Öbür tarafa gidecektim. Çok ağır yükü bile taşıyabiliyor. Sağlam çelik kasa 360 kiloya kadar dayanabiliyor. Grundy mi? O odunları getiriyor. Manevra yapmak çok kolay. Yönlendirmeyi arka tekerlekle yaptığınız için engebeli arazide de kolayca kullanılabiliyor. El freni tekerlekleri kilitlediği için çok güvenli. Ayrıca devre kesici bir mandal da var. Bırakıyorsunuz, kıpırdamıyor. Gideceğiniz yere varınca boşaltma düğmesine basıyorsunuz ve hadi inin bakalım. Taşıyacağınız malzeme genişse kenarlardaki tahtaları kaldırıyorsunuz ve alın size açık kasa taşıyıcı. Üst üste yığın ve yolunuza gidin. Elektrikli el arabası ağır yükleri taşıyor, boşaltıyor ve sürmesi de çok zevkli. Az sonra çim gübrelemek bu pratik poşetlerle artık çok kolay. Çılgın kurulumlara bulmaca çözer gibi uğraşmaya son. Hendek kazmak da artık sadece profesyonellerin işi değil.
3: Bizimki önden çekişli sistem. Makineyi çekip sürüklüyor. Kullanıcı dostu.
0: Bu ufaltılmış model diğer kazıcılar kadar güçlü ve hızlı. Birazdan fabrikada nasıl birleştirildiğini izleyeceğiz. Yemyeşil bir çim istiyorsanız gübrelemeniz şart. Yeni geliştirilen tak çalıştır sistemiyle işiniz artık daha kolay. Bunun sebebi de gübre torbasının kompakt dağıtıcıya tam oturması. Büyük torbalardan gübre boşaltırken ortalığın batmasını unutun. Tek ihtiyacınız hafif sıklet bir gübre torbası. Torbayı dağıtıcıya oturtup kilitliyorsunuz ve başlamaya hazırsınız. Boşuna tak çalıştır dememişler. Gerisi bahçede gezinmekten farksız. Çimlerin üstüne gerektiği kadar gübre döküyor. Çılgınca kurulumlara, bulmaca çözer gibi uğraşmaya son. Vay canına, ne kolaymış. Başka ne hoşuma gitti biliyor musunuz? Gübre tam dökülmesini istediğim yere dökülüyor. Çünkü aletin kenar koruma bandı da var. Gübreler etrafa uçuşarak ziyanı olmuyor. Bu aletle sadece gübre dökmüyor, çim tohumu ekip böcek ilacı serpebiliyor, çimlerinize iyi gelecek bir sürü şey yapabiliyorsunuz. Bitirdiğinizde temizlenmeyi unutun çünkü gerek kalmıyor. Kilidi açıp paketi çıkarıyorsunuz ve bunun dağıtıcısı da kirlenmemiş. Torba kendiliğinden kilitleniyor. Etrafa dökülen bir şey yok. Nasıl ama? Alete gelince tutma yerinden katlamanız mümkün. Şuraya bakın, derli toplu. Benim garajımda bile yer var. Uzmanlar çimlerinizi yılda 3-4 kere gübreleyin dediğinde artık bahane bulamayacaksınız. Tak çalıştır gübreleme aleti sayesinde ortalık batmayacak, aklınız karışmayacak. Tak, kilitle ve başla. Arka bahçenizle ilgili projelerde küçük hendekler kazmak da varsa bu hidrolik hendek kazıcıyı sakın kaçırmayın. Evet, kendiliğinden itişli 712 modeli ihtiyaç duyduğunda zincire daha fazla güç aktaran bir sisteme sahip. Bu da toprağa kazarken daha az efor sarf etmenizi sağlıyor. Evet, işte böyle. Yarıp geçiyor. 30 santimlik derinlik. Nasıl üretildiğini görmek için Oregon'daki fabrikaya gittik. Hendek kazmak zor iş olabilir. Ama bu mikro hendek kazıcıyla zor değil. Küçük olmasına aldanmayın. Bu bebek koca çocuklar gibi çalışıyor.
3: İlk yaptığımız şeylerden biri hidrolik olmasını tercih etmekti. Küçük hidrolik hendek kazıcı üreten ilk şirketlerden biriyiz.
0: Hidrolik hendeklerin daha düzgün ve kalıcı olmasını sağlıyor. Otomatik vites ve zemine uygun kazıcı matkap sayesinde iş daha da kolaylaşıyor.
3: Alet kazı zincirine binen ağırlığı hissediyor. Tekerlekler yüksek basınçla yavaşlayıp düşük basınçla hızlanıyor.
0: Derinliği 30 ya da 45 santim olarak ayarlayıp başlıyorsunuz.
3: Bizimki önden çekişli sistem, makineyi çekip sürüklüyor. Kullanıcı dostu olduğu için kullanan kişiyi yormuyor.
0: Greg Barreto şirketini 1983'te kurmuş. Hidrolik parçalar üreterek başlamış.
3: Artık hendek kazıcı, römork, odun yarıcı da üretiyoruz.
0: Bugün La Grande, Oregon'daki fabrikada çoğunlukla hendek kazıcı üretiliyor. Kazı makinesinin gövdesi için plazma kesicide çelik parçalar kesiliyor. Bütün iş bilgisayarda programlandığı için kesim hızlı ve hatasız ilerliyor. Düz metal parçalar birkaç saniyede kıvrılabiliyor.
3: Belirli ölçülerde kesilip üstüne delikler açılan malzeme buraya geliyor. Katlanıp büküldükten sonra kaynak aşamasına geçiliyor.
0: Bazı parçalara elde kaynak yapılıyor. Bu parçalar düzgün ve pürüzsüz olmaları için zımparalanıyor. Ama kaynağın son aşaması robotik olarak gerçekleşiyor.
3: Kalıplara yerleştirilen parçalar robot yardımıyla kaynaklanarak birim haline getiriliyor.
0: Bu birimlere sıcak küvetlerde derin temizlik uygulanıyor.
3: Bu sıcaklığı 180 derece olan alkali bir deterjan. Üstüne bulaşmasını istemezsin.
0: Metal parçalar toz boyama işlemi için boya bölümüne aktarılmadan önce asılıp sonra da kurutuluyor.
3: Parçalar toz boyama bölümünden fırına aktarılıyor. Bunun içi 205 derece.
0: Bu sıcaklık toz boyanın kalıcı olmasını sağlıyor. İrili ufaklı 1000 parçada delikler açılıyor.
3: Burası küçük parçalardan birçoğunun makineler yardımıyla birleştirildiği bir yer.
0: Hendek kazıcı 900'ü aşkın parçadan oluşuyor. Parçaları bu adamlar birleştiriyor.
3: 929 parça. Brian bu parçaları 1 saat 47 dakikada birleştirebiliyor.
4: 1 saat 45 dakika.
3: 1 saat 45 dakika.
0: Nihai denemenin ardından hendek kazıcı kutulanıp gönderilmeye hazır. Böyle işler için hızlı bir çözüm.
3: Şöyle, sulama amaçlı bir hendeyi dakikada 30 hatta 45 santim derinlikte kazabiliyor.
0: Bunun sayesinde hiç ter dökmeden kazabiliyorsunuz. Sırada yaprak toplamak için yeni öneriler var. Hızla topluyorsunuz.
5: Hem de her zamankinin yarısı kadar bir sürede.
0: Ve sıkıştırabiliyorsunuz. Koca bahçe bir torbaya sığdı. Dışarıda hava soğuk mu? Su yalıtımı malzemesinin akışkan kalması için bir önerimiz var. Hepsi her mevsime uygun müthiş aletlerdi. Yaprakları süpürecekseniz hızla torbalamanızı sağlayacak bir önerimiz var. Adı yaprak yükleyici. Topladığınız yaprakları üstüne süpüreceğiniz büyük bir disk.
5: Yere dümdüz bir örtü yayıyorsunuz ve yaprakları tırmıkla üstüne çekiyorsunuz.
0: Sonra da örtüyü iki kenarından taco gibi kıvırıp biriken çöpü tenekeye ya da torbaya boşaltıyorsunuz. Tek işlemle doldurma ve sıkıştırma.
5: Çok kolay.
0: Yaprak yükleyiciyle süpürdükçe torbalıyorsunuz. Yaprakları bir yerde toplayıp gün boyu doldurmak yok.
5: Bütün gün eğilip doğrulmak büyük eziyet.
0: Tek seferde çöp tenekesi tepeleme doluyor.
5: Hem de her zamankinin yarısı kadar bir sürede. Çok kolaydı. Belimi korudum. Harika bir şey.
0: Çok kullanışlı bir ürün. Saplarından tutarak örtüyü huni şekline getirebilirsiniz. Sonra doğrudan torbaya doldurma seçeneği de mevcut. İşiniz bitince katlayın ve tekrar kullanmak üzere bir kenara kaldırın. Yaprak yükleyiciyle aynı sürede 2 kat yaprak toplarsınız. Bahçenizdeki kurumuş yapraklardan kurtulmak bitmek bilmez ama bu işinizi hızlandırmanızı sağlar. Yaprak yiyici, koca bir bahçeden çıkan kuru yaprakları tek torbada topluyor. Şunu takarak gözlerinizi koruduğunuz sürece sorun yok. Düğmeye basın ve doldurun. Evet. Ciddi anlamda parçalıyor. Kaldırın. Yaprak yükleyiciyle aynı sürede 2 kat yaprak toplarsınız. Bahçenizdeki kurumuş yapraklardan kurtulmak bitmek bilmez ama bu işinizi hızlandırmanızı sağlar. Yaprak yiyici, koca bir bahçeden çıkan kuru yaprakları tek torbada topluyor. Şunu takarak gözlerinizi koruduğunuz sürece sorun yok.

0: fişe takıyorsunuz ve çalışmaya başlıyor.
1: Altına bir torba koyun ya da aleti çöp tenekesinin üstüne oturtun. Çalıştırın ve süpürdükleriniz çöpte toplansın.
0: Islak otlardan sert maddelere varana kadar her türlü çöpü toplayabilirsiniz.
1: Yaprak yiyici, çim biçme makinesininki gibi bıçaklarla çalışıyor.
0: Zincirini değiştirmek çok kolay. Döner başlığı çıkarıyorsunuz, yan tarafta depolama bölümü var. Orada yedek zincirler bulabilirsiniz. Gerçekten çok kolay.
1: 11 torbalık çöpü bir torbaya indiriyor.
0: O kadar torbayı çöpçü alsın diye bahçenin önüne çıkarmakla uğraşacağınıza sadece bir torba koyuyorsunuz.
1: Ve bu yaprak yiyici sayesinde. Kışın su yalıtımı yapmışsanız bu sorunu mutlaka yaşamışsınızdır. Akışkan madde soğukta donar.
2: Lateks ve üretan malzemeler sert kış koşullarında sıcaklığa oldukça duyarlıdır. Donmuş bir malzemeyi sert bir kabın içinden küçük bir tüpten geçirerek boşaltmaya çalıştığınızı düşünün.
1: Minnesota'lı bir mucit elektrikle çalışan bu ısıtıcı torbaları icat etmiş.
2: Duluth, Minnesota'da hava kışın çok soğuk olur. Elektrikli battaniyeleri hatırlatan bu torbaları üretme fikri böyle doğmuş. Yalıtım malzemelerinizi bu torbalarda 29 hatta 35 derecede saklayabiliyorsunuz.
1: Yalıtım malzemesi kolayca akıyor. Kolunuzu yormadan işinizi hallediyorsunuz. Torbaların iki boyu var. İçlerine dilediğiniz kadar malzeme köpük koyabilirsiniz.
2: Sprey köpükler 16 ile 38 derece arasında saklanır.
1: Bu ısıtıcı torbalar her şeyi sıcacık saklıyor. Her şeyi.
2: İsterseniz kahvaltılık burritonuzu, pizzanızı ya da sandviçinizi koyabilirsiniz.
1: Yalıtım malzemesi ve sandviç mi? Ben bu torbaya bayıldım. Birazdan. Çim biçme makineleriyle eğlence bizi bekliyor.
3: Para için değil, kupa almak, zafer kazanmak ve böbürlenmek için yarışıyoruz.
1: Çim biçmeyi unutun. Birazdan yarış seyretmeye gidiyoruz. Oturaklı çim biçme makineleri geniş alanlar için idealdir ama tek marifetleri çim biçmek değil. Yarışçılar Amerika'nın en hızlı gelişen motor sporlarından birinde bu bebeklere binip kapışmaya hazırlanıyor. Çekil kenara NASCAR, yarışımız var. Hadi gidiyoruz. Çim biçme makineleriyle ne yapılacağı bellidir. Ama bu hız tutkunlarının bambaşka planları var.
4: Geniş, alçak ve çok hızlılar.
5: Sanırım en hızlısı bu. Saatte 98 kilometreye çıkabiliyor.
1: Tampa, Florida'daki bir yarış pistindeyiz. Ülkenin dört bir yanından çim biçme makinesi yarışçıları en çılgın araçlarıyla burada toplanmış durumda.
3: Teknoloji geliştikçe hızımız da giderek artıyor. Bu da diğer bütün yarış türleri kadar ciddi ve meşru.
1: Başlangıç seviyesinde belli makineler yarışıyor. Katılmak için oturaklı çim biçme makinenizin bıçaklarını sökmeniz gerekiyor.
3: Çim biçme makinesini herkes bilir. Birçok kişinin garajında, deposunda paslanmakta olan bir çim biçme makinesi vardır. Müthiş havalı aletlerinizi çıkarın ve gelip bizimle yarışın.
1: Bu işin tutkunlarından bazıları süper hızlı makineler geliştirmiş.
5: 13 beygir gücünde modifiye edilmiş özel bir motor kullanıyoruz. Bu düşey şaftlı bir araç. Motor volanı alüminyumdan yapılma ve üzerinde özel bir hava filtresi var.
1: Yarış bütün aile fertlerine açık.
5: Karım bu araçla yarışacak. Derli toplu küçük güzel bir makine. Geniş ve hızlı. Tuhaf görünümlü ama pistte harikalar yaratıyor.
1: Çocuklar da kendi kulvarlarında yarışıyor. Yarış öncesinde araçların belirlenen standartlara uygun olup olmadığı denetleniyor. 10 turluk ısınma sürüşünün ardından yeşil bayrağın kalkmasıyla yarış başlıyor.
6: Kaskı takınca hiçbir şey duyulmuyor. Zihninizdeki seslerle ve makinenin hafif uğultusuyla baş başasınız. O an orada sadece makineniz ve siz varsınız.
1: 158 metre uzunluğundaki toprak pist üzerinde türlü engeli ve engebeyi aşmak zorundalar.
6: Yol çok güzel devam ederken makinenin altı birden çamura gömülüyor. Yavaşlamak, çamuru temizleyip devam etmek zorunda kalıyorsunuz.
1: 20 turun ardından damalı bayrak iniyor.
5: Bitiş çizgisini ilk ben geçmişsem kazandım demektir.
1: Ama ödül birçok kişinin umurunda değil.
3: Para için değil, kupa almak, zafer kazanmak ve böbürlenmek için yarışıyoruz.
1: Böyle çılgın yarışçılarla zaferler de kazanılıyor, böbürlenme hakkı

0: da doğuyor. Çamura bulanmak da eğlenceye dahil. Bugünlük bu kadar. Tekrar görüşmek üzere.
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz mı?
4: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
5: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
6: Üst düzey bir meydan okuma.
5: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
7: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
5: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.

0: Vay be.
1: Biraz karmaşık gibi ha?
0: Evet. Hadi şuna bir bakalım dostum.
1: Sorun şu ki çevresinde katı buz olan bir küvetin içinde oturuyor gibiyiz.
0: Evet. Bu alan çok zengin. 100 metre başına 2.4 ons belki daha fazla altın var. Ama çamur ve su devreye gelince seyriliyor. Kim bilir ne kadar çıkar. Başımız büyük belada. Peki ne yapmak istiyorsun?
1: Temel olarak kesimin tam ortasından bir yol yapmak istiyorum. Başka seçeneğimiz yok gibi.
0: Tamam.
2: Altın içeren toprağa ulaşabilmek için Andy'nin kayıp kazı alanının ortasından çakıl yol yapması gerekiyor. Bu ekskavatör ve kamyonların toprağa verimli bir şekilde ulaşmasını sağlayacak.
1: Çakıl elde etmenin tek yolu madencilik yapmak.
0: Evet.
1: Çocuklara tesis üzerinde 3 hafta çalışma süreleri olduğunu söyledin.
0: Evet.
1: Çakıl almanın tek yolu tesisi çalıştırmak olacak.
0: Çakılı elde etmenin tek yolu madencilik yapmak. Altını toprağa yıkama tesisine verdiğimizde yüksek basınçlı su kullanarak altını çakıldan ayırıyoruz. Temizlenmiş çakıl ve kaya yani tailing dediğimiz atık malzeme tromelin sonunda dışarı atılıyor. Bu yolu yapmak için ihtiyacımız olan şey de bu. Bana birkaç gün verebilir misin?
1: Evet. Evet.
0: Her şey pürüzsüz ilerliyordu. Şimdi adamlarım için zaman çizelgesini 2 haftadan 2 güne indirmem gerekiyor. Bu büyük bir iş. Yapabilir miyiz bilmiyorum. Pekala.
1: Ama Tater'ı buldozere alman gerekecek.
0: Hey Tater, buradaki buldozere gel.
3: Anlaşıldı.
2: Hoffman'ların planının işlemesi için Tater'ın alanı kazmaya devam etmesi gerekiyor. Böylece geride kalmayacaklar. Andy ise bu sırada başka bir yerden daha kolay işlenebilir altınlı malzeme buluyor.
3: Vay canına. Çok ıslak.
0: Senin için büyük bir görevimiz var.
3: Tamam.
1: Seni buldozere almalıyım.
3: Tamam.
1: Buldozerin senin olmak istediğin yer olmadığını iyi biliyorum. Ama buldozeri sadece ikimiz kullanabiliyoruz.
3: Biliyorsunuz benim buldozer deneyimimin çoğu geçen sene 2 saatlik bir süredeydi.
1: Bu da herkesten fazla demek. O yüzden iş senin.
3: Şu an yaptığım işten çekilmek için kötü bir zaman. Orada çok iş var ve bensiz bir kişi daha azlar. Birinin buldozeri çalıştırması gerektiğini anlıyorum ama buna tam olarak katılmıyorum işte.
0: Ben gidip Kramer'ı bulacağım ve tesisi çalıştıracağım. Sonra bu dağınıklığın içinden bir yol açacak kadar çakıl çıkarmaya çalışacağız. Hadi işe koyulalım.
1: Tamam.
0: Gidelim. Bazen planını ayarlamak zorunda kalırsın. Görmediğin bir şeyi düzeltmeye çalışırsın ve bunu görmedik.
4: Sırada. Bir topak mı yoksa iki mi? Tatlı ihtiyacımızı karşılamamıza yardımcı olan tuhaf yumrulu kök bitkisi. Dünyanın en büyük kuşu tozla savaşmamıza nasıl yardımcı oluyor? Ve doğal kauçuğu parti balonlarına dönüştürmek. Bunu nasıl yapıyorlar? İngiltere şeker sevenlerin ülkesidir. İngilizler yılda 2 milyon ton şeker tüketirler. Ama dünyadaki şekerin %80'i yalnızca sıcak, tropikal iklim koşullarında yetişen şeker kamışından gelir. Ve İngiltere sıcak iklimiyle ünlü bir ülke değildir. O yüzden İngiltere'de kullanılan şekerin büyük kısmı bu tuhaf kök bitkisinden geliyor. Şeker pancarı. Bunu nasıl yapıyorlar? Norfolk, Doğu Anglia. İngiltere'nin şeker kasesi. İngiltere'deki şeker pancarlarının 2/3'ü bu bölgeden geliyor. Burası Flash Pit çiftliği. Müdür Paul Marsh, 20 yıldır şeker pancarı yetiştiriciliği yapıyor.
5: Bu bir şeker pancarı, bu da şeker pancarının üstü. Biz bu bölümle ilgilenmiyoruz. Burası kök, şeker burada bulunuyor.
4: Şekerin şeker pancarı kökünden yapılabileceği 250 yıl önce keşfedildi. 1747 yılında Alman kimyager Andreas Margraf, şeker pancarındaki şekerin şeker kamışındaki şekerle aynı olduğunu gösterdi. 1800'lü yılların başında Kuzey Avrupa'nın her yerinde pancar işleme fabrikaları kurulmaya başladı. Norfolk'a sonbahar geldi ve bu pancarlar toplanmaya hazır. Ama bu elle yapılacak kadar kolay bir iş değil.
5: Şeker kökün alt bölümünde toplanmıştır ve bu yüzden kökü çıkarmak çok önemlidir. Bir çerdöverle topraktan çıkarılması gerekir.
4: Şeker pancarı toplamak o kadar karmaşık bir operasyon ki aynı zamanda seferberlik olarak biliniyor. İşleme bu canavar makineyle başlanıyor. Bu mekanik pancar biçerdöveri olağanüstü güç ve verimliliği hassas bir dokunuşla birleştiriyor. 530 beygir gücündeki canavarı John Baker kullanıyor.
6: Bu makine olduğu gibi kaldırmadan temizlemeye kadar hassas toplama için tasarlandı.
4: Hassas dokunuşa sahip olan makine her seferinde 6 sıra pancar topluyor. Jilet gibi keskin bıçaklar sapları kesiyor. Değerli köklerin zarar görmemesi için V şeklindeki çelik tekerlekler pancarı nazik bir şekilde topraktan sıkarak çıkarıyor. 13 temizlik silindiri gevşek toprağa atmak için pancarları döndürüyor. Ardından perdeli bir konveyör pancarları tankın içine döküyor. Sadece 7 dakika sonra tankın içi ağzına kadar dolmuş oluyor ve mekanik bir kol 20 tonluk pancarı kamyona yüklüyor.
5: Sonunda bitti. 20 ton.
4: Kamyonlar pancarları çiftlikten 45 kilometre uzaklıktaki British Sugars Kentley fabrikasına getiriyorlar. Burada seferberliğin bir sonraki bölümü başlıyor. Günde 8000 ton pancar işlemek. Bu yılda 1,5 milyon ton demek. Müdür Dan Green buna zekice bir yaklaşım getirmiş.
7: Şeker pancarı suyun içinde yüzebilir ve biz bunu fabrikaya taşımak için bir yöntem olarak kullanıyoruz.
4: Burası sebzelere özel bir su parkına benziyor. Su yardımıyla kamyonlardan dışarı dökülüyorlar ve ardından su üzerinde yüzen pancarlar bir dizi su kaydırağından aşağı kayıyorlar. Ama şeker pancarı topraktan yeni çıkarıldı. O yüzden üstü toprak, kum taşı ve taşlarla kaplı. Taş yakalayıcı adı verilen kurnaz bir cihaz, istenmeyen fazlalıklardan kurtulmalarına yardımcı oluyor.
7: Pancarlar, taş yakalayıcının döner yüzeyinin üzerinde duruyorlar. Ağır olan her şey kanaldan aşağı dökülüyor.
4: Ama şeker pancarları hala yapraklarından kurtulamadılar. Bu şey, Freddy Krueger'ın parmaklarının endüstriyel versiyonuna benzeyebilir. Ama endişeye gerek yok. Bu aslında sadece bir yaprak yakalayıcı. Uzun çelik parmaklarını suyun içine sokarak tüm yeşillikleri topluyor. Pancarlarsa yollarına devam ediyorlar. Suyun içinde onca vakit geçirmiş olsalar bile hala işlemek için fazla kirliler. O yüzden devasa bir çamaşır makinesi gibi çalışan bu döner silindirin içine giriyorlar. Ve temiz pancarlar şeker yapımına hazır bir şekilde makineden çıkıyorlar. İşlemin bir sonraki aşaması hantal sebzeleri kesmekten oluşuyor. Ve günde 9000 ton pancar işleyen bir fabrikada bunu yapmanın kolay bir yolunun olması gerekiyor. Bu makine bir kök bitkisinin en kötü kabusu olabilir. İçindeki oda boyundaki dilimleyiciler ve jilet gibi keskin bıçaklar pancarları parmak patateslere dönüştürüyor. Döner bir silindirin üzerindeki 62 sıra bıçak dakikada 20 kez dönüyor. Milyonlarca kıyılmış pancar diğer taraftan dışarı çıkıyor.
7: Şeker pancarı dilimlendikten sonra buna benziyor. Biz V şeklinde dilimler yapıyoruz. Bu bize maksimum yüzey alanını veriyor ki bu sayede daha fazla şeker çıkarabiliyoruz. Ama aynı zamanda presleyecek kadar mekanik güce sahip olduğu için de ezilmiyorlar.
4: Pancarı dilimlemek şeker çıkarmayı kolaylaştırıyor. Ama şeker pancar soğukken elde edilemez. Pancarlar biraz ısınmak için bu devasa difüzörlere geliyorlar.
7: Bu fabrikada iki difüzörümüz var. Bir uçtan tatlı su, diğer uçtan da pancar yükleniyor.
4: Difüzörün içinde iki büyük vida var. Bunların üzerinde yer alan sepetler pancarları bir yöne doğru hareket ettirirken 72 derece sıcaklığındaki su ters yönden geliyor. 90 dakikada şekerin neredeyse %90'ı çıkmış oluyor.
7: Bunu devasa bir demlik gibi düşünebilirsiniz. Poşet çayı kupanın içine birkaç kez sokup çıkarmak gibi difüzör maksimum oranda şeker çıkarır.
4: Şekeri çıkarılan pancarlar atılmıyor. %99'u hayvan yemi gibi ürünlerin yapımında kullanılacak. Bu temiz solüsyon hala sadece %17 şeker oranına sahip ve yeterince tatlı değil. O yüzden fazla suyu buharlaştırmak için 130 derecede kaynatılıyor. Kaynatıldıktan sonra geride kalan şeker şurubu içine koyduğunuz her şeyi tatlandırabilir. Ama çoğu müşteri şekerini parlak beyaz granüller halinde tüketmeyi tercih eder. Süpermarketlere girmesi için şekerin kristalize edilmesi gerek. Büyük şeker granülleri üretmek için önce mikroskobik olanlarla başlıyorlar. Şurubun içine küçük tohum kristalleri ekleniyor. Martin Lamben bu süreci denetliyor.
8: Şuruba eklediğimiz tohumlar içine yerleşecek ve yaklaşık 500-600 mikrona kadar büyüyecekler. Ki bu hepimizin bildiği ve süpermarketlerden satın aldığımız şeker boyutudur.
4: Kristaller tanklarda 3,5 saat kaldıktan sonra tamamen büyüyorlar. Ama üstleri hala şurupla kaplı. Sorun şekerlerin bu makinelerden birinde hızlıca döndürülmesiyle çözülüyor. Santrifüj dakikada 1000 kez dönerek şurubun dışarı atılmasını sağlıyor ve geriye şeker kristalleri kalıyor.
8: Her makine 2 ton kristal artı sıvı alıyor. Ve sürecin sonunda 1 ton kristal ve 1 ton şurup kalıyor.
4: Bu üretim hattından her saat 60 ton şeker çıkıyor. Başarılı bir seferberliğin sonunda yılda 1.4 milyon ton şeker üretiliyor. Bunların hepsi İngiltere'nin şekerseverlerinin tatlı ihtiyacını karşılamak için. Sırada krallara layık tüylü toz alıcı. Kabarık deve kuşu tüylerinin toz emici süper güçleri. Ve dünyanın en büyük balon yapımcılarından birinde parti daha yeni başlıyor.

0: Ortalama bir evden yılda 20 kilo toz çıkar. Tozlar, paspas, bez, süpürge ve elektrik süpürgesiyle savaşabilirsiniz. Ama hiçbiri nihai toz emiciyi geçemez. Tüylü toz alıcı. Ve hepsinin babası dünyanın en büyük kuşunun tüylerinden yapılıyor. Bunu nasıl yapıyorlar? Oldshorn, Güney Afrika. Sıcak, kurak ve elbette tozlu. Ama aynı zamanda dünyanın deve kuşu çiftçiliği başkenti. Deve kuşu çiftçiliği burada 1860'lı yıllarda moda meraklısı hanımların tüylü kürkler, şapkalar ve tuhaf giysiler kuşanmaları için başladı. Bir noktada bu kabarık tüyler o kadar aranır oldu ki ağırlığı altın değerindeydi. Günümüzde Highgate çiftliğinde Ben Van Der Merwe 3000 tane deve kuşuyla ilgileniyor.
1: Oldshorn iklimi nedeniyle bu kuşların yetiştirilmesi için uygun bir yerdir. Deve kuşları tüylerinin uzaması için sıcak iklime ihtiyaç duyar.
0: Deve kuşu bir kuş olarak birçok açıdan başarısızdır. Mesela beyni gözlerinden küçüktür. Kanatları cılızdır. Ve tüyleri uçamayacak kadar zayıftır. Ama bu kabarık tüyler havalanmak için değil, yalıtım için gelişmiştir. Ve aynı zamanda çok etkili bir toz alıcısı olabilirler. Ama önce tüyleri kuştan toplamanız gerekir ki genelde bunu söylemesi yapmasından çok daha kolaydır. Yetişkin deve kuşları yaklaşık 150 kilo ağırlıklarıyla ortalama bir insandan iki kat daha ağırdırlar. Ve eğer onları kızdırırsanız bunu size kesinlikle belli ederler.
2: Gidin başımdan. Beni rahat bırakın. Hayır, kamerayı yiyemezsin.
0: Ve sizi parça pinçik edene kadar gagalamadıklarında genelde koşarlar. Deve kuşu dünyanın en hızlı iki bacaklı kara hayvanıdır ve saatte 70 kilometre hıza kadar çıkabilir. Güney Afrikalı deve kuşu çiftçileri onlarca yıl boyunca bu kuşları toplamak için aynı tekniği kullandılar. Ve bir kez kontrol altına aldınız mı koyun kırpmaya benzer. Bahçe makasıyla. Bu işlem sırasında kuşlara zarar verilmez ve tüyleri yeniden uzar. Bu o kadar kolaydır ki İngiltere kraliçesi bile yapabilir. Kesilen tüyler henüz toz alıcı olmaya hazır değiller. Ne de olsa tüm tüyler eşit yaratılmamıştır. En iyi toz alıcılar toz tüyü adı verilen ve deve kuşunun kanatlarından ve karnından toplanan tüylerden yapılır. O yüzden bu işten anlayan biri tüyleri ayırıyor ve boyutlarına göre dikkatli bir şekilde gruplandırıyor. Çoğu toz alıcı süpürge gibi çalışır. Yani tozu bir yerden başka bir yere aktarır. Ama bu tüyler olağanüstü bilim sayesinde tozu ve kiri emiyor.
1: Sürttüğünüz zaman statik hale geçiyor ve tozu bu şekilde topluyor.
0: Tüyler sürtünme ile statik elektrik yükleniyor. Kirli bir yüzeye dokundurduğunuzda elektrik yüklü tüyler bir toz mıknatısına dönüşerek partikülleri çekiyor ve binlerce ipek yumuşaklığındaki dikenlerin içine hapsediyor. Deve kuşu tüyü toz toplama konusunda o kadar iyi ki yüksek teknolojili üretim sürecinin önemli bir parçasını oluşturuyor. Araba yapımcıları biten araçları boyaya göndermeden önce devasa tüylü toz alıcılar kullanıyorlar. Ama tüyler ne kadar iyi olursa olsun dağınık oldukları sürece hiçbir işe yaramazlar. Marvin Gaye bu durumu kontrol altına alıyor. Şimdiye kadar sayamadığı kadar çok toz alıcı yapmış.
3: 30 yıldan uzun süredir bu işi yapıyorum. Çiftlikte büyüdüm, o yüzden işimi çok seviyorum. Ailemde bu işi yapan 5. jenerasyonum.
0: Marvin o kadar hızlı ki günde 300 tane toz alıcı yapabiliyor. Öncelikle çam ağacından kesilmiş bir çubuğu pedalla çalışan antika bir makineye takıyor. Ardından 25 tüyü galvanize telin altına bağlıyor ve sıkma çarkını döndüren pedala basıyor. Sonra başka bir tüy yığını çekiçle iyice eziliyor.
3: Tel havayı sıkıştırarak dışarı çıkarır ve eğer havayı dışarı çıkarmazsak tüyler teker teker dökülür.
0: İkinci döndürmede tüyler bağlanıyor ve sıkıca çekilerek sağlam olduklarından emin oluyor.
3: Sağlam.
0: Fazlalıklar alındıktan sonra plastik kelepçe ve tutacak takılıyor. Ve toz alıcı artık hazır.
3: İşte.
0: Nihai temizlik ürünü tozla savaşmak için hazır. Yukarı, daha yukarı ve uzağa. Dünyanın sınırlarını bile zorladılar. Ve hatta insanlara deniz aşırı yolculuklar yaptırdılar. Ve her partinin vazgeçilmez parçasını oluşturuyorlar. Sadece Avrupalı üreticiler giderek artan talebi karşılamak için yılda 10 milyar balon üretiyor. Bunu nasıl yapıyorlar? Günümüzde birçok farklı şekil ve boyutta balon var. Ama ilk balonlar kurutulmuş hayvan mesanesinden yapılan basit tasarımlardı. 1824 yılına gelindiğinde bilim insanı Michael Faraday, gazlarla deney yapmak için kauçuk balonu keşfetti. Modern balonlar çoğunlukla eğlence için yapılır. Ama yine de aynı temel malzeme kullanılır. Bunun gibi ağaçların ürettiği doğal kauçuk. İsmiyle müsemma kauçuk ağacı, içi kauçuk partikülleriyle dolu olan süt kıvamında lateks üretir. Ağacın gövdesi kesilerek lateks bir kabın içine toplanır. Her ağaç günde 50 balonluk lateks üretir. Lateks balona dönüşmek için Polonya'nın Çev şehrindeki Bedal şirketine geliyor. Burada günde 1.6 milyon balon üretiliyor. Lateks geldiğinde 20 bin litrelik tankların içine pompalanıyor. Ama lateks doğal haliyle balon yapılabilecek kadar esnek bir malzeme değil. Berbal şirketinin sahibi Bart Van Nuffel bunun nedenini açıklıyor.
2: Lateks içinde kauçuk molekülleri barındırır ama sadece bu malzemeyle balon yapamazsınız. Çünkü kuruduğu zaman yapışkan ve sert bir topa benzer.
0: Kauçuk bir balonun orijinal hacminin 150 katına çıkacak kadar şişirilmeye dayanması gerekiyor. Balonu güvenli bir şekilde şişirebilmemiz ve aptal gibi görünmemizi engellemek için balon yapımcıları pompa kullanılmasını öneriyorlar. Kimyager Anna Sitko, lateksi esnek hale getirmek için gizli bir kimyasal formül kullanıyor.
4: Balon yapımı için lateks hazırlıyoruz ama içine koyduğumuz malzemeleri söyleyemem.
0: Sır gibi saklanan bu solüsyon siloların içinde kauçuk molekülleri arasında köprüye benzer bağlantılar oluşturuyor. Böylece balon şişirildiğinde esniyor ama patlamıyor. Karışım üretim hattına geçmeden önce bu tankların içinde 4 hafta boyunca bekletiliyor. Ama çıktığı zaman ince zarlı balon yapmak için biraz fazla topaklı oluyor. O yüzden lateks operatörü David Jarowski sıvıyı ince bir kumaşın içine dökerek süzüyor.
5: Siloya girecek olan lateksin içine toprak kaçmaması için süzmem gerekiyor. Süte çok benziyor. Hatta süt gibi köpüklü diyebilirim.
0: Ama süt beyazı balonlar bir parti için yeterince eğlenceli değiller. O yüzden biraz renk katmak için fabrikada 130 renk seçeneği bulunuyor. David öncelikle boyaları önceden belirlenen oranlarda ölçüyor ve ardından 1000 litre lateksin içine karıştırıyor. Burada 170 bin balona yetecek kadar malzeme var. Günün rengi yavru ağzı. Boya karışıma eklenen son malzemedir. Ama bu durumdayken balon yapmaya çalışırsanız dağılır. Hava kabarcıkları esnek kumaşta zayıf noktalar oluşturur. Bunlardan kurtulmak için karışım 10 saat boyunca dinlenmeye bırakılıyor. Hazır olduğunda sıvı rengarenk borulardan üretim hattına gönderiliyor. Elbette kimse bu renkli çorbayı şişirmeyi başaramaz. Biraz şekil vermek için form adı verilen balon şeklindeki kalıplara gönderiliyor. Ama lateksin en büyük sorunu çok yapışkan olduğu için plastik kalıplara kolaylıkla yapışabilmesidir. O yüzden lateksin yapışmaması için kalıplar kimyasalların içine batırılıyorlar. Şirket görevlisi Mario Remburg nasıl olduğunu göstermek için parmağını kullanıyor.
3: Şimdiden tepki verdiğini görebilirsiniz. Lateksi elimden kolaylıkla çıkarabiliyorum. Latekse ulaşmak istediğimiz kıvam işte tam olarak budur.
0: Kalıplar lateks tankının içine batırılıyor. Ve parlak pembe balonlar sihirli bir şekilde ortaya çıkıyorlar. Yere bir damla bile düşmeden. İşte şimdi balona benziyorlar. Ama eğer bu balonları şişirmeye çalışsaydınız yine de başarılı olamazdınız. Balon şişirmek için bir şeye tutunmak gerekir. Yoksa hava dışarı çıkar. O yüzden döner fırçalar balon uçlarını yuvarlıyorlar. Bu zekice taktikten sonra bile bu balonlar hala şişirmenin gerginliğini kaldıracak kadar güçlü değiller. Kauçun sertleşmesi için balonlar ortalama 70 derece sıcaklıkta 40 metrelik bir fırında pişiriliyorlar. Balonlar çıktıktan sonra çevik bir ekip tarafından hızla raflardan toplanıyorlar. Ve hiç boş durmuyorlar. Her biri dakikada 100 balon topluyor. Ama pişirilmiş balonlar göründüğü gibi biraz soluklar. O yüzden canlanmak için bir çeşit lateks çamaşırhanesine girmeleri gerek. Bu devasa kurutucular her seferinde 5000 balonla dolduruluyor. Makinelerin içindeki kumaş kauçuğu parlatıyor. Ve işte bu kadar. Balonlar partiye gönderilmeden önce her birinin Anna'nın kontrolünden geçmesi gerekiyor.
4: Sertliği ve esnekliği kontrol ediyoruz. Ve herhangi bir pürüz olup olmadığına bakıyoruz. Rengin dengeli olması ve güzel kokması gerekiyor.
0: Tamam Anna, biz senin sözüne güveniyoruz. Gökkuşağının tüm renklerini oluşturan balonlar paketleniyorlar. Artık partiyi başlatmaya hazırlar.
6: Food is forbidden. Daha önceki kahvelerden farklı yani.
7: Kalp damar ilaçları da var.
8: Reçetesi nerede?
9: Meyve yasak, komple yasak.
10: Hiç getiremezsin, haberim yok.
9: Tamam, onları da bırak.
11: 150 taneyi 3 tane çocukla açıklayamazsınız.
12: Getirdiğin cihazlar çok pahalı.
13: İnceleyelim diye bir numune isterim dedi.
14: Ara. Oo, aferin.
15: Günlük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Nasıl yapılır da bugün? Çekiç. Dünyanın en ağır el aletlerinden biri. Aynı zamanda en eskilerinden. İsviçre peyniri. Kutsal ineklerden lezzetli peynirlere. Paten. Ahşap tekerleklerden modern zaman eğlencesine. Ve boya kalemi. Sizin renginiz hangisi? Ama önce... Çekicin kullanım tarihi prehistorik zamana kadar uzanır. Ta ilk insanların ilk aletlerini yapmaya başladıkları zamanlara. Çağdaş çekiçler de bu en eski formlardan türemişlerdir. Ancak sertleştirilmiş çelik tasarımları ve kullanıcı dostu saplarıyla bugünün çekiçleri oldukça değişikler. Günümüz çekiçleri artık çok daha sert koşullara dayanabilecek şekilde üretiliyor. Hiç durmadan çalışmasına karşın yapısal şeklini hiç kaybetmiyor. Çalışma kalın çelik bir barla başlıyor. Otomatik bir sistem barı bir endüksiyon fırınına yerleştiriyor ve ısıyı da 1000 derecenin üzerine ayarlıyor. Aşırı sıcak sayesinde çelik biçimlendirilebilir hale geliyor. İşlenmiş çelik bir dizi çelik kalıbı baskısına dökülüyor. Daha sonra bu kalıp stampa kesicisine sokuluyor. Burada sertleştirilmiş çeliğin kaba kısımları şekle sokuluyor. Artık parçalar da geri dönüşme yollanıyor. Yeni tıraşlanmış kalıp ona daha incelikli bir şekil verecek bir baskının arasına sıkıştırılıyor. Çekiçler bu döner askıda soğumaya bırakılıyor. Sonra çekiçler çok küçük çelik parçalarıyla birlikte bir tambura yerleştiriliyor. O kadar küçükler ki güç bela görülüyorlar. Ama etkileri dikkate değer. Kalıplar bu parçalara çarptıkça üzerlerindeki artıklar ve kaba kısımlar yok oluyor. Etkileyici bir temizlik. Çekiç daha sonra vurucu kafaya şekil verebilmek amacıyla aşındırıcı kayışların tersine dönen bir alete kenetleniyor. Bu kayışlar ayrıca bir güvenlik önlemi olarak çekicin kafasını da pahlıyor. Böylece eğimli kafa herhangi bir kazada nispeten az zarar veriyor. Şimdi sırada bu çıkıntılı kesici tekerleğin çekicin kafasına kabarıklıkları işleme vakti. Alet çekici yeniden şekillendiriyor. Böylece tekerlek de onu farklı bir yönde kesebiliyor ve bir örgü yaratıyor. Bu yüzeyde kazaları hafifletmede etkin rol oynar. Sırada sertleştirme süreci var. Çekiçler çok sıcak bir suya daldırılıyor. Sonra da tavlama yağına batırılıyorlar. Burada çok çabuk soğuyan metal sertleşiyor. Sıra başka bir cilaya geldi. Bu cilayla çelik pırıl pırıl oluyor. İşte bu da son rötuştu. Daha sonra deri halkalar her birine 25 adet olmak üzere bir tepsiye konuluyor. Halkaları desteklemek için her bir uca birer çatallı disk yerleştiriliyor. Tepsi bir bölmeye kaydırılıyor ve çekicin uçları da halkalara sokuluyor. Hidrolik bir alet bunların arasından geçiyor ve tutma kolaylığı sağlamak üzere sapı tamamen kaplıyor. Çekicin ucu bir kıskaç içinde güvenli hale getirilir. Sonra da dönen bir alet yardımıyla metal plakadan çıkıntı yapan sivri uç düzleştirilir ve deri bir sargıyla perçinlenir. Daha sonra bir dizi kuşaklı kumlama kullanılarak pürüzsüz bir uç elde etmek amacıyla kaba deri düzleştirilir. Çekiçler tekrar ve tekrar ağır vernik tankına daldırılırlar. Kuruduklarında vernik deri sargıya sert, biçimli bir görünüm kazandırır. Deri, pek çok parçadan oluşan bir örtü değil, tek bir doku gibi görünür. Değişik tarzda saplar için bir kalıpla kaplı çekiç milinin üzerine likit vinil dökülür. Vinil sertleştikçe çekice yapışır. Kalıp tutulması çok daha kolay bir his yaratan çukurcuklu bir etki yaratır. Taşan sert vinil temizlenerek sapa kontür verilir. Bu saplar bazı zanaatkarlarca tercih edilir çünkü vinil antişok bir malzemedir. Bunun üzerine model numarası basılır. Boya tabancasıyla paslanmazlık için vernikle ıslatılır. Çekiçler buradan verniği sertleştiren fırına yollanırlar. Damgalandıktan sonra vinilin üzerine şirketin markası damgalanır ve her bir çekiç tek tek gözden geçirilir. Çekiçler ancak bu gözlemden sonra onay mührü alabilirler. Çekiç yapımı yaklaşık bir gün sürer. Değişik sap, sargı ve boylarıyla başarılarını gerçekten damgalıyorlar. İsviçreliler bu peynire fromage d'Alpaj diyorlar. Yani yüksek dağ çayırlarından gelen. Usta peynir üreticileri bu özel peynirlerini yapmak için İsviçre Alplerindeki şelalelerine çekilirler. Geleneği sürdüren üreticilerin peynir yapım tarzları Orta Çağ'dan beri değişmemiştir. Fromage d'Alpaj, ineklerini 5 aylığına Alplerin en yüksek bölgelerinde otlatan peynir üreticileri tarafından yapılıyor. Sabah, otomatik bir makineyle inekler 7 dakika kadar sağlıyor. Her bir inek içeriğinde su, protein ve yağ bulunan yaklaşık 10 litrelik süt üretebiliyor. ...12 saat sonra yüzeye yükselen yağ sütten ayrıştırılıyor. Üretici daha sonra süte koruyucu olarak starter kültür ekliyor. 30 derecede yanan bir odun ateşinde süt 20 dakika boyunca ısıtılıyor. Sonrasında süte maya denilen bir enzim ve biraz daha starter kültür ekleniyor. 40 dakika sonra aktif içerikler sütü koyulaştırıp kesilmiş süt haline getirirler. Kesilmiş olan süt, üretici tarafından daha küçük parçalar halinde kesilir. Isıyı dengeli dağıtmak için çökerek ve sıvı birlikte karıştırılır. Kesilmiş süt ve peynir altı suyu denilen sıvı birbirinden ayrılana dek karıştırma ve kesme işlemi devam eder. Peynir yapımı için üretici daha sonra kesik sütün parçalarını kullanır. Elektrikli bir mikser ayırma işlemini tamamlar. En ufak bir yabancı madde bile kaliteyi bozacağından üretici ellerini ve kollarını çok iyi bir şekilde temizler. Karışım yeniden 20 dakika ısıtıldıktan sonra kesik süt artık peynir yapımı için mükemmel bir dokuya kavuşur. Bir tülbent kullanılarak kesik sütün parçaları süzülür. 300 litre süt olarak başlayan süreç 30 kilo peynir olarak sonlanır. Peynir üreticisi bu parçaları alıp bir kalıba sokar ve peynir altı suyu üzerinde çalışmaya başlar. Daha sonra içi kesilmiş süt dolu olan 3 kalıbı ahşap bir baskıya sokar ve ahşap bir blok kullanarak basıncı eşit biçimde dağıtır. Böylece daha fazla peynir altı suyu çıkarmış olur. 10 kiloluk peynir topu ters yüz edilip yeniden bastırılır ki içindeki tüm su biraz daha iyi çıkarılabilsin. Peynirde çok fazla sıvı kalırsa şekil ve kalite bozulabilir. Bu nedenle bu işlem birkaç defa yapılır ve sonra gece boyunca baskıda bırakılır. Ertesi sabah peynirin etrafında oluşan fazlalık kısımlar baskı kalıbıyla kesilip alınır. Peynir yapımının her adımı gibi bu işlem de elle yapılır. Peynir daha sonra korunması, sertleşmesi ve tadının yoğunlaşması için 24 saat tuzlu suda bekletilir. Peynir bundan sonra 6 aylık bir tuzlama ve olgunlaşma sürecinden geçer. Bu süre boyunca eşit şekilde yaşlanması için peynir sürekli çevrilir. Son bir yüzey temizliğinden sonra 10 kiloluk peynir topları kurumaları için açık havaya bırakılırlar. Bu peynirler 10 sene boyunca bozulmadan kalabilir. Ama neyse ki bu güzel peynirin tadına varabilmek için Alplere gitmek gerekmiyor. Sırada paten. Normal yürüyüşten sıkılanlar için. Ve boya kalemleri. Sıradan kalemler çok sıkıcı değil mi? Aradan sonra görüşürüz.
1: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
2: Tehlike çok.
3: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
4: Olamaz mı?
3: 10 dakika içinde.
1: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
5: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Bu gerçekten dehşet verici.
2: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
1: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Toprak Port'un yıldızları bir kez daha Roland Garros'da karşı karşıya geliyor. Roland Garros 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla 4 Haziran'dan itibaren D-Max'te.
1: Paten 18. yüzyılda Hollandalılar tarafından icat edildiğinde yer yerinden oynamıştı. Bu icattan önce sadece buzda kayılabiliyordu. Böylece kayma sporlarının mevsim sınırları ortadan kalkmış oldu. İlk patencilerin tekerlekleri ahşaptandı. Ancak bugünün üreticileri çok daha iyi malzemelerden paten üretebiliyorlar. Üretim ayakkabı kısmından başlar. Bir makine yardımıyla çeyreklik denilen deri kalıpları ayakkabılara yapıştırılır. Bir folyo altına bir çeyreklik yerleştirilir ve üzerine de üreticinin markası damgalanır. Sonra bir şablon yardımıyla neyin nereye işleneceği işaretlenir. Aynen bu şeritler gibi. Bu şeritler iki sıra halinde deri çeyreklik üzerine dikilirler. 4 adet deri çeyreklik bir araya getirilir. Bu arada operatör ayakkabının dış kalıbını astara dikerek işi bitirir. Astarın geri kalanı da ayakkabıya dikilir. Makinenin küçük bıçağıyla artık deriler temizlenir. Deri ikiye katlandı ve ayak kısmı da dikildikten sonra paten artık gerçek biçimini kazanır. Başka bir makineyle ayakkabı bağcıkları için delikler ve balık gözleri açılır. Sonlandırıcı denilen bu makine iç taban olarak ayakkabıyı yapıştırır. Sonlandırıcının içine ayakkabı ve iç taban birlikte sokulur. Dericiler deriyi etrafına sararken iç tabana da astar yapıştırılır. Otomatik kollar daha sonra deriyi iç tabanın üzerine baskılarlar. Başka bir makine ayakkabının geri kalanını iç tabana kenetler. Bir işçi daha ileriki aşamada ikisini bir arada döverek biçim verecek. Sonlandırıcı yeniden devreye girer ve ayakkabının kenarını topuğun etrafına birleştirir ve içlerine de çiviler yerleştirir. Daha önce dış tabana ve ayakkabı gövdesine uygulanmış olan macun makinenin hafif ışığında aktive olur. Böylece yapışma işlemi daha kaliteli olur. Macun kuruduğunda hidrolik bir makine yapıştırmaya yardımcı olmak için dış kısmı baskılar. Dış tabanın güçlendirilmesi için bir de dikiş atılır. Topuk tutturucu makinenin delikleri içine çiviler yerleştirilir. Sonra topuğun üzerine fiber levha ve deri yerleştirilir. Hemen arkasından da patenin ayakkabısı eklenir. Mekanikolar çivileri ayakkabılara tutturur ve topuğu da eklerler. Sonra bir operatör kauçuk tabanı fazlalık kısımları kesip atabilme amacıyla dairevi bir kesiciye karşı tutar. Sonra paten çerçevesinin içine poliüreten bir parmak freni yerleştirilir. Kalıba ayakkabıya daha iyi tutunabilmesi için delikler açılır. Bu deliklerin içine kalın çiviler yerleştirilir. Sonra hava basınçlı bir soket anahtarı kullanılarak paten kalıbını ayakkabıya tuttururlar. Bu çiviler fazla uzun geldiğinde özel bir ayarlama kesiciyle boyları kısaltılır. Ana çiviler üzerine poliüreten yastıklar yerleştirilir. Sonra her bir tekerleğin göbeğine rulmanlar takılır. Bir döner bant yardımıyla tekerlek ve rulman bir araya gelmiş olur. Tekerlek ve mil birleştikten sonra paten neredeyse kaymaya hazır. Her bir tekerlek bir baş çiviye tutturulur ve sonra ikinci bir yastık takılır. Bu yastıklar paten kullanıcısı tarafından istenirse çıkarılabilir. Bir bükme hareketiyle patenin düzgün gittiği onaylanır. Uzmanların bir çift pateni yapması yaklaşık 4 gün sürer. Ama paten kaymayı öğrenmenin 4 günden uzun süreceği kesin. Boya kalemlerinin basit formları okul çağı çocukları için üretilirlerken, gelişmiş formları mimarlık gibi profesyonel iş sahaları ve çeşitli sanatçıların seçkin koleksiyonları için üretilir. Kaliteyi belirleyen renk çeşitliliği değil, kurşunun içindeki pigment konsantrasyonudur. Aslında boya kaleminin özünde hiç kurşun yoktur. Aksine bu öz, pigmentler, mineraller ve bağlayıcı elementlerden oluşur. Bu firma yepyeni bir boya kalemi üretti. İçeriğindeki kompozisyon suyla karıştırılabiliyor. Fırçayla suya değdirdiğinizde sulu boya etkisi yaratabiliyorsunuz. Boya kalemlerinin üretimi pigmentlerin kombine edilmesiyle başlar. Her bir serinin kendine özgü bir pigment reçetesi vardır. Bir seferde bir seriden çok büyük sayılarda üretim yapılabilir. Renge bağlı olarak içeriğin miktarı da çok küçük miktarlarda değiştirilebilir. Daha sonra belli bir miktar su ve bir takım içerik kaynatılır. Ve bağlayıcı elementler eklenir. Bu da tarifi gizli bir macun, reçine ya da bal mumu karışımıdır. Gizli içerik sıcak suda genleşir ve hamur kıvamına gelir. İşçiler daha sonra bu hamura pigmentleri karıştırırlar. Bir sonraki makine sürecinde hamurun içine boya kıvamını yoğunlaştıracak ince topaklar katılır. Bu parçalar taşıyıcı bant tarafından onları kompresleyen bir silindire, daha sonra da bir kalıp makinesine aktarılır. Extruder hamuru sürekli bir akımla sıkıştırır ve böylece kalemin kurşununun çapı ortaya çıkar. Çok gizli bir süreçte bir sonraki makine doğrama işlemini yaparak bu uzunluktaki kalem formlarını ortaya çıkarır. Ama kalemler henüz yazacak durumda değiller. Bu aşamada kimyevi bal mumu karışımıyla dolu bir fıçıya daldırılırlar. Bu bal mumu karışımı kalemleri kaplar ve içlerine işler. Şimdi kırmızı boya kaplanışını izliyoruz. Bal mumu boyayı dağıtan bir malzemedir. Siz yazdıkça ufak ufak dağılır ve kağıda yapışır. Beraberinde pigmentleri de alarak. Kalemler artık bitti. Fabrika artık örnekleri kalite kontrol testine gönderebilir. Kırılma ve dayanıklılık kontrollerini de içeren bu testleri geçebilmesi için her bir kalemin 100 metre boyunca hiç durmadan yazabilmesi gerekiyor. Bu firmanın kalemleri sedir ağacından yapılıyor. Gördüğünüz makine kalemler için oluklar açtıktan sonra yüzeyi ince bir yapıştırıcı ile kaplıyor. Destek tahtası kalemlerin altına yerleştirilen bir tekerleğin altına sürülüyor. Sonra da üst taraftaki kanallı tahtadan geçen başka bir makineye giriyor. Bir sonraki makine kaleme altıgen bir şekil veriyor ve kalemleri ayırıyor. Bir seferde kalemler rengin olduğu fıçıya daldırılıyorlar. Dış tarafları artık içlerindeki kurşunla aynı renge sahip. Cila kuruduktan sonra sıcak baskı yoluyla marka ve seri numarası damgalanır. Bu da harflerin içi renkli film doldurularak yapılır. Sonra kalem yapışkan bir tekerleğin üzerinde yuvarlanır ve bu işlem sırasında keskinleşmiş olur. Keskin olmayan uca cilalı bir başlık getirilir. Bunun da rengi ya beyaz ya da kalemin rengi neyse o olur. Fabrika ekipmanı kalemi uygun paketleme alanlarına yönlendirir. Kalemler kanallı tepsilere doğru kayarken işçiler her birini tek tek gözden geçirir. Pigmentlerden destek tahtalarına, artistik olanlarından basit olanlarına, boya kalemlerinin sahne arkası hikayesi de aynen kendileri gibi renkli. Evet, daha fazla söze gerek yok. Eğer çekiciniz eskidiyse ya da klasik peynirleri fazla sıradan buluyorsanız, patenlerinizi ayağınıza geçirin ve bir yandan kayıp ve bir yandan başka seçenekler üzerinde düşünebilirsiniz. Çünkü artık hepsinin nasıl yapıldıklarını biliyorsunuz.

0: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
1: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
2: Aramaya devam etmelisiniz.
1: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
3: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Bir şeyi şimdiden belirtmek istiyorum. Son zamanlarda durumumda küçük bir değişiklik oldu. Boşandım. Yani artık burada yaşıyorum. Memnunum, harika bir manzarası var. Arabalarımı ve bisikletlerimi koyabileceğim bir yer var. En iyi yanı atölyeye daha yakın. İşlere olumlu tarafından bakmaya çalışıyorum. Zor birkaç yıl geçirdim ama her şey kötü değil. Atölyeye daha yakın olmak bazı ilginç ve eski arabalarımla işe gidebileceğim anlamına geliyor. Yani bunun gibi arabalarla. Ve atölyeye gittiğimde işler iyi görünüyor. Atölyeye tekrar hoş geldiniz, hissedebiliyor musunuz? Farklı, daha düzenli. Duvarlarda tablolar var ve artık iş var. Bu Debbie McLean'in arabası. O eski pis iç mekan gitti, yenisi geliyor. Bir de bu güzel araba var. Onunla işlerin ilerlediğini görmek büyük bir rahatlama. Neredeyse hazır. Görmediğiniz tek şey ekip ama buradalar. Hatta daha da önemlisi, her sabah gerçekten içeri girip saat 9 civarı güne bir toplantıyla başlıyorlar. Ne yapacaklarını konuşuyoruz. İletişim halindeyiz. Bu Smalls Cock 2.0 ve çalışıyor.

0: 16.
1: 16 neredesin?
0: 17.
1: 17. Kendimi Debbie McKay'nin arabasında ters dönmüş buluyorum. Bu arabaya çok şey olmuş. Diskler paslanmış, balatalar bitmiş, fren pabuçları da gitmiş. Açıkçası liste uzayıp gidiyor. Debbie'nin arabasını selde hasar görüp pert olduktan sonra biz devraldık.
2: Hayır.
3: O arabanın her şeyini seviyorum. Elbette Paul'le olan duygusal bağ var. Ve o benim hayalimdeki arabaydı.
2: Bu iyi değil. Resmen denizde yıkanmış gibi.
1: Uzun süre içinde suyla beklediği için aşınma olmuş. Bu da sigorta yuvalarını resmen koparmış. Ben de bunu söküp yenisiyle değiştirdim ve Debbie'nin arabasını tekrar çalıştırmaya bir adım daha yaklaştım. Böylece yeniden yola çıkıp arabasının keyfini sürebilecek.
4: Debbie, seni duyabiliyorum. Nasılsın?
3: Oldukça iyiyim, sağ ol.
4: Güzel.
3: Sen nasılsın?
4: Çok iyiyim, sağ ol. Sana bir şey göstermek istiyorum. Senin için sorun olmazsa benimle gel.
3: Tamam.
4: Evet. İşte araban. Anthony senin için çalışıyor. O da burada. Anthony, Debbie'ye merhaba de.
1: Merhaba Debbie.
4: Debbie McGee, bu Anthony.
1: Memnun oldum. Araban artık çalışıyor.
4: Hadi çalıştır.
1: İşte böyle. Hayata döndü.
3: Bu aldığım en güzel haber. Bu sabah o motor sesini duymayı beklemiyordum.
4: Böylece seni güncellemiş olduk. İç kısmı hallettiğimizde sana fotoğraf yollarım.
3: Lütfen yolla, harika.
4: Tamam.
3: Tamam, harika, güle güle.
4: Muhteşem. İşte bu çok farklı hissettiriyor. Çünkü rahatça söyleyebilirim ki işi zamanında yapıyoruz. Hedefe ulaşıyoruz. Bütçemizi de aşmıyoruz. Artık işler böyle olacak. İşler yolunda gidiyor. Profesyoneliz Anthony. Hemen hemen.

0: yollarım.
1: Lütfen yolla, harika.
0: Tamam.
1: Tamam, harika, güle güle.
0: Muhteşem. İşte bu çok farklı hissettiriyor. Çünkü rahatça söyleyebilirim ki işi zamanında yapıyoruz. Hedefe ulaşıyoruz. Bütçemizi de aşmıyoruz. Artık işler böyle olacak. İşler yolunda gidiyor. Profesyoneliz Anthony. Hemen hemen.

nasıl yapılır da bugün. Karbon fiber bisikletler. Dayanıklığı canavar gibi pedallı bir makine. Kan ürünleri. Birazı bile hayat kurtarmaya yeter. Dövme avizeler. Hayatınıza estetik katan teknoloji. Ve tükenmez kalemler. Tutması kolay, küçük ve akıllı. Ama önce... Karbon fiberler neredeyse tamamen saf karbondan üretilen küçük tüylerdir. Çok ufak olabilirler ancak çelikten 3 kat daha güçlü ve 4 kat daha hafiftirler. Onları bir arada dokumak ve birbirine bağlamak, sonra da bisiklet kasasına yerleştirmek, canavar gibi pedallı bir makine yaratır. Bu firma profesyonel aletler için özel yapım bisikletler üretiyor. Tabii ciddi amatörler için de. İlk adım olarak detaylı ölçümler alınır. Uzunluk, ağırlık ve uzu uzunluğu ve gidon açıklığı ölçülür. Seri için iç ölçümler de alınır. Bilgisayar bu veriyi geometrik diyagram olarak aktarır ve bu sayede bisiklet çatısı oluşturulmaya başlanır. Bir kesme makinesi karbon fiberi çatı parçalarını oluşturacak şekilde keser. Bisiklet çatısı 9 parçadan oluşur. Her biri alüminyum kalıp ve iç lastik denilen lateks balondan oluşur. İç lastik bir karbon fiber tabakası ile kaplanır. Malzemedeki fiberler tek bir yönde hareket eder. Bu nedenle sağlamlığı arttırmak için çaprazlama birkaç tabaka birden uygulanır. Kalıp boşluğu yapışmayı engelleyen serbest bir madde ile astarlandıktan sonra iç lastik yerleştirilir ve şişme kapağı takılır. Kalıp özel bir sıcak baskıya yerleştirilir. Basınçlı gaza maruz bırakılır. Derece ve basınç gözlemleyici de buraya yerleştirilir. Şişen iç lastik karbon fiberin kalıplanmış formu almasını sağlar. Yaklaşık 20 dakika sonra kalıplanmış parçalar çıkarılır. Öncelikle her türlü yabancı madde uzaklaştırılır. Sonra kesim tanımlama için makineye sokulur. Bu aynı zamanda bağlantı parçalarının tam uyumu için de gereklidir. Geometrik diyagramdan sonra bisiklet çatısı yapboz yapar gibi bir araya getirilir.

her şeyin birbirine tam uyduğundan emin olduktan sonra parçaları tekrar söker ve bağlantı yerlerini süper güçlü yapışkanla astarlarlar. Parçalar tekrar bir araya toplanır ve sonra yarım saat kadar bir fırında tutularak sağlamlaştırılır. Bisiklet çatısı şimdi de gözlem masasına giriyor. Bir tekniker dijital ölçüm aleti kullanarak hizalamanın mükemmel olmasını garantiler. Bir sonraki adımda tekerlekler ve onların mükemmel bir şekilde dönüp dönmedikleri kontrol edilir. Çatıya geri dönelim. Parçalar kaydırılırken dışarı taşmış olan her türlü fazlalık yapışkan madde temizlenir ve çatıya baştan sona zımparalama yapılır. Çünkü boyadan önce yüzeyin mükemmel şekilde pürüzsüz olması gerekir. Boyama işlemi sprey boyalarla elle yapılır. Önce astar boya ve su geçirmez boyayla astarlama yapılır. Sonra da bir dizi yapışkan stensille boya renkleri bir seferde uygulanır. Astarın üzeri temiz otomatik vernikle spreylenir. Bu işlem ultraviyole ışınları ve ufalanmaya karşı bisikleti korur. Sonra bir burguyla çatının dibindeki zincirlerde kuruyan boya parçaları temizlenir.

Burada vites mekanizması çalışmaktadır. Çatının baş kısmında da bu prosedür tekrarlanır, yani gidonların tutturulduğu yerde. Artık sıra müşterilerin talep ettiği özel parçaların takılmasına gelmiştir. Karbon fiber kasa bisiklete maksimum sağlamlık ve minimum ağırlıkla maksimum hafiflik sağlar. Bu bisiklet benim olacaksa bu özellikle bana uyar. Çok mu keyfine düşkün biriyim yoksa? Ortalama bir insanın damarlarında 5 litre kan dolaşır. Kandaki 3 hayati unsur hayat kurtarabilecek niteliktedir. Ağ yuvarlar oksijen taşır, trombositler kanın pıhtılaşmasını sağlar ve protein zengini bir sıvı olan plazma enfeksiyonla savaşımda yardımcı olur. Hastaneler hayat kurtarmak için tüm kan tiplerine ihtiyaç duyarlar. Bir gün sizin hayatınızda bağışlanan kanlara bağlı olabilir. Bağışlama aşamasında otomatik bir makine donörün kanını alır ve hangi kan ürününe ihtiyaç varsa onu kandan ayrıştırır. Toplama makinesi donörün tüm kanını koldan çeker alır ve saman renkli trombosit ve plazma karışımını ayrıştırır. Her yüklemede kan, test için torbalara doldurulur. Bu yöntemle laboratuvarda ayrıştırılacak olan tüm kan ayrılmış olur. Daha sonra kan torbadan çekilir. Bu arada makine tam kanı pıhtılaşmaması için antikoagülanla karıştırır. Donörün kan örneği daha sonra laboratuvara gider. Burada kanın grubu ve hastalık taşıyıp taşımadığı test edilir. Yüksek hacimli ve yüksek kaliteli kan test makinesi Dünya Kan Bankası için önemlidir. Tamamen otomatik olan makine kanı hepatit B, C ve AIDS gibi hastalıklara karşı test ederek güvenilirliğini sağlar. 8 saatte insan müdahalesi olmadan 1000 donör kanı üzerinde 5 değişik test yapılır. Her bir test arasında sıvı yıkamada kullanılan sondalar arıtılır. Başka bir makine kanın hangi gruba ait olduğunu tespit eder. Donörün toplama torbası taranır ve kandan hangi ürünün alınacağı belgelenir. Sonra ağırlıkları ölçülür. Gece boyunca yer çekimi kanı 3 içerikten ayırır. Bir içi onları tekrar karıştırarak makine ayrıştırılmasına hazırlar. Kan ve torbalar daha sonra diğer içerikler için liner denilen bir torbaya konulur. Linerlerin dengede olması çok önemli olduğu için içine kauçuk bir ağırlık yerleştirilir. Denge sağlanması dakikada 4000 devirle çalışan santrifüj makinesinin düzgün dönmesini ve kanı katmanlarına ayırmasını sağlar. Daha sonra ayrıştırılmış kan otomatik bir ekstraktöre asılır. Ekstraktör bir torbayı sadece ağ yuvarla dolduruyor. Makine çantayı doldururken arkasında orijinal haznede kan ve plateletten oluşan bir karışım bırakıyor.

0: Bütün bunlar olurken başka bir hazneye saf plazma dolduruluyor. Bir engübatör işlemden geçen trombositleri iyice karıştırır. Trombositleri kullanmak için sadece 5 günleri var. Öte yandan plazma dondurulduktan sonra 12 ay tazeliğini koruyor. Son aşamada ak yuvarlarla al yuvarlar leukorediktör filtresi ile ayrıştırılır. Bu da al yuvarlara eklenen bir sıvı ile gerçekleştirilir. Bu katkı maddesi solüsyon al yuvarların 42 gün yaşamasına olanak tanır. Birazdan avizelere aydınlatıcı bir bakış atacağız ve tükenmez kalem, yazı hayatımızın ayrılmaz parçası. Aradan sonra görüşmek üzere.
1: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
2: Tehlike çok büyük.
3: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
4: Olamaz ne?
3: 10 dakika içinde.
1: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
5: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Bu gerçekten dehşet verici.
2: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
1: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
1: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
0: Bir fırsat.
2: Tozlu Servet 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Günümüzde dövülmüş avizeler elektrikle çalıştığı için kablolu olarak yapılıyor. Zaman içinde mumların yerini ampuller ve abajurlar aldı. Ama ne olursa olsun bu tip bir avize hala geleneksel demircilik teknikleri ve elle bir araya getirilen modern ışıklandırma aksesuarlarıyla yapılıyor. İki sıralı bu avizenin yapımı için zanaatkar işe vurgulu sepet şekli çizerek başlıyor. Öncelikle kesme makinesi ile uzunlamasına bir çelik çubuk kesiliyor. Bu çubuklardan 6 tanesi alınıyor ve kaynaklama aparatıyla sıkı sıkıya bir araya getiriliyorlar. Çubuklar bir arada kaynaklanıyor. Aralarında da kabloların geçmesi için bir delik bırakılıyor. Zanaatkar bu bağı çeliği 1000 derecede ısıtarak yumuşatacak olan tav fırınına yerleştiriyor. Daha sonra yumuşayan çubuk demeti bir burgu makinesine tam yerine oturduğundan emin olarak sokuluyor. Tekerlek dönerken çubuk demeti de birlikte spiral yapıyor. Sonra tekerlekler tersi yöne çevriliyor. Böylece demetin merkezi kayıyor ve vurgulu sepet formu ortaya çıkıyor. Formun simetrik olması çok önemli. Sonra kum püskürtme denilen bir işlemle sepet çok küçük tanelerle temizleniyor. Burada avizenin üst sırası için J biçiminde kollar üretiliyor. Bu kollar döner bükme makinesinde biçimlendirilen metal tüplerden yapılıyor. Aynı makineyle ayrıca alt sıraya konulan S şekilli kollar da yapılabiliyor. Tüm kollar içlerinden kabloların geçmesine izin verecek biçimde boş oluyor. Titreşimli bir seramik araç daha sonra avizenin pürüzsüz olmasını sağlamak için tüm parçaları cilalıyor. Bağlayıcı bir aparat yardımıyla bir işçi dağıtıcı denilen bölmeye cilalanmış kolları yerleştiriyor. Kollar dağıtıcıya kaynaklanıyor. İkisi de destek görevi görürken uygun hizalama da sağlanmış oluyor. Alt sıra başka bir dağıtıcıya kaynaklanıyor. Daha sonra metal tüpler burgu sepetin uçlarının üzerine kaynaklanıyor. Bu borular sayesinde tüm dekoratif parçalar yerlerine yerleştirilebilecek. Bir işçi daha sonra avizeye asılabilmeleri için halkaları olan bu dekoratif parçaları avizeye ekliyor. Dağıtıcıya da bir kapak takılıyor. Sonrasında merkez öz denilen yeri her şeyi yerli yerine oturtarak tamamlıyor. Üst ve alt kollara ve merkez öze pudra tozu ile spreyleme yapılıyor. Merkez öz ve kollar bu işlemden sonra toz kaplamayı ısıyla kurutan ve yapıştıran fırına gönderiliyorlar. Dağıtıcılar bir araya geçirilerek alt ve üst sıranın kabloları birbirine bağlanıyor. Böylece kablolar dışarıdan görünmüyorlar. Dekoratif bir top kullanılarak merkezi öz dağıtıcıya bağlanıyor. Sonra da kandil kolları, ampul soketleri ve kabloların dışarıdan görünmemesi için en üste yerleştiriliyor. Dövülmüş avizeler odanızın havasını değiştirirler. Bu avizeler klasikten ultra moderne pek çok farklı türde olabilir. Tasarım sınırları sadece sanatçının hayal dünyasıyla sınırlıdır.

Pahalı olmayışları ve tasarruflu yapılarıyla onlar vazgeçilmezler. Seçkin bir yazı stiline sahip olmak isteyen pek çok insan hala ondan vazgeçemiyor. Gümüş kaplamalı, timsah derisi, zincirli zırh, kristalli kırmızı altın. Kalem kaplama çeşitleri sayısız miktarda. Bu model lake ile dekore edilmiş, yani sadece Çin'de yetişen özel bir ağacın reçinesinden. Uygulama insan saçından üretilen özel bir fırçayla yapılıyor. Pirinç bir kalem kaplamasının girintili alanları kaplanarak kalem boyunca uzanan siyah şerit etkisi yaratılıyor. Reçine kuruduktan sonra kalemler birkaç kez yıkanıyor. Daha sonra bir pamuk tekerlek ve cilalama alaşımıyla lakeyi yüksek kalitede parlatıyorlar. Kazıma desenli bir başka model de var. Bilgisayar bağlantılı bir makine ince grafit dokuyu elmas kalemle işler. Kaplama pirinçtir ama üzeri altın, platinyum ya da rodyum gibi değerli metallerle kaplanır. Tasarımı ne olursa olsun her bir kalem pirinç ya da çelik saç klibe sahiptir. Klip bir baskıya yerleştirilir ve başlık içindeki deliklere yeterli derecede basınç uygulanır. Fabrika her bir klibi gerilim direnci yönünden test eder. Belli bir gerilim miktarına sahip olan kalemler daha sonra orijinal formlarına geri dönerler. Kalemin ucu gümüş, altın ya da rodyumdan imal edilebilir. Bu makine içeri çekilebilen tükenmez kalemin çıkıntı yapacak ucunu deler. Bu makine de pirinçten yapılan kalem kartuşuna mürekkep doldurur. Daha sonra küçük paslanmaz çelikten bir topla yazma ucu kapatılır. Kalem yazdıkça kağıda mürekkep aktarılır. Bu makine daha sonra kartuşları tersi yönünde çeviriyor ve diğer uca doğru yağ veriyor. Böylece içerideki mürekkep dışarı sızamaz hale geliyor. Şimdi de doldurulmuş kartuşlar santrifüj makineye giriyor. Bu makine mürekkebi tükenmez kalemin aşağısına doğru itiyor ve mürekkep akışı testi için rastgele örnekler seçiyor. Kalemlerin testten geçebilmesi için 8 kilometre boyunca tükenmeden yazması gerekiyor. Üste yer alan bir sarmal makine kartuşu yazma ucunu kalem ucu boyunca uzatıp geri çeker. Fabrika her bir modelin her bir kalemini testten geçirir. Başka bir modelde ki bu bir zincirli zırhla dekore edilmiş kalemdir. İşçiler malzemeyi kalem uzunluğunda keser ve sonra pirinç kaplamayla sabitlerler. Suda ve çözücüsüz deterjanda birkaç kez yıkandıktan ve birkaç kez durulandıktan sonra kapaklar ve uçlar yapıştırılıyor.

Daha sonra tükenmez kalemin kağıda bastırdığında dirençli olmasını sağlayan bir yayla birlikte kartuş içeri sokuluyor. Son olarak ya bunun gibi bir itmeli düğme ya da önceden gördüğümüz gibi burgulu bir mekanizma ile üst kısım kapatılıyor. Paketlenmeden önce her bir kalem tek tek son bir kalite kontrolden geçiyor. İmlanız korkunç olsa da yazı kalitenizin mükemmel olması için. İşte tükenmez kalem böyle yapılıyor. Tırnak tırnak. Evet. Pekala, bisiklet kullanmayı iyi biliyorsanız ve kanla ilgili konuştuklarımız sizi ikna edebildiyse avizenize atlayıp sevinçle sallanabilirsiniz. Çünkü artık hepsinin nasıl yapıldığını biliyorsunuz.

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
5: Üst düzey bir meydan okuma.
4: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
6: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
4: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
7: Yukon bölgesi, Kanada, Ekim 2023.
8: Ah dostum.
9: En son ne zaman küçük eski bir uçağa bindin?
10: Bir sonraki macerasına başlarken Parker Schnabel ve uzun süreli arkadaşı ve kameraman Danny Etrich, Parker'ın Klondike'da Kuzey Amerika'nın altın yataklarında yer alan Dominion Creek arazisini inceliyorlar.
8: Evet dostum, başlayalım. Bunun ne kadarı senin?
9: Güneşin dokunduğu her yer.
8: Yukarıdan görmek seni korkutuyor mu?
9: Bu inanılmaz.
8: Keşke büyük baba John bunu görebilseydi.
9: Evet.
10: Altın bu bölgede 1896 yılında keşfedildi. Ve bu büyük hazineyi bulmak için zorlu kutup koşullarıyla savaşan altın madencilerinin bölgeye akın etmesine neden oldu. İlk büyük keşiften beri yaklaşık 40 milyar dolar değerinde altın çıkarıldı. Günümüzde Parker'ın Dominion arazisi geriye kalan birkaç iyi araziden biri.
9: Ne zaman iyi bir arazi bulsak küçük oluyordu ve şimdi yüzlerce hektar bulduk. O yüzden omuzlarımdan büyük bir yük kalktı. Ama aynı zamanda emekliliğime daha var. Bir gelecek satın almadım. Sadece biraz zaman satın aldım. Bence madencilikte en büyük fırsatlar Kuzey Amerika'nın dışında yatıyor. O yüzden bir sonraki hamlemi planlamam gerekiyor.
8: Bu harikaydı.
9: Bu uçağı seviyorum.
8: Öne.
9: Ah! Onu kameraya aldın mı?
8: Dostum, evin bu mu?
9: Eve bakınca aslında o kadar alana ihtiyacım olmadığını fark ediyorum. En fazla %10'unu kullanıyorum. Çok güzel.
8: Evet, çok güzel. Evet, Bolivya ile ilgili gelişme var mı? Bu sene off sezonda oraya mı gidiyoruz? Aman tanrım.
10: Bir yıl önce...
8: Güzel değil mi?
9: Evet, fena değil.
10: Parker, Bolivya'da bir altın damarı buldu ve keşif için yerel bir madenciyle anlaştı.
9: 25 bin dolar koyacağım. Eğer iyi altın bulurlarsa bölüşürüz.
11: Teşekkürler, bu harika.
9: Mükemmel.
11: Harika.
9: Duymadın mı?
8: Hayır.
9: Oraya su basmış.
8: Ah dostum.
10: Parker madenle hala ilgileniyor. Ama sel ve toprak kayması nedeniyle aylar boyunca çalışamayacaklar.
8: O zaman plan ne?
9: Aslında Brezilya'daki seçeneklere bakıyordum.
8: Cidden mi?
9: Evet. Çünkü Brezilya dünyanın en büyük altın üreticilerinden biri.
8: Brezilya.
9: Brezilya fena değil mi?
8: Hem de çok fena. Bu aşırı tehlikeli dostum.
9: Brezilya her zaman ilgimi çekmiştir. Ve orada bir sürü fırsat olduğunu biliyorum. Oraya gidip gerçekte neler olduğunu görelim diyorum.
8: Evet.
9: Güvenli ve düzenli yerlerin hepsi boşaltılmış. Anlıyor musun? O yüzden bana göre eğer en iyi arazinin peşine düşeceksek o zaman kimsenin gitmediği yerlere gitmeliyiz.
5: Kütük kulübelerin inşası ve buralarda yaşanılmaya başlanması ilk Amerika yerleşimcilerine dayanır.
0: Bu sade ve kutu benzeri yapılar o zamanın inşa malzemesi eksiklerini yansıtır. Ancak artık öyle değil. Oo evet. Amerika'nın her yerinde. New England'dan Hawaii'ye ve Rocky Dağları'na, Appalachian kırsalına kadar geniş bir alanda giderek daha çok insan kütük kulübe istiyor.
2: Oo aman tanrım.
0: Devasa kerestelerden inşa edilen unutulmaz evler.
2: Oo vay canına.
0: Katedral tavanlar ve muhteşem manzaralar. Maceranın başladığı yerdeler.
12: Harika.
0: Kütük evlerde yaşam.
2: Hadi.
13: Hadi gel evlat.
2: Colorado'ya taşınacağız dediğinde aklımdaki tam olarak buydu. Dağlar var, yürüyüş yapabiliyoruz ve çok güzel.
13: Kesinlikle.
0: Tracy ve Nelson, Colorado Rocky Dağları'nın eteklerine taşınıyor.
2: Bu bölgeye kesinlikle bayıldım. Bence mükemmel.
13: Evet, katılıyorum.
2: Ülkede birlikte seyahat ettik. İkimiz de gaz ve petrol işindeyiz. Texas Houston'daydık ve şimdi de Colorado'ya taşınıyoruz.
0: Denver'ın merkezinde yaşıyorlarken Tracy ve Nelson, Colorado'nun 3,5 milyon dönümlük vahşi doğasına daha kolay ulaşabilmek için dağlarda bir yerleşim yeri arıyor.
13: Bence Conifer, Evergreen, Morrison gibi bir yer bizim için harika olur.
2: Kentin batısı mı?
13: Evet.
2: Öyle mi?
13: Kentin sadece batısı. Burası çok huzurlu.
2: Mükemmel.
13: Bence biz kırsal kesim insanlarıyız ve büyük bir Colorado kütük evini gerçekten çok istiyoruz.
2: Ev almak konusundaki en büyük endişem aradığımız her şeyi tek bir evde bulabilmek. Bugün Rosie ile tanışacağız. O emlakçımız. Tam olarak ne aradığımızı netleştirip birkaç eve bakacağız. Merhaba.
13: Merhaba Rosie.
14: Buluşmak için harika bir yer seçmişsiniz.
2: Ah, dondurmaya bayılıyoruz.
14: Dondurma her zaman güzeldir. Nelson ve Tracy harika. Tanışır tanışmaz onlarla çalışmanın iyi olacağını anlıyorsunuz. Sadece istekleriniz hakkında biraz daha konuşmak istiyorum.
13: Evin genişliği iyi olmalı. Ziyarete gelmekten hoşlanan geniş bir İtalyan ailesi var.
2: İki büyük köpeğimiz var.
13: Merdivenler kaplı olmazsa aşağı yukarı gidip gelemezler. Alanı geniş olmalı. 120 dönümden fazlası ideal olur. Büyük bir garajı kesinlikle olmalı.
2: Ve benim için Denver kent merkezine ulaşımım 45 dakikadan az sürmeli. Bütçemiz $950,000.
14: Bence şimdi çıkıp arama ve eğlenme zamanı.
2: Hadi yapalım bunu.
13: Önce dondurmayı bitirebilir miyiz?
0: Rosie'nin aklında Tracy ve Nelson için 3 kulübe var. Hepsi de Denver merkezine 45 dakika uzaklıkta. Çam kulübe ve güzel manzaralı kulübe Conifer civarında. Ama önce onları Mayor Ranch Açık Eyalet Parkı'nın yürüyüş bisiklet yolundan sadece 10 kilometre uzaklıktaki Alp Çayırları Kulübesi'ne götürecek.
2: Vay canına.
13: Bu harika.
2: Buna bayıldım. Dışı tam aradığımız gibi görünüyor.
14: Alp Çayırları Kulübesi'nin 4 yatak odası, 4 banyosu var. 32 dönümden biraz daha geniş bir arazide. Yapının tamamı 4400 metrekare. İki arabalık bir garajı var. Nelson'ın hoşuna gidecek ayrı bir atölyesi de var.
2: Garaj yoluna girip fıskiyesi olan bir havuz görmek harika.
13: Evet,
2: bu
13: bence
2: tam bir dinginlik, dağ dinginliği. Diğer sürprizlerini görmek için sabırsızlanıyorum.
13: Çok hoş.
14: Hadi mutfağa geçelim.
2: Kütükleri beğendim. Dolapları beğendim. Bunların dokusunu beğendim.
13: Evet, güzeller.
2: Çok beğendim. Tezgahlar güzel. Bunlar granit mi?
14: Evet, granit.
2: Tamam.
13: Çok aydınlık. Bir sürü pencere var. Gayet parlak. Kütüklerin yapısından hoşlandım.
2: Yemek odasına dönük olmasından hoşlandım. Bir parçası açık.
13: Şuraya bir bakalım.
2: Bu çok, çok güzelmiş.
13: Evet, çok büyük.
2: Çok büyük.
13: Oturma odasına girince fark ettiğim ilk şey 10 metreden daha yüksek olan şömineydi. Çevresinin taşlarla kaplı olması gerçekten çok hoştu. Hoş bir sunum biçimi.
2: Buradaki açıklık bence iyi hissettiriyor.
13: Burası yüksek ve pek dışarıya doğru değil. Yani aileni düşününce...
2: Doğru, boyutlarını düşününce herkes buraya sığabilir mi bilmiyorum.
13: Hayır, öyle. Onun ailesi çok geniştir.
2: Evet.
14: Bu odanın iyi yanı şu ki... Yazın açabileceğiniz balkona doğru açılabilir kapılarınız var. O tarafa doğru daha fazla alanınız olur. Ve bu geleneksel kulübe hissi yaratıyor.
2: Pekala, açıldığı aklımızda bulunsun.
14: Hadi büyük yatak odasına göz tamam. atalım.
13: Harika.
2: Bence merdivenler çok güzel. Biraz kayganlar ama.
13: Köpekler bundan nefret eder.
2: Vay canına. Oo, tavanı beğendim. Ah şömine. Burayı çok rahat hale getirir.
13: Hı-hı.
2: Evet, bu odayı çok sevdim.
13: Evet.
2: Güzel.
13: Manzarası
2: küçük
13: var.
2: Bir balkon.
13: Büyük yatak odasındaki şahsi balkon büyük bir artı. Hafta sonları sabahlarında orada kahve içtiğimi, ormana baktığımı, doğayı izlediğimi hayal edebiliyorum. Bence bu harika.
2: Peki ya banyo?
13: Hadi bakalım.
2: Banyodaki kütükleri de beğendim.
13: Evet, duş boyutları iyi ama tek lavabolu.
2: Aa, bu işe yaramaz. Kesinlikle iki lavaboya ihtiyacımız var.
13: Aslına bakarsak yatak odasındaki banyoyu geliştirmemizin tek yolu dolap boyutlarını küçültmekten geçiyor.
2: Aa, hayır.
14: Burası üst kattaki misafir odası.
2: Tamam. Bu odanın boyutları iyi.
13: Evet, misafir odası olarak burası çok geniş.
2: Misafir odasının boyutları harika. Küçük pencereyi beğendim, dışarıya bakıyor ve oturma odasına bakan gizli küçük pencereyi de beğendim. Misafir yatak odası hoşuma gitti. Çok güzel.
14: Pekala Nelson, sıradaki senin için atölye.
12: Evet.
14: Nelson'a garajı göstermek için sabırsızlanıyordum. Bence bu çok güzel olacak.
13: Vay canına. Evet. Nereyi imzalıyoruz?
14: Burası atölye.
13: Çok güzel. Bu kollu vinç çok etkileyici. Evet, bu harika bir garaj. Kendimi orada bir şeyler yaparken, antika arabalar alırken, belki bir ya da iki yüksek performans arabasıyla vakit geçirirken hayal edebiliyorum.
14: Peki evin tamamı hakkında ne düşünüyorsunuz?
13: Bence garaj harika.
2: Ama evin iç mekanı bence yeterli değil.
13: Ailen için endişeleniyorsan birkaç çadır alabilirim.
2: Bu konuda ne düşünürler bilemiyorum.
13: Peki buranın fiyatı nedir?
14: 4 yatak odalı, 4 banyolu, 4400 metrekarelik alanı var. Bu ev için istenen fiyat 970 bin dolar.
13: Tamam.
14: Yani bütçenize yakın,
2: tamam.
14: Birazcık üzerinde. Bu baktığınız ilk ev. Yani aklımızda bulunsun ve diğerlerini görmeye gidelim.
13: Tamam,
2: tamam. Harika olur.
0: Şimdi Rosie, Tracy ve Nelson'ı 18 kilometre ötedeki Conifer kasabasına götürüyor. Burada güzel manzaralı kulübeye bakacaklar.
14: Güzel manzaralı evimiz çok rahattır. Bence bu ev Tracy ve Nelson için harika bir seçenek olacak.
2: Vay canına.
14: Güzel manzaralı kulübede 4 yatak odası ve 4 banyo var. Alanı toplamda 120 dönümden fazla. İç mekanı 4500 metrekareden fazla. 2 garajı var. Bir tanesi 2 arabalık ve 1440 metrekarelik büyük bir garaj daha var.
2: Ah, buraya bayıldım. Bu güzel. Harika bir giriş.
13: Hı-hı.
2: Kütükleri beğendim. Yüksek tavanı da.
13: Hepsi tek parça değil mi?
14: Anladığım kadarıyla 20 metre uzunluğundalar.
2: Çok güzeller.
13: Evet.
14: Etkileyiciler. Elle yontuldular.
13: Şurada biraz alçı kaplama var. Çok küçük bir alanda.
2: Çok güzeller. Ve şömineyi de çok beğendim. Taşların asimetrik olması çok hoşuma gitti.
13: Hadi mutfağa bakalım.
2: Tamam. Mükemmel bir açıklık. Pişirmek için bir sürü tezgah var. Bu mükemmel. Bu mutfağa bayıldım. Bizim büyük ve gürültücü bir ailemiz var. Bence buranın genişliği ve havası eğlenmek için mükemmel. Manzarayı görmeye hazırım. Hadi gidelim.
14: Hadi bakalım.
2: Ah, vay canına.
13: Bu manzara çok güzel.
2: Bak ne kadar uzağa görebiliyorsun. Ve bir ateş alanı var. Buna kesinlikle bayıldım.
13: Peki odun kesecek
2: misin? Bütün odunları keserim. Sorun değil.
14: Anladığım kadarıyla 120 dönümlük alanınız bu tarafa doğru gidiyor. Ve 120 dönümlük alanın sonunda bir açıklık var. Beaver çiftliği. Buradan Evergreen'e 15 dakikalık mesafedesiniz. Orada balık tutabileceğiniz tamam. bir göl var. Ve bu mülkün en iyi yanlarından biri manzarası. Evin her yerinden bu manzarayı görebiliyorsunuz. Hadi büyük yatak odasına gidelim.
2: Tamam, harika,
13: harika
2: olur. Teşekkür ederim. Aa, ne kadar büyük.
13: Bu güzel.
2: Pekala.
13: Ve manzara ile birlikte bir şöminesi de var. Tüm hafta sonu yatakta kalabilirim.
14: Eğer banyoya girerseniz çok büyük olduğunu göreceksiniz.
2: Tamam, hadi bakalım.
13: Hadi bakalım. Çok büyük. Boyutları güzel.
2: Genişliğini çok beğendim.
14: Ve kütük kulübe teması burada da sürüyor.
2: Ama fayansların, küvetin ve duşun modası geçmiş gibi hissediyorum.
13: Evet, fayansların boyutları beni çok etkilemiyor. Fakat biraz daha büyük ve toprak tonlarında fayanslar kütüklere daha iyi uyum sağlar.
14: Tamam, bunlar alt kata giden merdivenler. Bu alt kat açık durumda. Orada da 3 yatak odası var. Ve bir şöminesi daha olan büyük bir oda var.
2: Alt kattaki odalardan pek emin değilim. Misafir odalarının ana katta olmasını umuyordum.
14: Aklınızda olsun. Aşağıda harika bir alan var. 2100 metrekare.
2: Pekala. Merdivenlerde halı olduğunu da fark ettim. Köpekler için mükemmel.
13: Bunların hepsi harika ama şimdi garajı görebilir miyiz?
14: Şimdi garaj zamanı.
13: Tamam. Harika. Sonunda. Çok güzel.
14: Bu taraftaki garaja 2 araç sığıyor. Ve şu tarafta da büyük bir garaj daha var.
13: 2 arabalık garaj gerçekten çok hoş. Ama bu mükemmel.
14: Peki ev hakkında ne düşünüyorsunuz?
2: Beğendik. Kesinlikle olumlu yanları var. Geniş olmasını beğendim. Diğer yatak odalarının bodrumda olmasından pek emin değilim. Sen ne düşünüyorsun?
13: Manzara harika. Banyonun geliştirilmesi gerekiyor ama ben güzel buldum.
2: Bizim bütçemize uygun bir aralıkta böyle geniş bir alan olduğuna inanamıyorum. Peki buranın fiyatı nedir? Bütçemizde mi değil mi?
12: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
15: Servis geldi. Çantam hazır mı?
16: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
17: Geceliği 4200 lira.
18: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim. Trivago.
19: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
20: Trivago'da o da var.
21: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
22: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit,
23: hesap basit. Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
24: Evet.
25: Aman tanrım.
26: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
27: Food is forbidden. Daha önceki kahvelerden farklı yani.
28: Kalp damar ilaçları da var.
29: Reçetesi nerede?
30: Meyve yasak, komple yasak.
31: Hiç getiremezsin, haberim yok.
30: Tamam, onları da bırak.
32: 50 taneyi 3 tane çocukla açıklayamazsınız.
33: Getirdiğin cihazlar çok pahalı.
34: İnceleyelim diye bir numune isterim dedik.
35: Ara. Oo, aferin.
26: Günlük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
36: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
37: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
36: Bir fırsat.
26: Bozlu Servet, 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
0: Tracy ve Nelson, Conifer Colorado'nun hemen dışında onlar için ideal bir kütük evi arıyor.
2: İstediğim genişlik işte bu.
0: Fiyatının ne olduğuna bağlı olarak bunu güzel manzaralı kulübede bulmuş olabilirler.
2: Bütçemizde mi, değil mi?
14: İyi haber şu ki bütçenizin içinde.
2: Tamam.
14: Fiyatı 895 bin dolar.
13: Vay canına.
2: Aa, güzel.
14: Ama aklınızda olsun. Yarın bakacağımız bir ev daha var.
2: Tamam.
13: Harika.
0: Conifer tepelerinin üzerinde çam kulübe bulunuyor. 8000 dönümlük Reynolds Park'ına yarım saatlik araç mesafesinde ve Platte Nehri'nde balık tutmak için sadece 25 kilometre kat etmeleri yeterli.
13: Vay canına.
2: Bu muhteşem.
13: İçeri girdiğimizde bu evi inşa edenlerin çok ayrıntılı davrandığını ve dikkat sarf ettiğini gördüm.
14: Çam kulübe 4200 metrekare. 140 dönüm arazisi var. 3 yatak odası ve 4 banyosu var. 3 arabalık garajının 3'te kapısı var.
2: Vay canına.
13: Bu etkileyici. Sanırım böyle bir şeyi hiç görmemiştim.
2: Rosie, bunlar hangi dağlar biliyor musun?
14: Biliyorum. Şu en uzaktaki karlı olan. İşte o Pikes Peak. Ve hemen önünüzdeki Sleeping Indian. Eğer dikkatli bakarsanız bir yüze benzediğini görebilirsiniz.
2: Görebiliyorum.
13: Burası köpekler için fazla sarp değil mi? Bu evde fark ettiğim şeylerden biri yüksekliği. Oldukça kayalık bir tepe ve büyük köpeklerimiz böyle zorluklardan pek hoşlanmaz. Onlar bir parça sakardır.
2: Dışarısı böyleyse içini görmek için sabırsızlanıyorum. Kütükler, muhteşem.
13: Oho, vay canına.
2: Ve burası açık. Bayıldım. Burası tamamen açık. Sizi yolunuzdan alıkoyuyor. Bu evde zemin kata girdiğinizde muhteşem görünüyor.
13: Şömineye bak.
2: Şu kayalara bak.
13: Bu muhteşem.
2: Ha, bunlar gerçek kaya.
14: Bunlar bu bina yapılırken çıkarılan kayalar.
13: Gerçekten çok
2: bu
13: hoş.
2: Bu çok kırsal görünüyor.
13: Zemin kat mükemmel. Oraya bir televizyon koymak bile istemem. O manzarayı hiçbir şeyle kapatmak istemem. Üst kata ne diyorsun?
2: Böyle bir ara kat istiyor muyum bilmiyordum ama şimdi buna bakınca bayıldım. Bence biraz antika yerleştirince oturma odası harika olacak.
13: Ah Rosie, şimdiye kadar bence çok güzel.
2: Aa, yatak odasını sevdim.
13: Yatak odası boyutları
2: evet,
13: iyi.
2: Yine yüksek tavanlı, bunu çok beğendim.
13: Çok güzel.
2: Hı-hı. Küçük ve şirin bir dış mekan alanı.
13: Bunu beğendim.
2: Pekala, hadi banyoyu görelim. Pencerelere bayıldım.
13: Çok güzel.
2: İlk fark ettiğim şey içerideki ışık. Çok güzel. Sanırım diğer yatak odalarından biraz daha
13: küçük. Bence oldukça geniş. Gerçekten beğendim. Gerisine bakalım.
2: Olur. Pekala, açık mutfak. Dolapları güzel. Tutacakları çok güzel.
14: Gördüğünüz bütün dolaplar ve ahşap mobilyalar Colorado'lu sanatçılar tarafından yapıldı.
2: Aa, vay canına, bunu sevdim. Çok yerel.
13: Evet, kesinlikle gördüğümüz en küçük mutfak. Bence sen ve ben o mutfakta pişirmek için gereken yere sahibiz. Ama ailelerimiz gelince hikayemiz değişir.
14: Evet, çam kulübe hakkında ne düşünüyorsunuz?
13: Bayıldım. Bence harika.
2: Ben de sevdim. İçeri girdiğimizde çok beğendim. Yatak odası sayısı konusunda biraz endişeliyim. Ayrıca mesafe de beni endişelendiriyor. Ne kadar sürer bilmiyorum.
14: Tahminimce iyi bir havada bir saatten fazla sürer. Kötü havalarda biraz daha uzun sürer. Ama böyle bir dağda bu manzara için değebilir. Ne dersiniz?
13: Peki Rosie, böyle bir şey için ne kadar ödememiz gerekiyor? Söyler misin?
14: Bu çam kulübe için liste fiyatı 1.1 milyon dolar.
2: Vay canına.
13: Bu kesinlikle bütçemizin en üst noktası. Bu konuda gerçekten konuşmalıyız.
14: Sizin için zorlu bir seçim olacak.
2: Aa,
13: şuna bak.
2: Harika görünüyor. Teşekkür ederim.
13: Ah, teşekkür ederim.
2: Evet, üç güzel ev gördük. Yani artık bir karar vermemiz gerekiyor.
13: Alp Çayırları Kulübesi. Ne düşünüyorsun?
2: Dışını çok beğendim. Özellikle ateş yakma alanını ve küçük fıskiyeyi sevdim. Ayrıca istediğim kadar odası var.
13: Katılıyorum. Atölyesi harikaydı. Ayrıca kollu vinci var. Güzel manzaralı kulübe nasıldı?
2: Oraya adımımızı attığımızda güzel manzaralı kulübeye bayıldım. Dış görünüşüne bayıldım. İlk katını ve geniş olmasını da çok beğendim.
13: Ben de büyük garajı sevdim. Harika bir atölye olur. Senin 45 dakikalık sürüş mesafene de uygun.
2: Öyle.
13: Ama yine de banyoyu geliştirmek gerekecek. Peki eve para yatırmak istiyor muyuz? Peki ya çam kulübe hakkında ne düşünüyorsun?
2: Eve adımımızı attığımızda gerçekten çok beğendim. Colorado'ya taşınmamıza neden olan manzaraya sahip. Zemin katı çok rahat görünüyor. Bence o ev gerçekten muhteşem.
13: Katılıyorum. Görünüşü de muhteşem. Denver'a gitmek senin için biraz zor olacaktır ve bir de fiyatı var. Çok yüksek.
2: Düşündüğümüzün çok üstünde.
13: Evet.
2: Şimdi bütün özellikleri gözden geçirince Alp Çayırları Kulübesi $970,000. Eğer o kadar ödeyeceksem bence daha fazla arazisi olmalı.
13: O fiyata daha fazlasını beklerim.
2: Tamam.
13: Yani onu eliyor muyuz?
2: Pekala, diğer ikisini konuşalım.
13: Tamam.
2: Elimizde çam kulübe ve güzel manzaralı ev var.
13: Evet.
2: Bu ikisi arasında...
13: İkisi arasında bence hangisini istediğimi biliyorum.
2: Ben çok kararsızım. İkisini de çok beğendim. İkisinde de farklı özellikler var. Ama ikisi de istediğimizi söylediğimiz özellikler listesine uygun. Ama çam kulübede yalnızca iki tane fazladan misafir yatak odası var. Bence bu alan bize yeterli değil.
13: Ayrıca bir de fiyatı var tabii.
2: Ama güzel manzaralı kulübeye gelince tam bütçemize uygun.
13: Bu bir işaret olabilir.
2: Bence doğru seçim o.
13: Öyle görünüyor.
2: Aynen öyle. Bana uyacağını biliyordum.
13: Bu hayallerimizin evi.
2: Güzel manzaralı kulübe için.
13: Hadi gel Diesel. Diesel hadi gel.
2: Güzel köpekler.
13: Yiyecek ister misiniz?
2: Otur Diesel. Tamam oturma. Güzel bebeklerim.
13: Güzel
2: köpeklerim.
13: Güzel manzaralı kulübenin liste fiyatı $895,000.
2: Rosie ile birlikte çalıştık ve pazarlık yaparak fiyatı $825,000 önerdik. Sonuç olarak $860,000'a satın aldık. Güzel manzaralı evi seçmemizin pek çok nedeni var. En iyi yanı iç mekanın geniş olması. Büyük bir aile buluşması için ve eğlenmek için kesinlikle mükemmel. Sen sarımsağı çıkar, ben de açıp buraya koyayım.
13: Ben atölye ve arka balkonun manzarasına bayıldım.
2: Dağlara taşınınca yaşam tarzımız çok değişti.
13: Köpeklerle arazimizde koşmaya bayılıyoruz. Muhteşem oluyor. Pek çok patika ve doğa alanı var. Ayrıca okçuluk antrenmanı da yapabiliyoruz.
2: Güzel.
13: Bu mükemmel.
2: Yeni evimizde yaşamak konusunda en sevdiğimiz şeylerden biri balkonumuza oturup bu muhteşem manzaranın tadını birer içecekle çıkarmak.
13: Bence bu manzara hiç eskimez.
2: Bu kesinlikle mükemmel. Yeni evimize kesinlikle bayıldım.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Kazancım Net, sigortam Net.
4: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
5: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
6: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
7: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
8: Aramaya devam etmelisiniz.
7: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
26: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Türk tenis tarihine adını altın harflerle yazdıran milli tenisçimiz Zeynep Sönmez'in Roland Garros 2026 maçları Paris'ten canlı yayınla bugün D-Max'te.

0: Kütük kulübelerin inşası ve buralarda yaşanılmaya başlanması ilk Amerika yerleşimcilerine dayanır. Bu sade ve kutu benzeri yapılar o zamanın inşa malzemesi eksiklerini yansıtır. Ancak artık böyle değil. Oo evet. Amerika'nın her yerinde New England'dan Hawaii'ye ve Rocky dağlarına, Appalachian kırsalına kadar geniş bir alanda giderek daha çok insan kütük kulübe istiyor.
1: Oo aman tanrım.
0: Devasa kerestelerden inşa edilen unutulmaz evler.
1: Oo vay canına.
0: Katedral tavanlar ve muhteşem manzaralar. Maceranın başladığı yerdeler.
2: Harika.
0: Kütük evlerde yaşa.

0: Atlarınıza tutunun.
1: Bu eğlenceli.
2: Buraya gelmek hoşuma gitti.
1: Güzel görünüyor.
3: Hildebrand ailesi yoğun yaşamlarından biraz kaçabildikleri için mutlular. Küçük bir kasaba olan Blue Ridge'e geldiler.
2: Biz tüm koşuşturmacalardan yorulduğumuzda dağlara gelmeye başladık. Hava çok farklı, bilirsiniz. Çok daha temiz. Harika bir yer.
3: Keith ve Laura Atlanta'nın banyo bölgesinde yaşıyor ve son birkaç yılda Georgia dağlarının kuzeyinde kütük kulübeler kiraladılar. Şimdi Keith aile için bir kütük ev almaya hazır.
2: Vay canına, o çok büyük harp. Sanırım en büyüğünü buldun. Blue Ridge bölgesine geldiğimizde yerel bir meyvelikten yemiş toplamayı ve ateş etmeyi seviyoruz. Güzel. Yürüyüşe çıkıyoruz.
1: Çok güzel bir gün.
2: Dışarıda ailemizin birlikte olma imkanı olan her şeyi yapıyoruz. Dışarıda olmayı çok seviyoruz. Şurada da büyük bir tane var evlat.
4: Nerede?
2: Şurada. Bir kütük kulübemiz olması ailemizin daha fazla iletişim kurmasına yardım edecek. Çocuklar çok hızlı büyüyor. Birlikte iyi vakit geçirmeyi gerçekten çok istiyoruz. Bir kulübe aradığımız için heyecanlı mısın?
1: Evet, öyleyim. Bence heyecan verici bir macera olacak.
4: Oh, hayır! Olamaz. Yemişlerim.
2: Sepetin kırılmış. Bugün Blue Ridge kasaba pazarında Chet Larissy ile buluşacağız. Onunla bir kütük kulübe evde istediklerimiz hakkında konuşacağız. İşte orada.
5: Merhaba çocuklar.
2: Merhaba Chet.
5: Nasılsınız?
2: Seni görmek
5: sizi
2: çok
5: görmek
2: güzel.
1: Sizinle buluştuğun için teşekkür ederiz.
5: Ozek Banay. Ben Chet Larissy. Kuzey Georgia dağlarında bir emlakçıyım. Ve özel alanım insanların büyük şehirlerden kaçıp burada dağlarda birer kulübe almalarına yardım etmek. Nasıl bir şey arıyorsunuz?
2: İsteklerimiz ve istemediklerimiz çok açık. İstek listemizde pek çok şey var. Ve hepsini alabileceğimize hiç emin değilim. Harika bir dağ manzarası istiyoruz.
1: Suya ve Blue Ridge merkezine yakın olmasını istiyorum.
2: Ben gerçekten güzel bir dış mekanı olsun istiyorum.
1: Ve yeni inşa edilmiş olmalı.
5: Benim için bu işi zorlaştırıyorsunuz. Tamam. Bütçeniz ne peki?
2: Aradığımız her şeyi 400 bin dolara alabilmeliyiz. Bu bizim için çok önemli.
5: Olabilir. Elimizden geleni yapacağız.
3: Chad'in Keith ve Laura'ya göstereceği 3 küçük kulübe var. Dağlardaki kulübe Blue Ridge Gölü'nün hemen üzerinde ve macera kulübesi Aska Macera bölgesinde. Ancak önce akarsu alanı kulübesine bakacaklar.
5: Pekala arkadaşlar, işte bu akarsu alanı kulübesi. Ne düşünüyorsunuz?
1: Güzel görünüyor.
5: Bu akarsu kulübesinde 3 yatak odası ve 3 banyo var. Arazisi 6 dönüm. 2014 yılında inşa edilmiş. Yani yeni bir bina. Neredeyse 230 metrekare. Bence burayı sevecekler. Çok güzel bir bina.
2: Suyun sesini duydun mu?
1: Bu sesi sevdim.
5: Akarsu kulübesi hemen Fighting Town deresi yakınında. Burası da iyi bir alabalık kaynağıdır. Eğer isterlerse hemen arka bahçelerinde balık tutabilirler.
1: Biraz küçük görünüyor.
5: Evet, ama içeri girmeyi bekleyin. Şaşırabilirsiniz.
1: Tamam.
2: Tamam.
5: Hadi içeri girip bakalım.
1: Tamam.
2: Hadi.
1: Ah vay canına. Gerçekten çok büyük.
2: Evet, içerisi geniş. Büyük odanın genişliği gerçekten harika.
1: Şu mutfağa bak.
2: Evet, mutfağı çok beğendim.
5: Granit tezgah.
1: Dolapları beğendim. Hiç böyle bir şey görmemiştim.
5: Bunlar el yapımıdır. Testereyle kesilmiş ahşap gerçekten kır izlenimi yaratıyor.
2: Gerçekten?
5: Evet.
2: Burada mı yapılmışlar?
1: Şuna bak, bu çok güzel.
5: Burada ana katta bir yatak odası var.
2: Tamam.
1: Evet, boyutları iyi.
5: Size uygun mu?
1: Misafirler için harika. Özellikle Florida'dan Nancy teyze geldiğinde.
2: Buraya Nancy teyze suite
1: diyelim. Kesinlikle.
2: Diyelim.
1: Benim sınırım Nancy teyze için yeterince iyi mi diye sormak. Teyzemden çok en iyi dostum ve kız kardeşim gibidir.
5: Hadi büyük odaya bakalım.
1: Vay canına.
2: Vay canına. Bu güzel. Şömineye bayıldım.
1: Bu çok güzel.
2: Şöminenin yapımı için çok fazla ustalık gerekmiş diyebilirim.
1: O bir sanat yapıtı.
5: Bu gerçek kaya.
2: Gerçekten mi?
5: Gerçekten yığma bir şömine. Buradaki pek çok kulübede bunu göremezsiniz.
2: Ve odun yakılıyor. Bu şöminede odun yakabilirim.
1: Ha evet. Soğuk bir kış akşamında güzel ve huzurlu olur.
2: Evet.
1: Şu kabuk gibi şeyi görmemiştim hiç. Bu muhteşemdi. Ahşap üzerine ahşap geliyor. Bir arada çok güzeller ama ayrı ayrı da. Ahşap kirişleriniz var. Gerçekten çok güzel bir duvar.
5: Ve büyük yatak odası da üst katta.
2: Tamam.
1: Harika.
2: Görmek istediği oda o.
1: Evet. Şu korkuluklara bak.
5: Evet, bunlar defne ağacından küçük ve hoş bir dokunuş.
2: Evet, çocukları düşünmemiz gerekiyor.
1: Evet.
2: Bunların üzerinden
1: evet.
2: Kayarlar. Yine de bunları beğendim.
5: Ve işte burada büyük yatak odası var.
1: Vay canına, güzel ve geniş. Açık renkli ahşabı beğendim.
5: Kulübenin pek çok farklı ahşabı, dokusu ve kaya bölümleri var. Keith ve Laura'nın aradığı tam olarak böyle bir şey işte.
2: Burası senin odan sayılır. Ben daha çok dışarıyla ilgileniyorum. Orada neler var?
5: Bu özel balkonu seveceksiniz. Perdelenmiştir.
1: Ben Chad'in bize hem dağ manzarası olan hem de suya yakın bir ev bulmasını istiyorum.
2: Dere hemen şurada.
5: Bu Kuzey Georgia'daki ana alabalık kaynaklarından biridir.
2: Harper ve ben balık tutabiliriz. Kapıdan çıkıp balık tutabiliriz.
5: Kesinlikle.
2: Alabalık pişirebilir misin?
1: Ha, evet. Bu çok hoş. Güzel görünüyor. Hem dağ manzarası olan hem de...
5: Evet Laura. Hem dereyi hem dağ manzarasını bir arada bulmak zor. Ama istediğiniz dış mekan alanı var. Bence bir sonraki bölümü çok beğeneceksiniz.
2: Tamam. Vay canına. Bunu beğendim. Bu dış mekan alanına bayıldım.
1: Ha, evet, bu çok hoş.
5: Ve bir alt verandanın daha olduğunu unutmayın sakın. Bir aile mekanınız daha var. Bir yatak odası, bir banyo, yani aradığınız her şey var. Üstelik yeni inşa edilmiş. Ayrıca Blue Ridge merkezine yalnızca 15 dakika mesafede. Harika mağazalar, restoranlar ve keyif alacağınız başka şeyler var.
2: Pekala Chad, bu bizim bütçemize uygun mu?
5: Aslında bu bütçenizin çok altında. Sadece 369.900 dolar.
2: Tamam.
1: Vay canına. Akarsu Kulübesi istek listemizdeki neredeyse her şeye sahip. Sadece dağ manzarası yok.
3: Doğru kulübeyi bulma arayışı sürecek. Ancak aile önce Blue Ridge'de en sevdikleri şeyin tadını çıkarmak istiyor. Ateş etmek.
4: Fırlat.
2: Güzel.
1: Onları böyle görmek çok hoş. Birlikte vakit geçiriyorlar.
2: Fırlat.
1: Burada da
5: çok altında. Sadece 369.900 dolar.
2: Tamam.
1: Vay canına. Akarsu Kulübesi istek listemizdeki neredeyse her şeye sahip. Sadece dağ manzarası yok.
3: Doğru kulübeyi bulma arayışı sürecek. Ancak aile önce Blue Ridge'de en sevdikleri şeyin tadını çıkarmak istiyor. Ateş etmek.
4: Fırlat.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur. Arabanı arabamla Takoma, değerinde
1: Trink Sat. Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var.
5: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
3: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
8: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
9: Yakıt alacağız, yine yandık.
10: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.
11: Kredi kartım hadi.
12: Tehlike çok büyük.
13: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
14: Olamaz mı?
15: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
16: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
1: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
2: Aramaya devam etmelisiniz.
1: Oho! Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
3: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Oldukları yerden hemen aşağıda Keith ve Laura macera kulübesine bakacak. Aska macera bölgesinin tam kalbinde. Bisiklet ve yürüyüş alanına ve Tokoa nehrine sadece 40 kilometre uzaklıkta.
5: Pekala arkadaşlar, macera kulübesini göstereceğim için çok heyecanlıyım. İşte burası.
1: Güzel.
5: Macera kulübesinde Laura ve Kit'in aradığı her şey var. 3 yatak odalı, 3 banyolu, yepyeni bir kulübe. Henüz tamamlanmadı bile.
6: Şey, içeri bile girmeden önce beni rahatsız eden şey komşularımızın hemen şurada olması.
1: Doğru.
6: Yani bizi ayıracak ağaç bile yok. Pek uzak değil ve kişisel alan yok.
1: Pek mahremiyet sağlamıyor.
5: Bunu anlıyorum ama manzarayı görünce komşular için endişelenmeyeceksiniz.
6: Tamam.
1: Hadi bir göz atalım.
5: Pekala çocuklar.
6: Yer döşemesi çok
1: güzel. Yer döşemesini çok beğendim.
6: Pencereleri çok sevdim. Şuna bak.
5: Cam bir duvar.
1: Vay canına, bu
6: ve
1: çok hoş.
6: Ve manzara da çok güzel.
1: İşte aradığımız manzara buydu.
6: Kilometrelerce uzağa görebiliyorsunuz. Muhteşem.
1: Ha, şuna bak. Bunu çok sevdim.
6: Ben de öyle. Hiç böyle bir şey görmedim. Bir destek girişi. Ama mutfak tezgahı onun çevresini dolaşıyor. Eşsiz ve ilginçti. İçeri girince büyük oturma odası, asma tavanlar ve pencerelerle burası biraz kapalı gibi görünüyor.
1: Mutfağın tavanı biraz alçaktı. Bu da mutfağın olduğundan daha küçük hissedilmesine yol açıyor.
5: Muhtemelen mutfak tavanının daha yüksek olduğu kulübeler görmüşsünüzdür.
6: Hı hı.
5: Ama burada üst katta daha fazla yaşam alanı sağlamış oluyor.
1: Ah,
5: bu yüzden
1: tamam.
5: Tavan böyle işte.
6: Anladım.
1: Tamam.
5: Ve burada zemin katta bir yatak odası var.
1: Misafir yatak odası mı?
5: Evet.
1: Nancy teyzeye uygun mu?
6: Kesinlikle Nancy teyzeye uygun. Misafir yatak odasına bakınca en sevdiğim teyzemi düşündüm. Florida'dan çok sık gelir. Yani Nancy teyze orada kalabilecekse gayet iyidir.
1: Şömine.
6: Bir şöminemiz olmalı.
1: Chet, bunda odun yakılır mı acaba?
5: Aslında hayır. Bu sadece gazla çalışıyor.
1: Aa, benim için çok iyi olmak üzereydi.
6: Bence gazla yeterince ısınmak mümkün değil.
1: Odun yakmak istiyorum. Kokusuna bayılıyorum. Dağlarda vakit geçireceksem gerçek olmasını istiyorum.
6: Ama diğer yandan bir sürü odun kesmen gerekmeyecek.

0: Bu doğru.
1: Ya da telefon siparişiyle istersin.
0: Tamam.
2: Tamam. Büyük yatak odasına gitmeye hazır mısınız?
0: Kesinlikle.
2: Pekala, hadi üst kata çıkalım.
1: Ah, bu çok hoş. Çok geniş hissettiriyor.
0: Evet.
1: Üstteki pencereleri beğendim. Bu yatak odasının genişliği iyi.
2: Size göstereceğim bir şey var. Hadi gidip bir göz atın.
1: Bu çok hoş.
2: Bu tarafta biraz daha mahremiyet alanı var.
1: Evet.
0: Evet.
1: Çevreme bakınca banyo nerede diye merak etmeye başladım. Hiçbir büyük yatak odası banyosuz olmaz. Nerede?
2: Burada ama biraz meşgul.
1: Hı-hı.
2: Ama kapıyı kapamanız gerekiyor.
1: Hı-hı.
2: Ve büyük banyo hemen burada.
1: Tamam. Ah, çok büyük.
0: Evet.
1: Burası çok hoş. Yüksek tavanı ve pencereleri çok sevdim.
0: Hem duş hem küvet var.
2: Bu doğru.
0: Güzel.
2: Hı-hı. Size göstereceğim bir şey var.
0: Pekala, hadi bakalım.
2: Kit, işte dış mekanın.
0: Tamam.
1: Bu çok hoş.
0: Ah, evet.
2: Ve manzaraya açılıyor.
0: Ah, tanrım, şu manzaraya bak.
1: Verandaya çıktığınızda dağ manzarasına doğru çekiliyorsunuz. Bu çok güzel. Bu çok hoş.
2: Burada yaşadığınızı hayal edebiliyor musunuz?
1: Bence böyle bir manzara burada yaşadığımızı düşündürebilir.
0: Evet, bütçemize uygun mu peki bu? Ne kadar?
2: Bu kulübenin liste fiyatı $399,000.
1: Aa, vay canına.
0: Tamam.
1: Bütçenin hemen altında.
0: Tamam, tamam.
2: İyi gidiyorum değil mi?
0: Evet, evet. Şimdiye kadar iyiydi.
2: Pekala, gösterecek bir şeyim daha
0: tamam.
2: var. Dağ kulübesi Blue Ridge'in 20 dakika dışında ama çok popüler bir bölgede. Bunu çok seveceklerini düşünüyorum.
1: Merkeze 15 dakikadan uzun sürdü sanki.
2: Evet, bir iki tane traktörün arkasında kalınca daha uzun geliyor.
0: Yavaşlatıyor.
2: Bunda 4 yatak odası, 3,5 banyo bölümü var. 280 metrekarenin biraz üzerinde. Genelde insanları ön kapıdan sokarım. Ama dağ kulübesinde ön verandadan girmelerini istedim. Çünkü buna bayılacaklar.
1: Vay canına.
0: Ah tanrım, bu muhteşem.
1: Bu nefes kesici.
2: Şimdi neden dağ kulübesi dendiğini anlıyorsunuzdur.
0: Aynen.
1: Kesinlikle.
0: Öyle.
2: İçeri bakmaya hazır mısınız? Hadi gelin.
1: Evet, evet. Öyle. Ah vay canına. Şuna bakın.
0: İşte buna avize denir.
1: Evet, büyük bir oda ve büyük bir avizesi var.
0: Evet,
1: bunu
0: evet.
1: Sevdim.
0: Yüksek tavan burayı çok geniş gibi hissettiriyor. Harika.
1: Çok sıcak. Kır tipinde.
2: Laura, mutfağa bakmaya hazır mısın?
1: Kesinlikle.
2: Pekala, hadi gidelim.
1: Fark ettiğim ilk şey biraz eski moda olduğu.
0: Şu ayrı bölümü sevdin mi?
1: Aslında sevdim. Sadece şurada bitmesini isterdim. Çünkü burada hareket etmek çok zor olacak. Bilirsiniz. İşte.
2: Biraz dar değil mi?
1: Mutfağın akış biçimi pek iyi değil.
2: Evet, ama bu kolayca halledilir. Buradan tezgaha kesebiliriz.
1: Hı hı.
2: Kit muhtemelen bir hafta sonunda bunu halleder.
1: Bekleyip göreceğiz anlaşılan.
2: Sizin için küçük bir sürprizim var.
0: Tamam.
2: Dağ kulübesinin zemin katında, yani burada küçük bir tuvaleti var. Ayrıca büyük yatak odası da
0: Güzel,
2: var.
0: Hadi bakalım.
2: İşte burada, büyük yatak odası.
0: Tamam.
1: Evet, bu güzel. Bu ahşapları beğendim. Zemin de çok güzel görünüyor.
0: Ah Lori, buna bakmalısın.
1: Vay canına, bu çok büyük.
0: Evet öyle, boyutları çok iyi. İstediğin gibi bir jacuzzi de var.
1: Bu en sevdiğim şey. Manzarayı izlediğim uzun bir günün ardından buraya gelip rahatlayabilirim.
0: Yani manzarayı izlediğin uzun bir günün ardından uzun bir öğleden sonrayı jacuzzide mi geçirmek istiyorsun?
1: Kesinlikle.
0: Tamam.
1: Sen de bana biraz şarap getirebilirsin.
0: Tamam, hadi gidip verandaya bakalım nasılmış.
1: Tamam. Ah, çok güzel. Bu manzaraya doyamam.
0: Burada takılmak harika olur.
2: Ve istediğiniz gibi gizli saklı.
0: Ve bir şöminesi var.
1: Çok hoş. Sonbaharda buraya televizyon koyup futbol maçlarını izleyebiliriz. Burada çok eğlenceli olur.
2: Çok güzel fikir.
1: Aha.
2: Yukarıdaki hoş asma katı hatırladınız mı?
0: Evet.
1: Görmek için sabırsızlanıyorum. Merdivenlerden çıkınca asma katı gördük. Orası harikaydı. Şuna bak. Çok geniş.
0: Gerçekten öyle. Burada çok alan var.
1: Evet. Üç kulübe arasında en geniş asma kat bundaydı.
2: Bu kulübe 280 metrekareden biraz büyük ve üst katında bir değil iki yatak odası var.
1: Harika.
2: Bir banyomuz var ve alt katta bir aile odası ve oyun odası ve dördüncü yatak odası var.
0: Ah çok güzel. Evet Chad, dağ kulübesinin milyon dolarlık bir manzarası var. Peki fiyatı da öyle mi?
2: Keith, tekrar ediyorum, bütçeniz konusunda çok hassas davranıyorum. Bu da bütçenize tam uyuyor. 400 bin dolar.
1: May.
0: Evet, bu bütçemize uygun. Evet. Ama istediğin geliştirmeleri yapabileceğimiz alan yok.
1: Evet, o mutfakla idare etmek zorundayım.
0: Düşünmek için biraz zamana ihtiyacımız var. Sana sonra haber vereceğiz.
2: Baskı hissetmeyin. Sizde numaram var. Hazır olduğunuzda ararsınız.
1: Tamam.
3: Blue Ridge dağlarındaki en güzel kulübeleri gördükten sonra Keith ve Laura'yı zor bir karar bekliyor.
0: Ben Akarsu kulübesini çok beğendim. Yani dere hemen evin dışında. Harper ve ben orada balık tutabiliriz. O kulübedeki ustalığı çok beğendim. Bence çok iyiydi. Blue Ridge'deki macera kulübesini de çok beğendim. O da muhteşem.
1: Evet, harika bir manzarası var.
0: Her akşam gün batımını görürsün. Yeni yapılmış olmasını beğendim.
1: Evet, dış mekanın umduğumuz kadar geniş olduğunu sanmıyorum.
0: Çok güzel bir mekan ama büyük bir alan değil.
1: Doğru.
0: Peki ya dağ kulübesi nasıl?
1: Manzarası. O manzara bambaşkaydı.
0: O manzara hiçbir şeye değişilmez.
1: Evet. Yani suya arabayla gitmen gerekiyor. Ama o manzara için değer bence.
0: Harikaydı. Gerçekten öyle. Ayrıca 4 yatak odası olması da büyük bir artı. Eğlenmek için çok daha iyi. Ne düşünüyorsun?
1: Zor bir karar olacak.
0: Chad haklıydı. Her şey bir anda olmuyor. Hem harika bir dağ manzarası ve dağlardan akan bir deren olmuyor.
1: Ve su.
0: Bence ikisi bir arada çok zor. Değil mi?
1: Üçünde de aradığımız dış mekan vardı.
0: Evet, hangisini istediğimi biliyorum.
1: Öyle mi? Umarım benim istediğimdir.
0: Ben de umarım.
1: Sadece Tokoa Nehri'nin sesini dinlemek.
0: Evet.
1: Evet.
0: Ben de öyle. Akarsu.
1: Evet, ben de onu istiyorum.
0: Pekala.
1: Pekala. Harika fikir.
0: Birlikte düşünüyoruz.
1: Öyle. Seni bu yüzden seçtim.
0: Hadi Chad'i arayalım.
1: Tamam.
0: Heyecanlı mısın?
1: Bu az kalır. Heyecanın çok ötesindeyim. Çocuklara söylemek için sabırsızlanıyorum. Harper, seninki yanıyor. Hadi üfle. Onu yiyecek misin?
0: Hayır, o güzel. Güzel kararmış.
1: Bence harika bir iş çıkardık.
0: Akarsu kulübesinin liste fiyatı 369.900 dolardı. Başkalarının da fiyat vereceğini hissedince kimsenin almasını istemedik. Tam fiyatı, yani 369.900 doları ödedik. İstediğimiz kulübeye aldık. Hem de bütçemizin altında. Hiç zorlanmadık. İstediğimiz yer oldu. Burası bizim için gerçekten çok uygun. Kulübemize taşınınca tüm yaşam tarzımız değişti.
4: Harper, kim daha çok balık tutacak, sen mi ben mi?
5: Ben hiç balık yakalamadım, bu yüzden bence sen.
0: Bu ailemizi birbirine yaklaştırıyor. Çünkü birlikte iyi vakit geçiriyoruz. İşte bu dostum.
1: Çocuklar daha iyi anlaşıyor ve anne baba mutlu.
0: Bu kulübeyi çok sevdim.
6: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
7: Sen mi geldin? Çantam hazır mı?
8: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi. Sana
2: yakışanı tak. Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
3: Üst düzey bir meydan okuma.
2: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
4: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
2: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te. Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garros'da karşı karşıya geliyor. Roland Garros 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla 4 Haziran'dan itibaren D-Max'te.
5: Şimdi de yüzümü yakın madem. Son bölümü daha yeni atlattım.
6: Mark Dozer'in büyük bıçağındaki hortumu patlattı. Şimdi gidip bakmamız ve bugün tamir edilir mi karar vermemiz gerekiyor. Bu borularda kesinlikle çok fazla basınç var. Patlarlarsa seni ikiye bölebilirler. Evet.
5: Evet, kesinlikle.
6: İşte buradan çıkmış. Ha evet. Hayır, sadece hortumu tekrar takmaya çalışıyoruz. Düzgün hizalamaya çalışıyoruz. Yani dişleri çaprazlamak istemiyoruz. Umarım bugün biraz toprak çıkarabiliriz.
7: Black Lighters ekibinin lideri Mark ve madencilik ortakları Paul ve John.
8: Yapacaksan doğru yap.
7: Felaketle sonuçlanan geçen sezonun ardından Cooper Pedy'ye geri döndüler.
6: Lanet olası bir kaza geçirdik ve ben Mark'ın kafasına ekskavatörle vurdum. Ve evet, çenesini kırmış olabilirim.
5: Paul'e onu sevdiğimi söyle. O adamları seviyorum
9: Mark,
5: dostum.
9: Mark kraliyet hava ambulansına bindirilerek Adelaide'deki Royal Adelaide Hastanesi'ne götürülecek.
5: İşimize geri dönmeliyiz. Alemin bana ihtiyacı var. İşte bu, açık ocak. Beslenecek çok kişi var. Geçen yıl olduğu gibi opal madenciliğine geri dönmemiz önemli. Kazadan sonra hiç güvenim kalmadı. Hayır, zerre kadar güvenim kalmadı.
9: Unutma, ben %100 arkasındayım, tamam mı?
5: Biliyorum ve sensiz mahvolurdum. Ama bu duyguyu bir türlü atamıyorum. Kimseyi hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum.
6: Sadece fazla düşünüyorsun. Oraya çık ve hallet.
8: Yaparsın.
9: Bu durum çocukları da etkiledi. Opal madenciliğine geri dönmemizden kaygılılar ve birimizi kaybedeceklerini düşünüyorlar.
5: Sanırım bu kadar daha gelse buraya çarpmış olacaktı ve ölmüş olacaktım. Bu tehlikeli bir sektör. Geri dönüp dönmemeyi çok düşündüm. Zaten geride kaldık. Opal bulmamız gerekiyor. Geçen yıl kazandığımız her şeyi harcadık. Bu pompayı çalıştıran şey. İşte çalışmaya başladık. Ama çok fazla boş zamanım var. Çaresizce opal bulmak zorundayım. Bu yüzden elimizden geleni yapacağız. İki maden sahası aynı anda çalışıyor. Serbo'daki yeni maden sahamızda çok geniş bir alan var. Opal bulmak için büyük miktarda toprak kazacağız.
6: Hepsi buraya gelecek.
5: Şunu ortadan kaldırmak istiyoruz.
6: Tamam, ve sonra açıkçası mümkün olduğunca o yönde zorlayacağız, anladın mı?
5: Evet. Servo arazisi bu yılki büyük şansımız. İlk yapılacak iş düzleştirmek. Ve her kuruş değerli olduğu için Opel Zilla'yı devreye sokuyoruz. Eleme tesisimiz.
8: Kova dolusu toprağı al, hazneye git ve oraya dök. Oradan etrafında dönen ve üzerindeki tüm tozu ve pisliği temizleyen merdaneye gider. Çalkalayıcı onu çalkalar ve karanlık odaya yollar. Opal siyah ışık altında floresan ışık yayar. Yani bu küçük bir parça. Biraz parladığını görebilirsiniz.
5: Sezon hedefi 350 bin dolar. Eskiden burada milyon dolarlık talepler olurdu. Bu hedefi kesinlikle geçmek istiyoruz.
6: İyi görünüyor. Bakalım nasıl gidecek.
5: Buranın dünyadaki en sıcak ve en zorlu ortamlardan biri olduğunu söylemek gerek. Sanki toprak fırsatını bulur bulmaz vücudunuzdaki tüm nemi emip götürüyor. Buldozerin su içmesi gerekiyor. Çok susamış. Aşırı ısınırsa her şeyi durdurmak zorundayız. Hararette çalıştıramazsınız. Suyu doldurduk. Şimdi oyunlar başlıyor. Pek kendime güvenim gelmedi. Umarım güvenimi geri kazanırım. Ailemin bana ihtiyacı var.
10: Mega teraslarda az sonra. İnşaat ekibi yerden 12 metre yukarı bir teras inşa etmek için yeni yüksekliklere çıkıyor.
11: Uçuruma inşa edilmiş.
12: Evi aşmak için 60 santim daha lazım. Felaket potansiyeli bugün listede yer almıyor. Orada dur, bekle, bekle.
10: Bu mega terasta bir ilk. Bir tonluk çelik çerçeveyi vinçle indirecekler.
12: Havada olduğunda heyecan hiç bitmez.
10: Ve kontrol edemedikleri tek şey rüzgar.
12: Bekle, bekle, bekle. Terasın köşesi doğrudan evlerine girebilir. Dikkat et!
10: İnşaatçılar 400 bin dolarlık bir mega teras şaheserini yaratmak için hayatlarını riske atıyor.
13: Şuna bak!
14: Bu harika.
12: Temizlik günü millet, hadi kıpırdayın!
10: Arka bahçedeki yaşamı değiştirmek kolay değil. Sınırları zorluyorlar.
11: Uçuruma teras koymak gibi.
15: Yapmaya çalıştığımız bu.
10: Havayla savaşıyorlar.
12: Üstünü örtmezsek tüm evi su basar.
10: Amaç şimdiye kadar oluşturulmuş en şaşırtıcı, en güzel mega terası oluşturmak.
14: Tanrım, harika olmuş.
10: Mega teraslar başlıyor. Brenda ve Dave ailelerini yetiştirmek için evi ararken... Bu Colorado Springs terasına çıktıklarında onu bulduklarını biliyorlardı.
14: Manzarası nedeniyle bu eve aşık olduk diyebilirim.
13: Tüm dağları görebiliyoruz, hatta Pikes Peak'in yanını bile görebiliyoruz.
10: Ama 20 yıllık teras değişmesi gereken ilk şeydi. Onarılması gerektiği ortada. Colorado'nun dramatik hava koşullarından korunmuyor.
13: Buradaki rüzgar inanılmazdır. Saatte 100-120 kilometre hızla esebilir. Her sabah yastıkları ortalıkta buluruz. Rüzgarlı olduğunda terası kullanılamaz hale getirir. Dışarı çıkamazsın bile. Izgara mı yakabilir miyim dediğim zamanlar oldu. Çok rüzgardı. İşte bu kadar. Bu evde hayatımızın sonuna kadar yaşamak istiyoruz. Bu yüzden bunu şimdi yapmak istedik. Terası hemen kullanmaya başlarsak yılları boşuna heba etmemiş olacağız. İşte gidiyor.
16: Hey, git getir.
11: Bu bir mega teras için inanılmaz bir konum. Çünkü uçurumun üzerine inşa edilmiş. Ve bu güzel açık havadan yararlanabilmek için rüzgarları kontrol edecek bir şeyler yapmamız gerek.
17: 400 bin dolarlık bir bütçeyle rüzgar koruması ve daha fazlasını tasarladık. Brenda ve Dave açık hava yaşamını salonun dışına taşıyacak 6,5'a 5,5 kapalı bir oturma odası veriyoruz. Stratejik yere 4 metrelik özel bir taş şömine koyuyoruz. Rüzgarı dışarıda tutmak için kayar cam duvarlar kullanılıyor. Açılı çatının tavan penceresi var ve böylece içerisi ışığa boğuluyor. 4 mevsim odası, granit tezgahlar ve doğu manzarasına bakan bir barla bitirdiğimiz ızgara bölümünü rüzgardan koruyor. Diğer tarafta yıldızlar altında geceler için bir ateş çukuru var. Ve aşağıdaki çocuk terasıyla yatak odasını yeniliyoruz. Bu inanılmaz bir teras için mükemmel bir yer.
12: Bu oldukça büyük ve potansiyel olarak tehlikeli bir yıkım. Terasın yüksek bölümüne sadece tecrübeli adamları çıkarmak istiyorum. Bu teras yerden çok yüksek. Sebepsiz yere bile düşebilir. Aslında kaldıracağımız teras altına sahte bir zemin inşa ediyoruz. Yıkım aşamasında çok daha güvenli olacağız ve hızlı olmasını sağlayacağız.

0: Felaket potansiyeli bugün listede yer almıyor.
1: Uçurumun kenarında mega bir teras inşa etmek sayısız zorluklar doğurur. Posta pulu büyüklüğündeki arka bahçede iskele kurmaya yetecek düz alan yok.
0: Çok yaratıcı olmalıyız.
1: Terası çerçevelemek için akıllıca bir çözüm lazım.
0: Daha önce yapmadığımız bir şey. Araba girişinde terasın parçalarını birleştirip vinçle taşıyacağız.
1: Vinç, önceden inşa edilmiş iki çelik çerçeveyi kaldırıp evin üstünden geçirecek. Birincisi 5,5-6,5 metre ve 720 kilo. Bu iş için 390 metre uzunluğunda çelik kullanıldı. Bu da yarım kilometreye yakın bir uzunluk.
0: Vinç kullandığınızda terslik olma olasılığı çok yüksektir ve öncelikle taşırken herhangi bir noktada kontrolü kaybedersek eve ciddi hasar veririz. Altındakilere hiç söylemiyorum bile.
2: Olamaz!
0: Bu yüzden sorunsuz şekilde birleştirmeyi umuyoruz ama her zaman bir şüphe vardır.
1: Vinç'in maksimum uzanma mesafesi 720 kilo yükte 24 metre.
0: Kabloları aşağıda tut. 60 santim daha mesafem var. Vinç operatörü görmeden çalışır. Her şeyi telsizlerle iletiriz.
3: Orada çatıyı geçiyor muyuz?
4: Evi geçmek için 60 santim daha lazım. Doğru açıyla dönmen gerekiyor.
0: Yanlış bir bilgi veya parmağın anlık seyirmesi...
3: Bir şeye mi takıldık, ne dersiniz?
0: Ve terasın bir köşesi eve girebilir. Evi geçmek için 60 santim daha lazım. Sonra indirmeye başlayabilirsin.
3: Anlaşıldı.
0: Rüzgar onu yakalayıp pencereye sürükleyebilir. Başından beri düşündüklerimiz bunlar.
4: Kabloyu 2,5 metre indir.
0: Dur. Bekle. Bunu başaracak mı? Evi aşmak için yeterli erişimi var mı bilmiyorum. Ulaşır ulaşmaz bir daha döndürebiliriz.
4: Evet, çok iyi. İndirmeye devam.
0: İşte böyle. Tamam, çatıyı geçtin. İstediğimiz yere indirmek için 2 metre daha var. Orada dur, lütfen. Tamam, orada dur. İşte bu kadar.
1: 12,5'luk civatalar 1500 kiloya kadar yük taşıyabilir.
0: Ona bıraktığımızı söyle.
1: Bir çerçeve indi. Bir tane kaldı. 240 kiloluk ikincisi daha küçük. Ama ilkinden daha az tehlikeli değil.
0: Buraya indirebilirsen üzerinde yürüyebiliriz. Ve böylece dönmesi daha zor olur.
3: Hala kuzeye gitmem gerekiyor mu?
4: Evet, gerekiyor. 5 metren var.
1: Aniden çıkan rüzgar çelik çerçeveyi döndürmeye başlar.
0: Bekle. Dikkat et. İşe yarayacağından emin değilim. Tutmaya devam et. Geri dönecek.
1: Brenda ve Dave'in Colorado Springs, Colorado'daki 400 bin dolarlık yeni mega terası uçurumun kenarına inşa ediliyor.
0: Bu şantiyede iskele kuracak düz yer bile yok.
1: Önceden inşa edilmiş iki çelik çerçevenin vinçle indirilmesi gerekiyor. Ve aniden olabilecek en kötü anda rüzgar çıkıyor.
0: Bekle. İstemediğiniz şekilde ivmelenince yapabileceğiniz bir şey yok. Heyecan hiç dinmiyor. Tamam. Çok yavaş. Tamam, oraya oturt. Çerçeve nazik bir şekilde indi.
3: Yavaş yavaş, 15 santim indir.
0: Bekle. Biraz daha.
3: 2 santim daha. Çılgıncaydı, bittiği için mutluyum.
5: Bu çılgınca dostluk.
6: Bu sis yeterli.
5: Buradan şu dağlara kadar görünüyordu ama şimdi hiçbir şey yok.
1: Sis manzara katilidir. Ancak bu mega terastaki ilerlemeyi engellemez. Zemin kaplaması döşenir ve bugünkü çatı hazırlığı için direkler dikilir. Ana terasın merkezi kayabilir cam duvarlarla çevrili 6,5-5,5 metrelik kapalı bir salon. Bugün ekip çatı makaslarını destekleyecek kirişleri ayarlayacak. Bugün vinç yok.
7: Hazır?
8: Evet.
7: Gidiyoruz.
1: Kirişleri terasa taşımanın en kolay yolu geçici bir rampa kullanmak.
6: 2 tane 3'e 1'lik götürdük. Güzel ve sağlam.
1: 3 adet 8 metre ve 35 santimlik mikrolam kirişlerin her biri yaklaşık 120 kilo ağırlığında. 3 adamın ağırlığını ekleyin ve kontrplak rampanın 240 kiloluk yüke dayanması gerekiyor.
6: Dik bir rampaya ağır şeyler çıkarmak zor iştir. Pekala çocuklar, bu sonuncusu.
7: Hadi.
1: Mikrolam dayanıklı kirişler üretmek için ağaçtan yapılan, ince şeritlerin birbirine yapıştırılmasıyla elde edilen kerestelerdir.
6: İndir. Serbest.
3: Bu da tamam.
6: Bıraktım. Şimdi 2 metre kaldırmamız gerekiyor.
3: Hazır.
6: Tamam, kaldır. Bu iyi. Tamam, sana geliyor. İşte bu kadar.
3: Yorgun ve mutluyum.
2: Güzel.
3: Hazır.
2: Evet. Bu tamam.
0: Bu kadar. Hazırım. Kaldır. Bu tamam. Çok mutluyum. Başarılı olduk. İyi egzersizdi.
1: Kirişler eve bağlanır ve daha sonra 12 buçukluk civatalarla sabitlenir.
6: Evet. Her şey hızla ilerliyor ve çatıyı takmaya hazırız.
1: Sis kalkıyor, vinç geri dönüyor. Bu kez çatı makaslarını yerine kaldıracak. Bugün görmek sorun değil, yükseklik sorun.
0: Şimdi öncekine göre 5 metre daha uzağız. Bir terslik olursa malzemeler durmadan önce 700 metre kadar yuvarlanabilir ve en yakındaki yola kadar gidebilir. Hazır olduğunda kaldırabilirsin. Bence ağaçların üzerinden atlattıktan sonra kaldıracak. Bekle, onu döndürelim. Bekle. Biraz daha indirirsen tamamdır. Çok iyi. Kabloyu indirebilirsin, biz tamamız.
1: Son çerçeve bağlandığında vinci gönderebilirler.
0: Kabloyu alabilirsin. Harika iş. Bu şeyin üstünü örtersek tamamdır.
1: Pikes Peak'ten doğudaki düzlüklere kadar görkemli manzaralar, bu Colorado Springs evini mega teras için mükemmel kılan şeyler. Tasarım en iyi manzarayı sergilemekle birlikte görsel karmaşayı stratejik olarak engelliyor.
5: Bu şömineyi mükemmel bir şekilde yerleştirirsek, yolu ve karşısındaki 35 evi yok edip, dikkati görmek istediğimiz şeylere çekebiliriz. Harika olacak.
1: Sokak ve etrafındaki evlerin görünümü, 1.80 yüksekliğindeki odun yanan bir şömineyi destekleyecek, 2 köşe duvarı tarafından engellenecek.
3: İşte böyle. Şimdi kendinize doğru kaydırın. İçine kaydır.
7: Arkaya uzanacak mısın?
3: Evet.
1: İnanılmaz yüksekteki yapının duvarındaki kaplamalara çivi çakmak gibisi yoktur.
3: Duvarın dışındaki yükseklik 5 metreden fazla. Çok korkutucu. Pekala çocuklar, işte oldu. Tamam, gelin.
1: Sıra şöminede. Onlara 60 kilo olduğu söylendi.
3: 60 kilo mu? Evet tabii. Bunu ayarlamalıyız.
1: Aslında 150 kiloya yakın.
7: Ağır taraf bende.
3: Bugün için hepsi bu kadar. Gart mutlu olacak. Çünkü sokak manzarası gitti. Geriye sadece dağların ve aşağıdaki şehrin manzarası kaldı. Çok güzel bir gündü.
0: İşin zor bölümüne geldik.
1: Lüks ayrıntıları yerleştirirken hataya asla yer yoktur.
0: O delik açıldığında soğutucu biraz dışarıda kalırsa mahvoluruz.
8: Hata yapamazsın. Yaparsan pahalıya patlar.
9: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam.net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Günlük pedin olayı bu. Mol Pet günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol Pet'ten kız sözü.
1: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
3: Hesap basit, hesap basit.
4: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
5: Üst düzey bir meydan okuma.
4: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
6: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
4: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
7: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
8: Evet.
9: Aman tanrım.
4: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
10: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
11: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
10: Bir fırsat.
4: Tozlu Servet 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
12: Bu yaptığımız en güzel teraslardan biri olacak.
13: Ama dramatik yerler, inşaatın gecikmesine neden olan hava şartlarına sahiptir. Yani bulutlar dağıldıktan sonra %100 sıva fırsatı için hava tahminini bekliyorlar.
14: Şimdiye kadar yaptığımız en büyük sıva işi, 210 metrekare sıva yapacağız.
13: Sıvanın yağmurdan önce 7 saat, dondurucu sıcaklıktan önce ise 3 gün kuruması gerekir. 6,5 ton sıva, her seferde 30 santim genişliğindeki tahtalar üzerinden geçirilen bir el arabasıyla taşınır. Ardından kovalarla merdivenden çıkarılır.
15: Her bir kova yaklaşık 20 kilo ağırlığındadır. İskelenin 12 metre yukarısına taşınması gerekir. Bu hiç kolay bir şey değil.
14: Yani bu alana sıva döşediğinizde ağırlığı 6,5 tonu buluyor. 20 kiloluk bir kovayla hepsini oraya taşıyorsunuz. Bu çok zorlu bir iş.
13: Sıvadan sonra taş ustaları şömineyi yerden tavana dek taşla döşüyor ve kayar cam paneller monte ediliyor.
14: En zor bölüm bitti. Şimdi bir ızgara ve bir soğutucu yerlerine takılacak. Yani hepsi et ve içecekle ilgili.
13: 5 metrekarelik Brezilya granitinden tezgah, bar ve hazırlık alanı olarak hizmet edecek. İlk levha 60 kilo ağırlığında.
16: 1, 2, 3.
14: Bunu profesyonele bırakıyoruz. Çünkü çok ayrıntılı bir şablon hazırladılar. Kesme, parlatma, kenar detayları var. Bunları atölyede yapıyorlar. Bu yüzden sorunsuz olması gerek.
16: İşte oldu. İşte böyle. Biraz daha. Harika. Güzel ve sık oldu.
13: Ardından dahiyane bir fikir var. İçecek soğutucusu. Bir fıçı içecek için uyarlanmış buzdolabı.
16: Soğutucu için deliği koyacağımız yeri bulmamız lazım.
13: Musluğu 1500 dolarlık levhaya bağlamak için çok hassas bir kesim gerekiyor.
14: O delik açıldığında soğutucu biraz dışarıda veya biraz içeride duruyor ya da kapı açılmıyorsa mahvoluruz.
16: Hata yapamazsın. Yaparsan pahalıya patlar. İşte oldu.
13: Bir soğutucu yaklaşık 100 servislik içecek barındırabilir.
16: Tamam. İşte oldu. Mükemmel. Bu da tamam.
13: Uçurum kenarı mega terası gösterime hazır.
17: Şuna bak.
18: Bu harika.
13: Mega teraslar tarihinin en dramatik mekanlarından birinde inşaat ekibi inanılmaz yüksekliklerde ölüme meydan okuyarak engellerin üstesinden geldi.
16: Dikkat et! Bekle, bekle, bekle!
13: Ve 9 uzun ayın sonunda 400 bin dolarlık bu 3 katlı tasarım Brenda ve Dave'in hayal ettiği her şeyi karşılıyor.
17: Uçurumun kenarını inşa etmek inanılmaz zor oldu tabii. Sonunda bütün uğraşlara değdi. Şuna bak!
18: Harika olmuş.
17: İnanılmaz. İnanamıyorum. geniş ve ferah. İçeriye bol bol ışık geliyor.
8: Sadece bir teras değil, bir oda gibi.
9: İnanılmaz.
17: Harika bir ses yalıtımı var. Tavan penceresi ışığı sağlıyor. Bu alan bence daha iyi olamazdı.
8: Daha iyisini hayal edemezdik.
17: Buraya gelip yerleştirdiğimiz pencereye bakın isterseniz. Manzarayı olduğu gibi çerçeveliyor.
8: Her şeyin üstünde, ağaçların ve kuşların üstünde. Şaşırtıcı.
17: Sanki buradan Kansas'a kadar görebilecekmiş gibi insan.
8: Evet, biliyorum.
17: Gidip açık salona bakalım mı birlikte?
18: Eski açık hava terasındaki konfor rüzgara ve hava koşullarına bağlıydı. Şimdi tamamen kapalı, 36 metrekarelik bir alana sahip. Burada 7/24 zaman geçirilebilir.
17: Ne düşünüyorsunuz?
8: İnanılmaz.
9: Çok iyi.
8: Şimdi istediğimiz zaman buraya gelebiliriz. Arkamıza yaslanıp manzaranın ve ateşin tadını çıkarabiliriz. Bu harika.
17: Daha önce oradaki evlere bakıyordunuz. Şimdi bu güzel şömineye bakıyorsunuz.
8: Çok güzel. Evlere bakmaktansa buna bakmayı
17: güzel,
8: tercih ederim.
17: Güzel, o taşlara sahipsiniz. Her iki taraftaki sıva bunu resim çerçevesi haline getiriyor. Ve ayrıca yakacak deposu. Ateşi yakıp devam ettirmek için çok uygun.
9: Şu çıtırtıyı dinler misin? Çok hoş.
8: Çocuklarla burada şeker kızartabiliriz.
17: Güzel aile anıları. Dışarı çıkıp ateş çukuruna bakalım mı artık?
18: Eski moda ateş çukurunun yerine kayar cam panellerle oturma odasından ayrılan özel ferforje korkuluklarla çevrili yepyeni 1,5 metre çapındaki ateş çukuru var.
17: Bu cam paneller batıdan esen kasırga kuvvetindeki rüzgarları engellemek için kondu. Ve muhteşem manzaraya bakın şimdi.
9: Manzara muhteşem.
8: Pikes Peak'i görebilirsiniz.
17: Burada ateşi gazla yakacaksınız ki bu da işleri daha kolay hale getiriyor. Böylesi daha...
8: Evet, odun var mı diye aranmak yerine gazı açıyorsunuz ve anında ateşiniz yanıyor.
18: Aşağıda restore edilen çocuk terasında gürültülü aktiviteler veya gölgede sessiz oyunlar için yer var.
9: Okulda geçen günden sonra burada rahatlayabilirler.
18: Ve ebeveyn yatak odası terası anne baba için mahremiyet sunuyor.
9: Dışarı çıkmak ve rahatlamak amaçlı oldukça sakin bir alan bence.
17: Yemek alanlarına bakalım birlikte. Bu sıcak günlerde sizi serin tutmak için bir tavan vantilatörü var ve altında da küçük güzel bir bistro alanı bulunuyor.
9: Öyle yemeği yiyebiliriz.
8: Evet.
17: Burada büyük aile yemekleri için başka bir yemek masası alanımız daha var tabii.
8: Çok iyi.
9: Çok
8: oturup
9: güzel.
8: Kahve içmek, yemek yemek için harika bir yer.
17: Gidip yemekleri nasıl hazırlayacağınıza
9: bakalım.
17: Onun
9: için önemli.
18: Orijinal terasta saatte 100 kilometre hızdaki rüzgar barbeküyü söndürmeye çalışıyordu. Şimdi cam paneller mutfak alanını rüzgardan koruyor. En iyi aletler ve lüks yüzeylerle barbekü her zamankinden daha eğlenceli.
17: Şuna bakın, bu güzel granit tezgahı koyduk buraya.
9: Bu güzel olmuş.
8: Bu güzel granit ve bu güzel manzara.
17: Geceleri burada oturup bir kadeh bir şey içerken şehrin ışıklarını seyretmeyi hayal edebiliyorum. Bu inanılmaz bir şey. Ve evinizdeki en iyi manzara burası olabilir. Bu gerçekten harika oldu.
9: Sen barbekü yaparken ben de burada oturacağım.
8: Vay canına. Şuna bak.
17: Bu paslanmaz çelik bir ızgara. İçinde 3 brülör bulunuyor.
8: Bu harika. En çok istediğim şeydi. Sanırım yılın 365 günü ızgara yapacağız.
17: Ve şuna bir bakın. Açık hava yaşam alanınızda hep istediğiniz içecek soğutucunuz.
9: İçmek ister
8: misin? Evet, çok isterim.
17: Afiyet olsun.
9: Mutluluğumuza.
8: Daha iyisini hayal edemiyorum.

0: Terasa bayılıyorum. Orada oturup şehir manzarasının tadını çıkarabilirsiniz.
1: Kapalı 4 mevsim alanıyla yeni terasımız bize oranın ve manzaranın tadını çıkarmak için iyi bir fırsat sağlıyor. Ve biz gerçekten bayıldık.
0: Mega teras yaptırmak harika bir fikirdi. Yıl boyunca evimizde ve Colorado'da yaşamanın tadını çıkarabiliyoruz.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Servis geldi, çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
2: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
3: Üst düzey bir meydan okuma.
2: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
4: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
2: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
5: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
6: Evet.
7: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
8: Güne başlamanın en iyi yolu seni uyandıracak güzel bir fincan kahve. Kahveni içtin mi? Dışarıda yağmur var. Şemsiyeni aldın mı? Hava buz gibi. Paltonu giydin mi? Peki ya otomobilinin lastikleri? Bazen sadece doğru olanı yapmak gerekir. Kışın kış lastiği kullanın. Doğru zamanda, doğru lastik.

0: Mega Teraslar'ın bu bölümünde ekibimiz Louisiana'da ter döküyor.
1: Güneş bu evi kasıp kavuruyor.
0: Hedefleri 460 bin dolarlık bütçeyle güney çiftliği tarzında bir teras yapabilmek. Yıkım esnasında ortaya çıkan sorunlarla birlikte iş yükü gitgide artıyor.
1: Hiç güvenli değil.
0: Ancak kavurucu sıcaklar...
2: Piştik burada.
3: Tişörtümü değiştirmek istiyorum.
0: Ve böcek istilaları... Mega Teraslar ekibini durduramaz.
4: Harika görünüyor.
0: Ve ortaya güney tarzında göl manzaralı davetkar bir teras çıkıyor.
3: Vay canına, gerçekten
5: aman
3: bayıldım.
5: Aman tanrım, muhteşem.
6: Yakın günü çocuklar, hadi başlayalım.
0: Terasta yaşam konseptini kökten değiştirmek hiç kolay değil. Bütün sınırları zorluyorlar.
4: Uçurumun kenarına teras yapmak da varmış.
7: Yapmayı deniyoruz.
0: Doğayla mücadele ediyorlar.
1: Bugün burayı bitirmezsek bütün ev su altında kalacak.
0: Her şey alışılmışın dışında muhteşem teraslar inşa edebilmek için.
8: Tanrım, harika olmuş.
0: Mega Teraslar başlıyor. Louisiana'da Darbon Gölü manzaralı bir eve sahip olacak kadar şanslıysanız tadını sonuna kadar çıkarmak istersiniz. Tom ve Connie çocukları Taylor, Jay ve Heath'le bu hayali yaşamak istiyorlar.
7: Şu manzaraya bir baksanıza. Önümüzde muhteşem bir göl manzarası var ancak tadını çıkaramıyoruz.
0: İki katlı güney çiftliği tarzındaki terasları böceklere, sıcağı ve neme yenik düşmüş durumda.
5: Gerçekten de çok sıcak ve korkunç.
3: Buradaki en büyük sorunlardan biri materyal. Gördüğünüz gibi her yeri çatlamış ve üzerine boya tutmuyor.
7: Sıcak, korkunç. Şu an hava yaklaşık 35 derece.
9: Bunaltıcı bir sıcak ve nem var. Terliyoruz ve hiç keyifli olmuyor.
10: Buranın genişliği en fazla 1 metre falandır ve gördüğünüz gibi pek yeterli değil. Burada barbekü yapmak ve göl manzarasına karşı ailemizle güzel bir ziyafetin keyfini çıkarabilmek harika olurdu.
5: Güneyli misafirperverliğini göstermek istiyoruz ancak bu terasta hiç mümkün olmuyor.
4: İşte bu yüzden işimi çok seviyorum. Böyle göl manzaralı bir eviniz olduğunu ve onun tadını çıkaramadığınızı düşünün. Bu mega teras ailenin dünyasını değiştirecek.
0: 460 bin dolarlık bütçesiyle Gard, Louisiana'nın ekstrem iklimine uyumlu olacak iki katlı güney çiftliği tarzında bir mega teras hazırladı.
4: Yapacağımız ilk şey zemin kattaki oturma alanını genişletip daha güzel göl manzaraları elde etmek. Bir tarafı tamamen kapalı, klimalı olacak. Isı deflektörlü camlar sayesinde güneş ışıkları dik geldiğinde bile serin bir ortamda oturabilecekler. Diğer tarafta granit tezgahlı ve son model barbekülü lüks bir mutfak yapacağız. Bütün ailenin yemek yiyebilmesi için yeterli bir alan olacak. Ayrıca kapalı alanın ön tarafına ateş detayı olan 3,5 metrelik bir oturma alanı inşa edeceğiz. Üst katta da metrekareyi büyüteceğiz. Bir tarafta geniş bir oturma alanı olurken, diğer taraftaki ebeveyn odasının dışına jacuzzilerin bulunduğu klimalı bir oda daha yapılacak. Ortasına ise bir ateş çukuru inşa edeceğiz. Böylelikle geceleri göl manzarasının keyfini çıkarabilecekler. Zor bir teras tasarımı ve daha zorlu inşaat koşulları olacak. Bununla James'ten başka kimse başa çıkamaz.
0: Bu James'in ekibinin Louisiana'da ilk mega inşaat deneyimi olacak.
1: Buraya resmen bir resort yapıyoruz. Herkes buraya özenerek bakacak.
0: İlk zorluk Colorado'daki kuru hava şartlarından Louisiana'nın bunaltıcı ve nemli havasına uyum sağlamaya çalışmak olacak.
3: Geleli yalnızca 1 saat oldu ve şimdiden tişörtümü değiştirmek istiyorum.
1: Kesinlikle böyle bir havada çalışmaya alışkın değiliz. Nem oranı %80. Güneş bu evi kasıp kavuruyor. Çok sıcak.
0: Yıkım başladığında James ve ekibi bu terasın sürprizlerle dolu olduğunu öğreniyor.
2: Oh, sanırım gecko yumurtası. Çok güzel değil mi?
0: Gecko yumurtalarının yuvası yalnızca bir başlangıç. Yıkım, evin inşaatında yapılan tehlikeli yanlışları da gün yüzüne çıkarıyor.
3: Birileri bu kolonu çok kısa kesmiş.
0: Kısa gelen destek kolonları bir destek şimiyle sabitlenmiş.
1: Bu ince bir sunta. Bu yüzden ikinci kat biraz aşağı eğimli duruyor. Hiç güvenli değil. Ayrıca burada betonla hiçbir bağlantısı da yok. Temeli bu şekilde olmamalı. Şiddetli bir rüzgar bunu komple alıp götürebilir.
0: Durum daha da kötüleşiyor.
1: İkinci katı ve çatıyı destekleyen kirişlerin bütün birleşim yerleri bu kolonların üzerinde olmalıydı. Ancak hiçbiri değil. Resmen boşlukta süzülüyorlar. Üst kattaki teras bu kolonların arasında bu şekilde eğimli duruyor.
0: Hepsinin tamir edilmesi gerek. Yapılacaklar listesi uzadıkça uzuyor.
1: Burası terasın önüne yapacağımız yeni oturma alanı olacak.
0: Yeni teras, eskimiş merdivenlerin üzerinde evin 7 metre önüne doğru uzanacak.
1: Bu merdivenleri yolumuzdan kaldırmalıyız.

0: Uzantının iskelesini çıkarmadan önce zemini düzlemeleri gerek.
1: Betonun üzerinde tümsekler ve çukurlar olduğunu görüyorsunuz. Bu terası dümdüz yapmak için bir fırsat.
0: Meyilli beton üzerinde düz bir temel inşa etmek, travers kesmeyi gerektiriyor.
1: Travers, düz bir zemin elde etmek için betonun üzerine yerleştirdiğimiz bir ahşap parçası. Traversleri çelikten yapmıyoruz çünkü eğimi dengelemek için çeliği keserken bütün gücünü de yok etmiş oluruz. O yüzden burada ahşap iyi bir seçim oldu. Bu ahşaplar tamamen korunaklı olacak. Burada etrafımız şam ağaçlarıyla sarılı olduğundan her şeyi ahşaptan yapıyoruz. Traverslerle eğimli olan bir yeri düzlemiş oluyoruz.
0: Ahşap traversler kimyasal ve kauçuk malzemelerle neme karşı korunabilir. Denge traversleriyle inşaat yapılabilecek düz bir zemin inşa eden ekip artık uzantıyı çerçevelemeye başlayalım.
1: Burayı doldurmak işin en kolay kısımlarından biri. Birlikte yerleştirelim.
2: Güzel.
0: 32 derece sıcakta uzun saatler çalışan ekip gerçekten çok zorlanıyor.
2: Hava gittikçe ısınıyor. Piştik burada.
0: James geçici bir çözüm buluyor.
1: Elime bir havlu alıyorum. Üzerine buz gibi soğuk suyu döktüğümde beni yarım saat falan idare ediyor. Biraz tuhaf görünüyor olabilirim ancak işlev görünüşten önemlidir.
0: Zorlu koşullara rağmen
3: su gibi terliyorum.
0: Zemin kattaki terasın şekli ortaya çıkmaya başlıyor. Omuzlarındaki iş yüküne alışkınlar. Ancak Louisiana sıcağıyla mücadele etmek Colorado ekibinin düşündüğünden daha zormuş.
1: Bütün çerçeveyi tamamladıktan sonra üst kata geçmek istiyoruz. Oranın iskeletini de çıkarmamız gerek ancak çok yorgunum. Hepimiz çok yorulduk. Sanırım hala alışma aşamasındayız ve başarılı olduğumuz söylenemez.
0: Teras inşaatı gitgide hızlanırken hataya yer yok.
1: Vidayı gaz hattına denk getirmemek için gerçekten çok dikkatli olmam gerek. Sorunsuz bir şekilde halletmeliyiz.
0: Farmerville, Louisiana'da teras inşaatı ve insanı halsiz bırakan sıcaklık arasındaki mücadele ekibin lehine dönmeye başlıyor.
1: Hava biraz serinledi gibi. Biz de ikinci kata geçtik.
0: Güney çiftliği tarzındaki terasın zemin kattaki iskeleti tamamlandı. Şimdi ikinci katın çerçevesine geçildi.
1: Elektrik tesisatını döşedik. Tavan vantilatörleri ve klimanın takılacağı yerlerin bütün kaba işlerini bitirdik. Bugünse hala çerçeve yapımına devam ediyoruz. Teras kısmının döşemesini halletmemiz lazım. Bunu yaptıktan sonra da açık hava mutfağını planlamaya geçeceğiz. Göle doğru bakan kısım bar şeklinde olacak. Üzerine granit bir tezgah yerleştireceğiz. Lavabo ve dolaplar da yapacağız. Köşedeki alana ise pişirme alanını yerleştireceğiz. Barbekü burada olacak.
0: Yeni mutfak alanı 23 metrekare olacak.
1: Buradaki 1 metrelik kısım önceden yoktu.
0: İklim inşaat kararlarında çok önemli bir faktördür. Ve Louisiana'da bir su drenaj sistemine ihtiyaç duyulur.
1: Terasın her yerine suyu dağıtması için 14 ayrı oluk yapıyoruz. Üzerine çok kalın ve dayanıklı bir plastik, ayrıca yapışkanlı bir membran seriyoruz. Bu şekilde birleşme yerlerinde yalıtım sağlanmış oluyor. Su terastan bu şekilde akıyor. Eğimi takip ederek yerleştirdiğimiz yağmur oluğundan geçiyor ve merkez oluğuna akıyor. Minik bir su kaydırağı gibi.
0: Terasa konulan denge traverslerini bile su sızdırmaz hale getirmeleri gerek.
1: Döşemeleri yerleştirmeden önce traverslerin üzerine su sızdırmaması için yalıtım malzemeleri yerleştiriyoruz. Döşemelerin altına yerleştirdiğimiz bu şerit vidaların etrafında mühürlemiş oluyor. Yani vidaladığımız her bir nokta iskelette bir su kaçağı olmayacak demek. Travers yapımının başka bir faydası gaz hattını saklama fırsatı sağlamasıydı. İşte bu gaz akışı borusu. Traversler sayesinde bunları saklayabiliyoruz. Bunu yapmasaydık hattı en yukarıya çıkarıp sonra geri indirmek zorunda kalırdık. Bu da 4 katı daha fazla boru demek. Yani vidayı gaz hattına denk getirmemek için gerçekten çok dikkatli olmalıyız. İşimi şansa bırakmamak için bunu yaparken acele etmiyorum. Şimdilik her şey yolunda. Şimdi bar duvarı için duvar tabanlıklarını kesiyorum. Bar gazla çalışan bir cihazın yakınında olmadığı için ahşaptan yapabiliyoruz. İki duvarı birbirine yapıştıracağız. Böylece granit tezgahı yerleştirmek için gereken kalınlığı elde edeceğiz.
4: Harika, süper görünüyor.
0: İkinci katta Kristin, üst kattaki kolonların alt kattakilerle tam olarak aynı hizada olduğuna emin olmaya çalışıyor.
4: Biz en alttan üst kata kadar sağlam ve düzgün bir hiza elde etmeyi amaçlıyoruz. Şakül topuzunu bırakın
0: düşük
4: şimdi.
0: Teknolojili bir şakül topuzu yüksek teknolojili lazer kadar hatasız olabilir.
1: Şakül topuzuyla bulunduğumuz yerin tam altını yanlışsız bir şekilde görmüş oluyoruz. Harika bir yöntem.
4: Kolonlarımızı yerleştirdiğimize göre sıra geldi kirişleri yerlerine koymaya. Kirişleri de yerleştirdikten sonra çatı kirişlerine geçmeyi düşünebiliriz. Böylece en azından gölgesinde çalışabileceğimiz bir çatımız olur.
5: Mega terasta işler son sürat devam ediyordu.
4: Hadi sonraki işe geçelim.
5: Ta ki korkunç bir böcek istilası inşaat sahasını sarana kadar.
4: Burnumuza gözümüze giriyorlar. Kulağımızın dibinden gitmiyorlar.
6: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
7: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
8: Servis geldi, çantam hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
9: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
10: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bankam Tombank kartıma
11: değil. Tehlike çok büyük.
12: Burayı hemen tahliye etmeniz gerek.
13: Olamaz mı?
14: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
15: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
16: Üst düzey bir meydan okuma.
15: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
17: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
15: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
18: Food is forbidden.
19: Kalp damar ilaçları da var.
20: Meyve yasak, komple yasak.
15: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
21: Farmerville Louisiana'daki bu 460 bin dolarlık mega teras, çok katlı oturma alanları ve veranda uzantılarıyla tam bir güney çiftliği tarzını yansıtmaya başladı.
1: Gart, nasılsın?
22: Nasıl gidiyor?
1: Çok iyi.
22: Harika görünüyor.
21: Başka bir deyişle tam da Gart'ın istediği gibi.
1: Evet, bar da burada. Şurada lavabo ve diğer tarafta da barbekü olacak. Çok işlevli bir mutfak.
22: Aa, dostum, sabahları burada kahve içmek muhteşem olur.
1: Özellikle de buradan bakıldığında bütün trabzanlar, kolonlar ve tüm detaylar güney çiftliği tarzını yansıtacak.
22: Muhteşem olacak, evet. Şimdi hangi işe geçeceksiniz?
1: Sorduğun için yardım etmek zorundasın. Üst kattaki terasa jacuzzileri yerleştirmeliyiz. Onlar için doğru yerleşme planlamalıyız. Evet. Hadi birlikte yapalım.
22: Tamam. Gelmek için doğru günü seçmişim, değil mi James?
1: Bu konuda uzman bilgisine ihtiyacımız var. Çünkü boruları döşedikten sonra yerlerini bir daha değiştiremeyiz.
22: Evet. Bakayım manzara nasıl?
1: Nasıl?
22: Gölün en güzel manzarası burada. Bayıldım.
1: Evet, inanılmaz.
21: Bu sonsuz göl manzaraları üst kata bir de ateş çukuru yapma ilhamı verdi.
1: Çok güzel.
21: Tabii alt katta göz ardı edilmedi.
1: En güzel nerede görüneceğini belirleyeceğiz.
4: Bence böyle harika görünüyor James.
21: 2 metre uzunluğundaki bu ateş trabzanı gaz hattına bağlı. Paslanmaz çelik iskelet, ateşe dayanıklı çimento levhalarla çevreleniyor.
4: Buradaki ateş trabzanımızı başarıyla tamamladık. Hadi sonraki işe geçelim.
21: Ekip işlerini mümkün olabildiğince öğleden önce halletmeye çalışıyor. Öğleden sonraları çalışma şartları iyice kötüleşiyor. Çünkü yılın bu zamanları Louisiana'da havada aşk kokusu var. Aşk böcekleri her yerde.
1: Her öğleden sonra burada böceklerin inanıldaki
21: bu ateş trabzanı gaz hattına bağlı. Paslanmaz çelik iskelet, ateşe dayanıklı çimento levhalarla çevreleniyor.
4: Buradaki ateş trabzanımızı başarıyla tamamladık. Hadi sonraki işe geçelim.
21: Ekip işlerini mümkün olabildiğince öğleden önce halletmeye çalışıyor. Öğleden sonraları çalışma şartları iyice kötüleşiyor.

0: Korkunç bir durum.
1: Çok kötü, acayip kötü. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim dostum. Bu şeyler her yerde. Durum çok fena. İstilaya uğradık.
0: Şurayı görüyor musunuz?
1: Evet. Ah! Plastik neden bu kadar çok ilgilerini çekiyor pek anlamıyorum. Ama plastikten ayrılmıyorlar. Çok zor bir durum.
2: Çalışmaya devam etmekten başka bir şansları yok. Ve her nedense mutfak köşesinde neredeyse hiç böcek yok.
0: Çelik ya da çimento levhalar böceklerin ilgisini çekmiyor. Yani mutfağa konulan hiçbir şey böcekler için açık büfe oluşturmuyor. Bu harika. Bu da yerleşti. Harika oldu.
1: Evet, hadi yerleştirelim.
0: İşte oldu.
1: Harika.
2: Lavaboyu yerleştirdiler.
1: James, harika görünüyor.
2: Sıra geldi kolonları beyaz PVC ile kaplamaya.
0: Boya istemez, solma yapmaz. Yani hiçbir şekilde bakımıyla uğraşmayacaklar. Oldu işte. Sadece köşedeki detayların nasıl görüneceğini belirliyoruz. Buraya daha sonra yerleştireceğimiz parçalarla uyum içerisinde olmasına dikkat ediyoruz. Farklı pervaz türleri kullanacağız. Bunun görünümü çok güzel. Şurada güzel bir kıvrımı var. Bunu köşeye yerleştirdikten sonra istediğimiz farklı pervaz modellerine geçebiliriz. Bunlar da bir de artık sona yaklaşmış olacağız.
2: Özenli bir başlangıçtan sonra yapılan onlarca küçük detayla birlikte teras, mega teras olma yolunda ilerliyor.
0: Bugün korkulukları ve camları yerleştireceğiz. Taş işleri yapılacak, granit tezgahlar yerleştirilecek. Lamba zıvana kaplamalı tavan ve PVC işleri bitirilecek. Son günlerde bütün işler üst üste gelir ancak gün be gün farkı hissedersiniz. Umarım sonunda bu böceklerden de kurtuluruz.
1: Bıktım artık. Burada olmak çok zor. Bu böceklerden bıktım.
2: Yeni mega terasta güneyli misafirperverliği artık hayal değil.
3: Vay canına, gerçekten bayıldım.
4: İnanılmaz.
5: Aman tanrım.
2: Farmerville, Louisiana'da inşaat yapmak eşsiz bir deneyim. Yapılan bu mega teraz, ailenin hayat kalitesini yükseltecek.
0: Buraya resmen bir resort yapıyoruz.
2: Louisiana'nın sıcak ve böcekli ortamına göğüs germeleri gerekse de
1: bu şeyler her yerde.
2: Ekip 460 bin dolarlık güney çiftliği tarzındaki mega terası göl manzarasının keyfini sonuna kadar çıkarabilecekleri şekilde tamamladı.
6: Connie ve Tom çiftinin ve ailesinin bunca zamandır göl kenarında yaşamalarına rağmen evin içine hapsolmuş olmaları çok üzücü. Bu mega teras her şeyi değiştirecek.
5: Bayıldım.
4: İşte aradığımız şey tam olarak buydu.
5: Aman tanrım.
4: İnanılmaz.
3: Vay canına, gerçekten bayıldım.
5: Muhteşem olmuş. Harika.
6: Burası harika bir terası olmadı mı?
5: Hem de nasıl?
4: O kadar çok farklı şey var ki.
5: Hepsini bir anda sindirmek zor.
6: Hadi hep birlikte gezelim.
5: Evet, hadi gezelim.
2: Eski teras çok basık ve güneşin altındaydı. Güney rahatlığını hiçbir şekilde yansıtmıyordu. Yeni oturma alanı çift panelli, renkli ve ısı deflektörlü camlarla kapatıldı ve öne doğru 7 metre uzatıldı.
6: Sizler için rahatlığın ön planda olduğu bir oturma alanı tasarladık. Ve buraya ilk defa klimalar yerleştirdik. Ancak hala bir eksik var. Böcekler yok.
3: Böceğin B'sini bile duymak istemiyorum.
4: Buraya gelip serin bir ortamda vakit geçirebilecek olmayı çok sevdim doğrusu.
6: Size göstereceğim daha çok şey var. Şu kapılardan başlayalım. Heath, bana yardım eder misin? Bu kapı 3,5 metre genişliğinde ve 3 metre uzunluğunda. İşte bu şekilde içeriği dışarıya bağlıyor.
4: İşte aradığımız şey tam olarak buydu.
2: Oturma odasının önündeki 2 metrelik ateş trabzanı ailecek toplanma yeri olup koyu sohbetlere şahitlik edecek.
4: Bu muhteşem göl manzarasına karşı ateşin başında oturmak muhteşem olacak.
6: Hadi yemek odasını göstereyim.
5: Olur.
2: Eski yan veranda bir oturma alanından çok doğal bir habitat görünümündeydi ve resmen dökülüyordu. Artık ısı deflektörlü camlar ve klimalar sayesinde burada ter dökmeden ailece tatlı yiyip tatlı konuşabilirler.
3: Burada artık bir koridor olmaması beni çok mutlu etti. Ailecek yemekler yiyebiliriz.
5: Bayıldım. Bütün detaylarına bayıldım.
2: PVC çerçevenin göz alıcı beyazlığı, hiçbir bakım masrafı olmaksızın güney tarzının çekiciliğini yansıtıyor.
6: Artık örümcek ağları da olmayacak.
4: Örümcek ağları yok.
6: Tom, sana özel bir şey göstereceğim. Burada senin için duvara monteli 65 inç yüksek çözünürlüklü bir televizyon var.
4: Bunu yemek yerken yemek odasına doğru da çevirebilirim. Şuna bakın. Terasın neresinde olursam olurum.

0: Maçları kaçırmayacağım.
1: Üzgünüm artık. Ama annem yemek yerken televizyon izlememize izin vermez.
2: Hadi şimdi açık hava mutfağına bakalım.
3: Bu sıkışık ve eski terasta barbekü yapmak imkansızdı. O sıcakta şef bifteklerden daha çabuk pişiyordu. Artık burası 1 metre daha geniş. Mutfakta granit tezgah, lavabo ve barbekü tezgahı mevcut. Üzerindeki sundurma ve tavan vantilatörleri sayesinde artık burası çok daha serin.
4: Tom'la birlikte burada sabah kahvesi içeceğiz.
2: Colorado'da bu tip lavabolar yapma imkanımız olmuyor. Ancak Louisiana'da çok işinize yarayacak.
4: Burayı kerevitlerle doldurabiliriz.
2: Harika olur. Heath, gelip barbeküye bakmak ister misin?
1: Ah, çok güzel. Izgaraları büyük ve dayanıklı. Isıyı çok güzel tutacaktır.
2: Bir de yanında küçük bir ocak var.
1: Bayıldım. Ekstra alan ve lavabo olması gerçekten harika olacak.
2: Buranın ikinci bir katı da var ve size hemen orayı göstereyim.
3: Aslında üst kattaki teras 45 metrekarelik bir boşluktu. Artık üçgen çatı altındaki 20 metrekarelik uzantıda 120 santimlik bir ateş çukuru var. Burası hem dinlenmek hem de marshmallow kızartmak için vazgeçilmez.
2: Bu terası çok seveceksiniz çünkü burada istediğiniz her şeyden biraz var. Dinlenme alanı işte şurada. Burada ateşin etrafında oturarak göl manzarasının tadını çıkarabilirsiniz.
4: Muhteşem.
2: En güzel şeyi sona sakladım. Şöyle gelin. İşte sadece size özel bir spa deneyimi.
3: Önceden ebeveyn odasının önündeki veranda kirli ve bunaltıcıydı. Şimdi ebeveyn odasının kapıları yan yana iki jacuzzi yerleştirilmiş klimalı bir spa'ya açılıyor. Bir mega terastan beklenen de budur.
4: İşte burada stres atabilirim.
0: Bu gerçekten harika olacak.
4: Beğenmediğim en ufak bir parça bile yok. Mega teras hayat tarzımızı kökten değiştirecek. Buraya bayıldım. Size minnettarım. Yıllardır bunun için çabalıyorduk. Ailemiz büyüyor. Artık hep burada vakit geçirebiliriz.
0: İyi ki yapmışız.
4: Kesinlikle iyi ki. Harika zaman geçireceğiz.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
6: Ne?

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Hala etkisindeyim.
2: İnanılmaz bir goldü.
1: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
3: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen kırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasa mağazalarına geldi.
4: Türk tenis tarihine adını altın harflerle yazdıran milli tenisçimiz Zeynep Sönmez'in Roland Garros 2026 maçları Paris'ten canlı yayınla bugün D-Max'te.
5: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
6: Evet.
7: Aman tanrım.
4: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Hepimiz yeniden buradayız. Hayalimizi gerçekleştiremedik. Hep istediğimiz altını bulamadık. Ama işte bu sezon belki bu bizim yılımız. Biliyorsunuz her şey bu tek kesime bağlı. Kayıp kaza alanı. İçinde inanılmaz altın var. Orada özel bir şey olduğunu biliyoruz. Bu yüzden sezonu erkenden başlattık. Andy, Tater ve Dakota kayıp kaza alanını hazırlamak için 3 ay önce buraya geldi.
1: 3 ay önce.
2: Harika, çok güzel.
3: Madencilik sezonu başlamadan önce avantaj kazanmak uğruna...
4: Aracımız gidiyor millet.
3: Todd, güvendiği ustabaşı Andy Spinks'i ve madenciler Tater ve Dakota'yı çok önemli bir görev için, kayıp kazı alanını daha genişletmek için görevlendirdi.
4: Çok iş var ama daha başlangıçtayız. Daha birinci gün.
5: Açmak istediğimiz kesimin sınırını çiziyoruz. Sonu da yaklaşık 600 metre aşağıda. Evet, kesim orada. Andy orada üstü açıyor. Sonra oradan 90 metre daha gideceğiz.
3: Placer madenciliğinde altının verimli bir şekilde işlenebilmesi ve doğru şekilde altın kazanılması için toprağın çözülmesi gerekiyor. Bu da zaman istiyor.
5: Çok iyi bir kesim olacak.
3: Sezon başında edindikleri avantajla donanımlı olan ekip...
4: Biraz çakılımız var.
3: Kayıp kazı alanından çıkan altınlı toprağı yığıp yıkama tesisine göndermeye hazır.
0: İşte bu. Bu bizim yılımız. Orada 8000 ons olabilir.
6: Doğru.
0: Kim bilir? Bilmiyoruz.
4: Altın orada. Bölge çok zengin. Sadece onu çıkarmaya başlamamız gerek. İyi olacak.
0: Bu maden altın içerdiğini kanıtladı. Birinci yıl 600 ons. Geçen yıl 1000 ons hedefine ulaştık. Bu yaklaşık 1.7-1.8 milyon dolar ediyor. Bu yıl başlamaya hazırız. Tesis kuruldu. Tüm ekipmanlar yerinde. Daha iyi bir konumdayız. İşte hedefimiz. 3033 ons. Şimdiye kadarki rekorumuzun 3 ons fazlası. Bu maden bunu yapabilir. İçeri girip her şeyi almalıyız. Buradaki herkes eve biraz altın götürecek.

0: Bugün hırslı bir doğa adamı için çalışıyoruz. Ve karısı için. Ve tek gözlü köpekleri için. Biz doğayı evcilleştirip bu programı ekranlarınıza getirirken izlemeye devam edin.
1: Ben Steve Jones, Pensilvanya'dayız.
2: Steve harika. Sessiz ve ciddi bir adam. Çalışmayı seviyor. Muhteşem.
0: Ekibimizdeki adamlara benziyor. Doğayı seviyor. Arka bahçesine baktığımızda bir yığın odunu var. Bir sobası var. İçeri girdiğinizde mağara gibi. 60-70'ler dönemi. O yüzden biz de yıktık baştan başlayacağız. En baştan. Hadi.
2: Jason, bu da ne böyle? Bunu ne için kullanıyoruz?
1: Bu bir sera av için kullanıyoruz.
2: Delik onun için.
1: Evet, onun için.
0: İçeriği yapmaktansa bunu mu yapalım
2: belki
0: acaba?
2: Belki yıkıp düzenleyebiliriz.
0: Evet, belki içeri mini buzdolabı.
2: Buzdolabı yeter.
0: Ne dersin?
2: Sonra biz çıkarız.
1: Bence her erkeğin kendi köşesi olması gerek. Bazen her şeyden uzaklaşabilmelidir.
2: Sen tam bir doğa adamısın.
1: Evet, kesinlikle.
2: Beynini çıkarıp önüne koyma şansın olsaydı bu köşende neler isterdin?
1: Odun, rustik.
2: İçeride bir soban var. İşte her şey buradan başlıyor. Bahsettiğine sevindim. Soba. Harika. Onu kullanıyor musun?
1: Evet.
2: Duvarları elden geçireceğiz. Güzel bir duvar tamiri olacak. Doğaya uygun bir tema yapacağız. Ana tema bu olacak. Doğayla iç içe bir erkek köşesi. Dostlarınla takılmak için bir alan olacak. Burada farklı bir şey olacak. Bu farklı şeyin ne olduğunu merak ediyor musun?
0: Hayır.
2: Öyle mi? Ben yine de söyleyeyim. Büyük bir dolap. Büyük bir dolap olmalı.
0: Tamam, Jason kendini geliştiriyor.
2: Onu yapmama yardım edeceksin. Tezgah. Tabii, burada tezgah da olacak. Balık tutmayı seviyorsun. Kampı seviyorsun. Kendi köşende tatilde gibi ya da balıkçı kulübesinde gibi hissetmelisin. Neyse ki bu arkadaş çok yetenekli bir adamdır.
0: Öyle mi?
2: Ve o da çalışacak. Test eden vardır,
0: evet,
2: değil mi?
0: Evet, vardır. Hadi, hadi hallederiz. Hadi merak etme.
2: Steve evini sobayla ısıtıyor. Ona el yapımı bir odun dolabı yapıyoruz. İki tane de dolap gözü. Tek bir parça olarak görünsün diye de bu dolap kapılarına ahşap parçaları yapıştıracağız. Goose ve Steve'i odun kesmeleri için yolladım. Bize birkaç kova gerekecek.
0: Odunu böyle küçük parçalar halinde keseceğiz.
1: İyi mi?
0: Sanırım yeterli. Şunları toplayalım. Gerekirse daha da keseriz. Hadi Steve.
2: Bundan fazla var değil mi?
1: Hayır. Tony bu kadar kestirdi bana.
2: Bu mu? İki kova mı?
1: Ona göre iki kova demek ki.
2: Bu adam beni öldürüyor. Goose sürekli gelip nasıl yardım edebileceğini soruyor. Acımı anlıyorsun, öyle değil mi? Acı çektiğimi anlıyorum. Görüyorsun değil mi? Çünkü bunlardan bazıları işe yaramayacak. Buna bir tane diyorsa atsak iyi olur çünkü bu işe bile yaramaz. Kestiklerinin arasından belki ancak 1/4'ünü kullanabiliriz. Tamam mı? Ne yaptığı hakkında hiçbir fikrim yok. Böyle işte. Dikkat eksikliği var onun. Asla uzun süre bir iş üzerine odaklanamıyor. Bana bir iyilik yap. Bunlardan biraz daha kes.
1: İki kova mı lazım? O zaman
2: harika,
1: iki kova
2: oldu.
1: Keserim.
2: Çünkü dolap kapıları büyük. Bunlar yetmez.
1: Kapılara mı yapışacak?
2: Evet, öyle olacak. Evet, kapı mı dedim ben?
1: Dediğini anlamadım.
2: Pekala. Bir yere yapışacaklar. Bunlardan biraz daha kesebilirsen çok iyi olur.
1: Sorun değil.
2: Sağ ol dostum. Goose'a güvenirsen böyle olur.
0: Steve daha fazla odun keserken Jason dolaba başlıyor. Steve'e rustik bir erkek kalesi yapacağız. Bakalım Jason dolap işinde ne alemde.
2: Pekala. Şimdi yaptığımız şeyi aslında söyleyemem. Ama bu bir dolap. Bodrumdaki dolaplardan. Çok şey söylersem Goose bana kızar. Ama hem odunlarını hem diğer eşyasını koyacak. Kısa bir şey yapacağız. 4x4 ahşap kullanıyoruz.
1: Tamam.
2: 10 santimlik ahşap kullanıp boylarını kısaltıp birbirine geçiriyoruz. Kontrplağda uysun diye kesiyoruz. Tüm bir parça olarak ayarlamak için süpürgeliklerle geçme yerlerini ayarlıyoruz. Kontrplağa takmak için iki köşeye delik açmamız gerekiyor. İlkini ben yapayım, diğerini sen yap. Onu keseceğiz, tamam mı?
1: Tamam.
2: Peşte vidalarını da kullanıp sağlam bir yapı inşa etmeliyiz. Baş parmağını getir.
1: Masa testeresinde kestim.
2: Kestin mi? Her zaman ellerinin nerede olduğunu düşünmelisin. Çünkü her şey bir an meselesidir.
0: O bir dahi.
2: Ha, demek sonunda fark ettin dostum ha, sağ ol. Bu ön kısım olacak. İki kat yapacağız. Böylece sağlam bir duvar gibi olacak. Parçaları kesiyoruz, sonra alıp birleştireceğiz. Bunu sen yapamayacaksın. Sana tamam. Başka iş buluruz. Kontrplağı alalım. Kapıları yapmak için daire testereyi kullandım. Normalde kullandığım menteşelerden biraz farklı bir menteşe kullandım. Önce bir şablon yaptım. Her zaman müsvedde bir parçada menteşeleri denemek, çerçeveye takıp test etmek iyidir. İşleyişini anladığınız zaman kapılara takabilirsiniz. Uygun boyutta kapıları kestikten ve çalıştığından emin olduktan sonra çıkardım ve onları Steve'le beraber güzelce vernikledik. Bunlar kapılar, tamam mı? Önce koyu ceviz renginde vernikleyeceğiz. Bunun için epey vernik tamam. Gerekecek. Sonra da ahşap parçalarıyla kaplayacağız.
1: Kovalardaki
2: evet, mi? Evet, kestiğin odunlar. Belki 4-5'ini de Goose kesmiştir ama hepsini kullanacağız. Şimdi hadi bunu verniklemeye başlayalım.
1: Tamam.
2: Bunu daha önce ne için kullanıyordun? Daha önce bodrumun olayı neydi?
1: Karımla tartıştığım zaman hep aşağıya inerdim.
2: Bu benim başıma hiç gelmedi. Ne dediğini anlamadım.
1: Tartıştığımız zaman karım beni oraya gönderirdi. Eve hep kirli ayakkabılarla gelirdim. Sürekli botlarımı çıkarmamı isterdi. O zaman ben de iner televizyon izlerdim.
2: Şimdi kurumaya bırakalım. Sonra odunları yapıştırırız.
1: Tamam.
2: Güzel. Önce vernikledik, sonra tabii Goose geldi. Onun kestiği odunların bazısını koymaya başladık. Ve tabii ki ben koyarken çok özeniyordum. Benim her zamanki halim. Oysa o sırada bana iğrenirmiş gibi bakıyordu.
0: Bu senlik bir iş değil Jason. Sen bu iş için fazla inatçısın, bak söylüyorum.
2: Ev sahibini çağırayım da birlikte yapın. Tamam. Ben çok seçiciyim. Onlar öylece koyup çeviriyor. Taramalı silah gibi çiviliyor. Ona birkaç tane çivi çakabilirsin. Evet. Evet.
0: Öyle beni mi izleyeceksin? Başka işin yok mu senin?
2: O kadar çivimiz var Gus.
0: Bir alışverişe gitmedim. Steve ve ben kapıları bitirirken Jason'ı dolaba bakmak için aşağı gönderdim.
2: Bizim yaptığımız en büyük ve ağır dolaplardan biri bu. 10 santimlik ahşap kullanmamızın sebebi çerçeveyi güçlü yapmaktı. Her şeyi taktınız mı?
3: Hepsini birbirine geçirdik. Ana destek ahşaba bağlandı. Kontrplak da 10 santimliklere bağlandı.
2: Ryan ortasına bir delik açtı ve levhayı dolap kapısına yaptığı gibi buradan geçirdi. Aynı konsept. Bu çok fazla ağırlık kaldıracak bir yapı. Odunları buraya koyduğun zaman ağırlığı resmen 1 ton olacak. Güzel. Tabii hiçbir erkek köşesi tezgahsız olmaz. Cherry ve 3 kişi üstünde çalışıyor.
4: Hepsi kontrplak ve kutu haline getirdik.
5: Malzemeleri değerlendirdik. Baştan inşa etmedik. Dikey şekilde kullandık.
4: Bize 3 parça kontrplak verdiler. Yani tek malzeme buydu.
2: Bu programda böyle değil mi? Herkes ne büyük bütçeleri var, paraları var diyor değil mi? Ama öyle değil. 3 parça kontrplak vardı. Sadece bu kadar. Bütçemizdeki tahta bu kadardı. Tezgah yaparken küçük bir bütçen varsa her parçayı kullanırsın. Bunu başardınız.
4: İşi batırmayız.
5: İşi batırmayız. Asla.
0: Birazdan benim içimdeki sanatçı ruh vahşi olan yanımla birleşiyor.
6: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
7: Üst düzey bir meydan okuma.
6: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
8: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
6: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.

0: Türk tenis tarihine adını altın harflerle yazdıran milli tenisçimiz Zeynep Sönmez'in Roland Garros 2026 maçları Paris'ten canlı yayınla bugün D-Max'te.
1: Ekibimiz son hız çalışıyor ve tezgah konusunda ilerleme kaydediyoruz.
2: Bu tezgah dışarıda inşa edilip içeri getirildi. İki şekilde de yapıyoruz. Bazen yerinde inşa ederiz, bazen de dışarıda. Burada ne var?
3: Bu bir ateş halkası. İki veya dört parça halinde geliyor. Bunları düzleştirip iki tarafa tamam. takacağız. Evet, ateş
4: arkasında
3: gibi görünsün
4: kırmızı
3: diye
4: ve sarı
3: böyle
4: renk olacak.
2: İyi fikir. Yere ne yapacağız?
3: Bu da çimen
2: Ciddi
3: oluyor.
2: Ciddi misin?
3: Evet.
2: Çimen ha?
3: Çimenli fayans. Güzel. Bence harika.
2: Evet, bunu daha önce yapmadık.
4: Kentucky mavisi dostum.
2: Kentucky çimeni. Başka türlüsü olamazdı. Sisi buradan atarlardı.
3: Tamam.
2: İyi iş. Bunu görmek istiyorum. Çünkü nasıl olacağını gerçekten merak ediyorum. Hadi bakalım.
3: Tamam.
1: Jason son dokunuşları yapıyor. Bu konuda uzman olmanın en iyi yanı bazen koyduğun şeylerin o köşeye uyup uymadığından emin olmak. Beyaz ya da siyah buzdolabı bu köşeye uymazdı. Ben de bir buzdolabı aldım. Ama onu kamufle etmeye karar verdim. Sonra bu işi yarışmaya dönüşüverdi.
5: Ne yapıyorsun öyle?
1: Seninkinden daha iyi oldu diye kıskanma.
5: Ciddi misin?
1: Göreceksin.
5: Hiç grafiti yaptın mı?
1: Bu hafta mı? Hayır. Kamuflajda o kadar iyiyim ki. Başka aletleri de kamuflaj deseni yaptım.
5: Cidden mi?
2: Çekicimi arıyorum. Çekicim gitmiş. Bir baktım. Goose almış ve çekicimi boyuyor. Bu boyadığın üçüncü çekicim. Biliyorsun değil mi?
1: Ama seviyorsun.
2: Hayır, hayır sevmiyorum aslında. Neden
1: evet,
2: bana bunu yapıyorsun?
1: Kesin seviyorsun. Bak, bu
2: bir saniye arkamı dönüyorum ve
1: bu
2: çekicim boyanıyor.
1: Çekici dostum şuna bak. Erkek köşesi çekici. Beğendin. Olamaz. Beğendin işte.
2: Sanki 5. sınıfta yaramaz bir ilkokul çocuğu. Çocuk köşesi yapıyoruz. Baş belası.
1: Ne isteyeyim? Bak şey, kamuflaj desenini beğendin mi?
2: Beğendim.
1: Hangi tarafı daha çok beğendin? Bu mu bu mu?
2: Bilmem ki.
1: Doğruyu söyle.
2: Önünü beğendim.
1: Önünü mü?
2: Evet. İyi iş oldu.
5: Sunucu olduğundan onun tarafını tutarsın sanmıştım.
1: Ben önünü beğenmedim. Yine siyaha dönerim. Şimdi nasıl oldu?
2: Şimdi yanı daha güzel.
1: Evet. Sal buzdolabını düzeltirken ben sonraki projeme başlıyorum. Bu köşenin büyük bölümü ahşap pano olacak. Aşağı inip nasıl yapıldığına bakalım. Birbirine geçmeli. Üst üste koyacağız. Burada biraz köşe var. Bunda da alt taraf içe doğru. Yapmanız gereken üstüne denk getirmek. Yani geçmeli gibi. Burada şeritler var. Kolayca kendiniz de yapabilirsiniz bunu. Çok kolay. Çoğunlukla duvarlar düz olmaz. O yüzden böyle yapmak en iyisi. Şunu takalım. İşte bu. Gördüğünüz gibi ahşabın bombesi var. Biraz daha aşağı inelim. Duvarlar bitti. Şimdi tavan yapılacak. 8 santimetre kadar olacak çünkü üstte biraz boşluk kalması gerekiyor. Onları söküp buraya koyacağız. Sonra da üstüne kalıp koyduğumuzda iş bitecek.
4: Merhaba Jason.
2: Onu ön kısmıyla birlikte iyice ortaya çıkaracağız. Her tezgah böyledir. Biz bu sefer ateş halkası denen şeyi kullanıyoruz. Basitçe ateş çukuru yapmak için kurulan bir takım parçalar diyebilirim.
4: Aslında bunları arka bahçenize koyarsınız. Dört parçayı birbirine geçirip bir ateş halkası yapıyorsunuz.
2: Bunları kullanıyoruz çünkü üstlerinde şekiller var. Hepsini arkadan aydınlatacağız. Bunları tezgaha çakıp kullanacağız. Baylar, çok geç geldiniz.
4: Geç geldik, evet.
2: Çünkü ben giderken hala bununla uğraşıyordum.
4: Bizi epey uğraştırdı.
2: Uğraştırdı değil mi?
4: Hatırlasana, bunlar ovaldi. Ovaldi, düzleştirmemiz
2: gerekti. Anahtar
4: gerektir.
2: Kelime ovaldi. Eskiden ovaldi. Evet. Bunu yapmanız ne kadar zaman aldı?
4: Muhtemelen 20 dakika uğraştık. Ondan sonra...
2: 20 dakikadan daha uzundu.
4: Hayır, sadece bu kısım. Tüm parçaları ve geçişleri yapmak zorunda kaldık.
2: Doğru. Artık buna monte etmiyorsun. Tezgah önüne gelecek. Işıkları gizlemek için yeterli alan var.
4: Kont plan içinde, evet.
2: Sonra da arkasını boyayacaksınız. Arkasında kırmızı olacak. Kırmızı ve turuncu ışıklar olacak. Sanki ateş yanıyormuş gibi görünecek.
4: Evet.
2: Ve vernikleyeceksiniz.
4: Duvarın geri kalanıyla ve tezgahla aynı renkte.
2: Pekala. Güzel duruyor.
4: Harika.
2: Çok hoş.
1: Ev sahibimiz Steve ona Bodrum'da bir erkek köşesi yapmamız için bizi aramıştı. Ekibin işi bitmek üzere ama Jason son bir şey daha yapmak istiyor.
2: Hadi bir ağaç keselim. Olur mu? Zaten ölüydü. O yüzden balta kullandık. Onu eski usulde kestim.
1: İsterim tabii.
2: Başlayacak mısın?
1: İzleşim.
2: Al işte. Hadi bakalım. Ben geride duracağım. Dikkat et. Alttan vur.
1: Ne yapıyorsun?
2: Bunu kesmiştin değil mi?
6: Evet ama testere kullandım.
2: Evet.
6: Ağaç çok sağlammış.
2: Herkes çekilsin.
6: Yalnız olsaydım testereyle halletmiştim.
2: Hadi bakalım gidiyoruz.
1: Eğlence bittiğine göre ciddi işleri yapma vakti geldi. Ekip harika iş çıkarmış doğrusu. Jason da büyük dolap için son dokunuşlarla uğraşıyor. Artık son küçük işler kaldı. Sonra ev sahibinin hayalini gerçekleştirebildik mi birlikte göreceğiz. Şu tarafa, evet bak bakalım.
2: Bu tarafa, bu tarafa dönün.
1: Nasıl ha? Nasıl?
6: Burası artık benim bodrumum değil gibi.
1: O ne demek?
6: Burası... Kelime bulamıyorum ki. Bu benim bodrumum değil.
1: Son birkaç gün Steve'le zaman geçirdik. Böyle konuşamadığı olmamıştı. Kendi köşesini görene kadar. Evet şimdi bakalım. Duvarda televizyon var. Burası takılmak ve oturmak için güzel bir alan.
7: Çok güzeldi. Böyle bir yeri hayal bile edemezdim.
1: Mobilyalar yüksek kalite. İnanılmaz. Doğrusu biraz kıskandım.
2: Ben gerçekten kıskandım. Bunlar benim istediğim şeyler. Senin zaten güzel bir deri koltuğun var. Ama burası gerçekten...
1: Hep istediğimiz evet, şeyleri görüyoruz.
2: Evet. Ne zaman bizim
1: hep istediklerimiz.
6: Aşağısı mükemmel olmuş. Tam bir rustik erkek köşesi. Evet, kesinlikle.
1: Arkanda bir sürü depolama alanı var. Bunu istiyordun değil mi? Dolap kapıları da bu şekilde açılıyor. Bunları da biz kesip buralara yerleştirdik. Kendi yaptığın bir şeyi böyle görmek güzeldir. Bir bakmışsın köşenin bir parçası oluvermiş
6: evet,
1: değil mi?
6: Evet, nasıl görüneceği hakkında hiçbir nasıl? Fikrim yoktu.
2: Bu söven bir şey inşa edersek onu sağlam yaparız. O yüzden bunlar da 10 santimlik tahtalar. Hepsi öyle. Senin için şimdiden içini doldurduk.
6: Çok teşekkür ederim.
7: Dolun çok mutlu
2: güle
7: olacak.
2: Güle güle kullanın.
7: Bir sürü işten
2: hepsi sizin için. Dolap her şeyi kaldırır durumda. Hatta onun üstüne Gus bile çıkabilir.
1: Gerek yok.
2: Evet, inanın.
1: Hadi geçin, geçin. Çok hadi güzel. Oturun. Mobilyalara bakın. Dolap gerçekten güzel oldu. Jason o tahtalarla ve odun parçalarıyla harika iş çıkardı. Ahşap ağırdır. Ama dolap kapıları beni cezbetti. Odun yığınları var sandım. Sonra yaklaştım ve aman tanrım dedim. Bunlar bizim kapılar. İnanılmaz. Burada bir salıncağın da var. Genelde ahşap kulübelerde görürsünüz. Böyle küçük şeyleri hep sevmişizdir. Yakışıyor. Otursana. Kirişe monte ettik. Herkes oturabilir. Ben bile oturabilirim. Ben ve Cherry yaptık.
6: Sahi mi?
1: Oturduk.
6: Bu bir harika. Rüya. Rüyanın ötesinde. Harika.
1: Öbür tarafı
6: evet.
1: Gösterelim. Hadi bu taraftan.
6: Rahatmış ne dersin?
1: Gelin hadi.
2: Steve zaten sessiz bir adam ama odaya girdiğinde böyle yapıyordu. Kafası dönüp duruyordu. Her yere bakıyordu. Onu çekmek zorunda kaldık. Geri gel Steve. Ama bayıldı. Şu an bulutların üstünde. Köşesini çok sevdi.
6: Nefesim kesildi. Hem beklediğim gibi değildi hem de her şey beklediğim gibiydi.
1: Peki buna ne diyorsun?
2: Çok
1: nasıl
2: iyi
1: olmuş?
2: Çıkardılar. Tebrik etmek gerek. Asıl güzel yeri önü. Çünkü çocuklar orada sıkıntı yaşadı. O ateş halkaları. Sen de onları gördün ama ne yapacağımızı tahmin edemedin.
6: Evet bu doğru.
2: Onları ön kısma koyduk. Arkadan aydınlattık. Ateş görünümü versin diye turuncu ve kırmızıya boyadık.
6: Evet.
2: Evet güzel. Onu biliyorsun. Ve musluğun var.
1: Arkanda bir televizyon daha var.
6: Çok
1: buralardan
6: iyi gizlemişsin.
1: Burada Senin için kamuflaj deseni yaptığımız evet, bir dolap var. Göremiyorsun biliyorum.
2: Gus, biliyor musun? Evet, evet, bilmem ama senden sonra Sel hepsini tekrar yaptı.
1: Evet. Biliyorum, biliyorum. Evet, ama evet, yan tarafı öyle yaptırdı zaten. Sanki görünecekmiş gibi. Orada küçük deliğin içinde kaldı. Aile ve arkadaşlarınızı çağıralım mı artık? Ne dersiniz?
2: Kesin beğendi. Şu an bulutların üstünde. Köşeye bayıldı. Tam onun tarzı. Doğayla iç içe. Sanırım istediği her şey oldu.
1: Ne diyorsunuz? Steve'in mekanı güzel
8: evet,
1: mi?
8: Evet.
1: Fena değil ha. Kim susadı söyleyin bakalım. Elinizi kaldırın. Ha, neyse vazgeçtim. Kimseye vermeyeceğim.
9: Bence arkadaşlarım kesinlikle Bodrum'a bayılacak. Daha çok misafir ağırlayacağım. Çoğu buraya gelip benimle aynı şeyleri yapacak. Burası senin Bodrum'un değil diyecekler.
1: Dinleyin. Jason ve ben harika vakit geçirdik. İkimiz de doğa adamıyızdır. İstediğimizde buraya gelip bir şeyler içip takılabiliriz. Öyle değil mi? Yani bu kural hala var mı?
9: Kesinlikle.
2: Hala var mı?
1: Tamam. Evet. Güzel.
9: Çok teşekkürler.
1: Teşekkür ederiz. Çok güzeldi. Memnun oldum. Öpeyim mi? Harikasın. Jason'a izin verin. Çalışması gerek. Başka bir mekan yapacağız.
7: Tamam.
1: Çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Keyfini çıkarın. Hadi Jason, iş başına.
2: Tamam,
1: hadi.
2: Geliyorum. Sakin ol.
1: Acele et biraz.
2: İyi işti.
9: İyi işti dostum. Çok teşekkür ederim.

0: This place, it stays with me.
1: Servis geldi, çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
3: kurdu. Tam da leslik.
4: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
5: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
4: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
6: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
4: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
6: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
7: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearben Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
10: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
11: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
10: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
11: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
12: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap
13: basit. Türk tenis tarihine adını altın harflerle yazdıran milli tenisçimiz Zeynep Sönmez'in Roland Garros 2026 maçları Paris'ten canlı yayınla bugün D-Max'te.
14: Klasik Otomobil Restorasyonu'nda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
15: Evet.
16: Aman tanrım.
13: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Yaklaşık 25 saattir uçaktaydım.
1: Geldik.
0: Portobello'daki ilk durağımız Amazonlardaki son büyük altın yataklarından biri olacak. Burada Fofocas dedikleri ev yapımı bir sürü altın makinesi var. Gittiğimiz her yerde, her ülkede farklı madencilik metotlarını keşfetmek istiyorum.
1: Gidelim.
0: Şimdi bir tekneye bineceğiz ve şu Fofocas'ları bulacağız. Çok sıcak.
1: Ve nemli.
2: Peru'lu güvenlik uzmanı ve kalp cerrahı Dr. Diego Lizarzaburu, Parker'la ikinci keşif gezisine çıkmak için geri dönüyor.
0: Diego inanılmaz bir adam. İnanılmaz bir doktor ve inanılmaz bir güvenlikçi.
3: Brezilya'da olduğumuz için çok heyecanlıyız ama sağlık ve güvenliğin senden sorulması gerçekten büyük bir sorumluluk. Özellikle Parker söz konusu olunca daha da zor olabiliyor.
1: Daha şimdiden istemediğin yerlerin terlemeye başladı mı?
0: Pudra sürdün mü?
1: Hayır. Sen pudralandın mı Diego?
3: Evet. Evet ama ikisini de özledim. Danny ve Parker ikisi de çok çılgınlar.
4: Merhaba çocuklar.
2: Merhaba. Parker'ın ekibine bu sefer Brezilyalı madencilik uzmanı
4: Parker.
0: Ben Parker.
2: Çok Larissa Rodriguez'de katılıyor.
0: Ben de öyle. Larissa'yı getirdik. Kendisi madencilik toplumu ve teknikleri konusunda çok bilgili biri.
1: Merhaba, memnun oldum.
4: Brezilya'ya hoş geldiniz.
1: Teşekkürler.
4: Kim kullanacak?
0: Evet, o.
4: Brezilya'daki altın madenciliği bölgeleri son 10 yılda 3 katına çıktı. O yüzden burada büyük bir altın akımı yaşanıyor ama yatırım fırsatları arayan herkesin endüstrinin nasıl işlediğini bilmesi gerek. Çünkü burada birçok farklı kuralımız var ve bu işleri zorlaştırabiliyor.
1: Pekala, hadi gidelim. Başlıyoruz.
4: Maden alanı ararken yasa dışı madenciliğe rastlama olasılığınız çok yüksek. Ama ben pazarın nasıl işlediğini biliyorum, oyuncuları tanıyorum, altının nerede olduğunu biliyorum. O yüzden Parker'a yardımcı olacağımı düşünüyorum.

0: Programımızın bu bölümünde Amerikan futboluyla eğlenceyi bir araya getiriyoruz.
1: Bu temayı seviyorum. Bu temanın iki türlüsünü de yaptık. Spor temalı olanını yapmıştık, şimdi ise ikisini karıştıracağız.
0: Çalışacağımız yer tamamen boş. Burada muhteşem bir şaheser yaratış sürecimize şahit olacaksınız.
2: Erkek işi.
3: Ben Mark Scarpone. New York Delaware'deyiz. New York değil, New York.
0: Mark büyük bir Amerikan futbol hayranı ve büyük bir ailenin reisi. Mark'ın çocukları büyümüş, ergenlik dönemindeler. Çocuklarıyla takılabileceği bir yeri olsun istiyor. Çocuklar yakında üniversiteye başlayacak, gidecekler. Çocuklar gitmeden eğlenmek istiyorlar. Burası klasik bir bodrum katı. Zemin, duvarlar, beton. Hiç işlemden geçmemiş. İstediği şey puf, bizim sihirli dokunuşumuz.
1: Bu akıllıca Gus. Ekranı ağaca sokmuşsunuz. Çok iyi.
0: Da takmışlar baksana.
1: Peki bize biraz ailenden bahsetsene. Büyük bir ailen.
3: Evet öyle. Eşim Barb'la 24 yıldır evliyiz. Samantha, Alex ve Vincent adında 3 çocuğumuz var.
4: Eşim Barb yıllardır benden kaçmak için bir bekar odası istiyor.
1: Çocuklar ergenlik döneminde evde fazla vakit geçirmiyorlar. Mark çocukların evde takılabilecekleri bir alan istiyor. Böylece çocuklarıyla vakit geçirebilecek. Çocukların hepsi sporla ilgililer, öyle değil mi?
3: Evet, evet.
1: Peki sen de ilgili misin?
3: Tabii ki, kesinlikle.
1: Amerikan futbolunu seviyorsun. 7/24 Amerikan futboluna erişimin olacak. Hem senin hem de çocukların her türlü,
3: muhteşem,
1: her alet.
3: Çok iyi.
1: Bunu daha önce de yaptık. Hem spor temalıydı hem de oyun, anladım, alanıydı. İkisini de yaptık.
0: İkisini bir arada hiç yapmadık.
1: Ha evet, yapmadık.
0: Bir saniye, bir şey soracağım. Şu video oyunu meselesi nereden çıktı? Ona ne zaman...
3: Alex ve Vincent ya spor yaparlar ya da atari oynarlar. Biri olmazsa diğeri mutlaka olur.
0: Burada aileye ait bir oda yapacağız.
1: Nereden başlayacağımı bilemiyorum. Merdivenlerden aşağı iniyoruz, şuradan aşağı iniyoruz. Şu duvarın tamamı için çok havalı bir şey tasarladık.
0: Bir saniye, bir şey daha diyeceğim. Ne zaman bir projeye başlasak hep ben bu tarafta kalıyorum. Neden?
1: Evet, sen hep o taraftasın.
0: Bence, hadi sen buraya geç dostum. Ben anlatayım.
1: Yer değiştirmek mi istiyorsun?
0: Hadi gel.
1: Buraya geçeceksin.
0: Evet, tamam. Evet. Bu işin nasıl yapılacağını
1: tamam, nasıl
0: göstereceğim.
1: Nasıl yapacağımı öğreteceksin. Peki.
0: Tamam, şimdi burada iki tema karışacak. Merdivenlerden ineceksin, şuraya geleceksin ve buraya bir şey koyacağız. Güzel bir şey. Böyle deyince işin gizemi kaçmamış oluyor. Şurada da bir şeyler olacak, tamam mı? Ayrıca şurada da bir şeyler. Şurada bir oturma alanı, tamam, tamam mı? Şurada da bir şey var ve şu tarafta da bir şeyler daha. Bu bir tezgah ama bunu gizli tutamıyoruz. Neyse,
3: anladım.
0: 4 tane oturacak yer var. Arkada da bir şeyler olacak. Hepsi bir araya gelince harika olacak.
3: Muhteşem.
0: Bayılacaksın.
3: Tamam.
0: Tamam mı? Hadi yeter.
3: Hadi
0: iş başına.
1: İyi miydi? Ne dediğini anladın mı? Kerestelerimiz geldi. 1 metre 62 santim uzunluğundalar. Yüzeylerini hazır hale getirip yapıştıracağız. Disk iteleme oyun tahtasını yapmak karmaşık bir iş. Bir sürü parçası var. Taban, sürgülü sistem ve üst taraftan oluşuyor. Üst kısmı en önemli kısım. O yüzden ilk olarak o kısımla başlayacağız. Mark, buraya gel. Nasılsın?
3: İyiyim, sen
1: İyiyim,
3: nasılsın?
1: Ryan'ı tanıyorsun değil mi?
3: Evet, nasılsın?
1: Yapıştırma
3: evet.
1: işi onda. Ben çivileme işini yapacağım.
3: Tamamdır.
1: Sen de delme işini yapacaksın.
3: Tamamdır.
1: Pekala.
3: Jason'la tanıştığım için çok mutluyum. Yaptığı programların çoğunu izledim. Jason çok iyi ve mütevazı biri.
1: Burada farklı bir yapıştırma işlemi yapıyoruz. Parçaları önce yapıştırıp sonra çiviliyoruz. Bu şekilde de bütün parçaları güzelce bir araya getirmiş oluyoruz. Tamam mı? Mark bana bayağı yardım etti. Buna ev sahibi garantisi diyoruz. Eğer ev sahibi de projede çalışırsa her şey garanti altında demektir. Kendisi yaptığı için gelip bize şunu neden böyle yaptınız diyemez. Bu kadar. Kıskaçları taktık. Şimdi yapışmasını bekleyeceğiz. Yarın sabah yerine yerleştireceğiz.
0: Aslında Mark ailesi için bir bekar dairesi istiyor. İçinde oyunlar, televizyon, öyle şeyler olacak. Jason özel bir şey üzerinde çalışıyor. Otantik ve orta büyüklükte bir oyun masası yapıyor.
1: Üst kısmı yerleştireceğim temel yönlendirilmiş yonga levhadan yapılmış. Onu çerçevenin üstüne yerleştireceğiz, daha sonra yonga levhaya kaplama yapacağız. Oyun yüzeyi şuranın tam ortasında olacak. Sonra şu kısma disklerin gireceği alanı monte edeceğiz. Şu anda yan duvarlar üzerinde çalışıyorum. Kontrplan üst kısmıyla başlayacağız. Şu anda yan trabzanları yapıyorum. Burada kare halinde bir malzeme kullanmamın birkaç nedeni var. Bunlardan biri kontrplak kesildiğinde kenarlarının kötü görünmesi. Kenar kısımlarını düzeltmek gerekiyor ya da bu parçayı buraya monte ederek tasarımın bir parçası haline getirebiliyorum. Vida yeri açma aparatı ya da ahşap delme aparatıyla bunu buraya monte edebilirim. İkinci parçayı da buna monte edeceğim. Sonuç olarak bu parça da tasarımın bir parçası gibi görünecek.
0: Delaware'ın bazı alanlarında bizim inşa edeceğimiz gibi bir alan inşa etmeden önce ufak bir pencere açmanız gerekiyor. Bodrum katlarında pencere olmazsa olmaz. Dış alana çıkıp bodruma doğru bir delik açmamız gerekti. Sonra bir pencere açtık. İşler zamanında bitmediği için ekskavatörün başına kendim geçtim. Kontroller ters. Her şeyi bununla kontrol ediyorum aslında.
1: Tezgahın iki temel tarafı var. Biri tabureleri koyacağımız ön taraf, diğeri ise duvar kısmına özel tasarlanacak ve bir sürü depolama ve raf alanına sahip olacak olan arka taraf. Sel ve Çeri ön tezgahın çerçevelerini hallettiler. Çubuklardan çerçeve yaptılar. Daha sonra üstüne kontrplak kapladılar. Meşe görünümlü kontrplak kullandık. Daha sonra ön taraftaki bölümleri hallettik ve her tarafını boyadık. Arka tezgahın dolaplarını biz inşa ettik. Daha sonra dolaplara uyumlu kapaklar inşa ettik. Bütün dolaplar özel yapım.
0: Tezgah bitmek üzere. Bir yandan da oyun masasının önemli parçaları geliyor.
1: Arkaya doğru taşıyacağız.
0: Neyse ki bu işi halledebilecek adamımız var.
1: İhtiyacımız olan parçaları bulmak için Williamson Free Trade School'a geldik. Ryan bu okuldan mezun olmuş.
2: Bu okul maddi durumu iyi olmayan insanlar için açılmış. Bu okula kabul edilmek gerçekten çok zor. Ama kabul edildiğinizde tam burslu okuyorsunuz.
1: Burada askeri okul seviyesinde bir eğitim veriyorlar. Burada olma nedenimiz
2: evet,
1: bu değil mi?
2: Evet, buraya bunun için geldik.
1: İnceliği ayarlayan bu makinenin istediğimiz boyutta olanından bizde yoktu. Burada olması gerçekten çok iyi oldu. Bunu bir römorka atamazdık çünkü bir disk iteleme oyunu yapmaya çalışıyoruz. Bunun üst düzeyini inşa etmek kolay olmuyor. Çünkü tamamen düz ve eşit
2: evet,
1: olması
2: doğru.
1: Lazım. Bunu yapabilmenin tek yolu bu cihazı kullanmak.
2: Kesinlikle.
1: Elle yapmaya kalkışırsak kesinlikle tam olarak düz yapamayız.
2: Evet, yüzey engebin
1: kesinlikle,
2: olurdu.
1: Evet. Kesinlikle. Bir kere daha geçirirsek istediğimiz gibi olacak. Ryan'la birlikte plakaları buraya geri getirdik ve daldırmalı testereyle uç kısımlarını kestik ve muhteşem bir hale getirdik ve boyutu tam oldu. Her tarafı eşit oldu. Sonra sıra kalkma işine geldi. Daha sonra Ryan elektrikli kesme makinesiyle kalkma işini yapmaya başladı ve içine koyacağımız parçaya uygun bir hazne yaptı.
0: Kalkma işi yaparken her ahşap birbirinden farklı olduğu için biraz açıklık bırakmak gerek. Ahşabı içine koyacağınız parçayla aynı boyutta kesemezsiniz. O yüzden üstünden biraz tıraşlamak gerek. Bunu elimle yapıyordum ama her işi aceleyle yapmaya bayılan Ryan gelip elektrikli tıraşlama makinesi verdi. Her şey hızlansın istiyorum.
2: Elin yerine elektrikli bir makine kullanabilirsin ama dikkat etmen gerek. Üst kısma sürtmemen lazım.
0: Yaptım. Ama yüzey istediğim gibi, yani Ryan'ın dediği kadar düz olmadı. Makineyi sağ tarafa değdirip büyük bir oyuk açtım. Bu tarz bir oyun tahtasının her yanı eşit olmalı. Zımparalarız.
2: Burayı doldurmamız lazım. Zımparayla olmaz.
1: Evet, her tarafının eşit olması lazım. Doldurmamız lazım.
0: Elimle yapayım da demiştim.
2: Yapma.
5: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
6: Servis geldi, çantam hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
6: Bakın,

0: Hala etkisindeyim.
1: İnanılmaz bir goldü.
2: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, 2 kat daha hacimli saçlar, Clearber Ultra Hacimli, hacim 1, kepek 0.
4: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
5: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
6: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
7: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
10: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle denemen lazım.
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
12: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
13: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
14: Evet.
15: Aman tanrım.
16: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
17: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
18: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
19: Aramaya devam etmelisiniz.
18: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
16: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garo'da karşı karşıya geliyor. Roland Garo 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla 4 Haziran'dan itibaren D-Max'te.
20: Erkek işi. Mark bütün ailesi için bir bekar odası istiyor. Ryan işleri aceleye getirerek çok büyük bir hata yaptı. Şimdi ise oyu onarması gerektiği için dehşete kapılmış gibi görünüyor. Ryan neredeyse kafayı yiyecekti. Hatta bir ara gidip ağlayacak sandım. Ama Goose'un başında durması gereken kişi o olduğundan sorumluluk da ona aitti. Elektrikli makineyi ona o verdi. Çocuklar hemen buraya gelin. Ryan'a bir şeyi açıklamamız lazım. Çünkü bunu en iyi biz biliyoruz.
21: Sorumluluğu Goose'un başında duran alır.
20: Bu doğru. Kesinlikle.
22: Bu kadar önemli bir şeyde ona kesici alet vermemen gerekiyordu. Kendi çapında takılsın, tamam mı?
23: Oyalansın.
22: Evet, oyalansın.
20: Gerçek şu ki onun başında sen duruyordun. O yüzden sorumluluk da sana ait. Gitmeden önce son birkaç tavsiyede bulunmak ister misiniz?
24: Sel ve benim bir zamanlar saçlarımız vardı.
20: Hadi şapkanı çıkarsana. Şapkanı çıkar. Evet.
24: Koz işe başlamadan önce saçlarımız vardı.
22: Evet. Hepimizi evet, keretti bu adam. Sen de böyle olacaksın.
24: Evet.
22: Tamam mı?
24: Koz'dan önce ben de senin gibiydim.
20: İyi eğlenceler
21: olsun. Hemen düzeltmen lazım çünkü çok önemli bir parça.
23: Sen genç bir adamsın.
21: Ön tarafı 0,635 santimetre yerine 5,08 santimetre genişliğinde yapacağız.
17: İşler ters gittiğinde ne yapar eder, o tersliği düzeltiriz bir şekilde. Ryan, bana yanlış aleti verdin ama sorun değil dostum.
21: Yanlış aleti mi
17: verdin? Sen her zaman burada olmuyorsun. Bilmemen normal yani.
21: Doğru alet evet, yanlış ellere evet, verildi.
17: Doğru ellere yanlış alet verildi. Şu ek parçayı içine koyduk. Evet. Bence muhteşem
21: evet, görünüyor. Evet, bence de muhteşem oldu.
17: Bu programda bu tarz şeyler olur. Bir şekilde halledip önümüze kesinlikle bakarız biz de. Bence bu parça şu anda
21: evet,
17: güzel.
21: Evet, hatta bence eski halinden çok daha iyi görünüyor. İyi ki o hatayı yapmışsın.
17: Evet, iyi ki o hatayı yaptım. Kesinlikle iyi söyledin. Mark ne alemde? Çalışabiliyor mu? İyi çalışıyor.
0: Ne diyorsun? Çok iyi çalışıyor.
17: Durun tamam, hemen döneceğim.
0: Çok çalışıyor.
17: Hemen döneceğim, tamam mı? Geliyorum.
0: Tamamdır. Hep böyle der, sonra geri gelmez.
17: Ev sahibimiz Mark büyük bir Eagles hayranı. Delaware Eagles'un yuvası. Stanford'dan çıkıp Eagles'ta oynamaya başlayan Zach Ertz benim iyi arkadaşım. Zach'i aradım. Uğramasını istedim. Hazır gelmişken de Mark'la tanıştıktan sonra hatıra alarak bir şeyler bıraksın diyorum. Nasıl gidiyor, iyi misin? Emin misin?
0: İyi,
17: yardıma
0: şey
17: ihtiyaç var mı?
0: Güzel.
17: Tamam. Sana yardım edecek birini getirdim.
0: Aman tanrım. Tanıştığımıza memnun oldum.
1: Ben de çok memnun oldum.
0: Ghost geri geldiğinde yanında Zach Ertz vardı. Onunla tanışmak harika bir şeydi.
17: Neler yapacağını Zach'e anlatırsın.
1: Çok kolay
17: eğitmek
1: öğrenirim.
17: Eğitmek kolaydır onu.
0: Çok sürmemen lazım.
17: Bana Koç Çipkiyadi söylemişti bunu.
1: Sürüceğiz.
0: Evet.
17: İşleri bittiğinde Zach'i göndermedim çünkü fazla yardım göz çıkarmaz. Zach işlere yardım ederken çanak anteni kuracak ekipte geldi. Mark Jason'dan hızlı bir ders almakla meşgul. Bir an önce öğrenmesi gerekiyor.
0: Otur bakalım. Sana bir şey göstermem
2: tamamdır.
0: Lazım.
2: Tamamdır.
0: Sen büyük bir Amerikan futbolu hayranısın. Normalde havalar bozuk olunca anten çekmeyebilir, öyle değil mi? Ama artık
2: evet.
0: Maçları bilgisayardan izleyebilirsin.
2: Gerçekten.
0: Evet.
2: Güzel.
0: Şuraya bir bak. Bütün her şey parmaklarının altında. Maçları televizyondan izleyemediğin zamanlarda buradan izleyebilirsin. Eagles'ın, Colts'un maçlarını ayrıca telefonuna ve tabletine indirebileceğin bir uygulama da var.
2: Harika.
0: İhtiyacın olan her şey var. Bu sadece tadımlık.
2: Tamam.
0: Sen siteyi biraz incele, tamam mı?
2: Tamamdır.
0: Güzel.
2: Sağ ol Jason.
0: Şu anda ayakları birleştiriyorum. Oyun 3 parçadan oluşacak. Bunu Bodrum'a tek parça halinde indirmemiz mümkün değil. Aslında 40'a 40'lık parçalar kullanacaktık ama parçaları 22'ye 22'lik hale getirdik. Aynı zamanda lambirilerimi lambiri kesme aletiyle 40'a 40'lık parçalar haline getirdim. Parçaları birleştireceğim. Ve bunun için lambiri çivisi kullanacağım. Bunun uzunluğu 11.43. Çivilere yer açacağım. Her parçayı 2 çivi ve biraz yapıştırıcı ile yapıştıracağım. Şimdi ilk olarak yapmam gereken şu. Bu parçayı kullanacağım. Bu parça çok temiz bir delik açacak ve o deliğe çiviyi geçireceğim. Sonra lambriyi ortaya yerleştireceğim. Daha sonra orta parça o kısımdan geçecek. Orta parça karşılıklı iki ayağın içinden geçmiş olacak.
14: Evet, biraz daha şu tarafa al Jerry. İşte böyle.
17: Masanın yerden yüksekliği 76.2 santimetre.
0: 76.2 santimetre evet. Dediler ama bu standart uzunluğu değil. Bu 88.9 santimetre. Bu da 73.6 santimetre. 76.2 santimetreden eksik.
17: 76.2 dizime yakın
0: olur. Sana göre öyle oluyor. Yani şuna bak.
17: Bu oyunu ben de oynuyorum. Nasıl oynayacağız anlamadım. Nasıl oynayacağız ikimiz?
0: Ne diyorsun?
14: Bu tam Ryan'la bana göre.
17: Hadi ama yüksekliğin şu kadar falan olması gerekmiyor mu? Baksana
0: bu oyunu kimin için yaptığımızı düşün. Kendin içinmiş gibi düşünme. Gus hiçbir zaman araştırma yapmaz. Kendi istediği olsun ister. Ama burada mesele ona değil zeka uygun olması. Onlar için 76.2 uzun bir ölçü değil ama diğer insanlar için normal bir ölçü.
17: Buraya bir erkek mekanı yapıyoruz. O yükseklik kadın mekanında olur.
0: Ne oldu? Şaka şimdi mı? Olay buna mı döndü?
17: Evet, erkek dediğin en az şu kadar uzun olur. Seneye belki sen de
0: neyse,
17: olursun.
0: Neyse bir süre o mevzuyu tartıştık ama bunlar Gus'la tartışmaya değmeyecek şeyler.
17: Hadi ama.
0: Aklı olan ben bile olsam o hep
17: bir araştırmam lazım.
0: Bak bakalım ne bulacaksın. Ama sonuçları göstermeni istiyorum.
17: Jason'ı haksız çıkarışımı iyi izleyin. Oyun masasının yüksekliği beni endişelendiriyor. Doğru yükseklikte olması gerek. Masanın ayaklarını gördüğümde bu uygun olamaz dedim. Bu çok alçak görünüyor.
0: Bulabildin mi?
17: Burada 70-76
0: arası. Sağlam kaynaklara bak.
17: Erkekler evet. için olan versiyonuna
0: evet,
17: bakıyorum.
0: Evet.
17: Yanılmışım. Jason haklıymış. 76.2 uygun. Jason haklıymış. Bir şey daha soracağım Jason.
0: Hadi.
17: Çok kısa.
0: Söyle bakalım Gus.
17: Daha önce de böyle sorunlar yaşadık. Bunu Bodrum'a indirebilecek miyiz?
0: Bunu her zamanki gibi indirmeyeceğiz. Camdan içeri sokacağız. Bodrum'a tezgahı nasıl indirecekler sanıyordun?
17: Pencereden mi sokacağız?
0: Evet, pencereden sokacağız. Tam olarak dediğim gibi olacak. Geliyor. Arka kısım geliyor. Tony malzemeleri camdan sokamayacağımı düşünüyordu. Ama oldu işte. Burayı bitirebilmek için zamanla yarışıyoruz. Tezgah bitmiş gibi görünüyor ama bitmedi. Tezgahın geleceğini düşünüyoruz. Şu anda hepimiz biraz stresliyiz.
17: Tezgahlar geldi. Şimdi sıra bu odayı tamamlamaya geldi. Ekip arkadaşlarımız buradan ayrılmakta kesinlikle zorlanacaklar. Bodrum muhteşem bir dönüşüm geçirdi. Mark ailesiyle vakit geçirebileceği bir alan istedi. Ama burada herkes için özel bir şeyler var. Oyunlar var. Atıştırmalık bölümü var. İçecek bölümü baştan aşağı özel tasarım. Harika oldu. Şimdi sıra Mark ve ailesine mekanı göstermekte.
1: Aman Tanrım.
17: Hey, gelin bakalım. Gelin bakalım.
1: Aman Tanrım.
22: Gelin. Aman Tanrım.
1: Aa, şuna
17: şöyle
1: bak.
17: Buyurun, şöyle buyurun. Evet, gelin bakalım.
22: Muhteşem.
17: Biraz farklı değil mi?
22: Ne diyeceğimi bilemiyorum. Muhteşem olmuş. Gerçekten muhteşem.
1: İnanılmaz güzel. Aman Tanrım, burası benim evim mi?
17: Bize eğlence mekanıyla sporun harmanlandığı bir yer tarif ettiniz. Biz de bunu yaptık. Burada müthiş bir televizyon var. Şurada kocaman bir oturma bölümü. Herkesin rahat edebileceği şeyler var. Burası rahatlama alanınız olacak. Hadi şu
0: tamam,
17: tarafa bakalım.
0: Şu tarafa bakalım. Aşağıya ilk indiklerinde neye uğradıklarını şaşırdılar. Biz de her tarafa sindire sindire bakmalarını
17: burası
0: istedik.
17: Burası en beğendiğim yer. Burada özel yapım bir tabela var. Patlamış mısır ve soğuk çay
0: çocuklar
17: makinesi.
0: Çocuklar içecek dolabını çok güzel yapmış. Tezgahı da var.
22: Çok güzel.
0: Sosisli kızartma makinesinden daha önce hiç görmemiştim.
17: Bu gerçekten harika.
22: Evet.
17: Ekmeğin içine çok sosisleri, güzel. Sosu falan atıp kızartıp atıyor.
22: Harika.
17: Çok güzel. İnanılmaz.
1: Çok güzel.
17: Arabam için aldım ama
0: bir sürü şeyi arabasına atmaya çalıştı.
17: Bir de şuna bakalım.
0: Evet, buna tabii ki bakmamız lazım.
22: Sağ olsun.
0: Sonuçtan memnunum. Bundan

0: daha da iyi olacak.
1: Evet.
2: Anladım.
0: Ve bir de tezgah kısmı
2: evet,
0: var.
2: Evet, tarafa, tarafa gidelim. Oyun masası gerçekten çok güzel olmuş. Muhteşem.
1: Sadece içecek kısmı
0: evet,
1: da almış.
0: Sadece bu orada.
1: Barbar, doğru. Burayı çok mu beğendin? Arkanda da bir televizyonumuz var.
3: Ah, vay
1: ayrıca
3: canına.
1: Burada kara tahta tarzı bir şey var. Öyle değil mi Jason? Doğru mu biliyorum?
0: Evet, kara tahta gibi. Üzerine yazı yazıp silebilirsiniz. Evet. Aynı kara tahta
1: ne
0: gibi.
1: Ne isterseniz.
2: Şu an dilim tutuldu.
3: Bu inanılmaz. Vay çocuklar canına. Bir süre üst katta
1: ben
3: kalsalar.
1: Ben de üst katta takılsınlar. Arkadaşlarınız ve aileniz var. Ben gidip evet. onları götürsem evet. iyi olur. Hemen geliyorum.
3: Harika olur.
1: Çok güzel oldu. Bütün aile aşağı indiğinde... Kendimi evimde gibi hissettim. Gelin bakalım. Eski halinden biraz farklı. Hadi hadi gelin buyurun buyurun. Çocuklar hadi gelin. Tamam hadi gelin gelin. Hadi arkadaşlar buyurun.
3: Buyurun acele hadi, edin buyurun, acele buyurun, edin.
1: Buyurun. Nasıl güzel. Güzel mi? Şu tarafa bakın harika değil mi? Etrafa iyice bakın. Çok güzel oldu
0: çok
1: değil
0: güzel
1: mi?
0: Bir aile.
3: Çok güzel.
0: Birbirlerine çok bağlılar. Burada çok vakit geçirirler.
1: Jason da ben de burayı büyük bir zevkle hazırladık. Harikasınız. Şimdi Jason'ı alıp gitmem gerek. Başka ailelere yardım edeceğiz. Diğer insanlar da bizi bekliyor.
4: Başkalarını da mutlu etmemiz gerekiyor.
1: Diğer insanları da mutlu edelim.
0: Kesinlikle mutlu etmeliyiz. Sizler mutlu mesut bir şekilde buranın keyfini çıkarın. Evet. Bizim için en önemli olan bu. Görüşürüz.
1: Biz
0: hoşça
1: artık
0: kalın.
1: Gidiyoruz. Hepinize Pekala çok olsun. Teşekkür ederiz. İyi eğlenceler. Harika. İyi eğlenceler.
2: Buraya sadece üye olanlar girebilir.
3: Sadece üyeler mi? Tamam. Üyeler kimler?
2: Ben üyeyim. Burası erkek işi.
3: Öyle olsun ama sen temizlersin.
2: İstersen sen de gelebilirsin.
3: Tamam, teşekkür ederim.

0: reklam ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
3: Doritos'tan yılın twisti. İkonik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
4: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum. Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
7: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
8: Tüy almadın 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
9: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
10: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
9: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
10: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
11: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
12: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
13: Tam da leslik.
14: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
15: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
14: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
15: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
16: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
17: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.

0: tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
1: Üst düzey bir meydan okuma.
0: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
2: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
0: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te. Türk tenis tarihine adını altın harflerle yazdıran milli tenisçimiz Zeynep Sönmez'in Roland Garros 2026 maçları Paris'ten canlı yayınla bugün D-Max'te.

0: Onlar evleri olmayan çiftçiler.
1: İşte bu yaşadığımız ilk karavan.
0: Vay canına.
2: Karavanda küf oluştu. Hastaneye kaldırıldım.
1: Yani neredeyse karımı kaybediyordum.
2: Hava böyle öngörülemez olduğunda her seferinde günler boyunca bir sürü suyla baş başa kalıyoruz. Etrafta domuzlar, yaban domuzları koşturuyor. Çok gerginim. Etrafta dolaşmaya korkuyorum.
0: Bırak. Ben bağış yapmıyorum. El uzatıyorum. Louisiana'ya dayanacak bir temele ihtiyacımız var.
3: Burası mahsul alabileceğiniz bir çiftlik evi. Bir pirinç tarlası.
4: Eğer Faith bu yaban domuzu korkusunu yenemezse, o zaman bu çiftlikte hiçbir şey yapamayacak durumda olur.
2: Aman tanrım.
0: Bu çiftliği ve aileyi nasıl güvenli hale getireceğiz? Bu bir mucize.
5: Cedo Parish, Louisiana.
0: Bir sürücü olarak hayatınızda ilk kez Louisiana'dan geçiyorsunuz, öyle değil mi? 1800'lerin başlarında Amerika Birleşik Devletleri içinden geçtiğimiz bu araziyi satın alıyor ve tüm batıyı çiftliklere açıyor. Bil bakalım Birleşik Devletler burayı kimden aldı? Bir tahmin hakkım var.
3: Aa evet, adı neydi? Napolyon mu?
0: Evet. Bildin.
4: Ben korsanlar diye düşünmüştüm.
5: Rainiler, Shreveport'un 35 kilometre dışında Louisiana'da satın alınan 200 bin hektarlık parselin bir parçasına gidiyor. Delta, Mississippi ve Kızıl Nehirler üzerinde bulunan arazi bereketli ve tarım açısından zengin. Ama bunun bir bedeli var. Bölge kasırgalar, hortumlar ve seller tarafından vuruluyor. Randall'lar fırtınaların ortasında kök salmaya çalışıyor.
1: Benim adım Ray Randall.
2: Benim adım da Faith Randall. Haftada birkaç kez gök gürültülü sağanak oluyor.
1: Yağmur yağdığında, hatta şimşek çaktığında sel olur. Burası çok derin.
2: Geçen hafta yere inen bir hortum yaşadık. Bir hortum olduğunda bu çok ciddi bir endişe kaynağıdır. Reyliler, size ihtiyacımız var.
0: Merhaba.
1: Merhaba.
6: Merhaba.
1: Ben Ray. Memnun oldum.
6: Ben Joy.
3: Memnun oldum. Burası çok sıcak.
1: Bu eşim Faith.
0: Memnun oldum. Neden ağlıyorsun?
1: Çok
0: neden
1: sevindim.
0: Ağlıyorsun? Bir saniye dur. Neden ağlıyorsun?
2: Adın... Yardımınıza ihtiyacımız var.
0: Adın ne?
2: Faith.
0: Faith.
2: Faith.
0: İnancın olsun. Umarım sana yardım edebiliriz.
2: Sizler doktorsunuz. Ve çiftliğimiz olağanüstü hal durumunda. Hayalimiz medeniyetten uzakta, kendi kendine sürdürülebilir şekilde yaşamaktı.
1: Kendi kendine işleyebilmeliydi.
2: Ve sadece kendimiz için değil, çocuklarımıza verilecek bir şey olmalıydı.
6: Annem bize çiftliğimizi terk etmekten ve medeniyetten uzakta yaşamaktan ilk kez bahsettiğinde ilk tepkim şöyleydi.
7: Evet, nedir o?
6: Ne?
5: Kendi kendine yeten bir yaşam tarzının peşinde olan Randall'lar 2017'de Atlanta'dan taşındı.
2: Böylece bu 4 hektarlık yere taşındık. Mülkte bir karavanımız vardı. Annem başlangıçta zaten burada yaşıyordu. Buradaki fikir, kendi kendine sürdürülebilirliğe ulaşacak bir gelecek planlamaktı.
5: İlk başta Randall'lar yaşam tarzı değişikliğiyle birlikte gelen basit zevklerin tadını çıkararak başarılı oldu.
1: Ağaç düştü, evet.
6: Bunun taze yiyecekler, yemek gibi maceralar için harika bir fırsat olduğunu fark ettik.
7: Veya bir ağaç ev sahibi olmak. Bu buraya geldiğimizde bana vaat edilen şeylerden biriydi.
1: Harika gidiyoruz dostum.
2: Her şey yolunda, başlıyoruz.
5: Ancak güçlü başlangıç, Louisiana'ya özgü çiftlik hayatı zorluklarının gerçeklerine boyun eğdi.
2: Hava öngörülemiyor. Yağmur durduktan sonra günler boyunca bir sürü suyla baş başa kalıyoruz. Baksana ne kadar derinleşiyor.
7: Ya orada yılanlar varsa?
2: Evet, bunda haklısın. Sudan çıkalım, ekin yetiştirmek çok zor. Kökler çürüyecek.
5: Ve bozulmayan mahsuller...
2: Aman tanrım şu izlere bak.
5: Bölgenin yaban domuzları için yem oldu.
2: Etrafta domuzlar, yaban domuzları dolaşıyor ve her yerde izleri var. Toprakta çukur kazıyorlar.
1: Baksana ne kadar derin.
2: Çocuklarım dışarıda yaban domuzlarıyla oynayamaz.
5: Sel suları çekilse bile aşırı nem daha da ölümcül bir sorun bırakıyor.
2: Karavanda küf oluştu ve oluşan aşırı küften hastalandım.
7: Annem hastalandığında gerçekten çok kötüydü.
6: Ve çok da ciddiydi.
1: Neredeyse karımı kaybediyordum.
5: Fate fiziksel olarak iyileşmiş olsa da harap olmuş karavan ve tedavinin borcu Randall'ları Fate'in annesinin yanına taşınmaya zorladı.
1: Maddi olarak her şeyden vazgeçtim.
2: Her şeyden.
1: Bu oldukça stresli bir durum.
2: Gerçek şu ki bizim bir evimiz bile yok. Ve bunun bir kadın, bir anne ve bir eş olarak benim hatam olduğunu hissediyorum. Başarısız olduğumu hissettiriyor ve yardıma ihtiyacımız var. Affedersiniz. Pekala. Burası annemin alanı ve bizim mülkümüz arka tarafta. Görmek ister misiniz?
3: Evet, isteriz.
2: Lütfen.
0: Onlar evleri olmayan çiftçiler. Onlar şu an sadece çift.
1: İşte bu yaşadığımız ilk karavan.
0: Vay canına. Peki burada ne oldu?
1: Onu yenilemeye ve küften kurtulmaya çalışıyorduk. Ama sonra küfün yayıldığını gördük. Bu yüzden de...
0: Burayı terk ettiniz.
1: Buna mecburduk.
0: Evet, sakinliğimi kaybettiğim bir tek şey vardır. Küf. Onu düzeltemezsin ve küfe her seferinde yenilirsin. Peki ya şimdi?
1: Karım iyileşiyor, daha iyi nefes alıyor. Ve aklımda bir eve sahip olmak için para kazanmaya çalışmak ve bunun içinde bir plan var.
5: Ray'in umudu, Louisiana unsurlarını dışarıda tutacak kadar güvenilir, prefabrik tarzı bir ev satın almak. Ancak bunu başarmaya çalışmanın bir bedeli var.
1: Finansmanı sağlamaya çalışmak için 4 işte birden çalışıyorum. İşlerin yürümesini böyle sağlayabiliyoruz. Her gün, gün boyu çalıştığım belki 4 ya da 5 aylık bir süre vardı. Bayramlarda bile bir gün izin almadım.
0: Evi burada mı istiyorsun?
1: Evet.
0: Sana şimdiden söyleyeyim, buranın üzerine bina yapmam mümkün değil. Kasırga ülkesinde yaşıyorsun, hortum ülkesinde yaşıyorsun.
1: Evet efendim.
0: O blokların üzerine bir bina koyar mısın?
1: Sen öyle tekmeledikten sonra değil, hayatta koymam.
0: Bu yeni eviniz için Louisiana geçirmez bir... temele ihtiyacımız var.
1: Minnettarım. Tekrar eve dönmeye çalışıyoruz ve bu çok şey ifade ediyor.
0: Henüz teşekkür etme. Henüz teşekkür etme. Benim işim bu çiftliği, bu güzel, sevimli aile için güvenli hale getirmek. Sağlam temel başlangıç noktasıdır. Benim için soru şu, üstüne ne koyacağız?
5: Çiftliğin ortasında Misty, 11 yaşındaki Matthew ve 15 yaşındaki Joy ile bahçe kısmını geziyor.
3: Neye bakıyorum? Boş bir alanda duruyor gibiyim. Evet. Burada ne var?
6: Hiçbir şey. Burada bir şey üretilmedi.
3: Burada oldukça vahşi sel sezonu oluyor. Yaptığınız herhangi bir ekim ya da onun gibi bir şey sorun olacaktır.
6: Evet.
7: Mesela bazı besin maddeleri yok oluyor.
6: Domuzlar aynı zamanda yiyeceklerin bir kısmını yiyor.
7: Evet.
3: Yaban domuzları mı?
6: Evet.
3: Ne? Bu kulağa korkutucu geliyor.
6: Evet hanımefendi.
3: Su basıyor. Ayrıca yaban domuzları var. Yani yiyecek yetiştirmeye çalışırken bunlarla baş etmek çok zor bir şey.
6: Herkesin sahip olduğu pek çok plan ve hayalden vazgeçmek zorunda kaldık. Vazgeçtik çünkü annem hastaydı.
3: Kimse annesinin incindiğini, acı çektiğini görmek istemez. Bu ailenin yiyeceğe ihtiyacı var. Ayrıca Fate'in tedavi masraflarını ödemeleri gerekiyor.
5: Mülkün sınırında Fate ve Matt, Fate'in yaban domuzlarının 4 hektarlık araziye girdiğini söylediği yakınlardaki yeri araştırıyor.
2: Onlara yakın olmak istemiyorum.
4: Tamam.
2: Çünkü onlar bana saldırır. Ve sonra bir şey yetiştirmeyi çok zorlaştırıyor. Çünkü yerde bu büyük delikleri açıyorlar.
4: Fate'le burada sadece birkaç metre yürüyünce yaban domuzu pisliğini görüyorsun. Kökleri söktüklerinden devasa kraterler oluşmuş. Bir yerden gelmeleri gerekiyor. Şurada bir açıklık görüyorum. Şuraya baksana.
2: Evet.
4: Şimdi benimle gel. Olur mu? Gelir misin? Ne dersin?
2: Tamam.
4: Evet, hadi. Hadi yürü.
2: Tabii.
4: Benimleysen bunu yalnız yapmayacaksın.
2: Tamam.
4: Daha önce buraya hiç geldin mi?
2: İsteyerek mi? Hayır.
4: Bu patika izinin ne kadar iyi olduğuna da bir bak. Bu bir hayvan patikası. Çok güzel.
2: Gerçekten mi?
4: Evet.
2: Hayvan patikasını ilk kez duyuyorum.
4: İyi misin? Dönelim mi?
2: Evet.
4: Tamam. Hadi gel.
2: Tamam.
4: Eğer Faith bu yaban domuzu korkusunu yenemezse, o zaman bu çiftlikte hiçbir şey yapabilecek durumda olmaz.
5: Rainy'lerin onlara ihtiyacı olan bir sonraki aileye geçmeden önce bu çiftliği dönüştürmek için sadece 7 günleri var.
0: Çocuklar, bu küçük bir proje değil.
3: Sel basıyor, kasırga mevsimi var. Suyla savaşmak yerine belki suyu kullanmalıyız. Hızlıca pirinç mahsulü alabileceğiniz bir çiftlik burası.
0: Bunu sevdim.
4: Faith kesinlikle domuzlardan korkuyor.
3: Yani bu ele alınmalı.
4: Bence en iyisi bununla yüzleşmesi. Bence yaban domuzları avlamak gerçekten harika olur. Ve onlar potansiyel bir besin kaynağıdır.
0: Ama daha da önemlisi evi çiftlik evine dönüştürmeliyiz. Bu insanların yaşayacak bir yere ihtiyacı var.
3: Evet, ama nasıl emin değilim.
4: Büyük iş başarmalıyız.
0: Hadi bakalım.
5: Randall'ların sel sorunlarıyla baş edip fazla suyu kontrol altına alması için Missy aileye mahsul sağlayıp Faith'in tedavi borcunu ödemelerine yardımcı olmak adına bir dizi pirinç tarlası kazacak. Kontrolsüz domuz popülasyonunu yönetmek için Matt, Faith'in korkularını yenmesine yardımcı olacak. Ateşli silah eğitimi verecek ve yaban domuzlarını nasıl takip edip avlayacağını öğretecek. Ek olarak Matt, domuzlara karşı korumalı çit kuracak. Böylece çocuklar bahçede güvenle oynayabilecek. Ve Marty, Louisiana'nın en zorlu hava koşullarının üstesinden gelebilecek bir temel inşa ederek çiftliği fırtınaya dayanıklı hale getirecek. Ve en kötü durum senaryosu için bir yeraltı sığınağı kuracak.
0: Evi olmayan bir çiftliğim var. Çiftlik evi kelimesinde evi bulmak bir mucize olabilir tabii. Ama amacımız bu. Artık yokuş aşağı gitmek yok. Buna hazır mısınız?
1: Hazırız.
2: Evet.
0: Tamam, gidelim. Ben bağış yapmıyorum. El uzatıyorum. Bu yüzden Rainy'ler birkaç telefon açacak. Bu ailenin biraz yardım işine yarar.
8: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
9: Kazancım Net, sigortam Net.
10: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
11: A101'de haftanın yıldızları. Pınar yarım yağlı süzme peynir 215 lira. Namet dana mangal sucuk 279 lira.
12: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
13: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.

0: günlük pedin olayı bu.
1: Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol Ped'den kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
5: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
4: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
6: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
4: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
6: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
7: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
8: Kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Limitlerini, işlemlerini, puanlarını cüzdanda görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet. İstediğin kartla öde. Peki ya fırsatlar, hediyeler? Onlar da bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Yeni nesil ödeme kolaylığını yaşa.
9: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
10: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
11: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
10: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
11: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
12: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen Kırlanta ve Allianz kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
13: Türk tenis tarihine adını altın harflerle yazdıran milli tenisçimiz Zeynep Sönmez'in Roland Garros 2026 maçları Paris'ten canlı yayınla bugün D-Max'te.
14: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
15: Üst düzey bir meydan okuma.
14: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
16: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
14: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
17: Food is forbidden.
18: Kalp damar ilaçları da var.
19: Meyve yasak, komple yasak.
14: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
20: İkinci gün. Randall'ların çiftliğe yeni bir yuva kazandırmak için tasarruf etmesiyle birinci adım fırtınaya dayanıklı bir temel oluşturmak.
21: Kuzey Amerika'yı gezip çiftliklere yardım ederken tabiat ananın akıbetlerine tanık olduk. Hadi acele edin! Ve burada hortumlar ve kasırgalar olan Louisiana'da bu ailenin evinin temeli için gerekenden azını kullanmam mümkün değil. Yani yapacağımız ilk şey temelleri dökmek. 12 metre ozonluğunda 20 santim derinliğinde olacaklar. Tamam.
20: 4 adet altlık bir kabinin bölgedeki şiddetli rüzgarlar tarafından uçurulmadan esnemesine ve sağlam durmasına olanak tanıyacak ve sütunlar kabini sel suyundan uzak tutacak şekilde yerden 1 metre yukarı kaldırılacak.
21: O betonun ağırlığını ekleyince 14,5 ton yapıyor. Tam 14,5. Kasırgalar buna vurmaya gelirseniz çok dikkatli olun. Çalış, hızlı çalış ve beton hazır olduğunda eve sahip olmaya bir adım daha yaklaşacaklar.
20: Mülkün diğer tarafında...
22: Tamam, gidiyoruz.
20: Matt, çiftliği terörize eden yaban domuzlarıyla yüzleşmesi için Faith'i ilk dersine götürüyor.
22: Ha, şuna bakın, bir domuz. Gidip bakmak
23: tamam,
22: ister misin?
23: Tamam, hareket etmiyor mu? Bu iyi.
22: O gerçek değil.
23: Bu iyi.
22: Şu anda ateşte silah becerisi yok. Ve eğer onu tetiği çekebileceği basit bir hava çıkarabilirsem... Emniyet açık, al bakalım. Çiftlik için yapabileceğim en iyi şey bu olur. Boş ateş etme gibi egzersizler yapmanın iyi bir fikir olacağını düşünüyorum.
0: Tamam.
22: Şimdi tüfeği kaldır. Tamam, şimdi silahın emniyetini kapat. Pekala, emniyet kapalı. Şimdi birkaç derin nefes al, çok tamam. Derin olsun, hadi. Al ve ver. Nefes alırken parmağını yavaşça geriye çek. Pekala. Sanırım biraz irkildin değil mi? Tamam, tamam, sakin ol,
0: tamam.
22: Sakin ol. Bu boş ateş etme egzersiziyle silah tutmakta onu rahatlatıyorum. Açıkçası sınavı geçti. Şimdi onu oraya götürüp bir sonraki adıma geçeceğim. Yaban domuzlarını doğada gerçekten görebilecek miyiz ve görürsek bakalım tetiği çekebilecek mi? Şimdi ava çıkıyoruz.
0: Tamam, bana uyar.
22: Tamam.
0: Bu ilk seferim olacak. Sanırım Matt yaptığımız bu yaban domuzu avında gerçekten sınırlarımızı zorlayacak.
22: Şimdi onlara ne yapacağız? Onları yiyeceksin.
0: Evet. Affedersin. Korkuyorum.
20: Üçüncü günün sabahı.
0: Merhaba.
17: Merhaba. Nasıl gidiyor?
0: Vay canına.
20: Misty ve Faith pirinç tarlasında inşaata başlayabilir.
17: Nasıl görünüyor? İyi mi?
0: Burası inanılmaz olmuş.
17: Güzel değil mi?
0: Evet.
17: Burada yapmak istediğimiz alanı düzeltip pirinç tarlası için gereken şekle sokmak. Yani basitçe büyük düz bir alana ihtiyacım var. Bu ilk adım. Pek bir şey görünmüyor ama aynı seviyede yapacağım. Plan nedir? Ve elindeki önemli gibi görünüyor.
0: Tamam. Bu defterde yılların çalışmaları var. Ve bunları bir araya getirmiştim. Hızlıca bakalım.
17: Bir dosyan var. Başlığı çiftliğimiz, evimiz ve işimiz. Yani bu bir süredir olan bir plan. Ne zamandır peki?
0: Evet.
17: Yani?
0: Evlendiğimizden beri. 16 yıldır. Bunu evliliğimizin başından beri konuşuyoruz. Ve yavaşça parçaları bir araya getirmeye başladık. Bazı şeylerden söz ettik ve sonunda bunları kağıda dökelim dedim. Böylece elimizde tutup görebileceğimiz bir şey olacaktı.
17: 16 yıllık bir defter.
0: Evet.
17: Topladığınız bilgiler son 16 yıllık
0: evet,
17: bir planınız
0: öyle.
17: Yani öyle mi?
0: Evet, kesinlikle.
17: Bayıldım.
0: Tamam, buradaki
17: tamam,
0: şeyler
17: hadi duyalım.
0: Çiftlik hayatı.
17: Aman tanrım.
0: Burada istediğimiz tarzda evler var. Küçük kulübeler.
17: Buna bayıldım. Kafanda sahip olduğun bir fikri kağıt üstünde görünce senin için gerçeğe dönüşüyor. Değil mi?
0: Evet.
17: Bu son derece gerçek bir hayal.
0: Evet, bu öyle bir gecede olan bir şey değil. Evet.
17: Bu bir plan. Bir süredir yaptığınız hayatınızın planı.
0: Kesinlikle. Pirinç tarlamız.
17: Onu bile planladınız mı? Aman tanrım.
0: Evet öyle. Pirinç tarlasını planladım. Bunu düşününce çok heyecanlandım.
17: Bence burası bunu yapacak bir yer. Değil mi?
0: Evet.
17: Louisiana'da. Yeterince alan var. Hava sıcak ve yağış sezonu çok uzun.
0: Evet.
17: Pirinç tarlası için yer oluşturmaya başlıyoruz. Bu ilk adım.
20: İlk olarak 10.000 yıl önce Yangtze Nehri boyunca evcilleştirilen sel suları uzun süredir tahıl ekiminin bir parçası olmuştur. Çoğu bitki suya daldırıldığında hayatta kalamazken pirincin uzun sapları köklere büyümek için gereken oksijeni sağlayan hava kanalları görevi görüyor. Bugün Louisiana her yıl 360 milyon dolar değerinde 1,5 milyon tondan fazla pirinç üretiyor.
17: Oldukça sert bir sel sezonunuz var.
0: Evet.
17: Elimizde bu kadar kil var ama hiç su emmiyor. Tahmin edin, kil su tutar.
0: Sel konusuna kesinlikle yanlış yönden bakıyordum. Bizim için sorun olan bu durum aslında işimize yarayacak. Vay canına.
17: Ne düşünüyorsun?
21: Bir, iki, üç.
20: Tamam. Yeni dökülen betonun sertleşmesiyle Marty temel inşasının ikinci aşamasına başlıyor.
21: Yardım etmek istediğinde gelip bana söyle, seni bir işe koyayım. Yapacak çok şey var. Sana ihtiyacım var.
20: Ray ve oğlu Matt'e evlerini sağlam bir zemine oturtmak için ihtiyaç duyacakları beceriler öğretiliyor.
21: Yukarı kaldır, hadi.
19: Birçok işi yapmaktan heyecan duyuyorum. Bu çok güzel.
21: Hey dostum, tahtayı diğer ucundan tutup taşır mısın? Sıfır atık. Bunu başka yerde kullanacak mıyız?
1: Kesinlikle.
4: Ağaç.
21: Tamam. Ne?
4: Ağaç.
12: Evi inşa etmeyi bitirdiğimizde sonunda ağaç evin üstünde çalışabileceğiz. Gizli bir giriş ve tutup kendini yukarı çekebileceğin oyun parkı demirleri istiyorum. Böyle daha güzel olacaktır.
1: Bırak. Oğlum orada çalışmaya ve çiftlikle evin gelişiminin bir parçası olmayı aç bir şekilde görünce etkilendim. Ondan gerçekten etkilendim. Gurur duyuyorum.
20: Ray'in kayınbiraderi Reginald da katıldı.
2: Kürekle biraz dans etmeliyim ha?
20: Marty Randall'lara temelin 24 taşıyıcı sütununu bir arada tutan ve yapıştırıcısı olan harç hakkında ders verir.
21: Duvarcılıkla ilgili en zor, en teknik şey bu harçtır.
1: Anladım.
21: Tamam mı? Yani doğru kıvama sahip olmalı.
2: Tamam.
21: Malayı baş aşağı çevir. Üste koy, baş aşağı yapışsın.
2: Tamam.
21: Ve böylelikle tuğlana gittiğinde izlemeler hedefle ve yay.
2: Güzel.
1: Vay canına.
21: Peki ne kadar uzun olması gerekiyor?
12: 23 ve 3 çeyrek.
21: Tamam. 24 olursa söküp atarım. Yapabilirsin bunu, evet. Biliyorum. Sonuç olarak üstüne bir ev inşa etmek için düz bir zemin olması gerekiyor.
2: Oldu mu?
1: Evet.
21: Doğru şekilde yapmanın tek yolu bu.
1: Çiftlik evimizi aslında yaşam desteğine bağlı olarak tanımlardım. Burada onu yeniden canlandırmaya çalışıyorduk ama gerekli becerilere ve bilgiye sahip değiliz. Hala nasıl yapılacağını öğreniyorum. Böyle olmadı değil mi? İşte.
2: İyi bir öğrenme deneyimi.
1: Evet.
2: Buraya. Öğrenmeye değer.
1: Bay Marty Rainey harika bir kaynak. Dinleyeceğim ve ne söylerse yapacağım.
21: Kaç gösteriyor? Eğilip bak.
1: 23,5.
21: Tamam, ne olması gerekiyor?
1: 23 ve 3 çeyrek.
21: Çeyrek kalkacak. Tümünü kazıyalım. Baştan başlıyorsun. Bir numara göstereceğim. Islak harç üzerine çimento serpin. Bu karışımı gerçekten sertleştirecek ve burada çok yukarıda durduğunu göreceksin. Sonra onu olması gereken yere indir.
1: Tamam.
21: Birinin bir çiftliğe yatırım yapıp yapmadığını hemen anlayabilirsin. Nasıl mı? Öğrenmek istiyorlar mı?
12: Düz değil.
1: Tamam.
12: Ortada.
21: Kaç yazıyor?
1: 3 çeyrek.
21: Kendi temelini atıyorsun. Harika iş. Aferin.
2: İşte bu. Harika. Çok güzel.

0: Çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
2: İşte bu Google Gemini. Gemini, beni akrabalarımın gurur duyacağı bir işte göster. Uçur beni, pilot olayım. Daha da uçur beni. İşte bu, işte bu. Uçuyoruz Gemini, uçuyorsun.
3: Bakın. Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi. Tam da leslik.
4: Sevince. Veniş Kosta Multipower sıvı leke çıkarıcı Migros'ta. Kısa programda bile etkili Veniş Kosta ile lekelere elveda. 25 Mayıs 4 Haziran tarihleri arasında Veniş Kosta Multipower sıvı leke çıkarıcı çeşitleri 159 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi
5: gelecek. Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
7: Hala etkisindeyim.
8: İnanılmaz bir goldü.
7: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
9: Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
10: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
11: Bravo valla.
12: Sen de sadece Duru'la.
13: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız. Ya.

0: Günlük pedin olayı bu. Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol pedden kız sözü.
1: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
2: Futbol heyecanı Teknosa'da. TCL 55 inç, 139 ekran, 4K Ultra HD Google QLED TV, Tekno Club'a özel 42.999 lira.
3: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
4: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
3: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
4: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
5: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
6: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma. Hesap basit,
8: hesap basit. Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
9: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
8: Bir fırsat.
10: Tozlu Servet, 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
11: Çiftliğin dışında.
12: İşte yabandayız. Burada bizden başka biri olmayacak. Faith'in neden böyle hissettiğini anlayabiliyorum. Ama kendi çiftliğinde mahkum edilmiş gibi hissederse başarılı olmasının imkanı yok. Güneş battığında çok daha soğuk olacak. Ve bu domuzları dışarı çıkaracak.
13: Hazırım.
12: Tamam, gidelim hadi.
13: Yapalım şu işi.
12: Şimdi onu alacakaranlıkta daha gerçek bir dünya ortamına sokmanın tam zamanı diye düşünüyorum. O tetiği çekebilmesi gerekiyor. Şu izlere bir bak. Her yerdeler. Şuna bak.
13: Evet.
12: Bu hala ıslak.
13: Bu çiftlikteki en büyük korkum gerçekten. Bir yaban domuzuyla aynı çevrede olmak. Her an bir yaban domuzu oraya gelebilir. Tepkim ne olacak? Bunu gerçekten yapacak mıyım? Kaçacak mıyım? Ama sadece odaklanmaya çalışıyordum.
12: Şuna bak. Bu bir domuzun izi. Burada kendini kaşımış. Ve burada. Her şeyi sürtünüyorlar. Kaşınıyorlar. Çamur içindeler. Derileri kuruyor. Böcekler, sinekler, sivrisinekler. Her şey. Kendilerini sürekli kaşıyorlar. Burada izleri var işte. Şuradaki ağaçta da var. Hatta şuradaki ağaçta bile var.
13: Evet, gördüm.
12: Farklı renkte olan.
13: Evet.
12: Her yerde var. Ve bence burada domuz var dememize bile gerek yok. Buradalar. Şu pati izlerine baksanıza. Onlar her yerde. Bu delice. Bunu... Hadi bunu tut. Yani domuzlar... Yalan söylemeyeceğim. Şu an ben bile kaşınıyorum doğrusu.
13: Tamam.
12: Bunu hiç yaptın mı?
13: Hayır. Ağaçta yapmadım.
12: Çok iyi geldi.
13: Tamam, peki.
12: Her neyse.
13: Pekala. Daha iyi misin?
12: İyiyim.
13: Hareket gördüm. Yapraklar hareket ediyordu.
12: Bunu tak. İşte orada bir tane var. O küçük siyah nokta bir yaban domuzu. Yavaş ol. Onu gördün mü?
13: Görüyorum.
12: Evet.
13: Görüyorum.
12: Çok uzakta değil. Bence bir atış yapman gerek.
13: Pekala.
12: Nefes al, nefes ver. Ve tetiği çek. O yüzden yavaşça parmağını çek ve sadece nefes al.
13: Tamam, anladım.
12: Tamam, işte orada. Bize doğru geliyor.
13: Ah Tanrım.
12: Yavaşça tetiği yavaşça çek. Nasıl bir his?
13: Çok ciddiydi.
12: Evet.
13: Çok ciddiydi.
12: Kesinlikle öyleydi. Kayboldu. İyisin değil mi?
13: Evet, yaptım. Onu vuramadım ama işin sonunu getirebildim. Kendimle gurur duyuyorum.
12: Konuşma falan yapacak mısın?
13: Bu kıyafeti tutacağım, böylece resmi görünebilirim.
12: Evet. Ne? Daha resmi. Demek için mi istiyorsun?
13: Evet, o da var. Gidelim. Hala nefes alıyorum.
12: Evet.
11: Dördüncü gün. Pirinç tarlasında.
14: Yiyecek yetiştirmek için gerçekten güzel organikler.
11: 50 bin litre su her an ulaşabilir.
14: Yardım gerekli. Bu üzerinde kapı olacak şekilde tasarlanmış bir su yolu. Suyun gidip pirinç tarlasını doldurmasını sağlayan bir su yolu yapacağız.
15: Biraz biriket alalım. Bir parça tahta plakayı isterseniz indirip kaldırmak için aralarına yerleştirin. Çamurumuz var mı?
14: Harika. Sonraki. Yaşasın. Su ekleyin. 10-15 santim yüksekliğinde olmalı. Buraya pirinç çekeceğiz ve sonra mahsulümüz olacak.
11: Misty potansiyel 150 bin litre sel suyunun yönünü değiştirebilecek tarlayı suyla doldururken Marty farklı bir tür fırtına hazırlığı getiriyor.
15: Orada 15 ton beton olmasına rağmen Randall'lar için kasırgaya dayanıklı bir yuva yaptığımızı söyleyecek kadar küstah değilim. Büyük olanın gelmesi durumunda bir şeye ihtiyaçları olacak. Buradaki fikir onu dik koyup bir fırtına sığınağı olarak yeniden kullanmak. Onu bir sonraki kasırga veya hortum için bir sığınak yapmak. Nasıl görünüyor?
16: Devam et. Şimdi bu yöne doğru. İşte böyle. Bay Mart Rainey, fırtına sığınağı ister misiniz dedi. Bu beni biraz şaşırttı çünkü evet, başka bir güvenlik demek bu. Evet, hadi yapalım. Seni tanklamak istiyorum.
11: Marty, Randall'lara en kötü fırtınalardan korunma sağlarken bugün ailenin en büyük sorusunu ele almayı planlıyor. Bir çiftliğe ev nasıl yerleştirilir?
15: Pekala, bu şey iyi bir anı mı yoksa kötü mü?
13: Kötü anı, kötü eski bir anı. Aman Tanrım. Küflü karavan için bir dakikalık saygı duruşunda bulunabilir miyiz? Bitti.
17: Güle güle, seni özlemeyeceğim.
14: Sonunda gitti.
17: Zaten onda yaşamayı hiç istemiyordum.
13: İşte banyo gidiyor.
16: Harika. Tanrım.
15: Ya şimdi ya hiç. Tuvaleti kim kullanmak istiyor?
16: Ben tutuyorum. Bir virüs vardı ve...
13: Evet.
16: Uzman doktor.
13: Evet, Marta evet, evet.
16: Virüsü yok etti. İşi evet. Bitirdi. Tamamen.
14: Sanırım bununla çok eğleniyor.
15: Gerçeği söylemek gerekirse ben aileyi biraz hazırladım. Randall'ları büyük bir sürpriz bekliyor. Şu yoldan gelen çiftlik evine bir hediye.
13: Aman Tanrım.
17: Onu görmemiştim.
13: Aman Tanrım.
15: Randall ailesinin ihtiyaçlarını gördüğümüzde evi inşa edecek vaktimiz olmadığını anladık. Ben de aramalar yapmaya başladım.
13: Evet.
15: Bu yeni eviniz.
13: Teşekkür ederim.
15: Randall'ların hikayesinin bir kısmını paylaştıktan sonra bir şirket tüm evi bağışladı.
18: Hemen arka tarafınızdayız ve düşündük ki bu iyi aileye yardım etmek için harika bir fırsat. Bunun bir parçası olduğumuz için minnettarız.
15: İyi misin dostum?
16: İyiyim, iyiyim.
18: Gel dostum.
16: Tanrım, gel buraya. Çok teşekkür ederiz.
13: Teşekkür ederim.
18: Buraya gel.
13: Çok teşekkür ederim.
14: İnsanlar bu aile için bir araya geldi ve yaşadıkları onca şeyden sonra bunu o kadar hak ediyorlar ki tepkileri inanılmaz dokunaklı. Yaşadığım sürece bugünü asla unutmayacağım. Buna eminim.
17: Vay canına.
13: Aman Tanrım. Aman Tanrım. Çok heyecanlı. Çok şaşkınım.
16: Çok yol aldık.
13: Evet bebeğim.
16: Bu sadece bir itici güç. Daha çok çalışmak için, daha güçlü inanmak için.
13: Evet.
16: Sahip olduğumuz bu vizyon.
13: Evet.
16: Düşünmekten ziyade artık böyle gözümle görünce, o vizyonu görünce, ürününü ve sonucu görünce, bunu sevdim. Artık olmak istediğim bir yer yok, buradayım. Ama o kadar aşağıdaydık ki, gerçekten dipteydik.
13: Evet.
16: Yapacak çok iş var ama sadece eve bakmak motivasyon sağlamaya yetiyor. Gençleştim.
11: Beşinci gün.
15: Pekala, bugün büyük gün.
18: Evet efendim.
11: Randall'lar için taşınma günü. Marty yeni bağışlanmış evi fırtınaya dayanıklı temelle birleştirmek için hazır. Üst çubukları dengeleyecek olan iki forklift, 7 tonluk evi 1 metre havaya kaldırmalı ve temellerin üzerine taşımalı.
15: Biraz daha kaldır. Onu düşüremez, çizemez, kaybedemeyiz. Oldu mu?
18: Evet.
14: Vay canına. Lütfen evimi düşürmeyin.
11: Ray işte ve çocuklar okuldayken geriye Rainy'lerin büyük hareketi denetlemesine yardım etmek için Faith kalıyor.
14: Yani sadece sen mi varsın?
13: Bugün sadece ben varım.
14: En heyecan verici. Evet. Sadece sen varsın.
13: Heyecan seviyem ve korku faktörü bir nevi, yani bilmiyorum, ruh halim sürekli değişiyor. Bir yerden oldukça yüksek gibi. Yani o blokların üstüne çıkarmak için epey yükseğe kaldırmaları gerekiyor.
14: Ve onlar da bunu yapacak. Başlıyoruz.
13: Düşürmeyin, düşürmeyin.
14: Harekete baksana. Hey!
15: Dur, dur.
18: Daha yukarı kaldırmanız gerek. Beyler, bina eğiliyor. Aa, bu böyle olmuyor.
15: Dur.
18: Kablo kırıldı, bu yüzden onu kaldıramaz.
15: Yavaşla bakalım. Yükleyiciyi kullanıp arkasına koysak?
18: Deneyebiliriz.
15: Yaratıcı olmak zorunda kalacağız. Belki bir mini yükleyici kullanıp ona yükler ve onu kaldırırız. Binanın ağırlığı 7 ton veya daha fazla. Pekala, yastık olarak bunları bağlayalım. Bunu tutabilir misin? Ne diyorsun? Hadi gel lütfen.
13: Ben astım sorunu yaşıyorum.
15: Tamam tatlım.
14: Biraz duralım. Doktor çağırabilir miyiz? Çok gerginim. Ray çalışıyor, çocuklar okulda ve o burada tek başına. Son derece stresli ve hiç plana göre gitmiyor. Evet, ne zaman doktor gerekiyor diye bağırman gerekirse bu en iyi gün değil demektir. Hırıltısı var ve başka şeyler oluyor.

aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Kalenin Belek.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da. Paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
2: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
3: Veniş Costa Multipower sıvı leke çıkarıcı Migros'ta. Kısa programda bile etkili Veniş Costa ile lekelere elveda. 25 Mayıs 4 Haziran tarihleri arasında Veniş Costa Multipower sıvı leke çıkarıcı çeşitleri 159 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
4: Migros hepimize iyi gelecek.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Hala etkisindeyim.
7: İnanılmaz bir goldü.
8: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağa gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa, az farkla dışarıda. Büyük fırsat kaçtı, heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu! Ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye!
5: Damla bence çok eğlenceli.
6: Yok, ben almayayım.
7: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
8: Sensodin Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
7: Ben Sensodin Klinik Onarımı öneriyorum.
9: Otel harika.
10: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
14: Tehlike çok büyük.
15: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
16: Olamaz mı?
17: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
18: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garros'da karşı karşıya geliyor. Roland Garros 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla 4 Haziran'dan itibaren D-Max'te.
10: İyi misin?
16: Hı hı. Devam etmek istiyorum.
10: Bunu doktorun onayıyla yapalım, tamam mı? Oyuna dönmeye hazır olduğunu söylediğinde sana ihtiyacımız var. Muhtemelen en ilham verici oyuncularımızdansın, tamam mı?
16: Baba, onunla mı kalmalıyım yoksa sizinle mi kalmalıyım bilmiyorum.
10: Matt'i buraya getir, birinin bana işaret vermesi gerekiyor. Tamam. Birazdan işler daha da çılgınlaşacak. Gerçekten. Bu yükleyici onu kaldıramayabilir. Bir şeylerin ters gitme olasılığı kesinlikle var.
16: Bina yana yattı. Bir forklift bozuldu. Ama bunun dışında işler iyi gidiyor.
10: Pekala çocuklar, ona kadar sayın, telsiz kontrol yapın. Hadi başlayalım.
19: Yavaştan alalım.
20: Forklift bozulduğundan Marty 7 tonluk evi hareket ettirmeyi denemek için bir mini yükleyici kullanacak.
10: Pekala.
16: Başlıyoruz. Hazır olun.
20: Ancak dengeleyici üst çubuk olmadan ev bir tarafa devrilebilir ve düşerek yok olabilir.
10: Sen hazırsan biz de hazırız. Başlıyoruz.
16: Ağır yükü biraz dengelemek için bir üst çubukla tasarlanan forklift bozuldu. Şimdi mini yükleyiciye kaldık. Dengeleme çubuğumuz yok ve ona zarar mı verecek? Bina devrilecek ve yıkılacak mı?
21: En az bir adım yukarı kaldırmalısın. Devam et, devam et. Tamam, dur, dur. İleride baba, yavaşça.
16: İlk tuğlayı geçiriyoruz. Dur, dur.
21: Dur, dur.
10: Neler oluyor?
16: 3 santim yukarı kaldırmanı istiyorum. Şu anda tuğlanın üstünde duruyorsun.
10: Deneyeceğim.
21: Kaldır, biraz yukarı kaldır. İyi. İyi.
16: İlerle, ilerle, ilerle. Birazdan indirmeye hazırlan. Şimdi aşağı indiriyoruz.
21: Şu an tamamen boşta. Babam şimdi onu indirdi. Tamamen boşta.
16: İndiriyoruz.
21: Harika. İndi işte. Yaptık.
10: Aferin kızım. Aferin.
16: Harika bir gün.
10: Güzel gün mü?
16: Harika bir gün. Çok güzel.
10: Tahmin et. Bu sonsuza kadar orada kalacak. Şimdi onu demirleyeceğiz. Sonra onu bir ev yapmaya başlamalıyız. O artık bir ev.
20: Altıncı gün.
16: Yapman gereken ilk şey bana işaret olacak çubuklar bulmak.
0: Tamam.
16: Tarla neredeyse bitti. Toprağa ekmemiz gereken 1000 bitkimiz var ve sonra işe koyulacağız. Bitkiler büyümek için yeterli alana sahip olmalı. Bu yüzden çubuğu kır ve metredeki kırmızı sayının olduğu yere dik.
0: Tamam. Bu çiftlik annem için çok şey ifade ediyor. Çünkü buraya gelmek için her şeyi riske attık. Ve buraya gelince neredeyse hayatını riske attı. Bu yüzden burada olmamızın bir amacı olduğuna inanıyorum.
16: Gerçekten çok kolaydır. İşaretleri koydun değil mi?
0: Evet.
16: Sadece bak ve bitkiyi toprağa iyice sapla. Bitti.
0: Hop.
16: Pirinci çok ıslak tutmak aşırı önemlidir. Ve bu harikadır. Dünyada pirinç yetiştirebileceğiniz pek fazla yer yok. Alaska'da aşırı koşullarda büyüdüm. Çölün ortasında aşırı koşullarda bulundum. Nerede olduğunuzun önemi yoktur. Bitkinin temel ihtiyaçları aynı kalır. Güneş, su, iyi toprak ve gübre. Alaska'da kesinlikle pirinç yetiştiremiyorsun.
0: Çiftlikte büyüyen pek fazla şey görmedim. Bu yüzden çok heyecanlıyım. Çok çok heyecanlı.
20: 6 gün önce... Şiddetli yağmurlar Randall'ların gelişen bir bahçe umudunu silip süpürmüştü. Şimdi bir pirinç tarlasıyla çiftliğin sel sorunu, tümü sadece $400'luk bir maliyetle değerli bir ticari mahsule dönüşecek.
16: Boş araziden başka bir şey yoktu.
0: Doğru.
16: Etrafına bak, şimdi bir çiftlik gibi görünüyor.
0: Evet.
20: Çiftliğin kenarında Misty ve Matt... Domuzların araziye girmesini önlemek için son ayarlamaları yapıyor.
21: Sıkı oldu mu?
16: Evet, iyi. Gayet sağlam. Yapacağımız şey elektrikli bir kablo çekmek olacak. Böylece buraya geldiklerinde etrafı koklamaya başlayacaklar ve sonunda elektrik çarpacak. Kaçıp ormana dönecekler. Mükemmel.
21: Hindi. Neredeyse bitti.
20: Matt, domuz tuzağına son dokunuşları yapıyor. Hayvan patikasını çevriliyor.
21: Bu tuzağın çalışma şekli böyle. 2 girişimiz var. Bu teller 2 kapıyı da açık tutuyor.
6: Tamam.
21: Bu bir baskı plakası. Ben bir domuzum ve içeri gireceğim. Güzel kokuyor. Ve sonra bam, buna basıyor. Tuzak kuruldu. Herkese bedava jambon.
6: Gerçekten pastırma eve geliyor. İhtiyacımız olduğunu bile bilmediğimiz şeyleri düşündüler.
21: Onları nasıl avlayacağını biliyorsun. Onları nasıl yakalayacağını biliyorsun.
6: Doğru.
21: Ve bu çiftliği domuzlardan da koruyabilirsin. Ama aynı zamanda bütün bu domuzları bedava besin kaynağına da çevirebilirsin.
6: Teşekkür ederim.
21: Ne düşünüyorsun?
6: Bence harika.
20: Bir hafta önce Faith kendi çiftliğinde mahkumdu. Yaban domuzlarının karşısında donup kalıyordu. Şimdi korkularını değerli bir besin kaynağına çevirerek ava çıkmaya hazır. Hepsi sadece $300'a mal oldu.
21: Sen sahip olduğumu düşündüğüm en iyi öğrencisin, tamam mı? Bu çiftlikte gerçekten harika bir geleceğin olacak.
6: Evet.
21: Tamam.
6: Şimdi tuzağı tekrar kur.
21: Evet, tekrar kuralım hadi.
20: 7. gün.
19: Ne yapacağını biliyorsun.
22: Evet efendim.
19: Aferin.
20: Marty ve Ray eve son rötuşları yaptı.
19: Çok güzel.
22: Bay Rainey ile birlikte çalışmak olağanüstü. Bana bu çiftliğin yaşamasını sağlamak için nasıl çalışacağımı gösteren temel beceriyi öğretti.
19: Sence ilk projelerinden biri ne olacak?
22: Şuradaki alanı çitle çevireceğim. Ve burası ön bahçemiz olacak. Çayımızı, Arnold Palmer'ımızı, limonatamızı burada içeceğiz.
19: Arnold Palmer ne?
22: Lezzetli bir limonata ve buzlu çay karışımı. Adı Arnold Palmer.
19: Bunu bilmiyordum.
22: Öyle mi? Bu kadar bilgiyle beni hiçbir şey durduramaz. Bunlar hayatta kalmamıza yardım etmek için beni motive ediyor.
19: Çekeceğim. Dur, senin için çekeceğim. Kenara çok yaklaşırsan bazen yarılır.
22: Yarılır.
19: Biraz daha ortaya.
22: Tamam.
19: İşte böyle, aferin.
22: Burada içeceğiz.
19: Arnold Palmer ne?
22: Lezzetli bir limonata ve buzlu çay karışımı. Adı Arnold Palmer.
19: Bunu bilmiyordum.
22: Öyle mi? Bu kadar bilgiyle beni hiçbir şey durduramaz. Bunlar hayatta kalmamıza yardım etmek için beni motive ediyor.
19: Çekeceğim. Dur, senin için çekeceğim.

0: Nasıl hissettiriyor?
1: Heh, çok sağlam.
0: Kalenin kralı gibi görünüyorsun.
1: Bunu sevdim. Sonunda.
2: 7 gün önce Reynilerin yaşanmaz bir karavanı ve unsurların insafına kalmış bir çiftliği vardı. Şimdi ev diyecekleri bağışlanmış bir kabinleri var. Güçlü fırtınaları atlatmak için sağlam bir temel ve en kötü senaryoda kaçmak için bir sığınakları var. Hepsi sadece 1800 dolara çiftlik sahibi olma hayallerine devam ederken onları güvende ve kuru tutmak için.
0: Tamam, in şuradan. Daha yapacak işlerimiz var.
1: Gidelim.
0: Her gün çok çalıştın. Ve bu bir ödülü hak eden 11 yaşındaki bir çocuk. İçeri girmek ister misin?
3: Evet efendim.
0: Gerçeklik anı.
3: Buradan evimi görebiliyorum.
0: Yeni evini mi?
3: Evet efendim.
0: Dans ediyorsun.
3: Ağaç evim için teşekkür ederim.
0: Artık size veda etme zamanımız geldi.
4: Dürüst olmak gerekirse şu an bir çiftlik evine baktığımıza inanamıyorum.
5: Biliyorum.
4: Burada hiçbir şey yok.
5: Boş bir araziydi.
6: Geleceğimizi gördünüz ve bize sadece bugün değil, geleceğimiz için de yardım ettiniz. Çocuklarımız için, çocuklarımızın çocukları için.
7: Sadece bir çiftlik yapmadınız, bize yeni bir başlangıç verdiniz.
0: Harika bir başlangıç olacak.
8: Siz en harika ailesiniz. Burada olan her şeyi hak ediyorsunuz.
1: Teşekkür ederiz.
6: Teşekkür ederim. Bakın Tanrı ne yaptı? Bir sürü melek getirdi. Size minnettarız. Teşekkür ederiz Reyniler.
1: Hepinizi seviyorum.
0: Geçen hafta Randall'lardan ne mi öğrendim? 2 yıl önce bir plan vardı. Plan raydan çıktı ama asla vazgeçmediler. Herkese tavsiyem, İnancınızı koruyun.
2: On hafta sonra.
6: Buraya tam olarak yerleştiğimiz için, çocuklarla ormanda yürümekten, keşfetmekten ve oynamalarına izin vermekten keyif alıyorum.
7: Pirincin ne kadar iyi büyüdüğüne bakın.
6: Sonunda çiftlikte bir eve sahip olmak inanılmaz bir şey.
1: Evet, birkaç zorlu fırtına yaşadık ama temel gerçekten güzel şekilde dayandı. Henüz fırtına sığınağını kullanmak zorunda kalmadık ama varlığını bilmek bile rahatlatıyor.
7: Teşekkür ederim. Reyniler.
1: Limonata.
6: Limonata.
9: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
10: Kredi. Bu salı binde Namet Dana Kangal Sucuk 315 lira. İçim %0,5 yağlı süt 42 lira 50 kuruş.
11: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
12: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
13: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
14: Hala etkisindeyim.
15: İnanılmaz bir goldü.
14: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedten kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjan. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
5: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı.

0: kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
1: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Bahçıvan taze kaşar peyniri 399 lira.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Damla bence çok eğlenceli.
4: Yok, ben almayayım.
5: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
6: Sensodin Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
5: Ben Sensodin Klinik Onarım'ı öneriyorum.
7: Ey canım, halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
8: Sarık ola!
9: Fanta sarık ola canım o.
7: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
10: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iade. Bankam Tombank
11: kartım hadi. Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
12: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
13: Aramaya devam etmelisiniz.
12: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
14: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
15: Türk tenis tarihine adını altın harflerle yazdıran milli tenisçimiz Zeynep Sönmez'in Roland Garros 2026 maçları Paris'ten canlı yayınla bugün D-Max'te.
16: Lanet olsun.
17: Altında bir şey olduğunu sanmıyorum dostum.
16: Hızlıca bakayım mı?
17: Evet, bekle, şu parçayı kaldırayım. Duvarda bir parlaklık görüyorum. 25 santimlik deliğin orada. Evet, tam gösterdiğin yerde. Soluna doğru 10 santim gel.
16: Siyah borç.
17: Siyah borç mu?
16: Evet. Ve mavi yeşil.
17: Gerçekten
16: evet.
17: Mi? Harika.
16: Ve biraz da kırmızı.
17: Nerede?
16: Şurada.
17: Buraya baktın mı dostum?
16: Hayır, hiç bakmadım. Duvara bakıyordum.
17: Bak.
16: Oh. Aa, harika, aman tanrım. İşte bak, bir cevher var burada. Siyahın üzerinde. Kalın. İşte bizim aradığımız şey dostum. Bugünün iyi geçeceğini biliyordum.
17: Bence daha fazlası olabilir.
16: Hiç şüphem yok.
17: Orada daha fazla.
16: Aha, evet. Güzel maviler. Çok parlak.
17: Nasıl gidiyor?
16: Gösterecek bir şeyim var.
17: Parlak mı? Evet, öyle görünüyor.
16: Taşın altını üstüne getirdik.
18: Sert kayanın içinde, vay canına. Aa, vay canına. Güzel mavi yeşil.
16: Bir tane daha mı? Güzel bir elektrik mavisi.
17: Bak.
16: Evet, diğer parçalar da.
18: Zamanlama iyi Luca. Orada bir taş var.
16: Vay canına. Şuradaki renge bak.
18: Tanrım, yeşil de çok iyi.
16: Kırmızı.
17: Bence daha fazlası olabilir.
18: Aferin çocuklar.
16: Şimdi kamyonu dolduralım. Siz de doğrudan
18: evet,
16: yukarı götürün.
18: İyi olur.
17: Tamam.

Yağmur geliyor. Bu yüzden bunu karıştırıcıya götürmek istiyoruz. Yağmur yağarsa kamyonu çıkaramayız. Buradan çıkmamız çok önemli. Yağmur gelmeden hemen çıkmalıyız.

0: Türkiye, 783.562 km² yüz ölçümü ve konumu itibariyle Avrupa ile Asya kıtaları arasında en stratejik transit geçiş noktalarından biridir. Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan Türkiye'nin kara, hava, deniz ve demir yolu olmak üzere toplam 211 sınır kapısı bulunmaktadır. Ve bu noktaların her biri gümrük muhafaza ekipleri tarafından 7 gün 24 saat denetlenmektedir. Gümrük muhafaza çalışanları, ülkeye giren kargoları ve yolcuları ayrı ayrı takip etmekte ve kaçakçılığın önüne geçmek için canla ve başla çalışmaktadır. İstanbul'a hava yoluyla günde ortalama 2200 uçak iniş ve kalkış yapmakta, şehir bu ortalamayla Avrupa'nın en yoğun hava trafiğine sahip şehirleri arasında üst sıralarda yer almaktadır. Ülkeye giriş yapmak isteyen yolcular, gümrük muhafaza ekipleri tarafından detaylıca incelenmektedir. İzleyecekleriniz, kara, hava, deniz ve demir yolu sınır kapılarında korkusuzca görev yapan gümrük muhafaza ekiplerinin mücadelesidir. Rusya'dan gelen Ro-Ro gemisi Haydarpaşa Limanı'na yanaşıyor.
1: 550 litre fazlası mazotun var mı?
2: Var abi.
1: Bu muafiyet fazlası olarak ceza yazılacak.
3: Bak şu bir olumsuzluk. Bir versene.
0: Bir çiftin valizinin içinde çok sayıda kutu olduğu belirleniyor.
4: Problem.
2: Why problem?
4: Terk alacağız bunları.
0: Filipinler'den gelen uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapıyor.
5: Bu etleri falan getirmen hepsi yasak.
6: Bunu niye getirdin mesela boş bidon? Ay çok kötü kokuyor.
7: Yok koku değil.
0: Bulgaristan'dan gelen araçlar Kapıkule sınır kapısından ülkeye giriş yapmak için uzun bir sıra oluşturuyor.
8: Var mı gümrüğe tabi eşyanız? Aracımızın bir X-ray taraması var. X-ray'e gidip gelelim.
0: Slovenya'dan gelen konteyner ambarlı gümrük sahasına giriş yapıyor.
9: Şimdi farklı bir eşya görüyoruz mu? İlk önce ona bir bakalım.
10: Bakalım abi.
9: Farklı bir ambalaj, farklı bir işaret. Bu gibi eşyaların içerisine yasaklı madde kolayca konulabiliyor.
0: Mısır'ın başkenti Kahire'den gelen yolcular X-ray taramasından geçerken iki genç yolcunun valizleri ve yanlarında getirdikleri koliler şüpheli bulunuyor.
11: Zehir ama ne zehiri? Hayvan bilmiyorum.
12: Nasıl zehir ya? Ne işiniz var sizin bu zehirle? Dencecik adamlarsınız ya.
0: Rusya'dan gelen Ro-Ro gemisi Haydarpaşa Limanı'na yanaşıyor. Ve gemiden inen tırlar gümrük sahasına giriş yapıyor. Gümrük muhafaza memurları denetimini yapacakları tırın dorsesinin ve çekicisinin saha kaydını gerçekleştiriyor. Gümrük muhafaza memuru yapılacak arama öncesinde tırın şoförünü bilgilendiriyor.
1: Kaptan hoş geldin. Gel. Ruhsatını alayım kaptan. Kardeşim aracın giriş kaydını yapalım.
13: Saha kaydı yapıldı.
1: Kaptan ruhsatını alabilirsin. Kaptan 15.481 sayılı kanuna istinaden tır çekicilerine vermiş olduğu kanunda 550 litre fazlası mazotun var mı?
2: Var abi.
1: Yapacağız kontrolünü. Muafiyet fazlası eşyan var mı?
2: Eşyam yok abi.
1: Alkol, sigara, tütün, yasaklı malzeme?
2: Yok.
1: Evet.
2: 5 kilo şekerim var bir de bir şeyim var.
1: Tamam kontrollerini yapacağız kaptan. Yurda girişi yasak bir eşyan var mı?
2: Hayır.
1: Yapılan kontroller sonucu herhangi bir muafiyet fazlası eşyan çıktığı takdirde kaçakçılık mevzuatından şekilde yargılanırsın. Bilgin olsun kaptan. Tamam. Aramaya geçelim kaptan.
13: Aracın dolu mu kaptan?
2: Evet.
13: Dolu mu? Tamam.
1: Depoları açalım kaptan. Şöyle yanıma gel.
0: Tır şoförü yasal olarak bilgilendirildikten sonra tırın sol tarafında yer alan AdBlue deposu kontrol ediliyor.
1: Tamam kaptan depoları açalım. Kaç litre depo?
2: Abi bu 384 civarı.
1: 384.
2: Evet.
1: Hemen ölçümlerini yapalım kaptan.
0: ve tırın ana yakıt depolarından bir tanesinin ölçümüne başlanıyor.
1: Şöyle metreyi daldır.
0: Tır şoförü ölçümü yapılacak depoda 400 litreye yakın mazot olduğunu beyan ediyor. Ama bu miktarın memurlar tarafından kontrol edilmesi şart.
1: Değsin iyice dibine.
0: Sol tarafta yer alan küçük deponun içindeki mazot seviyesi ölçülüyor ve tespit tutanağına santimetre cinsinden yazılıyor.
13: 70. 70.
1: Evet. Muhammed 80.
13: 80.
1: Evet. 70.
13: 70.
1: Evet.
13: 390.
1: Kaptan, 390 litre yakıtım burada var. Aramamızda, kontrollerimize devam ediyoruz. Gel şöyle kaptan. Açalım.
0: İlk depodaki yakıt miktarı tespit tutanağına işlendikten sonra memurlar dorsenin sol tarafında yer alan saklama gözlerini incelemeye başlıyor.
1: Çıkartalım kaptan.
13: Antifriz. O üç tane beyazı indir. Boş. Tamam.
0: Saklama gözünden içinde mazot olduğu anlaşılan bir bidon çıkarken memurlar şoförü sorgulamaya başlıyor.
2: Mazotla karışık. Bunu reverse için donmasın diye karıştırmışım, ayrı şey yapmışım. Yani reverse eksildiği zaman ona döküyorum.
13: Karışık.
2: Rusya'da donmasın diye. İsterseniz depoya dökebiliriz, hiç sıkıntı yok.
13: Şu tüpü test çevirsene.
2: 4-5 litre abi.
1: Tamam.
2: O tüp abi yedek.
13: Şunları da bir çek. Şunları da bir çek, tam arkayı görelim.
0: Saklama gözünde başka yakıt olmadığından emin olunduktan sonra dorsenin alt kısımları ve doğal boşlukları kontrol ediliyor.
1: Aracın altına şöyle detaylı bir şekilde bakalım.
13: Lastik var bir tane abi, ona bir bakalım.
1: Gözümüze çarpan şu an herhangi bir olumsuzluk yok.
13: İyi.
1: Kaptan, aracın yüklü mü?
2: Yüklü evet abi.
1: Dorseyi açalım.
0: Şoför, dorsenin yüklü olduğunu beyan ettikten sonra memurlar beyanın gerçekliğini kontrol etmek için dorsenin kapağını açtırıyor ve eşyayı genel olarak denetliyor.
1: Aracın yüklü olduğu görülmüş olup şu anki içine girim kontrolü çok mümkün olmaması sebebiyle gözetim memurları arkadaşların gerekli kap kontrolleri yapacağı üzere kontrollerimize devam ediyoruz. Kapatabilirsin kaptan.
0: Tır aranmaya devam ederken havalimanına gidiyoruz. İran'dan gelen uçak havalimanına iniş yapıyor ve yolcular ülkeye girmeye hazırlanıyor. Havalimanı gümrük kontrol noktasından geçen yolcuların valizleri X-ray cihazından geçerken bir çiftin valizinin içinde çok sayıda kutu olduğu belirleniyor. Ve yolcular valizlerini aldıktan sonra gümrük kontrol masasına yönlendiriliyor. Burada yolcuların valizleri açılacak ve X-ray taraması sırasında görünen kutuların ne olduğu incelenecek. Erkek yolcu beraberinde getirdiği valizi masaya koyuyor ve valizin anahtarını el çantasından çıkartıyor. Yolcunun valizini kilitlemiş olması ve içinde çok sayıda kutu tespit ediliyor olması yolcu üzerindeki şüpheyi arttırıyor.
13: Söyle İngiliz.
2: Yes, English. Speak English.
0: Ve gümrük muhafaza memuru erkek yolcunun valizini açarak aramaya başlıyor. Bakalım valizin içinden ne çıkacak?
13: İlaç. Sö.
0: Valizin hemen üstünde duran bir poşet dikkat çekiyor ve memur bu poşeti açıyor.
13: What is?
2: Medicine, medicine.
13: Vitamin?
2: No, vitamin. Cholesterol.
13: Cholesterol.
2: Yeah.
0: Ve poşetin içinden ilaçlar çıkıyor. Yolcu valizden çıkan ilaçların kolesterol hapları olduğunu söylüyor.
13: Cholesterol.
2: High blood pressure.
13: Şeker.
2: Diabetes. Cholesterol.
0: Ve valiz içinde bulunan yeşil torbadan da onlarca ilaç çıkıyor.
13: Problem. Reçete.
0: Eğer yolcu reçetelerini gösterirse ilaçları ülkeye sokabilecek. Memur yolcunun ilaçlar için reçetesi olup olmadığını soruyor. Ama yolcu hala ilaçların kendisi için olduğunu söylüyor ve bir reçete göstermiyor.
13: Why?
2: Stomach.
13: Stomach.
2: Yeah. And this, for me, eight kind of medicine. This one,
0: ve yolcu kullandığı ilaçları gümrük muhafaza memuruna gösteriyor.
12: Gruvaç.
0: Erkek yolcu valizinden çıkan ilaçların hem kendisi hem de eşi için olduğunu söylüyor ve neden valizinde çok sayıda ilaç taşıdığını anlatmaya başlıyor.
2: You want to ask why I bring too much? I'm gonna stay here 3 weeks in Istanbul. My team.
7: Madam, I'm dipping.
2: Mom, for her stomach.
0: Gümrük muhafaza memuru yolcunun valizini derinlemesine incelerken, yolcu Türkiye'de 3 hafta kalacağını beyan ediyor. Yolcunun ülkede kalacağı süre ve beraberinde bulundurduğu ilaç miktarı düşünüldüğünde, ilaçların çok olması dikkat çekici bir unsur. Valiz araması devam ederken kameralarımızı Haydarpaşa Limanı'na çeviriyoruz. Dorse'nin sağ tarafındaki boşlukları kontrol eden memurlar, şoförlerin sıklıkla mutfak olarak kullandığı gözü açıyor ve içinde gümrük kurallarına uymayan bir eşya olup olmadığını denetliyor.
1: Tüpe de bakalım. Çıkart onu. Altını bir çevir. Bak.
3: Yok. Şunu gör.
1: Şu an kaptanın yolculuk için kullanmış olduğu eşyalar...
2: Evet abi.
1: Tamam. Şu ne kaptan? Kaptan suyu bir açalım.
0: Dolapta şüpheli bir şeye rastlamayan memurlar bu bölgede yer alan su deposunun da kontrolünü gerçekleştiriyor.
1: Oval. Muhafaza tabiriyle karın altı.
3: Depo dediğimiz.
1: Yani
3: için.
1: Aynen Dorse'nin altındaki karın altı. Farklı sınır kapılarında farklı isimlerle nitelendirilebilir ama biz burada genelde karın altı depo olarak. Sen de bak. İçinde sadece çekemediği dibinde bir mazot kalmış. Evet,
3: çok az. Çok az bir
1: evet, mazot kalmış. Herhangi bir olumsuzluk şu an. Dibine de bir bakayım.
0: Dorse'nin orta alt kısmını da kontrol eden memurlar burada yer alan doğal boşlukları dikkatlice inceliyor ve şüpheli bir şeye rastlamıyor.
3: Ekstra bir şey yapmamış yani böyle. Evet.
1: Şu an gözle görülür herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil.
3: Çok güzel.
1: Çıkalım. Kaptan, evet bu depo kaç litre mazot alıyor kaptan?
2: 630 abi.
1: 630. Ne kadar doldurdun?
2: Abi şu an bir 30-40 litre eksiktir. Tahminim yani 50 civarı öyle bir şey.
1: Yani 580 litre yakıt.
2: 580.
1: Tamam. Hemen ölçümümüzü yapalım hatta.
0: Tır şoförü sağ taraftaki depoda 580 litre mazot olduğunu beyan ediyor. Ve memurlar şoförün beyanını kontrol etmek üzere ölçümlere başlıyor.
1: Şöyle sağıma geç istersen. Sağıma geç ben de göreyim. Daldır. Dibine değsin. 61. 143 yazalım.
0: Yapılan ölçüm sonunda sağ tarafta yer alan depodan 590 litre mazot çıkıyor.
3: 590.
1: 590. Karşı depoyu kaç ölçtük? 390 da orayı ölçtük.
3: 590 artı 390.
1: 590 artı 390.
3: 1000 litre yakıt.
1: Kaptan muafiyet fazlası olarak senin 550'yi çıkartalım. 430 litre yakıt fazlan bulunmaktadır. 430 litre sana standart depo muafiyet fazlası olarak ceza yazılacak. Herhangi bir sınır kapısından bu cezayı yatırmadan çıkış yapamıyorsun. Bu bilgiyi de sana vermiş olayım. Şu anki yapılan kontrollerde mazot fazlası haricinde bir olumsuzluk gözümüze
3: çekici
1: çarpmadı.
3: Çekici sola şey yapıp dolapları açalım.
1: Açtırabiliriz. Kaptan sen bize hatta şey yap. Çekiciyi kaldır.
7: Kabini mi?
1: He kabini kaldır. Kabini kaldır kabini bir kaldır. Altına
3: hem altına bakalım hem şu tarafa bakalım. Cezasını yazıyorum.
1: Yazalım cezasını.
0: Tır şoförüne muafiyet fazlası yakıt taşıdığı için ceza kesilirken memurlar tırın çekici kısmını da aramaya karar veriyor. Tırın kabin bölümüne geçmeden önce havalimanına dönüyoruz. İlk valizin aramasını tamamlayan memur, yolcuların beraberlerinde getirdikleri ikinci valizin de açılmasını istiyor.
3: Open.
0: İkinci valiz açıldığında içinden bazı baharatlar çıkıyor.
1: Sir.
2: Why?
1: Sir, why?
2: Cinnamon, tarçın.
1: Tarçın. Safran.
2: Safran.
0: İlk incelemede yolcunun ikinci valizinden çıkan paketli gıdaların muafiyet sınırlarında olduğu anlaşılıyor.
1: Çukler.
0: Valizden çıkan her gıdanın ne olduğu yolcuya soruluyor ve doğrulanıyor.
1: Sir.
2: Maş, mavaş, müsen mavaş. It's baharat, baharat.
1: Tamam. What is?
2: Coffee, coffee, Arabic coffee.
0: Ve muafiyet sınırları içinde olan baharatlar yolcuya iade ediliyor.
1: Okey, sir, kulus.
2: Kulus?
1: Kulus, kulus.
0: Gümrük muhafaza memuru yolcudan bir kez daha reçetesini göstermesini isterken ilaçları sınıflarına göre dizmeye başlıyor.
1: Su. Reçete.
0: Bu sırada yolcunun sessiz kalışı ve ilaçlara ait reçeteleri göstermeyişi gözden kaçmıyor. Yolcuyu mağdur etmek istemeyen memur ısrarla ilaçların reçetelerini görmek istiyor.
1: No, Türkiş reçete. Ha? Türkiş reçete.
2: No, not Turkish.
1: No Arabic. No Arabic. Problem.
2: Why problem?
1: Problem.
2: Let me explain for you.
1: No.
2: Can I explain for you?
1: Terk alacağız bunları. Reçetesiz ilacın Türkiye'ye girişi yasak.
2: It's my medicine for me.
1: No, no problem.
0: Ve erkek yolcu ilaçlarını eczaneden satın almadığını, yetkili hastane tarafından kendisine verildiğini söyleyerek ilaçları beraberinde taşıması gerektiğini belirtiyor.
1: Give your receipt.
2: Give your receipt?
1: Listen.
2: That's the reason. Receipt. This is from our government, Kuwait government. When it's a free. It's a free.
10: It's a free from our government.
2: They give us medicine.
1: No sir.
0: Ve erkek yolcu ilaçların ülkesindeki sağlık kuruluşu tarafından kendisine ücretsiz verildiğini bir kez daha tekrar ediyor ama bir reçete beyan etmiyor. Tekrar Haydarpaşa Limanı'ndayız. Muafiyet fazlası mazot cezası sisteme işlenirken tır şoförü kabini kriko yardımıyla kaldırıyor.
3: Görüyor musun? Görüyorum ha. Bak şu an bir olumsuzluk versene mi?
1: Yok.
3: Bir olumsuzluk gözükmüyor.
1: Tamam kaptan. Sen bize bir ön panjuru da aç kaptan. Panjurunu da bir kontrol edelim. Sen de gel bak. Herhangi bir... Al bak. Benim gözüme çarpan şu an herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil.
3: Önce kabine bakalım. Sonra başlık sonra çekiyoruz. Bak. Evet.
1: Tamam, olur.
3: Bir daha şimdi çek, tekrar bak. Tamam.
0: Kabinin dıştan aramasını tamamlayan memurlar kabin içine giriyor ve aramaya başlıyor. Bakalım tır şoförünün muafiyet fazlası eşyası var mı?
1: Evet kaptan. Muafiyet fazlası herhangi bir eşyan bulunmadığını beyan etmiştin.
2: Evet tamam.
1: Biz de buna istinaden gerekli kontrolleri yapıyoruz. Bu nedir kaptan?
2: Tereyağı abi.
1: Tereyağı mı? Tamam kaptan, bu konuyu bir amirimle görüşeceğim.
2: Şöyle abi, elbise. Sular var abi.
1: Tamam.
2: Bunlar da elbise. Bu da su doldurmak için hortum.
1: Tamam. Şöyle köşedeki evet, çantayı da şöyle açalım şurada.
2: Malzemeler var abi.
1: Ne malzemesi? Ne
2: gösterebiliriz? Tıraş makinesi, sıcak.
1: Şöyle tıraş makinen.
2: Evet. Çekici misal. Çekici. Şöyle. Şunlar var abi.
1: Tamam.
0: Tır şoförünün kişisel çantası arandıktan sonra da kabin içinde yer alan buzdolabı açılıyor ve içinden çok sayıda şekerleme çıkıyor.
2: Sandık için aldığım çay, onu da açamadım. Başka bir şey yok.
1: Sandık için çay mı?
2: Evet.
1: Normal. Sandık nasıl?
2: Abi çay demliyorum ya.
1: Evet.
2: Kendi kullanacağım çay. Zaten fazla bir...
1: Tırın sandığı.
2: Aynen. Orada yer olmadığı için yani bitti mi açıp...
1: Bunu da şöyle köşeye alalım kaptan. Şöyle bir açalım şekeri. Şöyle bir ucundan.
0: Torbadan çıkan çay inceleme için kenara ayrılırken yine torba içinden çıkan toz şeker kontrol ediliyor.
1: Tamam kaptan. Ağzını kapat dökülmesin.
0: Yatak altı kısmında yer alan saklama gözleri açılıyor ve gözlerin içinde yasaklı bir eşya olup olmadığı kontrol ediliyor.
1: Şu kutuyu verir bana. Genel kullanım eşyaları. Kaptan şimdi şu makineyi bu tarafa koyalım. Tabii. Onu Türkiye'de aldığını, garanti belgesini getirdiğin takdirde herhangi bir sıkıntı bulunmamaktadır. Çay muafiyetine bakacağız. Ona göre çayını değerlendireceğiz. Ve tereyağını şu an aşağıya alalım. Kısım amirimizle birlikte bunların değerlendirmesini yapalım. Şu an yapılan aramada herhangi başka bir olumsuzluğa rastlanılmamıştır. Gelebilirsin benimle beraber aşağıya kaptan.
14: Sayın Hüseyin, tam olalım. 76 kap var toplamda.
1: Tamam Osman Bey. Biz de aracın dolu olduğunu kontrol ettik. Yapılan kontrollerde de herhangi bir olumsuzluğa rastlamadık. Mühürü takabilirsiniz.
0: X-ray taramasına sokulan dorse içinde şüpheli bir şeye rastlanmıyor. Ve dorse gümrük muhafaza memurları tarafından mühürleniyor.
1: Elinize sağlık, sağ olun.
0: Dorse mühürlendikten sonra tırın ülkeye girişine izin veriliyor. Tırın araması tamamlanırken yeniden havalimanına dönüyoruz. Gümrük muhafaza memuru valizden çıkan tüm ilaçları tutanak altına almak için yolcunun pasaportunu istiyor.
15: Pasport. Pasport.
0: Gümrük muhafaza memuru yolcunun pasaport bilgilerini imha tutanağına işlemek için hazırlıklara başlıyor.
12: Boarding pass.
0: Yolcunun beraberinde getirdiği reçetesi olmayan ilaçlar tutanak altına alınacak ve sonrasında bu ilaçlar kontrollü olarak imha edilecek.

0: This place, it stays with me.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım. Haydi.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
1: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
0: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
1: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
2: Burger King'de Mandalorian ve Grogu ile macera dolu bir dünyaya katıl.
3: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
4: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.

0: Günlük pedin olayı bu. Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol pedden kız sözü.
1: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
2: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
3: Çantam hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
5: Ben Feyyaz. Bu da Sarı Kola.
6: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
7: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
6: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
5: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
6: Değişemem ve değişebileceğime dair
7: inancım da yok.
6: Başka lezzet yok.
5: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
8: Bu otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi. Bravo Atasay! Sana yakışanı
4: tak! Türk tenis tarihine adını altın harflerle yazdıran milli tenisçimiz Zeynep Sönmez'in Roland Garros 2026 maçları Paris'ten canlı yayınla bugün D-Max'te.

0: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
1: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
2: Aramaya devam etmelisiniz.
1: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
3: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Gümrük muhafaza memuru yolcunun uçuş ve pasaport bilgilerini imha tutanağına işlemeye başlıyor.
5: İsim, İsmek.
6: My name?
5: Evet.
4: Tutanağı yazmayı bitiren memur, yolcunun belge altına imza atmasını istiyor ve yolcu sorun çıkarmadan imzasını atıyor.
6: My name?
5: Yes.
4: İşlemleri bitiren gümrük muhafaza memuru, yolcuların gümrük bölgesinden ayrılabileceğini söylüyor. Ama yolcular itiraz etmeye başlıyor.
5: Finish, خلاص. Go.
6: No.
5: Yeah, خلاص.
6: Medicine, medicine.
5: Medicine.
6: I have a high blood pressure. She has stolen my
5: tamam.
6: I mean, anyone coming with the medicine, you take it.
5: Mm-hmm.
6: All the plane, nobody has medicine except me.
5: X-ray'de bulunan arkadaşım valizin içinde yüksek miktarda ilaç olduğunu fark edip bunun benim açmamı istedi. Eşyalara baktığımız zaman, ilaçlara baktığımız zaman tabii hemen yolcuya sorduk. Bunların herhangi bir faturası ya da ne bileyim reçetesi var mı diye. Yolcu reçetesinin olmadığını söylediğinden dolayı biz bu ilaçlara el koyduk. El koyduktan sonra da tekrardan imhaya aldık. Yolcuya bunu bildirdik ve yolcuyu gönderdik.
4: Reçetesiz ilaçlarına el konulan yolcuların ülkeye girişine izin verilirken Sabiha Gökçen Havalimanı'na gidiyoruz. Filipinler'den gelen uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapıyor. Yolcular ülkeye girmeye hazırlanırken bir kadın yolcunun beraberinde getirdiği sarı koli içinde çok sayıda yiyecek tespit eden memurlar yolcuyu gümrük arama noktasına yönlendiriyor ve koli açılıyor.
7: Nereden geliyorsunuz?
8: Filipin.
7: Filipinler'den mi? Taşındığınız için bu kadar eşya getirdiniz?
8: Ben ekstra para verdim ben.
7: Tamam, ekstra bagaj
8: var. Evet.
7: Oradan Türkiye'ye mi taşınıyorsun? Neden bu kadar çok eşya var?
8: Artık ne bileyim ben. Boş boşuna tabii ki getireceğim. Siz de kendi memlekete giderse aynı şeyi yapacak
7: zaten. Tamam, aç bakalım.
8: Çünkü paranı veriyoruz biz uçakta.
4: Kadın yolcu kendisine sorulan soruları eksiksiz cevaplıyor. Ve gümrük muhafaza memuruyla işbirliği yapıyor. Bu da yolcunun kötü bir niyet taşımadığı anlamına geliyor.
8: 34 sene buradayım ben.
7: Ha bayağıdır burada.
8: Tabii. Sürekli memlekete gidiyoruz. Biz Filipin'e gittiği zaman da sürekli de aynı boyle çok şey getiriyoruz.
7: Köşede bir görüntü var ona bakarsın.
8: Aynen. Tabii ki yemek de var.
7: Gıda mı göründü acaba görüntüden?
8: Bilmiyorum ki.
7: Hatırlamıyorsunuz içinde olduğunu.
8: Vallahi çok. Çünkü ben normalde dün de gelmesi lazım. Uykusuzdan, yorulduktan biz iptal ettik bizim uçak. Çünkü memlekette tayfun var, gidemedik.
4: Yolcunun beraberinde getirdiği diğer valizlerde şüpheli bir yoğunluk tespit edilmezken, sarı koli içinde çok sayıda gıda maddesi olduğu X-ray taramasında belirlendi. Peki bu gıda maddeleri
7: çok
4: neler?
7: Çok sarmışsın böyle.
8: Tabii ki çünkü buzludan atıldı yani.
9: Yiyecek mi var, et mi var?
8: Et, bilmiyorum. Tamam, bir meyve olabilir, o çözüldü. Bu var.
7: Gıda aldım.
8: Evet, evet, evet.
7: Bayağı ağır kokuyor.
8: Yok, ağır kokuyor değil, bu meyve.
9: Bu etlerinden getirmen hepsi yasa.
7: Bu niye getirdin mesela boş bidon?
8: Neden? Benim şeyde, restoran var. Buradan benim getirdiğim şeyde tutmuyor. Büyük ya, küçük geldi. Böyle diyor ki benim şeyde. Tabii ki sizin enteresan olduğunuz.
9: Sen şunları bir aç şöyle. Aç. Bu gıdaların çoğunu dökeceğiz, bunları alamazsın.
7: Açalım bunu da.
8: O kuru balık.
7: Kuru balık?
8: Tavuk şeylerden pişmiş.
9: Türkçe okumayı biliyor musun?
7: Yok. Bak
9: şu arkada ne yazıyor? Orayı oku.
7: Bakar mısın?
8: O kuru balık zaten.
7: Et ürünü de yasak hanımefendi.
4: Gümrük muhafaza memuru et ve süt ürünlerinin ülkeye girişinin yasak olduğunu yolcuya söylerken diğer memur kontrollü imha kutusunu arama noktasına taşıyor.
7: Vitaminler de yasak böyle. Doktor da para olmayan.
9: Bunların hepsini şunun içine al. Etleri, tavayı, balıkları.
10: Okey.
9: Tek yapıyor mu? Sos kısmadan. O meyve.
4: Ve sarı koli boşaldıkça ortaya hoş olmayan kokular yayılıyor.
9: Restoran için.
7: Ay çok kötü kokuyor.
9: Yok koku değil. Koku yok yani.
7: Koku yok mu?
9: Yani meyve yani. Yemek şey...
7: Etlerde
9: değil, değil. Bu da balık. Bu da diyor bu
7: herhalde. Aynen onu yazıyor.
9: Oğlum şunu çıkar.
7: Kokmuyor diyor. Şunlar ne?
9: Tapioka.
7: Tapioka. Neyle kullanıyorsunuz?
9: Tatlı.
7: Tatlıda mı kullanıyorsunuz?
9: Tapioka.
4: Şüpheli valizler aranırken Kapı Kule sınır kapısına gidiyoruz. Bulgaristan'dan gelen araçlar Kapı Kule sınır kapısından ülkeye giriş yapmak için uzun bir sıra oluşturuyor. Gümrük muhafaza memurları Türkiye'ye gelen yolcuları kontrolden geçirmeye ve araçlarını aramaya hazırlanıyor.
11: Merhaba, hoş geldiniz. Buyurun bir bagaj kontrolü yapalım. Kapılarımızı da açalım. Hanımefendi sizi de aşağı alalım, buyurun. Gümrüğe tabi bir eşyanız var mı beyefendi? Alkol, sigara, elektronik eşya? 3 tane. Kaç kişisiniz?
6: 2 kişi.
11: 2 yüksek bir düşük değil mi?
6: Evet, hemşire bu.
11: Tamam. Başka herhangi beyan edeceğiniz bir husus var mı arabanızda?
6: Yok.
11: Yok. Yolculuk nereye?
6: Çorlu.
11: Çorlu. Çorlu. Buyurun, iyi yolculuklar dileriz. Sağ olun.
4: Memur, Çorlu'ya gidecek yolcuları uğurlarken Bulgaristan plakalı araç kontrol için duruyor.
11: Merhabalar, hoş geldiniz. Buyurun. Evet, buyurun. Buyurun, hoş geldiniz. Yolculuk nereye?
6: Çorlu.
11: Çorlu. Bir bagajımızı indirelim, bagajı açalım. Var mı gümrüğe tabi eşyanız?
6: Yok. Yok. Yine var.
11: Alkoller limitler dahilinde mi?
6: Bir şişeli.
11: Evet.
6: Şunlar.
11: Tamam. Şunu bir açalım.
4: Memur, yolcunun beyan ettiği alkol şişelerini incelerken yolcu valizini açıyor ve aramaya hazır hale getiriyor.
11: Tamam. Geri kalanla da kılık kıyafet var, doğru mu?
6: Evet.
11: Bir aracın içinde kontrol edelim.
4: Ve yaptığı incelemede şüpheli bir eşyaya rastlamadığı için yolcuların ülkeye girmesine izin veriyor.
11: Tamamdır, buyurun. Hayırlı yolculuklar. Şöyle buyurun, bagajı açalım. Yolculuk nereye?
6: Yolculuk İzmir'e.
11: İzmir'e?
6: Evet.
11: Var mı gümrüğe tabi bir eşyanız? Alkol, sigara, elektronik eşya?
6: Alkol, sigara dediğimiz free shop'tan aldık.
11: Free shop'tan faturalı hepsi.
6: Elektronik.
11: Şu valizi bir açabilir miyiz? Tamam. Kontrol edelim. Buyurun. Araç sahibi. Bir şöyle buraya bakalım. Siz de o taraftan buyurun. Birlikte bakalım. Tamam. Bir de torpidoyu açalım size zahmet. Tamamdır. Teşekkürler.
4: Araçta ve valizde şüpheli bir şeye rastlamayan memur, yolcuların ülkeye girişine izin verirken, ticari bir araç gümrük kontrolü için duruyor. Gümrük muhafaza memurları koli içinden çıkan gıda ürünlerini dikkatlice inceliyor ve ülkeye girişine izin verilmeyen ürünleri kontrollü imha kutusuna koymaya başlıyor.
9: Şimdi şunları al, bunun içine al. Bey, lütfen sakın atmayın. Çok uzun zamanda şey getirmek istiyorum onu. Yazık ya. Bunlar da et mi?
8: Evet.
9: Onlar... Tavuk zaten. Ama pişmiş o. Lütfen. Pişmiş o.
7: Etin her türlüsü yasak. Salamurası, pişmişi, çiğ.
9: Şu valizinde var mı? Büyük valiz.
7: Yok.
9: Yok. Tamam, kapatabilirsin. Bir sonraki sefer unutma. Yok. Et, tavuk. Teselle getirmeme gerek.
7: Ama kokuyor yani.
9: Ya meyve kokulu.
8: Normalde o kadar değiller. Siz
4: kadın
8: de.
4: Yolcunun kolisinden çıkan et ürünleri ve ilaçlar kontrollü imha kutusuna atılırken başka bir erkek yolcunun çok sayıda elektronik eşya getirdiğini tespit eden X-ray operatörü yolcuyu arama noktasına yönlendiriyor ve gümrük muhafaza memuru yolcunun valizini açıyor. Yolcunun valizinden oyun konsolu ve oyun konsoluna bağlanmak üzere satın aldığı direksiyon takımları çıkıyor.
9: Nerede Serçuk? Burada.
6: Direksiyonun içinde abi.
4: Her bir kutuyu tek tek kontrol etmeye karar veren gümrük muhafaza memuru, direksiyon kutusu içinden çok sayıda boş şarj aleti ambalajı buluyor.
9: Bunlar ne?
6: Şarj kutusu abi.
9: Nerede? Burada fazla var.
10: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
12: Ne?

0: Kalenin Belek.
1: Ey! Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
2: Sarık ola!
3: Fanta sarık ola canım o.
1: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
4: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
5: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
6: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
7: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
6: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
8: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
6: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
8: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
9: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye!
10: Bu salı binde Ruffles ve Doritos patates cipsi 115 lira. Simbad kırık ceviz içi 219 lira.
11: Dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.
12: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap
13: basit. Türk tenis tarihine adını altın harflerle yazdıran milli tenisçimiz Zeynep Sönmez'in Roland Garros 2026 maçları Paris'ten canlı yayınla bugün D-Max'te.

0: Burada var abi.
1: Şöyle bırakıyorum arkada.
0: Dört tane var burada.
2: Ve kutuyu derinlemesine inceleyen memur şarj aletlerini de buluyor.
0: Şundan dosya olur sana. Kaç tane aldın?
3: 10 tane var aldım.
0: Niye bu kadar aldın?
3: Bilmedim bir şey.
2: Ülkeye girişine izin verilmeyen tüm gıda ürünlerini kontrollü imha kutusuna koyan kadın yolcu, gümrük arama noktasından ayrılırken, erkek yolcunun oyun konsolu kutusu yakından inceleniyor.
0: Şu sırt çantamı ver.
3: Ondan şey aldım abi.
2: Yolcunun sırt çantasını da inceleyen memur, yolcunun muafiyet fazlası sigara getirdiğini tespit ediyor ve tüm sigaraları masaya diziyor.
0: Telefon var mı?
3: Var abi.
0: Kaç tane telefon var?
3: 3 tane var vallahi abi.
0: Bu masana dosya olur.
3: Hangisi abi?
0: Şunların hepsi
3: var. Şarjlar mı? Tamam oğlum, şarjlar.
2: Erkek yolcunun getirdiği ve muafiyet fazlası olan ürünler diğer memur tarafından listeleniyor ve yolcu hakkında yasal işlem yapılıyor. Aramalar sırasında ortaya çıkan cep telefonları kontrol ediliyor ve yolcunun daha önce de ülkeye cep telefonu getirdiği ve cep telefonu getirme hakkı olmadığı belirleniyor.
0: Gelir misin?
3: Gelirim.
2: Tüm elektronik eşyalara, sigaralara ve cep telefonlarına el konulurken yolcu hakkında 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında işlem yapılıyor ve yolcu savcılığa sevk ediliyor. Yolcu hakkında yasal işlemler başlatılırken kapı kule sınır kapısına dönüyoruz.
4: Merhabalar, hoş geldiniz. Buyurun aşağı alalım sizi de. Var mı gümrüğe tabi bir eşyanız?
5: Hiçbir şey biz yok.
4: Alkol, sigara, elektronik eşya yok değil mi?
5: Evet, kullanıyoruz.
2: Aracın içinde şüpheli bir şey tespit edemeyen memur, aracın çok fazla doğal boşluğu olduğunu gözlemliyor ve aracı X-ray taramasına yönlendiriyor.
4: Aracımızın bir X-ray taraması var. X-ray'e gidip gelelim. Evet, X-ray kontrol olacak. Tamamdır, buyurun, iyi yolculuklar. Araç ticari araç olduğu için gözle görülmeyen yerleri çok fazla, doğal boşlukları fazla. Doğal boşluk fazla olduğu için aracın gözle görülmeyen kısımların taranması için X-ray taramasına sevk ettik aracı. Buyurun bir aşağı alalım sizi de. Yolculuk nereden?
3: Yolculuk Bulgaristan'dan abi, köyden geliyor.
4: Şöyle biraz aşağı indirelim, bir bagaja bakalım. Var mı gümrüğe tabi bir eşyanız?
3: Gümrüğe tabi içki var.
4: Kaç şişe var?
3: İki şişe var.
4: İki şişe, iki kişisiniz.
3: Evet,
4: iki. Tamam, limitler dahilinde. Tamam, indirelim biraz, kontrol edelim, uğurlayalım sizi sonra. Arka bagajdaki kolinin içerisinde ne var?
3: Kolinin içerisinde kahve fincanları var.
4: Kahve fincanları. Bakalım onlara. Porselen mi onlar?
3: Efendim?
4: Porselen mi?
3: Evet.
4: Onları bir açabilir miyiz?
2: Yolcu, kolinin içinde porselen, kahve fincanları olduğunu beyan ederken koli açılıyor ve memur fincanları kontrol ediyor. Çünkü bazı porselenler oldukça değerli olabiliyor.
4: Bunları araca yükleyelim. İleride sağda D3 var. Oradaki garajda muayene memuru var. Ben oradaki arkadaşa bilgilendirme yapacağım. Oradaki arkadaşım onu bir kontrol edecek. Onu şimdi değerini burada, evet.
3: Tamam.
4: Ben ona yazıyorum, o bakacak orada. Olur mu? Tamam. Buyurun yükleyin oraya, ondan sonra ben yönlendirme yapayım sizi.
3: Tamam, teşekkür ederim.
4: Sağ olun. Araçta bir koli porselen vardı. Burada bakılması mümkün olmadığından D3'te muayene memuru arkadaşımız var. O arkadaşımız orada eğer ki vatandaş faturasını beyan ederse fatura dahilinde kontrol ediyor. Fatura da beyan edemezse oradaki arkadaşım kanun gereği değerine bakıp oradan ona bir değer biçiyor. Eğer ki değeri kişisel muafiyetin dışındaysa ya geri dönüş veriyoruz kişinin kendi isteğiyle ya da ambara alıyoruz geçici olarak. Şahıslar yurt dışına çıkarken tekrardan eşyalarını alıp çıkıyorlar.
2: Kapı Kule sınır kapısından Ambarlı Limanı'na gidiyoruz. Slovenya'dan gelen konteyner Ambarlı gümrük sahasına giriş yapıyor. Konteynerin rotasını şüpheli bulan gümrük muhafaza, kaçakçılık ve istihbarat ekipleri konteyneri açmaya ve beyannamesinde tutkal yazan eşyayı kontrol etmeye karar veriyor.
4: Açalım abi.
1: İthalat abi bu eşya. İçinde tutkal var beyanında. Slovenya'dan geliyor.
2: Yer operasyon ekipleri konteynerin mührünü kırıyor ve kapakları açıyor.
5: Kokuyor zaten, baksana.
2: Konteynerden çıkan tutkal kokusu etrafa yayılırken yükün sıvı şekilde olmadığı ve ham madde olarak kargolandığı tespit ediliyor.
5: Yok, şey bu. Buraya geçelim. Lastik.
6: Bu yapıştırdıkları tarzı bir şey mi?
5: Boncuk boncuk plastik.
6: Yani tutkal demişlerdi. Tutkal beyanı
5: ham daha doğrusu. Ya. Tutkal ham maddesidir bu.
6: Ha, o şekilde olabilir.
5: Eritip tutkala çeviriyorlar bunu.
6: O çok memnuniyet bir eşya değil ama eritmemiz lazım.
5: Bunu eritiriz bir. İkincisi paletli mi bu eşya?
6: Palet.
5: Birkaç palet çıkartırız. Ortalarını yararız. Hani sonuçta bu boncuk gibi ya içindeki malzeme. Hani bir hap karışımı falan yapılmış mı yapılmamış mı ona bakarız. Zaten tespiti bunu bir sonuç vermez. En fazla eritiriz. Bir de fizik olarak bakarız.
2: Tutkal ham maddesi olarak Türkiye'ye yollanan eşyayı fiziki olarak muayene eden memurlar, torbaların içinde nasıl bir manzarayla karşılaşacaklarını anlamak için bir torbayı ucundan deliyor ve ham maddenin boncuk şeklinde olduğunu görüyor.
5: Yumuşak duruyor bak.
1: O zaman biz de mecbur eriteceğiz, o şekilde koyacağız abi. O zaman çıkarsınlar abi.
5: Çıkarsınlar. Çıkar çıkar.
2: Memurlar sağlıklı bir arama yapabilmek için yükün dışarı çıkartılmasına karar veriyor. Ve yer operasyon ekipleri paletler üzerine yüklenmiş torbaları tek tek dışarı çıkartıyor. Her biri 500 kilogramdan oluşan paletler aralarında boşluk kalacak şekilde arama sahasına yerleştiriliyor. Paletler dışarı çıkartılırken Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuş yoğunluğu devam ediyor. Mısır'ın başkenti Kahire'den gelen yolcular X-ray taramasından geçerken iki genç yolcunun valizleri ve yanlarında getirdikleri koliler şüpheli bulunuyor. Ve yolcular gümrük arama noktasına yönlendiriliyor. Ve gümrük muhafaza memurları yolcuların getirmiş oldukları kolileri açmaya başlıyor.
7: Hayır, siz bunu içinde şey var. Bu niye bu kadar bantladınız ki, karton falan?
3: Orada zorladılar yani. Bantlayın dediler.
2: Kolilerin içinden büyük çantalar çıkarken çantaların içinden de kitaplar ve tekstil ürünleri çıkmaya başlıyor.
7: Bu elbiseler nedir? Ne için getirdiniz bunları?
3: Bu arkadaş üstünü.
7: Arkadaş, kim arkadaş? Türkiye'den mi? Türk mü?
3: Evet. Herhalde nasıl kurduk?
7: Nasıl?
3: Nasıl kurduk?
7: Bakalım.
2: Poşetlerin içinden kadınlar için üretilmiş tekstil ürünleri çıkıyor.
7: Bunlar yolcu beraber eşya değil. Bildiğiniz hani bavul ticaretine girer. Sıfır kullanılmamış eşyalar. Sizin şahsi kıyafetleriniz değil bunlar. Kendi kıyafetiniz olan çantanız var mı? Bundan çıkmadı. Bunda var mı? Artı onlar var. Valla kitap, şu kadar kitap var. Daha fazla kitap
3: yok. Yok.
7: Burada mı var? Tamam, buna da bakalım. Bunlar hepsi tekstil mi?
3: Perdeler.
7: Öyle bir sarmışsınız ki. Evet. Bunlar da perdeler var. O tekstil eşyası var onunla da. Başka ne var?
2: Paketi içindekine zarar vermeden dikkatlice açan memur, paket içinden fon perdelerini bağlamak için kullanılan perde bağlarını çıkartıyor.
7: Hepsi bu şekilde mi perde dediğiniz?
3: Evet.
7: Öyle bir sarmışsınız ki. Sanki bunlarda perdeler var. O tekstil eşyası var onunla da. Başka ne var?
2: Paketi içindekine zarar vermeden dikkatlice açan memur, paket içinden fon perdeleri

0: Ha, perdeymiş abi. Var mı abi bunların değeri biliyor musun? Şey, perdenin ucuna mı takılmış? He. Perdeleri topluyorlar ya kanki. Herhalde o.
1: Hepsi aynı mı?
0: Perde dediğim malzeme bu.

0: Burger King'de Mandalorian ve Grogu ile macera dolu bir dünyaya katıl.
1: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.

0: Günlük pedin olayı bu. Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol pedden kız sözü.
1: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
2: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
3: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
4: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
5: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
6: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
7: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
8: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
9: Aramaya devam etmelisiniz.
8: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
10: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Bu fon perde tavan bağlama diyor kanki. Şunlara da bakalım. Kur'an-ı Kerim mi? Şöyle alalım.
1: Erkek yolcuların valizlerinden çıkan eşyaların kadınlara hitap ettiğini tespit eden memurlar, yolcuların beraberlerinde getirdiği sırt çantasını da aramaya başlıyor.

0: Şimdi farklı bir eşya görüyoruz mu? İlk önce ona bir bakalım.
1: Bakalım abi.
0: Farklı bir ambalaj, farklı bir işaret.
2: Paletlerin arasında bir farklılık görmeyen memurlar rastgele iki paletin açılmasına ve palet üzerinde yüklü olan torbaların dağıtılmasına karar veriyor.
3: Aynen.
0: Yok değil mi farklı?
3: Aynen. Yuvarlak, boncuk tarzı.
0: O zaman rastgele iki tane palet dağıtalım.
3: Olur abi. Seç bir tane.
0: Sen seç, bir tanesi de beni seç.
3: Ben şu köşedekini seçiyorum abi.
0: Bunu mu?
3: Bunu seçtim ha.
2: Yer operasyon ekipleri belirlenen paletleri arama sahasına dağıtırken memurlar konteynerden çıkmayan iki palet tutkalı da fiziki olarak kontrol ediyor ve şüpheli bir şeye rastlamıyor.
3: Böyle üst üste biraz atmayın abi, biraz dağıtarak atın ki.
4: Bir an içine karar verdiniz.
0: Şu en başta.
2: Arama sahasına yayılan torbalardan bir tanesi seçiliyor ve kesici alet yardımıyla açılıyor.
0: Sırbistan mı demiştim ona?

0: Slovenya'dan güzel abi.
1: Slovenya.
0: Slovenya evet. Onun da bir sıkıntı yok gibi duruyor. Standart görüntü.
2: Açılan ilk torbada şüpheli bir şeye rastlamayan memur, rastgele seçtiği bir başka torbaya yöneliyor ve bu torbayı da açıyor.
0: Yeterli bu.
1: Yeter, biliyorsunuz. Zaten gözüküyor ya. Ha, farklı bir şey gözükmüyor. Dışarıdan boncuklar gözüküyor. Hepsi böyle boncuk boncuk evet, gözüküyor. Evet.
2: Açılan iki torbada temiz bulunuyor. Ve dağıtılan diğer paletteki torbaların incelenmesine geçiliyor. Memurlar dağıtılan eşyalar arasından seçtikleri torbaları hem fiziki olarak muayene ediyor hem de seçtikleri torbaları açarak içlerini kontrol ediyor.
0: İstersen biz yine de şey yapalım abi. Bir tezkitiyle eritip bakmayı deneyelim. Yani fiziki açıdan değil çok mi? Bir problem yok. Yani
1: ateşte eritip.
0: Aynen. Falçatanın üzerinde eritip direkt içine akıtabiliriz.
1: Olur.
0: Herhangi bir artık emdirme olur. Mümkün mü bilmiyorum ama varsa en azından.
1: Olur
0: yapalım. Dosyonla beraber çözülür.
1: Tamam olsun yapalım.
2: Fiziki olarak herhangi bir sorunla karşılaşmayan memurlar, torbaların içindeki mercimek tanesinden küçük olan tutkal ham maddelerinin yasaklı bir madde içerip içermediğini anlamak için narkotik test yapmaya karar veriyor. Memurlar torbadan aldıkları 2 adet tutkal ham maddesini ısıya maruz bırakıyor ve mercimek kadar olan tanelerin erimesi sağlanıyor.
1: Geliyor.
2: Narkotik test başlamadan önce yeniden havalimanındayız.
3: Zehir ama ne zehiri? Hayvan aldım bunu.
4: Nasıl zehir ya?
3: Böcekleri nasıl böceklerden?
4: Böcek ilacı.
5: Birazdan aynı sayıda hepsi ya. Hiçbir pasaportları var.
4: İlaç bu ya. Hacı bunun ne işiniz var sizin bu zehirle?
3: Böceklerden.
4: Tamam da böcek ilacım yok ya Türkiye'de. Oğlum bu böcek, bırak böceği, bu dry ilaca da benziyor. Aynen bu bildiğin şey.
5: Bilet var.
4: Dry'i tankerlerle attığımız ilaçlara benziyor.
2: Bir gümrük muhafaza memuru yolcuları sorgulamaya devam ederken diğer memur yolcuların pasaportlarını ve biletlerini kontrol etmek için alıyor.
4: Gencecik adamlarsınız ya. Ne işiniz var sizin böyle şeylerle?
3: Sorun olacağını hiç düşünmemiş mi yani?
4: Ya sorun olacağını düşünmedin de ne bileyim, hani ülkeden ülkeye geliyorsun. Baksana bu kadar eşya. Yani gümrük açısından hiç mi düşünmediniz? Hiç yolculuk yapmadınız mı böyle?
3: Yo, bayağı gezdim ben.
4: Gümrükler yani ile ilgili bilginiz yok mu? Başka ülkelerin gümrükleri neye izin verir, neye vermez? Ya da işte bunların miktarı fazla mı, az mı, değeri fazla mı? Hiç araştırmadınız mı? Sen Türkçe biliyor musun?
3: Yok, bilmiyorum.
4: He? Arkadaşın mı?
3: Kuzen.
4: Nasıl kuzen? Sen Türkçe biliyorsun.
3: Ben yaşadım burada, yaşadım mı?
4: Sen burada yaşadın.
3: Evet, ben Türk değilim.
4: Mısır'da okuyorsun, yaşıyorsun. Türkiye ile ne alaka?
3: Yaşıyordum Türkiye'de 8 yıl.
4: Daha önce Türkiye'de yaşadın. Şimdi ne için geldin?
3: Ziyaret, bol ziyaret işte ya, az.
4: Hem ziyaret hem ticaret.
3: Satmıyorum ama.
4: Kadın el şeyi getirmişsin. Satmayıp da ne yapacaksın onu? 2 tane olsa hadi de ki anneme, kız kardeşime getirdim. Evet, getirirsin, vergisini ödersin, sat. Problem yok. Bu şekilde diyorlar ki ya ben satmıyorum. Ya kardeşim 50 tane atıyorum, eldiven getirmişsin. Ya 50 tane eldiveni kaç tane elin var da satmıyorsun yani? Şöyle bir şey var. Sen getirdiğin için sana ait olarak işlem yapacağız. Değer bakımından işte bir değerlendireceğiz. 2 tane küçük çantanız var. Kendi eşyalarınız, kalanı full.
2: Gümrük muhafaza memuru adli işlemlere başlamak için tüm ürünleri tutanak altına alıyor.
4: Tamam. 13 tane bunlar. Toplanın.
2: Yolcular hakkında 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında adli işlem yapılacak ve yolcular savcılık makamına sevk edilecek.

0: Tamam, eridi ya, o ona yeter ya.
1: Eridikçe sıvılaşan tanecikten az bir miktar örnek alınıyor. Ve alınan örnek narkotik test kitinin içinden çıkan çözeltinin içine konuluyor.
2: İçerinde bir şey varsa alır abi olsun.
0: Alır alır. O yüzden karıştırıyorum şurada bir karışsın. Bak dağıldı.
1: Çözeltinin kapağı kapatıldıktan sonra örnek iyice çalkalanıyor ve homojen bir karışım elde ediliyor.
2: O sırada bir iki tane daha açalım abi.
0: Neden?
2: Bir iki paket daha açalım.
0: Aç.
2: O hazırlanana kadar.
1: Alınan örnek istenilen yoğunluğa ulaşana kadar başka torbalar da açılıyor ve içerikleri kontrol ediliyor.
2: Şu taraftan açayım.

0: istenilen yoğunluğa ulaşan örnek test kitinin kabına damlatılıyor ve kap test kitiyle birleştiriliyor. Rotasıyla dikkat çeken konteynerden çıkan tutkal ham maddeleri içinde narkotik bir maddeye rastlanmıyor.
1: Eline sağlık.
2: Ben fotoğraflamasını yaptım abi, de şu diğer paleti de çekeyim.
3: Kapatabiliriz.
4: Öncelikle konteyner Avrupa'dan ülkemize ithal edilen bir eşya. Tutkal ham maddesi. Bu gibi eşyaların içerisine yasaklı madde kolayca konulabiliyor. Çünkü eşya boncuklu bir ham madde, plastik gibi bir ham madde olduğu için içerisinde ekstazi, kaptagon gibi hap boyutunda eşyalar kolayca karıştırılabiliyor. Bu yüzden asıl amacımız eşyaya fiziki bakmaktı. Fiziki olarak bakıp herhangi bir paletlerde farklılık, eşyanın türünde bir farklılık ya da bir işaret, bunu aradık ve herhangi bir farklılık bulamadık. Rastgele açtığımız numunelerden de hepsinin aynı tür eşya olduğunu gördük. Tedbirin eşyayı eritip test kiti yaptık ve herhangi bir olumsuzluğa da rastlayamadık. Ve şimdi konteynerimizi kapatıyoruz.
0: İzledikleriniz kara, hava ve deniz sınır kapılarında kaçakçılıkla mücadeleyi 7 gün 24 saat sürdüren gümrük muhafaza ekiplerinin mücadelesidir.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
2: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
3: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
5: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
6: Parodontax. Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
7: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.
8: Türk tenis tarihini adını altın harflerle yazdıran milli tenisçimiz Zeynep Sönmez'in Roland Garros 2026 maçları Paris'ten canlı yayınla birazdan D-Max'te.
9: Roma ne yaptın den?
10: Çantanın yan cebinde duruyor.
9: Ne diyorsun? Hangi çanta?
10: Tamam. Şimdi oraya geleceğim ve sağ cepte bulacağım. Orada.
9: Orada desene.
10: Gözlerini kullan.
9: Kendin koy. Ben barman değilim.
11: Evet. Bugün eğlendiniz mi?
12: Evet.
11: Teknoloji pek iyi değil ama dünyanın farklı bir ucundaki insanların hayat hikayelerini öğrenmek için güzel bir fırsat.
12: Hayır, aslında çok ilginçti. İnsanlar sistemi kurmak için çok yaratıcı çözümler bulmuş. Evet, çok iyiydi.
13: Evet, açıkçası benim için de çok ilginçti ama biraz ilkel buldum. Çok ses vardı, çok benzin vardı. Kalbimin de motorla birlikte çarptığını hissettim diyebilirim. Biraz korkutucuydu.
12: Bu konuda deneyimli olmadığını unutmuşum. Galiba bu biraz da benim yüzümden oluyor. Çünkü gittiğimiz her yer öyle. Ama yine de risk çok yüksek değil mi? Çünkü hepsi küçücük bir alanda toplanmış durumda. Ve ayrıca çevrede sürekli ordu uçakları dolaşıyor ki burada neler olduğunu çok iyi biliyorlar. Şu anda burada eskisi kadar çok altın makinesi olmamasının tek nedeni hükümetin gelip bu makineleri bombalaması. O yüzden ormanın ortasına saklanıyorlar. Yani burada gizli servis var. Değil mi? Yani aslında saklanmıyorlar.
13: Evet, saklanmıyorlar.
14: Bugün Louisiana'nın derinliklerinde Güney Carolina usulü bütün barbekü yapıyorum. Duckville çiftliğinde gerçek anlamda bir roket bilimci olan Howard Conyers'la takılıyorum. Aa, bu ustacaydı. Howard, şu an Louisiana'nın güzel kırsalındaki bir noktadayız ama durduğum yer bir inşaat alanına benziyor. Yani burada kürekler, odunlar, yakma işinde kullanılan bir varil ve şuradaki ters kepçe var. Bunların hepsini kullanacak mıyız gerçekten?
15: Hepsini, tabii ki.
14: Gelecekte beni çok iş bekliyor gibi.
15: Roger, bekleyen insan iyi şeylerle karşılaşır.
14: Ya dostum.
15: Şimdi biraz odun yakıp kömür yapacağız. Bir sürü yemek hazırlayacağız ve sen büyük bir çukur kazacaksın.
14: Büyük bir çukur kazacağım. Bu beni korkutuyor. Yani sen roket testleri yapmaktan, insanları uzaya yollamaktan zaman buldukça bunu yapıyorsun, öyle mi?
15: Onun gibi bir şey. 2014'te Conyers Family Barbecue'yu kurdum. Çünkü insanlara Louisiana'daki bütün et barbeküsüyle ilgili eğitimi planlıyordum.
14: Yani temeli bu düzenek.
15: Evet, temeli bu.
14: Onu şimdi deneyeceğimiz için çok heyecanlıyım. Hadi çukuru kazalım. Hadi.
15: Çukura yer açmak için ortalığı boşaltmamız gerekiyor.
14: Bu çılgınca. Biliyorum, bu bir ilk ama çukuru biz açacağımıza bu şeyi açsın. Böyle gel, bu tarafa, bu tarafa. Kendimi hava trafik kontrolörü gibi hissediyorum. Tamam, güzel güzel, bu iyi. Biraz indir. Hop. Evet, biraz yukarı. Yukarı.
15: Roger, bu çukuru istiyor musun, istemiyor musun?
14: Tamam, tamam, kazalım hadi. Oo, paletler dönüyor. İşte bu. Çekilme, daha kuvvetli kaz. Buna toprak denir. Evet. Galiba ters kepçe kendi sınırına ulaştı. İçimde iş küreklere kaldı gibi bir his var. Galiba beni pek tanımıyorsun ama ben lüks hayatı severim Howard. Çukur kazmak buna hiç uymuyor kardeşim.
15: Roger, bize temiz açılmış ölçüleri tam bir çukur lazım. 1 metreye 1,5 metre. Derinliği de 0,5 metre olacak. Boyun şekillenmeye başladı.
14: Şimdi de antrenör oldu. Bunu yapmaya kaç yaşında başladın?
15: Etin altına ilk kömürü attığımda 6 yaşımdaydım.
14: Öyle mi? Kömürleri atmanı baban mı söyledi?
15: Evet, aslında izin verdi.
14: İzin verdi ha? Onur duyulacak bir şey
15: cidden
14: yani.
15: Cidden onur vericiydi.
14: Bu kazdığımız bahçe senin mi? Çünkü benim eşim bunu yapmama asla izin vermezdi.
15: Burası Dockville Farm. Tarihi bir alan. Burada eğitim faaliyetleri, toplumsal etkinlikler yapılıyor.
14: Burada bir tarih var. Yani insanları hem eğitiyorsun hem de doyuruyorsun. Doğru. Çok konuşmayalım. Kazmaya devam.
15: Ah, bu adam yok mu?
14: Nasıl görünüyor? Ölçüleri gayet iyi gibi.
15: Çukur mükemmel oldu Roger. Bu noktada kenardan kenara 2 köşement demiri yerleştiriyoruz.
14: Evet.
15: Sonra çerçevemizi alıyoruz, onların üstüne yerleştiriyoruz ve hazırız.
14: Yanlara yerleştirdiğimiz bu metal levhalar alta kömür koyduğumuzda hava akışını düzenleyecek. Ve hayvanı buraya yerleştireceğiz, onu pişireceğiz ve çevireceğiz. Çok basit ve kullanışlı bir sistem. Sevdim. Sırada ne var?
15: Arkadaki yakma varilini gördün mü?
14: Evet.
15: Kömür yapmak için odun yakmalıyız.
14: Ne çeşit ağaç kullanıyoruz patron?
15: Bugün meşe kullanıyoruz.
14: Neden meşe?
15: Dumanı güzel ve yumuşak.
14: Louisiana'da bolca var değil mi?
15: Evet.
14: İşte ilki giriyor. Biraz parmak ucu turnike. Biraz da smaç. Bir tane de arkadan. Tamam. Aa, bu ustacaydı. İşte bu. Varili siz beni görmeyene kadar doldurmalıyız. Mükemmel. Günün en sevdiğim kısmına geldik. Ateşi yakalım. İşte size bol bol ateş. Odunlarımız güzel ve kuru. Fazla zaman harcamadan közlerimiz oluşacak. Konumuz tavuklar.
15: Doğru.
14: Şunu cidden merak ediyorum. Niye sadece but kullanıyorsun? Niye bütün tavuk veya hem göğüs hem but falan kullanmıyorsun?
15: Koyu renk eti seviyorum. Biraz daha nemli oluyor. Daha yumuşak ve sulu oluyor.
14: Katılıyorum. Sulu ve yumuşak. Ayrıca kemiğin üstü çok leziz oluyor değil mi?
15: Doğru.
14: Bu baharat karışımını butlarda kullanacaksın. İçinde neler var patron?
15: Biraz tuz, biraz karabiber, biraz sarımsak ve biraz da kırmızı biber.
14: 4 malzeme mi?
15: 4 malzeme.
14: Çok sade. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Sertçe mi uygulayacağız ya da iki tarafı da mı yapacağız?
15: Ben hafifçe sürüyorum. Derili kısmı üstte.
14: Hafifçe çünkü güney kerolaynalısını hem et hem, duman tadı istiyorsun. Nasıl olduğunu bilirim adamım. Tamam, başlayalım şu işe.
15: Hadi başlayalım.
14: Bana biraz bu sucuktan bahsetsene.
15: Bu yerel bir kriole sucuğu.
14: Tamam, bunları hazırlamak için bir şey yapmalı mıyız?
15: Hayır, bu iyi bir ürün.
14: Doğrudan ızgaraya mı atacağız?
15: Doğrudan metal çukura.
14: Hafifçe derken şaka yapmıyormuşsun. Çok az serpiyorsun gerçekten.
15: Çok fazla serpmiyorum.
14: Tatlı patateslerin esprisi nedir?
15: Bu tatlı patatesler ailemin çiftliğinden geldi. Onları doğrudan metal çukura atacağız.
14: Anladım, mimarlara ve çiftçilere saygın var.
15: Doğru.
14: Sade tut ve ızgaraya at. Tatlı ve leziz.
15: Hafifçe.
14: Böyle yap.
15: Sen ciddi misin? Niye basketbol aran olmadığı belli. Sen hiç değiştirme. İkimiz de kendi işlerimizi yapalım.
14: Şu an işimi yapıyorum. Peki bunları metal çukura
15: evet
14: atıyor muyuz? Howard, buraya sığacaklarından emin
15: evet
14: misin?
15: Evet, onları sığdıracağız.
14: Mükemmel sığdılar. Metal çukurun yarısını doldurduk. Diğer yarısını sucuklar ve tatlı patatesler için kullanacağız. Bunu daha önce yapmış gibisin.
15: Mikro deyom değil. Sucuklar geliyor.
14: Bu tatlı patatesleri oraya yerleştiriyorum.
15: Bu tavuğa bayılacaksın.
14: Ateşi nereye koyuyoruz peki?
15: Kömürleri alta koyuyoruz. Eşit dağıtacağız.
14: Pekala, ateş geliyor. Çok sıcak. Howard'ın dediği gibi güzel ve eşit şekilde yayıyoruz.
15: Güzel kokuyor değil mi?
14: Evet, çok güzel kokuyor. Daha yeni başlıyor. Bolca duman ve tavuk suyu kokusu alıyorum. Çukurumuzu tavuk, sucuk ve tatlı patatesle iyice doldurduk. Ne kadar pişecek peki?
15: 3-4 saat civarı.
14: O halde önümüzdeki 4 saat iki çukura da yetecek kadar köz yapmamız gerekiyor değil mi? Tabak kalmadı.
15: Hazır mısın?
0: Evet, işte bundan bahsediyorum. Evet.
15: Roger, bunlar benim ebeveynlerim. Annem Haley, yani Bayan Conyers ve babam Harrison.
14: Nasılsınız Bayan Conyers? Memnun oldum.
16: Ben de öyle.
14: Saygılarımı sunuyorum. Siz de bunu bu adama öğreten adamsınız.
17: Bildiği her şeyi.
14: Sizinle tanışmak bize...
16: Evet.
14: Gurur duyuyor olmalısınız. O hem bir roket bilimci hem de barbeküde doktora yapmış. Tabaklarınızı dolduralım. Howard, herkes doydu. Şimdi şu sucuktan deneyeceğim. Çok iyi görünüyor.
15: Bir dene.
14: İşte böyle.
15: Kreole sucuğuyla ilgili ne düşünüyorsun?
14: Gerçekten leziz dostum. Baharatı müthiş, hafif acı. Kendine has bir dokusu ve karakteri var. Leziz. Bu tatlı patateslerden de deneyelim.
15: Bu mükemmel, üstünde adını yazıyor. Bu tatlı patateslerin sevdiğim yanı şeker ve tereyağı eklemek gerekmemesi.
14: Hiçbir şey gerekmez, tuz falan hiçbir şey. Bu saf bir güzellik. Bana şundan bir parça kopartır mısın? Uf. Şuna bakın, parlıyor. Nasıl sulu olduğuna bir bakın. Önce hafif bir duman tadı geliyor. Ardından tavuğun ve baharatın tadını alabiliyorsunuz. Mükemmel. Senin için çok değerli olan geleneklerinizi bana da gösterdiğin için çok teşekkür ederim.
15: Teşekkür ederim Roger.
14: Sağ ol adamım. Bu adam benim kardeşim. Artık bu ailenin bir parçası gibiyim. Roger Conyers. Yeni bir isimlik almalıyım.
15: Sana
14: artık
15: bir tişört yollarım.
14: Tişört yollarmış.
18: Mavi Roland Garros'u sunar.
19: Silçin misin? D-Max ekranlarında da birlikteliğimiz başladı sevgili seyirciler. HBO Max, D-Max ortak yayınındayız. Zeynep Sönmez Roland Garros'ta ilk maçına çıkıyor sevgili seyirciler bu edisyondaki. 2024'te ve 25'te burada ana tabloları oynamıştı Zeynep ve 2026'da da sıralaması sayesinde direkt olarak ana tabloya katılım hakkı kazandı. Avustralyalı, Rusya asıllı Avustralyalı Darya Kasatkina karşısında olacak Zeynep. Enfes bir sezon geçiriyor diyebiliriz Zeynep için. Zaten hani bu sezondan da önce Grand Slam'lerde çok güzel işler yapmaya başlamıştı. Geçtiğimiz yıl Wimbledon'da 3. tur görmüştü Zeynep. Wimbledon'da 3. tur gören ilk raket olmuştu. Orada bizleri gururlandırmıştı. Jacqueline Christian ve Shin Yu Wang'ı mağlup etmişti. Oradan tabii ki Amerika açığa da gitti. Amerika açıkta da maç kazandı Zeynep. Katie Wolinetz'i mağlup etmişti. Amerika açık ilk turunda, sonrasında Marta Kostyuk'a mağlup olmuştu. Bu sene Avustralya açıkta mücadele etti biliyorsunuz. Hem de elemelerden gelerek ana tablo gördü. 3 tane eleme maçı kazandı. Lauro Samson'u, Julia Riera'yı, Anastasia Gasanova'yı orada mağlup etti. Ana tabloda 11 numaralı seri başı Ekaterina Aleksandrova'yı 3 sette elemeyi başarmıştı Zeynep. Devamında Anna Bondar'ı mağlup etmişti. 2025 Wimbledon'da olduğu gibi 2026 Avustralya açıkta da 3. tur görmeyi başarmıştı. Devamında sert kort sezonunun devamında hem Birleşik Arap Emirlikleri'nde hem Doha'da işler istediği gibi gitmedi ama Amerika serisiyle birlikte işleri yoluna koydu Zeynep. Daha önce 2024 yılında kazandığı Merida açıkta 2 maç kazandı, çeyrek final oynadı. Indian Wells ve Miami'de birer ana tablo maçı kazandı ki sıralamada o sayede kendisini ilk 80'e atmayı tekrardan başardı. Oradan Porsche Kupası'na gitti, Stuttgart'a gitti, 500'lük sert kort turnuvasına gitti. Sert kort sezonunu orada açtı Zeynep. Elemelerden geldi. Ana tabloda Jasmine Paolini'yi yendi. Bir ilk 10 oyuncusunu yendi. Bir ilk 10 oyuncusunu mağlup eden ilk Türk raket oldu. Sonrasında Madrid'de iki maç kazandı. Üçüncü turu oynadı. Roma'da da maçını kazandı. Devamında bir başka ilk 10 oyuncusuyla Pegula'yla oynadı. Tecrübe kazandı Zeynep ve burada da şimdi kortta. İşte oyuncular korta geldi. Zeynep Sönmez ve Darya Kasatkina 9 numaralı korta giriş yaptılar. Burası hemen arka tarafta az önce gördük. Suzan Langlen kortunun dibinde, tesisin neredeyse tam merkezinde olan bir kort. Ve hem 2024'te Emma Navarro karşısında hem 2025'te Elina Svitolina karşısında Zeynep'in hatırı sayılır Türk destekçileri vardı ki WTA Tur'da son dönemlerde popülaritesini oldukça arttırdı Zeynep elde ettiği başarılarla birlikte ve bugün de mutlaka seyirci onun yanında olacaktır. Rakibini de biraz tanıyalım dilerseniz. Darya Kasatkina bir ilk 10 oyuncusu, eski bir ilk 10 oyuncusu. 2022'de 8 numaraya kadar yükselmişti ki kariyerinde tam 8 şampiyonluk var Darya Kasatkina'nın. Bunların bir tanesi toprak kortta geldi. 2017 yılında henüz 20 yaşına basmamışken Charleston'da Amerika'da bir 500'lük toprak kort turnuvası kazanmayı başarmıştı ama devamındaki kazandığı turnuvalar sert kort ve bir tane de çim kort turnuvası. Son şampiyonluğunu da 2024'ün Ekim ayında Zeynep'in de ilk ve son şampiyonluğuyla benzer zamanlarda Ningbo'da Çin'de bir 500'lük sert kort turnuvasında kazanmıştı. Bugün Darya Kasatkina dünya 53 numarası, eski günlerinden uzak ama gerçekten çok tehlikeli bir rakip. Her maçta rakibine zorluk çıkarabilecek bir rakip. Hani bir 100, 110, 120 numara ya da kendisinden kağıt üzerinde zayıf gözüken bir rakibe mağlup olabilecek ama gidip de bir ilk 3, ilk 5 oyuncusunu da pekala mağlup edebilecek bir oyuncu. Tehlikeli bir oyuncu. O da geçtiğimiz yıl Mart ayında Avustralya vatandaşlığı elde etti. Avustralya'da yaşamaya başladı ve Avustralya bayrağı altında mücadele etmeye başladı. Darya Kasatkina. Öncesinde Rus bayrağı altında yarışıyordu ama sonrasında zaten Rus-Ukrayna Savaşı ile birlikte biliyorsunuz Rus sporcuların dezavantajlı konuma gelmesi ve farklı sebeplerden de ötürü Rusya'nın LGBTİ hakları karşısında duruşu nedeniyle Avustralya vatandaşlığına geçti. Darya Kasatkina burada da Zeynep Sönmez'in rakibi oldu. Tabii ki biz yalnızca bu maçta değil, Zeynep'in kazanacağı senaryoda olası ilerleyen turdaki rakiplerine de bakmalıyız. Zeynep burada kazanırsa Kristina Buksa, Suzan Bandekki maçının galibiyle oynayacak bir turda. Bandekki elemelerden geldi, ana tablo gördü. Kristina Buksa ise iyi bir toprak kort oyuncusu, bir İspanyol ve Zeynep bu sene hali hazırda onunla iki kere mücadele etti. Bir kere mağlup etti Buksa'yı Madrid'de ikinci turda, hem de Buksa'nın evinde mağlup etti. Ama öncesinde Merida'dan da çeyrek finalde Buksa'ya mağlup olarak elenmişti Zeynep Sönmez. Her geçen gün oyununa bir şeyler eklediğini biliyoruz, görüyoruz ve onun da zaten mottosu bu. Bir önceki güne daha iyi, bir önceki güne göre daha iyi bir tenisçi olmak, sürekli üzerine koyarak gitmek, sıralamadan, turnuvalar kazanmaktan ya da kaybetmekten de bağımsız hep daha iyi bir oyuncu olabilmek istediğini söylemişti Zeynep ki bu yolda da gerçekten elinden geleni yapıyor ve bu hedefini de gerçekleştiriyor. Biliyorsunuz bu sezon başıyla birlikte antrenör değişikliğine de gitti Zeynep Sönmez ve gerçekten çok daha iyi bir oyuncu haline geldi. Oldukça da güçlendi Zeynep. Bunu zaten maçlarını izlerken anlamak mümkün. Bir all rounder diyebileceğimiz tarzda oyuncu. Yani kort üzerinde her şeyi iyi yapabilen oyunculardan bir tanesi. Mobilizasyonu harika. Çok iyi hareket ediyor. Toprak kort üzerinde de çok iyi hareket ediyor ve asla pes etmiyor. Bunu daha önceki maçlarında görmüştük. Geriye düştüğünde asla yılmıyor. Sanki maça yeniden başlıyormuş gibi her seferinde tekrar skorun içinde kalabiliyor. Bugün işi kolay olmayacak tabii ki Kasatkina karşısında ama biz Zeynep'e güveniyoruz. Zeynep Sönmez, çok iyi. Kariyerindeki ilk şampiyonluğunu 2024'ün Ekim'inde Meksika'da Merida'da yaşamıştı Zeynep. Finalde An Yi'yi 6-2, 6-1 mağlup etmişti. Grand Slam'lerde artık gitgide daha tecrübeli hale geliyor. Bu onun 7. Grand Slam ana tablosu. İlk 3 ana tablosunda maç kazanamadı belki ama son 3 ana tablosunun hepsinde de en az 1 maç kazandı. Hatta az önce de bahsettim, ikisinde ikişer maç kazandı. Zeynep Grand Slam'lerde 11 maçta 5 galibiyet elde etmiş durumda. Bu sene toprak kortlarda, ana tablolarda 7 maç oynadı. 4'ünü kazandı Zeynep. Son olarak bahsettiğim gibi Roma'da, Roma Açık'ta mücadele etmişti. Ev sahibi Jennifer Ruggieri'yi orada mağlup etmişti ama ikinci turda yoluna 5 numaralı seri başı Jessica Pegula çıkmıştı. Ondan set alamamıştı Zeynep. Kasatkina ise buraya gelmeden önce son olarak Strasbourg'da mücadele etti. Orada maç kazanma ritmi de yakaladı aslında. Maç oynama ritmi de yakaladığını söyleyebiliriz. Elemelerde 2 maç kazanıp ana tablo gördü. Orada Samsonova'yı ve Stearns'ü mağlup etti. Jacqueline Christiana mağlup oldu devamında. Roma'da maç kazanamamıştı. İlk maçında mağlup olmuştu. Yine Madrid'de de maç kazanamamıştı Daria Kasatkina ama o iki turnuva arasında bir Challenger turnuvası oynadı toprak kortta. İspanya'da orada 5 maç kazanmayı başarmıştı. Şampiyon tamamlamıştı o Challenger turnuvasını. Maçın başlaması için artık her şey hazır. Roland Garros'ta ikinci ana tablo günündeyiz sevgili seyirciler. Tesis gitgide doluyor görüyorsunuz. Karşımızda Philippe Chatrier var. Zeynep de şu anda kameranın hemen sol alt tarafındaki kortta mücadele edecek. Ekranlarımıza da geliyor. 2002 doğumlu 24 yaşında Zeynep. Gitgide daha tecrübeli bir oyuncu haline geldi artık. İyice kendini ispatladı. Herkes tarafından tanınır bir tenis oyuncusu artık. Hali hazırda belki de ülkemizin en başarılı tenis oyuncularından bir tanesi genel tenis tarihimizde ve bizleri gururlandırmaya devam edeceğini biliyoruz. Maç artık başlamak üzere. Zeynep'e Kasatkina karşısında başarılar diliyoruz. Ben Enes Kandur. Bu maçın anlatımında sizlere yardımcı olacağım. Keyifli seyirler diliyorum. Çok iyi savunma Zeynep'ten, servis karşılayarak, servis atarak başladı maça Zeynep ama devamında hatayı yaptı. İlk puan Kasatkina'nın.

0: Casa Trans.
1: Az farklı dışarı gitti o forend. Bu Anka Satkin Hanım. İyi return geldi Kasatkina'dan.
0: 15-40.
1: İki servis kırma puanı Darya Kasatkina için. Tabii toprak kortta servis kırma oranı çok daha yüksek oluyor oyuncuların. Dolayısıyla da bir break geriye düşmek, hele maçın başında düşmek çok önemli olmayacaktır. Ama zaten ilk servis kırma puanını da savunuyor. Çok iyi bir servisle Zeynep Sönmez. 15-40. Burada hata yaptı Zeynep. Darya Kasatkina kırdı servisi. Bir break geriye düşüyor. Zeynep. Maçın başındayız. İlk iki dakikada noktaladık bile ilk oyunu. Bakalım Kasatkina nasıl bir servis performansı izletecek bizlere. Bu sezon return'da olduğu oyunların %46'sını kazandı Zeynep. Rakip ikinci servise kaldığında puanların yaklaşık %60'ını aldı. Umarız burada da hemen servis kırar, break'i geri alır.

Enfes kısa top. Enfes kısa top. Önce dip çizgide forendi ile çok iyi bir savunma vuruşu yaptı Zeynep. Devamında kortun içinde işte görüyorsunuz. Kısa topu rakibi cevapsız bırakıyor. Bu anla başlıyor rakip servise Zeynep.

Çift hata geldi Kasatkina'dan. 0-30. Sıfır 40 geldi. 3 servis kırma puanı break'i hemen geri alma fırsatı Zeynep için. Haydi Zeynep sesleri sizin de kulağınıza geliyordur sanırım. Burada. Return dışarıda ilk servis kırma puanını savundu böylelikle. Darya Kasatkina. Enfes return. Break'i hemen geri aldı Zeynep Sönmez. İlk servis kırma puanını değerlendiremedi ama ikincisini değerlendirmeyi bildi. Hemen skora dengeyi getiriyor. İlk sette durum 1-1. Maçın ilk sandalye arasından önce şimdi bir servis oyunu daha oynayacak Zeynep. İyi servisle başlıyor buna. Return'ı dışarıda Kasatkina'nın.

0: 10-0.
1: Bu puanda Zeynep'e gidiyor. Dip çizgiyi açtı. Orada Kasatkina'nın vuruşu. Sol bacağında bir sargı görüyorsunuz Zeynep'in üst bacağında. Yeni bir sargı değil o. Yeni bir durum değil. Uzunca süredir neredeyse toprak kort sezonunun başından bu yana o sargıyla mücadele ediyor. Oldukça alışmış olmalı. Onu çok rahatsız etmiyor olmalı.

Rakip çizginin çok gerisine gelmek durumunda kaldı Zeynep orada. O yüksek vuruşta hatayı yapıyor. Kasatkina oynaması kolay bir oyuncu değil gerçekten. Bu moonball dediğimiz çok yüksek topları zaman zaman oyununa dahil etmeye, rakibinin ritmini bozmaya çalışıyor. Aslında onun çıktığı dönemde WTA Tour'da çok fazla güç oyuncusu türemişti. Kasatkina onlardan bir tanesi değil diyebiliriz. İşin teknik kısmında daha çok olan güç tenisi oynamadığını söyleyebileceğimiz bir oyuncu. O çeşitliliği var kesinlikle. Kısa topları, işte o moonball'ları, drop shot'ları, slice'ları aktif kullanabiliyor gerçekten.

kitlede kaldı. Forent oyunu belki de bitirmeye gitti Zeynep ama... Forent filede kaldı. Bir fırsatı daha var şimdi oyunu bitirmek için.

0: X servis oyunda değil. Enfes bir forehand winner. Tam dip çizgiye 90'a yolladı topu Zeynep. Oyunu noktalamayı başardı. Servis oyununu kazandı. Sandalye arasına 2-1 önde gidiyor. Zeynep Sönmez.
1: Mavi'nin sunduğu Roland Garros devam edecek.
2: Kazanmak odaklanmayı gerektirir. Her an yeniden başlamak. Tabii kendim olmaktan hiç vazgeçmeden. Mavi gibi.
3: Game, set, match. Higher.
4: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.

0: Mavi'nin sunduğu Roland Garros devam ediyor.
1: İlk sandalye arasından Kasatkina servisiyle dönüyoruz. Zeynep Sönmez servis kırarak başladı maça, devamında kırdırdı servisini. Eşitlik vardı. Ama sonrasında servis oyununu kazanmayı başardı Zeynep. Şu anda skorda denge olduğunu söyleyebiliriz. Break yok. Çift hatayla başladı Kasatkina bu servis oyununa ama ikinci puanı alıyor. An itibarıyla dünya sıralamasında 59. basamakta Zeynep, ki Türklerde teklerde en yüksek sıralamayı elde eden Türk oyuncu oldu tarihte. Bir çift hata daha geldi. Güzel gelişmeler Zeynep için. Üçüncü çift hatası bu Kasatkina'nın. Ki bugün de kazanırsa Zeynep canlı sıralamada daha da yukarılara tırmanacak tabii ki. Çok iyi forehandler üst üste Zeynep'ten. Önce paralele sonra çapraza gitti. İkincisinde hatayı yaptırdı Kasatkina'ya. İki servis kırma puanı, break avantajını ele geçirebilir Zeynep. Derine yollamak istedi bekendi. Top dışarı gidiyor. İlk servis kırma puanı olmadı. Elinde bir fırsat daha var şimdi Zeynep'in. Bekent'te top dışarı gitti berabere.

Aspark'la dışarıda kaldı. Zeynep'in topu. Avantaj Kasatkin'e.

0: Burada tabii çok tecrübeli bir oyuncu Kasatkina. 2016'dan bu yana düzenli olarak ana tablo görüyor. Bir çift hata daha geldi. O servis ritmi bir türlü yerine oturmadı Kasatkina'nın. Gayet iyi haber tabii ki Zeynep için. Burada bir çeyrek finali bir de yarı finali var Kasatkina'nın. 2022'de son dörde kalmıştı. Servis kırma puanı elde ediyor. Bu iyi return'ü neticesinde Zeynep Sönmez.
1: Avantaj Sönmez.
0: İlk ikisini değerlendiremedi bu oyunda. Umarız ki bunu değerlendirecek Zeynep. Break avantajını ele geçirecek. Olmadı, forehand'i filede kalıyor. Bir kere daha berabere. Koçu da hemen orada görüyorsunuz. İslam Cemali bu sezon başından evvel onunla çalışmaya başlamıştı ki çok da iyi bir gelişme kaydetti Zeynep onunla birlikte. Bir backhand winner paralele gitti Zeynep. Acayip vuruşlar yapıyor zaman zaman. Burada da Kasatkina hiç beklemiyordu. Kortu ortalamıştı ki Zeynep onu ters ayakta da yakaladı. Zaten hiçbir türlü cevap üretmesi mümkün olmayacaktı bu topa Kasatkina'nın. Bir kere daha servis kırma fırsatı. Bu da olmadı. Bu oyundaki dördüncü servis kırma fırsatı oldu kaçan. Bir kere daha berabere. Çok iyi servis geldi devamında Kasatkina'dan.
1: Avantaj Kasatkina.
0: Şimdi oyunu noktalayabilir Kasatkina.

0: Bu top dışarıda. Bitiremedi Kasatkina. Müsaade etmedi Zeynep. Bir kere daha berabere. Uzun bir oyun oluyor. Bırakmıyor burada. Servis kırmanın peşini Zeynep Sönmez.
1: Kut.
0: İlk servis dışarıda. Tabii Roland Garros diğer tüm turnuvaların aksine hala çizgi hakemleri kullanıyor sevgili seyirciler. Başka bir turnuvada göremiyoruz bunu. Dışarı gönderdi Kasatkina. Zeynep önce iyi bir return'le oyunun içine girdi. Devamında istikrarlı toplarla hata yaptırdı Kasatkina'ya. Bu oyundaki 5. servis kırma fırsatı haydi bu olsun. Bekent dışarıda yine berabere. İki tarafta bitiremedi oyunu. Bileğe temas var. İlk servisi tekrarlayacak Kasatkina. Fileye taktı Kasatkina. Zeynep'in şansı yanında fileye temas eden topu Kasatkina'nın kortuna düştü. Aslında Kasatkina buradan bir avantaj devşirebilirdi. Vakit buldu kortun içine girmek, bitirici vuruşu yapmak için ama bekendi fileye takıyor ve servis kırma fırsatı bir kere daha Zeynep için. Kötü bir ilk servis geldi. İkinci servislerden şu ana kadar puan alabilmiş değil Kasatkina. Bundan da alamazsa servisi kıracak Zeynep. Ama dışarı gitti top Asfark'la. İlk defa ikinci servisten puan aldı. 7'de 0'dı. 8'de 1 oldu. Kasatkina. Return dışarıda. Şimdi avantaj Kasatkina'da. Forehand'i dışarı yolladı Zeynep. Bu uzun oyun, bu maraton oyun sona eriyor. Servis kırma için şanslar yakalamıştı Zeynep ama Kasatkina hepsini savundu. Kıramadı servisi Zeynep. Skorda denge var. Daha fırsat gelecek tabii ki eline. İlk sette durum 2-2. Zeynep'in servis oyunundayız şimdi. İlk servis oyununu kazanamamıştı Zeynep ama ikincisini kazanmayı başarmıştı.

Az farklı dışarıda ve Kent çok tatsız kaçtı bu. İyi bir servis devamında kısa top geldi Zeynep'ten. Kortta boşluk da yaratmıştı kendine orada Zeynep ama hata yaptı.

İyi vuruşlar geldi. Burada Kasatkina'dan Zeynep'in ikinci servisini iyi değerlendirdi. 0-30.

Çok iyi servis geldi. Return dışarıda puanı aldı. Böylelikle Zeynep Sönmez. 0-40'ı göstermedi rakibine. Düzeltiyorum bu arada. Out sesi return için değil, servis için geldi. Dolayısıyla ikinci serviste Zeynep. Hayır, haklıyım. Scoreboard ve hakemin kararı geç vermesi bizi de yanılttı burada. Return dışarıdaydı orada. Puan Zeynep'in. Dışarı gitti bu top. İyi bir backhand forehand kombinasyonu izlemiştik aslında Zeynep'ten. Şimdi Kasatkina için iki servis kırma puanı. Return winner geldi. İyi bir vuruş geldi. Darya Kasatkina'dan ilk servis kırma puanını değerlendirmeyi bildi ve break avantajını ele geçirdi. Temsilcimiz Zeynep Sönmez karşısında Darya Kasatkina.

0: Mavi'nin sunduğu Roland Garros devam edecek.
1: Kazanmak odaklanmayı gerektirir. Her an yeniden başlamak. Tabii kendim olmaktan hiç vazgeçmeden. Mavi gibi.
2: Game, set, match. Higher.
3: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.

0: Mavi'nin sunduğu Roland Garros devam ediyor.
1: Derya Kasatkin'e break avantajını ele geçirdi ve sandalye arasından servis oyunuyla dönüyor. Ve bir çift hata daha yaptı Kasatkin'e. Zeynep puanı alarak başlıyor rakip servis oyununa. Bir önceki servis oyununda Kasatkina'nın birçok kez servis kırma puanı elde etti. Zeynep değerlendiremedi onları. Umarız bu sefer olur. Forehand'de de hata yaptı Darya Kasatkina. Zeynep 0-30 önde. Bunları hiç kafaya takmayan bir oyuncu. Zeynep sürekli önündeki puana, puanlara odaklanan bir oyuncu. Skora çok takılmıyor ki gerçekten bu alanda çok çok iyi iş çıkarıyor. Tenis skor yapısı gereği her noktadan geri dönülebilecek bir oyun ve Zeynep de bunun çok farkında. İlk seti kaybedersiniz, belki bir break daha kaybedersiniz ama her noktadan geri dönebilirsiniz. Zaten geçtiğimiz yıl bu turnuvanın erkekler finali bize bunu çok iyi göstermişti. Burada zaten şu anda

0: Yalnızca bir yarım adım geride Zeynep. Bir break geride daha ilk setteyiz. Kasatkina'nın da çok iyi bir servis, istikrarlı bir servisi olmadığını düşünürsek bu maçta. Zeynep'in servis kırmak için şansı çok yüksek. Dışarı gitti bu top. Şimdi üst üste aldığı 3 puanla Darya Kasatkina oyunu noktalama fırsatı elde ediyor. Çok iyi return geldi Zeynep'ten. İyi bir servise gerçekten iyi bir return vurdu. Rakip serviste kaldı şimdilik. Berabere. Backhand filede avantaj Darya Kasatkina.
1: Avantaj Kasatkina.

0: Margariti.
1: Ve bir çift hata daha geldi Darya Kasatkina. Umarız bunlara devam eder Zeynep'e. Çok güzel armağanlar veriyor burada çift hatalarıyla. Tam 6. çift hatası oldu bu. Burada da şimdi ikinci serviste ki 11'de 2 ikinci servislerde zaten kaybettiği 9 puanın 6'sını çift hatayla kaybetti Kasatkina. İkinci servisler özelinde konuşuyorum tabii ki. Bekent'te hatayı yapıyor Kasatkina ve Zeynep'e servis kırma puanı geliyor.
0: Avantaj Sönmez.
1: Sekiz servis kırma puanının birini değerlendirebildi şu ana kadar Zeynep. Ama burada servisi kırıyor, break'i geri alıyor Zeynep Sönmez. Bir önceki oyunda birçok fırsat kaçmıştı ama burada fırsatların ilkini değerlendirmeyi bildi Zeynep Sönmez. Skoru 3-3'e getiriyor. Uzun bir servis oyunu oynamıştı. Bir öncekinde Darya Kasatkina burada kısa sürdü. 6 oyunu yarım saatte noktaladık. Devam ediyoruz. Zeynep serviste. 4. kez servis oyunu oynayacak. İkisini kaybetti, birini kazandı servis oyunlarının. Çok iyi bir return geldi gerçekten Kasatkina'dan. Zeynep hatayı yaptırıyor Avustralyalı. Ve kendiyle paralele gitmek istedi Zeynep. Ölçüyü tutturamadı orada. 0-30 geride servis oyununda.

Kısa topa yetişti Zeynep. Devamında da smaçlıyor file önünde. Kort üzerindeki en mobil oyunculardan biri gerçekten. Çok seri, hızlıca yetişti topa. Çok da iyi bir backhand kesme. Dip çizgiye doğru, ki zordur öne doğru koşarken yapılan bu drive slice'lar. Hep hata yaptırır oyunculara ama Zeynep çok iyi bir ayar tutturdu orada. İlk servis kırma puanını savunuyor.

0: Bekent'te filede kaldı Zeynep. Kırdırdı servisini. Kasatkina bir kere daha servis kırma avantajını ele geçiriyor. İlk sette durum 4-3 Kasatkina lehine.
1: Mavi'nin sunduğu Roland Garros devam edecek.
2: Kazanmak odaklanmayı gerektirir. Her an yeniden başlamak. Tabii kendim olmaktan hiç vazgeçmeden. Mavi gibi.
3: Game, set, match. Higher.
4: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.

0: Mavi'nin sunduğu Roland Garros devam ediyor.
1: Tekrar birlikteyiz sevgili seyirciler. Temsilcimiz Zeynep Sönmez Roland Garros ilk turunda 9 numaralı kortta Darya Kasatkina karşısında. İlk sette oyunlarda 4-3 geride Zeynep, serviste Kasatkina var. Bir break avantajla burada yeni toplarla servis kullanıyor Avustralyalı. Yüksek toplarla iyi savunma yapmıştı aslında Zeynep ama Kasatkina da hiç hata yapmadı. Hep iyi hücumlar üretti. Forehand dışarıda olmadı. Derine gitmek istedi orada Zeynep. Asfalt'la kaçtı top. Şu ana kadar iki oyuncu da birer servis oyunu kazanabildi. Genelde return'deki oyuncular oyunları aldılar. Burada da öyle olmasını istiyoruz, bekliyoruz. Puan Zeynep'in burada. Yine ikinci servise kaldı. Yine hata yaptı Darya Kasatkina. Şu ana kadar 6 tane de çift hatası var. Asfalt'la kaçtı yine backhand. Ne Zeynep ne de Kasatkina şu anda ritim bulabilmiş durumda. İyi vuruşlar, kuvvetli doğru vuruşlar geldiği gibi basit hatalar da geliyor. Bir istikrar yok iki tarafta da şu ana dek. Burada Zeynep'in gönderdiği yüksek top Kasatkina'ya hatayı yaptırdı. Oyunu noktalayamadı Kasatkina. Ancak yine burada puanı alırsa oyunu da kazanacak.

0: Kasatkina.
1: Return'ü filede kaldı Zeynep'in. Darya Kasatkina servis oyununu kazanmayı başardı. Break avantajını bu sefer muhafaza edebildi. Şimdi 38 dakikanın ardından Zeynep Sönmez geliyor servise ve amacı servis oyununu kazanarak sete tutunmak.

0: İlk servis oyunda değil, ikinci servislerden 6'da 2 ile puan çıkarabildi şu ana kadar Zeynep. Zeynep'in servisine puanla başlıyor Kasatkina. Kendi servisinde puan almakta zorlandı şu ana kadar temsilcimiz. 22 puanın 8'ini alabildi. Ama burada ilk servis oyunda ve puan Zeynep'in.
1: Kaza.
0: Tam köşeye gönderdi ilk servisi. Devamında hata yapmadı Zeynep. Winner'ı buldu. Voley almayı tercih etmedi. Sabırlı davrandı. Bekledi. Daha kontrollü bir forehand'le winner'ı buldu Zeynep. Üst üste 2 puan.

Zeynep bu sefer beklentilerde hiç hata yapmadı. Sabırla kullandı beklent çaprazını. Rakibine hatayı yaptırıyor. Oyunu noktalayabilir şimdi Zeynep. Sette kalabilir.

Çok iyi return geldi Kasatkina'dan. Oyunu bitiremedi Zeynep ama şimdi elinde bir fırsat daha var bunun için.

0: Enfes fileden de yardım aldık ama hiç problem yok. Zeynep Sönmez backhand slice'ıyla winner'a gidiyor. Servis oyununu kazanıyor. İkinci defa sette kalmayı başardı.
1: Mavi'nin sunduğu Roland Garros devam edecek.

0: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
1: Game, set, match. Higher.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
1: Game, set, match. Higher.
3: Mavi'nin sunduğu Roland Garros devam ediyor.
4: Zeynep servis oyununu kazandı. Az önce sette kalmayı başardı ama break avantajı hala Kasatkina'da ve seti bitirmek için serviste Avustralyalı oyuncu. İyi bir return gelmişti aslında Zeynep'ten ama yine bir backhand hatası

Bravo. Backhand ile enfes winner üretti Zeynep. Orada kendini zor pozisyondan kurtarmak için Moonball'u da o bombeli topu da çok iyi kullandı. Devamında da burada backhand winner.

Çok da iyi bir ilk servise return'ü yapmayı başardı Zeynep. Devamında da Kasatkina'nın hatasıyla puanı alıyor 30-30. Tehdit ediyor burada Kasatkina'nın servisini şimdi.

Hakan Satkinan'ın ikinci servisine kalmasını bu forehand hatasıyla değerlendirememiş oldu Zeynep ve set puanı elde ediyor Darya Kasatkina.

Bu top dışarıda. Seteye bitiremiyor Kasatkine. Devam ediyoruz. O da bolca basit hata yaptı bugün.

0: İp çizginin neredeyse 5-6 metre gerisinden yaptı savunmasını Zeynep Amaz. Farklı dışarıda top. Bir set puanı daha Kasatkina için. Bunu da savundu Zeynep. Yine sette kaldı Zeynep.
1: Egalite.
0: Bitirtmiyor bu seti Kasatkina'ya. Az farklı dışarıda return. Tabii burada pek hala itiraz edebilir Zeynep kararlara. Çünkü çizgi hakemi var burada, kullanılıyor. Otomatik bir sistem yok. Hakem sandalye hakemi inip topun izine bakıp kararını teyit edebilir. Ve top dışarıda. Yine sette kalmayı başardı Zeynep Sönmez.

0: 3 set puanı savundu. Burada çok iyi servis geldi. Kasatkina'dan yine bir set puanı. Dördüncüsü. Deniyor Zeynep. Bakalım bu da olacak mı? Burada return dışarıda maalesef. Bu sefer set puanını kurtaramadı. Savunamadı Zeynep. Darya Kasatkina 6-4'lü ilk seti hanesine yazdırıyor temsilcimiz Zeynep Sönmez karşısında.
1: Mavi'nin sunduğu Roland Garros devam edecek.

0: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
1: Game, set, match. Higher.
2: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
3: Mavi'nin sunduğu Roland Garros devam ediyor.

Zeynep Sönmez, Roland Garros'taki 3. ana tablosunda ilk tur mücadelesinde Darya Kasatkina ile karşı karşıya geliyor sevgili seyirciler. İlk seti 6-4 ile bir break farkla kaybetti Zeynep. Özellikle de servis oyunlarında hiç istediğini yapamadığını söylemek lazım. İlk servisleri fena bir %50 oyuna sokmadı. %71 ile oyuna soktu ama onların yalnızca yarısından puan alabildi. İkinci servislerinden ise 8'de 2 ile puan çıkarabildi Zeynep ve ikinci sete de ilk sete olduğu gibi temsilcimizin Zeynep Sönmez'in servis oyunuyla giriş yapacağız. Yaklaşık 55 dakikalık ilk setin ardından umarız burada Zeynep daha iyi bir servis performansı ortaya koyar. Backhand'deki özellikle basit hatalarını sınırlar. Az farkla kaybettiği ilk setin aksine ikinci seti hanesine alır ve maçı final setine götürür.

Forent'te hatayı yapan Kasatkin oldu. Zeynep servisine puanla başlıyor. Burada tabii ki servis oyununu kazanarak girmek de önemli. Zeynep iki servis oyunu kazandı. İki de rakip serviste oyun kazandı ilk sette. Kendi servis oyunlarının beşinin ikisinde oyunu kazanırken üç kere servis kırdırmıştı. Return dışarıda. Güzel. Zeynep 40-0'la üst üste 3 puanı alarak ikinci sete giriş yaptı. Burada kolay kazanılacak bir servis oyunu, bir özgüven verecektir tabii ki Zeynep'e. Özgüvenini arttıracaktır. Çok zorlandı ilk sette servis oyunlarında zira. Burada backhand'i dışarı yolluyor Zeynep. İlk oyun puanını kullanamadı ama oyunu noktalamak adına elinde iki fırsat daha var.

Ters ayakta yakaladı Zeynep'i, tüm iyi savunmasına rağmen. Hem de Darya Kasatkin'e güzel bir rally izledik. Juan Kasatkina'nın Zeynep için oyunu noktalama fırsatı bir kere daha.

Enfes orada çizgiyi çok iyi buldu. Dip çizginin hemen gerisinden Zeynep Sönmez devamında hata yaptı Kasatkina ve servis oyununu kazanarak başlıyor ikinci sete Zeynep. Çok önemliydi. Hele 40-0 öne geçtikten sonra olur da burada servisi kırdırsa belki mental olarak da yara alacaktı Zeynep ama üçüncü oyun puanını noktalamayı başardı. Hata yapmadı. Öne geçti. Öne geçerek başladı. İlk sette de zaten gerçekten çok yakın ilerledi işler. Az bir farkla kaybetti ilk seti Zeynep. İkinci sete burada kazanarak başlaması çok çok önemli tabii ki. Ve şimdi return'de olacak Zeynep. İlk puanı aldı Kasatkina. İyi return ardından bir iyi backhand daha geldi Zeynep'ten. Hatayı yaptırdı rakibine. Maçtaki ilk ace oldu bu. Darya Kasatkina'dan geliyor. 6 çift hata yaptı ilk sette Kasatkina. İkinci sette ise ace'i buldu erkenden.

0: Olmadı. File önünde. Çok da iyi gelmişti fileye Zeynep ama. Bu fileye çok yakın, çok alçak geçen bu forehand'ini savunamadı Kasatkina'nın Zeynep.
1: Let, premier service.
0: İlk servis tekrarlanacak.

Mükemmel bir backhand winner geliyor. Kort üzerinde Zeynep'ten. Yine Kasatkina'nın ikinci servisinde puanı aldı. Kasatkina'nın ikinci servisindeki 15 puanın 12'sini almayı başardı Zeynep. Yalnızca %20 ile puan çıkarabiliyor Kasatkina ikinci servislerden. Bu derin backhandlerin neredeyse hepsi kaçtı bugün. Tabii ilk servis oyuna girmedi. Az öncekinin bir ziyanı yok. Ama Asfak'la kaçan bolca backhand izledik Zeynep'ten. Return dışarıda. Darya Kasatkina servis oyununu kazanmayı başardı. İlk sette maçın başında oyuncular breaklerle başlamışlardı. Karşılıklı breaklerle ve o sayede o nedenle birbiri görmüştük. Burada da tam aksine oyuncular servis oyunlarını kazandılar. Yine birbiriyle başlıyoruz ikinci sete. Bu setin ilk sandalye arasından önce Zeynep bir servis oyunu daha oynayacak şimdi. Tabii Kasatkina ikinci servislerde bayağı zayıf ama Zeynep'in de çok iyi olduğunu söylemek mümkün değil bugün.

Çok akıllıca. Dip çizginin oldukça gerisinde olduğunu gördü Kasatkina'nın Zeynep. Orada dip çizgiye doğru yüklenmek yerine kısa topu tercih etti ve ikinci servisinden puan çıkardı. 12'de 5 oldu. %42 ile puan alıyor ikinci servislerinden Zeynep.

Çok iyi servis geldi Zeynep'ten. Aslında ikinci vuruşta da bitirebilirdi oyunu ama ziyanı yok. Üçüncü de voleyle bitiriyor. Önde gidiyor. Kendi servisinde Zeynep Sönmez. Kısa top yine winner. Zeynep Sönmez avlıyor bir kere daha Kasatkina'yı. Yalnız ilk servisler kuvvetlendi. Oyuna girmeye başladı. Bu da iyiye işaret. Ki burada bir taktik mücadele izledik adeta. Bu son rallide. Zeynep ne kadar zeki olduğunu gösterdi. Enfes uyguladı kısa topu. Şimdi oyunu noktalama fırsatı. Sandalye arasına önde gitme fırsatı Zeynep için.

0: Fav.
1: Bekent'le yön değiştirmek istedi Zeynep. Kortu bulamadı. Bu sefer enfes yön değiştirdi Bekendi ile devamında file önünde. Voleyde yine hata yapmadı Zeynep, oyunu noktalamayı başardı. Sandalye arasında 2-1 önde gidiyor ikinci sette. Break yok.
2: Mavi'nin sunduğu Roland Garros devam edecek.

0: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
1: Burger King'de Mandalorian ve Grogu ile macera dolu bir dünyaya katıl.
2: Bu salı binde Bioblast şampuan çeşitleri 169 lira. Queen Bamboo tuvalet kağıdı 169 lira.

0: Mavi'nin sunduğu Roland Garros devam ediyor.
1: Tekrar birlikteyiz. Zeynep Sönmez ikinci sette iki servis oyununu da kazandı. 2-1 önde Kasatkina şimdi servise gelecek. Ara ara diğer kortlardan da fazlasıyla ses geliyor, dikkatinizi çekmiştir. Hemen yandaki Suzan Langlen'de bir Fransız oynuyor çünkü. Güzel. Çift hatalar ikinci sette de devam etsin. İlk sette tam 6 çift hata yapmıştı Kasatkina. İkinci setteki ilk çift hatası oldu. Bu 7 oldu toplam. Burada şimdi bir şeylerden de şikayetçi. Burada da ilk servis oyunda değil. Ve yine çift hata geldi. Darya Kasatkina üst üste iki tane çift hata yaptı. 0-30'u armağan etti Zeynep'e. İlk servis yok. Ve üst üste üçüncü çift hata geldi. Kasatkina dengeyi kaybetti burada servislerde. Zeynep 0-40'ı buluyor. Beklediği yerden buluyor. Ayakta durması yetti adeta. Bakalım bir tane daha çift hata gelir mi? Yoksa iş Zeynep'e mi kalacak? Dışarı vurdu Darya Kasatkina. Zeynep Sönmez 0'a karşı kırdı servisi. Love break geldi. İkinci sette skor avantajını ele geçiriyor Zeynep. İki servis oyununu da kazandı burada. Bu dakikadan sonra servis oyunlarını kazanması bile ona yetecek final setine gitmek için. Haydi devamı gelsin. Kasatkina tam olarak böyle bir oyuncu. İyi oynadığı bir setin ardından darma duman edebilir kendi kendini. Burada her zaman diri kalmakta fayda var o yüzden. Out. İlk servis dışarıda. Biraz da geç gelen bir out kararı oldu.

Zeynep'in ikinci servisine iyi yüklendi. Kasatkina devamında da fileye gelerek puanı tamamlıyor.

Güzel, burada return çalışmadı. Puanı aldı Zeynep. 0-40'ı göstermedi rakibine. Hafta içi tabii yerel saatle 11'de başladı bu mücadele. Normalde bu dış kortlar bu kadar dolu olmaz. Tabii Zeynep için Paris'teki Türkler de burada bir kalabalık yarattı. Görüyorsunuz zaten puanı alınca Zeynep daha fazla ses çıkıyor. Tribünde çoğunluk Zeynep'in lehine. Umarız o avantajı çok iyi kullanır Zeynep. 30-30 üst üste 2 puan aldı. 0-30'dan geldi. Az farkla kaçtı ilk servis. Return dışarıda. Zeynep için şimdi oyunu noktalama. İkinci sette 4-1'i görme fırsatı. 4-1 de tabii ki tek bir break farkı tekabül ediyor ama oyunculara hissettirdiği, hele gerideki oyuncuya hissettirdiği daha farklı olur genelde. Önemli bir puan maçın gidişatı adına.

Zeynep'e hatayı yaptırdı o yüksek topuyla. Kasatkina. Bitiremedi oyunu Zeynep. Berabere.

İlk servis yine az farklı dışarıda. Servis kırma puanı geliyor Darya Kasatkina'ya. Zeynep de oyunu noktalamak için bir fırsat vardı, onu değerlendiremedi. Şimdi servis kırma puanı Darya Kasatkina'da. Kasatkina'da maçta şu ana kadar 5 servis kırma puanı yakaladı. 3'ünü değerlendirdi. Bu toplamdaki 6. servis kırma puanı Avustralyalı adına.

0: Forehand'de hata yaptı Zeynep Sönmez. Darya Kasatkina servisi kırdı. Break'i geri aldı skora. İkinci sette bir nebze dengeyi getirmiş oldu. Bakalım devamında neler olacak.
1: Mavi'nin sunduğu Roland Garros devam edecek.

0: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
3: Mavi'nin sunduğu Roland Garros devam ediyor.
4: Zeynep Sönmez Roland Garros'ta ilk tur maçında ikinci sette Daria Kasatkina karşısında ilk seti 6-4 ile almıştı. Kasatkina ikinci sette break avantajına sahip bir raket yok an itibarıyla. Burada ilk servisi oyuna soktu, devamında da forehand'le winner'a gitti. Daria Kasatkina puanla başlıyor

Çok güzel rally. Winner'a gitmek istedi Bekendi ile Zeynep ama o Bekent'teki hatalar maalesef burada da devam etti. Rakibinden daha fazla winner üretti şu ana kadar Zeynep ama az bir farklı ondan daha fazla basit hata yaptı. 13 winner'ı 34 basit hatası var Zeynep'in. 8'e 32 Kasatkina.

0: 40-0.
1: Şimdi oyunu noktalama fırsatı 40-0'ı hızlı buldu. Kasatkina. Forehand return dışarıda. Darya Kasatkina 0'a karşı kazandı. Servis oyununu bir love game buldu ki ilk defa 0'a karşı servis oyunu kazandığı bir raket bu maçta. Zeynep 0'a karşı return oyunu kazanmıştı. 3-3'lük denge var. İkinci sette servis sırası Zeynep Sönmez'de.

Bugün backend ritmi yok Zeynep'te. Basit hataların birçoğu maalesef o taraftan, o kanattan geldi.

Bu sefer beklenti hatayı yapan Darya Kasatkina. Rakibine şimdilik servis kırma puanı vermedi Zeynep. 30-30. Forehand'le hücuma geçmek istedi Zeynep. Bile engel oluyor. Servis kırma puanı Darya Kasatkina için 3-1 gerideydi. Üst üste 3. oyununu kazanabilir ve break avantajını da ele geçirebilir burada Darya Kasatkina. İkinci servislerden 22'de 7 ile puan çıkarabildi Zeynep. Ama burada önce güzel bir backhand. Devamında forehand ile winner'a gitti. Zeynep Sönmez servis kırma puanını savundu. İkinci setin artık karar verme aşamalarındayız. Karar verici bölümlerine geldik. Setin ikinci yarısındayız. Burada yapılacak hataların telafisi daha zor.

0: Anahtar Kazatkin'e.
1: Ve Kent bugün yüzümüzü pek güldürmedi. Yine servis kırma puanı yakalıyor Kazatkin'e.
0: Nasıl bakın?
1: File önünde puanı bitirmeye gelirken hata yaptı Zeynep. Fileye taktı o kesmeyi. Servisi kırdırdı. Kasatkina bir set, bir break önde. Az sonra tekrar birlikteyiz.
2: Mavi'nin sunduğu Roland Garros devam edecek.

0: Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
1: Yeni Ariel hepsi bir arada Pops. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pop'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
2: Flo'da bayram coşkusu başladı.

0: İkinci sette de avantajı ele geçirdi.
1: Let for service.
2: Thank you.

Bu uzun ralliden, bu zorlu ralliden voleyle winner'a ulaşarak çıkıyor Zeynep Sönmez. Harika mücadele etti. İşte derine topu gönderir göndermez de koştu fileye doğru. Forehand ile winner'ı buldu. Haydi gelsin devamı. Fırat'uz. Break'i geri almak için şimdi bir yarım şans yarattı kendine Zeynep.

Bir o tarafa, bir diğer tarafa çok iyi koştu. Çok iyi savunma yaptı Zeynep ama Kasatkina'dan çok güzel bir winner geldi. Ona yapacak, verecek bir cevap yok. Ona yapacak bir şey yok ama hala önde Zeynep. Hala Kasatkina baskı altında şu anda serviste. Burada break'i almak çok çok önemli. Güzel ikinci servislerde. Oldukça zayıf bir Kasatkina var. Ve çift hata geldi işte. Setin başında üst üste 3 çift hata yapıp servisini kırdırmıştı Kasatkina. İlk sette de toplam 6 tane çift hata yapmıştı. 2 servis kırma puanı Zeynep için. Bu kritik noktada break'i geri almak adına önemli fırsatlar. İlk servisi de oyunda değil Kasatkina'nın. Haydi Zeynep.

Ve servisi kırdı. Break'i geri aldı. Zeynep Sönmez. Çok kritik bir oyundu bu. Kaybetse 5-3 geriye düşecekti. Devamında maçta kalmak için servis kullanacaktı. Çok kritik noktada girdi devreye. Servisi kırdı. İkinci sette durumu 4-4'e getirdi Zeynep. Burada servis oyununu da kazanalım. Devamında baskı Kasatkina'nın omuzlarına yüklensin. Fasvak'la kaçtı ilk servis.

Backhand'de hatayı yapıyor. Darya Kasatkina. Puanla başlıyor servis oyununa Zeynep Sönmez.

0: Yaza.
1: Çift hata geldi. Maçta ilk defa çift hata yaptı Zeynep Sönmez.

İyi return geldi. Backhand defileye taktı topu Zeynep. Kasatkina 15-30 önde.

0: Elbette.
1: Let. Second service.
2: İkinci servisi tekrarlayacak Zeynep. Füleye temas vardı. Hakem kontrol edecek topun izini. Dışarıda olduğunu söylüyor. Bu da çift hata demek.
1: 40.
2: Dolayısıyla iki servis kırma puanı elde ediyor Darya Kasatkine.

0: kaçacak.
1: Bu top dışarıda, servis kırıyor. Darya Kasatkina Zeynep karşısında. Zeynep break'i geri almıştı ama burada Kasatkina yeni bir break buluyor. Az sonra maçı bitirmek için serviste olacak.
2: Mavi'nin sunduğu Roland Garros devam edecek.

0: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: İşte bu Google Gemini. Gemini, anlatmaktan bıkmadığım o efsane golü resmet bakalım. Beni coşkulu bir stadyuma gönder. Beni ne kadar turnuva varsa şampiyon yap.
3: Şampiyon!
2: Şahanesin Gemini.
4: Mavi'nin sunduğu Roland Garros devam ediyor.
5: Darya Kasatkina temsilcimiz Zeynep Sönmez karşısında maçı bitirmek için serviste. Hata geldi puan Zeynep'in. Zeynep Kasatkina'nın bir önceki servis oyununda servisi kırmıştı. Burada da neden olmasın? Zaten servis kırma konusunda değil, servis oyunu kazanma konusunda problem yaşadı daha çok. Burada moonball, bu bombeli top dışarı düşüyor.

Yine Bekent'te geldi hata maalesef. Üst üste 2 puan aldı Kasatkina. Öne geçti. Maçtan 2 puan kadar uzaklıkta artık.

puanı aldı Zeynep. Kasatkina'nın 2 maç puanı bulmasına müsaade etmedi. 30-30 çok çok kritik bir puan, özellikle de Zeynep için şimdi. Burada puanı alıp servis kırma puanı yaratmak istiyor Zeynep.

Bekent dışarıda, maç puanı gidiyor Darya Kasatkina'ya. Korendi ile çok da iyi hücuma geçmişti Zeynep ama savunma yaptı, iyi savunma yaptı Kasatkina. Maç puanı.

0: Backhand filede kaldı Darya Kasatkina. Temsilcimiz Zeynep Sönmez'i 6-4. 6-4'lük iki setle eliyor. Zeynep ilk maçında Roland Garros'a veda ediyor. Üçüncü kez burada ana tablo oynuyordu Zeynep Sönmez. Maalesef yine maç kazanmayı başaramadı. Çok iyi bir toprak kort sezonu olmuştu Zeynep için. Çok gelişme gösterdiği bir toprak kort sezonu oldu tabii ki. Bunu Roland Garros'ta kazanılacak maçlarla çok güzel taçlandırabilirdi. Bu sene için kısmet değilmiş diyelim ama mutlaka diğer slamlerin hepsinde zaten maç kazanmış bir oyuncu Zeynep. Hem bu sene gelecek slamlerde hem gelecek yıllarda Roland Garros'ta da kazanacak çokça maçı var tabii ki. Bu şekilde gelişmeye devam ettiği müddetçe, her gün üzerine şu ana kadar olduğu gibi bir şeyler koyduğu müddetçe devamı da gelecektir mutlaka. Gönül isterdi ki HBO Max ve D-Max ekranlarında ortak yayınlarla sizlere daha fazla maçını aktaralım Zeynep'in. Gidebildiğimiz kadar ileri gidelim ama bu sene kısmet olmadı. Umarız diğer turnuvalarda, diğer slamlerde daha fazla ana tablo maçını, galibiyetini anlatırız Zeynep'in. Hali hazırda zaten 59 numaraya çıkarak Türklerde, teklerde en iyi sıralamayı elde eden oyuncu olmuştu Zeynep. Çok daha ilerilere gidecektir. İlk 50'ler, ilk 40'lar, daha da ilerileri gelecektir. Bu Roland Garros bizim için kısa sürdü. Zeynep Sönmez için kısa sürdü. Başka turnuvalarda Zeynep'i daha fazla izlemek, görmek, anlatmak nedeniyle yolu açık olsun Zeynep'in. Henüz 24 yaşında ve daha kat edecek çok fazla yolu var tabii ki. Sizlere de bizi izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederiz sevgili seyirciler. D-Max ekranlarında hem kadınlarda hem erkeklerde hem yarı finalleri hem de finalleri canlı yayınlarla Eurosport D-Max ortak yayınlarıyla ekranlarınıza taşımaya devam edeceğiz. Öte yandan turnuvadaki tüm maçları HBO Max ekranlarından pekala izleyebilirsiniz diyelim. Ben Enes Kanbur, istatistiklerini görmekte olduğunuz bu maçın anlatımında sizlere yardımcı oldum. Diğer maçlarda, Roland Garros'un devamında da tekrar görüşmek üzere ve herkese şimdiden iyi bayramlar. Hoşçakalın.
1: Mavi Roland Garros'u sundu.

0: keşfedin. MediaMarkt. Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Servis geldi, çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kırdık. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
2: Hala etkisindeyim.
3: İnanılmaz bir goldü.
2: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
4: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
5: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
6: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
7: Doritos'tan yılın twisti. İkonik şekli, ikonik lezzetiyle... Karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
8: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Sadece durulan.
11: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
12: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
13: Bravo valla.
14: Sen de sadece Duru'la.
15: Yakıt alacağız yine, yandık.
14: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade. Kredi kartım hadi.
16: Hurda Avcıları'nın yeni bölümlerinde toplamda 60 yıllık deneyime sahip 3 önde gelen antika ve hurda eşya satıcısı güçlerini birleştiriyor. Batı Galler'den kır evi uzmanı Alistair Dryberg. Geleneksel şeyleri çok seviyor.
17: Fena parça değilmiş ha.
18: Güzel, çok hoş.
17: Galler işi, çam, taverna bankı.
18: Bana satmaya çalışma.
17: Hayır, sana satmaya çalışmıyorum.
16: Edinburgh'lu Viking Nut'ın iç mekan tasarımına dair inanılmaz bir becerisi var.
19: Şuna bak, bu harika. Çok güzel.
16: Londra'dan Serkan Yumakçı, Avrupa'nın dört bir yanından bulduğu endüstriyel hurda malzemelere tutkuyla bağlı.
18: Bunlar Gent of Leicester tarafından yapılıyordu ve bu saat postane merkezinde asılıydı.
16: Serkan'ın kardeşi Jay, yıpranmış eşyaları hayata döndürüyor.
20: Paslanacak hiçbir şey yok, bozulacak hiçbir şey yok. O yüzden bunlar sonsuza kadar dayanır.
16: En iyi antikaları ve dekoratif hurdaları bulmak için birlikte ülkeyi dolaşıyorlar. Bu bölümde Manchester'da 100 yıllık yangın güvenlik ekipmanları tutkuları alevlendiriyor.
18: Benim için bu yangın hortumunun güzelliği elde boyanmış olması.
16: Cheshire'da tuhaf bir geçmişe sahip bir hobi atı Vicky'yi kararsız bırakıyor.
19: Ben delirdim mi?
18: Bilmiyorum. Unutma, bunun freni yok, tamam mı?
19: Sorun değil.
16: Temiz üzerindeki tarihi tersanenin ziyareti Serkan'ı denizde yaşam hayalleri kurmaya itiyor.
18: İşte yaşamak istediğim hayat bu. Yata binerim, Fransa'ya giderim, biraz alışveriş yaparım ve geri dönerim.
16: Edinburgh'lu sanatçı Vicky Nutt, sıra dışı antikalar ve eşyaları fark edip onlara müşterilerin evlerinde yeni bir hayat kazandırmayı umuyor. Ama onca yıllık deneyime rağmen her gün hala yeni şeyler öğreniyor.
19: Bu işi 25 yıldır yapıyorum ve öğrendiğim yeni bir şey olmayan tek bir gün bile yok diyebilirim. Tarih bulmak için gidip büyük bir müzayede evinden belgeli bir mobilya almak zorunda değilsiniz. Dışarı çıkıp birkaç sterline bir şey alabilirsiniz ve biraz araştırma yaparsanız neden yapıldığını, kimin yaptığını, niçin kullanıldığını öğrenince kapıların nasıl açıldığına İnanın bana şaşırır kalırsınız. Beni asıl heyecanlandıran şey aslında bu diyebilirim. Çok fazla para harcamak zorunda kalmadan gerçekten çok ilginç bir geçmişi olan gerçekten güzel bir parça bulabilmek. Kesinlikle hedefimiz bu diyebilirim.
16: Vicky yolda Cheshire'daki Warrington'a gidiyor. Bugünkü durak okulda öğretilmeyen türden tarih dersleri sunmayı vaat ediyor. Ona bugün 20. yüzyıl antika ürünlerinde uzmanlaşmış Londra'lı satıcı Serkan Yumakçı eşlik ediyor. İkisi de modern tarihe ilgi duyuyorlar.
19: Bugün
17: evet.
19: Poland'da birini görmeye gidiyoruz. Bir bisiklet müzesi var.
17: Tamam.
19: Bu onun hayat boyu biriktirdiği bisikletler ve bisikletle ilgili her şeyden oluşan bir koleksiyon. Duyduğuma göre biraz yavaşlamaya başlamış ve koleksiyonunun bir kısmını elden çıkarmak istiyormuş.
17: Tamam.
19: Açıkçası neyle karşılaşacağımızı ben de bilmiyorum. Yani neler sunuyor bu konuda hiçbir fikrim yok ama bildiğim tek şey konumuz bisiklet. O yüzden bence bizi...
17: Güzel bir
19: İlginç
17: gün bizi bekliyor.
19: Bir gün bekliyor.
16: Warrington'ın içecek üretimi sanayi devrimi sırasında gelişti. 19. yüzyılda bir içecek üreticisi, zengin girişimci Walton Hall'ı inşa etti. Günümüzde halka açık olan bu yapının eski çamaşırhane bölümlerinde harika bir bisiklet müzesi bulunuyor. Burası tarihçi Paul Adams'ın tutku projesi.
10: Bu 35 yıl boyunca toplanmış bisikletler ve diğer objelerden oluşan bir koleksiyon. Müze depolarım dolduğu ve artık yer kalmadığı için açıldı. Dedim ki tamam, bunları bir binaya taşıyalım ve herkes bisikletlerin keyfini çıkarabilsin. Bunu sağlamak için bütün bisikletleri buraya taşıdık. Herkes yararlansın diye. Kaç tane bisikletim var? Muhtemelen 100'e yakın. İnsanların tepkisi genelde şaşkınlık ve nostalji oluyor. Sohbetler de burada başlıyor. Antikalarım var, lambalarım var. Yani ilginç olabilecek çok fazla şey var burada. Ne olduğunu hatırlamak zor. Ama kesinlikle onların alıp götürmek isteyeceği şeyler olacağından eminim. Merhaba.
19: Merhaba, ben Vicky.
10: Nasılsınız? Ben Paul.
19: Merhaba Paul.
17: Serkan.
10: Günaydın efendim.
19: Evet, burada ne var?
10: Sırlar.
17: Bu sırları bize açıklayacak mısın?
10: Açıklayacağız. Hadi gidelim. Buyurun.
19: Ah, teşekkür ederim. Vay canına Paul, şuraya bak.
10: Evet, biraz dolu.
17: Paul, sana bir sorum var. Seni bir bisiklet müzesi kurmaya iten şey neydi?
10: Takıntı.
17: Takıntı.
10: Arabalarla peki. Başladı.
17: Tamam.
10: Arabalar çok pahalı hale geldi. İlk zamanlarda bisikletler nispeten ucuzdu.
17: Evet.
10: Ama artık değil. Evet, değil.
17: Bazıları arabalardan bile pahalı.
10: Kesinlikle. Yani satmış olduğum en pahalı bisiklet sanırım 28 bin sterlindi.
19: Vay canına. Böyle birinin ilginç olacağını her zaman anlayabilirsin. Küçük bir merakı ve koleksiyonu alıp müzeye dönüştürmüşse bu o kişinin hem ilginç hem de biraz çılgın olduğunu gösterir. Ve Paul de bence o kişilerden biri. Bundan eminim. Girince anladık. Her yerde bir sürü tabela, poster evet. Ve ilginç şeyler var. Bunlar... Reprodüksiyon mu?
10: Bazıları öyle.
19: Bazıları.
10: Bazıları orijinal.
19: Bazıları değil yani.
10: Bazıları değil.
19: Tamam. Şu nedir peki?
10: Warrington'daki bir firma. Yerel.
19: Hep kolay yazıyor.
10: Evet.
19: Evet bak.
17: Adı bu mu?
19: Şuna bak. Hep kolay. Üç parçalı takımlar. Hala öncü. Bu aslında elle çizilmiş.
17: Evet, elle
19: evet,
17: boyanmış.
19: Elle boyanmış.
17: Evet, evet.
19: Aslında çok iyi yapılmış. 20 sterline bana verir misin?
10: 25 olur.
19: O zaman ben bunu alıyorum, 25. Teşekkür ederim.
10: Güzel seçim.
19: Yani hep kolay. Bence bu harika.
17: Gerçekten iyi yapılmış.
19: Bisikletlerle hiçbir ilgisi yok ama adı hep kolay. Eğlenceli bir şey bence. Biraz yaşı var. Ve çok saf, çok kendi dönemine ait bir şey bu. Gerçekten çok ilgimi çekti. Hoşuma gitti. Aman tanrım şuna bak.
10: Bu bir kopya.
19: Şu ahşap olan çok iyi.
10: Bir hobi atının kopyası. Reykjavik, İzlanda'da yapıldı. Mağazayı söylemiyorum. Yani şehir.
18: Evet.
19: Evet. Evet.
10: Sadece eğlencelik bir şey.
18: Şimdi küçük çocuklar
10: evet,
18: için yapılıyor
10: denge
18: değil mi?
10: Bisikleti evet. Diyorlar.
19: Evet. Evet, denge bisikleti.
10: Evet.
19: Kontrplaktan yapılmış.
10: Evet, öyle.
19: Kaç yıllık?
10: 40 yıldır bende.
18: Aslında...
10: Şunu söyleyeyim, bundan bir tane daha göremezsin.
19: Sence bir bisiklet almayı düşünür müyüm?
18: Bilmiyorum.
10: Neden diye sorabilir miyim?
19: Bir sanat eseri gibi ya da bir heykel olarak mesela.
10: Fransa Nancy'de yaptığımız bir sürüşte kullandım bunu.
19: Hı-hı.
10: Benim için güzel bir deneyimdi.
19: Bunu sürdün mü?
10: Evet.
19: Kontrplaktan yapılmış tek üretim. Biraz geçmişi var, yani bir hikayesi var. Paul, hobi atının icadının 200. yılı kutlamaları için Fransa'dan Almanya'ya kadar yolun bir kısmını bununla gelmiş. Yani böyle bir hikayeyi sevmemek mümkün olabilir mi sizce? Bu çok ilginç.
16: Bu ahşap bisiklet 1817 tarihli Alman icadı bir model. Yani İngilizce adıyla hobi atının bir replikası. Bisikletin öncüsü olan bu araçta sürücü ayaklarıyla iterek ilerler ve dengede kalmaya çalışır. Kendine has ilginç bir geçmişi olan bu parça, Vicky'ye göre dekoratif açıdan da çekici olabilir ve 500 sterlin edebilir.
19: Böyle bir bisikletin fiyatı ne olur?
10: Bugün 150 sterline alabilirsin.
19: Delirdin mi ben acaba?
18: Bilmiyorum, hiç bilmiyorum.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.

0: Günlük pedin olayı bu. Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol pedden kız sözü.
1: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
2: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakın. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
3: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice Break.
4: Hadi biraz da vişneyi abartalım. Rengini görünce olay. Tadı her şeyle mi akar? Vişne sende bir tarz. Dimes Vişne. Sen de otur bir vişne iç.
5: Servis geldi. Çantam hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da da var.
11: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
9: Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
13: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
9: Tekrar söylememe gerek var mı?
12: Otel mi? Trivago.
14: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iade. Bankam, Tombank kartım hadi.
15: Food is forbidden. Daha önceki kahvelerden farklı yani.
16: Kalp damar ilaçları da var.
17: Reçetesi nerede?
18: Meyve yasak, komple yasak.
19: Hiç getiremezsin, haberim yok.
18: Tamam, onlar da bırak.
20: 50 taneyi 3 tane çocukla açıklayamazsınız.
21: Şu getirdiğin cihazlar çok pahalı.
22: İnceleyelim diye bir numune isterim dedik.
23: Ara. Oo, aferin.
6: Günlük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garo'da karşı karşıya geliyor. Roland Garo 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla 4 Haziran'dan itibaren D-Max'te.
1: Serkan'la birlikte Cheshire'e giden Vicky etkileyici bir tutku projesi olan bu müzede bisiklet tarihine ait ders alıyor ve beklenmedik bir objeye ilgi duyuyor.
2: Delirdim mi ben acaba?
3: Bilmiyorum, bilmiyorum.
1: Bu ahşap replika modern bisikletin 19. yüzyıldaki atası olan hobi atı.
4: Bununla yürüyorsun. Bunun adı yürüyen makine. Bu anlama geliyor. İsmi Almanca'dan geliyor. Yani yürüyorsun.
2: Şunu söylemeliyim ki bence harika.
4: Öyle mi?
2: Evet. Evet, ne demiştin? 150 sterlin mi?
4: Evet.
2: Alıyorum. Teşekkür ederim. Aslında koleksiyonluk bir parça. Yani bu büyük bir artı demek. Ama aynı zamanda başlı başına da bir sanat eseri. Bugün bir bisiklet alacağımdan emin değildim ama neden olmasın ki?
3: Alet ödünç istemeyin, reddedilmeniz gücünüze gidebilir.
2: Bu kardeşinin kapısına çok yakışır.
3: Evet, bu tam kardeşim için, öyle değil mi? Bunu bu sefer gerçekten onda bırakabilirim. Bunu satabilir misin?
4: Evet.
3: Ne kadar istersin?
4: 25 sterlin.
3: Anlaştık.
4: Çok güzel, teşekkür ederim.
3: Harika.
2: Bence çok iyi.
3: Çok güzel, elle boyanmış bir tabela. Şimdiye kadar en hızlı sattığım şeylerden biri de atölye temalı, elle boyanmış bir tabelaydı. Bu da çok hızlı satılır. Ama bence önce kardeşimin atölyesine çok yakışır. Orada sürekli alet ödünç alma olayı var. Özellikle de benden. Bir süre kullanırız, sonra satarız.
4: Bu da orijinal.
3: Evet, dikkat.
4: Sürücülere fikir vermek için. Örneğin, tehlikeli bir viraja yaklaşıyorsan, yani dikkat
2: et demek. Peki bu ne yarışı?
4: Bisiklet yarışı. Ünlü bir yarış.
2: Öyle mi?
4: Evet, öyle. Kesinlikle.
2: Yani yol,
4: evet.
2: Yol yarışı mı?
4: Evet.
2: Peki fiyatı nedir?
4: 25 sterlin.
2: Tamam, bunu da alıyorum. Evet. Teşekkür ederim.
4: Güzel.
2: Bu da bisiklet tarihinden bir parça ama aynı zamanda sanat dünyasına da giriyor diyebiliriz. Bugün burada aradığım şey tam olarak bu.
3: Bu poster orijinal mi?
4: Evet, evet öyle.
2: Bu ne için? Araba mı?
4: Evet. Ama çok böyle eski bir model.
3: Poster için ne istersin Paul?
4: 60 sterlin. Bu orijinal.
3: Evet. 50'ye yuvarlayalım ha?
4: Tamam. Çok güzel.
3: Harika.
4: Evet.
3: Güzel bir parça. Bunun orijinal fiyatını biliyor musun peki?
2: Ne kadar?
3: 6 peni. Böyle şeyler için her zaman müşterim var. Müşterilerime hitap eden bir parça. Bayılıyorlar böyle parçalara. En güçlü müşteri kitlem arabaları seven, endüstriyel şeylere meraklı erkekler. Oldukça maskülen bir poster. Bunu satmak çok zor olmayacak.
1: Bir zamanlar çok popüler olan bu araba için bakım bilgileri vermek üzere tamircilerin duvarına asılmak için üretilen bu 1930'lar posteri aynı zamanda bir petrol firması için reklam işlemi de gördüğünden dikkat çekici bir tasarıma sahip. Otomobil meraklıları, reklam koleksiyoncuları ve tarih tutkunları için cazip bu parça 135 sterlin edebilir.
3: Bu bir tür yağdanlık mı?
4: Evet. Sanırım üretici altta yazıyor.
3: Evet, bu bir Birmingham şirketi.
4: 1942.
3: 1944.
4: 44. Benden 2 yaş küçük yani.
3: Bunun fiyatı nedir?
4: 45 sterlin. Nadir. Ucuz. İyi yani yapılmış.
2: Uygun fiyatlı.
4: İlginç.
3: Benim standartım. Uygun fiyatlı. Bunu alıyorum. Çok güzel bir parça. Hala çok iyi durumda. Güzelce eskimiş, mükemmel durumda. Bugün aldığım diğer şeylerle birlikte posteri alacak kişi muhtemelen bunu da alacaktır. Artık kullanılmayacak belki ama Sergilemek için harika duracak. Birinin garajında ya da masasının üzerinde dekoratif bir obje olur diye.
2: Bence kamyoneti getirelim.
3: Her şeyi yükleyelim.
4: Harika.
2: Ödemeyi yapalım.
3: Tabii sonra biz de.
4: Tabii.
2: Ve seni rahat bırakın.
3: Evet.
4: Daha çok var.
2: Var gerçekten. Tamam, teşekkür ederiz.
3: Paul gibi insanları ziyaret etmek her zaman ilginçtir. Paul da ben ve Vicky gibi. Belirli şeylere takıntılı insanlar ve insan şunu fark ediyor. Şu yaptığım işteki bu delilikle aslında yalnız değilim.
4: Vicky'nin ahşap bisikleti almasına hala inanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum. Bence onun aklındaki en son şeydi. Hatta benim de aklımdaki son şeydi.
3: Çok teşekkür ederiz.
2: Görüşürüz.
3: İlk defa kendimi çocuğunu parka getirmiş bir ebeveyn gibi hissediyorum.
2: Aslında biraz zor. Hadi bakalım.
3: Unutma, onun freni yok. Anladın
2: sorun
3: değil mi?
2: Sorun değil.
3: Paul tam bir karakter, öyle değil mi? Gerçekten çok ilginç.
2: Bizi hayal kırıklığına uğratmadı.
3: Uğratmadı.
2: Koleksiyonunu biraz azaltmak istemesini anlayabiliyorum ama gerçekten ilginçti. Gerçekten çok güzel bir gün geçirdim.
3: Bence hala aynı. Kendisi de söyledi, takıntılı. Bence hala aynı takıntıya sahip. Çok güzel bisikletleri de var ve sen bir tane aldın. Ahşap hem de. Pedallı bile değil ha. Çocuklara öğrenmeleri için verilenlerden. Açıkçası bana binmeyi teklif etmediğin için biraz hayal kırıklığına uğradım.
2: Seni korumaya çalışıyordum çünkü Sele gerçekten çok rahatsızdı.
3: Bunun için
2: gerçekten
3: teşekkür ederim Vicky.
1: Eğlence bitti. Şimdi kısa bir yolculukla Greater Manchester'daki bir başka zaman kapsülü niteliğindeki mekana gitmek üzere yola çıktılar.
2: Bir değirmene gidiyoruz. Lee Spinner's değirmeni. Anladığım kadarıyla bir müze alanları var.
3: Tamam.
2: Müzede koruyup saklamaya çalıştıkları eski ekipmanlar var.
3: Peki.
2: Ama günümüzde değirmenlere erişim gittikçe zorlaşıyor tabii. Bakalım ne olacak? Çoğu ya boşaltılmış oluyor.
3: Evet.
2: Yani
3: ya yıkılmış ya da konuta çevrilmiş.
2: Evet. Ama tek söyleyebileceğim, bugün adım sayacımız bayağı artacak. Biraz da tabii çalışmamız gerekecek. Biraz koşturacağız yani.
3: Ben her zaman çalışırım zaten.
2: Tabii tabii.
3: Ben çalışkan değilim.
2: Evet, kesinlikle.
1: 20. yüzyılın başlarında zirveye ulaşan Lancashire pamuk endüstrisi bugüne kadar 600 binden fazla kişi istihdam etti. Lake Spinners değirmeni de bu dönemde inşa edildi. İki dev mekanize değirmenden oluşuyordu. Bunlardan biri günümüzde büyük ölçüde korunmuş durumda. Diğeri müze ve aktif bir iş merkezine dönüştürülmüş. Bu başarı kalan tarihi değirmenin de korunup geliştirilmesi için planlara yol açtı. Tüm bunlar yerel tarih meraklısı küçük bir ekibin çalışması. Deborah Murphy ve Paul Costello.
5: İki değirmen var. Birleşik Krallık'ta kalan son örneklerden biri. Tek bacalı çift değirmene sahip. İlk değirmen yani Mill 1 1913'te inşa edildi. Biz şu an 1925 tarihli Mill 2'deyiz. Her iki değirmen de 5 katlı ve tam kapasite çalıştığı dönemde Lee'in büyük bir iş imkanıymış.
6: 5. katta büyük makineler vardı. Her katta üretim yapılıyordu. Pamuk değirmene çok yakın olan kanaldan geliyordu. Gelecekte ise burada sanatçılar, bir sinema, bir bilgisayar müzesi ve küçük bir kafe var. Amacımız Mill 2'de yaptığımız gibi Mill 1'i de dönüştürmek. Ama Mill 1'de hala çok fazla eşya var ve bunları atmayı hiç istemiyoruz. Birilerinin gelip bunları yeniden kullanmasını isteriz.
2: Merhaba.
5: Hoş geldiniz.
2: Ben Vicky.
5: Ben Paul.
3: Serkan.
6: Merhaba, ben merhaba. Deborah.
3: Merhaba Deborah, ben Serkan.
5: Burayı beğendiniz mi?
2: Evet.
6: 1900'lerden bir oturma
5: bir
6: odası.
5: Bir değirmen evi.
3: Bir değirmene girerken beklediğim şey bu değildi açıkçası.
5: Yani değirmende kimse yaşamıyordu.
3: Peki.
5: Bu insanlara o dönemi göstermek için bir canlandırma gibi.
3: Yani 1900'lerde evlerin nasıl olduğunu gösteriyor.
2: Peki burada hala üretim yapılıyor mu?
6: Evet, alt katta çalışan bir firma var. İki değirmenin birinci katında faaliyet gösteriyor.
2: İlginç.
6: Halı üretiyorlar. Yani hala çalışan bir ekipleri var. aktif bir üretim devam ediyor. Evet, değirmende. Harika. Gerçekten inanılmaz.
3: Şu an kaç kişi çalışıyor?
5: Sanırım 40'a düştü. Ama eskiden 800 kişi çalışıyordu.
3: Bu binada 800 kişi.
2: 800 kişi, inanılmaz.
5: 1920 civarında. Şu buzlu camlı pencereleri görüyor musunuz? Çalışırken dışarı bakmalarını engellemek için yapılmış.
3: Aman tanrım. Çok sert patronlar varmış ha.
6: Gerçekten öyleydi.
2: Sen kardeşine pencere bile vermiyorsun. Bırak buzlu camı.
3: Ha, evet, evet.
2: Hadi
3: evet.
2: Canım sen de.
3: Kardeşim evet orada
2: evet,
3: yaşıyor.
2: Evet, bodrum katında.
3: Bodrum katında.
2: Bu eski bina topluluk için yeniden hayat buluyor. Ve burada yaptıkları şey gerçekten etkileyici. Çünkü bu tür yerleri işletmek hiç ucuz değil. Açıkçası onların yapmış olduklarından çok etkilendim. Ayrıca bu sadece değirmenin yarısı. Diğer yarısını da yapacaklar. Eğer diğer tarafa girip bakabilirsek ve onların ilk bölümde yaptıklarını ikinci bölümde de gerçekleştirmelerine yardımcı olabilirsek, bu günümüzü çok daha değerli kılacak ve bu gerçekten çok etkileyici. Bayıldım. Şu firma adı nasıl yazılmış bir baksana. Çok etkileyici bir yer. Teşekkür ederim.
5: Burası Mil 1. Alt katta hala çalışıyorlar.
2: Peki.
5: Birinci katta. Bizim ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci katımız var.
2: Bak bunlar tam sen.
3: Evet. Bunu satmayı düşünür müsünüz?
5: Evet.
3: Yangın hortumuna ihtiyacım yok.
5: Birkaç tane daha var sanırım.
3: Tamam.
5: Hortumsuz olanlar var.
3: Yukarıda daha var mı?
5: Evet.
3: Güzel, gidelim tamam. O zaman. Evet, onlara da bakalım lütfen.
5: Tamam, buradan çıkalım.
3: Evet, bu. Bu muhtemelen satılık ha?
5: Evet.
2: Evet.
3: Benim için en önemlisi elde boyanmış yangın hortumunun camı.
2: Serkan şu yangın hortumu dolabını gördü. Üzerindeki el yazısı yazılar çok güzel. Muhtemelen binanın orijinal parçaları. Yani yaklaşık 100 yıllık. Dekoratif olarak çok iyi satılabilecek parçalar.
3: Bunlar için fiyat ne olur?
5: Sizce 100 sterlin eder mi?

0: Hey!
1: Dur dur! Güneşi bonuslu yapmak ne demek ya?
0: Engin Bey, bonus flash yeniden doğuyor.
2: Biz de alışverişe atlayın.
0: Bonus flash uygulaması kendini aşmış.
3: Kim ya bu? Herkesi tek tek doluyor.
4: Bak kampanyaları kişiye özel gösteriyor.
1: Kim işte bu çocuk ya?
2: Mesela ben bahar alışveriş yapacağım. Bak, bonusla bahar kampanyası başlamış.
5: Bonusla bahar kampanyası. Seçili sektörlerde 20 bin liraya varan bonus kazanma fırsatı. Bonus flash'tan kampanyalara katılın.
6: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
7: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
6: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
7: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
8: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye.
9: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
10: Tabii.
11: Hangi programdı ya? Hangi programdı?

0: Hayatım, ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi. %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
3: Her anın Double Shot Ice Break.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
0: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
9: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
10: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
11: Aramaya devam etmelisiniz.
10: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
12: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
13: Nicky ve Serkan müzeye dönüştürülmüş bir Lancashire pamuk değirmeninde ilginç tarih dersleri alıyorlar.
14: Şu buzlu camlı pencereleri görüyor musunuz? Çalışırken dışarı bakmalarını engellemek için
15: çok
14: yapılmış.
15: Çok sert patronlar varmış.
13: Serkan da elde boyanmış camlı yaklaşık 100 yıllık yangın hortumu dolaplarını fark etti. Bunları alıp satabileceğini düşünüyor.
15: Bunlar için fiyat ne olur?
14: Sizce 100 sterlin eder mi?
15: 100 sterlin.
16: Evet.
15: Evet.
14: Evet.
15: Tamam öyle olsun. Eğer bundan başka varsa...
14: Bir tanesi kırık. Bir tane daha var.
15: Bu parça yıllardır burada duruyor. Kimse dokunmamış. Tamamen orijinal. Hemen birinin evinde hayal edebiliyorum. Güzel bir banyoda düşün mesela. Yani evet alırım. Burada orijinal camı sağlam bir tane daha var.
14: Peki.
15: Peki 100 sterlin. Tamam harika.
13: Lancashire'deki pamuk değirmenleri son derece yanıcı pamuk tozu ve ağır makinelerin sürtünmesiyle oluşan kıvılcımlar nedeniyle yangın açısından oldukça tehlikeliydi. Bu yangın hortumu dolabı muhtemelen yüzlerce hayatı korumuştur. Üzerindeki elde boyanmış yazılarsa ona insani bir dokunuş katıyor. Serkan restore edildikten sonra 475 sterline satabileceğini düşünüyor.
16: Burası dördüncü
14: kat.
15: Çok teşekkürler.
17: Ne alan ama. Aman Tanrım. Birçok değirmene gittim ve bir satıcı olarak içten içe heyecanlanıyorsun. Çünkü gerçekten de neyle karşılaşacağını kesinlikle bilmiyorsun. Her tarafı ayrı heyecan verici. Aman Tanrım, burada gerçekten her şey var.
15: Bu güzelce eskimiş bir parça. 20 sterline bırakır mısın?
14: Ne dersin Deborah?
16: 25.
15: Öyle olsun, öyle olsun.
14: Bu ne? Niçin kullanıldı?
15: Sanırım boş bobinler için kullanılıyordu. Boş olanları bunun içine koyarlardı, evet.
17: Ben, affedersin, diyecektim ki bu tamirin izlerini çok seviyorum. Evet. Hala biraz...
15: Güzel değil mi?
17: Kesinlikle, evet.
15: Deborah, bunlar için de 25 olur mu?
16: Evet.
15: Tamam.
17: İçeride bir tane daha var.
15: Bir tane var.
16: Evet. O zaman tanesi 25.
15: 3 tane aldım, tanesi 25.
16: Harika.
13: Bu tür kutular pamuk ipliğinin sarıldığı silindirik makaralar olan bobinleri depolamak ve taşımak için kullanılıyordu. Her gün binlerce bobinin taşındığı düşünüldüğünde bunlar üretim sürecinin vazgeçilmez parçalarıydı. Serkan, kolayca yeniden değerlendirilebilen bu parçaların her birinin 90 sterlin edebileceğini düşünüyor.
17: Peki ya bunlar?
15: Evet. Normalde bunları alırdım ama bir sorun var. Üstlerine takılan orijinal bağlantı parçaları olmadan bunları satamam maalesef. Bunlar İngiltere yapımı aydınlatma başlıkları. Bir aydınlatma firması tarafından üretilmiş. Savunma Bakanlığı gibi endüstriyel kullanım için yapılmış. Eski filmlerde, özellikle İkinci Dünya Savaşı sığınaklarında bunları tavandan sarkarken görebilirsiniz. Normalde üstlerinde bir bağlantı parçası olur ama hepsi eksik. 30'lar ve 40'larda bu parçalar takılırken elektrikçiler bağlantıları tavana yerleştirip sadece başlıkları yerine takardı. Biz o bağlantıları çıkaramayız. Yani bu şekilde kalmışlar. Aşağıya indirdikleri için şöyle 50 sterlin versem olur mu, ne dersin? En azından kurtarmış oluruz.
14: Bence bu biraz düşük. 100 sterlin.
16: Hepsi için.
15: Evet. Alttakiler için değil mi?
16: Evet.
15: Tamam peki. 100 sterlin veriyorum. Biraz şansımı denedim ve 50 teklif ettim. O da 100 istedi. Belki de iyi bir amaca gittiğini düşünerek 100'ü kabul ettim diyebilirim.
17: Deborah, ben şurada karanlık bir yerde şöyle biraz yıpranmış bir masa buldum ama hızlıca baktım da temizlenirse sanki bir şeyler yapılabilir gibi. Ne dersin, halledebilir miyiz? Böyle büyük bir binada iki satıcının birlikte kalması gerçekten çok zor. O yüzden Deborah ile biraz dolaştım ve karanlık bir köşede bu hoş, biraz yıpranmış boyalı mutfak masasını buldum. Ve gerçekten temizlenirse iyi bir hale gelebilir.
16: Burada yapılmış, kullanılmış bir masa sanırım.
6: Çekmecede ne var? Gizli bir şey mi var?
17: Eski defterlere benziyor.
6: Aha, evet.
17: Defterler sizde kalsın.
6: Defterler kalsın mı?
17: Müze için.
6: Teşekkürler, onları miras merkezine tamam. Koyarız.
17: Durumuna bir bakalım. Evet.
6: Ha, evet.
17: 50 sterlin.
6: Evet, kesinlikle tamam, sorun
17: harika.
6: Yok.
17: Teşekkür ederim. Anlaştık mı o zaman?
6: Evet.
17: Biraz ilgilenmek gerekiyor tabii ama rengi güzel, boyutu iyi ve gerçekten orijinal bir parça. Evet, çünkü böyle yerlerde her yere bakmak lazım. Yoksa bu masa gibi küçük hazineleri kaçırabilirsiniz. Ve bence güzel ayrıntılar var. Bugün buradan aldığım en önemli şey, Paul ile Deborah'ın bu muhteşem bina için yaptıkları. Burası daireye dönüştürülmüyor, burası yıkılmıyor. Gerçekten yaptıkları şey beni çok heyecanlandırıyor. Zamanda öyle güzel parçalar bir araya gelmiş ki bugün bizim işimize yarıyor. Ne değirmendi ama, çok
15: evet.
17: Güzeldi.
15: Yaptıkları şey gerçekten etkileyici, öyle değil mi?
17: Yaptıkları şey inanılmaz.
15: Evet, ve bununla gurur duyuyorlar, öyle değil mi?
17: Evet, gerçekten
15: evet.
17: Öyle.
13: Ricky Edinburgh'a dönerken Serkan Londra'ya kardeşi Jay ile birlikte işlettiği dükkana gidiyor. Jay işin tadilat tarafıyla ilgilenir. İki kardeş de ellerine geçen objelerin tarihini anlamaya büyük önem verirler.
15: Sahip olduğumuz birçok objenin içinde korunmuş bir tarih var ve bizim için bu tarihi bilmek çok önemli. Kim tasarladı, kim yaptı, neden yaptı, nerede yaptı? Bu hikayeyi bilmek ve başkasına aktarabilmek harika bir şey. O parçanın hikayesi bir sonraki sahibine de aktarılmış oluyor. İşte bu gerçekten önemli.
13: Bugün Serkan ve Jay Londra'nın batısına Windsor'a doğru yola çıkıyorlar. Gittikleri yerde benzersiz geçmişe sahip objeler bulmayı umuyorlar.
15: Evet, işte şurada kaleyi görebiliyorsun. Dilly adında birini görmeye gidiyoruz. Tom Jones'un tersanesini işletiyor. Şarkıcı Tom Jones'la karıştırılmasın. Aslında... Evet,
18: babamın
15: bu bir tekne ustası olan
18: biri.
15: Tom Jones. Dilly ve eşi bu tersaneyi devralmışlar. Restorasyon yapıyorlar, tekneleri tamir ediyorlar, bağlama hizmeti veriyorlar. Yani teknecilikle ilgili birçok konuda hizmet veriyorlar diyebilirim. Umarım bolca denizcilik ekipmanı bulabiliriz. Güzel bir gün olacak diye düşünüyorum. Sen de seversin. Denizcilikle aran nasıl Jay?
18: Fena değil.
15: Kuzey Londra'da pek denizcilik yapılmıyor, öyle değil mi?
18: Hayır.
15: Ben sanırım denizciden çok korsan olurdum.
13: Windsor Kalesi, Norman hakimiyetini sağlamak amacıyla Thames Nehri üzerindeki stratejik bir noktada 1. William tarafından inşa edildi. Tekneler ve denizcilik yüzyıllardır bu kasaba için önemli. 1950'lerin sonlarına dayanan Tom Jones Boat Yard ise bugün yeniden canlandırılmış bir topluluk merkezi haline gelmiş. Bu Dilly Bill ve ailesinin vizyonu.
18: Hayır.
15: Ben sanırım denizciden çok korsan olurdum.
13: Windsor Kalesi, Norman hakimiyetini sağlamak amacıyla Thames Nehri üzerindeki stratejik bir noktada 1. William tarafından inşa edildi. Tekneler ve denizcilik yüzyıllardır bu kasaba için önemli. 1950'lerin sonlarına dayanan Tom Jones Boat Yard ise bugün...

0: gelmişti. Buna ulaşmamız 40 yıl sürdü. 2020'de bu tersaneyi satın aldık. Şimdi Thames'te geleneksel kürek yarışlarıyla tanınıyoruz. Bu işi yapan çok fazla yer yok. Aynı zamanda ticari işler de yapıyoruz. Geleneksel Thames römorkörlerini işletiyoruz. Çekme hizmeti veriyoruz. Depomuzda ve etrafta her türlü şey var. Onların ilgisini ne çeker bilmiyorum ama eminim gelip bunu denemek isteriz diyecekleri şeyler olacaktır. Bakalım geldiklerinde ne bulacaklar. Günaydın.
1: Günaydın. Dili siz olmalısınız.
0: Ben Dili, tanıştığımıza memnun oldum. Merhaba. İşletmemize hoş geldiniz.
1: Harika, Tom John.
0: Gelin etrafa bakalım.
1: Ne zamandır bunun içindesin Dili?
0: Denizcilik kökenliyim. Eşim de deniz mühendisi.
1: Peki.
0: Bir araya geldiğimizden beri hep bir tersane istemiştik. Sonuç bu oldu işte.
1: Burası o mükemmel yerlerden biri. Thames üzerinde ve ne bulacağını asla bilemezsin. Gerçekten güzel hazineler çıkabilir diye düşünüyorum.
0: Evet, bakacak çok şey var. Bu Thames yarışı için yapılmış. Şöyle örtüsünü açayım da bakın. Bunlar çok özel tekneler. Thames'e yarışıyorlar. Evet, sabit koltuklu bir kürek teknesi. Bunlardan 3 tane geldi. Sezon öncesi bakım için buradalar.
1: Peki böyle bir şeyde genelde kaç kat vernik olur?
0: Önce astar katı, sonra kalın kat, ardından da son kat uygulanır. Her kat arasında zımparalanır ve en sonunda parlak yüzey elde edilebilir.
1: Vay canına. Bu gerçekten çok emek demek. Çok ciddi bir uzmanlık var. Mesele burada. Yani hayran kalmamak elde değil.
0: Tamam. Alaaddin'in mağarasına hoş geldiniz.
1: Yani burası her şeyi topladığınız yer mi?
0: Evet, bir nevi bizim çöplük.
2: Benim de eşyanın ölmeye gittiği yer dediğim bir depom var.
1: Evet.
0: Evet. Burası da onların öldüğü yer diyebiliriz.
2: Bunlar güzelmiş.
1: Mayfair. Evet, elde boyanmışlar. Metal üzerindeler, öyle değil mi? Bunları satmayı düşünür müsünüz Dili? Üçünü de.
0: Evet, satabilirim. O tekne artık yok oldu. Bu yüzden başka bir yere gitmeleri güzel olur bence. Olur.
1: Üçü için ne istersin?
0: Of. Tanesi 20 sterlin.
1: Sana, evet biliyorum 20 dedin ama...
2: Kaçırma.
1: Hayır, ben zaten alacaktım. Aslında benim
0: bilmiyorum.
1: Aklımda 75 vardı. Üçü için sana 75 vereyim, ne dersin he?
0: Aa, harika, tamam, süper.
1: Tekne tabelaları çok iyi satar. Sadece tekneden gelmeleri değil, üzerindeki el yazısı ve el boyası da çok önemlidir. İnsanlar orijinal elle boyanmış yazıları çok seviyorlar. Üzerinde Mayfair yazıyor. Bu isim birçok kişiye hitap eder. Londra'da da Mayfair diye bir yer var. Yani buna bir müşteri bulabiliriz diye düşünüyorum.
0: Biz de sizin gibi her şeyi topluyoruz.
1: Hiçbir şeyi asamıyorsun. Evet. Bir gün işe yarayacağını biliyorsun çünkü.
0: Evet, bir gün birinin işine yarar diye düşünüyorsun değil mi?
2: Bunlar güzelmiş.
1: Bunlar ne acaba?
0: Bunlar krom kaplı havalandırmalar. Teknenin önüne ya da motor kapağına takılır. Motorun hava almasını sağlıyor.
1: Yani hava girişi sağlıyor.
0: Evet. Muhtemelen 1930'lar kruvazörüne ait.
1: Görünüşleri evet çok dekoratif, öyle değil mi?
2: Evet öyle.
1: Bir de pirinç olanı var.
2: Bunlar da pirinç.
1: Evet.
0: Evet, krom kaplı pirinç.
2: Kardeşim pirinç olanı sevdi ama ben içi kırmızı boyalıları daha çok beğendim. Bunlara güzel bir kaide yapılabilir. Birinin masasının üstünde kalemlik gibi kullanılabilir. Tek başına bile dekoratif bir parça. Çok hoş.
1: Üçü için ne istersin dedi?
0: Üçü 150 sterlin. Güzel parçalar ve çok... zor bulunurlar.
3: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
3: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
3: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
4: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
5: Hesap basit, hesap basit.
6: Food is forbidden.
7: Kalp damar ilaçları da var.
8: Meyve yasak, komple yasak.
4: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garo'da karşı karşıya geliyor. Roland Garo 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla 4 Haziran'dan itibaren D-Max'te.
9: Windsor'daki tarihi tersanede Serkan ve Jay 1930'lar kruvazörüne ait krom ve pirinç havalandırmalar buldular. Dekoratif açıdan değerli olabilir.
10: Üçü için ne istersin Dili?
0: 3'ü 150.
11: Bu ikisi çok güzel.
10: 125.
0: Tamam.
11: Harika.
10: Teşekkürler.
11: Teşekkür ederim.
10: Daha önce açıkçası böyle bir şey görmemiştim. Çok fazla bilgim yok ama çok iyi göründüklerini biliyorum.
11: Bir bakayım.
0: Bunlar aslında 1930'lar kruvazöründen geliyor. Tam olarak o döneme ait mi bilmiyorum ama büyük ihtimalle o yaşlarda
10: evet.
0: Olmalı.
10: Yani hala arkasında bu eski markanın amblemi duruyor.
0: Evet.
10: Bunlar teknelerin kabinlerinde kullanılırdı. Küçük bir aç kapa anahtarı var. Eski bir firma tarafından üretilmiş. Amerika merkezli ama İngiltere'de de üretim yapıyordu. 1930'lar. Hem yaşı var, hem üretici belli, hem de çok şık iki duvar lambası.
9: Elektrikli aydınlatmanın gemilerde yeni yeni kullanılmaya başlandığı bir döneme ait olan bu kabin lambaları, 1930'lar yapımı bir deniz motorundan geliyor. Kaliteli yapıları ve üretici damgaları sayesinde restore edildikten sonra çifti yaklaşık 250 sterlin edebilir.
11: Bunlar için ne istersiniz?
0: Tanesi 25 sterlin.
11: Tamam, alıyorum. Teşekkür ederim.
10: Çok güzel parçalar. Elektriğe bağlandığında harika dururlar. Bir yatağın iki yanında duvar lambası olarak çok iyi gider. Çift olarak satarsın.
0: Şu onun var. Hakkında bildiğim tek şey eski ticari bir tekneden sökülmüş olması. Tek bildiğim bu.
10: Evet.
0: Parçalanmak üzere gelen bir tekneden aldık onu. Bu öyle teknede duruyordu, biz de söküp aldık.
10: Tam olarak teknenin neresindeydi bu?
0: Arka kısmından, yani teknenin arkası. Evet.
10: Şekline bakınca sanki oturmuş bir yaratık gibi. Sphinx'i andırıyor. Çok sanatsal bir havası var diyebilirim.
0: Bu biraz daha pahalı tabii. Buna 50 isterim.
10: Bunu da alalım mı?
11: Güzelmiş. Evet, bunu.
10: Tamam. Bunun için de anlaştık o zaman Dili. Çok teşekkürler.
0: Teşekkür ederim.
11: Teşekkür ederiz.
10: Bu tarz şeyler tersanelerde saklanır. Bir gün lazım olur diye kenara konur. Bazen unutulur, bazen koyan kişi artık orada olmaz. Sonra bizim gibi insanlar gelir, bulur ve yeniden değerlendirir. Bugün aldığımız tüm lambalar iç mekanda harika duracaklar.
9: 19. yüzyılda buharlı gemi trafiği arttıkça her geminin konumunu ve yönünü göstermek için renk kodlu ışıklar kullanması gerektiği anlaşıldı. 1849'dan itibaren gemilerin yanlarında kırmızı ve yeşil ışık zorunlu hale geldi. Bir yüzyıl sonra arka lambalarında beyaz ampul kullanılması şart koşuldu. Restore edildikten sonra 270 sterlin edebilir.
10: Hadi aldıklarımızı toplayıp hesabı halledelim Dili. Sonra kardeşim güzel bir çay yapar.
0: Harika. Dört gözle bekliyorum.
10: Tamam. Ofis mi?
0: Ofis.
10: Tamam. Buraya gelmek harikaydı. Londra'nın hemen yanında böyle yerlerin hala var olduğunu unutuyorsun. Aldığımız şeylerden çok memnunum. Hepsi satılabilir parçalar. Havalandırmalar biraz risk ama iyi kazandıracağını düşünüyorum. En önemlisi de yeni bir bağlantı kurduk. Dili artık bizi tanıyor. Bir tekne söküldüğünde ilgimizi çekecek bir şey olursa bize haber verecek. İşin özü de bu zaten. Sadece bugünler değil, gelecekte alabileceklerin de önemlidir.
0: Tekne parçalarının uzun bir geçmişi ve uzun bir ömrü var. Bir şeyler bulabilmelerine sevindim çünkü hep gözümün önünde oldukları için burada neyin ne olduğunu bazen fark etmiyorsun. Bugün buradan bir şeylerle ayrılmaları gerçekten beni mutlu etti.
10: Dili ve eşi çok güzel bir hayat kurmuşlar, öyle değil mi?
11: Evet, burada doğru işi yapmışlar. Güzel bir günde burada olmak, dondurma yemek.
10: Ben böyle bir hayat isterdim. Boş bir sokağa bakarak oturmaktansa bu hayat tam bana göre. Gerçekten bana göre. Kendimi burada görebiliyorum. Buraya bir yat bağlarım. Mesela Fransa'ya giderim. Biraz alışveriş yaparım. Sonra da geri dönerim. Öyle değil mi? Sen de burada tadilat yaparsın.
11: Bir tekne
10: İşte geliyorum. Yaşamak istediğim hayat bu.
9: Ve gerçek hayata dönüyoruz. Jane, Kuzey Londra'daki atölyesinde Lake'den gelen yangın hortumu dolaplarının restorasyonu başlıyor. İlk adım, 100 yıllık fabrika kirini temizlemek.
8: Artık kirin çoğunu temizledik. Şimdi hortum tutucuları ve hortumu tutan braketi sökme zamanı. Şuraya bakarsan buradaki kollar bile pirinçten yapılmış. İşte bu yüzden böyle şeyler bu kadar uzun ömürlü oluyor. Kaliteli malzeme, düzgün işçilik. 100 yıl dayanmış. Biz bitirdiğimizde bir 100 yıl daha gider.
9: Derinlemesine kirleri, boyaya zarar vermeden temizleyebilmek için Jay, çözücü içermeyen yağ sökücü ve şeker sabunu karışımı kullanıyor.
8: Bu iş tamamen emek ve sabır işi.
11: Güzel. Şimdiden iyi görünüyor. Şimdi dış kısmını yapalım.
8: Evet. Sıra geldi dış kısma.
11: Kırmızının ortaya çıktığını görebilirsin. Sonra da kuru bir bezle burayı silelim. Şimdiden harika.
8: Her tadilat tamamen sökülüp yeniden boyanmak zorunda değil. Ben böyle kalmasını tercih ederim. Aşınmalar, izler kalsın. Çünkü geçmişi var. Anlatacak bir hikayesi var. Böyle çok daha kıymetli olacak diye düşünüyorum. Fakat aynı zamanda kullanılır hale getirmek gerekir. İçine yiyecek koyabilirsin, banyo eşyası koyabilirsin. İşte bu benim için mükemmel. En dikkat edilmesi gereken şey ise elle boyanmış yazı. Onu kesinlikle silmemek gerekiyor. Tüm karakteri, tüm tarihi orada. O yüzden silerken her bir ayrıntısına dikkat etmek gerekir. İşte oldu. Müthiş.
9: Ahşabı korumak için Jay doğal bir mum kullanıyor. Ve orijinal hortum tutucularını yeni bir cam raf için braket olarak değerlendirmeye karar veriyor.
8: Metale mum sürünce hoş bir parlaklık veriyor. Tamam, artık hazırlar. Şimdi ortasına yerleştiriyorum. Böylece üst kısmına isterlerse şeyler koyabilirler ya da alt kısmı da kullanabilirler.
9: Bu dolabın eksik tek parçası orijinal kapı kulpu. Ama Jay'in bir planı var.
8: Yıllar içinde mobilyalardan söktüğümüz pirinç kulplardan oluşan bir kutum var. Bence buraya çok yakışacak. Şimdi sadece cam kaldı. İşte bu kadar. Bitti. Çok güzeldi. Hey Serkan. Geliyor.
10: Güzel olmuş değil mi? Rengi kirliyken bile iyiydi ama bu bambaşka bir seviye.
8: Mumda çatlakların içine işledi.
11: Yaşını görüyorsun. Bayılıyorum buna.
10: Bunları söküp atarlardı normalde. Biz kurtardık.
11: Umarım bir yüzyıl daha gider.
10: Kardeşimle ve Vicky ile harika bir hafta geçirdik. Tom Jones Boatyard inanılmaz bir yerdi. Çok fazla tarih var. Bulduğumuz her şey çok güzel parçalardı. Bisiklet müzesi de öyle. Vicky'nin bulduğu ahşap hobi atı müthiş bir alışverişti. Güzel posterler bulduk. Hepsi geçmişe olan parçalar. Biz de bu hikayeyi bir sonraki sahibine aktarıyoruz.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Ne?
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
4: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
3: Yok mu bunun bir çaresi?
5: Var. DCMYatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
6: DCM Yatırım, geleceğime yatırım.
7: Servis geldi, çantam hazır mı?
8: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
9: kurdu. Siparişiniz
10: ve Pepsi'niz.
11: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
12: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle denemen lazım.
13: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
14: Tam da leslik. Sevince.
15: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
16: Tabii.
17: Hangi programdı ya? Peki hangi programdı?

0: Hayatım, ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
5: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
6: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedten kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: Vay be.
1: Biraz karmaşık gibi ha?
0: Evet. Hadi şuna bir bakalım dostum.
1: Sorun şu ki çevresinde katı buz olan bir küvetin içinde oturuyor gibiyiz.
0: Evet. Bu alan çok zengin. 100 metre başına 2.4 ons belki daha fazla altın var. Ama çamur ve su devreye gelince seyriliyor. Kim bilir ne kadar çıkar. Başımız büyük belada. Peki ne yapmak istiyorsun?
1: Temel olarak kesimin tam ortasından bir yol yapmak istiyorum. Başka seçeneğimiz yok gibi.
0: Tamam.
2: Altın içeren toprağa ulaşabilmek için Andy'nin kayıp kazı alanının ortasından çakıl yol yapması gerekiyor. Bu ekskavatör ve kamyonların toprağa verimli bir şekilde ulaşmasını sağlayacak.
1: Çakıl elde etmenin tek yolu madencilik yapmak.
0: Evet.
1: Çocuklara tesis üzerinde 3 hafta çalışma süreleri olduğunu söyledin.
0: Evet.
1: Çakıl almanın tek yolu tesisi çalıştırmak olacak.
0: Çakılı elde etmenin tek yolu madencilik yapmak. Altını toprağa yıkama tesisine verdiğimizde yüksek basınçlı su kullanarak altını çakıldan ayırıyoruz. Temizlenmiş çakıl ve kaya yani tailing dediğimiz atık malzeme tromelin sonunda dışarı atılıyor. Bu yolu yapmak için ihtiyacımız olan şey de bu. Bana birkaç gün verebilir misin?
1: Evet. Evet.
0: Her şey pürüzsüz ilerliyordu. Şimdi adamlarım için zaman çizelgesini 2 haftadan 2 güne indirmem gerekiyor. Bu büyük bir iş. Yapabilir miyiz bilmiyorum. Pekala.
1: Ama Tater'ı buldozere alman gerekecek.
0: Hey Tater, buradaki buldozere gel.
3: Anlaşıldı.
2: Hoffman'ların planının işlemesi için Tater'ın alanı kazmaya devam etmesi gerekiyor. Böylece geride kalmayacaklar. Andy ise bu sırada başka bir yerden daha kolay işlenebilir altınlı malzeme buluyor.
3: Vay canına, çok ıslak.
0: Senin için büyük bir görevimiz var.
3: Tamam.
1: Seni buldozere almalıyım.
3: Tamam.
1: Buldozerin senin olmak istediğin yer olmadığını iyi biliyorum. Ama buldozeri evet. Sadece ikimiz kullanabiliyoruz.
3: Biliyorsunuz benim buldozer deneyimimin çoğu geçen sene 2 saatlik bir süredeydi.
1: Bu da herkesten fazla demek. O yüzden iş senin.
3: Şu an yaptığım işten çekilmek için kötü bir zaman. Orada çok iş var ve bensiz bir kişi daha azlar. Birinin buldozeri çalıştırması gerektiğini anlıyorum ama buna tam olarak katılmıyorum işte.
0: Ben gidip Premier'ı bulacağım ve tesisi çalıştıracağım. Sonra bu dağınıklığın içinden bir yol açacak kadar çakıl çıkarmaya çalışacağız. Hadi işe koyulalım.
1: Tamam.
0: Gidelim. Bazen planını ayarlamak zorunda kalırsın. Görmediğin bir şeyi düzeltmeye çalışırsın ve bunu görmedik.
4: Yakındaki bir caddeden meslektaşı ilk araçları kontrol noktasına yönlendiriyor.
1: Bir arabanın yere çok yakın olup olmadığını göz ucuyla anlar hale geliyorsunuz. Ve zamanla duyduğunuz motor sesinin araç modeline uyup uymadığını da tecrübeyle öğreniyorsunuz.
4: Kırmızı bir araç memurların dikkatini çekiyor. Sebebi yüksek motor sesi değil, arabanın dış görünüşü. Thomas Hahn sürücünün yanına yaklaşıyor.
1: Bir dakikanız var mı?
5: Tabii ki.
1: Şu güneşlik filmi hakkında konuşacaktım
5: evet,
1: da.
5: Evet, 3 memur onu zaten ölçtü.
1: Anladım. Yasaya göre belirli bir boyutu aşarsa bu film sayılır. Eğer 10 santimetre kareden büyükse film olarak kabul edilir ve resmi onay gerektirir. Ancak ön camda hiçbir şekilde renklendirmeye izin verilmez. Şimdi orta kısmı ölçeceğiz. Burası bol keseden 13,5 geliyor. Dış kısımda 18,5 var. Bu da bize ortalama 15 civarı bir değer veriyor. Şimdi genişliği de alalım. 1,16 metre. Bu da bana yaklaşık 15 santimetre kare veriyor. Yani %50 fazla büyük. Bu nedenle teknik olarak izniniz geçersiz sayılıyor. Boyunuz nispeten kısa olduğu için altından görebiliyorsunuz. Ama bu tür evet. Film yine de trafik ışıklarını evet. Veya diğer görmeniz gereken önemli şeyleri görmenizi engelleyebilir.
5: Diğer memurların onu nasıl ölçtüğünü merak ediyorum.
1: Hiçbir fikrim yok. Bu sorunu hep yaşıyoruz. Bize arabanın tüvden geçtiğini ve meslektaşlarımızın kontrol edip yanlış bir şey bulamadığını söylüyorlar. O zamanlar film aynı mıydı bilemem. Tek söyleyebileceğim
5: evet,
1: az önce
5: ama bu
1: sizin için ölçtüğü.
5: İçeriden ölçmüştü.
1: Bunu çıkarabilir misiniz?
5: Sanırım çıkarmam gerekecek. Tamam.
1: Bunu burada halledebilir misiniz?
5: Olur.
1: Bu ufak bir ihlaldi. Teknik olarak ona küçük bir para cezası kesebilirdim. Ama polis olarak benim işim sırf ceza yazmak değil. Trafik güvenliğini sağlamak. Şahsen benim bu cezalardan bir çıkarım yok. Özellikle modifiye camiasında insanlara açık açık konuştuğunuzda genellikle daha fazla saygı görüyorsunuz. Gerçi bu polisliğin diğer alanları için de geçerlidir. Eğer ufak bir şeyse bazen sadece sana bir şans daha veriyorum demek daha iyidir. Ufak bir ihlali büyütmeyeceğim. Modifiye buluşmasına mı gidiyorsunuz yoksa?
5: Evet.
1: Şimdi oraya gidebilirsiniz
5: tamam.
1: Ama gitmeden önce
5: sökerim.
1: O filmin sökülmesi gerekiyor. Unutmayın hanımefendi.
5: Bana uyar tamam.
1: Tamam mıyız?
5: Anlaştık.
1: İyi günler.
5: Teşekkürler.
1: Hoşça kalın.
4: Sürücü modifiyelere yaklaşık 10 bin euro harcamış. Cam filmi bunun çok küçük bir kısmı olsa da onun için özel bir anlamı vardı.
6: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
7: Evet.
8: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
9: Food is forbidden. Daha önceki kahvelerden farklı yani.
10: Kalp damar ilaçları da var.
11: Reçetesi nerede?
12: Meyve yasak, komple yasak.
11: Hiç getiremezsin. Haberim yok.
12: Tamam onları da bırak.
13: 150 taneyi 3 tane çocukla açıklayamazsınız.
14: Şu getirdiğin cihazlar çok pahalı.
15: İnceleyelim diye bir numune isterim dedi.
16: Ara. Oo aferin.
2: Günlük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
17: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
18: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
17: Bir fırsat.
2: Tozlu Servet 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
19: This place, it stays with me.
20: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
21: Hala etkisindeyim.
22: İnanılmaz bir goldü.
21: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
23: Benim iyi uyumam lazım.
24: Benim iyi uyumam lazım.
25: Benim iyi uyumam lazım.
26: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
27: Veniş Kosta Multipower sıvı leke çıkarıcı Migros'ta. Kısa programda bile etkili Veniş Kosta ile lekelere elveda. 25 Mayıs 4 Haziran tarihleri arasında Veniş Kosta Multipower sıvı leke çıkarıcı çeşitleri 159 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
28: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil,
29: dondurma. Golf. Hafta sonları canın ne çekerse çeksin. Hadi Black Kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla. Kredi kartım hadi.
2: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
6: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
7: Evet!
8: Aman tanrım!
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
9: Food is forbidden.
10: Kalp damar ilaçları da var.
12: Meyve yasak, komple yasak.
2: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Alan Huff ve Tom Jones her yıl yüzlerce depoyu inceleyerek terk edilmiş hazineler arıyorlar. Bunlar onların en değerli keşiflerinin hikayeleri.
1: Antika avcılarında az sonra. Yarışı evlerinin çimlerinde ateşlendiriyorum.
2: Burada ne yapıyorsunuz beyler?
3: Fazla istemiyoruz, sadece yarışı.
1: Ve yere yatıp kirleniyoruz. Şaka mı yapıyorsun?
4: Satıyorum.
1: Ha, bir şeyleri hallediyorsun sanıyordum ama dükkanda sorunlar çıkmaya başladığında.
2: Ben David, dükkan sahibiyim.
1: Bölmeli ve fethetmeliyiz.
3: Sen elle ilgilen, ben dükkan sahibinin işine bakarım.
1: Karımızdan önce olabilecek en kötü şey nedir ki?
4: Büyük düşüş.
1: Baş aşağıda alış.
2: 550, 575 oldu.
1: Amerika'da her gün binlerce terk edilmiş depo halka açık şekilde açık artırmaya çıkıyor.
2: Sattım. 500. Sen aldın.
3: Evet, bu açık artırmalar ne aradığını bilenler için büyük bir kazanç kapısı olmaya başladı.
1: 250. Ben Alan Hart.
3: Ve ben Tom Jones.
1: Biz antika avcılarıyız. İnanmayacaksınız. İşte bu.
3: Bulduğumuz şeylere.
1: Ve sattıklarımıza.
3: 17.000.
5: Anlaştık.
3: Ne kadar tarih kokuyorsa o kadar pahalı.
1: Aman tanrım. Evet. Ha. Kim açık artırmaya gitmek için hazır?
6: Bekle. Ev sahibini geri aradın mı?
1: Aramadım. Sen?
3: Ben de aramadım.
6: Birkaç kez aradı. O gerçekleştirdiğimiz olayla kira kontratımızı çiğnemişiz. Değerlendirme olayıyla hani.
1: Geçen hafta düzenlediğimiz organizasyonumuz biraz büyüdü. Biraz kontrolümüzden çıktı. O kadar çok insanın geleceğini hiç düşünmemiştik. Vay canına, şu kalabalığa bakın.
3: Dostum, park yasak. Buraya taşındığımızdan beri mal sahibi bizimle uğraşıyor. Eğer bu organizasyonumuzdan rahatsız olduysa başımızı muhakkak ağrıtacak demektir.
1: Kira kontratı ihlali ciddi duruyor. Burayı kaybetmeyi asla istemem. Bulmamız o kadar zaman aldı ki. Böyle bir yer ararken önemli olan 3 şey vardır. Yeri ve üçüncüsü neydi?
3: Yeri.
1: Evet.
3: Oldukça basit. Eğer burayı kaybedersek işimiz bitti demektir. Açık arttırmadan dönünce onu arayacağım ama bu arada işimize bakalım.
1: Hadi gidelim.
7: Sen ilgileneceksin değil
6: her
7: mi?
6: Her zaman ilgileniyorum zaten, öyle değil tamam mi? Pekala, hadi kahveni iç.
1: Union Station'ın güneyinde Ellison Valley'e doğru yoldayız.
3: Dodger Stadyumu'nun aşağısına doğru.
1: Pekala, her ne kadar mal sahibiyle aramızda sorun yaratmış olsa da o gün sayesinde dükkanımıza bir sürü yeni mal kazandırabildik. Bu bizim için çok önemli.
3: Bugün yavaş satılacak küçük şeylerden kaçınıp hızlıca nakde çevirebileceğimiz satış oranı yüksek şeylere bakacağız.
1: Şansımız yaver giderse harika şeyler bulabiliriz.
3: Hey, bugün burada çok da insan yok.
1: Haklısın.
3: Bu iyiye işaret. Oo.
1: Ne oldu?
3: Arkadaşlarına bak.
2: Dostum, gerçekten mi? Burası sahilden çok da uzak değil mi? Burası bizim mahallemiz. Eğer buraya gelip de her önlerine geleni alabileceklerini düşünüyorlarsa yollarını keseriz. Gerçekten savaşmaları gerekecek. Burada ne arıyorsunuz beyler?
3: Çok istemiyoruz, sadece yarısını.
2: Vay canına.
1: Başka yerde iyi günler. Bu kontrollü çocuklar Los Angeles'ın her yanının onların olduğunu zannediyorlar.
3: Son kontrol ettiğimde Campton buranın 32 kilometre güneyindeydi.
1: Bugün sadece 2 depo çıkarttırmaya çıkacak. Stratejimizi değiştirmemiz gerekir. Bu sefer biraz sessiz olalım. Bırakalım bütün gürültüyü diğerleri yapsın. Buralar onların olsun. Ben parayı istiyorum.
8: Herkes toplansın. Açık artırmaya başlamaya hazırız. Her şey olduğu gibi olduğu yerde. Garantisi olmaksızın satılacaktır. Ürünlerin görüldüğü halleri satılık halleridir. Hadi başlayalım çocuklar. Pekala, görünüşe bakılırsa burada hep bavullar var. Yaklaşın bakın çocuklar. Hadi.
1: Şu eski bir Samsonite beğendim. Galiba birileri yalnızca garaja çıkarttırmasına gidip toplamış bunları. Havaalanı ve tren istasyonlarındaki kayıp bavullar eninde sonunda çıkarttırmaya düşerler.
3: Bu deponun sahibi bagaj açık artırmalarına sık sık giden birine benziyor. Üstlerindeki kilit henüz hiç açılmadıklarını gösterir. Kilitleri açık olanlardan kaçırmak lazım çünkü onlar bir kere açılmış demektir.
1: 1000 verelim derim.
3: Bu depoyu beğendim sayılır ama açıkçası çok kazanç sağlayacağımızı düşünmüyorum. Bence 1000 yatırmak kumar sayılır.
1: Peki, ama eğer nakit ya da mücevher bulursak içlerinde, işte o zaman iyi kazanç sağlarız demektir değil mi?
3: Tamam, ama bir problemimiz daha var. Bu Camptonlulardan kurtulmamız lazım.
8: Pekala, işte ilk depomuz.
2: Eğer yalnız çocuklar 30 bin dolar getirmediyseniz şimdiden çekilseniz iyi edersiniz.
5: Eğer 30 bin dolarınız varsa.
2: Tam da o kadarımız var.
5: Evet.
2: Tamam.
8: Hadi baylar, başlayalım.
3: Sanki Campton'lu çocuklar yeni bir yarışa girdiler gibi.
1: Bu adamlar sadece kibirlerinden bile artırma yaparlar. Eğer yeni bir adamla açık artırma savaşına girerlerse çelikten yapılmış gibi hareket etmemiz gerekir.
8: Hadi bakalım, biri bunun için 100 versin. Hadi 100 veren var mı? 100. 200 oldu. 300 var mı? Hadi 300 yok mu? 300 diyen. 500'den de 600 var mı? Peki 600 diyen var mı? 600 oldu. Satıyorum.
2: 950.
8: 950 oldu. 1000 var mı? Var mı? 1000. 950 şimdi. Şu an 1000 var mı?
5: Evet.
8: Satıyorum. 1000. İşte 1000. 1050 var mı? 1050 yok mu? Satıyorum. Satıyorum. Evet, $1000 sattım.
2: Oo, sen mi kazandın?
8: Evet. Şimdi yeni taşıyıcımız.
1: Öyle görünüyor ki sessiz kalmamız işimize yaradı. Şimdi yine sesimiz çıkabilir.
3: Bir depo kaldı ve eğer orada beğendiğimiz bir şey olursa diğerlerinin önüne geçmek için daha yaratıcı olmalıyız.
8: Dur. Evet çocuklar, tamam. Kapı takıldı. Yeni açık artırmaya başlamak durumundayım. Bu kapıyla uğraşacak zamanım yok. Eğilip altından bakın lütfen.
1: Şaka mı yapıyorsun?
8: Hayır.
1: Kara hava botu diye bir şey var mı?
3: Bakayım.
1: Tekerlekleri var.
3: Dur.
8: Hepsini dışarı çıkarmanız zor olacak.
3: Tekerlekler mi? Gerçekten mi?
8: Herkes dizinin üstüne çöksün. Hadi bakalım dostum. Nasıl yapıldığını göster bize.
3: Hayır, hani şu şeylerin adını bilirsin. Hani uçakların uçabilmesi için uçağı çeken şey. Bunu sanki...
1: Ultralight gibi mi?
3: Aynen öyle. Sanki ekli öyle bir şeyi var.
1: Eğer alabilirsek bunu alalım. O büyük kazançlı bilet dediğimiz şey işte bu. Burada kumarlık bir şey yok. Peki o çürümüş arkadaşlarımızdan ne haber? Onlara iyilik yaptık sanıyorlar.
3: Onlar için bir planım var. Bir önceki depo konusunda sinsice davranarak kendimizi fark ettirdik. Bu sefer akıllarıyla öyle bir oynayalım ki depoyu sanki üstlerini bırakmaya çalışıyoruz sansınlar.
1: Ha, ters psikoloji. Beğendim tuşu. Klik.
8: Pekala, başlıyoruz. Biri başlasın. Biriniz $100 versin. Var mı 100 veren? 100 verdiler. 200 var mı? 200 verdiler. Hadi 300
1: evet.
8: Verdiler. Şimdi
3: bu çocuklarla biraz dalga geçeceğim.
8: Evet, 300 verildi. Tamam, 400 istiyorum. 400 oldu. Evet, 400 veren var mı? $400 oldu. 500 oldu. Var mı
2: 900.
8: 500? 400, 500. Evet, 600. $1000 verdiler. Evet,
3: verdi.
8: Var mı 1100 veren?
3: Beyler,
8: 1100 veren var mı? 1100 var mı? 1100 veren var mı? $1100 istiyorum. Evet,
3: beyler?
8: Bu mudur çocuklar? 1100 istiyorum.
2: Bu depoyu almam için beni oyuna getiriyor. Hadi hadi hadi diye delice konuşuyor. Tonu dinlemiyorum. Onu hiç dinlemeyeceğim.
3: Bu kadar mıydınız beyler?
8: Satıyorum. Satıyorum. Sattım. $1000.
2: Siz de bizi kandırmaya çalışıyorsunuz.
1: İşte bu.
3: Kandınız değil mi?
4: Bu çok saçmaydı.
1: Sanırım 2-0 öndeyiz. Kendi mahallelerinde hizmete uğramış gibiler. Pek şık olmadı doğrusu.
3: Ultralight almamız çok iyi oldu ama o bagaj deposuna $1000 verdik. Hadi gidip o depoya bakalım. Acaba iyi bir şeyler vurduk mu yoksa tamamen batırdık mı bir bakalım.
1: Bagaj şehrinde dolaşmaya hazır mısın? Aa, bu boş. Bu iyi işaret değil. Aa, olamaz. İçi bavul dolu bir bavul.
3: Bu pek iyi görünmüyor dostum.
1: Ve babaanne kazakları. Beni hiç aramıyorsun.
3: Acaba neden?
1: Aa, babaannene bir sarıl.
3: Babaannemi bıçaklayacağım.
1: Kilo verin, incelin.
3: Aa, bunu muhakkak okumalıyım.
1: Kendimi bavulcu gibi hissetmeye başladım. Şimdiye kadar bu depo biraz...
3: kokuşmuş.
1: Biliyor musun, sıradaki bavul hakkında iyi şeyler hissediyorum. Aa!
3: Ne? Ne oldu?
1: Vay canına. Şuna bak. Az sonra ben ve Ton şaşırtıcı bir şey keşfediyoruz.
3: Oo, bir dakika. Orada bir şey yazıyor mu?
1: Deneysel diyor.
3: Bu biraz korkutucu.
1: Dükkanda tehlike büyüyor.
7: Yardım edebilir
2: evet,
7: miyim?
2: Evet, ben dükkan sahibiyim. Ton ve Alan'la konuşmam gerekiyor.
7: Birkaç saate burada olacaklar.
9: Pek mutlu görünmüyordu.
10: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
11: Burası tavuk.

0: Çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
2: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil,
3: dondurma. Golf. Sütaş ayran, sütaş ayran.
4: Döneri gördüğün an.
5: Bir de sütaş ayran.
4: Gelsin sütaş ayran.
6: Tüy almadın 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
7: Burger King'de Mandalorian ve Grogu ile macera dolu bir dünyaya katıl.
8: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
9: Hadi biraz da ananası abartalım. Rengi yaz gibi. Biri fresh mi dedi? Dışı sert, içi tatlı bir fest. Ananas sende bir tarz. Dimes Ananas. Sen de otur, bir ananas iç.
10: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
11: Break. Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
12: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
13: Tehlike çok büyük.
14: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
15: Olamaz mı?
14: 10 dakika içinde.
12: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
16: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
15: Bu gerçekten dehşet verici.
13: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
12: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
1: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
0: Bir fırsat.
2: Tozlu Servet 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Kes bakalım. Biliyor musun, sıradaki bavul hakkında iyi şeyler hissediyorum. Oh!
4: Ne? Ne oldu?
3: Bacanlar.
5: Bunu hatırlıyor musun dostum?
3: Merhaba, ben Palyaço Pepe. Merhaba arkadaşım. Aa, sakalındaki de nedir? Yemek mi? Pepe yer. Pepe yemek istiyor. Aa, evet yerim. Aa, hayır hayır, Pepe ateş sevmez. Ay ay ay ay ay. Biri bana yardım etsin. Ya Pepe kızardı.
4: Bu depo berbat.
3: Yine de Pepe bende kalıyor. Sanırım senin bavul kumarın pek işe yaramadı. Bir sürü kirli kıyafet ve ıvır zıvır.
4: Şu ultralight'ı ya satıp kazanırız ya da fena halde kaybederiz.
6: Nasılsınız?
7: Merhaba bayım, yardımcı olabilir miyim?
8: Evet, ben David, dükkan sahibi.
7: Merhaba. Tanıştığımıza sevindim.
8: En başından beri bir emanetçiye kiralamakta sıkıntı duyuyordum ve emin ol bu ilgilenmem gereken ilk rahatsızlık değil.
4: Aman tanrım, şuna bak.

0: Tom ve Ellen'la konuşmam gerekiyor.
1: Anlıyorum ama Tom ve Ellen şu ana çıkarttırmadı. Dışarıdalar. Ulaşmam imkansız. Birkaç saate geri gelirseniz dönmüş olurlar.
0: Her ikisi de burada olacak mı?
1: Evet, olacak.
0: Polis beni aradı. Komşular beni aradı. Uzun zamandır bu civarda yaşıyorum. Bu iki düşüncesizin itibarımız zedelenmesine asla izin vermeyeceğim. Eğer kontratı feshetmem gerekiyorsa ederim. Geri geleceğim.
1: Peki.
0: Teşekkür ederim.
1: Rahatsızlıktan dolayı özür dilerim.
2: Ne oldu?
1: Gelen dükkan sahibiydi.
2: Pek mutlu görünmüyordu.
1: Evet.
3: Hadi şunu kaldırmama yardım et.
4: Aa, evet.
3: Pekala dostum, umarım bu ultralight iyi kazandırır.
4: Özellikle de şu bavul felaketinden sonra umarım öyle olur. Bir dakika, bu ultralight mı?
3: Sanırım bir hava aracının bir kısmı gibi bir şey. Bilemedim. Bu ne böyle?
4: Emin değilim. Bu sanki... Bir dakika, bu biraz korkutucu. Evet.
3: Deneysel, deneysel de ne demek oluyor?
4: Evet, bence deneyselden çok zihinsel.
3: Sanki bir şeyler eksik gibi.
4: Bence kanatları eksik. Hani tepesinde duran büyük sert kanatlar vardır ya.
3: Peki yeri neresi?
4: Sanırım şuradan şuraya gibi.
3: Kanadın olmaması gerçeği biraz kırmızı alarm gibi.
4: Kefengin takılması bizim için hiç iyi olmadı. Yani kanatlarının eksik olduğunu bilseydik bu depoya asla $1000 yatırmazdık.
3: Eğer bu sadece deney olarak kalıp hiç gerçeğe dönmediyse zaten bomboş bir iş demektir. Merhaba kızlar, bir iki görüşme yapacağım.
4: Bugün nasıl geçti?
1: Aslında...
2: Dostum, dükkan sahibi geldi ve kızgındı.
4: Ne?
1: Evet, daha erken bir saatte uğradı. Sizinle konuşması için birkaç saat sonra tekrar gelmesini söyledik.
4: Dükkan sahibi daha önce aramıştı ama hiç gelmemişti. Sanırım çok kızmış.
3: Kim Haplın tavalarına gitmek ister? Ultralight'la ilgilenen oldu.
4: Bir sorunumuz var. Dükkan sahibi uğramış ve kızlarla konuşmak için burada olacağımızı söylemiş. Neden eli alıp ikiniz gitmiyorsunuz? Ben dükkan sahibiyle ilgilenirim.
3: Deneysel hava aracının ne getireceğini hiç bilmiyorum. Satış esnasında yanımda olmana gerçekten çok ihtiyacım var.
4: Evet, ama dükkan sahibiyle ilgilenmezsek başımıza daha büyük işler açılabilir.
3: Seni Profesyoneller Ligi'nden çağırıyorlar. Hazır mısın?
1: Evet.
3: Pekala.
4: Oho, ne haber dostum? Arkadaşım Haley dükkana gelip bana bir şeyler göstermek için ölüyordu. Ben de dükkan sahibini beklerken Haley'i dükkana davet ettim.
5: Senin için birkaç oyuncağım var. Bu US Optics ER25.
4: Aman tanrım, şuna bak.
5: 5x25x58mm bak.
4: Oh, öndeki de bal peteği.
5: 5 güçten 25 güce çıkıyor, önünde flaşı var. 2000 metrekarelik alanda geçerlilik gösterecek her türlü silaha monte edilebilecek durumda.
4: Ne kadar istiyorsun?
5: Bunu yaklaşık olarak $3000 satıyorlar.
4: Hmm. Bunu alırsam dükkana değil, kendime istiyorum.
5: $2500 olur. Ucuza gitmiş olur ama bana çok yardımı dokunur.
4: Bugün aslında dükkana bir şey almak istiyorum. Her ne kadar dükkan pek iyi durumda olmasa da bu parça kaçmaz. Bu kötü çocuğu kendim için almak istiyorum. Ne var biliyor musun? Alıyorum.
5: Ağzının tadını biliyorsun.
4: Tezgahın arkasında olup da fiş kesmeyecek olmak çok tuhaf.
3: Ellie ve ben Ultralight'ı Upland Havaalanı'na götürüyoruz. Kanatsız bu hava aracının nedenini öğrenmeyi umut ediyorum. Tom Ultralight uzmanı ve umarım sorularımızı cevaplar. Anlattığım gibi iyi olması için gerçekten dua ediyorum. Evet, umduğum gibi mi?
6: Bana Ultralight'ın olduğunu söylemiştin değil mi? Yalnız bu Ultralight değil. Bu güçlendirilmiş bir paraşüt.
3: Yani bana bu şeyin paraşüt yardımıyla uçtuğunu mu söylüyorsun? Yani yamaç paraşütü gibi, öyle mi?
6: Aynen öyle. Paraşüt bu aletin kanadı. Eğer tek kişilik ve daha küçük olsaydı o zaman ultralight diyebilirdik. Ama bunun iki oturma yeri olduğu için bu bir uçak.
3: Yani bu bir uçak mı?
6: Bu kesinlikle bir uçak.
3: Bu çim biçme makinesine bağlanmış bir kum torbasına benziyor. Kim böyle tuhaf bir şey yapar ki?
6: Notre Dame'dan bir profesör. İlk başladığında hava kuvvetleriyle üniversitenin yönettiği bir projeydi.
3: Peki nasıl bir fiyat aralığından bahsediyoruz?
6: 10.000 ila 18.000 arası, bilirsin.
3: Dalga mı geçiyorsun? Bunun için 10.000, 18.000
6: evet.
3: Arası mı?
6: Sana şöyle söyleyeyim. Bu haliyle $8000. Eğer içinde sen de olursan 10.000 eder.
3: Neden böyle bir şey yapayım?
6: Şöyle ki, bunu uçurduğumuzda dengede olup olmadığını anlamamız için iki kişiyle test etmeliyiz.
3: Bak, ben antikacıyım, tamam mı? 10.000'imi alırım, yola koyulurum. Sen de biner uçarsın. Umarım GPS'in vardır, çünkü başına bir şey gelirse bulmak isterim. Üzülürüm senin için.
6: Bak, bunu bana getiren sensin. Bunu nereden bulduğuna dair hiçbir fikrim yok. Motorunun çalışıp çalışmadığını bilmiyorum ve sen bana getirip yüksek paralar vermemi bekliyorsun. Sana söylüyorum, sen de arkamda oturacaksın.
3: Pekala, olabilecek en kötü şey ne? Öğrenmeliyim.
6: Büyük bir düşüş.
3: Çok çok uzaklardan bu şeyi sürükleyerek ta buraya kadar getirdim çünkü sen burada yaşıyorsun. Hayatını kolaylaştırdım. Peki neden bu hava aracına 14.500 dolar ödemek için heyecan duymuyorsun?
6: Arkamda oturacaksın ve şikayet etmeyeceksin. O zaman 14.000 senin.
3: 14.000 mi? Pekala, senin uzay maymunun olacağım. Anlaştık. Hadi dostum, gidip biraz bu şey her neyse ona binelim artık.
6: Hadi uçuralım.
3: Tamam.
4: Aa, merhaba dostum. Ne haber?
0: Sonunda biri konuşmak için burada. Ama beni bir parçacık olsun sinirlendirsinler, onlara ne yaparım bilmiyorum. Daha önce uğradım. Kızlarla konuştum ve sizin açık artırmaya gittiğinizi söylediler. Biliyorum meşgul insanlarsınız ama sana ve Alan'a ulaşmak için çabalıyorum.
4: Oh, neler oluyor?
0: Bazı şikayetler var. Geçen hafta sonu telefonum durmadan çaldı. Park edemediklerini, acayip gürültü olduğunu söylediler. Ben de ne oluyor böyle dedim.
4: Evet, özür dilerim. Çalışanlarımız işi biraz hareketlendirmek için değerlendirme günü yaptılar ve olaylar biraz kontrolümüzden çıktı. Sanırım bazı komşuları kızdırdı.
0: Evet, kızdırdınız.
4: Özür dilerim. Bir daha böyle bir organizasyon yaparsak muhakkak çok dikkat edeceğiz ve seni öncesinden arayacağız.
0: Evet.
4: Komşulara da önceden haber vereceğiz.
0: Onlar kızdığında ben de
4: bizim
0: kızıyorum.
4: Bizim son isteyeceğimiz şey burada yaşayan sakinleri rahatsız etmektir.
0: Aynı görüşte olduğumuza sevindim. Ben de biraz fazla tepki vermiş olabilirim. Tom bir profesyonel ve bu konu hakkında rahatlamamı sağladı. Bu seferlik uyarı olarak kalmasına izin veriyorum ama bir daha herhangi bir sorun istemiyorum.
4: Dostum çok özür diliyorum.
0: Tamamdır, konuştuğumuza sevindim. Bu harika bir alet. Çok güzel.
4: Oo, mükemmeldir. Bu bir keskin nişan dürbünü. Al bir bak.
0: Bir bakayım.
4: 1000 metre uzaktan çiçek üzerindeki arıyı bile vurabilirsin.
0: Hay canına, bununla gidecek mermiyi görmek isterdim.
4: İş ilişkilerinde orta yolu bulmak önemlidir. Kimileri golf oynamaya gider, ben de silahlarla oynuyorum. Söylemesi biraz tuhaf. Aslında çıkıp biraz denemek istiyorum. Eğer yapacak bir şeyin yoksa gel, birlikte biraz atış yapalım.
0: Bu hoşuma gider.
4: Harika.
0: Organizasyonlarınızı yapmanıza sevindim ama lütfen bu insanların
4: elbette
0: bana kızmasına
4: dostum
0: izin vermeyin. Tamam,
4: tabii,
0: teşekkür ederim.
4: Sevindim.
0: Seninle konuşunca daha görüşürüz iyi hissettim koca adam.
6: Şu anki haliyle 8.000. Eğer motoru çalışırsa 14.000.
1: Dikkat edin. Yavaş.
7: Yavaş yavaş. Hayır.
1: Ah tanrım, neden o kadar yüksekte uçuyorlar?
7: Aman tanrım, evet. Hayır, hayır. Yavaş dostum, yavaş. Yavaş, yavaş. Boynumu kıracaksın. Ne yapıyorsun? Yavaş dostum, yavaş.

0: Beni çok korkuttun. Deli misin sen?
1: Aa, sen çılgının tekisin ama bir anlaşmamız vardı.
2: Evet var.
1: 14.000'i ve bu arkadaş yanlısı gökyüzünü tamamen sana bırakıyorum.
2: Tamamdır. Yalnız burada o kadar nakit para yok. Neden hangara gitmiyoruz ve sana orada bir çek yazmıyorum, ne dersin?
1: Orada tuvalet var mı?
0: Evet, çok
1: var.
0: Fazla bilgi
1: galiba
0: verdin.
1: Galiba biraz ihtiyacım var.
3: Alan, sanırım ayrılmamız bu sefer bizim işimize yaradı.
1: Aynen öyle oldu. Güçlendirilmiş paraşütümüzü Tom'a 14.000'e sattık.
3: Ben de dükkan sahibiyle durumumuzu yumuşattım ve işimize güzelce devam edebiliriz.
1: Ayrıca Al bavulları internet üzerinden 300'e sattı. İki depoya 2.000 dolar harcadık ve içinden çıkanları da tam olarak 14.300'e sattık. 12.300'ü kar.
3: Sanırım sağa doğru. Biraz yukarıda. Evet, pekala. İşte. Tamamdır.
1: Geç kaldım, özür dilerim.
3: Hey dostum, bütün eğlenceyi kaçırdın.
1: Yarına bir satışım var. Hedef ne peki?
3: İşte orada. Derin bir nefes al.
1: Nerede? Bir dakika. Ne? O da ne? O ne?
3: Grace'e iyi geceler de.
1: Hayır. Hayır.

bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Kalenin Belek.
1: Uyandıralım. Üstün Lezzet Ödüllü Golf Maraşı'nın süt oranı tam %81.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da, paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
5: Hesap basit, hesap basit.
6: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
7: Tehlike çok büyük.
8: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
9: Olamaz mı?
8: 10 dakika içinde.
6: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
10: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
9: Bu gerçekten dehşet verici.
7: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
6: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
11: Food is forbidden.
12: Kalp damar ilaçları da var.
13: Meyve yasak, komple yasak.
6: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
14: Otizmin tek çaresi eğitim. Onun da en iyi yolu erken tanı. Ama yetmez, imkan tanı. Uzman öğretmenler ve etkili bir eğitim programıyla. Alan tanı, sosyal hayatta iletişim kurmasına. Zaman tanı, öğrendiklerini uygulamasına. En önemlisi de şans tanı. Bağışlarınla güneş gibi tekrar doğmasına.
15: Korkarsan adım almaktan ya da tut ki derinlere dalmaktan. Sen korkma, yeniden doğar güneş.
14: Siz de Tohum Otizm Vakfı'na yapacağınız bağışlarla otizmli çocuklara eğitim fırsatı tanıyın.
15: Sen korkma, yeniden doğar güneş.
16: Bu gece restoran sırlarında Long Beach, Kaliforniya'daki La Traviata'nın sahibi Mario Nasap, aşçıbaşı Joe ile ilgili kötü kokular alıyor.
17: Yakın zamanda müşterilerimden yemeğin kalitesi ve tadıyla ilgili şikayetler almaya başladı.
16: Mario en kaliteli malzemeleri kullandığından kendiyle gurur duyuyor ama Joe'nun başka fikirleri olabilir.
18: Üstündeki vücut ilacını yıka. Bam! Organik oldu işte.
16: Kılık değiştirip gerçeği ortaya çıkarma görevi restoran sırlarına düşüyor. Joe usta bir aşçı mı yoksa yaptığı şey sorun üretmek mi?
19: Buradaki levrein aynı. Tek fark yarı fiyatın olması. Çoğu kişi farkı anlamaz.
18: Teşekkür ederim.
19: Al sana boş bir fatura.
17: Ne yapıyorsun dostum? Onu benim müşterime vermeyeceksin.
16: Restoran sahibi olmak kolay değil. Yemekleriniz, atmosferiniz, müşterileriniz harika olabilir. Ama çalışanlar umursamazsa...
20: Pislik yapma tabii.
16: Gurur duyuyor ama Joe'nun başka fikirleri olabilir.
18: Üstündeki vücut ilacını yıka. Bam! Organik oldu işte.
16: Kılık değiştirip gerçeği ortaya çıkarma görevi restoran sırlarına düşüyor. Joe usta bir aşçı mı yoksa yaptığı şey sorun üretmek mi?
19: Buradaki levrein aynı. Tek fark yarı fiyatın olması. Çoğu kişi farkı anlamaz.
18: Teşekkür ederim.
19: Al sana boş bir fatura.
17: Ne yapıyorsun dostum? Onu benim müşterime vermeyeceksin.

0: yeni malzemeci.
1: Restoran sahiplerine mekanlarında olmadıklarında neler yaşandığını gösteriyor.
2: Hırsızlık yapıyorsun. Hemen oraya gitmek istiyorum.
3: Bu iş yeri benim.
2: O yemek benim hayatım.
1: Restoran sırları.
4: Benim adım Mario Nassab. Long Beach, Kaliforniya'daki La Traviata'nın sahibiyim. Yemeklerimiz ağırlıklı olarak İtalyan kökenli yemekler. En taze malzemeleri kullanarak inanılmaz derecede iyi makarnalar, ravioliler, tortellini'ler yapıyoruz. Bu arada hepsi ev yapımı. Ekmekten tatlıya kadar her şeyi kendimiz yapıyoruz. Çok gurme bir mutfağımız var. Müşterilerimiz buraya geldiklerinde en taze, en iyi malzemelerle hazırlanmış iyi yemekler bulacaklarını bilirler. Bu uzun yıllardır böyle. Balıktan bahsetmeye bile gerek yok. Kaliforniya'daysanız en iyi balıkları sunmanız gerekir ve biz de öyle yapıyoruz. Şili levreği bir numara. Ayrıca biftek restoranı kalitesinde flaminyonumuz var. Sushi kalitesinde sarı kanatlı orkinos yapıyoruz. Harika bruschetta'mız var. Yapma şeklimize bayılıyorlar. La Traviata'da birkaç yıl başarı elde ettikten sonra emekli olma vaktimin geldiğine karar verdim ve onu sattım. Ama elbette sabahları buraya gelmek zorunda kalmadığım bir hayatı yaşayamadım. O sebeple yakın zamanda restoranımı tekrar satın aldım. Restoranımı geri alma konusunda talihliydim ama buraya benden sonra aldıkları şef Joe ile çalışma durumunda kaldım. Bence benim sorunum burada. Yakın zamanda müşterilerimden yemeğin kalitesi ve tadıyla ilgili şikayetler almaya başladım. Yemeğin kalitesi bu şekilde düşmeye devam ederse bu durum her şeyi etkiler. Benim yaptığım her şey burada, La Traviata'da. İlgilenmem gereken bir ailem, bir kızım var. Ayrıca buradaki işlerine ihtiyacı olan insanlar var. Bu iş yerinin sahibi olarak onların hepsinden ben sorumluyum. Ben yemekleri ne zaman denesem mükemmel buluyorum. Restoran sırları ekibinden aradığım cevapları bulabiliriz.
5: Merhaba Mario. Restoran sırlarından Charles Stiles.
4: Memnun oldum dostum, hoş geldiniz. Şeyin. Memnun oldum.
5: Kendisi ekibimizden.
4: Çok hoş bir hanım.
5: Bana biraz restoranından bahset. Üst sınıf duruyor ha.
4: Buradaki işimi 97 yılı civarında güzel bir İtalyan opera house olarak kurdum. Burada ev yapımı makarnalar, ravioliler, tortellini'ler yapma konusunda oldukça etkiniz. En taze malzemeleri kullanıyoruz. Ayrıca balıklarımız da günlük geliyor. Mümkün olduğunca ulaşabildiğimiz kadarıyla organik malzeme kullanmaya çalışıyoruz.
5: Bana yaşadığın sorunlardan bahsetsene.
4: Ben mekanımı birilerine sattım. Sonra yeniden satın aldığımda yemekleri Şef Joe yapıyordu.
5: Mutfağı yönetiyor senin aşçı.
4: Tam olarak öyle.
5: Satın alma yapıyor mu? Mutfakta kararlar veriyor mu?
4: Benim restoran işletme yöntemim şudur. Ön tarafı ben yönetirim, arka tarafı sen. Ama tüm müşe alımları ben yaparım. Ara sıra dolaşıp müşterilerle konuşuyorum. Kalitede sorun olduğunu duyuyorum ve bunun sebebini merak ediyorum. Sonra arkaya gidip yemeği deniyorum ve her şey yolundaymış gibi duruyor.
5: Sanırım birkaç şey üstüne çalışmamız gerekecek.
4: Belki de işine odaklanmıyordur. Boş zamanlarda aktörlük yapıyor, stand-up komedi yapıyor. Ne isterse onu yapabilir ama restoranımı eğlence konusu yapmasına izin vermeyeceğim.
1: Restoran sırları bu yakalama görevinde mekanın önceki sahiplerinin işe aldığı aşçıbaşı Mario'ya odaklanacak.
5: Mario, restoranının her tarafına kameralar yerleştireceğiz. Böylece her masayı görebileceğiz. Mutfağı görebileceğiz. Her şeyi görebileceğiz.
4: Onların bundan haberi olmayacak mı?
5: Kesinlikle.
4: Vay canına.
6: Ben de içinde gizli kamera olan bir gözlük takacağım. Böylece
4: görevimiz tehlike tarzı.
6: Evet, böylece
4: güzel.
6: Hem yerleştirilen kameralardan restoranı izleyebileceksin hem de benim gördüklerimi görebileceksin.
4: Daha önce La Traviata'yı bir kez kaybettim. Onu bir kez daha kaybetmek istemiyorum.
1: Yakalama görevini gerçekleştirmek için La Traviata'daki kilit noktalara gizli kameralar yerleştirildi. Kamera 1, 2 ve 3 Şef Joe'yu izlemek için mutfağa yerleştirildi. Kamera 4, 5 ve 6 restoranın ve müşterilerin genel görüntüsünü almak için yemek alanına yerleştirildi. Shelley'ine ek olarak görevde Rob da yer alacak ve bir deniz mahsulü tedarikçisi rolü yapacak. Charles yan tarafa bir kontrol odası kurdu. Mario restoranında olan biteni buradan izleyebilecek.
5: Her yere kamera yerleştirdik. Mutfağa, yemek alanına, her yere.
4: Kontrol odasına ilk girdiğimde şok oldum. Yani muhteşem bir şey.
5: Mario, malzemelerini nasıl satın alıyorsun?
4: O gün ihtiyacı olacağı şeyleri alması için ona her sabah yaklaşık $1000 veriyorum. Doğrudan bireysel çalışan balıkçılardan ve çiftçilerden alışveriş yapıyorum. Böylece en taze malzemelere ulaşabiliyorum. Elbette nakit kullandığım için tasarruf ediyorum.
5: Mario, şimdi gidip Joe'yu Shelley'inle tanıştırabilirsin. Joe'ya bugün kullanması için para ver.

0: Öylece başlamış oluruz.
1: Mükemmel, tamam.
2: Mario mutfağından çıkan yemeğin kalitesi konusunda kaygılı. O sebeple bu yakalama görevinde aşçıya mağrur yapacağım.
3: Evet.
1: Bu Bayan Shelley.
2: Merhaba.
3: Merhaba.
1: Bahsettiğim genç hanım.
3: Evet.
1: Bir süre burada olacak. Elbette senin mükemmel yönetiminde. Benim gitmem gerekiyor ama sana biraz nakit vereyim. Alışveriş için istemiştin.
3: Evet.
1: Bununla aldıklarını daha sonra bana da söylersin. Ha?
3: Teşekkür ederim.
1: Rica ederim kardeşim. Bu kızla ilgilen. Olur mu?
3: Tamam, ilgileneceğim.
1: Kendinize dikkat edin.
3: Ufak bir alışveriş yaparsın. Bir alınacaklar listem var. Biraz sebze almamız gerekiyor. Biraz taze sebze kullanıyoruz. Organik malzemeler. Herkes öyle seviyor.
2: Harika.
3: Yoldaki markete git. Orada iyi malzeme satıyorlar.
2: Çiftçi marketi mi yoksa organik ürün satan bir yer mi?
3: Hayır, normal bir market.
4: Joe'yu alışıldık süpermarketlere mi yolluyorsun?
1: Hayır, sadece organik ürün alıyoruz.
4: Bu durum yemeklerini kesinlikle etkiler.
1: Tabii ki etkiler.
2: Organik ürün mü satıyorlar?
3: Organik dediğin nedir ki? Üstünde böcek ilacı yok demek. Biz de ürünleri güzelce yıkayacağız.
2: Tamam.
4: Şaka mı bu? Joe'nun organik tanımı buysa bence bugün göreceklerinden hoşlanmayacaksın.
3: Para üstüne getirirsin.
2: Ama organik o demek değil.
3: Bugün öyle olacak.
1: Oh Joe, ne yapıyorsun dostum?
5: Birazdan.
6: Buradaki levreğin aynı.
4: Normalde sazan satıyor
1: musun? Sazan levrek gibi değildir. Bizimki Şili levreği.
6: Yarı fiyatına. Çoğu kişi farkı anlamaz.
1: Oh Joe, ne yapıyorsun?
5: Long Beach, Kaliforniya'daki La Traviata'nın sahibi Mario Nassab, Şef Joe'nun restorandaki yüksek standartlara uygun yemek yapmadığından endişe duyuyor. Charles, La Traviata'nın yanına bir kontrol odası kurdu. Mario restoranında olan biteni gizli kameralarımız sayesinde buradan izleyebiliyor. Restoran sırları ekibinden Shelley'in bir aşçı yamağı gibi davranıyor. Rob ise bir deniz mahsulü tedarikçisi rolü yapıyor. Yakalama görevinin başlamasından birkaç dakika sonra Mario, Şef Joe'nun organik malzemeleri nasıl tanımladığını öğreniyor.
3: Organik dediğin nedir ki? Üstünde böcek ilacı yok demek. Ürünleri güzelce yıkayacağız.
2: Tamam.
3: Para üstüne getirirsin.
2: Ama organik o demek değil.
3: Bugün öyle olacak.
4: Şaka mı bu? Şu olaya bak.
1: Tamamen şok oldum.
2: Joe beni ürünleri almam için süpermarkete yolladığında ucuza kaçtığını fark ettim. Çünkü bu civarda organik ürün almak istiyorsanız bir çiftçi pazarına gitmeniz lazım.
3: Bu listedeki malzemeleri al. Pişini getirirsin.
1: Bunu yaptığına inanamıyorum. Organik bundan daha fazlası demek. Aman tanrım Joe.
4: Bu durum yemeklerin kalitesini ve tadını kesinlikle etkiler.
1: Cehenneme gideceğim. Bence müşterilerin yemeğin kalitesiyle ilgili şikayetleri Joe'nun malzemeleri kullanma şeklinden kaynaklanıyor olabilir.
4: Mario, senin günlük deniz mahsulü sevkiyatını bugünlük iptal ettik.
1: Evet.
4: Restoran sırları ekibinden Rab'ı içeri yollayacağız. Senin her zaman balık aldığın şirketten gelen bir balık tedarikçisi rolü yapacak.
1: Tamam.
4: Joe'nun alıp almayacağını test etmek için düşük kaliteli balık getirecek.
1: Sanırım cevabı öğrenmek istemiyorum.
4: Malzemede ucuza kaçıyorsa balıkta da kaçar mı dersin ha?
1: İddiaya girerim, kaçmayacak.
4: Rab, içeri girebilirsin.
6: Bugün bir balık tedarikçisi rolü yapıyorum. Görevim alması gerekenden daha kalitesiz balık alması için Joe'yu yemlemek. Merhaba.
3: Sen de kimsin?
6: Ben Rob, Long Beach Balık Şirketi'nden.
3: Richard nerede?
6: Richard izle çıktı. İçeri girdiğimde her zaman çalıştığı kişi olan Richard'ı göremeyince cidden kaygılandı. Beni orada istemiyordu.
3: Normalde benim sevkiyatımı Richard yapıyor.
6: Biliyorum, benden seninle ilgilenmemi istedi.
3: Yani olayı biliyorsun.
6: Evet, her şeyi biliyorum.
4: Yemi yutuyor gibi.
6: İlk sırada Şili levreği var.
3: Şili levreği mi var?
6: Evet var.
3: Harika.
6: Sana göstereyim.
3: İyidir, çok iyidir, pahalıdır.
6: Öyle, 450 gramı 28 dolar. İşte burada, şuna bir baksana.
4: 28 dolar normal mi? Balık fiyatları biraz yüksek.
1: Şili levreğinin fiyatları çok değişken. Ayrıca balıkları özel şekilde kesiyorlar. Yani 28 dolar olabilir.
4: Tamam.
6: Sana bir şey daha getirdim. Daha ucuz bir şey. Burada sazan var. İşte.
4: Şimdi de sazan çıkarıyor.
6: Bu sazan balığı.
4: Normalde bunu satıyor musun?
1: Hayır.
6: Buradaki levreğin aynı. Tek fark yarı fiyatına olması. 14 dolar.
1: Sazan levrek gibi değildir. Bizimki Şili levreği.
6: Çoğu kişi farkı anlamaz.
4: Ona yarı fiyatına sazan öneriyor.
1: Onu satın almayacak. Şili levreğinin önemini biliyor. Sazan ve Şili levreği birbirinden farklı şeyler.
3: Sen bana bundan 900 gram ver. Şili levreğinden.
6: Tamam.
3: Sazandan da 900 kilo ver.
6: Tamamdır.
1: Dur
4: ne
1: biraz.
4: Ne dediğini duydun mu? Sazan alacağını söyledi.
1: Evet öyle.
3: Ama faturayı doldururken oraya şöyle yazsa. 9 kilo 900 gram balık yaz.
6: Tamam.
3: O kadar yaz.
4: 900 gram şili devreği ile 9 kilo sazan aldı. Ama ondan faturaya sadece balık şeklinde yazmasını, balığın cinsini belirtmemesini istiyor.
1: Bunu kaç kez yaptığını merak ediyorum.
3: 35, 36.
6: 336.
3: 336.
6: Tamamdır. Teşekkür ederim.
1: Ona parayı sazan alması için vermedim.
3: Senin için küçükmüş.
6: Aha. Teşekkür ederim.
3: Birbirimizle ilgileneceğiz, tamam
6: mı? Sağ ol dostum.
4: Joe sadece seni değil, müşterileri de kandırıyor. Çünkü taze şili levreyi gelecek sanıyorlar ama sazan
1: bu
4: geliyor.
1: Bu balık şili levreyle kıyaslanmaz bile.
4: Doğru.
6: Al sana boş bir fatura.
3: Teşekkür ederim.
6: Seninle iş yapmak güzel.
4: Rab'dan boş bırakmasını istediği faturayı Şef Joe
1: aman
4: dolduruyor.
1: Aman tanrım. Büyük saçmalık.
4: Oraya zoom yapalım. Bakalım ne kadar yazmış. 602 dolar.
1: 602 dolar.
4: 336 dolar ödedi. 602 yazdı. Arada 266 dolar var.
1: Karşılığı müşterilerimin kalitesiz yemek doğru yemesi oluyor. En büyük endişem bu durumun iş yerimi baş aşağı götürmesi.
4: Bu çalışmak isteyeceğin bir adam değil.
1: Değil.
4: Çünkü restoranı zehirliyor.
1: Kimse buraya gelip onun pişirdiği o şeyi yemek istemez.
4: Şimdi aradaki farkı verdiğim paranın içinden çıkarıyor.
1: O 200 dolara ne olacağını merak ediyorum. Orada ne yapıyorsun Joe?
4: Bak, senin paran onun cebine girdi.
2: Şili levreyi alacağım. Böyle koyu renk levrek görmemiştim.
3: Bu güney şili levreyi.
1: O levrek değil Joe. Onu benim müşterime vermeyeceksin.
0: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
7: Kazancım Net, sigortam Net.
8: Sen ne geldi? Çantam hazır mı?
9: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
10: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
11: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
12: Tabii.
13: Hangi programdı ya? Peki hangi program?

0: Hayatım, ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Veniş Costa Multipower sıvı leke çıkarıcı Migros'ta. Kısa programda bile etkili Veniş Costa ile lekelere elveda. 25 Mayıs 4 Haziran tarihleri arasında Veniş Costa Multipower sıvı leke çıkarıcı çeşitleri 159 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedten kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
5: Biraz fazla almadınız mı?
6: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
5: Yok mu bunun bir çaresi?
7: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
8: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
9: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
10: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
11: Bana göre yenilikçi olmalı.
12: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
11: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
10: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
13: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
14: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
10: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
15: Sağlam bankacılık.
16: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
17: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
18: Üst düzey bir meydan okuma.
17: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
19: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
17: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
20: Food is forbidden.
21: Kalp damar ilaçları da var.
22: Meyve yasak, komple yasak.
17: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: La Traviata'nın sahibi Mario Nasap, gizli kameralarımız ve restoran sırlarının gizli görevdeki çalışanları sayesinde Şef Joe'nun daha ucuz ürün aldırdığını...
1: Organik dediği nedir ki? Üstünde böcek ilacı yok demek. Biz de ürünleri güzelce yıkayacağız.
0: Ve Şili levreyi yerine ucuz sazan servis edip aradaki farkı cebine attığını öğrendi.
2: Orada ne yapıyorsun Joe?
3: Bu adam hırsız. Senden çalıyor, müşterilerinden çalıyor, çalışanlarından çalıyor. Bundan kendisine 280 dolar fayda sağladı.
2: Nasıl da anlamadım ki? Muhtemelen bu sadece tek seferlik bir şey olamaz. Bir süredir devam ediyor olmalı.
4: Merhaba, ben geldim.
3: Shell'in organik olmayan ürünler alıp geldi. Joe ondan böyle yapmasını istedi. Bakalım şimdi bunu nasıl ortaya koyacak?
2: Anlayacağız arkadaşım, anlayacağız.
4: Bunlar organik değil, biliyorsun değil
1: Sen
4: mi?
1: Sen onları yıkayınca öyle olacaklar. Organik demek kazıklanmak demek. Üstündeki böcek ilacını yıka, bam, organik oldu, tamam mı? Böylece tasarruf yapıyoruz.
2: Bu bir şakaysa ben gülmüyorum Charles.
4: Ben neyin organik olduğundan emin değilim.
1: Buradaki tanımı bu.
2: Tahminimden çok daha ötedeymiş. Böyle aldatmak korkunç bir şey.
0: Birkaç saat sonra La Traviata öğlen yemeği için kapılarını açıyor. Restoran ve mutfak yoğun.
3: Bu sebzeler menünde yazanın tersine organik değil. Süpermarketten alındı. Şimdi müşterilerin onları yiyor.
2: Bu kesinlikle kabul edilemez. Bu iş hiç hoşuma gitmedi.
5: Sipariş vermeye hazır mısınız?
6: Sanırım öyle. Capellini
5: ceca. Capellini ceca, tamam.
6: Şili levreyi alacağım.
5: Tamam.
3: Müşteri levrek istedi. Şili'nin gidip balık tabağına bakmanı istiyorum.
6: Bu nedir?
1: Evet, evet. Şili levreği.
6: Böyle koyu renk levrek hiç görmemiştim.
1: Bu güney Şili levreği.
6: Emin misin? Rengi çok koyu ama.
1: Sen nesin, casus falan mı?
2: Joe, aman tanrım Joe. O levrek değil Joe. Onu benim müşterime vermeyeceksin. Bence onu durdurmalıyım.
3: Şimdi buna yapacağımız...
2: Buna gerçekten izin veremem. Dur artık dostum. Buna devam etme. Müşterilerime sazan servis etmek mi? Cesedimi çiğnemeniz gerekir.
3: Biliyor
2: musun? Bu kadar yeter.
3: Neden şöyle yapmıyoruz? Joe'yu arayıp ona öğlen yemeği için restorana geleceğini ve Şili devriye yemek istediğini söylemeni istiyorum. Bakalım aynı balığı mı pişirecek?
2: Yapıyorum. Hemen arıyorum.
1: Mutfak.
2: Nasılsın Joe? Ben Mario.
1: Mario, ne haber patron?
2: Bugün iyi balığın var mı?
1: Evet.
2: Yoldayım. Onu bana hazırla. 10 dakikaya falan orada olurum.
1: Ayarlayacağım. Tamam efendim.
2: Çav çav.
3: İddiaya girerim. Senin tabağına oradaki levrekten koyacak. Bundan eminim.
2: Bilmiyorum. Sazan da koyabilir.
3: Balık için iki tava hazırlıyor. Birinde sazan var, diğerinde Şili levreği. Acaba hangisi senin için?
2: Bu çılgınlık. Şili levreği beyaz bir balık. Karpsa neredeyse kırmızı bir balık. Bu itibarla ilgili bir şey. Benim itibarım, restoranımın itibarı. Beni aptal yerine koyuyor. Bunu kabul edemeyeceğim doğrusu.
3: Senin sorunun Joe. Bazı endişelerin vardı, yersiz
2: bunu
3: değilmiş.
2: Bunu şimdi anlayabiliyorum. Arkadaşım, sen çıldırdın mı? Benimle dalga mı geçiyorsun? Sazan alıp onu restoranımda mı satacaksın? Hiç sanmıyorum. Hiç sanmıyorum dostum. Charles, üzgünüm dostum. O sazanları müşterilerime servis etmeden onu durdurmak zorundayım.
3: Tamam, İzin onunla ver, şimdi onu ilgilenirim. Getireyim.
2: Merhaba Joe.
1: Merhaba Mario.
2: Nasılsın dostum?
1: Müthiş.
2: Sanırım balığımı hazırlamışsın.
1: Evet efendim.
2: Güzel. Bir deneyeyim.
1: Tabii efendim.
2: Evet. İşte levreğim. Güzel.
1: Evet efendim.
2: Ne cins?
1: Şili levreği.
2: Buna Şili levreği mi diyorsun Joe?
1: Evet.
2: Bir bakayım. Yapma dostum. Bu balık Şili levreği falan değil. Benimle gel. Gel benimle. Hadi gidelim. Gel. Seninle biraz konuşalım. Benimle gel Joe. Benimle gel kardeşim.
1: Yediğini beğenmedin mi?
2: Benimle gel kardeşim.
1: Neler oluyor ha?
2: Gir içeri. Etrafına bir bak Joe.
1: Bu da ne?
0: Long Beach, Kaliforniya'daki La Traviata'da gizli bir yakalama görevi gerçekleştiren restoran sırları ekibi, Şef Joe'nun iki yöntemle para çaldığını ortaya çıkardı.
1: Üstündeki böcek ilacını yıka, Bam, organik oldu.
0: Gerekenden ucuz mallar alıp sazanı Şili levreği diye servis ediyor.
2: Bu balık Şili levreği falan değil. Etrafına bir bakın Joe.
1: Bu da ne?
3: Joe, benim adım Charles. Restoran Sırları adlı şirketten geliyorum. Mario mutfağından çıkan yemeklerin kalitesiyle ilgili bir süredir kaygı duyduğu için şirketimi aradı. Müşterilerden şikayet varmış. Bunun için kameralar yerleştirdik. Yeni aşçı Yaman Şelin de benim için çalışıyor. Onu markete yolladım. Malzeme alması için markete mi yolladın yoksa bakkala mı?
1: Çiftçi pazarına yolladım.
3: Ona markete gitmesini söylediğini duydum.
1: Bence bu şey saçmalık.
3: Balık tedarikçin de benim için çalışıyor. Bugün 9 kilo sazan aldın.
1: Balık balıktır.
3: Ya tabii balık balık. Peki neden tedarikçiyle anlaşıp 450 gramına 14 dolar ödüyorsun? 280 doları ne yaptın?
1: Soytarıya inanıyor musun?
2: Soytarı o değil, sensin sen. Bu adamı ben tuttum. Ben ne zaman müşterilerin masasına tatlı su balığı koydum ha? Sen kimi kandırmaya
1: çok
2: çalışıyorsun?
1: Çok da dinliyorum seninle.
3: Faturada oynama yaptı. Sen ciddi misin?
1: Evet.
2: Seninle sonra konuşacağız. Hiç kuşkun olmasın.
3: Paran hala onda. Öyle çıkıp gitmemeli.
2: Hem de müşterilerime bunu yedirdikten sonra. Şaka mı yapıyorsun?
7: Joe,
2: sabah sana verdiğim para nerede?
1: Ben de.
2: O parayı bana ver ve buradan defol git. Seninle bir saniye bile çalışmak istemiyorum. Cidden aptal olduğumu mu sanıyorsun ha? Dünkü çocuk muyum
1: bana
2: ben?
1: Şu adama mı inanıyorsun? Ben iyi bir şefim.
2: İyi şefliği külahıma anlat. Yaptıklarını izledim. Hepsi kamerayla kaydedildi. Anlıyor bak, musun? Sen kovuldun dostum. Buradan kovuldun. Parayı geri ver hadi. Ver parayı.
1: Sen de burası da pisliksiniz.
2: İşim bozulunca kötü adam oldum değil mi?
1: Biliyor
2: şimdi kötü
1: Mario,
2: adam oldum ben.
1: Ben artık yokum.
2: Bana uyar, git şakalarını başka yerde yap.
1: Balık balıktır adamım. Tamam, konu onu nasıl yaptın. Ben balığı çok iyi yaparım. İnsanlar bunun için gelmeye devam ediyor. Mario beni arayacak, aramızı düzeltebiliriz diyecek ama hayır, hiçbir şey düzeltemeyiz. Ben buradan gidiyorum.
2: Hey, hey, hey.
3: Merhaba Mario.
2: Hey, hey.
3: Biliyor musun, ben bunu yüzlerce kez gördüm. Hep böyle oluyor. Sana hep iyilik yaptıklarını, sana bolca para kazandırdıklarını söylüyorlar.
2: Hep öyle değil mi?
3: Hep öyle.
2: Hep sana iyilik yapıyorlar. Orada oturup çoğunun yaptığı şeyleri izlemek çok zor oldu ama beni bu sorundan kurtardıkları için restoran sırlarına teşekkür ederim. Şimdi yolumuza devam edebiliriz. Geleceği düşünebiliriz ve La Traviata'yı eski güzel günlerine döndürebiliriz. Tanrı bilir kaç müşterinin gönlünü almam gerekecek. Bunu yapmalıyım ve yapacağım.
0: 4 ay sonra. Şef Joe kovulduktan sonra geri gelmedi. Mario ondan bir daha hiç haber almamayı umuyor. Eski şefi Trinidad'ı işe aldı ve La Traviata'nın yemek kalitesi ve müşteri memnuniyeti tekrar eskiye döndü.
8: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
9: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
10: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
11: Aramaya devam etmelisiniz.
10: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
8: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
12: Restoran sırlarında bugün. Kaliforniya, Los Angeles'taki Cabrera'nın sahibi George Sarkis, restorandaki vale ve kuryenin müşterileri kaçırdığından şüpheleniyor.
13: $100 mı?
12: Müşterilerin araçlarını kötü mü kullanıyorlar? Yoksa daha da kötü bir şeyler mi yapıyorlar?
13: Hadi gel, endişelenme.
14: Bentley'i götürüyor.
15: Macanlı.
12: Restoran sırları ekibi, restorandan çıkıp yollara düşüyor.
15: Tracy onu takip et. Sakın izini kaybetme.
12: Neler olup bittiğini bulmaya gidiyorlar.
16: Cep telefonumu bulamıyorum. Çantamda değil, arabamda da yok.
14: İnanılmaz.
12: Restoran sahibi olmak kolay iş değil. Yemekleriniz, restoranınız ve müşterileriniz çok iyi olabilir ama çalışanlarınız iyi değilse...
14: Buraya bir daha gelmeyeceksin.
12: Her şey mahvolabilir. İşte restoran sırları burada devreye giriyor. Charles Stiles bugüne kadar binlerce restoranın sorunlarını tespit edip bu sorunları çözdü. Kendi ekibini gizli göreve yollayarak...
17: Adım Chris, yeni malzemeci.
12: Restoran sahiplerine onlar etrafta yokken aslında neler olup bittiğini gösteriyor.
18: Hırsızlık yapıyorsun, hemen oraya gitmek istiyorum.
19: Bu iş yeri benim.
18: O yemek benim hayatım.
7: Ben George Sarkis. Los Angeles, Kaliforniya'da bulunan Cabrera restoranının sahibiyim. Cabrera özel olarak Kuzey İtalya Venedik mutfağı yemekleri yapan bir restoran. Biz Amerikan tarzı İtalyan yemekleri yapmıyoruz. Çok güzel dana incik ve osobuco yapıyoruz. Yengeçli, ıstakozlu, karidesli, mavi yengeçli, midyeli, deniz mahsullü makarna yapıyoruz. İtalyan soslu ızgara tavuk yapıyoruz. İnsanlar buraya geldiklerinde tıpkı büyük annelerinin yaptığı gibi lezzetli ev yemeklerinin keyfine varabilirler. Çünkü yemeklerimiz onlara hitap ediyor. Yani bu tür yemekleri sevenleri. Ben tam 8 senedir şeflik yapıyorum ve 4 senedir bu restoranı işletiyorum. Bu mesleği yapıyor olmamın büyük sebebi insanların yedikleri yemekler sayesinde mutlu olmasını istemem. Cabrera'da her şey yolunda gidiyordu. Ta ki vale görevlim Jose bir gün işten ayrılana kadar. Sonra vale görevlisi olması için işe yeni birini aldık. Bir soygun yaşandı. Yeni vale işe başladıktan sonra şikayetler almaya başladık. Örneğin radyo kanalları değiştiriliyordu, arabaların koltuk ayarları bozuluyordu, koltuklarda lekeler çıkıyordu ve para çalınıyordu. Vale hizmeti özellikle Los Angeles'taki restoranlar için çok önemli bir hizmet. Eğer müşterilerim arabalarını vale görevlime teslim etme konusunda bir tedirginlik yaşarsa çok fazla müşteri kaybedebilirim. Ayrıca kuryem hakkında da bir sürü şikayet alıyorum. Bu yüzden bu konuyu çözüme kavuşturmak istiyorum. Cabrera benim hayatım. Her şeyimi restoranıma yatırdım. Yani tüm aile birikimimi diyebiliriz. Bu yüzden gerçek kanıtlara ihtiyacım var.
3: Merhaba George.
7: Merhaba.
3: Charles Stiles restoran sırlarından nasılsın?
7: Tanıştığıma memnun oldum.
3: Ben de. Güzel bir restoranım var. Kaç senedir bu işi yapıyorsun?
7: 21 senedir ve bir restoran sahibi olmadan önce aşçılık yapıyordum ve burayı 2007'de devraldım.
3: Uzun zamandır yapıyorsun.
7: Evet.
3: Bana yaşadığın sorunlardan birkaçını ve neden aradığını anlatır mısın?
7: Yaklaşık 2 ay öncesine kadar Jose restoranımın vale servisinde görevliydi. Ne yazık ki kişisel sebeplerden dolayı işten ayrılmak zorunda kaldı. Ve vale hizmetini yapacak bir elemanımız kalmadı. O bu işten ayrıldıktan sonra müşterilerimizden hırsızlık şikayetleri almaya başladık. Biz müşterimizden şikayet aldığımız günlerde genelde yeni valemiz göreve başladı.
3: Aldığınız en büyük şikayet neyle ilgiliydi?
7: Arabaların kilometrelerinde artış, depodaki yakıtın azalması, lekeler, araçlardaki kayıp eşyalar.
3: Bu soygun hakkında hiç konuştunuz mu?
7: Onunla birkaç kere konuşmayı denedik ama tabii ki bunları reddediyor. Kabul etmiyor.
3: Sadece valeden mi şüpheleniyorsun yoksa başka çalışanın var mı?
7: Dylan'la bazı sorunlar yaşıyorduk. Siparişlerimizi o teslim ediyor.
3: Sipariş teslimatı konusunda şikayetlerden bahseder misin?
7: Müşterilerden Dylan hakkında duyduğum şikayetler soğumuş yemekler, eksik malzeme ve geç teslim edilen siparişler şeklinde oluyor.
3: Bu operasyondaki tüm dikkatimizi bu konulara vermeliyiz, tamam mı?
7: Tamam.
12: Restoran sırları bu operasyonda George'un müşterilerden hakkında bir sürü şikayet aldığı Rob ve Dylan'a yani vale ve kurye görevlilerine odaklanacak.
3: Ekibimiz restorana gelip çeşitli yerlere gizli kameralar yerleştirecek. Sonra restoranın yakınlarda bir yere gizli bir kontrol odası yapacağız. Yaşanan her şeyi oradan seyredeceğiz. Bu şekilde tamam. Neler olduğunu öğreniyoruz.
7: Ben bu vale şirketiyle ilişkimi kesmek istiyorum ama onlarla bir sözleşmem var. Bu yüzden delile ihtiyacım var.
12: Operasyonu yürütebilmek için Cabrera'nın çeşitli kilit noktaları gizli kameralar yerleştirildi. Otoparktaki 1, 2, 3, 4 ve 5 numaralı kameralar vale görevlisini gözetlemek amacıyla belirli köşelere yerleştirildi. Ve 6, 7, 8 ve 9 numaralı kameralarsa restoranın içinde olup biten her türlü hareketi gözlemlemek için mutfağa yerleştirildi. Restoran sırlarından Tracy ve Hank müşteri kılığında gizli görevde olacak.
3: George gel bakalım, burası bizim gözlem odamız.
7: Vay canına.
3: Tüm kameraları kurduk, monitörlere bağladık.
7: Gerçekten her yeri görebiliyorum.
3: Evet.
7: Gözlem odasına girdiğim an tüm bu düzeneyi görmek çok ilginçti. Gizli kameralar, mikrofonlar, her şey yerli yerindeydi. Böyle olduğunu görmek beni etkiledi.
3: Belirli yerler dışında otoparka üstünde gizli kamera ve mikrofonlar bulunan araçlar park ettik. Bu şekilde araçların içinde olup bitenleri görüp duyabileceğiz.
7: Kesinlikle.
3: Eğer Rob bir işler çeviriyorsa bunu bulacağız.
7: Çok iyi.
3: Vale masasında bekleyen kişi Rob mu?
7: Evet.
3: Gördüğün üzere otoparka bir müşteri geliyor.
13: Merhaba.
19: Merhaba.
13: Buyurun.
19: Teşekkür ederim.
13: Şimdiden afiyet olsun.
3: Rob müşterilerine nazik ve cana yakın davranıyor.
7: Evet, işini yapıyor.
20: Evet, ver bakalım. Teşekkür ederim.
3: Kuryemiz de burada. Teslimat için kullandığınız bir arabanız olduğunu düşünüyorum.
7: Kuryenin kendine ait arabası var. Restorana geri döndüğü zaman vale görevlisi onun arabasını
3: parkıyor. Tamam.
13: Nasıl gidiyor?
20: Arabayı getirebilir misin?
13: Burada değil. Araban restoranın kalitesini düşürüyor. Son zamanlarda arabayı gördün mü?
3: Rob Dylan'la biraz kafa buluyor. Her şeyin bir yeri zamanı olduğunu bildikleri sürece bu zararsız.
7: Evet.
3: Gördüğümüz kadarıyla Rob siparişi teslim edebilmesi için Dylan'ın arabasını getiriyor. Tamam, şimdi de yeni bir müşterinin geldiğini görüyoruz.
13: Merhaba, hoş geldiniz.
6: Teşekkür ederim. Çok özür dilerim.
13: Sorun değil, benim suçumdu. Giriş şu taraftan. Evet. Sorun yok.
3: Biliyorsun ki bu çok yanlış. Kadına yardım etmeye çalıştığını biliyorum ama müşterilerine ıslık çalmaması gerek.
13: Nasılsınız bayım? Buyurun. Rica ederim.
3: Arabaları düzgün park ediyor. Burada bir sorun göremiyorum.
7: Ama arabanın içinde çok oyalanıyor. Acaba ne yapıyor?
3: Sağ solu kurcalıyor, torpidoya bakıyor ya da küllükleri karıştırıyor.
7: Bence kesinlikle bir yerleri karıştırıyor.
3: Bunu kesinlikle yapmaması gerekiyor.
16: Cep telefonumu bulamıyorum. Çantamda değil, arabamda da yok. Telefonumu gördünüz mü?
13: Burada neler oluyor? Bu yaptığınızın yasal olup olmadığını bilmiyorum. Bu yasal
3: evet,
13: mı?
3: Kanuna aykırı şey senin yaptıkların.
12: Kaliforniya, Los Angeles'taki Cabrera adlı restoranın sahibi George Sarkis yakın zamanda Valero ve kuryeci çocuk Dylan hakkında aldığı şikayetlerden dolayı endişeliydi. Charles, yerleştirdiğimiz gizli kameralar sayesinde George'un restoranında olup bitenleri izleyebilmesi için bir gözlem odası kurdurdu. Restoran sırlarından Tracy ve Hank müşteri rolü yapacak. Rob daha operasyona yeni başlamışken bile müşterilere karşı sorgulatan bazı tavırlar sergiledi.
3: Sağ solu kurcalıyor, torpidoya bakıyor, küllükleri karıştırıyor.
7: Bence kesinlikle bir yerleri karıştırıyor.
3: Bu yanlış bir davranış. Müşterilerin arabalarını kesinlikle karıştırmaması gerekiyor.
7: Kesinlikle.
3: Görünüşe bakılırsa arabadan bu seferlik bir şey almadı ama kesinlikle bir şey arıyordu. Operasyonumuzda ilk olarak restoran sırları ekibinden Hank'i göndereceğiz. Hank, senin sıran, gidebilirsin. Hank bu operasyonda zengin ve sinir bozucu tipik bir müşteri rolü oynayacak. Ondan Rob'un sabrını biraz sınamasını isteyeceğiz.
7: Tamam.
13: Oo, yakıyor. Arabayı öyle bir kullanıyor ki sanırsın film yıldızı. Nasılsınız bayım?
19: İyiyim dostum, sen nasılsın?
13: Ben de iyiyim, buyurun.
19: Sağ ol. Bu babanın arabası değil. Bu arabayı güzel bir şekilde park edersen bahşişin devamı da gelir.
13: Bağış üstüne. $100 mı?
7: Ahmaklık ediyor.
3: Bakalım arabadan hemen çıkacak mı? Arabadan çıkmadan önce çok zaman geçiriyor.
7: Bagajı neden açıyor?
3: Müşterilerin bagajıyla ne işi olabilir ki?
7: Şaka yapıyor olmalısın.
3: Bagajı karıştırıyor. Açıkça arabanın içinde bir şeyler arıyor.
7: Lanet olsun.
3: Rob'ın müşterilerin bagajlarını karıştırmak gibi lüksü olamaz. Hiç kimse restoranının otoparkında müşterilerinin arabalarıyla ilgilenmesi için böyle bir görevliyi çalıştırmak istemez. Tamam, Dylan geri döndüm. Gerçekten hızlı döndü.
20: Merhaba. Adama ekmeği vermeyi unutmuşum. İster misin?
7: Siparişlerin tamamını teslim edip etmediğinden bile emin değil. Demek ki müşteriler bu yüzden şikayet
3: ekmeği vermeyi unuttuğunu fark ettiği zaman adrese tekrar gidip müşterilerin sipariş ettiği her şeyi onlara vermesi gerekirdi.
20: Gitmem lazım dostum.
13: Teşekkür ederim dostum.
3: Görünüşe bakılırsa Rob ve Dylan birbirinin arkasını kolluyor. Bu senin için tehlikeli olabilir. Sipariş olmadığı zamanlarda restoranda çalışması için Dylan'a bazı görevler evet vermişsiniz. Peki o dolabın içinde ne var?
7: Bu bizim dondurma dolabımız.
3: Az önce Dylan kendine soğuk ve tatlı bir kaçamak yaptı.
7: Şaka mı yapıyorsun?
3: Belli ki bunu daha önce de yapmış. Bu ilk dondurma işi değil. Rob'ın da müşterilerin arabalarını karıştırdığını kanıtlamış olduk. Şimdi bir tane daha gizli kameralı araba göndereceğiz. Arabanın içinde görünen bir yere birkaç dolar bırakacağız. Çok büyük bir para değil ama bakalım ilgisini çekecek mi?
7: Umarım çekmez.
3: Evet, bunu izleyip göreceğiz.
19: Teşekkür ederim dostum.
13: Rica ederim. Afiyet olsun.
3: Etrafı kurcalıyor. Tamam, parayı buldu.
7: Buna inanabiliyor musun?
3: Paranın tamamını almıyor ama görünüşe bakılırsa birkaç doları cebe attı. Kurnaz. Bu şekilde fark edilmesi zor. Her ne kadar müşterinin fark etmeyeceği kadar ufak bir miktar almış olsa da hırsızlık hırsızlıktır. Birkaç dolar çalmaktan çekinmedi. Öyleyse restoran sırları ekibinden Tracy'yi gönderelim. Biraz daha pahalı bir şeyle şansımızı deneyelim. Tracy, sıra sende.
16: Bu operasyon için zengin bir müşteri rolünde olacağım ve arabamı da vale görevlisi Rob'a bırakacağım.
15: Tracy, arabandan çıktığın zaman cep telefonunu sanki çantandan düşmüş gibi görünecek şekilde yere bırak.
13: Merhaba.
16: Merhaba, nasılsınız?
13: İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
16: Harikayım. Hava da sıcak.
13: Evet. İşte fişiniz burada.
16: Fiş mi? Teşekkür ederim.
13: Afiyet olsun.
16: Teşekkürler.
13: Rica ederim.
16: Eğer bir hırsızlık durumundan şüpheleniyorsak, yöntemlerimizden biri de kişinin görebileceği bir yere gizli bir şekilde değerli bir eşya bırakarak ona hırsızlık fırsatı sunarak buna teşvik etmektir.
15: Bakalım yemi yutacak mı?
16: Eğer George'un dedikleri doğruysa Rob bu konuda kendine engel olamayacaktır.
13: Çok iyi.
15: Görünüşe bakılırsa Rob Tracy'nin cep telefonunu fark etti. Gördün mü? Telefonu yerden aldı. Çekmeceye koydu. Bu ona geri vermeyeceği anlamına gelmiyor. Tracy otoparka dönüp Vali'ye telefonunu arabada unuttuğunu söyler misin? Bu durum karşısında bakalım ne yapacak.
16: Merhaba.
13: Merhaba.
16: Anahtarlarımı alabilir miyim? Telefonumu arabada unutmuşum.
13: Tabii ki.
16: Teşekkür ederim.
13: İşte buyurun. Rica ederim.
15: Bir sorun çıkacağının farkında. Telefonu o aldı.
7: Öyle şeylerin yaşandığını görmek benim ismimi kötü bir şekilde etkiliyor. Çünkü restoranın sahibi benim.
15: Cep telefonu arabada değil. Şimdi Tracy'den bu durumu gidip Rob'a söylemesini isteyelim. Tracy, gidip Rob'a telefonunu görüp görmediğini sor.
16: Cep telefonumu görmüş olma ihtimaliniz var mı?
13: Cep telefonunuzu mu?
16: Evet, ben cep telefonumu bulamıyorum. Çantamda yok, arabada da bulamadım. Görmüş olabilir misiniz?
12: Az sonra.
16: Restoran sırları ekibi olarak her türlü senaryo için eğitildik. Ama daha önce hiç araçla kaçan bir hedefi takip etmek için restorandan ayrılıp araba kullanmak zorunda kalmamıştık.
15: Tracy, mesafeni koru. Sakın izini kaybetme.

Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank. Burası

0: Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
1: Yani?
0: Seni düşündürmeyen teknoloji.
2: Haydi gel. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Express içelim.
4: Bu otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Servis geldi. Çantam hazır mı?
9: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
10: Bu salı binde Namet Dana Kangal Sucuk 315 lira. İçim %0,5 yağlı süt 42 lira 50 kuruş.
11: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
12: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bankam Tombank kartım
13: hadi. Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
14: Evet.
13: Aman tanrım.
15: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
1: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
2: Aramaya devam etmelisiniz.
1: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
3: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Gizli kameralar ve restoran sırları ekibinin yardımıyla Cabrera'nın sahibi George Sarkis, vale görevlisi Rob'un arabaların içinden bir şeyler çalmakla kalmadığını...
5: Bu adam resmen bir hırsız.
4: Aynı zamanda müşterilerden de bir şeyler çaldığını öğreniyor.
6: Affedersiniz, cep telefonumu görmüş olma ihtimaliniz var mı?
7: Cep telefonunuz mu?
6: Evet, ben cep telefonumu bulamıyorum. Çantamda yok, arabada da bulamadım. Görmüş olabilir misiniz?
7: Hayır.
8: Dalga mı geçiyorsun?
6: Öyle mi? Peki, tamam.
8: Bu inanılmaz. Resmen kadının yüzüne bakarak yalan söylüyor.
5: Bu adam senin bize anlattığından çok daha büyük suçlar işliyor.
8: Demek ki benim bile düşündüğümden çok daha fazlası yaşanıyormuş.
6: Buyurun.
7: Teşekkür ederim. Rica ederim. İyi eğlenceler.
8: Onu şu an buraya çağırıp hemen işten kovup göndermek istiyorum.
5: Sana yapma diyemem ama bekleyip başka neler yaptığını görelim. Biraz daha devam etsin.
8: Tamam.
9: Hey, hepsi bu kadar mı?
7: Merhaba dostum. Ne haber?
9: Hey, arabayı getirsene.
7: Siparişler nereye?
9: Çok yakın, hemen şu köşe başına.
7: O zaman sana lüks bir araba verebilirim. Fazla uzağa gitmiyorsun. Yolda giderken siparişlerini de teslim ederiz.
5: Müşterinin arabasını alacaklar.
7: Hadi.
9: Bu pek iyi bir fikir değil dostum.
7: Bir şey olmaz, endişelenme.
5: Bir vale için otoparkı terk etmek ne kadar doğru?
8: Sokağın köşesinde otoparkımız dolduğu zaman kullandığımız fazladan bir otoparkımız daha var.
5: Bir müşterinin arabasını teslimat için kullanmamak gerek. Siparişi teslim edici adres diğer otoparka yakın evet. Bile olsa.
7: Hadi gel, endişelenme.
8: Mehmetli'ye gidecekler.
5: Wow. Vay canına.
7: Atla hadi,
9: emin
7: paketleri
9: misin,
7: koy. Onları arkaya koy, sen öne otur. Güven bana, bir şey olmaz.
8: Buna dur demeliyim.
5: Eğer gerçek bir müşteri olsaydı buna engel olalım derdim. Normalde restoran işleri için bir müşterinin arabasını kullanamayız. Ama biliyorsun araba bizim, sigortası yapıldı. Bu yüzden neler olacağını görmek istiyorum. Tracy, onu hemen arkadan takip et. Kameraman da seninle gelsin. Eğer çok uzağa giderlerse kamera sinyalini kaybederiz. Neler olacağını görmeliyiz.
6: Restoran sırları ekibi olarak her türlü senaryo için eğitildik. Ama daha önce hiç araçla kaçan bir hedefi takip etmek için restorandan ayrılıp araba kullanmak zorunda kalmamıştım.
4: Aracın frekans mesafesinden çıkmasıyla birlikte Charles ve George aracın içindeki tüm ses ve görüntü bağlantısını kaybetti. Restoran sırları ekibinden Tracy'ye onların gözü ve kulağı olması için güveniyorlar.
5: Tracy, neredesiniz?
6: Onları görüyorum Charles, tam önümdeler.
5: Tracy, mesafeni koru, sakın izini kaybetme.
6: Anlaşıldı.
5: George, onları duymasak da görmesek de Tracy ihtiyacımız olan tüm delilleri toplayacak.
8: Bu çok saçma. Eğer vale görevlisi arabaları kullanırken bir trafik kazasına karışırsa ben mahkemelik olabilirim ve bu yüzden restoranı kaybedebilirim. Bu yüzden 20 aile de işsiz kalır.
4: Rob ve Dylan lüks araçla gezintiye çıkarken bir müşteri arabasıyla Cabrera'ya geliyor.
5: Rob lüks araçla ayrılarak restoranın otoparkını tamamen başıboş bıraktı. Müşterilerin içeri girmek için bekliyor.
8: Şu anda kimse yok.
5: Görünüşe bakılırsa kendi araçlarını kendileri park edecekler. Tracy, nereye gidiyorlar?
6: Pekala, tam şu anda Orange yolundan dönüyorlar. Gördüğüm kadarıyla kuryeci çocuk arabadan iniyor. Pekala, sanırım siparişleri teslim ediyorlar. Ben arabayı park ettim ve onları izliyorum.
5: En azından Dylan siparişleri teslim ediyor. Yani en azından o işini yapıyor.
8: İşini zoraki yapıyor.
5: Buradaki asıl sorun Rob. Diğer arabayı ona vermeliydi. Teslimat arabasını kullanmaları gerekirdi. Onu bu duruma sokmaması gerekirdi.
8: Rob'un umurumda değil. Dylan ona karşı çıkmalıydı.
6: Tamam Charles, harekete geçtiler. Onların peşinden gidiyorum.
5: Onları takip et Tracy.
6: Şu anda ana caddeye geri dönüyorlar. Pekala, görünüşe bakılırsa restoranın diğer otoparkına doğru gidiyorlar.
8: Daha fazla dayanamayacağım Charles. Daha ne kadar burada oturup onun bu saçmalıklara devam etmesine izin vereceğiz? Oraya gidip onu kovmam
5: Neden
8: gerek.
5: Neden oraya gidip ikisini de buraya getirmiyorsun?
8: Tamam.
5: Gerçekten inanamıyorum.
8: Hey ikiniz, benimle gelin.
7: Ne oldu?
8: Hiç konuşma, her şeyi gördüm. Hadi.
7: George. Hey, biraz sakin olur musun? Göründüğü gibi değil, tamam mı? Hiçbir şey olmadı
8: ben
7: dostum.
8: Ben size ne yaptığınızı göstereceğim.
5: Rob, Dylan.
9: Bu da ne böyle?
5: İçeri gelin.
7: O duvarda neden benim fotoğrafım var?
5: Benim adım Charles. Restoran Sırları adında bir şirketim var. Buraya bir gözetleme odası kurduk. Sizi gözetledik. Otoparka ve arabalara neler gizli oluyor? Kamera ve mikrofon yerleştirdik. George benim şirketimi aradı. Bir sürü şikayet aldığını
7: söyledi.
5: Burada
7: neler olduğunu bilmiyorum. Bu yaptığınız yasal mı değil mi onu bile bilmiyorum.
5: Evet, bu restoran lüks onun tabii ki yasal. Yasal olmayan tek şey sizsiniz. Büyük jip olan kadın ve lüks arabası olan zengin erkek. İkisi de benim için çalışıyor.
7: Bunların hiçbiri benim suçum
5: senin
7: değildi.
5: Senin bir cep telefonunu çalmış olman ve sipariş teslim etmek için 350 bin dolarlık arabayı götürmen onun suçu değil, tamam mı?
9: George, ben hiçbir şey çalmadım.
8: Ben iki kendini bilmez herifin iş yerimi mahvetmesi için mi bu kadar çalıştım?
7: Ben mi kendini bilmezim? Lüks araçta teslimat yapmak isteyen oydu.
8: İkinizin de görüntüleri kamerada.
7: Görüntüler kamerada.
9: Evet,
7: yani
9: senin görüntülerin kamerada.
8: Kovuldun, tamam mı? Sen de bir hafta işe gelmeyeceksin. Senin suçun da var.
7: Dostum,
8: evet, bir hafta işe gelme.
7: Ben kovuldum da o
8: aklını başına topla.
7: Hayır. Evet. Boş versene, bu işe ihtiyacım yok. Ben gidiyorum.
8: Seninle sonra görüşeceğiz.
7: Ha dostum. Gelme, beni yalnız bırakın lütfen.
9: George, dinle. Beni uzaklaştırmana gerek yok, tamam mı?
8: Benden istediğin kadar özür dileyebilirsin. Eğer bir sorun varsa benim yanıma gel.
9: Hayır,
8: bana sorunun ne olduğunu anlat.
5: Senin yerinde olsaydım bu adama teşekkür ederdim.
9: Tamam, sizi anlıyorum ve bir daha yapmayacağıma dair söz veriyorum, tamam mı? Bu sadece bir anlık bir şeydi.
8: Dylan bunu yapmaması gerektiğini bilmeliydi. O arabaya binmemeliydi ve müşterilerin arabasıyla teslimat yapmamalıydı. Belki Rob onun aklını çeldi ama Dylan iyi bir çocuk. Temiz kalpli biri, yani bence bir şansı daha hak ediyor.
9: Ben gerçekten özür dilerim ve teşekkür ederim. Bunlar kesinlikle bana bir ders oldu. Böyle yapmamam gerekirdi, bunu biliyorum. İşleri mahvettim. Ama artık George'a karşı dürüst olacağım. Beni işten atmadığı için ona gerçekten minnettarım.
5: Dylan'ın kötü biri olmadığını öğrenmiş olduk. O sadece kötü kararlar verdi. Ama bu seni işinden edebilirdi.
8: Buraya geldiğiniz için mutluyum. Teşekkür ederim.
5: Ben de sorunun ne olduğunu bulup sana yardım ettiğim için mutluyum.
8: Restoran sırlarına gerçekten minnettarım. Buraya geldiler ve benim için tüm düzeni kurdular. Sorunumu çözdüler. Onlar sayesinde artık Vale şirketiyle sözleşmemi iptal edebilirim.
10: 4 ay sonra. George'un onu işten atmasının yanı sıra Rob aynı zamanda Vale şirketindeki işini de kaybetti. Dylan davranışlarını düzeltti ve başka herhangi bir soruna yol açmadı. George'un eski valisi Jose işe geri döndü. Ve böylelikle Cabrera'daki müşteri şikayetleri son buldu.
11: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
12: Geceliği 4200 lira.
13: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
14: Trivago.
15: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
14: Trivago'da o da var.
16: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
17: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
18: Burası tavuk dünya.

0: Ando. O anların dondurması O Ando. O Ando. Hala etkisindeyim.
1: İnanılmaz bir goldü.
0: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
2: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
3: Tabii.
4: Hangi programdı ya? Peki hangi?

0: hayatım. Hı hı. Ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
5: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
4: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
5: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
6: Flo'da bayram coşkusu başlıyor.

0: Ayce ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
3: Evet.
4: Aman tanrım.
5: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
6: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
7: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
8: Aramaya devam etmelisiniz.
7: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
5: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
9: Bu kez tamirat tadilatta yolları seven bir araba için uğraşıyoruz. Vay canına. Ama baş ağrısı kapıda. Burada açıkça bir sorunumuz var. Toz boyalı ve soluk şasili. Ed arabadan tüm oyuncaklarını atıyor.
10: Eğer çok eskiyse belki de şasiyi tamamen yenilemeliyim. Binlerce pound eder.
9: O kadar kötü olmayacak. Ed, sızlanma. Sadece bir uzmandan gelebilecek yardıma ihtiyacım var. Eğer bu arabadan büyük para elde edeceksek detayları doğru halletmeliyiz. Yorgun sembolik motorlar alıyorum.
11: Teşekkür ederim.
9: Ed anahtarlarını çılgınca çeviriyor ve sonra onları satıp kar elde etmeyi umuyoruz. TBR Server'a 96'da piyasaya sürülmüş ve sadece 6 yıl üretilmiş. Bu ilk 2+2 TBR'mış. Ve ilk kez Blackpool firması Rover motorları kullanmaktan uzaklaşmış. Onun yerine kendi 4.2 V8'lerini üretmişler. Dudak uçuklatan tasarım hem içte hem de dışta. Boş ağırlığı sadece 1100 kilo. Ve artı 300 fren beygir gücü var. Dünyadaki en pahalı spor arabalarıyla kafa kafaya gelebilir. 100 kilometreye sadece 4.2 saniyede çıkıyor ve 300 kilometre yapabiliyor. O kaslı bir İngiliz süper aracı. Hadi alalım. TBR Cerbera toplu üretilmiş bir araba değil. 2000'den az üretmişler ve genelde bazı yaygın web sayfalarında dolanan birkaç tane var. Bu iyi haber. Ama kötü haberse eğer iyi bir şey istiyorsanız o V8 gücü için paraları sökülmelisiniz. Cerbera'nın yenisi 42 bin pound'tu. İyileri şu an 20 bine varıyor ve 12 bin pound'dan başlıyor. Sihirli 4.2 litrelik motoru 10 binden daha ucuza istiyorum. Bu biraz çalışma isteyen bir araba olacak. Bazı bedava reklam sitelerine bakıyorum ve bir araba neredeyse hemen dikkatimi çekiyor. Bu 99 model V8 motorlu bir Cerbera. Oldukça zevkli ve fiyatı da 8500 pound. Yani kesinlikle sahibini arayacağım. Evet, satılık arabanız için arıyorum. Bu satıcı işini biliyor. Her kusuru anlatıyor ve fiyatın düşüklüğünün biraz boya dökülmesinden, şasideki korozyondan kaynaklandığını söylüyor. Bu TBR'larda ortak bir şey ama cevaplayamadığı soru dökülmenin ne miktarda olduğu. Hoşça kalın. Mal sahibi oldukça iyi bir adama benziyor ve gerçekten çabuk satmak istediğini söylüyor. Benim için hepsi fiyatı düşürüyor ve bu arabanın fiyatı harika. 10 bin pound'un altında. 8500'e gidip önüne çıkmamak için deli olmak lazım. TBR'ın sahibi bana bir şart koydu ve o da bana arabayı sadece bugün gösterebilecek olması. 160 kilometre uzakta ve eski bir yol. Ama bu arabanın önüne ilk benim çıkacağım anlamına geliyor ve bu her zaman iyi bir şey. İşte burası olmalı. İşte bu da araba ve bu da adamımız. Evet, merhaba.
12: Nasılsınız? Ben Ed. Memnun oldum.
9: Evet, memnun oldum.
12: Arabaya hoş geldiniz.
9: Vay canına, şuna bak. TBR, Cerbera.
12: Güzel bir araba.
9: Hemen söyleyeyim, bu araba tamamen güç ve performans için. Motoruna bakabilir miyim?
12: Evet, tabii ki.
9: Oo. Şuna bak. Evet. Vay canına, o kadar temiz ve kusursuz ki üstünde yemek yenilebilir değil mi?
12: 4.2 V8 motorun TVR yapımı. 100 kilometreye 4 saniyede çıkıyor ve harika. Sesi olağanüstü.
9: Evet, epey gürültülü olmalı. Duyabilir miyim?
12: Tabii, tabii ki.
9: Vay canına, bu harika. Evet, sabah yataktan kalkmak için bir sebep değil mi? Ne motor ama. Hiç sorunu var mı?
12: Hayır, motor için endişelenmeyin.
9: Boyası harika görünüyor. Hep asla yağmurda araba almayın derim ama boya iyi görünüyor. Lekesi ya da çiziği var mı?
12: Herhangi bir leke yok. TVR'ın fiberglass'tan kaportası

0: Çünkü bu arabalardaki şasiler toz boyalı ve bir kez dökülmeye başladı mı altı paslanmaya başlıyor. İleride trafik muayenesinden kalabilir. Sizinle telefondayken ön uyarıyı almıştım, o yüzden kontrol aynası getirdim. Sorun olur mu?
1: Hayır, buyurun.
0: Bakalım hasar ne kadarmış. Görebilirsiniz. Ne yazık ki toz boya soyuluyor ve altından paslı kısım ortaya çıkmaya başlıyor. Gerçekten burada oldukça görünür halde. Evet, tam içinde.
1: Biraz utanç verici.
0: Pekala, bu tahmin edilebilir bir şey.
1: Evet.
0: Sorun olmazsa içine de bakalım. Bunların açılışını seviyorum. Aynanın altındaki düğmeye küçük bir dokunuşla açılıveriyor. Koltuklar hoş ve gösterge çılgınca, değil mi? Şuna bakın, ne kadar da havalı görünüyor, değil mi? Her şey sürücü için.
1: Kokpitte gibisiniz, değil mi?
0: Ve tüm bu düğmelerin ele yakın olmasını seviyorum. Çok iyi. Her şey çalışıyor mu?
1: Evet, her şey çalışıyor.
0: Güzel. Sanırım bu iyi bir şoför aracı. Tek yapmam gereken deneyip yola çıkarmak. Yani eğer test sürüşü uygunsa.
1: Kesinlikle. İşte anahtarlar. Yağmura
0: tamam.
1: Dikkat edin. Görüşürüz.
0: Edeceğim. Çok teşekkür ederim. Ooo. Evet. Vay canına. Bu hızlı bir araba. Harika. Bu motorla 4 saniyede 100 kilometreye çıkıyoruz ve bu gerçekten çok çok hızlı. Bu arabadaki güç geliyor ve vermeyi sürdürüyor. Uçuyor. Gerçekten çok hoş. Ne yazık ki bu çıkıp bir arabanın becerilerini ölçmek için uygun bir hava değil. Dışarısı berbat ama söyleyebilirim ki bu çok heyecanlı. Araba iyi hissettiriyor ve yola iyi oturuyor. Direksiyonu hassas ve vites kutusu kesinlikle harika. Frenler ABS olmamasına rağmen bu arabayı durdurabileceğini hissettiriyor ve bu çok iyi. Şimdilik çok mutlu bir adamım. Bu araba 13 yaşına yaklaşıyor ve bence iyi bakılmış ama tek bir soru işareti var. O da süspansiyon. Çünkü böyle yüksek performanslı bir spor araba gerçekten asfalta bağlı hissettirmeli. Ve bu biraz düzensiz gidiyor. Bu bir sorun olabilir. Peki bu TVR Cerbera bana göre mi? Burada açıkça bir sorun var ve bu toz boyalı soluk şasi, yani şu an üzerinde ne kadar kapsamlı bir hasar olduğunu bilmiyorum. Ve gidip bu arabayı almak büyük bir kumar olur ama sadece 8500 pound ve kesinlikle bir buharlı tren gibi gidiyor. Yani bence bu bir kumar ama bunu yapacağım. Ve eğer biraz daha ucuza alabilirsem bu işi cazipleştirir. Bu da sonunda benim için daha fazla kâr demek. Vay canına.
1: Nasıl gitti?
0: Çok iyi bir test sürüşüydü. Sanırım şimdiye kadar yaptığım en hızlı test sürüşüydü. Sadece beraberinde gelecek iş miktarından biraz endişeliyim çünkü şasiyle uğraşmak ya da değiştirmek büyük bir kumar.
1: Çok zaman alacağının farkındayım ve ben askerdeyken bunu yapamam. Uzakta çok zaman harcıyorum. Ona hak ettiği zamanı ayıramıyorum. Bu yüzden satıyorum ve umarım gerekeni yapabilecek biri alır.
0: Ben kararımı verdim. Arabayı istiyorum ve uygun bir fiyat verdiğinizi biliyorum ama bu hala büyük bir kumar ve bunu düşünerek siz 8500 istiyorsunuz, ben 7500 veriyorum.
1: Peki, eğer isterseniz sizinle ortada 8000'de anlaşalım.
0: Elini uzat. Az önce TVR'ını sattın ve ben aldım.
1: Teşekkür ederim.
0: Bu Cerbera aile arabası fiyatına süper araba performansı sunuyor ve görünüşe göre anlaşmamız mükemmel. Ama Ed China, arabanın altına yatıp şasinin kurtarılabilir ya da ölümcül kusurlu olduğunu belirlemeli.
2: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit,
6: hesap basit. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
7: Tehlike çok büyük.
8: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
9: Olamaz mı?
8: 10 dakika içinde.
6: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
10: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
9: Bu gerçekten dehşet verici.
7: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
6: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
11: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
12: Evet.
13: Aman tanrım.
6: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
14: Food is forbidden.
15: Kalp damar ilaçları da var.
16: Meyve yasak, komple yasak.
6: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
17: Cerbera Yunan mitolojisindeki üç başlı yaratık ve ayrıca canavar gibi bir araba.
18: Ortada buluşalım, 8.000'de anlaşalım.
17: Elini uzat. Az önce TVR'ını sattın. Bu TVR için komik bir para ödedim ve bunun bir sebebi var. O da şasideki paslanma. Bu her şeyi bozabilir. Arabayı atölyeye götürüp Bay Edward China'nın bilgece öğütlerini istemeliyim. Bu müthiş bir araba. Tamirat tadilatta şimdiye kadarki en büyük heyecanı yaşatan araba olmalı. En önde harika 360 fren beygir gücünde TVR V8 var. Hepsi tüy gibi hafif bir kaportanın içinde toplanmış. Bu kesinlikle sizi kendinize getiren bir araba. Atölyeye dönerken TVR'ımızı biraz daha iyi tanıyorum. Ve biliyor musunuz, burası çok keyifli bir yer. Gerçekten rahat. Çünkü ben savurmuyorum. Güzel ve nazikçe sürüyorum. O harika V8'in torkunun beni yollara sürüklemesine izin veriyorum. En iyisi Serbram'la atölyeye geldiğimizde neler yapacağımızı düşünmeye başlayayım. Bakın, sorun ve aynı zamanda büyük iş olan bu şasi. Eğer tamir edilebilirse bu harika bir haber. Çünkü yaklaşık 10.000 pound edebilir ama eğer değiştirilmesi gerekirse bu büyük bir iş. Öte yandan akıllı bir kaportası ve değiştirilmiş şasisi olan bir araba 13.000 pound'a kadar yükselebilir. Konu şu ki artık Cerbera üretmiyorlar. Yani bunlardan biri satışa çıktığında alıcısı olmalı. Pekala, koca adamın yeni arabamız hakkındaki düşüncelerini merak ediyorum.

0: Sen tam bir holigansın. Sesi muhteşem.
1: Peki ne düşünüyorsun?
0: Müthiş. Sesi harikaydı. Çok temiz görünüyor. Kesinlikle dikkatimi çekti.
1: Bu bir TBR Cerbera. Bu 4.2'lik kıllı göğüslü İngiliz V8 kaslı araba. Harika değil mi?
0: Müthiş bir sesi var. Hadi kapıyı aç. Aa, şuna bak. Görüyorsun. Bu düz, basit bir çatlağı olan AJP V8, yani biraz da yarış arabası. 360 beygir civarı. Değil mi?
1: Evet öyle, kesinlikle hiç ağır olmayan bir araba.
0: Bu yüzden kullanmak için deli olmalıyım.
1: Bir kere daha dinle.
0: Muhteşem. Vay canına, içi nasıl?
1: Güzel, şuna bak.
0: Pek çok deri var. Ve bu göstergedeki gerçekten çok ilginç bir TVR çılgınlığı. Direksiyonun altına kadar geliyor.
1: Her şey çalışıyor gibi görünüyor. Biliyor musun, TVR'lar güvenli arabalardır. Ve bununla yolda her şeyi denedim. Pencereleri, düğmeleri, kolları, kadranları, kesinlikle her şeyi denedim ve hepsi iyi çalışıyor gibi.
0: Sürüşü nasıl?
1: Bir holigan gibi. Bu araba kesinlikle çılgın. Ama böyle bir arabanın olacağını düşündüğün kadar odaklı değil.
0: Evet.
1: Asfalta umduğum kadar yapışır gibi hissettirmiyor. Bunu yaşına veriyorum. Belki süspansiyonu biraz yorulmuştur.
0: Eğer süspansiyon uğraşacağımız tek şeyse bunlar mutlu günler olmalı. Kaç para verdin?
1: Çok ucuzdu. Sadece 8000 pound.
0: Yani çok büyük bir sorunu mu var?
1: Çok büyük bir mesele demezdim. Atla da açıklayayım. Kaportaya bak. Evet. Hoş değil mi?
0: Evet, havalı görünen bir araba. Hak
1: veriyorum. Güzel, parlak plastik bir tabanı var.
0: Evet.
1: Altı ne yazık ki biraz kötü.
0: Neye benziyor? Hemen görülüyor, toz boyanın soyulduğu yerde pas var. Aslında daha da içeri bakarsan daha da kötü. Bu arabayı rampaya kaldırmadan görebiliyorsun.
1: Ama eğer arabayı rampaya çıkarırsan onu biraz boyayla düzeltebilirsin. Baksana, evet, bu bir TBR ve bu çok basit. Sadece ovalayacaksın birkaç kutu boyadan sonra onu döndüreceğiz ve atölyeden çıkaracağız.
0: Hiç de değil, konuşun. Gerçekten kötüyse halletmek için kaportayı sökmeliyim. Çok eskimişse şasiyi değiştirmem gerekir ki bu da çok para eder.
1: O kadar kötü olmayacak Ed. Sızlanmayı kes. İyi olacak. Hadi atölyeye girelim de sana güzel bir çay hazırlayayım. Böyle bir arabayla her zaman iyimser olmalısın.
0: İyimser mi?
1: Yağmur durdu ve güneş çıktı.
0: Gerçekten çok heyecanlıyım. Bir TVR Cerbera atölyemizde bize varlığıyla onurlandırıyor. Şimdi bunlar gerçekten canavar gibi. Onları seviyorum. Cesur tasarımını seviyorum. Mühendisliğe ve bu arabaların sahip olduğu tamamen acı kuvvete saygı duyuyorum. Dilerim Mike'ın bize bulduğu örnek klasik bir TVR sorunu yaşamıyordur. Soluk toz boyadan ve şaside görünen paslanmadan söz ediyorum. Mike arabaya bakmış ve küçük yamalar fark etmiş. Ama daha fazlası varsa bu iyi pazarlık aniden kötü olabilir. Ne yazık ki Mike'ın taşınabilir bir rampası yok. Yani gerçekten şöyle bir bakarken arabanın altını göremeyiz. Şuralardaki paslanmayı fark etmiş ama tüm meseleyi anlayamamış. Daha yakından ve daha derine baktığımızda toz boyanın soyulduğu ve paslanmanın yerleştiği başka alanlar da görüyorum. Aslında şurada da biraz var ama hala bu pozisyonda bile ne kadar kötü olduğunu göremiyorum. Ne kadar kötü olduğunu öğrenmek için tek seçeneğim var. Ve biliyor musunuz, bu çok ama çok büyük bir iş olacak. Bakalım nasıl yapacağız. Kaportayı söküp şasinin görünmeyen parçalarını da çıkarmam gerekecek. Bu oldukça zor ve zaman tüketen bir iş. Ve araba parça parça olacak. Koltukları sökmemin sebebi şasiyi koruyan cıvatalara ulaşmam gerekmesi. Onlar halının altında çeşitli yerlerde gizli. Ama ayrıca emniyet kemerlerini tutan cıvataları da sökmeliyim. Dürüst olmak gerekirse cıvatalar işin kolay kısmı. Çünkü sonrasında her şeyi, tüm arabayı sökmem gerekecek. İlk birkaç cıvata çıktı. Şimdi kalkıp motor kapağını polün yardımıyla çıkarmam lazım çünkü radyatörün altında da bir takım var. Bu rastgele bir sökme değil. Zaman kazanmak için her şeyi en aza indirmeliyim. Size küçük bir ipucu. Her zaman aküyü sökersiniz ama kapıları ve pencereleri açtığınıza emin olun çünkü bu arabanın kapıları elektrikli açılıyor. Hava kutusunun da çıkmasıyla artık şasinin üst kısmını inceleyebilirim. Paneli sökmek bana şasinin üst yarısını görmek için şans yarattı. Ve bu iyi görünmüyor. Daha fazla paslanma var ve daha çok toz boya soyuluyor. Yani bu iş oldukça ciddileşmeye başlayacak. Şimdi motorun kaporta kaldırılırken hasar görmüş olabilecek parçalarını ayırma zamanı. Soğutma sistemini temizleyip radyatörü kaldıracağım. Boşaltılmış klima kondenserini sökeceğim. Tabii ki bu standart, sağlıklı, güvenli ve ayrıca yasal bir gereklilik. Direksiyonu söktükten sonra egzozu da çıkaracağız. Şimdi arabayı parçalamanın iyi ve kötü yanları, tamir edilmesi gerekecek tüm parçaları görebilmek oluyor. İki tarafta da CV borulara ihtiyacımız var ama ayrıca amortisörler de sızdırıyor. Yani bununla da ilgilenmem gerekecek. Tanrım, zamanımla enerjim kadar para da harcanacak. Bagajdaki elektronik kontrol kutularını ve benzin deposunu da söküyorum. Bu noktaya gelmemiz çok uzun sürdü ama uzmanların bunu yapmak için 2000 pound istediğini düşünürsek bence bu çok da hafif bir iş. Kaportayı şasiden nasıl ayıracağımızı çok düşündüm ve sanırım en iyisi rampanın kollarının sonundaki parçaları kullanmak. Ve her teker bombesinin altına bir tane koyduk. Şimdi bu çelik bir kaportada işe yaramazdı çünkü çok zayıf olurdu ama fiberglass kaportada özellikle de böyle hoş kıvrımlarla çok güçlü ve çok desteklenmiş olacak. Yani sorun olmayacak. Sorun şu ki bu motor gerçek bir canavar ve sadece bu tarafa oturuyor. Diğer tarafa ise daha sıkı ve sanırım motoru yerindeyken söksen bile geri koyarken ona zarar vermemek neredeyse imkansız. Yani ne yazık ki tahminimce yapabileceğim en iyi şey kaportayı sökmeden önce motoru çıkarmak olacak. Tamam, bir sürü yağlı iş daha. Şimdi motoru tekerlerden ayırıp parçalarla vites kutusunu nazik bir şekilde çıkarmam ve hiçbir değerli parçaya zarar vermemem gerekiyor. Bunu hallettiğimize göre son olarak kaportayı kaldırabiliriz. Birazdan şasinin gerçek durumunu öğreneceğiz ve pek umut verici değil. Bu sadece şasiye daha iyi bakabilmek için çılgınca bir iş gibi görünebilir. Ama kesinlikle buna değdi. Çünkü gerçekten ne kadar kötü olduğunu görebiliyorum. Ve bunlar kaporta varken görünmüyordu. Özellikle şu tarafta şasinin kalanıyla birleşen borular eksik. Burada da büyük bir delik var. Paslanma kesinlikle her yerde ve doğrusu bu tamire değmez. Bu da demek oluyor ki yaşlı Mike bize değiştirecek bir şasi bulmalı.
1: Ed telefonda bana TBR için yeni bir şasiye ihtiyacı olduğunu söyledi. Ona her istediğini vermeyi seviyorum. Sorun şu ki yeni bir şasi bulmak çok zor. Ve 5000'den fazla eder ama ben bir tamirat tadilatçıyım. Yani ona istediğini vermenin başka bir yolunu buldum. Sheffield'da bir yarış uzmanı buldum. Onlar da kullanılmış ve kaynakları yeni standartlara göre yeniden yaparak tamir edilmiş bir şasi var. Şimdi ihtiyacım olan paslanmayı önleyecek toz boyayla boyanması. Bu çocuklar her şeyi yapıyor ama her zaman uğraşacak bir TBR şasisi buluyorlar. İlk olarak iskelet hazırlanmalı. Bu konteynerin içinde şasiyi boyayan biri var. Yaklaşık yarım saat süreceğini söyledi. Ama bazen daha uzun sürebilir. Çünkü herkesin bildiği gibi bu TBR'ların şasisi berbat durumda. Bulduğumun iyi olduğunu söyledi. Yani bu çabuk olacak. Eski yüzeyi tamamen sökmek için çok çok hızlı hava ateşlendi. Orada olmadığıma memnunum. Bitti mi? Evet, güzel. Diğer kapıyı açalım. Bu Barry. Barry gerçekten çok çalışıyor. Pekala, Barry bitti mi? Nasıl görünüyor? Şasiyi var gücümüzle atölyeye götürüyoruz ki toz boyanın ilk katı yapılabilsin. Elektrikle yüklenmiş ve güçlendirilmiş çinkolu astar püskürtülüyor. Ve böylece metale çekiliyor. Bu tek tip bir kaplama. Bu ekstra pas önleyici katman. Aslında TBR bunu kullanmamış. Sonrasında 20 dakika ısıtılacak ve toz boya son kata uygulanacak. Orijinal rengi olan beyazı seçtim ama gerçekten her şey olabilirdi. 30 dakika daha ısıtılacak. Sonucu görmek için sabırsızlanıyorum. Duydunuz zilin sesini. Bu bitti demek oluyor. Tıpkı evde yemeği beklemem gibi. Pekala, hadi yapalım. Şuna bak, buradaki en temiz şey bu. Şuraya bak, mükemmel. Bu buradaki en parlak şey.
2: Kesinlikle.
1: Ve ısıyı sevdim. Harika görünüyor. Tamam, pekala, sanırım şimdi paraları verme zamanı. Ne kadar ödeyeceğim?
2: Bunlarda oldukça fazla şey yaptık ve fiyatı olabildiğince düşük tuttuk. Yani 290.
1: 290 pound mu? Bu harika. Sudan ucuz. Elini uzat. Teşekkür ederim. Evet, bunu alacağım ve atölyeye götürüp Ed'in yüzündeki ifadeyi görmek için sabırsızlanıyorum. Yenilenmiş şasi ve toz boya bana 2000 pound'a mal oldu. Yani şimdiden TVR bize 10.000 borçlu ve Ed yapılması gereken başka şeyler de keşfetti. Bu ucuz TVR bir para tuzağına dönüşüyor.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
4: Ne?
5: Kazancım net, sigortam net.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da da var.
10: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
8: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
12: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
8: Tekrar söylememe gerek var mı?
11: Otel mi? Trivago.
13: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
14: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
15: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
14: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
16: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
14: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
16: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
17: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
18: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
19: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
20: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
21: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
22: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
23: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
24: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
25: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
26: Aramaya devam etmelisiniz.
25: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
27: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
1: Canavar gibi bir arabanın öyküsü. Vay canına! Ve canavar gibi bir işin.
0: Toz boyanın soyulduğu yerde pas var. Gerçekten kötüyse halletmek için kaportayı sökmem gerekecek.
1: Şasi soluk değil, çürük ve paslanmış. Yani bir değişiklik için elimi cebime atacağım. Bu zavallı Ed için büyük bir iş ama henüz eski şasiyi soymayı bile bitiremedi.
0: Mike'ın bize değiştirecek bir şasi ayarlaması harika haber ama bu demek oluyor ki her şeyi söküp Yenisine takmam gerekiyor. Diferansiyel, dik şasiler, süspansiyon parçaları gibi şeyler. Söylemiştim. Bu salıncaklar biraz zayıf ve eskimiş durumda. Yani onları da yeni şasiye uyması için değiştireceğim. Hadi soyalım ve eski şaside kalanları hesaplayalım. Önce tekerlekleri sökmeliyiz. Bunlar biraz düzgün ama sonra onları da arabamız için biraz süsleyebilirim. Süspansiyonu çıkarmak için bölmelerdeki bobini sökmekle başlıyorum. Ve sonra tekerlek göbeklerini yeni şasiye koymak için söküyorum. Bir sürü şey söküldükten sonra diferansiyeli çıkarabilirim. Bunun da temizlenmesi gerek. Bu sökülmüş şaside neyi kurtarabilir ya da yenileyebilirim? Şimdi daha önce arabaya bakarken fark ettiğim şey amortisörün biraz akıtmasıydı. Yani bunun da halledilmesi gerekiyor ama aynı zamanda CV toz lastiği ayrılmıştı. Yani yağ kaçırıyordu. Ama CV barlarına da toz giriyordu. Yani bu hiç iyi olmazdı. Bunu çözmem gerekiyordu ve ihtiyacım olan ilk şey her şeyi sökmek. Bu miller diferansiyeli sürüşü sağlayan arka tekerleklere bağlıyor. Eğer lastik parçalar ya da barlar açıkta kalırsa yağ kaybedip pislenebilir. Bu da CV barlarında erken yıpranmaya sebep olur. İyi görünüyorlar ama onları soyup, temizleyip tekrar takmalıyım. Bobinlerin de yenilenmesi gerekiyor. O yüzden yaylı kompresör kullanıyorum ve yeterince basınç olduğunda bunu benim yapamayacağım şoklardan da koruyacak. Tüm bu pis şeyler yıkanınca tertemiz oluyor ve çok daha iyi çıkıyor. Oldukça iyi bir iş yaptık diyebilirim. Ayrıca bunları da süsledim. Sürüş millerinin temizlenmesi gerek çünkü bu taş, çip onları daha düzgün gösterecek. Bu ayrıca malzemeler için ekstra bir koruyucu kat. Şimdi burada ufak bir sorunumuz var. Görüyorsunuz, parmaklarımın ucunda yaylı kompresör var. Eğer onları yayın bu tarafına koyabilseydim, aslında yepyeni amortisörümde sorun olabilirdi. Biraz utanırdım. Yani bunun bir sorun olmasını önlemem lazım. Ve acele edip yenisine çok para harcamaktansa, bununla biraz ilgilenip küçük bir çözüm üretmeliyim. Yaptığım şey, egzoz mengenelerini biraz genişletmek. Biraz kiriş kullanmak. Ve iki tarafı da boru sistemiyle halletmek. Umarım hala yaya baskı yapabilir. Ve gerçekten şu küçük şeyin yerini koruyabilir. Hadi bakalım. Çoktan amortisörlerin eski yerini belirledim. Yani 350 pound'a yeni bir set aldım ve bunlar orijinalinden daha iyi. Şimdi yayımız yerinde. Ama alttaki şu küçük kırmızı şeyi fark etmişsinizdir. Bunun sebebi yayı önceden gerip daha fazla gerginlik yaratarak arabanın daha yükseğe oturması ya da en azından kanatların tekerleklerden yukarıda olması. Benim yapmak istediğim de yerine oturuyor mu görmek için ön yükleme yapmak ve sonrasında düzgünce kurabiliriz. En azından deneme sürüşünden önce. Eğer aynını isterseniz ön yükleme ayarları TVR internet sayfalarında var. Ya da bir uzman 100 puanda kurabilir. Dürüst olmak gerekirse eğer doğru görünüyorsa doğrudur. 4 yayı da bitirdim. Milleri yeni barlara yeniden kurdum. Yeterli ölçüde yağ koydum ve yeni bir klip seti kurdum. Hepsi daha iyi görünüyor. Bu gerçekten çok dağınık bir işti ama sonunda her şeyi ve paslı eski şasimizi halletmeyi başardık. Hatta yeniden koşullama ve birkaç parçayı bile değiştirmeyi başardım. Şimdi kötü olan şansımızı değiştirelim ve umalım da her şeyi birleştirebilelim.
1: Ed, nasılsın?
0: Görüyorsun.
1: Oo, vay canına. Bakıyorum yapacak şeyin kalmamış. Güzel ve kolay olmalı.
0: Gerçekten zor işti. Sadece kaportayı şasiden ayırmak. Tüm parçalarını aldık çünkü dışarıda bana büyük bir sürprizin olduğunu umuyorum. Öyle değil mi?
1: Kuzeye Sheffield'daki o güzel insanlara gittim ve bize değiştirecek bir şasi buldum. Ama daha iyisi orijinal olanı çünkü bu çinko ve toz boya kaplı yani gelecekte pas tutmayacak.
0: Gerçekten iyi fikir. Yani gerçekten bu yoldan gitmemize üzüldüm ama orijinal şasi de her yer paslanmış. Her tarafında pas ve soyulan yerler var. Büyük delikler bile var. Tamir etmek işe yaramazdı.
1: Kesinlikle evet. Eğer bu araba için iyi para alacaksak bu detayları tamamen doğru yapmalıyız. Ve haberin iyi tarafıysa şasinin burada bahçemizde oluşu ve istediğin zaman onu taşıyabiliriz.
0: Yani yine yardım etmeyeceksin.
1: Hayır.
0: Mike'ın bulduğu bu yenilenmiş şasi eskisine göre çok büyük bir gelişme ve en iyi kısmı da paslanmaya karşı iki kat koruması var. Yani araba sadece daha uzun süre kalmayacak. Ayrıca çok daha fazla para edecek. Şimdi çoktan birkaç parçayı yeni şasimize koydum ama en iyisi şimdi geliyor. Süspansiyon. Çünkü bunlar takıldığında tekrar bir araba gibi görünmeye başlayacak. Ön ve arka salıncaklarımızı soyup tekrar toz boyayla boyayabilirdim ama durumlarından memnun değilim, o yüzden her şeyi değiştiriyoruz. Ne yazık ki bu kesinlikle ucuz değil. £1,500 harcamamız gerekli. Konu şu ki süspansiyon arabayı yola bağladığı için düzgün olmalı. Yeni sahibi asla bunu görmemeli. Ben de yenisinin fotoğraflarını çekeceğim. Tamam. Normalde süspansiyonu yerleştirdiğinizde rot başlarını ayarlamak için mutlaka arabanın ağırlığını ya da bir kriko kullanırsınız. Ama ne yazık ki ben buna para veremeyeceğim. Onu bastırarak rot başlarını döndürmeden yerleştirmeye çalışacağım. Her şeyden tasarruf etmeliyiz. Oldukça ağır bir basınç kullanıyorum. Ama almak için bir garaja gitmeniz gerekmez. Kesinlikle bir mengeneyle halledebilirsiniz. Rot başı yuvası yük altındayken cıvatayı alttan gevşetebilir. Bu aşamanın kalanını kendimiz yapıyoruz. Cıvataları gevşetiyoruz ve her şeyi yerine oturana kadar serbest bırakıyoruz. Sonrasında göbeği yerleştireceğim. Bunun salıncağa monte ettiğim levha ile birleşmesi lazım. Şimdi fabrika çıkışı bu barlar birlikte macunlanmış olarak geliyor. Kirlenip kumlanmasını önlemek için ben de bunu yapacağım. Dolgu macununu da sürüp göbeği takıyorum ve alt salıncağı kuruyorum. Bu direksiyonun rot kollarının uçları yeni ve her mil yatağı, conta ve somun da öyle. Şimdi de kaliperleri ve fren hattını ayarlamalıyım. Üstelik tek bir yerde değil, dört tarafta da. Aslında yöntem oldukça basit. Metodum, TVR'da değiştirilebilecek ve yenilenebilecek her parçayı ve her elemanı yenilemek. Sonunda ön aksın zamanı geldi. Doğru aksı doğru tarafa takmam gerçekten önemli ve bunun sebebi eğer tüm o güzel tork ve gücün diferansiyelden geldiğini düşünürsek ön aksın tarafında döndürücü bir güç uygulayacak ve bu da arabayı yoldan çıkarmaya çalışırken tekerlekler tarafından önlenecek. Yani ön aksın kendisi tek yöne dönme baskısına en çok katlanan parça. Eğer bunu tersine çevirirsek metali yorabilir. Bir şasi ve süspansiyon değiştirmek korkaklara göre değil. İki kişinin iki gün uğraşması gerekiyor. Şimdi tüm süspansiyonu yeni kollarla birlikte yeni iskeletindeki yerine taktık. Konu şu, yola çıkmadan önce kurulması gerekiyor ama şimdilik oldukça müthiş görünüyor. Ama tüm günümüzü harika yeni şasiye bakarak geçiremeyiz. Kaportayı takmadan önce işlerimiz var. Motoru arabadan çıkarırken fark ettiğim şey buradaki V kemerinin mahvolmuş olduğuydu. Yani bu kemeri de değiştireceğim. Motora gerçekten her yönden çok iyi bakılmış ve sadece bir sorun bulmak onu kötü yapmaz. Motoru çıkardıktan sonra değiştirmek saniyeler alıyor ve £20 ediyor. Sonunda tüm bu çalışmadan sonra eski kaporta, yeni şasi ve süspansiyon için hazır. Ve dürüst olmak gerekirse bunu kapatmak yazık olacak çünkü harika görünüyor. Ama en azından orada olduğunu biliyoruz ve dahası araba artık yıllarca yollarda gidebilecek. Kaportayı şasiye yerleştirmek harika bir an. Gerçekten bence köşeyi döndük.
2: Now
0: Görünüşe göre biraz çıkmaza girdik. Şasi burada, kaportadan biraz daha geniş görünüyor. Yani bunu yapmanın başka bir yolunu bulmalıyım. Eğer devam edersem her şey berbat olur. Sanırım en iyisi kaportayı yavaşça kaldırıp belki de şasinin bu tarafını kriko ile kaldırarak yavaşça eski haline getirmek. Aslına bakarsanız bu söylediklerim biraz zor olacak. Bu şasi bu kaporta için tasarlandı, yani uymalı. Şimdi biraz sallanacağız ama bunu başaracağım.

0: O küçük sorun dışında bence gayet iyiydik. Şasiyi kaportadaki orijinal deliklere yerleştirmeye çalışırken biraz ses çıktı ama sonunda başardık. Kaporta yerleşti.
1: Ödeme gününden çok uzaktayız. Cervera'nın motorunu takılması lazım. Çalışması gerekli. Tekerlek gerekli ve birkaç küçük ayarla halledilecek. Tüm bu çalışmayla acaba kar elde edebilecek miyiz?

0: This place, it stays with me.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Sen ne geldi? Çantam hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
7: Hesap kırdık.
6: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
7: Hesap kurdu.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
10: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
11: Yaşanacak.
12: Otel harika.
13: Evet ve geceliği sadece 13.500.
14: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla.
17: Kredi kartım hadi.
18: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
19: Üst düzey bir meydan okuma.
18: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
20: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
18: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
21: TBR'ları görmezden gelmek zor. Onlar hızlı, havalı ve tutkulu. Bu arabanın gücü geliyor ve vermeyi sürdürüyor. Harika. Gerçekten çok hoş. TBR'ın ilgiye ihtiyacı olduğu bilinir. Arabamızın yeni bir şasiye ihtiyacı vardı ve Ed motoru arabaya geri koymaya uğraştı. Şimdi yaptığımız yatırımın karşılığını almak için bitiş çizgisine doğru gidiyoruz. Araba 8.000'di ve harcamalarımızı telafi etmek için daha pahalıya satmalıyız. Tanrı'ya şükür işçilik ücreti yok, yoksa sermaye bitmişti.
22: Bu TVR'ın ön camındaki sorunu çözmeden atölyeden çıkmasına izin veremem. Tüm modern arabalardaki gibi bu da laminasyonlu bir cam. Yani biraz cam, biraz plastik ve biraz camla hepsini birleştirip fabrikada küçük metal bir çerçeveyle bunu yapıyorlar. Sorun şu ki plastik hidroskopik, yani suyu emiyor. Normalde bu sorun olmaz çünkü camın etrafındaki yalıtım suyun geçmesini önleyecektir. Ama ne yazık ki camımızda bir şey oldu. Yalıtımda sorun var ve su plastikten geçip yayılıyor. Şimdi kenarlarında bazı bulanıklıklar var. Eğer bunu bırakırsak daha da kötü olacak ve daha da buğulanarak sonunda çok güvensiz bir hale gelecek. Yani kısaca değişmesi gerekli. Sorunumuz bunun yapışık olması ve benim bu konuda yapabileceğim bir şeyin olmaması. Bir profesyonel bulmalıyım. Mike arabayı getirdiğinde camın kenarlarındaki yapraklanmayı fark etmiştim ama o kadar öncelikli gelmiyordu. 600 pound'a yeni bir cam ve servis ayarladım. Bu arkadaşımız Dave daha önce bir Cerbera camı takmış. İşini daha hızlı yapmak için gerekli tüm eşyası yanında. Yani bunu kendiniz denemeyin. Buradaki sihir, etrafına zarar vermeden camı çıkarmak için zekice bir teknik. Güçlü ama ince bir tel camın arkasına giriyor, itiyor ve cam da eski yapıştırıcıdan kesilerek ayrılıyor. Şimdiki görevimiz geride kalanı düzenleyip yeni camı takmak.

sıra motor kapağında. Ve bu son aşamada kaportamıza zarar vermek çok yazık olur. Çıkardığımız gibi kaputu eski yerine koymak da iki kişilik bir iş ama kolay. Sadece iki tane sürgü var.

0: TVR'ımız fabrikadan çıktığında gümüş cantları olmalı. Bunda bir sorun yok. Ama bizimki daha dökülmüş olduğu için biraz boyanması gerekli. Bunu yaparken biraz daha etkileyici bir renk seçme şansımız oldu ve bu parlak siyah arabaya büyük değişiklik getirecek. Fazladan 2000 pound harcadığımız paraya göre böyle bir tarz için bu arabaya değer denebilir. Arabaya yeni bir şasiyle değer kazandırdık ama küçük detaylar da gerçekten para edecek. Kabul etmem gerekiyor ki bu arabayı tek parça görmek gerçekten beni rahatlattı. Ama kesinlikle harika görünüyor. Dışı çok büyüleyici değil ama her şeyi iyi. Altı hiç de korkutucu değil. O kadar iş sonrası Mike kesinlikle bize sağlam bir kar sağlayacaktır.
1: Yarışlardan ilham alan motoru ve yarıştan çıkmış cazibesiyle Cerbera uyum saçan bir araba değil. Kesinlikle bize göre değil. Hiçbir şey Ed'in mükemmelliğiçi gözünden kaçamaz. Ve bunun sonucu da gitmek için sabırsızlanan bir TVR. 10.000'den ucuz bir Cerbera, nadir bulunan bir canavar ama ben hızlı satış karşılığında makul bir para isteyen bir satıcı buldum.
2: İsterseniz 8.000'de anlaşabiliriz.
1: Elini uzat! Ama şasideki hasarın ölümcül olduğunu keşfetmemiz uzun sürmedi.
0: Aslında boruların şasiyle birleşirken yok olduğunu görebilirsin.
1: Bir mücadele başlamıştı ve ben yenilenmiş bir şasi ve eskisinden daha iyi bir pas koruyucu bulmak için iş başındaydım. İşte zilin sesini duydunuz. Bitti demek oluyor değil mi bu? Sonra Ed süspansiyonu ve başarısız olan her şeyi onarıp yeniden çalıştırdı. Ne mi elde ettik? Bir afet. Evet, mükemmelliyetin bedeli nedir? Araba bize 8.000'e geldi ve şasi işi 2.000 tuttu. İyileştirmeler ve yenilikler bizi 13.000'e yaklaştırdı. İyi fiyata satmazsak bittik demektir. Evet, nasılsın? İyi misin?
0: İyiyim bayım.
1: İyi olduğuna sevindim çünkü söylemek istemedim ama son geldiğimde oldukça sinirli görünüyordun. Sonunda seni delirttiğimi sandım.
0: Hayır, delirtmedin ve Cerbera'yı tek parça haline getirmeyi başardım.
1: Şu arabaya bak, vay canına. Bu müthiş görünüyor. Her zamankinden daha iyi. Haksız mıyım?
0: Tabii ki haklısın ama konu şu ki kaporta ve motor zaten iyiydi. Kesinlikle şasi ve süspansiyon sorun yaratıyordu ve artık %100 hazır.
1: Pekala, fevkalade bir iş çıkardın ve sanırım seninle ben bu arabayla gerçekten müthiş bir şeyler yapmayı hak ediyoruz. Ne dersin?
0: Ben varım dostum.
1: Bu arabayı hiçbir TVR'ın olması gerektiği gibi kullanamadım. Onu yağmurda aldım ve şimdi hava çok daha güzel ve denemeye hazırım. Edward, beni atölyeden arayıp yeni bir şasiye ihtiyacımız olduğunu söyledi.
0: Doğru.
1: Ve biraz tamirat tadilattan sonra getirdim, değil mi?
0: Evet, ve teşekkür ettim.
1: Şimdi bir şey istiyorum çünkü her zaman arabalarla ilgileniyorum. Evet, ama bu sefer büyük bir iyilik istiyorum.
0: Ve bu ne olabilir?
1: Önümüzde ne olduğuna baktığımızda, evet sanırım
0: evet.
1: Ciddi olma zamanı. Gerçekten ciddileşmeliyiz.
0: Yani sana henüz yenilenmiş TVR'ımızı dağıtmak için izin mi vereyim?
1: Aynen öyle, evet.
0: Bu hiç iyi bir fikir değil bayım.
1: Vay canına. Evet, baksana ne kadar hızlı. Bu araba 100 kilometreye 4 saniyede çıkıyor. Vay canına, hızı hissettiriyor.
0: Sakin ol. Sakin ol, arabaya nazik davran.
1: Bu arabanın saatte 300 kilometre yapabildiğini söylüyorlar. Hadi bunu yapalım, olur mu?
0: Hayır hayır, yapmayalım gerçekten. Bununla uğraşmayalım.
1: Artık çok geç. Çoktan 250 kilometreye çıktık. Ama biraz yavaşlatacağım. Vay canına, ne araba ama gerçekten çok sıkı. Evet, yolda çok daha iyi hissettiriyor. Araba özüne dönmüş. Bu araba sadece dıştan harika görünmüyor. Aynı zamanda altı da yepyeni.
0: Öyle. Bu iyi ama biraz yavaşlayıp güzel bir fincan çay içsek.
1: Bu arabayı gören kim olursa sana söyleyeyim hemen ısıracak. İçlerine çekip alacaklar.
0: Sanırım olabilir ama beni hasta etmeden önce bana bu arabayı kaça satacağımızı söyler misin?
1: Bu araba mükemmel bir araba. Yani ucuzları 11 bine gidiyor. Bu mükemmel. Tahminimce 14 bin pound eder. Biraz daha inebilirim.
0: Güzel, pekala. Bunu hallettiğimize göre yavaşlayıp sakinleşelim. Hatta biraz ara verelim.
1: Biraz daha sürmeme izin ver. Birazcık da. Hadi ama. Oh.
3: Birkaç uzman web sayfasında TVR'ın ilanını verdim ve hemen tam 14 bin poundluk fiyatla ilgilenen oldu ama para şu arkamdaki adamda.
1: Beğendin mi John?
2: Evet, gerçekten güzel Mike.
1: Jantları sevdin mi?
2: Evet, aslında gerçekten iyi görünüyorlar. Harika.
1: Biraz modern değil mi?
2: Evet, alışılmadık, bu güzel.
1: Beğendiğine sevindim. Bu arabayla gerçekten ilgilendiğini bilmem gerekiyor çünkü eğer istemiyorsan almak için sırada bekleyen bir sürü insan var. Bunları iyi düşün derim.
2: Tamam.
1: Peki ben 14 bin pound'dan ilan verdim. Sen ne düşünüyorsun?
2: Evet. Peki araba hoş. Ben daha çok 13 bin düşündüm.
1: Bu hiç iyi değil. Şu otobüsü görüyor musun?
2: Ona mı bineceğim?
1: O otobüse bineceksin. Evet. Bence araba daha değerli.
2: 13.500'e ne dersiniz?
1: Çok cezbedici ama biliyor musun? Ekstra 500 pound için sana güle güle deyip sıradakine merhaba demeliyim. Yani gerçekten katı olacağım ve istiyorsan 14.000 diyorum. Ama hadi benimle anlaş. Her peniye değer.
2: Tamam, yapalım o zaman.
1: Evet, az önce kendine müthiş bir TVR aldın. Tamam. Tebrik ediyorum. Cerbera'nın buna değeceğini biliyordum ve bildiğimi okudum. Bu da 11 bin pound civarında kar ettik demek oluyor. Fazlası güzel olabilirdi ama bu da olur. TVR Cerbera'nın saf acı kuvvetini asla unutmayacağım ve harika kar sayesinde arka cebimdeki bir tomar paranın hissini de asla unutmayacağım. Daha çok dağılmış arabanın dönüşümünü izlemek isterseniz bizimle tamirat tadilatta buluşun. Hoşçakalın.
4: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur. Arabanı arabamla takoma,
5: değerinde Trinx Sat. Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
6: yaşanacak. Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
7: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
6: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
7: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
8: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
9: Teknolojiye dönüşüm sadece tek makineyle değil, tüm seriyle olur.
10: Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
9: Yani?
10: Seni düşündürmeyen teknoloji.
11: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Bear Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
12: Flo'da bayram coşkusu başladı. Bu bayram hem size hem de tüm aileye bayram ettirecek fiyatlar. İkinci ürüne %30 indirim fırsatıyla Flo'da sizi bekliyor. Siz de Flo'ya gelin, sevdiklerinizi mutlu edin.
13: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
14: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi. Bravo!

0: Tamirat tadilatın bu bölümünde hayal gücümüzün ötesinde bir otomobil. Bu öyle sıradan bir otomobil değil, çok seçkin ve özel bir araba. Safkan bir İtalyan ikonu, insanda gerçekten güçlü hisler uyandırıyor. Ama aynı zamanda birçok sorunları olan bir motora da sahip.
1: Çalışan bir şey var mı? Aküsü çalışıyor mu?
0: Ve parçalarını bulmak da öyle kolay değil. Burası biraz hasarlı ama arabadan çıkarabilmek için kırmak zorunda kaldık. TLC gerektiren klasik motorlarla ilgileniyorum. Evet, gerekli mekanik desteği sağlıyor ve sonra da uygun bir ücretle satıyoruz. Lamborghini Uraco. Efsanevi Contact serisini de tasarlayan Gandini tarafından dizayn edilmiştir. Uraco, Lamborghini'nin süper arabalar kategorisinde Ferrari Dino'ya olan cevabıdır. Yüksek performanslı 2 ila 5 litre hacimli 220 beygir gücü yaratabilen ve 8 motorunun sayesinde Uraco 100 kilometreye 7 saniyenin altında çıkabiliyor. İlk piyasaya sürüldüğü 70'lerde bu rakamlar inanılmazdı. Şimdi bu canavarı bir de benim test etme zamanım geldi. Piyasaya 800 taneden az sürüldüğü için Uraco son derece nadir ve 30 bin euronun altında bir fiyatla bulunması neredeyse imkansız bir otomobil. Kararımı verdim. Bir Lamborghini Uraco satın alacağız ve birkaç geçerli nedenimiz de var. Öncelikle bu bir Lamborghini ve atölyemizde bulunmuyor. İkincisi, Lamborghini 50. yılını kutluyor. Bu da fiyatı artacak demek. Tek sorun, Lamborghini genelde rock yıldızlarının tercih etmesi. O yüzden birine paramızın yetmeyeceğinden korkuyorum. Bir Uraco satın alabilmek için aylardır gözlerimi dört açıyorum. Ancak iyi durumda olanları gerçekten el yakıyor ve bütçemde toplam 20 bin papel. Aklımı kullanıp araştırmamı olabildiğince geniş tutmalıyım. Uraco nadir bir araba olduğundan bulmasının zor olduğunu zaten biliyorum. O yüzden dünyanın her tarafındaki arkadaşlarıma yardımcı olmaları için haber saldım ve içlerinden birinden Jacek isimli bir arkadaşımdan haber geldi. Kendisi İngiltere'de değil, Polonya'da oturuyor. Bana Polonya'da bir yerlerde bir ahırda muhafaza edilen bir tanesinin videosunu gönderdi. Buna bir göz atmamı şiddetle tavsiye ediyor. Şuna bakın, bu Uraco makul bir fiyata 25 bin euroya satılıyor ve anlaşılan üretilen ilk 25 taneden biri. Şu an stokta ve en son 6 yıl önce kullanılmış. Şu bir gerçek ki dünyanın hiçbir yerinde bir daha bu kadar uygun fiyata bir tane daha bulamam. Çok iyi bir fırsat. Derhal Polonya'ya uçmam gerekiyor. Kimse tutamaz beni. Sadece videosunu izlediğim ve belki de kullanılmaz durumda olan bir arabayı görmek için ta Polonya'ya kadar gelmek kulağa çılgınca gelebilir. Ama bu bir Lamborghini Uraco. İlk çıktığında bunlardan sadece 800 tane ürettiler ve bu hariç dünyada sadece 2 tane daha satılık bulabildim. Adresi tam net değil. Sadece Krakow'da numarası 1 olan bir yerde olduğunu biliyorum. Elimde bir cadde ismi ya da posta kodu bile yok. Durum biraz galiba bulduk. Sanırım burası bir köye geldik ve etrafı duvarla çevrili bir ev görüyorum. Üzerinde de bir yazıyor. Çok iyi. Doğru yer burası çünkü Jacek ve müstakbel Lamborghini satıcısı Adam beni bekliyor. Jacek.
2: Merhaba.
0: Nasılsın dostum? Seni görmek güzel. Memnun oldum.
2: Bu Adam.
3: Merhaba, evet.
0: Güzel yer. İçeriği merak ettim. Vay canına. Oo, şuna da bakın, birbirinden muhteşem arabalar. Ama görmek için geldiğim araba bu. Vay canına.
3: Beğendin mi?
0: Aslına bakarsan nefesim kesildi çünkü hayatımda sadece bir tane görmüştüm. Çok güzel. Motor iyi durumda mı? Aa, şuna bak. Muhteşem.
2: Evet, İtalyan V8.
0: Harika görünüyor değil mi? Gerçekten evet. De çok iyi durumda. Çalıştırabilir miyiz? Sesini duymak isterim.
3: Hayır.
0: Neden?
2: Şu trigger kayışına bak.
0: Pekala, bir
2: çok riskli
0: bulalım. Evet. Yani trigger kayışı gevşemiş, evet. Ve böyle bir arabada her şey yerli yerinde olmazsa rotu crank bininin üstüne çıkabilir. Bu da kabarık tamir faturası demek. Çalıştıramamamız büyük bir sorun. Tamam, şimdilik şunu kapatalım. Evet, bakalım. Şu tarafına geçip bir göz atabilecek miyim? Burası biraz dar. Az kenara alamaz mıyız?
2: Pek sanmıyorum. 6 yıldır yerinden oynamadı ve frenler bilirsin.
0: Frenler mi sıkışmış? Evet. Sahi mi?
2: Evet.
3: Evet.
0: Yani çalıştıramıyoruz. Oynatamıyoruz. Evet. Enteresan. Evet. Ve frenleri sıkıştığı için diğer tarafını da göremiyorum. Hayır. En azından içine baksan nasıl olur?
2: Hayır.
0: Ne?
2: Şaka şaka.
0: Sahi mi? Peki yani. Aa, şuna bakın. İçi bir harika. Süet döşemeler, başlıklar, koltuklar. Ay ay ay, muhteşem. Binebilir miyim?
3: Tabii.
0: Tamam. Oo, içi kesinlikle muhteşem. Oo, şu direksiyona bak. Fantastik. Debriyaj pedalı biraz sorunlu. Ne oldu buna? Aynen düşüverdi.
2: Evet ama sızıntısı yok.
0: Hiç tamir gördü mü?
2: Hayır.
0: Peki belgeleri?
2: Birkaç tane var.
0: Bakabilir miyim? Getirebilir
2: Elbette.
0: Misin?
2: Elbette. Bakabilirsin.
0: Pekala. Bütün duyularım bana çılgınca bir iş yapıyorsun diyor. Bence şu an yapılacak en iyi şey uzun boylu adamı arayıp fikrini almak. Bakalım neler diyecek.
1: Merhaba, nasıl gidiyor?
0: İyidir, evet. Senden?
1: Fena değil, her zamanki gibi.
0: Aa, güzel, güzel.
1: Arabayla işler nasıl gidiyor?
0: Evet, şu an arabanın oradayım. Aslında her şey beklediğim gibi gelişiyor.
1: Satın aldın mı?
0: Daha almadım, çünkü bazı sorunları var ve senin fikrini almak istedim.
1: Tamam, sor bakalım.
0: Tamam, bir tanesi debriyaj pedalı. Çok gevşek ve direkt düşüyor.
1: Tamam, arabanın altında sızıntı ya da hidrolik sıvı birikintisi görüyor musun?
0: Evet, arabanın altına şöyle bir baktım, sıvı falan yok. Motora da baktım, bana şahane durumda göründü. Ama trigger kayışı çok gevşemiş. Çalıştırabilir miyiz dediğimde sahibi yapmamamı önerdi. Ama işte ben ne yapacağımı bilemedim, seni arayayım dedim.
1: Hayır, sakın bunu yapma. Çünkü eğer çok gevşekse ve bir çarkı falan yerinden çıkarsa o motorda, bu bize çok masraf çıkarır. O yüzden sakın motoru çalıştırma. Sanırım debriyajı hidrolikten çok mekanik olmalı. Belki bazı perçinleri kopmuştur. Nasıl getireceksin? Yani buraya getirirsen burada da...
0: Bu da ayrı bir dert. Arabayı kesinlikle oynatamıyoruz. Frenleri sıkışmış.
1: Tamam. Tamam. Eğer fiyat uygunsa bize bir Lamborghini gerek. Alalım gitsin derim.
0: Tamam. Pekala. Yine tavsiyeni alacağım. Teşekkür ederim. Seninle konuşmak bir zevktir.
1: Tamamdır. Kolay gelsin.
0: Tamam. Görüşürüz. Teşekkür ederim. Hoşça kal. Etten tam da böyle şeyler duymayı ümit ediyordum. Şu ellerindeki belgeleri getirmelerini bekleyeceğim. Pekala, ellerinde bir klasörle geliyorlar. Bu iyi bir şey. Her şey yerli yerinde. Bunlar orijinal İtalyanca satın alma formu. Geçerli sahibi adına düzenlenmiş faturası ve MOT sertifikaları düzgün görünüyor. Gayet güzel. Şimdi iş fiyatı konuşmaya geldi.
2: 25 bin euro.
0: Her söylediğinde canımı yakıyor. 25 bin euro çalışmayan bir araba için büyük para. Daha ucuza olmaz mı?
3: Hayır.
0: 20 bin euroyu kabul etmez misin mesela?
3: Üzgünüm, bu bir Lamborghini.
0: Kafamı kurcalayan bir şey var. Arabanın diğer tarafını göremedim. Umarım bir hasarı yoktur. Sağlam olduğunu bana garanti edebilir misiniz? Böyle bir şey yapabilir misiniz?
3: Evet, garanti ederim.
0: Eder misiniz?
3: Evet.
0: Anlaştık
3: tamam.
0: mı? Tamam. Harika. Çok teşekkür ederim. Yasek, teşekkür ederim.
2: Tamamdır.
0: Az önce bir Lamborghini Urakko sahibi oldum. İşte bu. Lamborghini'nin 50. yılında bir tanesine sahip olduk. Ama tamirat tadilatta daha motoru bile çalıştırmadan daha önce hiç harcamadığımız kadar harcadık. Et de bir kez görmeden harika bir iş mi yoksa korkunç bir hata mı yaptığımı anlayamayacağım.
4: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
5: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz, spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan...

0: başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: 23-29 Mayıs arasında BİM'de Şafak pudra şekeri 26 lira 50 kuruş yerine 21 lira. Efsane yerli pilavlık pirinç 147 lira 50 kuruş yerine 132 lira 50 kuruş.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
4: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
5: Tabii.
6: Hangi programdı ya? Peki hangi program?

0: hayatım. Hı? Ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi. Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem? Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
5: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar. Giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
6: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra Hacimle, hacim 1, kepek 0.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Damla?
9: Bence çok eğlenceli.
8: Yok, ben almayayım.
10: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
11: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
10: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
12: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe.
13: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap
14: basit, hesap basit. Tehlike çok büyük.
15: Burayı hemen tahliye etmeniz gerek.
16: Olamaz mı?
17: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
18: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
1: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
2: Aramaya devam etmelisiniz.
1: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
3: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Polonya'dayım ve Lamborghini'nin 50. yılında kendime ultra nadir bir Lamborghini Urako almayı becerdim. Yeah. Tamam mı? Tamam. Harika. Tek sorun daha arabayı süremedim. Aslında daha motoru bile çalıştıramadım. Çünkü frenler sıkışmış. Yerinden bile oynatamadık. Bu safhada yardıma ihtiyacım var. Ben de İngiltere'den yarış arabalarının nakliyatında uzman bir arkadaşımı çağırdım. Bu iş nasıl olur bilemem ama bildiğim bir şey varsa o da ucuz

0: Olmayacağım. Andy, nasılsın? Ben Mike. İşte burada.
1: Evet.
0: Sevdin mi?
1: Güzel. Harika. Evet.
0: Güzel araba değil mi?
1: Evet.
0: Tek sorun duvara sıkışık olması.
1: Gitmiyor mu?
0: Hayır, gitmiyor. Çünkü frenleri sıkışmış ve yerinden oynamıyor.
1: O zaman yerinden kaydırmamız gerekecek. Enteresan bir iş olacak. Öyle değil mi?
0: Kaydırmak, arabayı mobil bir platforma taşımak demek. Park cezalarında yapılan işleme benziyor. Lamborghini'yi o duvardan ayırma konusunda çaresiz kaldım. Sürtersek arabanın orijinal boyası berbat olabilir. Andy, kaldırdıkça duvara daha da yaklaştırdık. Aralarında milimetreler kaldı. Duvara yapışık olan tekerlerin altına giremedik. O yüzden Slim Jim olarak bilinen takozlardan kullanacağız. Artık Urakko'yu tehlikeli bölgeden uzaklaştırma işi sadece biraz güç kullanmaya kaldı. Arabanın yanına girebiliyorum. İşin daha da zor kısmı Urakko'nun motoru arkada olduğundan araca yerleştirirken eşit ağırlık dağılımı sağlamak için tamamen döndürmek gerekiyor. Garajın içinde hata payımız ancak milimetreler kadar. Evet, şu ana kadar iyi. Araç çok dar olduğundan arabayı içine kolayca kaydıramıyoruz. O yüzden Slim Jim'leri ve bir vinç kullanacağız. Biraz daha it, tamam. Çok sağlam sinirler ve hassas manevralar gerektiriyor. Oh, dur. Birkaç saat sonra nihayet arabayı yerleştirebildik. Evet, işte oldu.
1: Harika, böyle olur.
0: Güzel oldu değil mi?
1: Fena değil.
0: Çok iyi. Arabayı sıkıştığı garaj köşesinden alıp araca yerleştirmeyi başardık. Hem de tekerleklerini oynatmadık.
1: Evet, iyi iş.
0: Harika. Şimdi bunu sabitleyip acilen atölyeye götürmemiz gerekiyor.
1: Tamamdır.
0: Bu bize 2 gün, 3200 kilometre ve Lamborghini da atölye bile görmeden 3000 pound'a patlayacak. Ama bunu götürünce Ed'in yüzünü görmek için sabırsızlanıyorum. Sonunda getirdik.
1: Harika.
0: İşte burada. Genelde beraberim de ne getirdiğim Ed için sürpriz olur ama bu sefer ne göreceğini biliyordu.
2: Şuna bak. Fantastik.
0: Dedim sana, şahane değil mi?
2: Harika bir şey. Tam bir Lamborghini.
0: Biliyorum. Bilmediği şey Urakko'yu atölyeye sokmak için 3 saat sürecek bir itiş kakışın gerektiğiydi. Devam et Ed. Bu taraf iyi, bu taraf iyi. Hadi, sadece santimler kaldı. Biraz daha, biraz daha, biraz daha. Evet, işte oldu. Sonunda getirdik.
2: Evet, iyi iş bayım.
0: Evet, ne düşünüyorsun?
2: Evet, şuna bak. Öncelikle ne kadara patladın?
0: 25 bin euro. Bu da 21.500 pound ediyor bence. Buna değer.
2: Aslında çok umurumda değil. Atölyemizde bir Lamborghini var. Bu gerçekten de havalı. Daha çalıştıramadık bile. Ve nasıl çalıştıracağımızı da kestiremiyorum. Sorunu nedir?
0: Tamam. İlk sorun frenler. Belirttiğin gibi henüz açmadık çünkü rampaya taşımamız gerekiyordu. İkincisi debriyaj çalışmıyor gibi çünkü pedal yerden kalkmıyor.
2: Tamir görmüş mü?
0: Kayda değer bir şey yok ama en büyük sorun hassas V8 motoru olacak gibi. Trigger kayışı gevşek. Biraz gevşetip geri takıp sonra sarmamız gerekecek. Sanırım sabaha kadar çalışıp bir sürü İtalyan makarnası yiyip arabanın işini bitirmen gerekecek. Böyle bir iş planı yaptım.
2: Çalışan bir şey var mı? Aküsü çalışıyor mu?
0: Evet. Arabanın aküsü yok. O yüzden hiçbir test yapamadım. Elektrikli camların çalışıp çalışmadığını da bilmiyorum çünkü düşmüş görünüyorlar. Bu bir kumar ama sonuçta garajımızda bir Lamborghini'miz var. Sadece bu değil. Senin maharetli ellerinden çıkacak biraz tamirle bu arabayı canavara çevirebiliriz. Ve kesinlikle kar edebiliriz. Umarım.
2: Kesinlikle unutulmaz bir an. Nihayet küçük atölyemize bir canavar soktuk. Bu müthiş bir ayrıcalık. Üzerinde çalışabileceğimiz bir Urakko'muz var. Hem de Lamborghini'nin 50. yılında. Mike'la kesinlikle aynı fikirdeyim. Çalışmasa da bunu almak zorundaydık. Ama benim asıl savaşım şimdi başlıyor. Çünkü görünen o ki bu canavarı çalıştırmam gerekiyor. Ve her zamanki gibi yapılacak bir ton iş var. Motoru bu arabanın temel sorunu ve ben de oradan başlayacağım. Elimde çalışmayan bir debriyaj ve yıpranmış triger kayışları var bu da. Eğer motor çalışırsa tamamen hurda olur demek. Ah şuna bak. Bu 2,5 litrelik bir Lamborghini V8. Dışarıdan harika görünüyor ama maalesef başından neler geçtiğini bilmiyoruz. Çalıştırmaya cüret etmeden önce her şeyin yolunda olduğundan emin olmalıyım. Önce ateşlemedeki sorunu bulmak için kayışları değiştireceğim. Ve bu canavarı hayata döndürmek için daha başka neler gerekiyor? Beraber bakacağız. Arkadan çekişli bir Lamborghini'nin motorunu sökmek en azından bir gün gerektiriyor. Bir uzman çağırmak da 2000 pound'a patlar. Bunu kendim halledeceğim. İşe de hava filtresi ve elektrik bağlantılarını sökerek başlayacağım. Daha sonra da soğutma sistemini boşaltacağım. Burada olduğum sürede debriyaj sorununun nedenini bulmuş olabilirim. Şuraya tutturulmuş hortumu izlersek, hidrolik sıvının damladığını görebiliriz. Eğer hortumun üstündeki ıslaklığı takip edersek, ki sadece yarı yola kadar görünüyor, o uzunlukta bir sızıntı görmeliyiz. Bunun için ayna kullanacağım. Düşündüğüm gibi hortumun şasiye değdiği yerde, debriyajı kullanırken patlamış, sıvı dışarı akmış. Bu yüzden pedal işlemeyip tabana yapışık duruyor. O yüzden önce bu hortumu tamir etmemiz gerekiyor. Bu motor arabadan söküldükten sonra halledilmesi gereken bir iş. Önce eksantrik mili. Daha sonra bütün takviye şasisini söktüm. Bu da motor ve şanzımanın tek parça olarak sökülmesi demek. Tabii ki motorun kontrollü olarak indirilmesi gerekiyor, yoksa hortum ve kablolar karışabilir. Bu kadar uğraştıktan sonra böyle bir hata yapmak yazık olurdu. Ve işte oldu. Bu harika. Canavarın kalbi bu. Ve sökmek için harcanan tüm o emeğe değer. Motor ve şanzımanın önümde olduğuna göre artık debriyaj sorununun kaynağını tespit etmeliyim. Hortumun sızdırdığını zaten biliyoruz. Hasarı buradan net olarak görebiliriz ama bu kesinlikle özel bir parça. Lamborghini Huracan'a özel bir parça ve belli ki bir tane daha bulmak zor olacak tabii. Çok daha pahalıdır ama bu benim sorunum değil. O işi Mike çözecek. Ben de bunu halledeceğim. Ama bir tester el hortumu kestikçe debriyaj karterinden bir şeylerin eksildiğini görebildim. O yüzden neler olduğunu anlamak için iyice derine indim. Bir çeşit yuva var. Bir çeşit yay olmasını beklerdim ya da pedala her basıldığında debriyaj karterini tekrar eski pozisyonuna döndürecek bir mekanizma. Görünüşe göre potansiyel olarak yenileme mekanizması kuvvetli bir yaydan oluşabilir ve bunu anlamanın tek yolu da şanzımanı muhafazasından çıkarmak. Ama sorun değil, bunu yapmak o kadar da zor olmayacak çünkü sadece yay için değil, şanzımanın genel durumunu kontrol içinde motoru arabadan çıkarırken o uzun kısmı aradan çıkarmak kullanışlı olacak. O yüzden motoru şanzımandan ayırmam gerekiyor. Güç kaynağını çıkarma biçimim yüzünden takviye şasisini gevşetmem gerekti. Bu da egzozu çözmek ve bloğu destekleyip arka şasiyi çıkarmak demek. Hadi bakalım, kader anına geldik. Motoru şanzımandan ayırmayı başardım ve bakın ne buldum. Daha önceden aradığım yer. Neyse ki alttaki delikten düşüp kaybolmamış. Ama söylemem gerekir ki durum parlak görünmüyor. Bir kısmı laçkalaşmış ya da kırılmış görünüyor. Belli ki ilk başta da bu yüzden düştü. Önce bunu onarmam gerekecek. Ama önce açıp şanzımanın durumunu gözden geçireceğim. Bu araba 80 bin kilometre yapmış. Yaşına göre çok az. Ama bu tip spor arabalar diğer türlere göre çok daha hızlı debriyaj aşındırır. Pekala. Kesinlikle bundan daha iyi durumda debriyajlar görmüştüm. Bunun miadı dolmuş durumda, o yüzden değiştirilmesi gerekecek. Ve sıvı basıncının aşındırdığı bu basınç kapağının da kesinlikle işi bitmiş. Mike bunları yenilemek ya da değiştirmekle bayağı uğraşacağı benzer ama onun işini kolaylaştıracağım. Sanırım yayı onarabilirim.
0: Ed benden Lamborghini'nin debriyajını yenilememi istedi. Sağ solu arayıp uygun bir fiyata bulmayı düşündüm. Elden geçirilmiş bir tanesini sadece 37 pound'a bulmama rağmen geri kalanların yaklaşık 2500 pound'a Lamborghini'den getirilmesi gerekti. Bildiğiniz gibi tek bir peni bile kurtarmaya çalışıyoruz. Mesela arabadan çıkan şu hidrolik pompa gibi. Bu hasar görmüş ve kırılmış. Ed yenilenmesi gerektiğini söyledi. Yenisini almak 100 pound'dan fazla tutar. Ben de yenisinin çok daha az bir fiyata benzerini üretebildiklerini söyleyen bu firmaya geldim. Merhaba. Merhaba.
3: Merhaba, ben...
0: Nasılsın? Memnun oldum, ben Mike. Görebildiğin gibi hidrolik pompa hasar görmüş. Arabadan çıkarırken de biraz da biz kırdık.
3: Tamam.
0: Ne yapabiliriz?
3: Evet, yardımcı olabiliriz. İlk yapacağımız sorunu belirlemek. İtalyanlar alet kutusunda hangi parçayı bulurlarsa onu kullanmaya bayılır. Ama evet, size yardım edebiliriz.
0: Mükemmel, tamam, hadi başlayalım.
3: Pekala, hadi gelin.
0: Kablo üreticisi Matt ilk önce kablomun bir ucundaki parçanın boyunu ölçtü. Metrik ölçümle 12 milimetre geliyor. Diğer kısmı da Emperyal UNF ölçülerine göre tamamen değişik parçalar bir arada, yani birleştirmek biraz zor olacak.
3: O zaman borunun bu ucundaki parçanın taklidini yapacağız. Borunun bu ucundaki parçayı taklit edeceğiz.
0: Evet, evet, bu. Peki ya borunun kendisi ne çeşit olduğunu anlamak için ölçmeniz gerekiyor mu?
3: Yılların tecrübesiyle buna bakıp boyunu rahatlıkla belirleyebilirim. O da bu boru olacak. Gördüğünüz gibi görünüşleri aynı. İşte bakın, görüyorsunuz,
0: evet,
3: değil mi?
0: Orijinali gibi olacak.
3: Evet, sırada boruyu ölçüp kesmek var.
0: Matt, boruyu kesme işini bana verdi. Sanki çok iyi yapabilirmişim gibi.
3: Pekala, bu da Crips makinemiz. Gözlüğü taksan iyi olur.
0: Tamam.
3: Basitçe bunun yaptığı birleşme yerine kilitlenip parçaları birleştirmek.
0: Birleştiriyor.
3: Evet, aynen öyle. Doğru yere yerleştirmemiz gerekiyor.
0: Parçaları boruya yerleştirmek için Matt elle taktı. Makinede metalleri yerlerine yerleştirdi.
3: Bu kadar.
0: Hepsi bu mu? Bitti mi?
3: Evet, bu kadar.
0: Harika. İşte Lamborghini Huracan için yeni debriyaj borum hazır.
3: Evet, sadece bu adaptörü sonuna yerleştirip o kısmı kopyalamamız gerekiyor. Hepsi bu.
0: Harika. Hepsi ne kadara patlıyor?
3: 25 pound Mike.
0: Hepsi toplam 25 pound mu? Harika, çok teşekkür ederim Matthew.
3: Zevkli.
0: Atölyeye dönmek için sabırsızlanıyorum. Huracan kesinlikle sanat eseri bir araba. Ama tabii ki biraz bakıma ihtiyacı var. Uzun süredir bu projeyle uğraşıyoruz. Ama daha yürütemedik bile. Derler ki eğer kaybetmeyi göze alamıyorsan kumar oynama. Ama bu arabada o kumarı oynamam gerekiyordu.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Kazancım Net, sigortam Net.
6: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
7: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
8: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra Hacimle Hacim 1 Kepek 0.
9: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum. Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
10: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
11: Damla? Bence çok
12: eğlenceli. Yok, ben almayayım.
13: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
14: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
13: Ben Sensodyne Klinik Onarımı öneriyorum.
15: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
16: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
15: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
16: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
17: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
4: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
5: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
6: Aramaya devam etmelisiniz.
5: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
7: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
8: Bu bizim Lamborghini Uraco'muz. Sinirleriniz motoru bile çalışmayan bir İtalyan aygırını satın alabilecek kadar sağlam mıdır? Hayır mı? Evet, ben yaptım. Ne düşünüyorsun?
9: Bu bir Lamborghini.
8: Artık Ed'in Lamborghini'den çıkan motorun çalıştığından emin olma zamanı gelmişti.
9: Motor ve şanzıman hazır arabadan çıkarılmışken şöyle bir elden geçirmemek çılgınlık olurdu. Dışarıdan da harika görünmekle beraber motoru ilk çalıştırdığımızda da içeriden de saat gibi işleyeceğinden emin olmam için gerekli bakımları yaptığımdan emin olmam gerekiyor. Şimdi de eskimiş motor kayışlarını değiştirmeliyim. Eğer motor çalışırken koparlarsa motora ciddi hasar verirler. Kayışlara ulaşmam için buradaki kapakları çıkarmalıyım. Bu boru ve hepsini dışarı almam için de klimanın hava pompasını çıkarmalıyım. Bu yaştaki arabaların çoğunda klima pompaları çıkarılır çünkü çoğu artık çalışmaz. Umarım bizimki çalışıyordur da çıkarmak zorunda kalmam. Yine de çalışmaya başlamadan önce yasal bir sağlık ve güvenlik önlemi anlamında sistemdeki gazı boşalttım. Motor çalışırken crank wheel'i dönerek pistonları silindirlerin içinde yukarı aşağı hareket ettiriyor. Ayrıca eksantrik millerde dönerek silindirlerin içindeki valfleri açıp kapatıyor. İki çeşit motor tipi vardır. Karışık motor ve güvenli motor. Güvenli motorda valfler ve pistonlar asla temas etmez. Hatta desenkronize olsalar bile. Ama bir karışık motorda bunun gibi maalesef valfler ve pistonlar aynı alan içinde fakat değişik zamanlarda hareket eder. Yani eğer bir şey olur da kayış ve diğer şeylerin senkronizasyonu bozulursa pistonlar valfleri ufak eder ve motor hurdaya döner. Tavsiye: kayışları sökmeden önce özel işaretlerle hangi makaralara ait olduklarını belirleyin. Böylece yeni kayışlar takılırken karışıklık yaşamazsınız. Maalesef crank mili en üst pozisyondayken kontrol kutucuğunun üstündeki işaretler volant muhafazasının üstüne denk geliyor. O yüzden bu yerine geri girmek zorunda. Çizgiyi görebiliyorum. Volant kutusunun üzerindeki işaretle mükemmel uyum sağlıyor. Üstünde PMA harfleri var. İtalyanca Punto Morto Superior. En üst ölü nokta teriminin kısaltması. En sonunda kayışı gelen makarayı geri çekebildim. Artık kaldıraç kullanabiliriz. Trigger kayışı aradan çekildiğine göre boşta kalan makaralardaki kayış yataklarını kontrol edebiliriz. Onları döndürüp dinleyeceğim. Sesi çok da kötü gelmiyor. Kötü bir kaykaydaki gibiler. Bunu da dinleyelim. Tamamen değiştirilmeleri gerekiyor. Bu sonuncusu. Hepsini değiştireceğim. Böylece hepsinin mükemmel çalışacağından emin olacağım. Söktükten sonra makarayı motordan ayırmak için hala bir çekçeke ihtiyacım var. Uraco'nun neredeyse bütün parçalarının zor bulunmasına rağmen bu bileler standart ebatlardalar. 100 papele bir torba alabiliyorum. Eski bileyi makaradan ayırmak için bir pres kullanıyorum. Sonra da makaranın üzerindeki aşınma izlerini zımpara kağıdı ve yağ kullanarak kazıyorum. Nihayet yeni bileleri yerlerine yerleştirmek için presi kullanıyorum. Hepsi bu. Boşta duran 3 makaraya da yeni bilyeler yerleştirdim. Döndüklerinde hiç ses çıkarmıyorlar. Mükemmel çalışıyorlar ki bu harika yeni kayışı da yerleştirdiğimde artık çok güzel çalışacaklar. İşte bir Lamborghini motorunun sadece ihtiyacı değil, ayrıca hak ettiği bakım da budur. Yeni kayışı koydum. Motoru birkaç kez döndürdüm. İşaretlerin tuttuğundan emin oldum. Motoru birleştirmeden önce bujilere distribütör kapağına, levhalara ve hava filtrelerine tam bir bakım yapacağım. Bütün bunlardan sonra hala bir mola veremedim çünkü Mike'dan bir paket geldi. Artık yeni bir debriyaj kapağı, debriyaj bilyeleri, debriyaj silindiri ve bir de yenilenmiş debriyaj balatamız var. Bana bütün bunların 2500 pound'dan fazlaya mal olduğunu söyledi. En azından Mike'ın hazırlattığı hidrolik borusunun fiyatı makul. 25 pound. Motoru sökmek asırlar sürse de debriyajı yenileme yayıyla birlikte 2 saatin altında birleştirmeyi başardım. Tamam. Debriyajla ilgili her şeyi çözdüğümüze göre tek yapmam gereken şanzımanın motora, motoru takviye şasisine ve onu da arabaya geri yerleştirmek. Harika. Şiddetle ümit ediyorum ki bu kadar çabadan sonra Lamborghini'miz çalışacak. Eğer çalışmazsa yaptığımız en büyük hata olduğunu kanıtlayacak. Bay Brewer, motorumuz ilk kez çalıştığında yapacağımız kutlama seremonisine katılmak için söz verdi. Bunun için bir sürü hazırlık yaptık. İlk önce tüm benzini boşaltıp yerine kurşunsuz benzin doldurduk ve bazı levhaları da yeniledik. Ayrıca yağ ve yağ filtrelerini de değiştirdik, artık harekete hazır. Bolide yağ basıncını ölçmek için marşa basacak.
8: İşte kader anı, evet. Bakalım dandik bir hurda mı yoksa doğru düzgün bir araba mı almışız, anlayacağız.
9: Marşa bas Bolide.
10: Tamam.
8: Marşa basınca sesi iyi geliyor değil
9: evet.
8: mi?
9: Evet. Yağ basıncımız yerinde, tamam. Evet. Tekrar durdur. Yağ basıncı yerinde olduğuna göre bobinleri bağlayabilirim. Ter içinde mi kaldın?
8: Aslına bakarsan.
9: İşte oldu. Hadi tekrar Polly.
8: Sesi çok iyi gelmedi.
9: Önce benzin karbüratöre tamamen yayılsın.
8: Hadi çalış artık.
9: Çünkü hepsinin benzinle dolması gerek.
8: Çalış artık. Oh, oldu olacak.
9: Oh.
8: Olmuyor. Evet.
9: Şuna bak, harika.
8: Öyle rahatladım ki. Şu an hissettiklerimi tarif edemem, vay canına. Tamam, artık tamamını da halledebilirsin.
9: Evet. Yeni Lamborghini'mizin motorunun çalışıyor olması harika bir şey ama hala yapacak biraz işimiz var. Yeni nesil motorları ele alırsak, hava yakıt karışımının patlaması bilgisayarla garanti ediliyor. Ama bizim Lamborghini'mizde 4 tane ikiz hava üflemeli karbüratör var. Hepsini bir sanat eseri gibi çalıştırmamız gerekiyor. Ben de tanınmış bir koleksiyoncu için İtalyan spor arabaları toplayan bir ayarlama uzmanının hizmetlerine başvurmaya karar verdim. Başlamadan önce hava kapakçıklarını çıkarıp karbüratörü açığa çıkarmam gerekti. Evet, karbüratörlerimizi açtım. Egzoz atık sistemimizi bağladım. Şimdi tek ihtiyacımız bir uzman. Tim? Hoş geldin.
11: Nasılsın?
9: İyidir. Evet, şimdi bunları ayarlayıp dengelememiz gerekiyor. İlki ne yapmamız gerek?
11: İlk adımı ateşleme zamanlamasını ayarlamaktır.
9: Tamam. Ne olup bittiğini anlamak için önce arabanın altına girmemiz gerekiyor. Modern bir arabanın motor kontrol ünitesi önceden programlıdır. Bu yaştaki bir araba için zamanlama ya da ateşleme kontrolü bir zamanlama tabancasıyla kontrol edilerek distribütörü döndürmek suretiyle yapılır. Pekala Tim, hazır mısın?
11: Evet, evet.
9: Ne çıktı?
11: 36 derecede.
9: Ha tamam, o zaman deneyip... Doğru mu yapıyorum?
11: Evet, doğru yaptın Ed. Tamam, geliyor.
9: Şimdi nasıl?
11: 26 derece.
9: 26 mı? Bize 18 derece gerekiyor. Peki ya şimdi?
11: 22 derece Ed.
9: 22, çok hafif, biraz daha çevireceğim. Şimdi nasıl oldu?
11: Tamam, 14 derece.
9: 14 mu oldu? Tamam, biraz geriye alalım. İşte oldu galiba. Şimdi nasıl?
11: 18 derece. Oldu.
9: 18. Harika. Güzel. Ateşleme ayarında tam olarak olmamız gereken yeri yakaladık. Artık distribütörü kenetleyip karbüratörleri ayarlama işlemini sona erdirebilirim. Umarım olur. Tim her bir boğuma gelen hava akımını ölçmek için bir ölçüm aygıtı kullanıyor. Ön ve arka setleri dengeleme işlemi bütün set sistemini etkileyen boştaki vidayı çevirerek yapılıyor. Bu tarafın tamamı biraz daha aşağıda kalıyor.
11: Öyle. Bu tarafı kaldırmamız gerekiyor. Bunu da oynayan yere bir metre koyarak yapacağız. Bu da boştaki vida.
9: Tamam.
11: Arka setin biraz aşağısında. Bu tarafı tekrar kontrol edeceğiz.
9: Öyleyse burayı biraz daha kaldırabiliriz.
11: Evet.
9: Evet, o zaman setler dengelendi sayılır. Bu en çoğunu, bu da en azını üflüyor. Şimdi bütün üflemeleri eşitlemeliyiz. Peki, söyler misin? Bunu nasıl yapacağız?
11: Onu da buradaki kilit somununu açarak yapabilirsin.
9: Tamam.
11: Hava ayar vidasını da hava gelene kadar döndürürsün.
9: Yani bir musluğu açar gibi mi?
11: Aynen öyle.
9: Tamam, güzel. Her bir boğumdaki üfleme miktarı hava ayar vidalarını ayarlayarak yapılıyor. 8 silindirdeki hava alım miktarlarını ayarlama işlemi oldukça zor ve uzun zaman alan bir işlem. Ama motorun en yüksek performansını yakalayabilmek için çok önemli. Şimdiden daha iyi oldu. Hava akımlarını senkronize ettik. Şimdi her bir boğuma eşit miktarda vakum yapıyorlar. Peki söyler misin? Sonraki adım ne olacak?
11: Boştaki karışım oranını ayarlamak.
9: Her bir boğumdaki benzin hava oranının ayarı boştaki karışım vidasını ayarlayarak yapılıyor. Ve bu da duyarak yapılmalı. Bir silindir düzgün şekilde ateşlenmiyorsa bu sesinden anlaşılabilir. Bir Lamborghini uzmanı motoru ayarlamak için 500 pound alır. Ama bu işlemin yararı daha az emisyon, ekonomik benzin kullanımı ve hepsinden önemlisi daha fazla güç olarak hissedilir. Sesi harika.
11: Güzel oldu.
9: Çok teşekkür ederim Tim. Bu işlem modern bir arabaya bir bilgisayar takmaktan çok daha karmaşıktır. Ama tabii ki Lamborghini'mizin kalbini ayarlıyoruz. Ve bu küçük detaylar açık yolda çok şey fark ettirecek.
8: Lamborghini'yi sorunsuz çalıştırma yolunda bir virajı daha döndük. Ama şimdi kendimize 25 bin pound bütçeyi bir hayli aşarak bu işten kar yapabilir miyiz diye sorma zamanı.

0: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kubbele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
2: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe. Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
3: Damla? Bence çok eğlenceli. Yok, ben almayayım.
4: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
5: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
4: Ben Sensodyne Klinik Onarımı öneriyorum.
6: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Yaşanacaksa, her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
9: Yaşanacak. Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
10: Tabii.
11: Hangi programdı ya? Peki hangi

0: hayatım. Hı hı. Ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
5: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi. Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem? Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
6: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan, yıprama karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
7: Sadece durulan.
8: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
9: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
10: Bravo valla.
11: Sen de sadece Duru'la.
12: Servis geldi, çantam hazır mı?
13: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
14: kurdu. Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
15: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bankam Tonbank,
16: kartım hadi. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
17: Bir Lamborghini satın aldık ve hayır öyle sıradan bir alışveriş olmadı.
18: İşte bu harika.
17: Birçok sabahlanılan gece ve fazladan harcanan birkaç bin pound'a teşekkür ediyoruz. Lamborghini'miz asfaltları inletmeye hazır. Artık bu canavarı piyasaya çıkarıp yatırımımızın meyvelerini toplamak istiyoruz.
18: Mike Lamborghini'mizi aldığında frenleri kaskatı durumdaydı ve bu sorunların en büyüğü gibi duruyordu. Ama arabayı atölyemize getirdiğimizde yolculuğun sarsıntısı frenleri gevşetmiş gibi görünüyordu. Bu kadar uzun süre beklemeleri onlara kesinlikle yaramış olamaz. Öyleyse artık frenlerin de ilgi ve sevgiden nasiplerini almalarının zamanı geldi. İlk kontrol edilecek şey fren hatlarının yapısal bütünlükleri. İyi durumda olduklarını görmek beni mutlu etti ama fren sıvısının tamamen boşaltılıp yenilenmesi gerekecek. Balataların yüzeyi pasla kaplanmış. Yer yerde petlere kaynamışlar. Zamanla oluşan toksik toz yığınını kaldırmak için elimde çok kullanışlı bir su bazlı çözeltiden oluşan fren temizleme preparatı var. Temizlenmesi bitince hava üfleyerek üzerinde kalan nemden kurtulacağız. Planım yenilemek yerine orijinal diskleri kullanmak üzerine çünkü artık piyasada bunlardan bulunmuyor. Frenler öyle kötü bir durumda değil. Bütün tozu kaldırdığımıza göre neler olmuş anlayabiliriz. Maalesef disklerin dış yüzeyinde bir miktar aşınma oluşmuş. Bunun zımparalanması gerek. Bir parça contayla, bunu da aynı zamanda yapacağım. Kaliper de gayet iyi durumda görünüyor. Pedlerin üzerine biraz pislik birikmiş. Bu kullanışlı feneri, üstlerinde ne kadar materyal biriktiğini kabaca bir tahminle kestirmek için kullanacağım. Üstlerinde tahminen 7 milimetre pislik biriktiğini söyleyebilirim ama tabii ki çok uzun süredir hareketsizler. 70 pound'a komple bir set alıp takabilirim. Bu durumda onları değiştirmemek delilik olur. Bir Lamborghini'deki balataları ve pedleri revize etmek sıradan bir arabadakiyle aynı biçimde. Kaliperi söktüm, sonra nazikçe ince contayı taktım ve yüzeyini bir otomatik fırçayla parlattım. Çok daha iyi. Şimdi de yeni pedleri takalım. Aşınan pimi çıkarıp gıcırdamaması için biraz yağ sürdüm. Ve yeni pedler yerlerine oturdu. Son kalan işte fren sıvısını yenilemek oldu. Sistem sıvıyla dolarken içeride sıkışan hava kabarcıklarını meme uçlarından dışarı çıkardım. Sıvıyı doldurduktan sonra meme uçlarını ayarladığınızı en az iki kere kontrol edin yoksa frenler tutmayabilir. Yukarı, Pedala basmak zorlaşmaya başlayınca işin olduğunu anlayabiliriz. Bir Lamborghini'nin bakımı asla ucuz değildir ama frenlerimizi 80 pound'dan daha ucuza mal etmeyi başardık. Nihayet Polonya'da bir ahırda uzun yıllar kaderine terk edildikten sonra kızgın boğamız sağlıklı ve özgür kalmaya hazır. Çok heyecanlıyım.
10: Evet, nasılsın? İyi misin?
18: Gayet iyiyim.
10: Lütfen bana Lamborghini'nin işinin bittiğini söyle çünkü çok heyecanlıyım.
18: Heyecanını ben de paylaşıyorum işte. O an geldi. Lamborghini'miz bitti ve harekete hazır. Biraz temizlenmesi gerek ama harekete hazırız.
10: Harika. Bu arabayı aldığımda girdiğim riskin farkındaydım ama emeğine sağlık. İşler yolunda gitti, değil mi?
18: Sanırım şimdi de onu bir yere götürüp denemek istersin.
10: Pek değil. Bence daha iyisini yapabiliriz. Arabamız Bellissimo olmuş. Ona özel bir şeyler planladım. Uraco tamirat tadilattaki şimdiye kadarki en pahalı araba ve oynadığımız en büyük kumar oldu. İlk aldığımda çalıştıramadım bile ve Lamborghini parçaları inanılmaz pahalı. En kestirme yoldan iflas da edebilirdik ama evet, gerçekten harika bir iş çıkardı. Paralar suyunu çekmeden bütün sorunları halledip Lamborghini'mizi tekrar yollara çıkarmayı başardı. Lamborghini'mizi 21 bin papele almıştık. Evet. Ve sadece 800 tane üretildiği düşünülürse bu 70'lerin egzotik arabasının daha ucuz olması düşünülemezdi. Polonya'da bir ahırda kullanılmaz halde terk edilmiş bir araba bulduk ama şimdi yeni trigger kayışları...
18: Hiçbir şey duyulmuyor.
10: Yeni debriyaj...
18: Debriyajla ilgili her sorunu çözdük.
10: Tamamen ayarlı bir motor...
18: Sesi bir harika olmuş.
10: Ve yenilenmiş frenleriyle Lamborghini Uraco'muz artık asfaltları inletmeye hazır. Satın alma fiyatına 3000 pound Polonya'dan getirme parasını da eklemeliyiz. Debriyajda 2500'e mal oldu. Diğer parçalarla birlikte toplam fiyat 27.000'e fırladı. Oldukça fazla. Yine de bu güzel arabadan kâr edebileceğimizi düşünüyorum. Ama bunlar için fazla endişelenmeden önce bu güzel Uraco'muzu bir test sürüşüne çıkarmamız gerekiyor.

0: İtalya. Bir Lamborghini gerçekten sürebileceğiniz tek yer. Evet Ed, bu arabayı aldığımda büyük riske girdiğimi biliyordum. Sürmeyi bırak, çalıştıramadım bile.
1: Söylemeliyim ki çılgınca bir kumardı.
0: Hadi o zaman merakımı dindiriver. Bunu sürmek nasıl
1: evet,
0: bir his?
1: Yani bilirsin.
0: Evet.
1: Yani bir çeşit.
0: Ne hadi ama.
1: Kesinlikle harika. Bu araba muhteşem, muhteşem bir şey dostum gerçekten.
0: Evet.
1: Şu an neredeyse 40 yaşında bir araba kullandığıma inanamıyorum. Üstelik bu halde mükemmel çalışıyor.
0: Aa, evet. Şu V8'in sesi inanılmaz.
1: Atölyeme bir Lamborghini sokmak uzun yıllardır hayalimdi. Tabii ki zorlukları da olmadı değil. Ama şu an müthiş bir keyif alıyorum. Çünkü bunu burada sürmek benim için bir onur.
0: İşte böyle bir araba egzotik olunca bir sürü kar etmeden önce
1: biraz da
0: acıya katlanmaya değer değil mi? Ve kesinlikle de kar edeceğiz. Bir rüya arabası bu.
1: Kesinlikle öyle dostum. Bana bu şerefi bahşettiğin için teşekkür ederim. Bu test sürüşü harika. Şahane İtalyan yolları, bu muhteşem İtalyan arabası öylesine özel ki. Ama sanırım daha da özel bir şey için buradayız.
0: Evet, seni bu kadar yoldan bir bardak cappuccino ısmarlamak için getirmedim. Hayır, seni buraya kadar getirdim çünkü çok özel bir doğum günü var. Lamborghini'nin 50. doğum günü ve bir geçit töreni olacak. Dünyadaki en büyük Lamborghini geçit töreni. 300 tanesi bir arada ve biz de bunun parçası olacağız.
1: Aa, muhteşem, bundan iyisi olamazdı. Hadi uzun yoldan gidelim.
0: Uzun yoldan mı? Yıl dönümünü kutlamak adına 350 Lamborghini İtalya boyunca 1200 kilometrelik bir rota izleyecek. Tek yapmamız gereken onları bulmak. Roma ve Bologna arasında kuzeye ilerlediklerini biliyoruz. O yüzden bizim de güneye gitmemiz gerek. Aniden etrafımızı lambolar sardı. İster inan, ister inanma Ed, burada 190 binden fazla beygir gücü var.
1: Aslına bakarsan tam olarak 190.220.
0: Bizi de sayarsan evet ama sessiz sakin gidiyoruz değil mi?
1: Evet öyle yapıyoruz ve bence bu harika deneyim geçit töreninin de ötesine uzanacak.
0: Eminim öyle olacak. Bu arabayı alan çok şanslı biri olacak.
1: Ha, evet kesinlikle.
0: Geçit, Bologna'nın merkezindeki Park Verme'ye ilerliyor. Orası bir saatlik yol ve havada kararmaya başladı. Fenerleri söndürme zamanı. Bunu yaptık ve muhteşem oldu. Bir daha asla bu kadar çok Lambo'yu park etmiş halde bir arada göremeyiz. Müthiş bir görüntü ama asıl amacımızı unutmamalıyız. Kar etmek.
1: Pekala dostum, bu arabayı ne kadara vereceğiz?
0: Güven bana, Lamborghini Uraco gibi bir araba son derece nadirdir.
1: Öyle mi?
0: Evet, burada 350 Lamborghini var. Ve bundan sadece bir avuç dolusu sayabilirsin. Hem de el değmemiş bir araba, hem de bu durumda bence 37.500 papel edebilir.
1: Biliyor musun, ben olsam bu arabaya bu parayı öderdim. Bence satmayıp kendimize saklamalıyız.
0: Hayır, kesinlikle satacağız. Ama iyi haber, dönüş yolunda sen süreceksin.
1: Şey, teşekkür ederim. Harika bir test sürüşü oldu. Sağ ol.
0: Lamborghini Uraco'mu sahiden de muhteşem bir araba. İşin aslı şu ki bu arabayı kendime saklamak isterdim gerçekten ama tamirat tadilatta bunu yapmıyoruz. Lambo gitmek zorunda. 37.500 pound'dan satışa çıkardım ama böyle bir araba için pazar çok geniş değil. Sonuçta bir kişi almak için başvurdu ve geldiği araca bakılırsa evet bir McLaren. Bence bunu karşılayabilir. Bakalım anlaşmaya varabilecek miyiz? Hadi beni takip edin. Evet, Michael, arabayı beğendin mi?
2: Gerçekten beğendim, Mike. Çok çok hoş, rengini beğendim. Orijinal. Belli ki son derece nadir bir araba ve bir Lamborghini.
0: Sevmemek mümkün mü?
2: Evet, tabii ki. Sanırım sadece fiyatta anlaşmamız gerekiyor.
0: Evet, araba için 37.500 pound istiyorum bence. Çok makul bir fiyat. Parayı ödediğin an senindir.
2: Tamam. Daha azını düşünmüştüm. Hemen bugün, nakit 33. Tamam mı?
0: 33 papel mi, say mı? Olamaz, hayır. Kesinlikle olmaz. Birkaç kişi daha bu fiyatı teklif etti. Onları reddettim çünkü sana sözüm vardı. Gel şunu, ne yapalım? 35 bin yapalım ha. Ne dersin?
2: 35.
0: Evet.
2: Tamamdır. Evet. Teşekkür evet. ederim. Harika.
0: Çok teşekkür ederim. Az önce bir Lamborghini Uraco sahibi oldun.
2: Gerçekten memnun oldum.
0: Polonya'dan İngiltere'ye, oradan da İtalya'ya Uraco'muz bizi destansı bir yolculuğa çıkardı. Ama artık vedalaşma zamanı zor geliyor. Ama en azından yaklaşık 8000 papel kar ettik. Yabancı bir ülkeden daha motorunu bile çalıştıramadığım bir spor araba almak, tamirat tadilatta şimdiye dek aldığım en büyük riskti. Ama oynadığımız kumar meyvesini verdi. Bakın sonuçta neyimiz oldu? Fantastik bir Uraco. Eğer başka klasiklerinde benim ve Ed'in ellerinde canlandığını görmek isterseniz, tamirat tadilatta bizlere katılın. Tata!
3: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
4: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
5: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
4: Yok mu bunun bir çaresi?
6: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
7: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
8: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
9: Ebru için yenilendi Akbank Mobil. Evi aldık da tamiri, montajı. Akbank Mobil çözdü bile.
10: Ebru ile Ebru olur Akbank Mobil. Ustanı bile anında bulabil. Evinle ilgili her şeyi çözebil.
9: Harikaymış ya.
11: Daha neler var?
10: Vergini öde.
12: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol.
10: Mobilin bankası Akbank.
13: Hayatım, hı? Gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
14: Tabii.
15: Hangi programdı ya? Peki hangi?

0: Hayatım, ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi. %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
3: Her anın Double Shot Ice Break.
4: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum. Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
5: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
2: Ama bir mucizeye gerek var.
1: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
2: İşte bu Fairy mucizesi.
1: Fairy 30 dakikada mucize.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı, sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak. Yaşanacaksa
5: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
6: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe.
7: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
8: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
9: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
10: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
11: Tehlike çok büyük.
12: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
13: Olamaz mı?
12: 10 dakika içinde.
10: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
14: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
13: Bu gerçekten dehşet verici.
11: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
10: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
15: Benim yapacağım bağışla ne olur ki?
16: Neler olur neler. Hakan için umut dolu bir başlangıç olur. En büyük hayaller gerçek olur. Kim bilir belki birileri milli takımın yıldızı olur. Bir diğeri bir sevdiğine can olur. Bakarsın birinin yaptığı proje sana yuva olur. Kimisi araştırmalarıyla bilimde önce olur. Sizin bağışınızla çok güzel şeyler olur. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

0: Hurda avcılarının yeni bölümünde toplamda 60 yıla yakın deneyime sahip 3 önde gelen antika ve hurda satıcısı güçlerini birleştiriyor. Batı Galler'deki kır evleri uzmanı Alistair Dryburg geleneksel tarzı seviyor.
1: Fena değil değil mi?
2: Güzel, çok şık.
1: Galler, çam, taverna sandalyesi.
2: Bana satmaya çalışma.
1: Hayır, sana satmaya çalışmıyorum.
0: Edinburgh'lu satıcı Vicky Nutt'ın iş mekan tasarımı konusunda mükemmel bir gözü var.
3: Bu markayı çok severim. Tek kelimeyle harika.
0: Londra'daki Serkan Yumakçı, Avrupa'nın dört bir yanından toplanan retro tasarım ve endüstriyel hurdaların tam bir tutkunu.
2: Bunlar Gent of Leicester tarafından yapılmış ve Genel Posta İdaresi'ne ait.
0: Erkek kardeş Jay ise yıpranmış eşyaları hayata döndürüyor.
4: Paslanacak bir şey yok, bozulacak bir şey yok. Bu yüzden sonsuza kadar dayanıyor.
0: Birlikte en iyi antikaları, dekoratif hurdaları bulmak için ülkeyi karış karış geziyorlar. Bu bölümde Londra'da...
2: Şu yere bir bakar mısın?
4: Var canım.
0: Serkan ve Jay, geçmişten kalma hayranlık uyandıran bir pompa istasyonu atölyesi keşfediyorlar.
5: Orijinal makinelerinin tamamı hala yerinde olan günümüze kalan tek Victoria dönemi
2: dili
5: atölyesi.
2: Tutuldu. İyi atölyeleri sever.
0: Kentteki bir kır malikanesinde Alistair, Galler'le bağlantılı bir olayı keşfediyor.
2: W.A. Foxpit büyük baba mı?
6: Evet, Galler muhafızlarının kurucu subaylarından biri.
0: Serkan'a memleketini gezdiren Alistair, olağanüstü bir parça karşısında hayranlık içinde kalıyor.
1: Yani bu babanın babasının çiftliğinden mi geliyor?
7: Evet doğru. İki ya da üç
1: öyle
7: nesil
1: mi?
7: Öncesinden.
1: Vay canına.
0: Kuzey Londra'da Jay ve Serkan Yumakçı kardeşler endüstriyel hurda, vintage aydınlatma ve retro tasarım alanında başkentte olağanüstü satıcılar olarak ün yaptılar. Otantik ve orijinal ürünler bulmak, büyüleyici bir geçmişi olan yerleri, müşterilerinin seveceği nadir eşyaları bulmak için didik didik arayabilecekleri yerleri bulmak anlamına geliyor.
2: Eski fabrikaları, eski değirmenleri, eski atölyeleri incelememiz için arıyorlar. Çok şanslıyız. Çünkü o yerlerde tüm o kir ve tozun altında başka hiçbir yerde bulamayacağınız parçaları buluyorsunuz. Peşinden gitmelisiniz. Çünkü sunulan eşyalar altın tozu gibidir. Evet, işte hazine budur.
0: Yumakçılar bugün Londra'ya kısa bir yolculuk yapıyorlar. Orada Thames Nehri'nin yanında tarihi bir simge yapıya ve 19. yüzyıl mühendislik ustalığının harikasına giriş izni aldılar.
2: Bugün su ve buhar müzesine gidiyoruz Jay.
4: Güzel.
2: Richards bizi davet etti. Burası Victoria döneminden kalma bir endüstriyel bina. Yani bir müze. Kim bilir orada ne tür şeyler toplamışlardır.
4: Depolamış ya da biriktirmişlerdir.
2: Böyle bir davet harika. Daha önce hiçbir satıcı ya da tüccar oraya gitmemişti. Hepsi kimsenin daha önce görmediği yeni ürünler.
4: Güzel.
0: Londra'nın merkezinden nehir yukarısına doğru yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan ikinci derece tarihi eser olarak tescilli Kew Köprüsü, ünlü botanik bahçelerini Brentford'un endüstriyel mirasıyla birleştiriyor. Bugün bu banliyö baş mühendis Richard Albanese'nin gözetiminde Victoria döneminin buhar gücü mirasına ev sahipliği yapıyor.
5: Londra Su ve Buhar Müzesi Londra'nın su temini tarihini anlatıyor. Bu tesis ilk olarak 1838'de Cambridge Su İşleri olarak açıldı ve dünyada temiz içme suyu sağlayan ilk tesislerden biridir. 1980'de aslında daha çocukken gönüllü olarak müzeye katıldım ve buraya aşık oldum. O zamandan beri buradayım. 50 yılı aşkın süredir. Londra'nın dört bir yanından nesneler, ekipman parçaları ve makineler topluyoruz. Elimizde çok fazla eşya var. Bunların bir kısmını elden çıkarmamız gerekiyor. Biz bir hayır vakfıyız. Bu yüzden ödeme ve bağışlar kasaya geri dönecek. Merhaba.
4: Merhaba Rich.
5: Nasılsın?
4: Ben Jay.
2: Merhaba, ben Serkan. Tanıştığımıza çok memnun oldum. Burası gerçekten etkileyici bir yermiş.
5: Beğendin mi? Güzel.
2: Evet. Bunlar endüstriyel makineler. Endüstriyel bir iş yapmak için üretilmişler ama bakar mısın ne kadar güzeller. Yani biri sadece bir işi yapmak için bir makine tasarlamamış. Aynı zamanda estetik güzelliğe sahip bir şey de tasarlamış. Buradaki pompalar eskiden tüm Londra'ya su dağıtıyordu, öyle değil mi?
5: Evet. Burası bir su işleri ve pompa istasyonu sahasıydı. Henüz görmediğin büyük motorlar Londra'ya su sağlıyordu. Bu odadaki motorları başka yerlerden getirip koruduk ve çalışır hale getirdik.
2: Tamam. Yaptıkları şey gerçekten. gerçekten inanılmaz. Şu makinelere bakar mısın? Metal, ahşap ve sadece endüstriyel güç var. Hepsi orada.
5: Vay burada canına. İçme suyunu pompalamak için kullanılan en eski buhar motorlarımızdan birine bakıyorsunuz. Bu motor
2: şeyde tasarlamış. Buradaki pompalar eskiden tüm Londra'ya su dağıtıyordu, öyle değil mi?
5: Evet. Burası bir su işleri ve pompa istasyonu sahasıydı. Henüz görmediğin büyük motorlar Londra'ya su sağlıyordu. Bu odadaki motorları başka yerlerden getirip koruduk ve çalışır hale getirdik.
2: Tamam. Yaptıkları şey gerçekten inanılmaz. Şu makinelere bakar mısın? Metal, ahşap ve sadece

0: çalarak suyu Londra'nın merkezine pompalıyor.
1: Evet, kesinlikle inanılmaz. Neredeyse bir tapınak gibi görünüyor, öyle değil mi? Tapınmak için yapılmış bir tapınak. Gerçekten harika.
2: Harika.
1: Harika. Bir satıcı olarak böyle bir fırsatın eline geçmesi çok nadirdir. Bu gerçekten çok büyük bir fırsat ve daha önce hiçbir satıcı davet edilmemişti. Burayı gören ilk kişiler biziz. Böyle fırsatları kaçırmamalıyız diye düşünüyorum.
0: Burası kazan dairemiz.
1: Tamam. Yani burada potansiyel olarak alabileceğimiz eşyalar var.
0: Birkaç parça var.
1: Elimizden geldiğince bir şeyler bulmaya çalışabiliriz. Aydınlatma armatürleri, tabureler, banklar, endüstriyel dolaplar, tabelalar gibi bir sürü şey bulabiliriz. Belli ki burada bir müze var. O yüzden her şeyin satılık olmayacağını biliyoruz. Ama yine de deneyeceğiz. Eski bir posta idaresi.
2: Güzel. Çok güzel.
1: Bu satılık mı Richard?
0: Evet.
1: Sanırım bunlar bir İngiliz şirket tarafından yapılmış ve bu posta idaresine verilmiş.
0: Evet, genel posta idaresi.
1: Genel posta idaresi. Herhangi bir büyük tren istasyonuna gidersen, eski fabrikalara gidersen, her zaman bu saatlerden bulursun ve bunlar çok aranan ürünlerdir. Çok iyi satılırlar. Böyle bir şey için ne kadar istersin?
0: Tahminimce 60.
1: 60 değil, sıkışalım. Harika, tamam. Bunların hepsi gerçekten çok güzel parçalar.
0: Bu ikisi en özel olanlar. Bunlar elektrik santrali göstergeleri. Çapları gerçekten çok büyük. Bunları başka hiçbir yerde bulamazsınız.
1: Jack, aklıma bir fikir geldi. Bu ibreler oldukça güzel görünüyorlar. Ve bunun bir saat olmadığını biliyorum ama olabilir. Bir saat şuradan, haline gelebilir.
2: Evet, bir şekilde, kesip bir şekilde
1: saat ve dakika ibresi yapabiliriz diye düşünüyorum. Eski 1900'lerin başındaki endüstriyel saatlere benziyorlar. Üzerlerinde hilal ve küçük ok şeklinde gerçekten güzel ibreler var. Her şeyleri mükemmel.
0: Ben olsam onları tablo gibi duvara asardım, oldukları gibi bırakırdım.
1: Onlar için ne kadar istiyorsun?
0: Her biri için 200 düşünüyorum.
1: Peki nereden geldiklerini biliyor muyuz?
0: Bir elektrik güç istasyonu müzesini boşalttık orada.
1: Peki yaşları ne kadar?
0: Muhtemelen 1900-1910 civarı.
1: Onları bozmamızı istemiyor. Neden böyle düşündüğünü anlıyorum. Oldukları haliyle çok güzeller. Ancak bunun saatçilik alanına girdiğini düşünmüyorum. Bu yüzden saate dönüştürmek için ikna edebilirim. Sana ikisi 300 desem dalga mı geçmiş olurum?
0: Evet, üzgünüm. Kesinlikle. Geri adım atmayacağım. Yani. Bu konuda geri adım atmayacağım.
1: O zaman tanesi 200.
2: Burada bir şey görüyorum. Bu nereden? Nereden bu?
0: Atölye ekipmanlarına takılmışlardı.
1: Evet. Bir şirket. Eskiden Londra'da üretiyorlardı.
2: Öyle mi?
1: Evet.
2: Başlangıçta Londra'da kurulmuşlar. Sonra kuzeye taşınmışlar.
1: Bu şirket çok ünlüdür. 1930'lardan. İngiliz endüstriyel aydınlatma açısından benim listede ilk üçüme girerler. Gerçekten çok ama çok kaliteli yapılmışlardır ve çok da kullanışlıdırlar.
3: 1930'larda Londra'da kurulan şirket yenilikçi 360 derece eklem tasarımı ve çok kollu mafsallı lambalarıyla tanınıyordu. Orijinal pirinç bağlantı parçalarıyla tamamlanan bu iki kollu tasarımın erken dönem örneği 90 yıllık kullanımın izlerini taşıyan patiğine sahip. Bu da onu İngiliz endüstriyel tasarımının aranan parçalarından biri yapıyor. Temizlenip kabloları yenilenince 435 sterlin edebilir.
2: Bunun için ne kadar istiyorsun? Ne kadar ödemek istediğimi biliyorum ama
0: bir
2: sen
0: düşüneyim.
2: Ne kadar istiyorsun?
0: Bence 120.
2: Sana 100 veririm.

0: This place, it stays with me.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
2: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
3: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
4: Evet.
5: Aman tanrım.
6: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da

0: D-Max'te.
1: Food is forbidden. Daha önceki kahvelerden farklı yani.
2: Kalp damar ilaçları da var.
3: Reçetesi nerede?
4: Meyve yasak, komple yasak.
5: Hiç getiremezsin, haberin yok.
4: Tamam, onları da bırak.
6: 50 taneyi 3 tane çocukla açıklayamazsınız.
7: Şu getirdiğin cihazlar çok pahalı.
1: İnceleyelim diye bir numune isterim dedik.
8: Ara. Oo, aferin.
0: Günlük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Serkan ve Jay kardeşler görkemli bir Victoria dönemi pompa istasyonuna davet edildikleri Batı Londra'dalar.
1: Neredeyse bir tapınak gibi, öyle değil mi? Tapınmak için yapılmış bir tür tapınak gibi.
0: Tarihi endüstriyel altın çağından günümüze ulaşan nadir eşyaları ararken 1930'larda kalma orijinal bir çalışma lambası için pazarlık yapıyorlar.
2: Bunun için ne kadar istiyorsun? Ne kadar ödemek istediğini biliyorum. Ama sen ne kadar istiyorsun?
3: 120.
2: 100 ver.
3: Okay. Tamam.
1: Teşekkürler.
2: Bu lambalar bana göre çok güzeller. Bir iş yapmak için üretilmişlerdi. Şimdi hepsi emekliye ayrılmak üzere. Onlar tarihimizin bir parçası ve onları ayakta tutmalıyız. Yani evet, temizleyeceğim, kablolarını yenileyeceğim ama sarı rengini koruyacağım.
1: Richard, şu satılık mı şu tabela?
3: Oo, iyi yakaladın. Evet, olabilir.
1: Bisikletliler bisikletlerinden inip yürümelidir. Elektrikli bisikletlere veya motosikletlere izin
3: 65.
1: verilmez. Elis Terli'ne ne dersin? Tamam, anlaştık. Bugün seninle tartışmayacağım Richard. Tarzından anladığım kadarıyla 50'ler ya da belki de 60'lardan kalma metale elle boyanmış. Ama gerçekten çok güzel.
2: Oh.
1: Oh, şuraya bakar mısın? Atölye iyi mi sence Jay?
2: Oh, vay canına.
1: Dili tutuldu. İyi atölyeyi sever.
2: Binanın el değmemiş bir kısmı gibi. İnanılmaz. Buraya taşınabilirim. Tüm vaktimi mutlu bir şekilde burada çalışarak geçirebilirim.
3: Londra'da buradan daha iyi bir atölye bulamazsınız. Burası tüm orijinal makineleriyle birlikte ayakta kalan tek Victoria dönemi atölyesi. Üstelik tüm makineler tavana monte edilmiş şaft sisteminden gelen kayışlarla çalışıyor. Büyük buhar makinelerini restore etmek için.
1: İnanılmaz. Burada satılık bir şeyler var mı?
3: Olabilir. Bu binayı tekrar halka açmak istiyoruz. Yıllardır ziyaretçi gelmiyor.
1: O Victoria dönemi atölyesine girdiğinizde duvarlarda lambalar asılı duruyor. Onların orada işlerini yapmak için bulunduklarını biliyorsunuz. Richard hepsini alabileceğimizi söyleseydi tüm dolapları, masaları alırdık.
3: Orada potansiyel eşyaları küçük bir yığın haline getirdim.
1: Tamam. Bir bakalım. Orada yeşil bir kutu var. Aa, evet.
3: Aletleri muhtemelen saklamak isterim ama kutuyu verebilirim. İsterseniz alabilirsiniz.
1: Satılık birkaç parça var. Eski ahşap kutular ve benzeri şeyler. Bunlardan biri gerçekten güzel yeşil renk bir kutu. Rengi gerçekten mükemmel. Kutu için ne istersin?
3: 65.
2: 45.
3: 53.
2: 50.
1: Tamam.
3: Bunlar tam olarak ne bilmiyorum ama ölçmek çok için. Özel takım tezgahları.
1: Bunlar ölçüm aletleri. Birinin masasında durduğunu hayal edebiliyorum. Müşterilerimizin çoğu erkek ya da eşleri veya erkek arkadaşları için alışveriş yapan insanlar. Klasik arabası olanlar, otomobillerine meraklı insanlar. Yani zaten sattığımız türden ürünlere de uyuyor diye düşünüyorum. Erkek oyuncakları. İkisi için ne istersin?
3: Bir teklif yap.
1: İkisi 50. Yani tanesi 25 desem.
3: Tanesi 30'a çıkabilir misin?
1: Tamam, devam et.
3: Anlaştık. Burada küçük bir tepsi gibi bir şey var. Eskitilmiş gibi görünüyor. 5 sterlin. 5 sterlini alabilirsin.
1: Onu istiyor musun?
2: 5 sterlini al.
1: Tamam. O zaman 5 sterlini alıyoruz.
3: Tamam, anlaştık.
1: Anlaştık.
3: Görüyorsun işte, pazarlık.
1: Peki. Kardeşimin atölyesine gidecek. Sadece saklama amaçlı. Hepsi müzeye de yardımcı olacak. 5 sterlin. Gayet güzel he. Sanırım satın alınacak her yeri gördük. Kardeşim minibüse yükleyebilir ve biz de bir fincan çay içeriz.
3: Sizinle iş yapmak bir zevkti. Teşekkür ederim.
1: Diğer elektrik santrallerinden ve fabrikalardan kurtardığı eşyaları satın aldık. Hepsi harika. Orijinal ve mükemmel eşyalar. Antika ticaretinde daha önce hiç görülmemiş şeyler. Gerçekten çok mükemmel parçalar. Harika bir gün.
3: Harika.
2: Her dakikasını çok sevdim. Gerçekten çok eğlenceliydi. Özellikle atölyeyi görmek.
3: Atölyelerde çalışan insanlarla tanışmak da çok güzel.
1: Teşekkür ederim.
3: İyi bak. Teşekkürler.
2: Çok sağ ol.
3: Teşekkürler.
1: İçerisi kesinlikle muhteşem. He?
2: Gerçekten çok iyiydi. Dışarıdan gördüğün şeyle içeri girdiğinde gördüğün şey tamamen farklı iki dünya.
1: Evet. Tardis gibi. Gerçekten iyi bir av yakaladık. Hakikaten güzel eşyalar var.
0: Jay yeni sahiplerini bulmaya hazır nadir eşyalarla Kuzey Londra'ya dönerken Serkan yolculuğuna devam ediyor. Eskimiş ve yıpranmış antikalar konusunda uzmanlaşmış Alistair Dryburgh'la buluşacak. Özel bir tarihi malikaneyi ziyaret etmek için davet aldılar. Aranacak birçok depo alanı, alınabilecek çok çeşitli eşyalarla zengin bir av onları bekliyor.
4: Bugün Andrew Foxbit adında bir adamı ziyaret edeceğiz. Aile binicilik dünyasında tanınıyor ve gerçekten güzel, büyük bir kır evinde bir çiftlikte yaşıyor.
1: Tamam.
4: Canterbury'nin hemen dışında. Sanırım eve girmeyeceğiz.
1: Tamam.
4: Ahırları var ve eşyalarla dolu. Yaklaşık 10 konteyner var.
1: Evet. Ama sanırım bunların hepsi artık evde ihtiyaç duymadıkları eşyalar. Depoya kaldırdıkları.
4: Kesinlikle fazlalık eşyalar. Yani bugün burada olabildiğimiz için gerçekten şanslıyız. Evet öyle.
0: Canterbury'den 16 kilometre uzakta bulunan Knowlton Malikanesi, Kent kırsalında 1900 dönümün üzerinde bir alana yayılıyor. Malikanenin merkezinde tarım arazileri, müştemilatlar ve çok sayıda depolama konteyneriyle çevrili tipik bir İngiliz 16. yüzyıl evi bulunuyor. Miras Andrew Fox Pitt'e emanet.
5: Bu malikanenin geçmişi muhtemelen Doomsday kitabına kadar uzanıyor. Aile olarak buraya yaklaşık 1900'de taşındık. Buradaki en büyük zorluk maliyeti karşılamak. Gelecek nesiller için burayı koruyup muhafaza etmek amacıyla işletmenin her yönünü ticari hale getirdik. Dolayısıyla ana konak, kurumsal etkinlikler, unutulmaz ev partileri ya da nesiller arası aile toplantıları için kullanılmakta. Odaların çoğundaki mobilyaları boşalttık ve bunlar çiftliğin çevresinde çeşitli ahırlardaki nakliye konteynerlerine yerleştirildi. Ve bunları konteynerde çürümeye terk etmek gerçekten çok yazık.
4: Günaydın.
5: Merhaba, nasılsın? Geldiğiniz için teşekkürler.
4: Ben Alistair.
5: Seni görmek güzel.
1: Ben Serkan.
5: Hoş geldin.
1: Çok memnun oldum.
5: Knowlton'a ve bugün bulacağınız güzel eşyalara hoş geldiniz.
4: Hepsi burada mı?
5: Hepsi burada ve farklı yerlerde. Yani bakmanız gereken yaklaşık 12 konteyner var. Hepsi evlerden çıkan eşyalar. Yani
1: harika.
5: Çok şey var.
1: Hiçbir şey atılmamış bu. Çok güzel. Evet.
5: Hiçbir
1: çok
5: şey atılmadı. Evet. Hadi bakalım.
4: Bir bakalım.
5: Gelin bakalım.
4: Bu bir ayrıcalık. Gerçekten önemli bir şey. Antika satıcısıysanız ve bir kır evine davet edilmişseniz bundan daha iyi bir şey olamaz.
0: Çiftliğe yakın bir yerde nesiller boyu saklanmış aile yadigarlarından oluşan bir koleksiyonu barındıran bir dizi nakliye konteyneri bulunuyor.
4: Knowlton Court gibi bir yer, 16. yüzyıldan kalma. Küçük bir köy gibi, sadece bir ev değil. Müştemilatlar var, arazide 10 yatak odalı evler var. Yani evet, gerçekten heyecan verici.
5: Şimdi bu konteynerlere bir göz atacağız.
4: Tamam.
5: Hangi tarafa, sola mı sağa mı?
1: Sağa git.
5: İşte evet. Bu. Bir sürü sandık.
1: Tamam.
4: Vay canına.
5: Bu büyük babam. Galler muhafızları.
1: Galler muhafızları. V.A. Fox Pitt.
5: Anglesey'de
4: güzel,
5: doğmuştu.
4: Değil mi?
1: Bu çok iyi.
4: Böyle şeyleri saklamak istersin. Büyük babanla ilgili,
5: evet,
4: değil mi?
5: Evet, evet.
4: Hadi eşyaları çıkaralım. Sen de evet ya da hayır de. Buradan çok şey çıkaracağız. Bunların hepsi dolu. Eski üniformalar.
5: Sanırım
4: ve
5: öyle.
1: Uzun bir gün olacak.
4: Sanırım bir süre burada kalacağız, değil mi?
5: Bir Fransız tankı alabilirsiniz.
4: Geçmişte birkaç tahta tank aldım ve her zaman iyi satılıyor gibi görünüyor. Onlar için çok sayıda koleksiyoncu var. Ölçeği çok iyi. Yani bu ana evden geldi, değil mi Andrew?
5: Evet.
4: O zaman yıllardır burada duruyor, değil
5: yıllar
4: mi?
5: Yıllar ve yıllar. Tank meraklıları için.
4: Evet, onlardan çok var. Muhtemelen 1940'lardan kalma Fransız malı ve bu parçada hoşuma giden şey bir sandık içinde saklanmış olması. Yani bu tank yıllar önce biri için çok önemliydi. İçinde görebilirsiniz, burada kaldırılabilen kapaklar var. İçinde motoru görebilirsiniz. Her baktığınızda farklı bir şey ortaya çıkıyor. Burada iki güzel parça var. Bu ikisi için, çünkü sadece kutuyu alacağım, 80 sterlin.
5: Evet.
4: İkisi için.
5: İkisi için mi yoksa tank,
4: evet,
5: için mi? Kutuya 40 sterlin teklif ettiğin için büyük babam çok üzülür.
4: Kutuya 70 sterlin, tanka 10 sterlin teklif ediyorum. Ne istiyorsun, ne diyorsun? Hadi işleri başlatalım.
5: Kutunun değeri 100 sterlinin üzerinde olmalı.
4: Ahşap battaniye kutuları, sandıklar zamanları geçti. İnsanlar eskiden onları sehpa olarak kullanırdı. Artık sadece dekoratif bir parça ama senin için manevi değeri var değil mi?
5: Şey bak, dürüst olmak gerekirse o sandığı kullanmayacağız.
4: İkisi için 150 sterlin versem nasıl olur? Çünkü isim iyi değil mi? İsim iyi.
6: Çok gururlandım.
4: Evet. Sana sandık için 100 verdim.
5: Evet.
4: Ve şimdi tank için 50.
5: Öyle mi?
4: Evet.
5: Bence bakıp başka ne var diye düşünelim. Çünkü bu pek...
4: Bugün zor bir gün olabilir.
6: Evet.
4: Bir aile evine geldiğinizde manevi değeri olan birçok şey vardır. Değerleri en fazla 40 sterlin eder. Ama burası büyük babasına ait. Bana asla 40 sterline satmayacaktır.
5: O zaman ikisi için 200 sterlini anlaşalım.
4: 200.
7: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: Günlük pedin olayı bu. Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol pedden kız sözü.
1: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
3: Hesap basit, hesap basit.
4: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
5: Üst düzey bir meydan okuma.
4: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
6: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
4: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
7: Alistair ve Serkan kentteki özel bir malikanede nesiller boyu hayatta kalmış olağanüstü eşyalar arıyorlar.
8: İşte bu. Bol bol sandık.
9: Tamam.
7: Alistair az bulunan bir çift eşya için piyasa fiyatının üzerine bir teklifte bulunuyor.
8: İkisi için 200 sterlini anlaşın.
9: 200. Tamam.
8: Devam et.
9: Açılışı yapıyoruz.
8: Çok teşekkür
9: ederim. Pekala.
8: Tamam.
9: V-Fox Pitt, büyük baban mı?
8: Evet. Anglesey'de doğmuş bir Galli. Galler muhafızlarının kurucu subaylarından biriydi. Tüm general rütbesine kadar yükseldi.
9: Harika. Tarih kokuyor. Andrew'la konuştuktan sonra bir hikaye oluşturabilirim. İşte bu tür mülklere gelmemin cazibesi de bu. Yeni stok. Daha önce kimse görmemiş.
8: Burada 4 konteyner daha var.
9: 4 konteyner daha, tamam.
8: İşte bu.
9: Peki.
8: Daha fazla kasa.
9: Güzel bir şey gördüm.
8: Tabii, evet.
9: Buna bir bakabilir miyim? Bu lambayı oradan çıkarmamız gerek.
10: Büyük bir parçası eksik.
8: Tek başına duran bir lamba değil mi?
10: Evet, ama burada bir parça eksik. Bekle bekle, dikkatli ol dostum.
9: Tutun mu?
10: Evet evet.
9: Evet tamam.
10: Sen de tut, ben tutuyorum.
9: Dikkat et dostum.
10: Tamam tamam.
9: Tamam tamam. Ocağın mı? İçindeki dalgalanmaları görebiliyor musun?
10: Evet.
9: İşte bir kapısı eksik.
10: Her iki tarafta da ve camı eksik.
9: Burada da eksik değil mi? Yazık. Bir kapı eksik.
8: Yazık. Çok güzel. Çok zarif.
9: Cam teraryum. Bu iyi bir şey. Sanırım Victoria döneminden kalma, çok iyi yapılmış. Bitkilerinizi yetiştirmek için içindeki nem sabit kalıyor. Biraz sildiğimde eski Victoria dönemi camı olduğu anlaşılıyor, içinde o küçük dalgalanma var.
7: 19. yüzyılın ortalarına gelindiğinde teraryumlar Victoria döneminin sofistike yaşamının bir sembolü haline gelmişti. Zengin aileler iç mekanlarını renkli egzotik bitkileri sergileyen zarif cam vitrinlerle dolduruyordu. Orijinal kurşun çerçevesi, el yapımı camıyla bu örnek yaklaşık 150 yıl boyunca hayatta kalmış. Restore edildiğinde 500 sterlin edebilir.
9: Tamam, o içerideki eşyaları kırarken...
8: 100 sterlin mi?
9: Çok hızlı oldu. Tereddüt etmedin değil mi?
8: Hayır.
9: Çok güzel bir parça. Tamiri öyle pahalı bir şey değil. Sanırım bu bugünkü en iyi satın alımım. Güzel.
10: Tamir edilirse çok güzel olurdu ama çok fazla iş gerektiriyor.
9: O zaman nasıl asılırdı?
10: Yani buradan tavan rozetine zincirler sarkar ve ampul doğrudan oraya takılır, evet. Çok sanatsal ve zanaatkar bir parça. Pirinçten yapılmış. Victoria dönemine ait. Genellikle bunları koridora asarlardı. Çok hasarlı ama. Bir tarafı tamamen kırılmış, yani yeniden lehimlenmesi gerekecek. Ama çok çok özel bir parça. Bunun için ne kadar istiyorsun?
8: 100 sterlin nasıl?
10: 100 sterline el sıkışalım, sonra bir deneyelim. Kardeşim bunu tamir edebilir. Evet. Neyse ki hiçbiri kırılmamış. En alttakinde birkaç çatlak var. Bunlar kolayca yapıştırılıp yerine takılabilir ve iyi bir hal alabilir. Ve eski haline yakın bir forma sokulabilir.
9: Ne gördün?
10: Bilmiyorum. Şurada birkaç şey gördüm.
9: Dikkat et, dikkat et.
10: Evet, tamam.
8: İlginç bir şey buldun mu?
10: Evet, burada küçük bir ayna bulmuş olabilirim.
9: Kanadı kırık değil.
10: Biliyorum ama ben diğerini aldım.
9: Şu anda son konteynerlerdeyiz ve gerçekten çok keyifli.
10: Onu da bir kenara koy Alistair, bir bakayım.
9: Serkan'ın eşyaların üstüne tırmanmasını izlemek oldukça komik.
10: Açıkçası bunda çok para yok. Sadece ayna biraz eskimiş ama güzel çünkü üzerinde kuşlar var ve son zamanlarda birkaç oyulmuş kuş aldım.
8: 100 diyecektim o yüzden ortada buluşalım. 75 tamam, olsun.
10: 75.
8: Hadi o zaman.
10: Tamam. Gerçekten çok güzel bir dış bükey ayna. Daha büyük benzerleri vardı. Kanat kısmı şans eseri temiz bir kırık. Yani tekrar birleştirdiğinizde kimse farkına bile varmayacak. Aynada aşınma var. Bu fiyatı düşürmeye yardımcı olacaktır.
9: Güneş ışığına
10: evet,
9: çıkarmak
10: hadi.
9: İster misin?
10: Hadi çıkaralım ve bir bakalım. Batı Anadolu'da Muğla adında bir bölge var. Oradan gelen kendine özgü bir kilim tarzı. Andrew, dürüst olmak gerekirse sana bir fiyat teklif edeceğim. Çünkü kilimlerden biraz anlarım. Bu Türk malı bir kilim. Batı Türkiye'den 75 sterlin derim ve bu...
8: Evet, makul.
10: Evet.
8: Evet. Bu yakın zamanda fiyat. Kullanmayacağım.
10: Evet, kesinlikle iyi fiyat. Anadolu'dan iyi kilim bulmak artık çok zor. Ama bu kilimin deseni ve rengi gerçekten mükemmel. Satılır.
9: Bugün gerçekten çok iyi geçti. Harika bir konumdayız. Çok güzel bir ortam. Artık bağlantı kurduk. 6 ay sonra daha fazla satın almak için geri gelebiliriz. Gerçekten çok iyi bir gün oldu.
10: Harikaydı. Çok teşekkürler Andrew. Çok minnettarım.
8: Sizinle görüşmekten
9: kesinlikle
8: mutlu oldum.
9: Çok keyif aldım. Çok teşekkürler.
8: Serkan ve Alistair'la tanışmaktan keyif aldım. İkisi de farklı şeylerden hoşlanıyor. Bugün aldıkları eşyanın tabiri caizse hayatlarında yeni bir şans bulacak olmasından memnunum. Onlarca yıldır orada duruyorlardı. Ve bence hem Serkan hem Alistair restore edildikten sonra yeni evlerinde harika duracak parçaların sahibi oldular.
9: Yoğun bir gün geçirdik.
10: Ellerim her zaman kirlenir.
9: Hayır, evet. Kirletmezsin.
10: İkimiz
9: haline
10: için de
9: bak,
10: iyi alımlar oldu. Dükkanında görebileceğim türden şeyler aldım. Gayet iyi bir alışveriş oldu.
9: Evet, işin güzelliği de bu değil evet. mi? Hepimiz farklı evet. şeyleri seviyoruz. İki mutlu adam.
10: Evet, çok mutluyuz.
7: Minibüste harika eşyalarla Alistair ve Serkan'ın bir ziyaret planları daha var. Güney Galler'deki Carmarthen şehre gidiyorlar. Burası kraliyet bağlantılı köklü bir fabrikanın bulunduğu yer. Endüstriyel miras ve Galler kırsal gelenekleriyle dolu bir yerde bulunan bu fabrika, ikisi için de aradıkları her şeyi bulabilecekleri bir yer.
9: Bugün Ammanford'dayız.
10: Ammanford.
9: Chris'i göreceğiz. Bir çorap şirketi, kraliyet tedarikçisi.
10: Yani kral için çorap üretiyor.
9: Kral için çorap üretiyor.
10: Güzel. Kalitesi olağanüstü olmalı.
9: Alabileceğiniz en iyi evet. çoraplar bunlar. Galler markası. Aynı zamanda bir Galler
10: evet,
9: köpeği
10: evet.
9: değil mi? Kraliçenin
10: evet,
9: yok muydu? Bazen çok saldırgan
10: var.
9: Olabiliyorlar.
10: Evet, evet, biliyorum.
7: 19. yüzyılda Amman Vadisi'ndeki küçük ölçekli çiftçilik kömür madenciliğinin gerisinde kaldı. 1892'de kurulan şirket yerel madencilere çorap tedarik ediyordu. Yıllar içinde şirket birçok prestijli müşteriye kavuştu. 35 yılı aşkın süredir kraliyet tedarikçisi unvanını gururla taşıyan ve 5 nesildir aynı aile tarafından yönetilen şirket bugün genel müdür Chris Jones tarafından yönetiliyor.
11: Şirketi 1892'de kuran büyük babamdı. Şu anda işleri kız kardeşim ve ben yürütüyoruz. Babamdan devraldık yani 5. nesiliz. Çoraplarımızla tanınıyoruz. Ancak bunun yanı sıra hırka, kazak, şapka ve atkı da üretiyoruz. Yıllar boyunca birçok ünlü kişiye çorap ürettik. Büyük babam Eisenhower için bir çift üretmişti. Elton John ve Kral Charles için de çorap ürettik. Buraya gelmeye muhtemelen 7 ya da 8 yaşımdayken başladım. Bana iplik bittiğinde makaraları toplamak gibi işler verilirdi. Sonunda bir makineye oturtuldum ve makineyi çalıştırmama izin verdiler. Bu işle çalışmayı her zaman sevdim.
9: Günaydın.
11: Merhaba.
9: Nasılsın Chris?
11: Memnun oldum.
10: Merhaba, ben Serkan.
11: Nasılsınız?
10: Memnun oldum.
11: Evet.
9: Ne harika bir yer.
10: Artık böyle fabrikalar pek kalmadı.
11: Yurt dışında üretim daha ucuz hale gelince kapandılar. Biz buradayız. Gerçekten niş bir alanda kaldık ve başka kimsenin yapmadığı bir şey üretiyoruz.
9: Eski makineleri de hala kullanıyor musunuz?
11: Evet, eski makinelerin çoğunu. Orijinal makinelerin bazılarının 130 yıllık olduğunu söylüyorlar.
10: 130 yıllık makineler.
9: Hala kullanılıyor. Bir aile işletmesine geldiğinizde onların bu işe tüm sevgilerini verdiklerini anlarsınız. Nesiller öncesine dayanan duygusal bağ çok güçlü. Bunu devam ettirmek istiyorlar. Her şey genellikle aile içinde kalıyor. Bu yerin kurulduğu zamandan kalma eşyalar bulabiliriz. Bunları kullanmakta becerikli.
11: Bazılarını kullanabiliyorum.
9: Öyle mi?
11: Evet, evet.
9: Çorap yapmakta sorun yaşamazsın değil
11: biraz
9: mi?
11: Biraz daha uzun sürüyor.
9: Harika ve tabii ki kraliyet onayınız
11: 80'lerden
9: var.
11: 80'lerden biri var.
9: Yani sizin ürünlerinizi
11: giyiyorlar. Evet, evet, çoraplarımızı giyiyorlar.
9: Harika.
10: Bizim gibi tüccarlara kapılarını açmaları çok nadir bir durum. Bu yüzden buraya gelme imkanına sahip olduğumuz için kendimizi çok şanslı hissediyoruz. Evet, babam bir terziydi. Bu ülkeye vasıflı işçi olarak gelmişti. 80'lerin başlarında Doğu Londra'daki fabrikaları hatırlıyorum. Fabrika işçilerinin tüm o koşuşturmacasına dair nostaljik bir anım var.
9: Şu çorap kalıplarına bak, evet.
10: Vay canına, şunlara bak.
9: Rengi güzelmiş dostum, çam ağacından.
10: Çam, evet, sanırım çam ağacı.
11: Evet, bazılarına ihtiyacımız var ama yedeklerimiz de
9: oldukça
11: var.
9: Beğendim. Birkaç tane evet, daha evet, bakabilir miyim? Öyle. Bunlar biraz evet, daha yeni değil mi?
11: Bazıları yeni, bazıları eski. Evet, bunlar bak daha
9: ve
11: eskiler.
9: Ve tabii ki hepsi farklı boyutlarda.
11: Evet.
9: 10 tanesini satar mısın acaba? Yani 5
11: evet,
9: çift.
11: Olur.
9: Evet.
11: Tabii.
9: Çoraplar üretiliyor ve tahta kalıpların üzerine geçiriliyor. Sadece bacak şeklinde basit tahta parçaları. Ama bunda bir şey var. Eskiler daha güzel renkte. Kral Charles'ın çorabı o kalıpta yapılmış olabilir. Tarihsel değer için almalısın. 100 sterlin.
11: Tamam.
9: 100 sterlin mi?
11: 100 sterlin, evet.
9: Sonra seçeriz,
11: evet,
9: tamam mı?
11: Evet, sonra seçeriz.
9: Tamam. Şuna bir bakmak istiyorum. Tabii. Lütfen Chris.
11: Neden olmasın?
9: Bunun çekmecesi eksik.
11: Evet, çekmecesi eksik.
9: Çekmecen var mı?
11: Sanırım çoktan gitmiş.
9: Şuna bak, şu değil mi? Böyle bir masa nasıl buraya gelmiş olabilir?
11: Muhtemelen son 30 yıldır bir köşede duruyordu. Üzerine çorap koymak için kullanılıyordu.
10: Çok
9: eski
10: güzel
9: bir
10: masa bu.
9: Galler masası. İşte
11: evet,
9: bir masa. Çok galler tarzı. Üzerindeki boya da muhteşem ama bir çekmecesi eksik. Acaba satılık mı?
11: Evet.
9: Sana cüretkar bir teklifte bulunayım. 50 sterlin.

0: Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
1: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan.
2: Her ihtiyacınızı yanınızda olan.
3: Bir telefon uzakta olan.
0: Bir bankacı. Tanıştıralım.
4: Benim bankacım Müge.
5: Siz de tüm varlıklarınızı Garanti BBVA'da toplayın. Benim bankacım hizmetinden hemen yararlanmaya başlayın. Üstelik 10.000 TL harcamaya 5.000 lir hediye. Garanti
6: BBVA. İşte bu Google Gemini.
7: Evet.
6: Gemini bana yazlık bir saç modeli öner.
7: Ay çok güzel.
6: Açılmış rengini göster.
7: Ay tam benlik.
6: Kısa ve kızıl bir model görelim bir de.
7: Ay kızıl mı olsam?
6: Şahanesin Gemini.
8: Bu salı binde BioBlast şampuan çeşitleri 169 lira. Queen bambu tuvalet kağıdı 169 lira.
9: Teknosa'dan anında indirim fırsatı. 21-26 Mayıs tarihleri arasında istediğin teknolojiyi 5000 liraya varan indirimle al. Bu fırsatı kaçırma.
10: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
11: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
12: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
13: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.
14: Sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler Oral-B ile başlar. 1-31 Mayıs tarihleri arasında Oral-B Ayo Çocuk Şarjı Diş Fırçaları 2799 lira 95 kuruşa, Migros bazıları ve Migros uygulamasında. Açev işbirliği ile bir paket al, iki gülüşe katkı sağla. Üstelik bana bak uygulaması ile %50 nakit iade. Migros hepimize iyi gelecek.
15: Haydi buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
16: Express içelim.
17: Biraz fazla almadınız mı?
18: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
17: Yok mu bunun bir çaresi?
19: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
2: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
4: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
5: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bankam Tombank, kartım
6: adil. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
7: Tehlike çok büyük.
8: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
9: Olamaz ne?
8: 10 dakika içinde.
6: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
10: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
9: Bu gerçekten dehşet verici.
7: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
6: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
11: Arıstır ve Serkan, krallara layık çoraplar üreten bir fabrikayı ziyaret ediyorlar.
12: Bu makineleri kendin kullanabiliyor musun?
13: Bazılarını kullanabiliyorum.
12: Gerçekten mi?
11: Zamanın testinden geçmiş eşyalar arayan Arıstır, müşterilerinin de sevdiği türden aşınmaya sahip rustik bir galler masası gördü.
12: Sana cüretkar bir teklifte bulunayım. 50 sterlin.
13: Çekmecesi eksik olduğu için bu
12: evet.
13: Fiyat makul. Evet. Evet, harika.
12: Teşekkür ederim. Çekmece yapmak kolay. O boyayı taklit etmek, geri kalanıyla uyumlu hale getirmek. O masaya bir çekmece takmak 150 sterline mal olacak. Ama satın alınması gerekiyor.
13: Atölyeye bir göz atın.
12: Biri iş başında.
13: Evet, o benim babam.
12: Öyle mi?
13: Evet. Baba, seni tanıştırayım. Tabii adı babam değil, Hugh.
14: Merhaba, memnun oldum.
12: Nasılsın?
14: Hoş geldiniz.
12: Alistair.
15: Memnun oldum Hugh, ben Serkan. Kardeşin gibi.
14: Evet, haklısın.
15: Baban gibi değil.
14: Evet, bunu inkar edemem.
12: Bugün çalışıyor musun?
14: Evet, biraz restorasyon işleri yapmaya başladım.
12: Bu makinelerde sorun çıkarsa işin başında kesersin.
14: Roma kazmasına benziyor, öyle değil mi? Evet, evet.
12: En büyük maaşlı çalışan
14: evet,
12: değil mi?
14: Evet, haklısın. Ve
15: ayrıca hayır, birkaç şey fark ettim.
12: Sağ tarafına bakıyor.
15: Evet, evet, hayır, birkaç şey. Mesela tabure.
14: Evet, olabilir.
12: Üzerinde logo var mı?
15: Doğru,
14: evet,
15: haklısın. İngiliz markası.
12: 20'lerden mi?
14: Evet, evet.
13: Evet, evet.
15: Satılık mı?
14: Doğru.
12: Tamam.
15: Bu tabure, Alman taburelerinin tipik İngiliz endüstriyel versiyonu. Rengi çok güzel. Yeşili hala duruyor. Amblemi de hala üzerinde. Üst kısmı meşe. Harika bir parça. Boyutu gerçekten çok iyi. Satılması uzun sürmez. İlgilendiğim başka bir şey daha var. Onlar çekmece mi?
12: Evet, evet. Gördüm.
13: Evet, öyle.
15: Satılık mı peki?
13: Evet, satılık.
12: Pamuklu gibi
14: muhtemelen
12: görünüyorlar.
14: Muhtemelen öyleydiler.
15: Evet, okay. Tamam. Üzerlerinde küçük bakır kulplar var. Bunları daha önce görmüştüm. Bazen arkalarında bir reklam adı olur. Bunda yoktu. Biri içine mücevher koyabilir, birinin saat koleksiyonu için harika olabilir. Bu çok güzel bir şey. Bunları aldığımda genellikle ne kadar ödediğimi biliyorum. O yüzden sana
13: ikisi için
15: 175 diyorum.
13: Evet, 180.
15: 175 olur. Tamam, peki 180. Galiler'le anlaşmak çok zor dostum.
12: Biliyorum, biliyorum.
15: Çok şık bir parça. Sadece camın değiştirilmesi gerekiyor. Ahşap kısmının temizlenmesi lazım ve hepsi bu. Fotoğrafı çok güzel çıkacak. Hemen internete koyacağız ve hiç beklemeyecek.
13: Burası küçük bir fabrika mağazası. Çorapları indirimli fiyata satıyoruz.
12: Tamam. Peki şuradaki kapının arkasında ne var?
13: Onun ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz.
12: Buna bayıldım. Neden burada böyle bir şey var? Masaya koyabilir miyim? Oraya koyabilir miyim? Kapının arkasında bana göre bir şey var. Çok galler tarzı. Çok rustik. Ve çok yerel. Muhtemelen bir tür yıkama işlemi için kullanılmış. Belki pamuk yıkamak için. Ama ne olursa olsun, harika bir masaüstü kasesi. Eski bir kır evindeki rustik bir masanın üzerinde hayal edin. Satılık mı?
13: Evet, öyle.
12: Bunun için bir teklifte bulunacağım. 150 sterlin.
13: Tabii, olur.
12: Evet.
13: Hı-hı,
12: beni
13: tamam.
12: Hiç zorlamadı.
13: Tebrik ederim
12: çok
13: sizi.
12: Çok teşekkür ederim. Bayıldım. Kaba bir şekilde yapılmış olması ve alt kısmının elle kesilmiş olması hoşuma
15: evet.
12: gitti. Bence harika bir şey. Bu 200 yıllık bir amaç için yapılmış, sevgiyle yapılmış. Bunlar çöpe atılacak şeyler değil, göz ardı edilecek şeyler değil. Bunlar iyi, dürüst şeyler. Bugün buraya gelip sadece bununla gitseydim günümün en güzel anı olurdu. İyi gündü dostum.
15: Evet. Çok iyi iş çıkardın. Olağanüstüydü. Ben değilim
12: evet,
15: ama.
12: Evet, fena değilsin.
15: Evet.
13: Merhaba çocuklar.
12: Chris.
13: Bunun ne için olduğunu
12: öyle mi? Nasıl öğrendin?
13: Babamla konuştum. Çiftlikte yünü eğirmek zorunda kaldıklarında bunu kullanıyorlarmış. Buraya takılıyor. O da buraya takılıyor. Boyutunu ayarlayabilirsin. Sonra böylece çevirince iplik dönmeye başlıyor.
11: Yün eğirme yüzyıllardır Galler'deki yaşamın bir parçası olmuştur. Süreç 18. yüzyılda sanayileşmiş olsa da birçok aile evde iplik eğirmeye devam etti. Kır evlerinde eğirme çarkları ve yün sarma makineleri yaygın olarak kullanıldı. 1820'li yıllarda yapıldığı düşünülen bu tekerlek çam ve diş budak ağacından mamul. Koleksiyon değeri olan bu olağanüstü parça 450 sterlin edebilir.
12: Yani bu babanın babasının çiftliğinden mi geliyor?
13: Evet doğru. İki veya üç nesil öncesinden.
12: Evet. Teşekkürler.
15: Bu harika.
12: O parçalar da onunla birlikte mi geliyor?
13: Tabii tabii.
12: Bunu bir kahve eşliğinde konuşalım mı?
13: Tamam.
12: Harika dostum. Çok teşekkür ederim. Ne harika bir şey. İnsanlara sormak her zaman iyidir. İnsanlar kafalarında tarihi saklarlar, hikayeleri saklarlar. Şimdi bunu eve götürebilir ve başkasına aktarabilirim. Bu Galler'e ait. Bu tarihi ve harika.
15: Chris, çok teşekkürler.
13: Çok teşekkürler.
12: Evet. Tanıştığımıza memnun oldum.
13: Güle güle dostum.
15: Teşekkür ederiz. Çok sağ ol.
13: Güle güle.
12: Bugünkü gezi muhteşemdi. Tarihi bir Galler şirketinin bu kadar başarılı olduğunu görmek harika. Ayrıca bunu kendi gözlerine görmek tabii ki harika. Chris ve ailesinin başarısının gerçek bir kanıtı. Güzel bir gün dostum.
15: Evet, güzel bir gündü. Peki o iplik eğirici?
12: Evet.
15: Her şeyi barındırıyor.
12: Tam
15: öyle değil mi? Ne
12: dostum,
15: dersin?
12: Çok sevdim. Sen öyle şeyleri sevmezsin.
15: Şu küçük çekmece, cam kapaklı olan.
12: Evet, çok istedim.
15: Evet, güzel parça.
12: Güzel parça ve tamiri kolay dostum.
15: Evet.
12: Sen bile yapabilirsin. Kardeşine vermek zorunda değilsin.
15: Zorunda değilim ama bilirsin.
12: Evet, biliyorum.
15: Evet, herkes kendi işini yapmalı, öyle değil mi Alistair?
12: Evet.
15: Sen kendi işini yap, ben de benimkini yapayım. Ha.
11: Nadir parçalar bulmakla geçen bir haftanın ardından özenli bir restorasyona ihtiyaç duyan, göze çarpan bir parça Jane, Kuzey Londra'daki atölyesine geldi.
2: Kardeşim bunu getirdi ve tamamen orijinal olmasını istediğini söyledi. Tüm canların orijinal olmasını, her şeyin olduğu gibi kalmasını istiyor çünkü hepsi el yapımı. Bu yüzden kırık camları birleştirip düştükleri yere tekrar yerleştirmek istiyor. Ama ilk olarak bu kenarı yerine takmam gerekiyor. Güzel bir parça. Biraz tarihi var. Ve bir kez düzelttiğimde muhteşem olacağına eminim. Harika olacak.
11: Pirinç çerçeveyi sabitlemeden önce Jay orijinal lehimlere zarar vermeden kaba reçine onarımlarını kaldırmalı.
2: Lehimleme yaparken yüzeyin temiz olduğundan emin olmalısınız. Eğer üzerinde reçine kalıntısı varsa lehim metale değil reçineye yapışır. Asıl şaşırtıcı olan yaklaşık 100 yıllık bu yaştaki bir lambada tüm orijinal parçaların hala yerinde olması. Yıllar boyunca birçok kez onarım görmüş olsa da tüm orijinal parçaları sağlam ve ayakta kalmış.
11: Ek yerleri yeniden lehimleniyor.
2: İşte oldu. Güzel ve sağlam. İşler yolunda gidiyor. Şimdi tel yünüyle biraz parlatıcı sürüyorum. Sadece temizliyor. Güzel bir parlaklık veriyor ama fazla bir şey almıyor. İşte bu şekilde. Hepsi bitti. Oldukça iyi görünüyor. Gayet sağlam. Sırada camı düzeltmek var. Bu benim normal restorasyon işlerimden biri değil. Vitrayla çalışmaya yönelik ilk denemem. Ya da ilk girişimim.
11: Cam tutkalı ve bir katkı maddesi kullanarak Jay kırık vitray parçalarını özenle bir araya getiriyor.
2: Biraz daha çabuk kurumasını sağlayan katkı maddesini sürüyorum. Daha önce hiç böyle bir şey yapmadım. Bu bana araştırma yapma, nasıl yapıldığını ve neye ihtiyacım olduğunu öğrenme fırsatı veriyor. Bu zorluğu heyecan verici buluyorum. Kardeşim orijinal camı korumak istedi çünkü üzerindeki küçük tohumları ve dalgaları görebiliyordunuz.
11: Camlar temizlendi, yeniden birleştirildi, sabitlendi. Jay montajı başlatıyor.
2: Önce alt yarısı. Yavaş ve nazikçe. Her şey yerine düzgünce oturuyor gibi görünüyor. Son parça. İşte oldu. Fena değil. Artık tek ihtiyacımız olan zincir ve ışık. Serkan! Ne diyorsun?
14: Harika değil mi? Ne harika bir iş. Mükemmel olmuş dostum. Hatta birkaç tane çatlak vardı. Onları da yerine yerleştirmişsin. Evet, mükemmel görünüyor.
2: Sağ ol. Bir dahaki sefere lütfen böyle şeyler almadan önce daha fazla iletişim.
14: Benim vizyonuma güven. Onu bulduğumda hayal ettiğim şey buydu. Harika bir iş çıkarmışsın.
11: Döneme ait zincirler ve yeni bir lamba armatürüyle Victoria dönemi vitray salon feneri yeniden parlamaya başladı.
14: Brantford'daki Buhar ve Su Müzesi'nde kardeşimle harika bir gün geçirdik. Harika şeyler bulduk. Özellikle de pirinç ölçüm aletleri. 1900'lerin başları gibiydi. Knowlton Court'a girebilmek büyük bir ayrıcalık. Oradaki tüm depo harika. Hiçbir şeye atmayan bir aileye bakıyorsunuz. O muhteşem feneri aldık. Kardeşim harika bir iş çıkardı ve dünya standartlarında bir restorasyon yaptı. Gerçekten harika bir hafta geçirdik. Alistair'la çorap fabrikasına gittik. Alistair yün eğricisi için çok heyecanlıydı. Tam da aradığı şey, tam da onun tarzı. Çok mükemmel. Aramızda bir tür sözsüz kural var. Krevi mobilyalarını ona bırakıyoruz. Orta yüzyıl ve endüstriyel tarzı bana bırakıyor ve aradaki gri alan, tabela ve el yazısı gibi şeylerde ganimeti paylaşıyoruz.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net,
1: Sigortam Net. Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
2: Servis geldi, çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
4: Evinizin yeni ışıltısı Olivia Concept, Mayıs ayına özel kaçırılmayacak indirimlerle Mondium'da. Bak bak, Mondium'a bak.
5: Abi, ne yapıyoruz şu an?
6: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
7: İkisi birlikte çok iyi.
8: Tıpkı bizim gibi.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
10: Hala etkisindeyim.
11: İnanılmaz bir goldü.
12: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağa gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
13: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
14: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
15: Ne?
16: Kazancım Net, sigortam Net.
17: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
18: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Büyükbaş kurbanlık 36.450, money bonuslu fiyatı ise 34.450 lira. Kurbanınızı en fazla 7 hisseye bölüyor. Yaklaşık 23-27 kilogram kemiksiz ve sakatatsız teslim ediyoruz. Sakatat deri ve kemiklerin hayır kurumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
19: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.

0: Titretir bu şarkımız 70 milyon söylüyoruz.
1: Hadi maç başlıyor.
2: Öyle sabahlar vardır ki seni yatağından güneş değil, ay yıldız kaldırır.

0: Günlük pedin olayı bu. Mol Pet günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol Pet'ten kız sözü.
1: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
3: Bu salı binde Namet Dana Kangal Sucuk 315 lira. İçim %0,5 yağlı süt 42 lira 50 kuruş.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
2: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
4: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
5: Tehlike çok büyük.
6: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
7: Olamaz mı?
8: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
9: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.

Aklımda bir yerin resmi var. Ev. Ve bir kadın. Gerçek mi değil mi bilmiyorum. Ama içimde bir his var. Ve bu his gerçek.

0: Tamam, size aktarayım.
1: Daha sonra tekrar arayın.
0: Bekleyin.
2: Üzgünüm, bunu yapamam.
3: Bekliyorum.
4: Ama buna inanamıyorum. Whittle yine telefonunu açmıyor.
5: Merhaba tatlım.
6: Merhaba.
5: Geri aramana çok sevindim, inan bana.
6: Omzun nasıl?
5: Ha, omzum iyi. Bacağım biraz ağrıyor ama ilaçlarımı alıyorum. Beni boş ver sen. Sen nasılsın, nasıl onu anlat.
6: İyiyim, çok iyiyim. Mezuniyetim hakkında konuşmak istedim.
5: Mezun olacağına inanamıyorum.
6: İnanamıyor musun, ciddi misin?
5: Zaman çok hızlı ilerliyor. Ama inan... Seninle gerçekten gurur duyuyorum.
6: Annem Cliffs Edge rezervasyon yaptırıyor.
5: Tamam. Güzel olur.
6: Senin de gelmeni istiyorum.
5: Bunu annen de istiyor mu?
6: Ben istiyorum baba.
5: Belki önümüzdeki gün kardeşinle gelip seni dışarı çıkarırım. Ha?
6: Yani törene gelmeyecek misin?
5: Tabii ki geleceğim. Tribünde olacağım ve seni... Kep ve cübbeyle yürürken göreceğim ve avucum patlayana kadar alkışlayacağım, evet. Ama annenle işleri zorlaştırmak istemiyorum. İşleri mahvettiğimi biliyorum ve daha fazla dikkat çekmek istemiyorum, anla beni.
6: Baba.
5: Bak, müthiş hayallerim var. Keşke görebilsen.
6: İyi olduğuna emin misin baba?
5: Evet evet, iyiden de iyiyim, harikayım. Sadece seni sonra arasam olur mu tatlım?
6: Tamam.
5: Mutlaka arayacağım.
6: Seni seviyorum.
5: Tamam, seni seviyorum. Görüşürüz. Greg Whittle.
7: Bjorn seni görmek istiyor.
5: Tamam, hemen geliyorum.

0: Ne haber Vital?
1: Merhaba.
0: Burada izin mi yapıyorsun sen?
1: Hayır, telefonla görüşüyordum.
0: Patron seni görmek istiyor.
1: Evet, aradılar. Ben de onun yanına gidiyordum.
0: O da ne öyle? Dur, bir bakayım.
1: Bir şey değil. Bakma, özel bir şey. Hadi bırak, lütfen ver şunu. Olmaz, hayır, lütfen.
0: Olamaz.
1: Tamam, sorun değil. Kusura bakma, telefona bakmam lazım.
0: Özür dilerim.
2: Hemen Bay Beedle.
1: Tamam, hemen geliyorum. Rica etsem kapıyı kapatır mısın?
3: Tamam. Affedersiniz, sizi duyamıyorum.

İspanyolca için 9'a, reçetenizi yenilemek için 8'e basın. Başka? Lütfen reçete numaranızı ve çizgiden sonraki 5 numaraya girin. Girdiğiniz reçete numarası 9, 7, 9, 7, 8, 4, 4, 5, 5, 9, 0, 1, 1, 2. Bu numara doğruysa 1'e basın. Yolcu için 9'a, reçetenizi yenilemek için 8'e basın. Başka? Lütfen reçete numaranızı ve çizgiden sonraki 5 numaraya girin. Girdiğiniz reçete numarası 9, 7.

0: Özür dilerim.
1: Programı çok sıkışık.
0: Biliyorum, telefon görüşmem bitince geleceğim. Teşekkür ederim.
2: Reçete için 8'e, eczane birimi için 1'e basın.
1: Eczane?
0: Merhaba, ben Greg Weddle. Reçetemi yenilerken sorun yaşıyorum da o yüzden aradım.
1: Reçete 5 kez yenilenir. Yeni reçete almanız lazım.
0: Anladım ama 4 kez yenilettim.
1: İlk aldığınızı da sayınca 5 oluyor.
0: Ama ilk alışımda yenilenmiş sayılmam ki. Yani bir saniye bekleyebilir misiniz? Döneceğim. Lütfen.
1: Maalesef.
0: Şu anda kapıdayım, kusura bakma. Görüşürüz. Tamam. Görüşürüz. Acaba reçetem... Alo?

0: Merhaba Doris, özür dilerim.
1: Beni izle. Dışarı çıkmış olmalı. Şuraya oturabilirsin.

0: Greg Whittle, nasılsın dostum?
1: İyiyim Björn, sorduğun için teşekkür ederim.
0: Dinle, hemen konuya gireceğim. Hintli meslektaşlarımız bizi eziyor, otobotlar bizi geçiyor ve bunun sebebi sensin.
1: Ne?
0: Aklın nerede? Telefona bakacağına rüya evini mi çiziyordun?
1: Yoksa beni... Anlayamadım.
0: Hemen cevap vermeliydin, lafı dolandırdın. Burada lafa üzgünüm diyerek başlarız. Bak, bunu söylemenin kolay bir yolu yok, biliyorum. Kovuldun. Greg, kovuldun. Greg? Kafanın içi berbat olmalı. Bu yeni hayatının başlangıcı.

0: Burada değil mi?
1: Hala gelmedi.
2: Tuvalete girebilirsin.
1: Öğle yemeğine çıkacağım. Geldiği zaman beni arayabilir, olur mu?

0: Hemen dönerim.
1: Ona söyledim. Daha fazla dayanamam.
0: Hesap açtım.
2: Harika.
3: Sen gerçeksin.
2: Anlamadım.
3: Gerçek olduğunu biliyorsun değil mi?
2: Siparişimi bekliyorum. Sizi tanıyor muyum?
3: Güçlerimi saptırdın.
2: Özür dilerim.
3: Özür dilemeyi bırak.
2: Özür dilemiyorum. Ben seni duyamıyorum ve ne dediğini anlayamıyorum.
4: Özür dilerim. Nasıl oldu anlamadım.
3: Seni tanıyamadım.
2: Ben de seni tanımıyorum.
3: Başlarda hep bulanık gelir. Adım Isabel. Gel benimle otur.
2: Ben böyle iyiyim. Sadece bir şeyler içeceğim. Sağ ol.
3: Görgü tanığına ihtiyacın yok mu?
2: Ne?
3: Manzara güzel mi? Sonraki adımın gerçekten çok önemli. Kalan hayatını hapiste geçirmek istemiyorsundur. İnan bana bu çok kötü olur. Bana bak. Sana yardım edeceğim. Çünkü durumdan biraz da kendimi sorumlu tutuyorum.
2: Neden sorumlu olasın ki?
3: Bu dünyanın varlığı biraz benim hatam diyelim. Sakın merak etme. Her şey yoluna girecek. Düzelteceğim. Ama önce benim için bir şey yapmalısın. Bir erkek arkadaşım var. Eski sevgilim. Gerçekten serserinin teki. Şu an tuvalette.
2: Tamam.
3: Onda bana ait bir şey var. Baksana, beni dinliyor musun sen?
2: Evet. Erkek arkadaşını anlatıyorum.
3: Eski. Tılsımlı kolyem onda. Onu geri almam lazım.
2: Neden güçlerini onun üstünde kullanamıyorsun?
3: Çünkü o da ikimiz gibi gerçek.
2: Gerçek deyip duruyorsun. Ne demek bu?
3: Dışarıdaki insanları görüyor musun? Onlar gerçek değil. Ya da şu barmen. Gerçek değil. Bunların hiçbiri gerçek değil. Burada bizden çok az var.
2: Bence senin yardıma ihtiyacın var.
3: Hayır. Asıl senin ihtiyacın var. Kolyemi getir. Ben de senin için sorunu çözeyim Greg.
2: Adımı nereden biliyorsun?
3: Hızlıca zihnini okudum. Şakaydı. 2 dakika önce barmen söyledi. Hadi Greg. Kaybedecek neyin var?
2: Bu kolye neden bu kadar önemli?
3: Bu sahte dünyayı yönetmek için gereken güçlerin bulunduğu özel sarı kristaller o tılsımda.

0: Aferin, hızlıca bitti. Sana sorun çıkardı mı?
1: Hayır, baygın yatıyordu.
0: Ciddi misin? Harika. O zaman cüzdanını da al. Hesabı ödesin.
1: Gerek yok, param var benim.
0: Bana borcu var.

0: Pekala yakışıklı. Sorununu çözmenin zamanı geldi. Temiz bir başlangıcı hak ediyorsun.
1: Tamam.
0: Düzelteceğim.

Şunu görüyor musun? Dünya nöronlarının etrafında oluşan ışıklardır. Üretilmiş ve şekillendirilebilir bir şeydir. Aslında özgürsün.

0: aşağı attı. Hemen önümde oldu. Tanrım, adam küpe gündüz hayatına son verdi. Senin bağırdın
1: ne işin? Ne işim olacak? Acıkmıştım. Sen mi yaptın?
2: Neyi? Onlarca tanık onu pencereden atlarken, seni de karşıdaki bardan çıkarken gördüm. İkna oldun mu?
1: Cüzdanımı unutmuşum.
2: Boş ver cüzdanı.
1: Hayır, dönebilirim. Sonuçta masum mu?
2: Dönemezsin. Olay kapanana kadar biraz gizlenmen gerekecek.
1: Ama görgü tanıkları benim bardan çıktığımı gördü.
2: Kesinlikle. Bırak onlar konuşsun. İhtiyacın olan son şey, karanlık bir odada parlak ışık yüzüne vururken polisin seni sıkıştırması olur. Bütün işi mahvedersin. Dikkat çekme. Telefonun var mı?
1: Evet, neden?
3: Bunun sebebi son yıllarda gelir dağılımındaki dengesiz artış diyebiliriz. Bilimi kurtuluşumuz için kullanalım.
4: Ancak herkes ikna olmadı.
5: Hiç mantıklı değil. Bjorn mutluydu. Depresyonda değildi. Bu mümkün değil.
4: En olası sebep maalesef intihar. Ancak polis cinayet ihtimalini göz ardı etmiyor.
2: Greg, telefonun.
1: Yeni bir anınız var.
6: Merhaba, ben baban ve sen de...
7: Emily.
6: Tişörtündeki kim peki?
7: O mu? Bu bir gazeteci.
6: Bu çok komik.
7: Gazeteci tavşan.
6: Evet.
2: Buna ne verirsin?
8: $60 veririm.
2: Tamam.
8: Kimlik?
1: Cüzdanım yok. Seninkini kullanalım mı? İzin verir misin?
2: 40. 10. Çöpe atmaktan daha iyi oldu. Ne dersin?
1: Evet, öyle. Ama kimliksiz dolaşırsan seni her yerde sıkıştırırlar. Bunu biliyor muydun?
2: Telefonum da yok. O kadar aptal değilim.
1: Nereye gidiyoruz?
2: Buraya. Olay kapanana kadar güvende olacaksın. Yuvamdan uzaktaki evime hoş geldin. Bu da benim Ofelya'm. Bir şey yok tatlım.
1: Burada kalamam. Evsizlerden misin? Bu yasal mı yoksa... Nedine, yardımın için teşekkür ederim ama üzgünüm, ben burada kalamam.
2: Ah, peki nereye gideceksin?
1: Evime gideceğim. Aslında bir motelde kalıyorum. Motel odama döneceğim. Ama anahtarım yok. O da cüzdanımdaydı. Ayrıca kimliğim de, param da cüzdanımdaydı. Ne kimliğim ne de param var ama belki beni hatırlarlar. Yani umarım beni hatırlarlar. O yüzden...
2: Dostum, evsiz olan sensin.
1: Daha geçenlerde boşandığım için eve gitmiyorum.
2: Tamam, o zaman ortalık sakinleşene kadar biraz oyalan, sonra cüzdanını alırsın. Yeni bir ev, yeni bir eş bulur, canının istediğini yaparsın. Televizyonun var, sesini açmadan haberleri izleyebilirsin.
1: Elektriğin var mı?
2: Evet, su da var. Yani evsiz değilim, insanlardan uzakta yaşıyorum. Sana saklanman için güvenli bir yer sunuyorum. Kabul et ya da etme, yalvaracak değilim. Burada kalmandan keyif aldığımı zannetme sakın.
1: Herhangi bir kasıt yok. Ne yazdığını gördün mü?
2: Evet.
1: Ha?
2: Artık resmi olarak özgürsün.
1: Evet. Heh. Harika. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Artık senin başını ağrıtmayacağım.
2: Bu kadar mı? Çıkıp gitmeye can atıyorsun.
1: Hayır, gitmiyorum. Bir şey mi pişiriyorsun?
2: Evet, sadece kızartma, önemli değil.
1: Çok severim. Fazla var mı peki?
2: Masum olmana.
1: Masumluğa. Yine de onun için kötü hissediyorum.
2: Tabii ki kötü hissedeceksin.
1: Sertti ama korkunç biri değildi. Hatta zaman zaman iyi biri bile olabiliyordu. Ve bazen işe giderken şort giymemize izin verirdi. Yani sadece yaz aylarında.
2: Evet, ne hissettiğini anlayabiliyorum. Yaz aylarında şort giymene izin veren iyi bir adamı öldürdün sen. Ve gerçek olduğunu düşünüyorsun. Ama biliyor musun? Bu hissi gözlemlemen ve sonra serbest bırakman gerekiyor. Sana çok güzel bir şey göstereceğim. Bu çakmağı al. Şuradaki mumları gördün mü? Mumlara doğru hareket ettir. Aferin sana. Oh, o kadar zor değil. Şimdi çakmak olmadan yapmaya çalış. Hoşuna gitti, değil mi?
1: Dalga mı geçiyorsun?
2: Çok güzel. Bravo. Burada harika bir atmosfer oluşturdun. Artık yemek yiyelim mi? Bana şu rüya evini anlatsana.
1: O benim inatla çizdiğim ve bir türlü vazgeçemediğim bir fantezi. Ve ben bir yarımadanın tam üstünde duruyorum ve onun içinde resmen kayboluyorum.
2: Bana göstersene. Çizimlerin yanında mı? Bir bakalım. Etkilendim. Özenle yapılmış.
1: İşin özü bu. Detayları çizmek kolay. Çünkü hepsini zihninde net bir şekilde görebiliyorsun. Buradan çıkan bir yol var. Ve küçük bir oda gibi bir yerden bakınca da bu dağların harika manzarası görünüyor.
2: Havuzu seviyorsun.
1: Evet, eski harabenin parçası. Şurada gözlem evinin olduğu otel var. Bak, görebiliyor musun?
2: Pleiades Otel.
1: Pleiades. Bir yıldız kümesinin adı. Onu zihnimde gerçek gibi görüyorum. Net bir şekilde.
2: Greg, sence burası nerede?
1: Nerede mi? Greg Whittle'ın hızlı çalışan fantezi dolu beyninde. Ne oldu?
2: Peki bu kim?
1: Onun orada olduğunu unutmuşum.
2: Bu benim. Yüzüne baksana. Beni çizmişsin. Greg, bu fantezi değil. Bu buranın dışındaki gerçek hayat.
1: Saçmalama lütfen. Böyle bir şey nasıl? Yani nasıl mümkün? Ama bu
2: kavrayabileceğinden daha büyük bir şey. Sen erkeğimsin.
1: Erkeğin miyim?
2: Erkeğimsin. Hadi öp beni.

0: Telefonun artık çalışmıyor mu?
1: Heh, kaçmaya çalışacağını biliyordum. Babam hakkında konuşmalıyız. Yardımına ihtiyacım var. Onu bulup mezuniyetime getirmek istiyorum.
0: Boş ver artık Emi, tamam mı? Annemin lafını dinle.
1: Hayır. Babam için iyi olacak. Hatta hepimiz için. Seni her beyzbol antrenmanına götürmedi mi?
0: Beyzboldan nefret ederdim.

0: kaykay yapmayı kim öğretti?
1: Babam. Hatırlıyorum. Bana öğretmeye çalışırken sürekli poposunun üstüne düştüğünü hatırlıyorum. Ben de düşüyordum ama o benden daha çok düşüyordu. Sürekli.
0: Peki o günlerin hatırına yardım eder misin? Onu bulalım.
1: Yapamam. Üzgünüm. Artık ona güvenemem. Merhaba baba, sırtın nasıl? Çok iyi. Beni asıl rahatsız eden dizim. İyileştiğini sanıyordum. Hayır, dur biraz. Omzumdan bahsediyor olmalısın.
0: Kes şunu.
1: Sol omzun mu, sağ omzun mu? Bileğin haftaya iyileşecek mi peki?
0: Sana kes
1: dedim. Hep bir derdin var baba.
0: Kes diyorum.

0: Serseri.
1: Çekilin, çekilin.

0: Ön yargılı kadın. Düşür onu.
1: Ne?
0: Yap hadi.
1: Olmaz.
0: O gerçek değil. Bitir işini.
2: İyi misin?
0: Devir şunları. Evet.

0: This place, it stays with me.
1: Hey! Dur dur dur! Güneşi bonuslu yapmak ne demek ya? Engin Bey, bonus flash yeniden doğuyor.
2: Biz de alışverişe atlayın.
1: Bonus flash uygulaması kendini aşmış. Kim ya bu? Herkesi tek tek doluyor.
3: Bak kampanyaları kişiye özel gösteriyor.
1: Kim işte bu çocuk ya?
2: Mesela ben bahar alışveriş yapacağım. Bak bonusla bahar kampanyası başlamış.
4: Bonusla bahar kampanyası. Seçili sektörlerde 20 bin liraya varan bonus kazanma fırsatı. Bonus flash'tan kampanyalara katılın.
5: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında. Burası

0: Beyaz giymeye bayılırım.
1: Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
2: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
1: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
3: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
3: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.

0: ti tretir, bu şarkımız 70 milyon söylüyoruz.
1: Hadi maç başlıyor.
2: Öyle sabahlar vardır ki seni yatağından güneş değil, ay yıldız kaldırır.
3: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya. Dondurma gibi değil, dondurma.
4: Golf. Haydi gel. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Express içelim.
6: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
7: Food is forbidden.
8: Kalp damar ilaçları da var.
9: Meyve yasak, komple yasak.
10: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
1: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
2: Aramaya devam etmelisiniz.
1: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
3: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
5: Kredi. Teknolojiye dönüşüm sadece tek makineyle değil, tüm seriyle olur.
6: Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
5: Yani?
6: Seni düşündürmeyen teknoloji.
7: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Primayla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
8: Veniş Kosta Multipower sıvı leke çıkarıcı Migros'ta. Kısa programda bile etkili Veniş Kosta ile lekelere elveda. 25 Mayıs 4 Haziran tarihleri arasında Veniş Kosta Multipower sıvı leke çıkarıcı çeşitleri 159 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
9: Migros hepimize iyi gelecek.
10: Flo'da bayram coşkusu başladı.

0: Döneri gördüğün an.
1: Bir de süt aşayran.
0: Gelsin süt aşayran.
2: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
3: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu.

0: 57-29 oldu devriye, şüpheliyi gözaltına aldı.
1: Anlaşıldı merkez, biz dönüyoruz.
2: Al bakalım.
3: Isabel, sence onlara adımı verdin mi? Sor hadi.
4: Onlara adını verdim.
3: Hayır, hayatta vermem.
4: Ya olamaz. Hadi ama. Adını ben de vermedim. Adını bilmeden seninle
3: hiçbir
4: uğraşamazlar.
3: Hiçbir şey yapamazlar.
4: Değil mi? İyi misin?
3: İyiyim. Nasıl görünüyorum? İyiyim değil mi?
4: Evet.
3: Biraz kafam karıştı. Ama olumlu yönde.
4: Onu kafana takma. Hey! Karnın aç mı? Hadi yemek yiyelim.
5: Merhaba. Babamı gördünüz mü? Bu fotoğraftaki.
6: Hayır, görmedim.
5: Birkaç hafta önce burada kalıyordu.
6: Görmedim, üzgünüm.
4: Sıra sende, hadi ama.
7: Tamam, ama sonra sen ne yapacaksın? Yoksa kabul etmem.
5: Teşekkür ederim.
8: Hayır, sanmıyorum.
5: Tamam, onu görürseniz acaba beni arar mısınız?
8: Elbette.
5: Teşekkür ederim.
8: Hiç sorun değil. Yürüyüş düzenliyoruz, durum giderek kötüleşiyor. İstersen katıl.
5: Elbette, orada olurum.
4: Bana tavuklu sandviç ve patates kızartması al. Çıkışta görüşürüz.
3: Bir de gazoz mu?
4: Evet, bir de gazoz.
3: Anlaşıldı.
9: Bir de soğan halkası.
10: Merhaba, ne alırsınız?
3: İki tane tavuklu sandviç, iki büyük patates kızartması ve iki gazoz lütfen.
10: $12.76.
3: Ne param arkadaşımda kalmış. Siparişi sonra vereceğim ben.
10: Tamam.
3: Hepsini birlikte almak istiyorum.
10: Tamam, sorun değil.
3: Taşınması daha kolay oluyor.
10: Evet, sorun değil.
3: Görüşürüz.
11: Nasılsınız hanımlar? İşler nasıl gidiyor? Kalabı ister misiniz?
12: Paran yoksa parka takıl.
11: Hadi ama yapmayın. O kadar param yok, çok söyledim.
12: Paran yoksa git.
10: Rafta kalanlardan. Ama kötü değil. Raftaki yiyecekleri 2 saat sonra atıyoruz.
3: Anladım. Teşekkür ederim.
10: Rica ederim.

0: Kendo'yu bulup tılsımı doldurtalım.
1: Aksan meselesini düşünüyordum. Bazen bulunduğun bölgeye göre bile değişiyor. O bölgede yaşayan biri değilsen eğer...
0: Beni burada bekle. Hemen dönerim.
1: Burada mı?
0: Evet, kıpırdama.

0: Merhaba tatlım.
1: Kim bu yeni adam?
0: O konuda konuşmak istemiyorum.
1: Sevimli biri.
0: Sarı için geldim. Doldur.
1: Kalbimi kırdın. Farkında mısın?
0: İşini yap.
1: Benim de hislerim var.
2: Gelir dağılımındaki eşitsizlik toplumu derinden yaralıyor. Sosyal sınıflar arasında uçurumlar oluşmaya başladı. Hükümetin bu konuda acil önlem alıp en azından vergi
3: Batı'ya gittiğine emin misin?
4: Emin değilim. Asla eminim demedim.
3: Arabayı kenara çeker misiniz? Bir dakika bekleyin lütfen. Baba. Baba.
5: Emily.
3: Baba.
5: Aman tanrım. Burada ne işin var?
3: Şey ben...
5: Her şey yolunda mı?
3: Ben...
5: Bak özür dilerim. Son birkaç gün çok çılgınca geçti.
3: Senden benimle gelmeni istiyorum. Tamam mı? Anladın mı?
5: Elbette gelirim tanrım. Tabii
3: hadi,
5: ki gelirim
3: gidelim.
5: Ama... Biraz bekleyebilir miyiz? Aslında burada birini bekliyorum. Bir arkadaşımı. O gelince birlikte gideriz.
3: Lütfen.
0: Aceleyiz kendi o.
1: Bu işi doğru yapmam lazım.
0: Benim de gitmem lazım.
5: Mezuniyet. Ah tanrım unutmadım. Hayır kesinlikle orada olacağım. Tabii annen izin verirse. O zaman seni Arthur'u ve anneni Cliffside'e götürmek istiyorum. Tabii.
3: Çoktan mezun oldum baba.
5: Ne zaman?
3: 2 hafta önce. Sorun yok. Önemli değil. Dinle. Ben... Bak...
5: Aklımdan geçen o kadar çok şey var ki.
3: Bak dur biraz. Bak şunu... Sana... Sana bunu bırakacağım. Bu telefon numaram, tamam mı? Hazır olduğunda beni ara.
1: Adam gerçek mi?
0: Bilmek istiyorsun değil mi? Kimdi o? Söylesene, kimdi o?
5: Kızımdı.
0: Ah boş ver onu, gerçek değil.
5: Bunu neden söyledin?
0: Çünkü gerçek bu. Olanları sana uydurmuyorum. Şimdi sokağa çıkıp bunlardan alacağız.
5: Aslına bakarsan istemiyorum. Galiba artık özel güç sahibi olmak da istemiyorum.
0: Güzel olma. Kimse kolundan tutup zorla yaptırmıyor.
5: Öyle demek istemedim.
6: Benim mahallemde vergi vermeden gezemezsiniz.
0: Aa, benim için endişelenme. Seni bilmem ama ben iyiyim.
6: Benden kaçmayın.
5: Sorun çıkabilir. Bana da bir tane ver.
0: İstemiyorum demedin
5: mi? Evet, insanlar hata yapar. Ben de yaptım. Hadi lütfen beni yalvartma. Hadi izin ver. Lütfen hadi ver.
0: Hey, hepsi o kadardı. Bitirdin mi? Ver şunu.

0: Şuraya bakın. Telekinezi güçleri olan süper kahramanlar gibisin.
1: Tamam Greg, bir şey geçtirmeyeyim. İyisin.

目覚め目覚め目覚め

0: Yakala Virago.
1: Evet. Aferin sana dostum.
2: Merhaba, Emily'ye ulaştınız. Mesaj bırakın.
1: Merhaba, benim baban ben sana ulaşmaya çalışıyorum. Bu numarayı tanımlayabilirsin. Ankesörlü telefondan arıyorum. Tekrar ulaşmaya çalışacağım. Cep telefonum yanımda değil. Her neyse, pekala. Neyse, görüşürüz.
3: Cehennemdesin
1: hey.
3: Sen.
1: Hey.
3: Beni terk ettiğini sandım.
1: Hayır, uyandığımda burada değildin.
3: Giderken sana not bıraktım.
1: Hayır, ben not falan görmedim.
3: Peki
1: onu görmedim. Not falan
3: sana
1: görmedim.
3: Sana bu ne diyorum?
1: Hayır, gerçekten görmedim.
3: Hemen dönerim.
1: Evet ama
3: seni
1: görmedim.
3: Seni öpüyor ve sarılıyorum. Sevgiler, Isabel.
1: Bak, özür dilerim.
3: Şeye gittim. Ofelia'ya gübre almaya gittim.
1: Tamam, tamam. Uyandıktan sonra Isabel diye
3: sarımız
1: bağırdım
3: bitti.
1: Ama ben anladım.
3: Ay, yuvamıza biri girmiş Greg. Sarılarımız kayıp. Şuraya baksana, adamlar evimizin çizimlerini de almış.
1: Hayır, onları ben aldım, çizimleri yanımda götürdüm. İşte hepsi burada, tamam.
3: Neden? Onları neden götürdün?
1: Ben...
3: Onlar evimizle ilgili anılarımız. Unutmaya mı çalışıyorsun?
1: Bakmak istedim. Hepsi bu. Yani
3: terk
1: onları...
3: edeceğin için mi aldın?
1: Hayır. Hayır, seni terk etmiyorum. Yanımda taşımam gerekliymiş gibi hissettim. Çünkü...
3: Onunla mı görüştün?
1: Hayır.
3: Bana doğruyu söyle.
1: Hayır. Onunla görüşmedim.
3: Bu neden yanında? Onu aradın mı sen?
1: Hayır. Hayır, tamam, aramayı düşündüm ama yapmadım. Onunla görüşmedim. Ve ben denedim ama...
3: Lanet olsun.
1: Hayır, onunla görüşmedim. Bu senin için neden bu kadar
3: bunun
1: kötü anlamadım?
3: Bunun olmaması gerekiyordu. Seni
1: Isabel,
3: anlamıyorum.
1: Isabel, onunla görüşmedim.
3: Senin için endişeleniyorum Greg. Gerçekten çok endişeleniyorum. Baksana, bir yanılsamanın içine çekiliyorsun ve beni de yanında sürüklüyorsun. Bunun gerçek olmadığını biliyorum. Zar zor nefes alıyorum ve midem bulanıyor. Tenim acıyor, boğuluyor gibiyim.
1: Tamam,
3: ayrıca bunun gerçek olmadığını biliyorum. Simülasyon seni sürekli baştan çıkarıyor. Seni kaybediyorum.
1: Bak, belki de birlikte takılmayı bırakmalıyız.
3: Sen benim ruh eşimsin. Bir anda uzaklaşıp benimle bağını keseceğini düşünemezsin. Neyin gerçek ve neyin gerçek dışı olduğunu görebilseydin bunu bilirdin. Şimdiye kadar öğrenmiş olmalıydın.
1: Nasıl bilebilirim ki? İnsanların gerçek olup olmadığını söyleyen sensin. Ben de senin sözüne güveniyorum, değil mi? Ha? Yaptığın numara bu. Bu da beni
3: Hayır.
1: sana güvenmeye zorluyor. Hayır, haklıyım. Beni zorluyor bu. Gerçekten zekice. Evet, sana inanmamı sağlıyor. Ama işin aslı, ben sana inanmıyorum. Hiçbir zaman inanmadım. Sana kim inanabilir ki? Sana inanmamı sağlayacak bir şey söyle, bir şey göster.
3: Tamam. Tamam, anladım. Bunu... Gözlerinle görmen gerekiyor.
1: Neyi göreceğim?
3: Özel bir kristal almamız gerekiyor. Sarılardan daha farklı. Son derece nadirdir. Bunları kendi odan aldım. Mavi kristaller bir tür çıkış mekanizmasıdır. Bizi bu simülasyondan çıkaracak. Adam başı 10 tane alacağız. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4. Altı. Lanet olsun.
1: Yeterli değil mi?
3: Neyse, şansımızı deneyeceğiz.
1: Kaç tane gerektiğini nereden biliyorsun?
3: Teorik bir şey. Bence işe yarayacak. Burundan almamız gerekiyor. Hadi bebeğim, bu aptal simülasyondan çıkmak zorundayız.
1: Güvenli mi peki?
3: Sayılır.

0: Doktor Clemens, iyi misiniz?
1: Evet, iyiyiz Liang. Paniğe kapılma. Beyin kutusundan bilerek çıktık. Doktor Whittle bir OSK ile sağlıksız bağ kurdu. Beni de dibe çekiyordu.
0: Anladım. Peki çıkış mekanizmanız?
1: Beklendiği gibi mavi algoritmaydı. Ama bu kez kristalleri almak kolay olmadı. Neyse ki kendi onları bulma konusunda son derece yetenekli hale geldi.
0: Sormamda sakınca yoksa bu seferki his nasıldı?
1: Savaş ya da aşırı kıtlık yoktu. Ama gerçekten iğrençti. Temiz hava soluduğum için çok seviniyorum. Doktor Vidal'ın bağlantısını kes lütfen.
0: Tamam. Merhaba Doktor Whittle. İyi misiniz?
2: İyiyim.
0: Pekala. Bu elektrolitlerinizi yükseltecek.
2: Teşekkürler, nedir bu?
0: Limonlu içecek. Yavaş. Tamam, işte böyle. Harika.
1: İşte benim adamım. Evine hoş geldin.
2: OSK dene.
1: Hafıza boşluğuna dikkat edin.
2: Az önce OSK dedin.
1: Evet, oluşturulmuş sahte kişiliğin kısaltması. Sadece bu gönüllüler gerçek. Enkarneyi kaydettin mi?
0: Otomatik olarak buluta yüklendiler. Başlatayım mı?
1: Birkaç saat bekle. Doktor Whittle'la yemeğe çıkacağız.
0: Güzel, ben burada olacağım. Bazıları diğerlerinden çok daha gerçekçi oluyor.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Ne?
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
4: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
3: Yok mu bunun bir çaresi?
5: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
6: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
7: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle denemen lazım.
8: Abi ne yapıyoruz şu an?
9: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
10: İkisi birlikte çok iyi.
11: Tıpkı bizim gibi.
12: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
13: Veniş Costa Multipower sıvı leke çıkarıcı Migros'ta. Kısa programda bile etkili Veniş Costa ile lekelere elveda. 25 Mayıs 4 Haziran tarihleri arasında Veniş Costa Multipower sıvı leke çıkarıcı çeşitleri 159 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları onu tatlıyoruz.
5: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi Black Kredi Kartı'nla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla.
6: Kredi kartım hadi.
7: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
8: Üst düzey bir meydan okuma.
7: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
9: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
7: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.

Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garo'da karşı karşıya geliyor. Roland Garo 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla 4 Haziran'dan itibaren D-Max'te.

0: düşünüyorsun?
1: Orası karşı konulamaz bir yer.
0: İyi anlamda mı, kötü anlamda mı?
1: Harika anlamda. Buradaki şeyler... Bu hologramlar, hayalet insanlar nedir bütün bunlar?
0: Ah, televarlıklar. Bugünlerde çok moda.
2: Merhaba Doktor Clemens. Doktor Whittle. Araştırma nasıl gidiyor?
0: İyi gidiyor.
3: Bilmemiz gereken bir sorun var mı?
0: Hayır. Sizi gördüğüme sevindim.
1: İyi günler. Sana tuhaf bir bakış attı. Benim bilmem gereken bir sorun mu var? İyi misin sen?
0: Evet, iyiyim, iyiyim. Manzaralı yoldan gitmek ister misin?
1: Evet. Bunların hiçbirini neden hatırlamıyorum?
0: Merak etme. Bazen aynı şey gönüllüleri olur. En azından bazılarına. Yakında geçer.
4: Yakala Grego.
1: Aferin dostum.
0: Beynini zorlamayı bırak artık.
1: Zeytinyağı almalıyız.
0: Ay yapma Greg.
1: Alacağım.
0: Evde litrelerce var zaten.
1: Evde mi?

0: Buna inanamıyorum.
1: Sana söylemiştim.
2: Pleiades Otel.
1: Evet. Kendi gözlemevi olan bir otel için gerçekten harika bir isim bu. Pleiades.

0: Söylesene, bu muhteşem dünya nasıl oluştu?
1: Oh, hafıza yerine gelmedi mi?
0: Bu kötü mü?
1: Seni kaybetmekten çok korktum. Sorumsuzca yanlış bir karar verdim. Yeterli doz almadan o şekilde çıkmamalıydık. Bu aptalcaydı. Hafızan bir daha asla geri gelmeyebilir.
0: Kimin umrunda? Ben burayı hatırlamamı istedim.
1: Oh, hafıza yerine gelmedi mi?
0: Bu kötü mü?
1: Seni kaybetmekten çok korktum. Sorumsuzca yanlış bir karar verdim. Yeterli doz almadan o şekilde çıkmamalıydım.

0: bilmek istiyorum ve bu gerçekten çok önemli. Bu hep böyle miydi?
1: Hayır. Burası aslında çıktığımız yerden daha kötüydü. Giderek kötüleşti. Hava kirliliği o kadar kötüydü ki insanlar sokakta yürürken ölüyordu. Yoksulluk seviyesi katlanılamaz haldeydi.
0: Aklım almıyor. Şu manzaraya bakarken hayal edemiyorum. Yani neler oldu?
1: Üç şey.
0: Sadece üç şey mi?
1: Evet, tahmin edebilir misin?
0: Bilmiyorum.
1: Dene hadi.
0: Bilmiyorum.
1: Yani... Otomasyon, sentetik biyoloji ve asteroid madenciliği.
0: Bunları tahmin edemezdim.
1: Ah, doğru ya. Aklıma bir şey geldi. Hafızanı geri getireceğim. Ne yapacağımı biliyorum. O anıyı tetikleyeceğim. Birden kendine geleceksin. Şunu izle şimdi.
0: Korkuyorum.
1: Evet. Tada! Düşünce görselleştirici. Bebeğini hatırlamıyor musun yoksa? Bu senin icadın.
0: Bunu ben mi icat ettim?
1: Ah, bugünlerde çok popüler. Tabii küçük çevrelerde. Hadi bir dene.
0: Nedir bu?
1: Düşünce görselleştirici.
0: Tamam ama ne olduğunu bilmiyorum.
1: Tamam, ona kendini tanıt.
0: Merhaba, ben Greg Widow. Çilek mi? Okyanusta yüzen bir dinozor. Ceylanları kovalayan bir çita. Bir volkan.
1: En sevdiğimi yap. Ona ayvayı yedik de.
0: Ayvayı yedik.
1: Buna bayılıyorum. Ama başka bir şey var. Bu sadece bir oyuncak değil. Bazı şeyleri resimlendirmek için harika bir alet. Dik otur ve dikkatini ver Dr. Whittle. Dünyayı bilim kurtardı. Sentetik biyoloji çevre sorunlarını çözdü. Ve asteroid madenciliği herkes için yeni kazanç kapıları açtı. Bu iş dev bir sektöre döndü. Asteroid madenciliği şirketi olan adama gelince...
0: O adam.
1: Evet. Adam para dağıtmaya başladı. Dünyada yaşayan herkes bundan nasiplendi. Şirketin sahibi en az 500 bin dolar verdi. Tabii sonra robotlar geldi. Bütün can sıkıcı işleri onlar yapmaya başladı. Tutkularımızı, bilimi, sanatı ve diğer şeyleri keşfetmek için gereken özgürlüğe ve zamana kavuştuk. Canın ne isterse yapabiliyordun. Kötü bir dünyadan güzel, sürdürülebilir, güvenli ve huzurlu dünyaya geçtik. İtiraf etmelisin. Bu muhteşem bir şey.
0: Evet.
1: Ama biliyor musun?
0: Ne oldu?
1: İşin aslı, insanların muhteşem bir şeye bile kolayca alışması bence inanılmaz. Çoğu insana göre cehalet mutluluktur. Ama bence iyi şeyleri deneyimlemeden kötü şeylerin değerini bilemezsin.
0: Tam tersi olacak.
1: Kesinlikle.
0: Demek beyin kutusu bu yüzden oluşturuldu. İşe yarıyor.
1: Ciddi misin sen?
0: Evet.
1: Gerçekten işe yarıyor mu?
0: Bana baksana. Burada oturuyorum. Bundan... Bundan daha minnettar olamazdım.
1: Greg.
0: Hadi yüzmeye gidelim.
1: Ah, gidemeyiz.
0: Gidebiliriz.
1: Hayır, dönmemiz gerekiyor.
0: Hayır.
1: Laboratuvara dönmemiz lazım.
0: Döneriz ama daha sonra. Hadi.
1: Bu işi ciddiye almam gerekiyor.
0: Biliyorum, biliyorum. Ben de ciddiye alıyorum. Elmadan bir ısırık benim verip sonra onu geri çekemezsin. Böyle. İnsan erken o elmadan en azından bir iki lokma daha batırdım. Almak ister.
2: Hala
0: hadi,
2: orada
0: tamam
2: halletmemiz
0: ama.
2: Gereken hadi, işler lütfen, varken dinle, senin dinle, yüzünden dinle, çıktık.
0: Tamam. geri döneceğiz. Ama elimizdeki elmadan birkaç lokma daha aldıktan sonra, hadi

0: Önce gidip biraz yüzelim hadi. Hadi ama lütfen hadi.
1: Korkuyorum.
2: Ah, Greg, kapat çeneni, tamam mı? Sadece bir gün.
1: Bir gün daha.
2: Hepsi o kadar.

0: Dikkat et. Dikkat et. Burada eğlenceli şeyler var mıdır acaba?
1: Ne var mıdır?
0: Parti, fiesta.
1: Aa evet.
0: Ne?
1: Toplantı. Sanatçılarla bilim adamları ayda iki kez toplanır. Bugün olduğunu unuttum.
0: Ha, hafıza sorunu kimde varmış tatlım? Merak etme, gönüllülerin bazılarında olur. Umarım birazdan geçer.
1: Ukala şey. Nasıl? Hayal ettiğin gibi mi? Hı? Hı? Pleiades Otel.
2: Teşekkür ederim.
1: Çok hoş öyle değil mi? Merhaba.
3: Doktor Clemens.
1: Doktor Nye.
3: Sizi gördüğüme sevindim. Geldiğiniz için teşekkür ederim.
1: Rica ederim.
3: Eğleniyor musunuz?
1: Evet, Greg'i hatırladınız
3: Doktor
1: mı?
3: Doktor Vito.
1: Evet, ta kendisi.
3: Geçen gün bir tane düşünce görselleştirici aldık. Çok eğlenceli.
4: Hiç ona dediniz mi ayvayı yedi?
3: Evet. Siz de mi söylediniz? Evet. Harika. Herkesin bunu kesinlikle denemesi gerekiyor. Muhteşem. Evet. İkiniz de iyi görünüyorsunuz.
1: Teşekkür ederiz. Siz
3: İyi ki geldiniz. Bununla mı?
1: Evet.
3: Ne olduğunu umursamadan giymiştim. Eğlenmenize bakın çocuklar.
0: Tamam.
1: Teşekkür ederiz.
3: Eğlenceler.
0: Tamam.
1: Düşünebiliyor musun? Görselleştirici almış. Vay. Hatta vay canına. Gerçekten etkilendim.
5: Belki de.
0: Evet.
5: Cehennem.
0: Evet.
5: Tahmin ettiğimiz gibi korkunç bir yer değildir. Bir ne zaman tanrım cehennemde kızgın ateş var dese, aklıma gelen ilk şeyler çılgın bir parti, barbekü, eğlenen insanlar filan oluyor. İyi ama ya cehennemde normal hayat böyleyse? Ya cehennemde zaman zaman şeytanın adamlarından biri güzel vakit geçirip çılgınca eğlenen bu insanların yanına gelerek onlara şöyle diyorsa? Dinleyin çocuklar. 15 dakikalığına cennet bizi gözleyecek. Lütfen kısa bir süre için acı çekiyormuş gibi davranır mısınız? Bunlar size inanılmazmış gibi gelebilir. Ama neden doğru olmasın?
3: Seni yalnız yakaladığıma sevindim. Söylemek istediğim bir şey var. Söylentilere göre Isabel'in araştırmasında sorunlar varmış. Bu konuda herhangi bir şey duydun mu acaba?
0: Hayır. Ben o konuda olumlu şeyler düşünüyorum.
3: Hepimiz onun başarısını istiyoruz. Ama itibarı tehlikeye girebilir.
1: Evet, ne dedi? Ne istiyormuş? Sana ne dedi?
0: Herkes senin bu işte başarılı olmanı istiyor.
1: Ciddi misin?
0: Bence herkesin başarılı.
1: O zaman neden sorar sormaz cevap vermedin bana? Bence saçmalık. İnandığımı mı sanıyorsun? Ben aptal mıyım?
0: Isabel, bence
1: bu... insanların bana güldüğünü bilmiyor muyum? Siz neye bakıyorsunuz?
0: Isabel. Hey.
1: Kimse bana inanmıyor.
0: Başarılı olmanı istiyorlar.
1: Evet, tabii. Seni de yanlarına çektiler.
0: Evet, tam yanındayım ve sana inanıyorum. Tamam mı? Yaptığın ne varsa hepsine inanıyorum.
1: Gösterdiğin bu sabrı takdir ediyorum Greg. Hadi gidelim buradan.
6: Büyük annem evrenin bir kaplumbağanın sırtında durduğunu söylerdi. Ben de ona büyük anne o kaplumbağa nerede duruyor derdim. Bir anda böbürlenir ve o da başka bir kaplumbağanın sırtında. O kaplumbağa da başka bir kaplumbağanın sırtında. Bunların üçü de başka bir kaplumbağanın sırtında duruyor derdi. Evren baştan aşağı kaplumbağalarla doluymuş.
7: Ben olsam yaklaşmazdım. Ne yapacağı

0: Ha, çok soğukmuş. Ama bunu beklemiyordum.
1: Şimdiden şikayet ediyorsun.
0: Sorun yok. Sadece biraz soğukmuş.
1: Benim bu konuda tek şansım var. Sadece bir tane. O kibirli, patronluk taslayan, ukala serserilere, beyin kutusuna erişimin her insanın hakkı olduğunu göstereceğim.
0: Şimdi yayınla. Korkmayı bırak. Ortaya çıkar ve insanlar karar versin.
1: Bir an önce beyin kutusuna dönmeliyiz Greg. Tam verilere ihtiyacım var. Döngüyü tamamlamamız lazım.
0: Yeteri kadar veriye sahipsin Isabel. Geri dönmeyi hiçbir şekilde istemiyorum. Lütfen kendinden şüphe etmeyi bırak. Ne düşündüklerini neden bu kadar önemsiyorsun? Yayınla gitsin işte. Harika olduğunu düşünecekler. Düşünmezlerse de?
1: Ya düşünmezlerse?
0: Öyle ya da böyle buradayız. Birlikteyiz. Ruh eşi olduğumuzu söylemiyor muydun?
1: Sahnede seninle konuşmama izin verir misin?
0: Bundan onur duyarım.
2: Sunucumuz Doktor Isabel Clemens, beyin kutusu simülasyonlarına öncülük etti. Bu dünyanın nimetlerini ve güzelliklerini takdir edebilmeleri için kullanıcıların gidebileceği çirkin dünyalar oluşturdu. Doktor Clemens.
1: Hepinize teşekkür ederim. Mutluluk nedir? Mutluluk bir duygu ya da bir yer değildir. Mutluluk sadece zıt kutuplar arasındaki çelişkileri anlayarak hangisinin bize iyi geldiğine karar verdikten sonra kabullendiğimiz zihin halidir. Ama bir şeyin ne olduğunu denemeden bilemeyiz. Lütfen bu deneydeki deneyim Doktor Whittle'la tanışın. Lütfen oturun Doktor Whittle. Beyin kutusuna gönüllü olarak bağlamadan önce her zaman sorular sorarız. Şimdi Doktor Whittle'a aynı soruları soracağım. Böylece yanıtlarını öncekilerle karşılaştırabiliriz. Doktor Whittle, şu anda nasıl hissediyorsunuz?
0: Harikayım ve burada olmaktan mutluyum. Ve bu güzel karşılama için de teşekkür ederim.
1: Doktor Whittle,
0: evet.
1: Kendinizi nasıl hissediyorsunuz?
0: İyiyim. Harikayım. Her açıdan. Gerçekten ilk soru bu mu? Yoksa başlayana kadar saçmalayacak mıyız böyle?
1: Şikayetiniz var mı Doktor Whittle?
0: Hayır. Hayır, kesinlikle yok. Sanki ölmüş ve cennete gitmiş gibi hissediyorum. Tabii ölüm kısmı olmadan.
1: Doktor Whittle.
0: Evet.
1: Bir şikayetiniz var mı?
0: Laboratuvar faren olmak dışında mı? Hayatın her zamanki iniş çıkışları işte. Önemsiz gibi mi davranmalıyım bilmiyorum ama biraz hüsrana uğradım açıkçası. Yani havuz sıcaklığını tam olarak ayarlayamadım. Ve bu açıdan bakınca havuz sıcaklığını kutuplardaymış gibi hissettirmeyecek seviyeye getirmek ne kadar zor olabilir ki?
1: Doktor Whittle, şu anda kendinizi bir şeyden ya da birinden yoksun hissediyor musunuz?

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
2: Tam da leslik. Sevince.
3: A101'de haftanın yıldızları. Nescafe onlu kahve 79 lira 50 kuruş. Nescafe tekli kahve 10 lira. Ucuz, hep ucuz.
4: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
6: Hesap basit, hesap basit.
7: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
8: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
9: Evet.
8: Aman tanrım.
7: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
10: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
11: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
12: Aramaya devam etmelisiniz.
11: Oho! Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
7: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
13: Dr. Whittle? Greg.
14: Hiçbir şeyden yoksun gibi hissetmiyorum kendimi.
13: Dr. Whittle.
14: Evet, Dr. Clemens.
13: Şu anda kendinizi bir şeyden ya da birinden yoksun hissediyor musunuz?
14: Bu kesinlikle aptalca bir soru, evet. Yani dalga geçiyorum, şaka yapıyorum.
13: Lütfen cevap verin ve dürüst olun. Cevabınız böyle olmalı.
14: Tamam. Dürüst olmam gerekiyor. Evet. Evet, eksik bir şey var ama bundan bahsetmek istemiyorum.
13: Pekala. Gördüğünüz gibi bir zamanlar sinirli ve son derece huysuz olan bu adam... ...şimdi içi merakla dolu bir adama dönüştü. Yaşadığı gerçek dünyanın her anına takdirle yaklaşıyor ve tüm nimetlerinden yararlanmak istiyor. Hepinize teşekkür ederim.
15: Tebrikler Isabel, yanıldıklarını gösterdin.
13: Çok teşekkür ederim.
15: Tezini okudum. Onu Doğa ve Bilim dergisine göndereceğim. Umarım kapağa koyarlar. Harika bir tez.
13: Tanrım, ne diyeceğimi bilmiyorum.
15: Sabırlı ol, yakında kariyerinde değişebilir.
13: Oh, ha, bunu Greg'e söylemeliyim. Doktor Whittle'ı gören oldu mu acaba?
16: Buyurun. Teşekkür efendim. Ederim.
17: Siz de alırsınız. Affedersiniz,
18: şundan bir tane alabilir miyim?
11: Buyurun. Her zamankinden. Teşekkür ederim.
14: Bekle, dur. Özür dilerim. Dur, yalnızca biraz konuşacağım.
19: Doktor Clemens, bu fikir nereden çıktı? Temelinde ne yatıyor?
13: Aslında...
18: Tebrikler doktor.
13: Ah, teşekkür ederim, çok naziksiniz.
18: Harika bir sunumdu.
13: Birini bulmam gerekiyor.
14: Hey, lütfen bekle. Yalnızca sesini duymak istiyorum. Lütfen. Gerçekten şu anda burada mısın?
20: Evet. Burada seninleyim.
14: Yani gerçek misin?
20: Evet, gerçeğim.
14: Isabel'in araştırmasındaki gönüllülerden misin?
20: Adım Emily.
14: Hayır, ben...
20: Adım Emily.
14: Kim olduğunu biliyorum ama gerçek dünyada nasıl var olabiliyorsun?
20: Senin kızınım.
14: Biliyorum ama gerçek dünyada gerçek bir kızım olduğunu hiç sanmıyorum.
20: Senin adın Greg Whittle. Bir oğlun ve bir kızın var. Arthur ve Emily. Kafan yerinde olmadığı için düzgün düşünemiyorsun. Çadırına geldim baba.
2: Evet, neyin olduğunu anlamak biraz zor. Çünkü bir süre sonra sanki bir oyun oynanıyormuş gibi gelmeye başlıyor.
20: 6 yaşımdayken bir gün beni yatağa yatırırken sana "Dur, dikkat et, örgülerimi bozmanı istemiyorum" demiştim. Sen de bana "Hayatım, beynine bir şey olmayacak, o kafanın içinde iskeletin onu koruyor" demiştin. O zaman sana "Hayır, örgülerimden bahsediyorum" dedim. Örgülerim beynim değil.
2: Örgülerin, örgülerin. Beynin değil, örgülerin.
20: Hatırladın.
2: Evet, hatırlıyorum.
19: Ha, lütfen durun artık.
15: Çekilin.
19: Lütfen.
15: Çekilin şuradan, ne oluyor? Çekilin dedim size.
2: Doktor Clemens, beyin kutusundaki dünyada yaşananlara bağlı kalmamın yan etki olduğunu söylüyor. Yani yeterli miktarda mavi kristal kullanmadan döndüğüm için bütün bu...
20: Bir gün gelecek. İki dünya arasında seçim yapmak zorunda kalacaksın. Ve belki bir şekilde ikisi de sana gerçek gelir. Kim bilir? O yüzden lütfen sadece senin için en iyi olanı yap.
19: Greg!
4: Hayır,
19: çekilin. Beni rahat bırakın.
9: Isabel!
19: Beni rahat bırakın.
9: Isabel!
19: Greg! Greg!
9: Isabel!
19: Greg! Greg!
4: Bunu kabul edemeyiz.
16: Kabul edilemez
4: bunu
19: sana. Hayır diyorum. Olamaz.
9: Gördün mü? Güçleri kullandım.
19: Ama bu imkansız. Burada işe yaramaması lazım. Greg, bu çok kötü. Laboratuvara dönmeliyiz. Daha fazla mavi kristal lazım.
9: Ben söyleyeyim ki. Berbat bir fikir.
19: Sadece 8 tane aldım.
9: Hani doz işi teorideydi. Tahminen demiştin.
19: Galiba bazı detaylar konusunda yanılmışım.
9: Hayır. Bana her şeyi açıklamalısın.
19: Bildiğim tek şey bu. Beyin kutusu hücreleri kafamızın içine girmiş olmalı. Bağlantımız kesilmiş olsa da simülasyonun parçalarını yanımızla birlikte getiriyoruz.
9: Anladım. Peki nasıl düzeltiyor?
19: 10'ar tane mavi kristal alarak Young işlemi başlar.
9: Burada kristal yok mu?
19: Burada yok. Dönmemiz gerekiyor. Sadece orada üretebiliyorlar.
9: Doktor, bir sorunumuz var. Ana beyin gaması düşük.
19: Liam, hemen gidiyoruz.
9: Sizi ancak birkaç saniye içinde gönderebilirim.
19: Hazır mısın?
9: Doktor, göreviniz ve araştırman olacak.
19: Kapa çeneni de bas şu düğmeye artık. O işe sonra.

0: Bebeğim, döndük bebeğim. Kalk hadi, gidip Kendo'yu bulalım.
1: Kendo burada mı?
2: Buraya giremezsiniz.
1: Kapa çeneni. Pekala sahte serseriler. Kendo nerede? 20 mavi lazım.
3: Kimse de mavi yok.
1: Kendo da var. Nerede o? Hı? Nerede dedim?
4: Sakin olun. Şş.
1: Baştan başlayalım. Kendo nerede? Hı? Nerede dedim?
4: Hey! Sen nasıl oluyor da hayattasın? Hey Björn!
5: Hemen güvenliği çağır.
4: Tamam, çağırıyorum. Pencereden düştüğünü gördüm. Aşağı atlamıştı. Sen de gördün değil mi? Sen de oradaydın. Pencereden aşağı atlamıştı. Biliyorum, bana bak.
6: Polis,
4: bana bak.
6: Polis çağırmamı ister
4: tamam,
6: misin?
4: Ben sakinim.
6: Polis çağırayım.
4: Sakın öyle bir şey yapma.
6: Polis çağırayım.
4: Ne oluyor burada ha? Bana kamera şakası falan
6: geri
4: mı?
6: Ha,
1: tamam geçtim.
4: Sakın öyle bir şey yapmayın.
1: Gidelim.
4: Hayır.
1: Buradan. Tamam yeter artık. Yürü. Yürü. Ne duruyorsun? Kendimi buldum.
4: Björn yaşıyor. Patronum yaşıyor.
1: Ah Tanrım. O bir oseki. Onu yeniden başlattılar. Yürü hadi.
4: Kendo, Doktor Henry'de mi?
1: Hayır, arabamız orada.
4: Sahte, sahte, sahte.
1: Merhaba güzel şeyler. Elinde Tabasco olan var mı?
7: Tabasco mu? Aklını mı kaçırdın sen?
1: Biber gazı, kötü adamlar için.
7: Çürük dişlerini dökmeden defol buradan. Şuna diş fırçası verin.
1: Evet, dişlerim çürük ama 20 papelim var. Tosla bakalım. Kimde var? Sahte, sahte, sahte, sahte. Gerçek.
7: Merhaba tatlım. İki kişi tek kişi fiyatına.
1: Merhaba. Eğlenecek havada mısın?
8: Rezil yere o yüzden geldim.
1: Pekala.
8: Pekala.
1: Ne istiyorsun?
8: Bilirsin, biraz ondan, biraz bundan.
1: O zaman ruj süreyim.
8: Harika. Lanet olsun.
1: Ondan bundan yanlış gördün mü? Hayır, hayır, hemen cüzdanı al. Evet, maviler, biz geliyoruz. Bak ne buldum. Evet, işte bu kadar. Bekle dünya, biz geliyoruz.
4: Sana felsefi bir sorum var. Kendo gerçek. Yani
1: Kendo evet, gerçekse... gerçek. Ama burada ölürse diğer tarafta ölmez. Öyle bakmayı kes, ona bir şey yapmayacağım.
9: Doktor Clemens.
1: Kendo, bize mavi kristal lazım. Açıklayacak vaktim yok. Diğer tarafta işler sarpa sardı.
9: Tamam.
1: Hemen kristalleri getir.
9: Tamam, hemen getiririm.
1: Getir o zaman, hemen.
9: Tamam, zaten yanımdalar.
10: Lanet olsun Doktor Clemens, ne yapıyorsun?
4: Hey, hey!
1: Silahını uzandığını sandım ama gerçekten de yanındaymış. Üzgünüm Kendo.
4: Üzgün müsün? Sürekli bir şeyler uyduruyormuşsun gibi gelmeye başladı artık.
1: Bir şey yok. Belki biraz karnı ağrır ama sağlığı yerinde.
11: Yukarıda olabilir.
1: Hadi.
4: Gidelim.
1: Oh. Bu taraftan.
4: Bu sahte. Bu sahte. Bu da sahte. Daha hızlı koşamaz mısın?
1: Bütün hızım bu.
4: Mavileri burada alsak olmaz mı?
1: Maviler durumdan almak için o alete ulaşmamız lazım. Ha.
4: Neden insanları vurmadan önce aldın?
1: Aa, ne çok vır.
4: Çabuk çabuk. Ya. Çabuk ol acele. Hadi.
12: Tamam tamam.
13: Bir telefon geldi. Eski iş yerinin orada dilencilik yapıyormuş. Lütfen benimle gel. Sana ihtiyacım var.

0: Adam başı 10 tane. Yeteri kadar yok. Ha, bu kadarı bize yetmez.
1: Eller havada, dışarı çıkın.
0: Ne? İşimiz bitti. Aman Tanrım, aman Tanrım.
2: Bu ne anlama geliyor? Tamam da bu ne anlama geliyor?
0: İşimiz bitti. Birimiz eve dönecek, diğerimiz burada sıkışıp kalacak.
2: Hayır, hayır, hayır.
0: Bizi hapse tıkacaklar ve müebbet hapis alacağız.
2: Hayır, hayır, hayır, dinle beni. Ah. Gitmek zorundayım. Ah. Tamam mı? Burada asla kalamam.
0: Ah. Merak etme, sorun yok. Her şey yolunda, tamam.
1: Ah. Ağacın arkasında olduğunuzu görüyoruz.
2: İyi olacaksın, tamam mı? Gerçekten. Tamam. Tamam, gidiyorum. Belki bölüşebiliriz.
0: İşe yaramaz, git hadi. Ne bekliyorsun, git.
2: Bak, bir fikrim var. Beni öldürsene. Evet, evet, dinle. Bak, şunu al. Ve kafamı parçala. Döndüğünde orada buluşuruz. Dedin.
0: Saçmalama. Ha, böyle bir şey yapmam. Ya işe yaramazsa?
2: Peki ya Kendall?
0: Ne bileyim. Ha, belki de gerçekten öldürdüm. Artık neye inanacağımı bilmiyorum. Ah, lanet olsun.
2: Etrafımızı soruyorlar.
3: Oradakiler, hemen aşağı inin. Sizi vurmak istemiyoruz.
0: Sonunda gerçekten ayvayı yedik,
2: ayvayı tatlım. Ayvayı yedik.
4: Burada bekleyeceğim. Senin için geldim.
5: Teşekkür ederim.
0: Hayır. Olamaz. Bu çok korkunç. Tek kelimeyle kabus bu. Ve benim hatam. Bunu ben yarattım. Bu saçmalık benim eserim. Benim suçum. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah.

0: Bir o kadar da güzel. Ciddiyim. Bana bak, eğer polisler bizi kovalasa da kaçsak da sonuçta herkes kendi rolünü oynuyor, öyle değil mi? Nasıl biteceğini bilmiyoruz. Yani bir dakika önce paten yapıp gülüyorduk, hatırladın mı? Bir dakika sonra sandviçe paramız yetmedi ve bir dakika sonrasını da bilemezsin. Oluşturduğun dünyada sevdiğim özellik işte bu. Ne olacağını bilmiyorsun. Evet, bu berbat bir şey. Ama bir o kadar da güzel. Ve ben hiçbir yere gitmiyorum. Burada kalıyorum.
1: Baba! Baba! Baba!
2: Dikkatli olun. Geri çekil.
1: Hayır, durun.
2: Arabaya bin.
1: Durun. Durun, bekleyin.

0: öskürüm.
1: Çok güzelmiş.

0: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
3: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
4: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosik kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
5: Siparişiniz
6: ve Pepsi'niz.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel. Sadece
8: durulan. Yeni Dur'un en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
9: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
10: Bravo valla.
11: Sen de sadece Duru'la.
12: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
13: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearber Ultra hacimle, hacim 1, kepek 0.
14: Bakın.
15: Tam da leslik.
16: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
17: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
18: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
19: Evet.
1: Aman tanrım.
5: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
1: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
2: Aramaya devam etmelisiniz.
1: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
3: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
5: Uyandıralım. Üstün Lezzet ödüllü Golf Maraşı'nın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil, dondurma.
6: Golf. Haydi gel. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
7: Express içelim.
8: Doritos'tan yılın twisti. İkonik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
9: Ben Feyyaz.
10: Bu da Sarı Kola.
9: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
11: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
9: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
10: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
9: Değişemem ve değişebileceğime dair
11: inancım da yok.
9: Başka lezzet yok.
10: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
12: Teknoloji dönüşüm sadece tek makineyle değil, tüm seriyle olur.
13: Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
12: Yani?
13: Seni düşündürmeyen teknoloji.
14: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi. Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem? Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
15: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan, yıprama karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
16: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa az farkla dışarıda. Büyük fırsat kaçtı. Heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu. Ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye!

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
6: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle de...

Güvenli Liman Rehabilitasyon Merkezi. Bugün Greg'in ilk günü. Hoş geldin Greg. Burada yaşadığın şeylerden dolayı damgalanmazsın. Bu gezegendeki her insan mutluluğu kovalama fikrini anlayışla karşılar. Burası açık bir ortam. İstediğin her şeyi söyleyebilirsin. Dinlemek için buradayız.

0: Geciktiğim için özür dilerim. Bu çiçekleri yol kenarında gördüm ve... ne bileyim, güzel göründüklerini düşündüm.
1: Geç kalmadın baba. Buradasın.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Flo'da bayram coşkusu başladı. Bu bayram hem size hem de tüm aileye bayram ettirecek fiyatlar. İkinci ürüne %30 indirim fırsatıyla Flo'da sizi bekliyor. Siz de Flo'ya gelin, sevdiklerinizi mutlu edin.
3: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
4: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B IO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar. Lak oluşumunu önlemek için fırça başlığını değiştir ve Oral-B ile %100 temizlik gücüne geri dön.
5: Finish Costa Multipower sıvı leke çıkarıcı Migros'ta. Kısa programda bile etkili Finish Costa ile lekelere elveda. 25 Mayıs 4 Haziran tarihleri arasında Finish Costa Multipower sıvı leke çıkarıcı çeşitleri 159 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
6: Migros hepimize iyi gelecek.
7: Burger King'de Mandalorian ve Grogu ile macera dolu bir dünyaya katıl.
8: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
9: Servis geldi, çantam hazır mı?
10: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
11: Teşekkürler.
12: Görüşürüz.
13: Ya ben
14: Kaya, hiç utanma. Biz burada görüşürüz. Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca o molada görüşürüz. Mola demişken öğle arasında görüşürüz. Araba şart mı? Değil. Bir şekilde görüşürüz.
15: Ya da her şekilde görüşürüz.
14: O yüzden hiç utanma Kaya.
12: Görüşürüz.
16: Görüşürüz.
14: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Çok seven insanların şeri hep ileride.
17: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
18: Hesap basit, hesap basit.
19: Food is forbidden.
20: Kalp damar ilaçları da var.
19: Meyve yasak, komple yasak.
21: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Toprak Port'un yıldızları bir kez daha Roland Garros'da karşı karşıya geliyor. Roland Garros 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla 4 Haziran'dan itibaren D-Max'te.
1: Şifreler de diş fırçası gibidir. Kimseyle paylaşmayın ve muhakkak birkaç ayda bir değiştirin.

Aklımda bir yerin resmi var. Ev. Ve bir kadın. Gerçek mi değil mi bilmiyorum. Ama içimde bir his var. Ve bu his gerçek.

0: Tamam, size aktarayım.
1: Daha sonra tekrar arayın.
0: Bekleyin.
2: Üzgünüm, bunu yapamam.
3: Üzgünüm.
0: Ama buna inanamıyorum. Whittle yine telefonunu açmıyor.
4: Merhaba tatlım.
5: Merhaba.
4: Geri aramana çok sevindim, inan bana.
5: Omzun nasıl?
4: Ha, omzum iyi. Bacağım biraz ağrıyor ama ilaçlarımı alıyorum. Beni boş ver sen. Sen nasılsın, nasıl onu anlat.
5: İyiyim, çok iyiyim. Mezuniyetim hakkında konuşmak istedim.
4: Mezun olacağına inanamıyorum.
5: İnanamıyor musun, ciddi misin?
4: Zaman çok hızlı ilerliyor. Ama inan... Seninle gerçekten gurur duyuyorum.
5: Annem Cliffs Edge rezervasyon yaptırıyor.
4: Tamam. Güzel olur.
5: Senin de gelmeni istiyorum.
4: Bunu annen de istiyor mu?
5: Ben istiyorum baba.
4: Belki önümüzdeki gün kardeşinle gelip seni dışarı çıkarırım. Ha?
5: Yani törene gelmeyecek misin?
4: Tabii ki geleceğim. Tribünde olacağım ve seni... Kep ve cübbeyle yürürken göreceğim ve avucum patlayana kadar alkışlayacağım, evet. Ama annenle işleri zorlaştırmak istemiyorum. İşleri mahvettiğimi biliyorum ve daha fazla dikkat çekmek istemiyorum, anla beni.
5: Baba.
4: Bak, müthiş hayallerim var. Keşke görebilsen.
5: İyi olduğuna emin misin baba?
4: Evet, iyiden de iyiyim, harikayım. Sadece seni sonra arasam olur mu tatlım?
5: Tamam.
4: Mutlaka arayacağım.
5: Seni seviyorum.
4: Tamam, seni seviyorum. Görüşürüz. Greg Whittle?
6: Bjorn seni görmek istiyor.
4: Tamam, hemen geliyorum.

0: Ne haber Vito?
1: Merhaba.
0: Burada izin mi yapıyorsun sen?
1: Hayır, telefonla görüşüyordum.
0: Patron seni görmek istiyor.
1: Evet, aradılar. Ben de onun yanına gidiyordum.
0: O da ne öyle? Bir bakayım.
1: Bir şey değil. Bakma, özel bir şey. Hadi bırak, lütfen ver şunu. Olmaz, hayır, lütfen.
0: Olamaz.
1: Tamam, sorun değil. Kusura bakma, telefona bakmam lazım.
0: Özür dilerim.
2: Hemen Bay Vito.
1: Tamam, hemen geliyorum. Rica etsem kapıyı kapatır mısın?
3: Tamam. Affedersiniz, sizi duyamıyorum.

Ben afedersiniz, sizi duyamıyorum.

0: Girdiğiniz reçete numarası 9, 7, 9, 7, 8, 4, 4, 5, 5, 9, 0, 1, 1, 2. Bu numara doğruysa 1'e basın. Böyle bir reçete kaydı bulunmamaktadır. 9, 7, 9, 7, 8, 4, 4, 5.
1: Özür dilerim.
2: Programı çok sıkışık.
1: Biliyorum, telefon görüşmem bitince geleceğim. Teşekkür ederim.
0: Reçete için 8'e, eczane birimi için 1'e basın.
2: Eczane.
1: Merhaba, ben Greg Weddle. Reçetemi yenilerken sorun yaşıyorum da o yüzden aradım.
2: Reçete 5 kez yenilenir. Yeni reçete almanız lazım.
1: Anladım ama 4 kez yenilettim.
2: İlk aldığınızı da sayınca 5 oluyor.
1: Ama ilk alışımda yenilenmiş sayılmam ki. Yani bir saniye bekleyebilir misiniz? Döneceğim. Lütfen.
2: Bari
1: de. Şu anda kapıdayım, kusura bakma. Görüşürüz. Tamam. Görüşürüz. Acaba reçete... Alo?

0: Merhaba Doyce, özür dilerim.
1: Beni izle. Dışarı çıkmış olmalı. Şuraya oturabilirsin.

0: Greg Whittle, nasılsın dostum?
1: İyiyim Björn, sorduğun için teşekkür ederim.
0: Dinle, hemen konuya gireceğim. Hintli meslektaşlarımız bizi eziyor, otobotlar bizi geçiyor ve bunun sebebi sensin.
1: Ne?
0: Aklın nerede? Telefona bakacağına rüya evini mi çiziyordun?
1: Yoksa beni... Anlayamadım.
0: Hemen cevap vermeliydin, lafı dolandırdın. Burada lafa üzgünüm diyerek başlarız. Bak, bunu söylemenin kolay bir yolu yok, biliyorum. Kovuldun. Greg, kovuldun. Greg? Kafanın içi berbat olmalı. Bu yeni hayatının başlangıcı.

Birazdan çıkacağım.

0: Burada değil mi?
1: Hala gelmedi.
2: Tuvalete girebilirsin.
1: Öğle yemeğine çıkacağım. Geldiği zaman beni arayabilir, olur mu?

0: Hemen dönerim.
1: Ona söyledim. Daha fazla dayanamam.
0: Hesap açtım.
2: Harika.
3: Sen gerçeksin.
2: Anlamadım.
3: Gerçek olduğunu biliyorsun değil mi?
2: Siparişimi bekliyorum. Sizi tanıyor muyum?
3: Güçlerimi saptırdın.
2: Özür dilerim.
3: Özür dilemeyi bırak.
2: Özür dilemiyorum. Ben seni duyamıyorum ve ne dediğini anlayamıyorum.
4: Özür dilerim. Nasıl oldu anlamadım.
3: Seni tanıyamadım.
2: Ben de seni tanımıyorum.
3: Başlarda hep bulanık gelir. Adım Isabel. Gel benimle otur.
2: Ben böyle iyiyim. Sadece bir şeyler içeceğim. Sağ ol.
3: Görgü tanığına ihtiyacın yok mu?
2: Ne?
3: Manzara güzel mi? Sonraki adımın gerçekten çok önemli. Kalan hayatını hapiste geçirmek istemiyorsundur. İnan bana bu çok kötü olur. Bana bak. Sana yardım edeceğim. Çünkü durumdan biraz da kendimi sorumlu tutuyorum.
2: Neden sorumlu olasın ki?
3: Bu dünyanın varlığı biraz benim hatam diyelim. Sakın merak etme. Her şey yoluna girecek. Düzelteceğim. Ama önce benim için bir şey yapmalısın. Bir erkek arkadaşım var. Eski sevgilim. Gerçekten serserinin teki. Şu an tuvalette.
2: Tamam.
3: Onda bana ait bir şey var. Baksana, beni dinliyor musun sen?
2: Evet. Erkek arkadaşını anlatıyorum.
3: Eski. Tılsımlı kolyem onda. Onu geri almam lazım.
2: Neden güçlerini onun üstünde kullanamıyorsun?
3: Çünkü o da ikimiz gibi gerçek.
2: Gerçek deyip duruyorsun. Ne demek bu?
3: Dışarıdaki insanları görüyor musun? Onlar gerçek değil. Ya da şu barmen. Gerçek değil. Bunların hiçbiri gerçek değil. Burada bizden çok az var.
2: Bence senin yardıma ihtiyacın var.
3: Hayır. Asıl senin ihtiyacın var. Kolyemi getir. Ben de senin için sorunu çözeyim Greg.
2: Adımı nereden biliyorsun?
3: Hızlıca zihnini okudum. Şakaydı. 2 dakika önce barmen söyledi. Hadi Greg. Kaybedecek neyin var?
2: Bu kolye neden bu kadar önemli?
3: Bu sahte dünyayı yönetmek için gereken güçlerin bulunduğu özel sarı kristaller o tılsımda.

0: Aferin, hızlıca bitti. Sana sorun çıkardı mı?
1: Hayır, baygın yatıyordu.
0: Ciddi misin? Harika. O zaman cüzdanını da al. Hesabı ödesin.
1: Gerek yok, param var benim.
0: Bana borcu var.

0: Pekala yakışıklı. Sorununu çözmenin zamanı geldi. Temiz bir başlangıcı hak ediyorsun.
1: Tamam.
0: Düzelteceğim.

Şunu görüyor musun? Dünya nöronlarının etrafında oluşan ışıklardır. Üretilmiş ve şekillendirilebilir bir şeydir. Aslında özgürsün.

0: şart. Hemen önümde oldu. Tanrım, adam gündüz hayatına son verdi. Senin bağında ne işin
1: var? Ne işim olacak? Acıkmıştım.
2: Sen mi yaptın?
3: Neyi? Onlarca tanık onu pencereden atlarken, seni de karşıdaki bardan çıkarken gördüm. İkna oldun mu?
2: Cüzdanımı unutmuşum.
3: Boş ver cüzdanı.
2: Hayır, dönebilirim. Sonuçta masum mu?
3: Dönemezsin. Olay kapanana kadar biraz gizlenmen gerekecek.
2: Ama görgü tanıkları benim bardan çıktığımı gördü.
3: Kesinlikle. Bırak onlar konuşsun. İhtiyacın olan son şey, karanlık bir odada parlak ışık yüzüne vururken polisin seni sıkıştırması olur. Bütün işi mahvedersin. Dikkat çekme. Telefonun var mı?
2: Evet, neden?
4: Bunun sebebi son yıllarda gelir dağılımındaki dengesiz artış diyebiliriz. Bilimi kurtuluşumuz için kullanalım.
5: Ancak herkes ikna olmadı.
6: Hiç mantıklı değil. Bjorn mutluydu. Depresyonda değildi. Bu mümkün değil.
5: En olası sebep maalesef intihar. Ancak polis cinayet ihtimalini göz ardı etmiyor.
3: Greg, telefonun.
2: Yeni bir anınız var.
7: Merhaba, ben baban ve sen de...
8: Emily.
7: Tişörtündeki kim peki?
8: O mu? Bu bir gazeteci.
7: Bu çok komik.
8: Gazeteci tavşan.
7: Evet.
3: Buna ne verirsin?
9: $60 veririm.
3: Tamam.
9: Kimlik?
2: Cüzdanım yok. Seninkini kullanalım mı? İzin verir misin?
3: 40. 10. Çöpe atmaktan daha iyi oldu. Ne dersin?
2: Evet, öyle. Ama kimliksiz dolaşırsan seni her yerde sıkıştırırlar. Bunu biliyor muydun?
3: Telefonum da yok. O kadar aptal değilim.
2: Nereye gidiyoruz?
3: Buraya. Olay kapanana kadar güvende olacaksın. Yuvamdan uzaktaki evime hoş geldin. Bu da benim Ofelya'm. Bir şey yok tatlım.
2: Burada kalamam. Evsizlerden misin? Bu yasal mı yoksa... Nedine, yardımın için teşekkür ederim ama üzgünüm, ben burada kalamam.
3: Ah, peki nereye gideceksin?
2: Evime gideceğim. Aslında bir motelde kalıyorum. Motel odama döneceğim. Ama anahtarım yok. O da cüzdanımdaydı. Ayrıca kimliğim de, param da cüzdanımdaydı. Ne kimliğim ne de param var ama belki beni hatırlarlar. Yani umarım beni hatırlarlar. O yüzden...
3: Dostum, evsiz olan sensin.
2: Daha geçenlerde boşandığım için eve gitmiyorum.
3: Tamam, o zaman ortalık sakinleşene kadar biraz oyalan, sonra cüzdanını alırsın. Yeni bir ev, yeni bir eş bulur, canının istediğini yaparsın. Televizyonun var, sesini açmadan haberleri izleyebilirsin.
2: Elektriğin var mı?
3: Evet, su da var. Yani evsiz değilim, insanlardan uzakta yaşıyorum. Sana saklanman için güvenli bir yer sunuyorum. Kabul et ya da etme, yalvaracak değilim. Burada kalmandan keyif aldığımı zannetme sakın.

0: Herhangi bir kasıt yok. Ne yazdığını gördün mü?
1: Evet.
0: Ha?
1: Artık resmi olarak özgürsün.
0: Evet. Harika. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Artık senin başını ağrıtmayacağım.
1: Bu kadar mı? Çıkıp gitmeye can atıyorsun.
0: Hayır, gitmiyorum. Bir şey mi pişiriyorsun?
1: Evet, sadece kızartma, önemli değil.
0: Çok severim. Fazla var mı peki?
1: Masum olmana.
0: Masumluğa. Yine de onun için kötü hissediyorum.
1: Tabii ki kötü hissedeceksin.
0: Sertti ama korkunç biri değildi. Hatta zaman zaman iyi biri bile olabiliyordu. Ve bazen işe giderken şort giymemize izin verirdi. Yani sadece yaz aylarında.
1: Evet, ne hissettiğini anlayabiliyorum. Yaz aylarında şort giymene izin veren iyi bir adamı öldürdün sen. Ve gerçek olduğunu düşünüyorsun. Ama biliyor musun? Bu hissi gözlemlemen ve sonra serbest bırakman gerekiyor. Sana çok güzel bir şey göstereceğim. Bu çakmağı al. Şuradaki mumları gördün mü? Mumlara doğru hareket ettir. Aferin sana. Oh, o kadar zor değil. Şimdi çakmak olmadan yapmaya çalış. Hoşuna gitti, değil mi?
0: Dalga mı geçiyorsun?
1: Çok güzel. Bravo. Burada harika bir atmosfer oluşturdun. Artık yemek yiyelim mi? Bana şu rüya evini anlatsana.
0: O benim inatla çizdiğim ve bir türlü vazgeçemediğim bir fantezi. Ve ben bir yarımadanın tam üstünde duruyorum ve onun içinde resmen kayboluyorum.
1: Bana göstersene. Çizimlerin yanında mı? Bir bakalım. Etkilendim. Özenle yapılmış.
0: İşin özü bu. Detayları çizmek kolay. Çünkü hepsini zihninde net bir şekilde görebiliyorsun. Buradan çıkan bir yol var. Ve küçük bir oda gibi bir yerden bakınca da bu dağların harika manzarası görünüyor.
1: Havuzu seviyorsun.
0: Evet, eski harabenin parçası. Şurada gözlem evinin olduğu otel var. Bak, görebiliyor musun?
1: Pleiades Otel.
0: Pleiades. Bir yıldız kümesinin adı. Onu zihnimde gerçek gibi görüyorum. Net bir şekilde.
1: Greg, sence burası nerede?
0: Nerede mi? Greg Whittle'ın hızlı çalışan fantezi dolu beyninde. Ne oldu?
1: Peki bu kim?
0: Onun orada olduğunu unutmuşum.
1: Bu benim. Yüzüne baksana. Beni çizmişsin. Greg, bu fantezi değil. Bu buranın dışındaki gerçek hayat.
0: Saçmalama lütfen. Böyle bir şey nasıl? Yani nasıl mümkün? Ama bu
1: kavrayabileceğinden daha büyük bir şey. Sen erkeğimsin.
0: Erkeğin miyim?
1: Erkeğimsin. Hadi öp beni.

0: Telefonun artık çalışmıyor.
1: Heh, kaçmaya çalışacağını biliyordum. Babam hakkında konuşmalıyız. Yardımına ihtiyacım var. Onu bulup mezuniyetime getirmek istiyorum.
0: Boş ver artık Emi, tamam mı? Annemin lafını dinle.
1: Hayır. Babam için iyi olacak. Hatta hepimiz için. Seni her beyzbol antrenmanına götürmedi mi?
0: Beyzboldan nefret ederdim.

0: kaykay yapmayı kim öğretti?
1: Babam. Hatırlıyorum. Bana öğretmeye çalışırken sürekli poposunun üstüne düştüğünü hatırlıyorum. Ben de düşüyordum ama o benden daha çok düşüyordu. Sürekli.
0: Peki o günlerin hatırına yardım eder misin? Onu bulalım.
1: Yapamam. Üzgünüm. Artık ona güvenemem. Merhaba baba, sırtın nasıl? Çok iyi. Beni asıl rahatsız eden dizim. İyileştiğini sanıyordum. Hayır, dur biraz. Omzumdan bahsediyor olmalısın.
0: Kes şunu.
1: Sol omzun mu, sağ omzun mu? Bileğin haftaya iyileşecek mi peki?
0: Sana kes
1: dedim. Hep bir derdin var baba.
0: Kes diyorum.

0: Serseri.
1: Çekilin, çekilin.

0: yargılı kadın. Düşür onu.
1: Ne?
0: Yap hadi.
1: Olmaz.
0: O gerçek değil. Bitir işini.
2: İyi misin?
0: Devir şunları. Evet.

0: This place, it stays with me.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjan. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşık da eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
6: Kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Limitlerini, işlemlerini, puanlarını cüzdanda görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet. İstediğin kartla öde. Peki ya fırsatlar, hediyeler? Onlar da bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Yeni nesil ödeme kolaylığını yaşa.
7: Sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler Oral-B ile başlar. 1-31 Mayıs tarihleri arasında Oral-B Ayo çocuk şarjı diş fırçaları 2799 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Aç ev işbirliğiyle bir paket al, iki gülüşe katkı sağla. Üstelik bana bak uygulaması ile %50 nakit iade.
8: Migros, hepimize iyi gelecek.
9: Burger King'de Mandalorian ve Grogu ile macera dolu bir dünyaya katıl.
10: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü, koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kurulup ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
5: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.
6: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
7: Tehlike çok büyük.
8: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
9: Olamaz ne?
8: 10 dakika içinde.
6: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
10: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
9: Bu gerçekten dehşet verici.
7: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
6: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
11: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
12: Evet.
13: Aman tanrım.
6: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garros'da karşı karşıya geliyor. Roland Garros 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla 4 Haziran'dan itibaren D-Max'te.
14: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
15: Uyandıralım! Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
16: Eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
17: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
18: Flo'da bayram coşkusu başladı.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
2: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
1: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
7: Sağlam bankacılık.
8: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırı kaçırma.
9: Bu yön için suçlu hissetmek zorunda değilim.
10: O illüzyonlarla alakanı kes.

0: 29 nolu devriye şüpheliyi gözaltına aldı.
1: Anlaşıldı merkez, biz dönüyoruz.
2: Al bakalım.
3: Isabel, hey, sence onlara adımı verdin mi? Sor hadi.
4: Onlara adını verdin
3: mi? Hayır, hayatta vermem.
4: Ya olamaz. Adıma. Adını ben de vermedim. Adını bilmeden seninle
3: uğraşamazlar. Hiçbir şey yapamazlar.
4: Değil mi? İyi misin?
3: İyiyim. Nasıl görünüyorum? İyiyim değil mi?
4: Hı? Evet.
3: Biraz kafam karıştı. Ama olumlu yönde.
4: Onu kafana takma. Hey! Karnın aç mı? Hadi yemek yiyelim.
5: Merhaba. Babamı gördünüz mü? Bu fotoğraftaki.
6: Hayır, görmedim.
5: Birkaç hafta önce burada kalıyordu.
6: Görmedim, üzgünüm.
4: Sıra sende, hadi ama.
7: Tamam, ama sonra sen ne yapacaksın? Yoksa kabul etmem.
5: Teşekkür ederim.
8: Hayır, sanmıyorum.
5: Tamam, onu görürseniz acaba beni arar mısınız?
8: Elbette.
5: Teşekkür ederim.
8: Hiç sorun değil. Yürüyüş düzenliyoruz, durum giderek kötüleşiyor. İstersen katıl.
5: Elbette, orada olurum.
4: Bana tavuklu sandviç ve patates kızartması al. Çıkışta görüşürüz.
3: Bir de gazoz mu?
4: Evet, bir de gazoz.
3: Anlaşıldı.
9: Bir de soğan halkası.
10: Merhaba, ne alırsınız?
3: İki tane tavuklu sandviç, iki büyük patates kızartması ve iki gazoz.
10: $12.76.
3: Param arkadaşımda kalmış. Siparişi sonra vereceğim ben.
10: Tamam.
3: Hepsini birlikte almak istiyorum.
10: Tamam, sorun değil.
3: Taşınması daha kolay oluyor.
10: Evet, sorun değil.
3: Görüşürüz.
11: Nasılsınız hanımlar? İşler nasıl gidiyor? Kadın ister misiniz?
12: Paran yoksa parka takıl.
11: Hadi ama yapmayın. O kadar param yok, çok söyledim.
12: Paran yoksa git.
10: Rafta kalanlardan. Ama kötü değil. Raftaki yiyecekleri 2 saat sonra atıyoruz.
3: Anladım. Teşekkür ederim.
10: Rica ederim.

0: Kendo'yu bulup tılsımı doldurtalım.
1: Aksan meselesini düşünüyordum. Bazen bulunduğun bölgeye göre bile değişiyor. O bölgede yaşayan biri değilsen eğer...
0: Beni burada bekle. Hemen dönerim.
1: Burada mı?
0: Evet, kıpırdama.

0: Merhaba tatlım.
1: Kim bu yeni adam?
0: O konuda konuşmak istemiyorum.
1: Sevimli biri.
0: Sarı için geldim. Doldur.
1: Kalbimi kırdın. Farkında mısın?
0: İşini yap.
1: Benim de hislerim var.
2: Gelir dağılımındaki eşitsizlik toplumu derinden yaralıyor. Sosyal sınıflar arasında uçurumlar oluşmaya başladı. Hükümetin bu konuda acil önlem alıp en azından vergi
3: Batı'ya gittiğine emin misin?
4: Emin değilim. Asla eminim demedim.
3: Arabayı kenara çeker misiniz? Bir dakika bekleyin lütfen. Baba. Baba.
5: Emily.
3: Baba.
5: Aman tanrım. Burada ne işin var?
3: Şey ben...
5: Her şey yolunda mı?
3: Ben...
5: Özür dilerim. Son birkaç gün çok çılgınca geçti.
3: Senden benimle gelmeni istiyorum. Tamam mı? Anladın mı?
5: Elbette gelirim tanrım. Tabii
3: Hadi,
5: ki gelirim
3: gidelim.
5: Ama... Biraz bekleyebilir miyiz? Aslında burada birini bekliyorum. Bir arkadaşımı. O gelince birlikte gideriz.
3: Lütfen.
0: Aceleyiz kendi o.
1: Bu işi doğru yapmam lazım.
0: Benim de gitmem lazım.
5: Mezuniyet ah. Ah tanrım unutmadım. Hayır, kesinlikle orada olacağım. Tabii annen izin verirse. O zaman seni Arthur'u ve anneni Cliffside'e götürmek istiyorum tabii.
3: Çoktan mezun oldum baba.
5: Ne zaman?
3: 2 hafta önce. Sorun yok. Önemli değil. Dinle. Ben... Bak...
5: Aklımdan geçen o kadar çok şey var ki.
3: Bak dur biraz. Bak şunu... Sana... Sana bunu bırakacağım. Bu telefon numaram, tamam mı? Hazır olduğunda beni ara.
1: Adam gerçek mi?
0: Bilmek istiyorsun değil mi? Kimdi o? Söylesene, kimdi o?
5: Kızımdı.
0: Ah boş ver onu, gerçek değil.
5: Bunu neden söyledim?
0: Çünkü gerçek bu. Olanları sana uydurmuyorum. Şimdi sokağa çıkıp bunlardan alacağız.
5: Aslına bakarsan istemiyorum. Galiba artık özel güç sahibi olmak da istemiyorum.
0: Güzel olma. Kimse kolundan tutup zorla yaptırmıyor.
5: Öyle demek istemedim.
6: Benim mahallemde vergi vermeden gezemezsiniz.
0: Ah, benim için endişelenme. Seni bilmem ama ben iyiyim.
6: Benden kaçmayın.
5: Sorun çıkabilir. Bana da bir tane ver.
0: İstemiyorum demedim.
5: Evet, insanlar hata yapar. Ben de yaptım. Hadi lütfen beni yalvartma. Hadi izin ver. Lütfen hadi ver.
0: Hey, hepsi o kadardı. Bitirdin mi? Ver şunu.

0: Şuraya bakın. Telekinezi güçleri olan süper kahramanlar gibisin.
1: Tamam Greg, bir şey geçti. İyisin.

Elizabeth! Elizabeth! Elizabeth!

0: Yakala Virago.
1: Evet. Aferin sana dostum.
2: Merhaba, Emilia'ya ulaştınız. Mesaj bırakın.
1: Merhaba, benim baban ben sana ulaşmaya çalışıyorum. Bu numarayı tanımlayabilirsin. Ankesörlü telefondan arıyorum. Tekrar ulaşmaya çalışacağım. Cep telefonum yanımda değil. Her neyse, pekala. Neyse, görüşürüz.

0: gece annemdesin sen.
1: Hey.
0: Beni terk ettiğini sandım.
1: Hayır, uyandığımda burada değildin.
0: Giderken sana not bıraktım.
1: Hayır, ben not falan görmedim.
0: Peki
1: onu görmedim. Not falan
0: sana
1: görmedim.
0: Sana bu ne diyorum?
1: Hayır, gerçekten görmedim.
0: Hemen dönerim.
1: Evet ama
0: seni
1: görmedim.
0: Seni öpüyor ve sarılıyorum. Sevgiler, Isabel.
1: Bak, özür dilerim.
0: Ha, şeye gittim. Ofelia'ya gübre almaya gittim.
1: Tamam, tamam. Uyandıktan sonra Isabel diye
0: sarımız
1: bağırdım
0: bitti.
1: Ama... Ben anladım.
0: Ay, yuvamıza biri girmiş Greg. Sarılarımız kayıp. Şuraya baksana. Adamlar evimizin çizimlerini de almış.
1: Hayır. Onları ben aldım. Çizimleri yanımda götürdüm. İşte hepsi burada. Hepsi burada. Tamam.
0: Neden? Onları neden götürdün?
1: Ben...
0: Onlar evimizle ilgili anılarımız. Unutmaya mı çalışıyorsun?
1: Sadece bakmak istedim. Hepsi bu. Yani
0: terk
1: onları...
0: edeceğin için mi aldın?
1: Hayır. Hayır, seni terk etmiyorum. Yanımda taşımam gerekliymiş gibi hissettim. Çünkü...
0: Onunla mı görüştün?
1: Hayır.
0: Bana doğruyu söyle.
1: Hayır. Onunla görüşmedim.
0: Bu neden yanında? Onu aradın mı sen?
1: Hayır. Hayır, tamam, aramayı düşündüm ama yapmadım. Onunla görüşmedim. Ben denedim ama... Hayır, onunla görüşmedim. Bu senin için neden bu kadar kötü anlamadım?
0: Bunun olmaması gerekiyordu. Seni anlamıyorum.
1: Isabel, onunla görüşmedim.
0: Senin için endişeleniyorum Greg. Gerçekten çok endişeleniyorum. Baksana. Bir yanılsamanın içine çekiliyorsun ve beni de yanında sürüklüyorsun. Bunun gerçek olmadığını biliyorum. Zar zor nefes alıyorum ve midem bulanıyor. Tenim acıyor, boğuluyor gibiyim.
1: Tamam,
0: ayrıca bunun gerçek olmadığını biliyorum. Simülasyon seni sürekli baştan çıkarıyor. Seni kaybediyorum.
1: Bak, belki de birlikte takılmayı bırakmalıyız.
0: Sen benim ruh eşimsin. Bir anda uzaklaşıp benimle bağını keseceğini düşünemezsin. Neyin gerçek ve neyin gerçek dışı olduğunu görebilseydin bunu bilirdin. Şimdiye kadar öğrenmiş olmalıydın.
1: Nasıl bilebilirim ki? İnsanların gerçek olup olmadığını söyleyen sensin. Ben de senin sözüne güveniyorum, değil mi? Ha? Yaptığın numara bu. Bu da beni sana güvenmeye zorluyor. Hayır. Haklıyım. Beni zorluyor bu. Gerçekten zekice. Evet, sana inanmamı sağlıyor. Ama işin aslı, ben sana inanmıyorum. Hiçbir zaman inanmadım. Sana kim inanabilir ki? Sana inanmamı sağlayacak bir şey söyle. Bir şey göster.
0: Tamam. Tamam, anladım. Bunu gözlerinle görmen gerekiyor.
1: Neyi göreceğim?
0: Özel bir kristal almamız gerekiyor. Sarılardan daha farklı. Son derece nadirdir. Bunları kendi odan aldım. Mavi kristaller bir tür çıkış mekanizmasıdır. Bizi bu simülasyondan çıkaracak. Adam başı 10 tane alacağız. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lanet olsun.
1: Yeterli değil mi?
0: Neyse, şansımızı deneyeceğiz.
1: Kaç tane gerektiğini nereden biliyorsun?
0: Teorik bir şey. Bence işe yarayacak. Burundan almamız gerekiyor. Gel. Hadi bebeğim, bu aptal simülasyondan çıkmak zorundayız.
1: Güvenli mi peki?
0: Sayılır.

0: Doktor Clemens, iyi misiniz?
1: Evet, iyiyiz Liang. Paniğe kapılma. Beyin kutusundan bilerek çıktık. Doktor Whittle bir OSK ile sağlıksız bağ kurdu. Beni de dibe çekiyordu.
0: Anladım. Peki çıkış mekanizmanız?
1: Beklendiği gibi mavi algoritmaydı. Ama bu kez kristalleri almak kolay olmadı. Neyse ki kendi onları bulma konusunda son derece yetenekli hale geldi.
0: Sormamda sakınca yoksa bu seferki his nasıldı?
1: Savaş ya da aşırı kıtlık yoktu. Ama gerçekten iğrençti. Temiz hava soluduğum için çok seviniyorum. Doktor Vidal'ın bağlantısını kes lütfen.
0: Tamam. Merhaba Doktor Vidal. İyi misiniz?
2: İyiyim.
0: Pekala. Bu elektrolitlerinizi yükseltecek.
2: Teşekkürler, nedir bu?
0: Limonlu içecek. Yavaş. Tamam, işte böyle. Harika.
1: İşte benim adamım. Evine hoş geldin.
2: OSK dene.
1: Hafıza boşluğuna dikkat edin.
2: Az önce OSK dedin.
1: Evet, oluşturulmuş sahte kişiliğin kısaltması. Sadece bu gönüllüler gerçek. Enkarneyi kaydettin mi?
0: Otomatik olarak buluta yüklendiler. Başlatayım mı?
1: Birkaç saat bekle. Doktor Whittle'la yemeğe çıkacağız.
0: Güzel, ben burada olacağım. Bazıları diğerlerinden çok daha gerçekçi oluyor.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
1: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
0: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
0: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık.
6: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
7: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi. Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem? Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
8: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan yıprama karşıtı bakım sunar. Giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
9: İkisi birlikte çok iyi.
10: Tıpkı bizim gibi.
11: Pepsi ile hepsi güzel. Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
12: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearben Ultra Hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
13: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla, parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
14: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
15: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
16: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
17: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
18: Evet.
19: Aman tanrım.
20: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
1: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
2: Aramaya devam etmelisiniz.
1: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
3: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: ne düşünüyorsun?
1: Burası karşı konulamaz bir yer.
0: İyi anlamda mı, kötü anlamda mı?
1: Harika anlamda. Buradaki şeyler... Bu hologramlar, hayalet insanlar nedir bütün bunlar?
0: Ah, televarlıklar. Bugünlerde çok moda.
2: Merhaba Doktor Clemens. Doktor Whittle. Araştırma nasıl gidiyor?
0: İyi gidiyor.
3: Bilmemiz gereken bir sorun var mı?
0: Hayır. Sizi gördüğüme sevindim.
1: İyi günler. Sana tuhaf bir bakış attı. Benim bilmem gereken bir sorun mu var? İyi misin sen?
0: Evet, iyiyim, iyiyim. Manzaralı yoldan gitmek ister misin?
1: Evet. Bunların hiçbirini neden hatırlamıyorum?
0: Merak etme. Bazen aynı şey gönüllüler olur. En azından bazılarına. Yakında geçer.
4: Yakala Grego.
1: Aferin dostum.
0: Beynini zorlamayı bırak artık.
1: Zeytinyağı almalıyız.
0: Ay yapma Greg.
1: Alacağım.
0: Evde, evet. Litrelerce var zaten.
1: Evde mi?

0: Buna inanamıyorum.
1: Sana söylemiştim.
2: Pleiades Otel.
1: Evet. Kendi gözlemevi olan bir otel için gerçekten harika bir isim bu. Pleiades.

0: Söylesene, bu muhteşem dünya nasıl oluştu?
1: Hafıza yerine gelmedi mi?
0: Bu kötü mü?

0: de çıkmamalıydık. Bu aptalcaydı. Hafızan bir daha asla geri gelmeyebilir.
1: Kimin umrunda? Ben burayı hatırlamamayı sevdim. Her şeyi sil baştan keşfedebilirim. Etrafta yeni doğmuş bir bebek gibi dolaşıyorum. Buradaki güzellikleri ilk kez deneyimliyorum. Bunların nereden geldiğini bilmek istiyorum. Ve bu gerçekten çok önemli. Bu hep böyle miydi?
0: Hayır. Burası aslında çıktığımız yerden daha kötüydü. Giderek kötüleşti. Hava kirliliği o kadar kötüydü ki insanlar sokakta yürürken ölüyordu. Yoksulluk seviyesi katlanılamaz haldeydi.
1: Aklım almıyor. Şu manzaraya bakarken hayal edemiyorum. Yani neler oldu?
0: Üç şey.
1: Sadece üç şey mi?
0: Evet, tahmin Hayır. edebilir misin?
1: Bilmiyorum.
0: Dene hadi.
1: Bilmiyorum.
0: Yani... Otomasyon, sentetik biyoloji ve asteroid madenciliği.
1: Bunları tahmin edemezdim.
0: Ah, doğru ya. Aklıma bir şey geldi. Hafızanı geri getireceğim. Ne yapacağımı biliyorum. O anıyı tetikleyeceğim. Birden kendine geleceksin. Şunu izle şimdi.
1: Korkuyorum.
0: Evet. Tada! Düşünce görselleştirici. Bebeğini hatırlamıyor musun yoksa? Bu senin icadın.
1: Bunu ben mi icat ettim?
0: Ah, bugünlerde çok popüler. Tabii küçük çevrelerde. Hadi bir dene.
1: Nedir bu?
0: Düşünce görselleştirici.
1: Tamam ama ne olduğunu bilmiyorum.
0: Ha, tamam, ona kendini tanıt.
1: Merhaba, ben Greg Widow. Çilek mi? Okyanusta yüzen bir dinozor. Ceylanları kovalayan bir çita. Bir volkan.
0: En sevdiğimi yap. Ona ayvayı yedik de.
1: Ayvayı yedik.
0: Buna bayılıyorum. Ama başka bir şey var. Bu sadece bir oyuncak değil. Bazı şeyleri resimlendirmek için harika bir alet. Dik otur ve dikkatini ver Dr. Whittle. Dünyayı bilim kurtardı. Sentetik biyoloji çevre sorunlarını çözdü. Ve asteroid madenciliği herkes için yeni kazanç kapıları açtı. Bu iş dev bir sektöre döndü. Asteroid madenciliği şirketi olan adama gelince...
1: O adam.
0: Evet, adam para dağıtmaya başladı. Dünyada yaşayan herkes bundan nasiplendi. Şirketin sahibi en az $500,000 verdi. Tabii sonra robotlar geldi. Bütün can sıkıcı işleri onlar yapmaya başladı. Tutkularımızı, bilimi, sanatı ve diğer şeyleri keşfetmek için gereken özgürlüğe ve zamana kavuştuk. Canın ne isterse yapabiliyordun. Kötü bir dünyadan güzel, sürdürülebilir, güvenli ve huzurlu dünyaya geçtik. İtiraf etmelisin. Bu muhteşem bir şey.
1: Evet.
0: Ama biliyor musun?
1: Ne oldu?
0: İşin aslı, insanların muhteşem bir şeye bile kolayca alışması bence inanılmaz. Çoğu insana göre cehalet mutluluktur. Ama bence iyi şeyleri deneyimlemeden kötü şeylerin değerini bilemezsin.
1: Tam tersi olacak.
0: Kesinlikle.
1: Demek beyin kutusu bu yüzden oluşturuldu. İşe yarıyor.
0: Ciddi misin sen?
1: Evet.
0: Gerçekten işe yarıyor mu?
1: Bana baksana. Burada oturuyorum. Bundan... Bundan daha minnettar olamazdım.
0: Greg.
1: Hadi yüzmeye gidelim.
0: Ah, gidemeyiz.
1: Gidebiliriz.
0: Hayır, dönmemiz gerekiyor.
1: Hayır.
0: Laboratuvara dönmemiz lazım.
1: Döneriz ama daha sonra. Hadi.

0: Bu işi ciddiye almam gerekiyor.
1: Biliyorum, biliyorum. Ben de ciddiye alıyorum. Elmadan bir ısırıp benim verip sonra onu geri çekemezsin. Öyle. İnsan erken o elmadan en azından bir iki lokma daha batırdım. Almak ister.
2: Hala hadi, orada tamam halletmemiz ama. Gereken hadi, işler lütfen, varken dinle, senin yüzünden çıktık.
1: Tamam. Geri döneceğiz. Ama elimizdeki elmadan birkaç lokma daha aldıktan sonra. Hadi önce gidip biraz yüzelim hadi. Hadi ama lütfen hadi. Korkuyorum.
0: Ah, Greg. Kapat çeneni, tamam mı? Sadece bir gün.
1: Bir gün daha.
0: Hepsi o kadar.

0: Dikkat et. Dikkat et. Burada eğlenceli şeyler var mıdır acaba?
1: Ne var mıdır?
0: Parti, fiesta.
1: Aa evet.
0: Ne?
1: Toplantı. Sanatçılarla bilim adamları ayda iki kez toplanır. Bugün olduğunu unuttum.
0: Ha, hafıza sorunu kimde varmış tatlım? Merak etme, gönüllülerin bazılarında olur. Umarım birazdan geçer.
1: Ukala şey. Nasıl? Hayal ettiğin gibi mi? Hı? Hı? Pleiades Otel.
2: Teşekkür ederim.
1: Çok hoş öyle değil mi? Merhaba.
3: Doktor Clemens.
1: Doktor Nye.
3: Sizi gördüğüme sevindim. Geldiğiniz için teşekkür ederim.
1: Rica ederim.
3: Eğleniyor musunuz?
1: Evet, Greg'i hatırladınız
3: Doktor
1: mı?
3: Doktor Vito.
1: Evet, ta kendisi.
3: Geçen gün bir tane düşünce görselleştirici aldık. Çok eğlenceli. Hiç ona dediniz mi ayvayı yedik? Evet. Siz de mi söylediniz?
0: Evet.
3: Harika. Herkesin bunu kesinlikle denemesi gerekiyor. Muhteşem. Evet. İkiniz de iyi görünüyorsunuz.
1: Teşekkür ederiz. Siz
3: İyi ki
1: de
3: geldiniz.
1: Öyle.
3: Bununla mı?
1: Evet.
3: Ne olduğunu umursamadan giymiştim. Eğlenmenize bakın çocuklar.
0: Tamam.
1: Teşekkür
3: ederiz. Eğlenceler.
0: Tamam.
1: Düşünebiliyor musun? Görselleştirici almış. Vay. Hatta vay canına. Gerçekten etkilendim.
4: Belki de.
0: Evet.
4: Cehennem.
0: Evet, evet, evet.
4: Tahmin ettiğimiz gibi korkunç bir yer değildir. Bir ne zaman tanrım cehennemde kızgın ateş var dese, aklıma gelen ilk şeyler çılgın bir parti, barbekü, eğlenen insanlar filan oluyor. İyi ama ya cehennemde normal hayat böyleyse, ya cehennemde zaman zaman şeytanın adamlarından biri güzel vakit geçirip çılgınca eğlenen bu insanların yanına gelerek onlara şöyle diyorsa, dinleyin çocuklar, 15 dakikalığına cennet bizi gözleyecek. Lütfen kısa bir süre için acı çekiyormuş gibi davranır mısınız? Bunlar size inanılmazmış gibi gelebilir ama neden doğru olmasın?
3: Seni yalnız yakaladığıma sevindim. Söylemek istediğim bir şey var. Söylentilere göre Isabel'in araştırmasında sorunlar varmış. Bu konuda herhangi bir şey duydun mu acaba?
5: Hayır. Ben o konuda olumlu şeyler düşünüyorum.
3: Hepimiz onun başarısını istiyoruz. Ama itibarı tehlikeye girebilir.
1: Evet, ne dedi? Ne istiyormuş? Sana ne dedi?
5: Herkes senin bu işte başarılı olmanı istiyor.
1: Ciddi misin?
5: Bence herkesin başı.
1: O zaman neden sorar sormaz cevap vermedin bana? Bence saçmalık. İnandığımı mı sanıyorsun? Ben aptal mıyım?
5: Isabel, bence
1: bu insanların bana güldüğünü bilmiyor muyum? Siz neye bakıyorsunuz?
5: Isabel, hey.
1: Kimse bana inanmıyor.
5: Başarılı olmanı istiyorlar.
1: Evet, tabii. Seni de yanlarına çektiler.
5: Evet, tam yanındayım ve sana inanıyorum. Tamam mı? Yaptığın ne varsa hepsine inanıyorum.
1: Gösterdiğin bu sabrı takdir ediyorum Greg. Hadi gidelim buradan.
6: Büyük annem evrenin bir kaplumbağanın sırtında durduğunu söylerdi. Ben de ona, büyük anne, o kaplumbağa nerede duruyor derdim. Bir anda böbürlenir ve o da başka bir kaplumbağanın sırtında. O kaplumbağa da başka bir kaplumbağanın sırtında. Bunların üçü de başka bir kaplumbağanın sırtında duruyor derdi. Evren baştan aşağı kaplumbağalarla doluymuş.
7: Ben olsam yaklaşmazdım. Ne yapacağım?

0: Ha, çok soğukmuş. Bunu beklemiyordum.
1: Şimdiden şikayet ediyorsun.
0: Sorun yok. Sadece biraz soğukmuş.
1: Benim bu konuda tek şansım var. Sadece bir tane. O kibirli, patronluk taslayan, ukala serserileri, beyin kutusuna erişimin her insanın hakkı olduğunu göstereceğim.
0: Şimdi yayınla. Korkmayı bırak. Ortaya çıkar ve insanlar karar versin.
1: Bir an önce beyin kutusuna dönmeliyiz Greg. Tam verilere ihtiyacım var. Döngüyü tamamlamamız lazım.
0: Yeteri kadar veriye sahipsin Isabel. Geri dönmeyi hiçbir şekilde istemiyorum. Lütfen kendinden şüphe etmeyi bırak. Ne düşündüklerini neden bu kadar önemsiyorsun? Yayınla gitsin işte. Harika olduğunu düşünecekler. Düşünmezlerse de?
1: Ya düşünmezlerse?
0: Öyle ya da böyle buradayız. Birlikteyiz. Ruh eşi olduğumuzu söylemiyor muydun?
1: Sahnede seninle konuşmama izin verir misin?
0: Bundan onur duyarım.
2: Sunucumuz Doktor Isabel Clemens, beyin kutusu simülasyonlarına öncülük etti. Bu dünyanın nimetlerini ve güzelliklerini takdir edebilmeleri için kullanıcıların gidebileceği çirkin dünyalar oluşturdu. Doktor Clemens.
1: Hepinize teşekkür ederim. Mutluluk nedir? Mutluluk bir duygu ya da bir yer değildir. Mutluluk sadece zıt kutuplar arasındaki çelişkileri anlayarak hangisinin bize iyi geldiğine karar verdikten sonra kabullendiğimiz zihin halidir. Ama bir şeyin ne olduğunu denemeden bilemeyiz. Lütfen bu deneydeki deneyim Dr. Whittle'la tanışın. Lütfen oturun Dr. Whittle. Beyin kutusuna gönüllü olarak bağlamadan önce her zaman sorular sorarız. Şimdi Dr. Whittle'a aynı soruları soracağım. Böylece yanıtlarını öncekilerle karşılaştırabiliriz. Doktor Whittle, şu anda nasıl hissediyorsunuz?
0: Harikayım ve burada olmaktan mutluyum. Ve bu güzel karşılama için de teşekkür ederim.
1: Doktor Whittle,
0: evet.
1: Kendinizi nasıl hissediyorsunuz?
0: İyiyim. Harikayım. Her açıdan. Gerçekten ilk soru bu mu? Yoksa başlayana kadar saçmalayacak mıyız böyle?
1: Şikayetiniz var mı Doktor Whittle?
0: Hayır. Hayır, kesinlikle yok. Sanki ölmüş ve cennete gitmiş gibi hissediyorum. Tabii ölüm kısmı olmadan.
1: Doktor Whittle.
0: Evet.
1: Bir şikayetiniz var mı?
0: Laboratuvar faren olmak dışında mı? Hayatın her zamanki iniş çıkışları işte. Önemsiz gibi mi davranmalıyım bilmiyorum ama biraz hüsrana uğradım açıkçası. Yani havuz sıcaklığını tam olarak ayarlayamadım. Ve bu açıdan bakınca havuz sıcaklığını kutuplardaymış gibi hissettirmeyecek seviyeye getirmek ne kadar zor olabilir ki?
1: Doktor Whittle, şu anda kendinizi bir şeyden ya da birinden yoksun hissediyor musunuz?

bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Kalenin Belek.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da, paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
3: Sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler Oral-B ile başlar. 1-31 Mayıs tarihleri arasında Oral-B Ayo Çocuk Şarjı Diş Fırçaları 2.799.95 lira Migros bazıları ve Migros uygulamasında. Açev işbirliği ile bir paket al, iki gülüşe katkı sağla. Üstelik bana bak uygulaması ile %50 nakit iade.
4: Migros hepimize iyi gelecek.
5: Burger King'de Mandalorian ve Grogu ile macera dolu bir dünyaya katıl.
6: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Ben Ultra Hacimli, Hacim 1, Kepek 0.
7: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
8: Dondurma gibi değil, dondurma.
9: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
10: Hesap basit, hesap basit.
11: Tehlike çok büyük.
12: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
13: Olamaz mı?
14: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
15: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
16: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
17: Evet.
18: Aman tanrım.
15: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
19: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
20: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
21: Aramaya devam etmelisiniz.
20: Oho! Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
15: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
22: Dr. Whittle? Greg.
23: Hiçbir şeyden yoksun gibi hissetmiyorum kendimi.
22: Dr. Whittle.
23: Evet, Dr. Clemens.
22: Şu anda kendinizi bir şeyden ya da birinden yoksun hissediyor musunuz?
23: Bu kesinlikle aptalca bir soru, evet. Yani dalga geçiyorum, şaka yapıyorum.
22: Lütfen cevap verin ve dürüst olun. Cevabınız böyle olmalı.
23: Tamam. Dürüst olmam gerekiyor. Evet. Evet, eksik bir şey var ama bundan bahsetmek istemiyorum.
22: Pekala. Gördüğünüz gibi bir zamanlar sinirli ve son derece huysuz olan bu adam... ...şimdi içi merakla dolu bir adama dönüştü. Yaşadığı gerçek dünyanın her anına takdirle yaklaşıyor ve tüm nimetlerinden yararlanmak istiyor. Hepinize teşekkür ederim.
24: Tebrikler Isabel, yanıldıklarını gösterdin.
22: Çok teşekkür ederim.
24: Tezini okudum. Onu Doğa ve Bilim dergisine göndereceğim. Umarım kapağa koyarlar. Harika bir tez.
22: Ah Tanrım, ne diyeceğimi bilmiyorum.
24: Sabırlı ol, yakında kariyerinde değişebilir.
22: Oh, ha bunu Greg'e söylemeliyim. Doktor Whittle'ı gören oldu mu acaba?
25: Buyurun. Teşekkür efendim. Ederim.
26: Siz de alırsınız. Affedersiniz,
27: şundan bir tane alabilir miyim?
28: Buyurun. Her zamankinden. Teşekkür ederim.
29: Hitap et.
0: Dur. Özür dilerim. Dur yalnızca biraz konuşacağım.
1: Doktor Kremes, bu fikir nereden çıktı? Temelinde ne yatıyor?
2: Aslında... Tebrikler doktor.
1: Ah, teşekkür ederim, çok naziksiniz.
2: Harika bir sunumdu.
1: Birini bulmam gerekiyor.
0: Hey lütfen bekle. Yalnızca sesini duymak istiyorum. Lütfen. Gerçekten şu anda burada mısın?
3: Evet. Burada seninleyim.
0: Yani gerçek misin?
3: Evet gerçeğim.
0: Isabel'in araştırmasındaki gönüllülerden misin?
3: Adım Emily.
0: Hayır ben...
3: Adım Emily.
0: Kim olduğunu biliyorum ama gerçek dünyada nasıl var olabiliyorsun?
3: Senin kızınım.
0: Biliyorum ama gerçek dünyada gerçek bir kızım olduğunu hiç sanmıyorum.
3: Senin adın Greg Whittle. Bir oğlun ve bir kızın var. Arthur ve Emily. Kafan yerinde olmadığı için düzgün düşünemiyorsun. Çadırına geldim baba.
0: Tamam. Evet, neyin olduğunu anlamak biraz zor. Çünkü bir süre sonra sanki bir oyun oynanıyormuş gibi gelmeye başlıyor.
3: 6 yaşımdayken bir gün beni yatağa yatırırken sana dur dikkat et örgülerimi bozmanı istemiyorum demiştim. Sen de bana hayatım beynine bir şey olmayacak o kafanın içinde iskeletin onu koruyor demiştin. O zaman sana hayır örgülerimden bahsediyorum dedim. Örgülerim beynim değil.
0: Örgülerin. Beynin değil örgülerin.
3: Hatırladın.
0: Evet hatırlıyorum.
1: Ha, lütfen beynim. Durun artık.
24: Çekilin.
1: Lütfen.
24: Çekilin şuradan ne oluyor? Çekilin dedim size.
0: Doktor Clemens beyin kutusundaki dünyada yaşananlara bağlı kalmamın yan etki olduğunu söylüyor. Yani yeterli miktarda mavi kristal kullanmadan döndüğüm için bütün bu...
3: Bir gün gelecek. İki dünya arasında seçim yapmak zorunda kalacaksın. Ve belki bir şekilde ikisi de sana gerçek gelir. Kim bilir? O yüzden lütfen sadece senin için en iyi olanı yap.
1: Greg! Çekilin. Beni rahat bırakın.
0: Isabel!
1: Beni rahat bırakın.
0: Isabel!
1: Greg! Greg!
0: Isabel!
1: Greg!
13: Olamaz.
0: Gördün mü? Güçleri kullandım.
13: Ama bu imkansız. Burada işe yaramaması lazım. Greg bu çok kötü. Laboratuvara dönmeliyiz. Daha fazla mavi kristal lazım.
0: Ben dönelim ki. Berbat bir fikir.
13: Sadece 8 tane aldık.
0: Hani doz işi teorideydi. Tahminen demiştin.
13: Galiba bazı detaylar konusunda yanılmışım.
0: Hayır. Bana her şeyi açıklamalısın.
13: Bildiğim tek şey bu. Beyin kutusu hücreleri kafamızın içine girmiş olmalı. Bağlantımız kesilmiş olsa da simülasyonun parçalarını yanımızla birlikte getiriyoruz.
0: Anladım. Peki nasıl düzelteceğiz?
13: 10'ar tane mavi kristal alarak yank işlemi başla.
0: Burada kristal yok mu?
13: Burada yok. Dönmemiz gerekiyor. Sadece orada üretebiliyorlar.
17: Doktor bir sorunumuz var. Ana beyin gaması düşük.
13: Liyan hemen gidiyoruz.
17: Size ancak birkaç saniye içinde gönderebilirim.
13: Hazır mısın?
17: Doktor göreviniz ve araştırman olacak.
13: Kapa çeneni de bas şu düğmeye artık. Boşa sonra.

0: Bebeğim, döndük bebeğim. Kalk hadi, gidip Kendo'yu bulalım. Kendo burada mı?
1: Buraya giremezsiniz.
0: Kapa çeneni. Pekala sahte serseriler. Kendo nerede? 20 mavi lazım.
2: Kimse de mavi yok.
0: Kendo da var. Nerede o? Nerede dedim.
3: Sakin olun.
0: Baştan başlayalım. Kendo nerede? Nerede dedim.
3: Hey! Sen nasıl oluyor da hayattasın? Hey Björn!
4: Hemen güvenliği çağır.
5: Tamam, çağırıyorum.
3: Pencereden düştüğünü gördüm. Aşağı atlamıştı. Sen de gördün değil mi? Sen de ortaydın. Pencereden aşağı atlamıştı. Björn bana bak.
5: Polis,
3: bana bak.
5: Polis çağırmamı ister misin?
3: Ben sakinim.
5: Polis çağırayım.
3: Sakın öyle bir şey yapma.
5: Polis çağırayım.
3: Ne oluyor burada ha? Bana kamera şakası falan
5: geri
3: mı?
0: Tamam geçti.
3: Sakın öyle bir şey yapmayın.
0: Hayır. Buradan. Tamam yeter artık. Yürü. Yürü. Ne duruyorsun? Kendoyu buldum.
3: Björn yaşa. Patronum yaşa.
0: Ah Tanrım. O bir osseki. Onu yeniden başlattılar. Yürü hadi.
3: Kendo, Doktor Henry'de mi?
0: Hayır, arabamız orada.
3: Sahte, sahte, sahte.
0: Merhaba güzel şeyler. Elinde Tabasco olan var mı?
6: Tabasco mu? Aklını mı kaçırdın sen?
0: Biber gazı, kötü adamlar için.
6: Çürük dişlerini dökmeden defol buradan. Şuna diş fırçası verin.
0: Evet, dişlerim çürük ama 20 papelim var. Tosla bakalım. Kimde var? Sahte, sahte, sahte, sahte. Gerçek.
6: Merhaba tatlım. İki kişi tek kişi fiyatına.
0: Merhaba. Eğlenecek havada mısın?
7: Rezil yere o yüzden geldim.
0: Pekala.
7: Pekala.
0: Ne istiyorsun?
7: Bilirsin, biraz ondan, biraz bundan.
0: O zaman ruj süreyim.
7: Harika. Lanet olsun.
0: Bundan yanlış gördüm. Hayır, hemen cüzdanı al. Evet, maviler, biz geliyoruz. Bak ne buldum. Evet, işte bu kadar. Bekle dünya, biz geliyoruz.
3: Sana felsefi bir sorum var. Kendo gerçek. Yani
0: Kendo evet, gerçekse... Evet gerçek ama burada ölürse diğer tarafta ölmez. Öyle bakmayı kes, ona bir şey yapmayacağım.
8: Dr. Clemens.
0: Kendo, bize mavi kristal lazım. Açıklayacak vaktim yok. Diğer tarafta işler sarpa sardı.
8: Tamam.
0: Hemen kristalleri getir.
8: Tamam, hemen getiririm.
0: Getir o zaman, hemen.
8: Tamam, zaten yanımdalar.
3: Lanet olsun Dr. Clemens. Ne yapıyorsun? Hey, hey.
0: Silahını uzandığını sandım ama gerçekten de yanındaymış. Üzgünüm Kendo.
3: Üzgün müsün? Sürekli bir şeyler uyduruyormuşsun gibi gelmeye başladı artık.
0: Bir şey yok. Belki biraz karnı ağrır ama sağlığı yerinde.
6: Yukarıda olabilir.
0: Hadi.
3: Gidelim.
0: Oh. Bu taraftan.
3: Bu sahte. Bu sahte. Bu da sahte. Daha hızlı koşamaz mısın?
0: Bütün hızım bu.
3: Mavileri burada alsak olmaz mı?
0: Maviler burundan almak için o alete ulaşmamız lazım. Ha.
3: Neden insanları vurmadan önce aldın?
0: Ne çok vır.
3: Çabuk çabuk. Ya. Çabuk ol acele. Hadi.
9: Tamam tamam.
6: Bir telefon geldi. Eski iş yerinin orada dilencilik yapıyormuş. Lütfen benimle gel. Sana ihtiyacım var.

0: Adam başı 10 tane. Yeteri kadar yok. Ha, bu kadarı peki, bize yetmez.
1: Eller havada, dışarı çıkın.
0: Ne? İşimiz bitti. Aman Tanrım, aman Tanrım.
2: Bu ne anlama geliyor? Tamam da bu ne anlama geliyor?
0: İşimiz bitti. Birimiz eve dönecek, diğerimiz burada sıkışıp kalacak.
2: Hayır, hayır, hayır.
0: Bizi hapse tıkacaklar ve müebbet hapis alacağız.
2: Hayır, hayır, hayır, dinle beni. Gitmek zorundayım. Tamam mı? Burada asla kalamam.
0: Merak etme, sorun yok. Her şey yolunda, tamam.
1: Ağacın arkasında olduğunuzu görüyoruz.
2: İyi olacaksın, tamam mı? Gerçekten. Tamam. Tamam, gidiyorum. Belki bölüşebiliriz.
0: İşe yaramaz, git hadi. Ne bekliyorsun, git.
2: Bak, bir fikrim var. Beni öldürsene. Evet, evet, dinle. Bak, şunu al. Ve kafamı parçala. Döndüğünde orada buluşuruz. Dedin.
0: Saçmalama. Ha, böyle bir şey yapmam. Ya işe yaramazsa?
2: Peki ya Kendall?
0: Ne bileyim. Belki de gerçekten öldürdüm. Artık neye inanacağımı bilmiyorum. Ah, lanet olsun.
2: Etrafımızı soruyorlar.
3: Oradakiler, hemen aşağı inin. Sizi vurmak istemiyoruz.
0: Sonunda gerçekten ayvayı yedik,
2: evet, ayvayı yedik.
4: Burada bekleyeceğim. Senin için geldim.
5: Teşekkür ederim.
0: Hayır. Olamaz. Bu çok korkunç. Tek kelimeyle kabus bu. Ve benim hatam. Bunu ben yarattım. Bu saçmalık benim eserim. Benim suçum.

0: Bir o kadar da güzel. Ciddiyim. Bana bak, eğer polisler bizi kovalasa da kaçsak da sonuçta herkes kendi rolünü oynuyor, öyle değil mi? Nasıl biteceğini bilmiyoruz. Yani bir dakika önce paten yapıp gülüyorduk, hatırladın mı? Bir dakika sonra sandviçe paramız yetmedi ve bir dakika sonrasını da bilemezsin. Oluşturduğun dünyada sevdiğim özellik işte bu. Ne olacağını bilmiyorsun. Evet, bu berbat bir şey. Ama bir o kadar da güzel. Ve ben hiçbir yere gitmiyorum. Burada kalıyorum.
1: Baba! Baba! Baba!
2: Dikkatli olun. Geri çekil.
1: Hayır, durun.
2: Arabaya bin.
1: Durun.

0: 시켰네.
1: Çok güzelmiş.

0: bırakalım sahte serseriler. Gelin de alın.
1: Hemen yere yat. Ellerini göreyim. Sana ellerini göreyim dedim.

0: İşte bu Google Gemini.
1: Akşam çok şık olmalıyım.
0: Gemini beni göz alıcı bir kıyafetle göster. Daha şaşalı bir şey lazım. Coşsak mı? Beni az solist gibi göster.
1: Oo, mükemmel.
0: Olaysın Gemini.
2: Hadi biraz da ekşi elmayı abartalım. Tatması olay, aurası yüksek, moodu başka, ritmi şekil. Ekşi sende bir tarz. Dimes ekşi elma. Sen de otur, bir ekşi elma iç.
3: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra Hacimli, hacim 1, kepek 0.
5: 23-29 Mayıs arasında BİM'de Şafak pudra şekeri 26 lira 50 kuruş yerine 21 lira. Efsane yerli pilavlık pirinç 147 lira 50 kuruş yerine 132 lira 50 kuruş.
6: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
7: Burası

0: Compeed sürtünme önleyici stikle ayağındaki kabarcık oluşumunu önle. Compeed'le gün senin.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kırdık. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
3: kurdu. Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
4: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
5: Tehlike çok büyük.
6: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
7: Olamaz mı?
6: 10 dakika içinde.
4: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
8: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
7: Bu gerçekten dehşet verici.
5: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Bingo sıvı bulaşık deterjanı 149 lira.
4: Sadece duruladım.
5: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
6: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
7: Bravo valla.
8: Sen de sadece Duru'la.
9: Sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler Oral-B ile başlar. 1-31 Mayıs tarihleri arasında Oral-B Ayo Çocuk Şarjlı Diş Fırçaları 2799 lira 95 kuruşa, Migros bazıları ve Migros uygulamasında. Açev işbirliği ile bir paket al, iki gülüşe katkı sağla. Üstelik bana bak uygulaması ile %50 nakit iade.
10: Migros hepimize iyi gelecek.
11: Flo'da bayram coşkusu başladı. Bu bayram hem size hem de tüm aileye bayram ettirecek fiyatlar. İkinci ürüne %30 indirim fırsatıyla Flo'da sizi bekliyor. Siz de Flo'ya gelin, sevdiklerinizi mutlu edin.
12: Ebru için yenilendi Akbank Mobil.
13: Evi aldıktan tamiri, montajı Akbank Mobil çözdü bile.
12: Ebru ile Ebru olur Akbank Mobil. Ustanı bile anında bulabil. Evinle ilgili her şeyi çözebil.
13: Harikaymış ya.
14: Daha neler var?
12: Vergini öde, evin değerini görebil. Daha kolay oldu Akbank Mobil.
15: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol.
12: Mobilin bankası Akbank.
16: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
17: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
18: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
17: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
19: Sağlam bankacılık.
20: Yakıt alacağız, yine yandık.
21: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.
22: Kredi.

Güvenli Liman Rehabilitasyon Merkezi. Bugün Greg'in ilk günü. Hoş geldin Greg. Burada yaşadığın şeylerden dolayı damgalanmazsın. Bu gezegendeki her insan mutluluğu kovalama fikrini anlayışla karşılar. Burası açık bir ortam. İstediğin her şeyi söyleyebilirsin. Dinlemek için buradayız.

0: Geciktiğim için özür dilerim. Bu çiçekleri yol kenarında gördüm ve ne bileyim güzel göründüklerini düşündüm.
1: Geç kalmadın baba. Buradasın.

Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
1: Break. Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
2: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
3: Sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler Oral-B ile başlar. 1-31 Mayıs tarihleri arasında Oral-B Ayo Çocuk Şarjı Diş Fırçaları 2.799.95 TL Migros bazıları ve Migros uygulamasında. Açev işbirliği ile bir paket al, iki gülüşe katkı sağla. Üstelik bana bak uygulaması ile %50 nakit iade. Migros.
4: Tüy almadın 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra hacimli. Hacim 1, kepek 0.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
0: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.
2: Sağlam bankacılık.
3: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen kırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
4: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
5: Food is forbidden.
6: Kalp damar ilaçları da var.
7: Meyve yasak, komple yasak.
4: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
8: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
9: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
8: Bir fırsat.
4: Tozlu Servet 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Özel ekipler yollarda hız yapan genç sürücüleri yakalamak için operasyon düzenliyor.
1: Ve araç hızlanıyor. 103 kilometre, 108 kilometre. Kimliğinizi görebilir miyim?
0: Ve poz verenler. Herkes bundan hoşlanmaz.
2: Sağdan gelen önceliklidir. Dikkat, sağdan gelen öncelikli.
0: Ama onların sayesinde yollarımız daha güvenli.
2: Polis kontrolü.
1: Onu bu yüzden durdurduk.
3: Burada bir suç işleniyor.
1: Beni duyabiliyor musunuz?

0: A20 otoyolu. Cumartesi sabah ve kıdemli müfettiş Ricky ile polis memuru Emily görevde.
1: Yarınki programın ne?
2: Yarın babamın doğum günü.
1: Kimin?
2: Babamın.
1: Aa.
0: Emily ve Ricky bir yıldır otoyol polisiyle birlikte çalışıyor. Tecrübeli memurların gözünden çok az şey kaçar.
1: Hop, hop, hop.
0: Öyle gösterişli bir araba bile değil bu.
1: Arabanın önü çok temiz ve plaka alışılmadık derecede alçağa monte edilmiş. Bu da hemen göze çarpıyor. Muhtemelen yönetmeliklere uygun değil çünkü yerden 20 santimetreden az yüksekte. Ayrıca fabrika çıkışı olmayan ön ve arka rüzgarlıkları var. Araba ayrıca alçaltılmış. Bu yüzden ilk bakışta bazı teknik değişiklikler yapıldığı anlaşılıyor. Kesinlikle daha yakından bakmaya değer.
0: Görevliler arabanın yanından geçerek onu en yakın araba parkına yönlendiriyor.
1: Günaydın, merhaba. Bu rutin bir trafik kontrolü. Ehliyet, ruhsat lütfen.
3: Evet.
1: Teşekkür ederim. Araban trafikte gerçekten göze çarpıyordu. İlk fark ettiğim şey plakanın çok alçakta olduğu. Bana çok alçak göründü. Ön camdaki çıkarmayı da pek beğenmedim.
0: Arabada bir dizi değişiklik yapılmış. Ancak parçalar orijinal değil. Her şey onaylanıp araç ruhsatına işlenirse sorun olmaz. İşlenmezse modifikasyonlar geçersiz sayılır.
1: Ne tür fren balataları kullanıyorsunuz?
3: Onaylı Amerikan balataları. Arkadaki etiketi çıkarmam gerekti, yoksa sığmazlardı.
1: Düzgün çalışıyorlar mı?
3: Evet.
1: Kırmızılar genellikle başlamadan biraz ısıya ihtiyaç duyar.
3: Hayır. ECR90 onayları.
1: Öyle mi? Amerikalı balata üreticisi çeşitli renklerde fren balataları sunuyor. Her birinin farklı bir özelliği var. Örneğin kırmızı olanlar siyah olanlardan farklı bir fren etkisi sağlar. Sonra mavi ve mor balatalar var. Bunlar halka açık yollarda kullanıma onaylanmamış. Bu yüzden düzgün çalışıp çalışmadığını sordum. Şahsen ben sadece siyah ve yeşil olanlarla tecrübeliyim. Bunlar kırmızı, o yüzden farklı hissettireceklerini sandım.
3: Hayır. ECR90 onayı nedeniyle balatalar fren performansı açısından orijinalden yalnızca %5 oranında farklılık gösterebilir.
1: Tamam. Ara parçaların evrağı hala sende mi?
0: Ara parçalar lastikleri dışa doğru iterek arabanın daha geniş görünmesini sağlar.
1: Burada ara parçanın takılması dengeyi azaltmış. Yani jant, araç ruhsatında belirtilen kombinasyondan daha dışarıda. Ama bunun için başka bir onay belgesi olduğunu görebiliyorum. Değil mi?
3: Kesinlikle. Ara parçalar...
1: Parça belgesi mi? Bunun için de bir modifikasyon onayı var mı?
3: Dediğim gibi şu anda bununla ilgili olarak DEKRA ile temas halindeyim. Parçaları taktım ve
1: evet.
3: TL'deki DEKRA'ya evet. Gittim. Hiçbir müfettişin bunu yapamayacağını söylediler. Ve bunun yerine fotoğraf göndermemi
1: evet.
3: istediler. Ben de gönderdim. Şimdi onları tekrar çıkarmak için oraya geri gidiyorum.
1: Parçaları ne zaman taktın?
3: 2 hafta önce taktım.
1: Yani şimdi 2 hafta sonra mı Kiel'deki Dekra'dan dönüyorsun?
3: Araba özel bir parktaydı. Kiel'e gittim. Orada park ettim. Fotoğrafları çektim ve şimdi de parçaları sökmek üzere Segeberg'e geri dönüyorum.
1: Hı hı, hı. Tamam. Şimdilik sözüne güveniyorum.
0: Geçerli bir sertifikası olmadan tamircinin aracı daha fazla sürmesine izin verilmeyecek.
3: Bu araba her zaman çocukluk hayalim olmuştur. Önceki sahibi zaten alçaltmış ve benzeri şeyler yapmıştı. Yani bilmiyorum, oynaması eğlenceli. Herkes arabayı orijinal halinde tutabilir ama bence kişisel bir dokunuş eklemek güzel olur. Ben de onu yaptım.
1: Kaputu açabilir misin lütfen?
0: Ricky tam bir uzman. Genç yaşlarından beri eski araçları ayarlıyor ve tutkusunu mesleğe dönüştürmüş.
1: Normalde burada bir hava filtresi kutusu, yani hava filtresinin yuvası olurdu. Buradaysa yerine açık hava filtresi takılmış. İlk olarak sesi daha iyi yapması amaçlanmış. Bazı insanlar ayrıca hava akışının normalde yavaşlayacağı yerlerde Direnç azaldığı için performansın hafifçe iyileştiğine inanıyor. Ancak gerçekte egzoz manifoldu ve hava filtresi oldukça yakın konumlandırılmıştır. Bu motorun hava filtresinden normalden daha sıcak hava çekeceği anlamına gelir ki bu da yanma için ideal değildir. Bu durumda aslına bakarsanız performansı düşürür. Ayrıca onay kanıtı olmadan buna izin verilmez.
0: Hava filtresi kutusu yok ve takılı ara parçalar için modifikasyon onay sertifikası da eksik. Göze çarpan arka rüzgarlıklarda sorun olabilir.
1: Arka rüzgarlık için belgen var mı?
3: Evet var.
1: Orada mı?
3: Evet.
1: Tamam.
0: Evrak işleri her şeyi netleştirmeli.
3: Takmadan önce Dekra müfettişiyle her şeyi gözden geçirdim. Bir baktı ve düzgün şekilde sabitlendiği sürece onaylayacağını söyledi.
0: Hava filtresi kutusu yok ve takılı ara parçalar için modifikasyon onay sertifikası da eksik. Göze çarpan arka rüzgarlıklarda sorun olabilir.
1: Arka rüzgarlık için belgen var mı?
3: Evet var.
1: Orada mı?
3: Evet.
1: Tamam.
0: Evrak işleri her şeyi netleştirmeli.

0: Yapabileceği bir yere gidersen ve resmi onay almadan ayrılırsan artık acil bildirim süresi içinde değilsindir. Adamla konuştum ama her şeyi kaydettirmek için 8 yıla daha ihtiyacım var. Ama üzerinde çalışıyorum diyemezsin. İşler böyle yürümüyor. Bu sadece bir malzeme sertifikası. Şu anda sana inanmıyorum.
1: Görünüşe göre ayarlayıcı hemen kelimesini atlamış. Ricky bile bunu anlamakta zorlanıyor. Sürücü çok sevdiği arabasını otoparkta bırakmak zorunda mı kalacak? Heilbronn. Şehrin kenar mahallesindeki bir belediye istasyonu. B trafik ekibi üyeleri operasyona hazırlanıyor. Aralarında kıdemli polis memuru Richard da var. Bugün meslektaşları muhtemel şüpheli araçları kenara çekiyor. Ardından araçlar tesiste ayrıntılı bir şekilde incelenecek.
2: Burada araçları sakin ve sessiz bir ortamda kontrol edip inceleyebiliriz.
1: 46 yaşındaki kıdemli polis memurunun çocukluğundan beri arabalara ve motosikletlere büyük ilgisi var. Günün ilk müşterisini meslektaşları bahçeye alıyor. Özel geçmişi olan bir araba.
2: Merhaba. Weinsberg polisi. Ehliyet lütfen. Belgeleri zaten aldılar mı? Tamam. O zaman direksiyonu tamamen sola çevirebilir misin? Tamamen. Evet, böyle. Sonra motoru durdurun. Pekala. Sonra ön kaputu hızla açın. O zaman lütfen öne gelip kaputu açar mısın?
3: Ben kaputun nasıl açıldığını bilmiyorum.
2: O bilebilir.
4: Ben de bilmiyorum.
2: Sen de mi bilmiyorsun? Araç kime ait?
3: Benim ama... Yani nasıl açıldığını bilmiyorum.
2: Bu aslında ara sıra olur. Eski araçlarda pek olmaz ama yenilerde daha sık görülür. Çoğu zaman sürücü kaputu daha önce hiç açmamış oluyor. Araç bakıma gidiyor ama iş kaputu açıp sıvıları tamamlamaya gelince... Evet, o zaman sürücü nereden başlayacağını bilemiyor doğrusu.
1: Neyse ki memur yardım edebiliyor. Çünkü kaputun altından buhar çıkıyor gibi.
2: Meslektaşlarımız aracı trafikte fark etti çünkü hızlanırken yoğun siyah duman çıkarıyordu. Tamam, kısaca açıklamak gerekirse. Şimdi inceleme yapacağız. Aracı inceleyecek, durumunu değerlendirecek ve herhangi bir teknik değişiklik olup olmadığını kontrol edeceğiz. Bu konuda bize herhangi
3: bir fikrim yok. Bu arabayı çok uzun zamandır kullanmıyorum.
2: Bayiden mi satın aldın?
3: Hayır, internetteki bir adamdan aldım.
2: Tamam. Tamam, evet orada. Motor bloğu. Orada bazı değişiklikler yapılmış olabilir. Farklı bir ara soğutucu takılı, orijinal değil. Turbo şarjör ıslık çalıyor. Bu da dizel partikül filtresinin muhtemelen eksik olduğunu gösteriyor.
1: Tecrübeli memur nedense arabayı tuhaf bir şekilde tanıdık buluyor.
3: Sadece güzel göründüğü için aldım. Tek bildiğim bu.
1: Bu güzel araba kıdemli polis memuru Pridiger'in aklına takılmış gibi görünüyor.
2: Bu arabayı biliyoruz. Daha önce birçok kez görmüştük. Evet, gördük.
1: Bu kesinlikle eski bir tanıdık. İçine bir göz atmak konuyu kesinlikle aydınlatacak. Wiesbaden'de cumartesi akşamı. Bu hafta sonu yıllık şehir festivali düzenleniyor. Argus görev gücü lideri Florian'ın ve kıdemli müfettiş Stefan'ın bugün kulaklarını dört açması gerekiyor.
5: Dur bir dakika.
1: Siyah bir araba diğer araçları yüksek sesle yol açarak geçiyor.
5: Ölçelim mi?
6: Benim için hava
5: o
6: hoş.
5: O zaman bakalım.
6: Burada mı yapalım?
5: Hayır. Hadi.
6: Stop. Durun lütfen. İyi akşamlar. Lütfen şuraya çekin.

0: Sağa dönün. Bir sonraki sağ.
1: Sorun şu ki festival nedeniyle bu gece gürültü seviyesini ölçmek çok zor olabilir.

Eylem ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Uyandıralım. Üstün Lezzet Ödüllü Golf Marşımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil, dondurma.
1: Bol bol taptaze malzemeleri ve %100 mozzarella'sıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi yepyeni soslu pizzalar tanıtımı özel 195 TL. Lezzetini seç, fırsatı kaçırma. Terra Pizza. Gel beraber olsun.
2: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iade. Bankam Tombank
3: kartıma bil. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle salıdan perşembeye 21.30'da D-Max'te.
4: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
5: Evet.
6: Aman tanrım.
3: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Merhaba polis.
1: İyi akşamlar.
0: Trafik kontrolü yapıyoruz. Görmek istediğim belgeler. Kesinlikle. Kimliğiniz gerekmiyor ama ehliyet ve ruhsat lütfen. Egzoz sistemini değiştirdiniz mi peki?
2: Hayır, bunu böyle satın aldım.
0: Öyle mi satın aldınız?
1: Rüzgarlıklar listede var mı?
2: Evet.
0: Peki oradaki LED aydınlatma nedir?
2: Bu sadece şarj kablosu.
0: Tamam. Vites kolunun etrafına dolanmış olması seni rahatsız etmiyor mu?
2: Otomatik vites bu.
0: Anlıyorum. Fark etmemiştim. Tamam, meslekleşim herhangi bir teknik değişiklik için ruhsatı kontrol edecek ve buradakilerle karşılaştıracak. Egzoz sistemine de bir bakacak. Eğer her şey tamamsa yola devam edebilirsin.
3: Stefan sürücünün belgelerini kontrol ediyor. Arabasına daha kaslı bir görünüm kazandırmak için rüzgarlık da taktırmış.
1: Evet, rüzgarlıklar kaydedilmiş. Ama değişik bir lastik ve jant boyutu için. Bu yüzden de bu kombinasyon için bir onay belgesi olup olmadığını kontrol etmemiz gerekiyor.
3: Denge ne kadar az olursa tekerlek çamurluğunun içinde o kadar dışarıda durur. İz genişliğini artırır bu. Buna izin verilir ama onay ve tescil gerekir.
0: Kırmızı bir kağıt olması gerekiyor. İşte orada. Onu görebiliyorum. Evet.
2: Bakmak ister misiniz?
1: Evet. Tamam. Bu ara parça için mi yoksa başka bir
2: bu
1: şey için mi?
2: Bu alaşım jantlı olan.
1: Hayır, bu ön rüzgarlık için.
2: Ön rüzgarlık için mi?
1: Evet. Sadece ön rüzgarlık için. Bakayım, bir kontrol edeyim.
2: Sanırım evde gördüm. Vardı. Jantların türünü ve şeklini gösteren muhtemelen 4 veya 5 adet kağıt vardı. Kesinlikle buradaydı. Buralarda bir yerde olmalı.
1: Hayır, ara parça için değil bu.
2: O halde evde olmalı. Bu kağıdın bende olduğunu biliyorum. Jantların ne olduğu, ne kadar yüksek olduğu ve hangi onaylara sahip olduğu bile yazıyordu.
3: Bu doğru olabilir ama ara parçalar ilk bakışta iyi görünse bile evdeki belgeler memurların hiçbir işine yaramıyor.
1: Hiç yıpranma izi yok.
0: Tamam.
1: Sadece onay...
0: Jantların?
1: Jantlar, evet. Jantların bu ara parçalarla kullanımı için onaya dair bir kanıt yok.
0: Bakalım ne kadar gürültülü. Kayıtlı olan neydi?
1: 42'de 80.
0: Good. Sanırım buna uymayacak. Çünkü kaynak izini şimdiden görebiliyorum. Arka susturucunun üstünde kaynak izleri var. Ne kadar gürültü olduğunu anlamak için ses seviyesi ölçümü yapacağız. Evet, bu caddeye doğru süreceğiz. Şurayı biliyor musun? Yolun sonunda dümdüz karşıya açık bir alana süreceğiz. Sadece biz olacağız. Çünkü sesinin yankılanmasını ve benzeri şeyleri önlemek için bazı önlemler almamız gerekiyor.
3: Gürültü seviyesi ölçümü için çevrenin olabildiğince sessiz olması gerektiğinden görevliler sürücüyü yakındaki bir polis otoparkına götürüyor.
0: Bize arabayı böyle satın aldığını söyledi. Yani bu bir bahane olabilir. Bunu her gün 1000 kere duyuyoruz. Nihayetinde aracın durumu şoförün sorumluluğundadır. Öyle değil mi Crowley?
3: Otopark şehir festivalinin gürültüsünden uzakta yer alıyor. Geçerli bir gürültü seviyesi ölçümü yapmaya yetecek kadar sessiz olmalı. Memurlar her zaman gerekli ekipmanı yanlarında taşır.
0: Kalibre edilmiş bir gürültü ölçerimiz var ve ölçümleri 50 santimetre mesafeden ve 45 derecelik açıdan her yöne alabiliyoruz. Bu bölgedeyiz çünkü sesin yankılanmasına neden olabilecek duvar veya araba olmamalı. Diğer gürültü kaynaklarının ölçümü etkilememesi için sakin bir anı beklememiz gerekiyor. Biz uzman müfettiş değiliz, bu sadece bir değerlendirme. Bay Turun için tüm ölçüm protokollerine uymadığı iddiasıyla bir avukata danışma ve itiraz etme hakkı var. Sadece bir mühendis ya da uzman müfettiş belirleyebiliyor bunu. Bu durumda haklı olur. Bu işler böyle. Çok gürültülü olursa bir uzman müfettiş kontrol edene kadar arabayı bağlarız.
2: Tüve göre çok da gürültülü değildi. Ama dışarıda duyduğunuz gibi arabada duyulmuyor. Nadiren hız yaparım. O yüzden pek fark etmiyorum. Fazla duymuyorum. Arabada dışarıya göre daha az duyuluyor. Göreceğiz.
3: İzin verilen gürültü seviyesi 4200 bölü 80 desibeldir.
1: 42'ye ulaştığında orada tut.
3: Şimdi karar anı. Eğer 80 desibelli kayıtlı gürültü seviyesine uymazsa araba bağlanacak. Şimdi geri dönüyoruz. Burada kıdemli müfettiş Ricky ve polis memuru Emily bazı kayıtlı olmayan modifikasyonları olan bir arabayı kenara çekmişti. Görünüşe göre bunları resmi bir uzman görmüş ve şifahi olarak onaylamış.
4: Bu konuda sana inanmıyorum. Ya Dekra müfettişi onaylamayacağını söyledi ya da Dekra müfettişiyle konuşmadın.
5: Gerçekten Dekra müfettişiyle konuşmadın.
4: Sadece malzeme sertifikasıyla bu boyutta bir arka rüzgarlık takmak mümkün değil maalesef.
5: Dekra görevlisi nasıl kurmayı planladığımı sordu. Kör perçin ve ardından cıvata kullanabileceğimi ya da sadece perçin kullanabileceğimi söyledim. İyice sağlam oldu ve sadece yapıştırılmadığı sürece sorun olmayacağını söyledi.
4: Arabanız bu rüzgarlık olmadan neredeyse saatte 200 kilometre hız yapabiliyor. Bununla muhtemelen biraz daha az. Bu rüzgarlık neredeyse NASCAR boyutlarında. Dolayısıyla birinin bunu çok az etkisi olduğunu ve sertifika ya da aerodinamik teste ihtiyacımız olmadığını söylemesi, bugünlerde kimsenin böyle bir risk alacağını sanmıyorum. Yani bu beyanatı bence doğru değil. Onay almadan bagaj kapağına bu kadar büyük bir rüzgarlık takmak çok riskli. Mesele düşmesi değil. Yüksek hızlarda aracın dengesini ciddi şekilde etkileyebilir ve araba sanki havada uçuyormuş gibi hissedebilir. Ayrıca hiçbir onay belgesi olmadan takılan amortisör modifikasyonları ve arka parçalarla birleşince araç yüksek hızlarda tamamen kontrol edilemez hale gelebilirdi.
3: Ricky 14 yıldır otoyol polisinde görev yapıyor ve bir ayarlama uzmanı.
4: İşte burada. Orada düzgün göremiyorsundur eminim. Neredeyse ön camın yarısını kapatıyorsun. 0.1 metrekare üzeri her şey için parça belgesi gerek.
5: Bunu bilmiyordum.
4: 0.1 metrekare. Bunun 0.2 metrekareden fazla olduğunu tahmin ediyorum. Bu yasak.
5: Bu şeylerden bazıları aslında benim için yeni. Mesela rüzgarlığın üzerindeki aerodinamik şey. Tamamen tüm müfettişinin söylediğine güvendim. Yani Dekra görevlisine. Etikete gelince işte o aptalcaydı sadece. Bu fazla geldi.
3: En azından sürücü bu kusuru hemen düzeltebilir. Böylece 90 euro cezadan kurtulmuş olur.
5: Lütfen yırtma. Önemsiz bir çöp.
3: Emily görevde olduğu kısa süre içinde birkaç ayarlanmış aracı inceledi.
6: Arabamı olduğu gibi seviyorum ve onu değiştirmek istemiyorum. Ama gençlerin arabalarıyla oynamayı ve daha havalı görünmelerini istemelerini anlıyorum. Bu onlara eğlenceli de geliyor.
3: Havalı görünmek güzeldir ama lütfen yasalara uyun.
4: Bak, burada muayene raporu yazıyor ama aslında size bir bildirim ve benim için bir güvenceden başka bir şey değil. Kiel'deki kayıt bürosuna yazmam gerekiyor ve onlar sizinle iletişime geçecek. O zamana kadar burada yazıldığı gibi yalnızca yeni bir ruhsat almak için aracı kullanabilirsiniz. Parçaları çıkarmak, yenilerini takmak veya bir müfettişe ya da kayıt bürosuna gitmek için bir yere gitmeniz gerektiği anlamına gelir bu. Gidebileceğiniz yerler sadece bunlardır. Ayrıca bu durumda olduğu sürece yalnızca saatte 80 kilometre hızla gidebilirsiniz. İyi yolculuklar ve iyi hafta sonları.
5: Pekala, çok teşekkür ederim.
4: Kendine iyi bak.
5: Siz de, hoşça kalın. Evet, rüzgarlık can sıkıcı çünkü delik açıp perçinlemem gerekti. Ama geri kalanı sadece küçük şeyler. Sorun değil. Yaşayıp öğreniyorsun işte.
4: Kullanılan perçinler yeni takılmamıştı. Bir süredir oradaydı. Bu sadece bir bahaneydi ama haklıydı. Herkes kendini savunma ve avukatına danışma hakkına sahip. Ve bu o hakkını kullandı. Bu da sorun değil. Herkes bir şekilde başını beladan kurtarmaya çalışır. Bu tamamen anlaşılır bir durum. Kesinlikle anlıyorum.
3: Genellikle tüm kusurlar birlikte not edilir. Biraz şanslıysa arabanın sürücüsü sadece 120 euro para cezası ve ehliyetine bir ceza puanıyla kurtulur. Hebron'daki kıdemli polis memuru Richard tesadüfen eski bir tanıdığıyla karşılaştı. İçeriye baktıktan sonra memur bu arabayı daha önce nerede gördüğünü tam olarak anladı.
5: Bu arabayı biliyoruz. Hız ölçümü için kullanılan eski bir polis aracı bu.
3: Temelde araç taraf değiştirdi. Eskiden hız ölçen bir polis aracı şimdi kontrole tabi tutuluyor.
5: Araç tamamen orijinal durumdaydı. Tüm polis ölçüm ekipmanları takılıydı. Daha sonra bunlar söküldü ve araç satıldı. Evet, elden çıkarıldı. Bu o araç. Kesinlikle bundan eminim.
3: Ancak o zamandan bu zamana eski polis aracına ilişkin birçok çalışma yapıldı. Burada net bir sonuca varmak için çok fazla bilgi var. Şoför az Almanca biliyor ama çoğunlukla Rumence konuşuyor. Şans eseri Romanya'da doğmuş. Dolayısıyla iletişim sorunları yaşanması pek mümkün değil.
5: Gelecek hafta TÜV'e götürebiliriz. Orada aracın tam olarak ne sorunu olduğunu öğrenebiliriz. Önce aracının gelecek haftaya kadar kalacağı Weinsberg'deki istasyona bizimle gelmen gerekecek. Sonra randevu alacağız. Bize geleceksin ve birlikte TÜV'e gideceğiz. Ona genel olarak aracın teknik olarak değiştirildiğini, buna uygun şekilde muayene edilmesi gerektiğini ve önümüzdeki hafta tekrar TÜV'e götürülmeden önce şimdilik bağlanacağını söyledim. Gerçekte nelerin değiştirildiğini ve kusurların nerede olduğunu bildiğimizde suçun tam niteliğini belirleyebiliriz. Araç daha sonra test tamburu dinamometresi üzerine konacak. Aracın tam olarak kaç beygir gücüne sahip olduğunu ve performansının artıp artmadığını gösterecek bu. Ve ceza buna göre belirlenecek. Ondan sonra bu araca gereken işlemi yapacağız.
3: Kadın arabasını tesise bırakıp polisin dikkatini çeken genç adama yol vermek zorunda kalır.
5: Lütfen kaputu açın, motoru çalıştırın, direksiyonu tam sola çevirin ve sonra tam sağa çevirin. Ardından yine motoru durdurun.
3: Arabaya çeşitli değişiklikler yapılmış. Araç ruhsatı bunların hepsini ortaya koyuyor.
5: Alçaltma, yükseklik ayarlaması, amortisörler. Aracı ne kadar süredir kullanıyorsunuz?
7: 22 Nisan'dan bu yana.
5: Tamam.
7: Evet, 22 Nisan.
5: Peki değişiklikler daha önce de var mıydı?
7: Tamamen orijinaldi ve değişiklikler aşamalı olarak yapıldı.
3: Adam tüm değişiklikleri bir klasöre kaydetmiş ve belgelemiş. İlk bakışta her şey yolunda görünüyor.
7: Performans paketiyle birlikte 2014 model bir araba bu. Arabayı 2 yıl önce satın aldım ve o zamandan bu yana her gün kullandım. Her zaman yaptığım gibi hala bazı değişiklikler yapmak istiyorum. Benim için her şey kişiselleştirmedir. Arabanın pek çok farklı versiyonu var. Ve bu sadece kendini ifade etmenin bir yolu. Farklı bir şey yapmak ve diğerleriyle aynı görünen bir arabaya sahip olmamakla ilgili bir şey bu. Yani tamamen benim kişisel zevkim.
3: Kayıtlarda her şey yolunda ama tecrübeli memur başka bir şeyi fark ediyor. Araçla ilgili olmayan bir şeyi.
5: En başından beri biraz gergin görünüyordu. Elbette bu kısmen kontrolden kaynaklanıyordu ama göz kapakları da düzensizce seyiriyordu. Ayrıca istemsiz göz seyirmesi olan nistagmusun belirgin belirtilerini gösteriyordu ve gözleri kırmızıydı. İşte bütün bunların hepsi uyuşturucu kullanımının işaretleriydi.
3: Sürücü için durum aniden ciddileşiyor. Artık sadece arabası değil, şimdi kendisi de tehlikede. Wiesbaden. Florian ve meslektaşı Stefan bir arabayı kenara çekti. Egzoz sisteminin kurcalandığından şüpheleniyorlar. Gürültü seviyesi ölçümü olaya netlik kazandıracak.
1: Sessiz konuşursanız gürültü seviyesini yaklaşık 30 desibel olarak tahmin edebilirsiniz. Şu anda yaptığımız gibi normal bir konuşma muhtemelen 50 ile 60 desibel arasındadır. Tuhaftır ki 80 desibel çığlık atan bir bebekle karşılaştırılabilir.
8: Ortalama 83.6 desibel seviyesinde. Bu çok yüksek.
0: En azından kayıtlı 80 desibelden daha gürültülü. 5 desibelde tolerans sağlıyoruz. Bu eski bir araba. Böyle bir arka susturucu zamanla aşırı ısıya maruz kalmaktan yanabilir. Şimdilik sadece bir kusur bildirimi vereceğiz. Ve onu bu bölgede takibe alacağız. Umarım bir daha yakalamayız.
3: Sürücü kusur bildirimini alıp birkaç gün içinde onarım yaptırmak şartıyla aracı kullanmaya devam edebilir. Ancak ara parçalar için eksik onay da bir sorundur.
0: Ara parçaları taktığın için ikisine de onay gerekiyor. Eğer evde bu jantların ve ara boşlukların birlikte onaylandığını ve resmi olarak kayıt edildiğini gösteren bir değişiklik onayı veya herhangi bir muayene belgesi bulursan, onu pazar gününe kadar hatta bu gece göndermen en iyisi olur. Bunu yaparsan ceza almazsın ve ruhsatın iptal edilmez. Ancak herhangi bir belge sunamazsan, meslektaşın pazartesi günü idari ceza tutanağı düzenleyecek ve ruhsatın iptal edilmiş sayılacak. Sonuç olarak yalnız sorunu çözmek amacıyla halka açık yollarda araç kullanmana izin verilecek. Şimdi eve git ya da bir arkadaşının yerine ya da başka bir yere park et. Sonra pazartesi günü her şeyin kontrol edilmesi, gerekli modifikasyon onaylarının alınması için doğrudan muayeneye gidersin. Ve bu işler bittiğinde yeniden normal şekilde araç kullanabilirsin.
3: Memurlardan kesinlikle cömert bir hareket. Eksik onay, ruhsatın derhal iptal edilmesi için yeterli bir sebep olurdu.
1: Meslektaşım kusur bildirimi gönderdi. Evet, burada tekerlek lastik yazıyor. Kombinasyonun onay kanıtı olmadığı anlamına geliyor bu. Sorun var mı?
2: Hayır, her şey yolunda.
1: Belgeleriniz geri geldi. İyi akşamlar.
2: Teşekkür ederim size de.
1: Hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.
1: Araç için farklı bir ara parça ve tekerlek kombinasyonu kaydedildi. Yani şimdi bir fırsatı var. Aracı muayeneye götürmesi ve kullanmaya devam etmesine izin verildiğine dair bir kanıt sunması gerekiyor. Bunun için ona 8 gün verdik.
3: Şoför gece boyunca veya pazartesi sabahı ara parçası ve lastik kombinasyonu için onay sertifikası ibraz edemedi. Bu arada aracın ruhsatı iptal edildi. Lüneburg. Görev gücünden kıdemli müfettiş Sven ve meslektaşı Markus görev başında. Hafta sonu tatil sezonu ve yol çalışmaları nedeniyle yollar epey kalabalık.
8: Burada araba kullanmak artık eğlenceli
9: değil.
8: Hayır
9: ama dürüst olmak gerekirse bugünlerde neresi eğlenceli ki?
3: Yan şeritte şüpheli derecede alçak görünen bir arabanın yaklaştığını görüyorlar.
10: En yakın ekip kontrol için aracı takip etsin.
8: Güzel yakaladın. Yaklaşalım. Şuradan dön.
9: Dur bakalım bunu nasıl başaracağız? Burada yeterince hızlı dönebilir miyiz?
8: Ön sinyallerin yanıyor.
9: Tamam bir saniye bekle.
8: Çok iyi peşindeyiz. Bu araba kesinlikle alçaltılmış. Bu model özellikle eski modelleriyle modifiye tutkunları ve genç yarışçılar arasında klasikleşmiş bir model. Çünkü hala uygun fiyatlı ve arkadan itişli olması çok hızlı olmalarını sağlıyor. Yani evet çok popüler ve her zaman her yerde görebileceğimiz arabalardan.
9: Ayrıca bunlar için birçok parça mevcut. Neredeyse her nesli için yükseltme seçenekleri olan gerçekten popüler bir model. Her arabada durum böyle değildir ama bu araçta böyle. Bu plaka bana bir şey çağrıştırıyor ama dur bakalım göreceğiz. Takipte kalmaya devam edelim birazcık.
8: Oldukça hızlı gidiyor. Biraz geride kalalım mı? Ne kadar hızlı gidiyor? 50 mi?
9: 52, 55. Evet şimdi 60.
8: Yine Bahnhof Caddesi'ne yaklaşıyorsun. Burada da çocukların yanından geçiyor. Pek dikkatli görünmüyor. Bu tarafa doğru geliyor gibi. İşte buraya, sağ tarafa. Evet, onu durdurmamız gerekiyor. Evet, bakalım ne olacak. İyi günler, polis trafik kontrolü.
11: Evet, merhaba.
8: Günaydın.
11: Günaydın.
8: Ehliyetinizi görebilir miyim? Merhaba.
11: Sorun değil, getireceğim.
12: Bu benim arabam.
9: Günaydın. Bu sizin?
11: Evet, benim.
9: Tamam, harika. Değişiklikleri ve benzeri şeyleri kontrol etmek için buradayız. Arabanıza gelince ona sonra bakacağım. Dikkatimizi çekti. Bu yüzden de daha yakından incelemek istiyoruz.
11: Bu arabayla daha önce hiç durdurulmadık.
9: Yolun düz bir bölümüne geçebilmeyi cidden tercih ederim. Belki buraya tekrar aşağıya süreriz. Burada ölçüm yapmak iyi bir fikir olmaz. Çünkü eğim sonucu etkileyebilir. O yüzden şu tarafa geçelim.
8: Buradaki eğim doğru ölçümler almayı zorlaştıracağı için aracı hareket ettirmemiz gerekti. Bu özellikle amortisörü alçaltılmış araçlarda önemlidir. Ölçüm için düz bir yüzeye ihtiyacımız var.
3: Bu kontrol tek başına genç kadının gününü mahvetmeye yetmez.
11: Kız kardeşimin doğum günü bugün.
8: Ah, gerçekten mi? Hangisi?
11: Siyah elbiseli olan.
8: Mutlu yıllar. Sadece bunu söylemek istedim.
12: Teşekkür ederim.
8: Doğum günün olduğu için daha sonra pasta ve kahveye uğrayacağız, tamam mı? Tamam. Aslında seni veya erkek arkadaşını durdururduk. Çünkü araç dikkatimizi çekti.
11: Şaşırdım çünkü sıradan bir şey olduğunu sanıyordum. Aslında ona pek bir şey yapmadım. Bu yüzden evet, biraz şaşırdım. Ama sorun yok.
8: Biraz hızlı sürüyordu ama birazdan onunla bu konuyu konuşacağım.
11: Evet, öyle.
8: Tamam. Ön tampon orijinal değil mi?
11: Evet, orijinal.
8: Evet. Aydınlatmaya ne dersin peki? Orada bir şey değişti
11: Hayır,
8: mi?
11: Hayır, kesinlikle aynı. Hiçbir şey değişmedi.
8: Evet, bu çünkü 2008 model. Yani henüz yan sinyalleri yoktu. Kaputunuzu açabilir misiniz? 2008 model bir araçta yan sinyalleri, yani pozisyon ışığı olarak kullanılan küçük LED ışıkları görmek beni biraz şaşırttı. 2015 veya 2016'dan beri standart hale geldiler. Yani o tür aydınlatmaya sahip eski bir araba gördüğünüzde bunların nasıl takıldığını merak ediyorsunuz. Bu ışıklar standart dışı olabilirler. Ve biz de bunu önlemek zorundayız.
13: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
14: Servis geldi, çantam hazır mı?
15: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
16: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
17: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma. Hesap basit,
18: hesap basit. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
19: Tehlike çok büyük.
20: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
21: Olamaz mı?
20: 10 dakika içinde.
18: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
22: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
21: Bu gerçekten dehşet verici.
22: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
18: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
8: Ne tür bir far merceği bunlar? Orijinal görünmüyorlar.
11: Arabayı aldığımdan bu yana farlarla ilgili herhangi bir şey değiştirmedim.
8: Ne kadar süredir sizde?
11: Ekim ayında 4 yıl oldu.
9: Araç ruhsatında ara parçaların listelenip listelenmediğini kontrol ediyorum. Ara parçalar lastiklerin jant yuvalarından dışarı doğru çıkıntı yapmasını sağlar. Bu durum yükseklik ayarlı amortisör ve diğer jant veya jant lastik kombinasyonlarıyla birleştiğinde daha fazla inceleme gerektirir. Yüksekliklerin doğru olup olmadığını kontrol etmemiz gerekecek.
3: Memurların denetim sonrası kahve ve pasta için davet edilme olasılığı giderek azalıyor. Heilbronn'da bir araba sürücüsünün başı dertte. Kontrol sırasında göz kapağının gergin hareketleri kıdemli polis memuru Richard'ı alkol testine yöneltti.
5: Alkol testi negatifti. Şimdilik bunu eleyebiliriz.
3: Ancak polis hala başka bir şeyden şüpheleniyor. 23 yaşındaki gencin sürüş yeteneğini değerlendirmek istiyor.
5: İlk olarak ilk test için bacaklarını birleştirmeni, başını hafifçe geriye eğmeni ve sonra gözlerini kapatmanı istiyorum. Bu pozisyonda kalıp 30'a kadar say şimdi. Tamam?
3: Memur ayrıca adamın göz bebeği tepkisini de test ediyor. Richard adamın uyuşturucu kullanmış olabileceğinden şüpheleniyor.
5: Herhangi bir ilaç kullanıyor musun?
4: Hayır.
5: Hiçbir şey mi? Baş ağrısı, saman nezlesi, herhangi bir şey için bile mi?
4: Neyse ki herhangi bir alerjim yok.
5: Tamam. Herhangi bir şekilde uyuşturucu? Herhangi bir zamanda mı? Geçmişte de mi?
4: Hayır.
5: Beni hemen etkileyen şey gözlerinin ne kadar kırmızı olduğuydu. Belirli ölçüde göz kapaklarında seyirmeler ve buna eşlik eden istemsiz göz hareketleri olan nistagmus vardı. Gözlerinizin hareket aralığının en uzak kenarına hareket etmesini sağlayarak bilinçli olarak gözlerinizde küçük seyirme tepkileri olup olmadığını kontrol ediyorum. Eğer bu olursa ve altta yatan tıbbi bir durum veya göz hasarı yoksa bu olası madde kullanımının bir göstergesidir. Alkol negatif. Bunu kontrol ettik. Yani devre dışı bırakabiliriz. Bu yüzden idrar testi yaptırmanızı istiyorum. Bu test uyuşturucuları tarıyor. Sonra bakarız, tamam mı? İdrar örneği verebilir misiniz? Bunu yapabilir misiniz?
4: Evet.
5: Tabii. Güzel.
4: Saklayacak hiçbir şeyim yok. Daha önce hiç böyle bir şey yapmadım. Nasıl olacağını merak ediyorum.
3: İdrar örneği vermek için garajın arkasına hızla gidiyor. Adam saklayacak bir şey olmadığını söylüyor. Test bunu doğrulayacak mı?

0: Amfetamin.
1: Kıdemli polis memuru Pridiger tetikte. Amfetamin için sonuç olumlu çıkarsa endişeler artar. Şüphe doğrulanırsa sürücünün ehliyetine el konulabilir. Lüneburg'da kıdemli müfettiş Sven ve meslektaşı Markus doğum günü partisine giden bir arabayı takip ettiler. Sürücü hız yapıyordu ve arabanın bariz şekilde değiştirildiği görülüyordu.
2: Yan işaret lambaları park lambası değil, pozisyon lambası olarak onaylanmıştır. Ama bu büyük bir sorun değil. Yani sadece bilgi vermek amaçlı söylüyoruz. Sadece onaylanmış kapsamda kullanılıp kullanılmadığını netleştirmemiz gerekiyor. Hepsi
3: belgeleri
2: bu.
3: Belgeleri daha sonra gönderebilirim.
2: Evet,
3: eğer bu...
2: evet, elbette. Aynı şey arkadakiler için de geçerli.
4: Evet, arkadakiler evet. için de. Bunları da daha sonra gönderebiliriz.
5: Tamam. Arka çamurluk merkezi 32,5 santimetre olmalı. 32 santimetreye evet. yakın değerler kabul edilebilir ancak burada sadece 29 santimetrenin biraz üzerinde bir
2: yani
5: ölçü var.
2: Yani buradan bakınca biraz
5: evet,
2: eğik görünüyor.
5: Epeyce bariz.
2: Bagajı açabilir misiniz? Bakalım orada ne var?
4: Ağır hizmet tipi bir Alman ordusu kablosu var. Epey ağır bir şey.
2: Onu çıkaralım ki böylece...
3: Depoda o tarafta ve neredeyse
5: bu
3: dolu.
5: Bu da yaklaşık 29,5 santimetreye denk geliyor.
2: Yani hala...
5: 3 santimetre fark var.
2: Bu oldukça alışılmadık bir durum. Şimdilik böyle bırakmalıyız sanırım.
5: Ön tarafı tekrar kontrol edeceğim. Ayrıca buradaki zeminin %100 düz olmadığına
2: şey
5: da
2: yolunda.
5: Eminim. Evet,
2: evet
5: işte bu
2: burada
5: yüzden.
2: Yağmur altındayız.
5: Evet. Hadi gidelim. Şurada bir sığınak var. Evet. Otobüs durağı gibi görünüyor.
2: Evet.
5: Hadi
2: evet.
5: git ve kapağı kapat. Sonra da oraya doğru gelin.
1: Çift memurlardan uyarı almadan doğum günü partisine geri dönemeyecek.
2: Bir kusur bildirimi alacaksınız. Bu bildirimde amortisörün kontrol edilmesi ve düzenli muayeneden geçmeniz gerektiği belirtilecek. Ve... bu kadar. Herhangi bir ceza veya yaptırım olmayacak. Bunlar sadece küçük sorunlar. O kadar. Anladınız mı?
3: Sizin için epey sıradan bir olaydı değil mi?
2: İşler böyle yolunda gittiğinde mutlu oluruz. Mesele her zaman evet. hata bulmaktan ibaret olmayabilir.
3: Baştan itibaren net bir şekilde ifade ettim ki bir şey yapılacaksa düzgün yapılmalıydı. Aksi takdirde durdurulursam herhangi bir sorunla karşılaşmamalıydım.
2: Bana bir iyilik daha yap.
4: Nasıl?
2: Gaza evet, biraz daha az bas. Demiryolu köprüsünün hemen altından geçmiştin ki biz de hemen peşinden gelmemiz gerektiğini düşündük. Sonra üç çocuğun oynadığı Edeka'yı geçtin. Aracını kontrol edebildiğini biliyorum ama lütfen çocukların her zaman tahmin edilebilir bir şekilde davranmadığını unutma.
4: Evet.
2: Tamam mı?
4: Bugün biraz geç kaldım. Bu bir bahane değil ama işte.
2: Her şey yolunda. Bunu yani... gördük. Anladığını sanıyorum. O halde bu kadar.
4: Evet.
2: Tamam.
4: Aslında şu anda elimizde tamamlanmamış bir proje var. Bir ev tadilatı yapıyoruz. Bir makine aldık ve tekrar bıraktık. Sonra kız kardeşinin doğum günüydü. O yüzden her şey aceleye geldi ama yine de bu bir bahane değil.
2: Konuyu burada kapatıyorum. Güzel evet. bir kutlama
5: Partinin
2: dilerim.
5: Partinin tadını çıkarın.
4: Tamam,
5: pekala, hoşça kalın. Dürüst olmak gerekirse tam olarak empati kuramıyorum. Çünkü bu bir, sonuçta sadece bir doğum günü. Katılmayı seçtiğim bir şey. Acil bir durum ya da başka bir şey değil. Sadece yola biraz daha erken çıkman gerekiyor. Bunu daha hızlı sürmek için bahane olarak kullanmak ya da bunun geçerli bir bahane olduğunu düşünmek benim kitabımda yazmıyor.
1: Yine de çift cezasız kaldı. Sadece parça sertifikalarını teslim etmeleri gerekiyor. Heilbronn'lu sürücü için durum o kadar parlak değil. Az önce uyuşturucu testi yapıldı. Bu testin çalışma şekli şöyledir. Eğer bir çizgi çıkarsa uyuşturucu kullanımı anlamına gelir. Eğer hiçbir çizgi çıkmazsa uyuşturucu kullanılmamıştır.
0: Amfetamin belli belirsiz değil mi?
6: Tamam.
0: Artık sisteminden çıktı anlamına geliyor bu ama daha önceki kullanımını gösteriyor.
6: Okay. Tamam, dürüst olmak gerekirse şaşırdım çünkü hiçbir şey kullanmadım.
0: Bak,
6: hem de hiçbir şey.
0: Üsttekiler kontrol çizgileri.
6: Hı-hı.
0: Böyle görünmeliler. İşte T1 tamam. ve T2. Bunlar ağır uyuşturucular için. THC-6'da T4 amfetamin için, T5 opiyatlar için.
6: Evet.
0: Bu açıkça negatif. Ama görüyor musun şu ince çizgi? İşte bu çizgi seni ele veriyor.
6: Tamam. Dediğim gibi, nereden geldiğini bilmiyorum. Hakikaten söyleyemem.
0: Aracın içine hızlıca bir daha bakacağız.
6: Tamam, lütfen bakın.
1: Memurlar arabada uyuşturucu olduğuna dair hiçbir kanıt bulamıyor. Amfetaminler için çizginin neden bu kadar belirsiz olduğu hala net değil ama denildiği gibi suç ispatlanana kadar şüpheli masumdur.
0: Amfetamin testi için çizgi çok silikti. Yani silikti ama vardı. Test bir çizgi gösterirse ne kadar ince olursa olsun sonuç negatiftir. Ve bu şekilde değerlendirilmelidir. Lütfen bunu unutmayın.
6: Evet tabii ki.
0: Yani... Diğer maddeleri kullansanız bile. Tamam.
6: Çok içtiğim tek şey enerji içecekleri.
0: Tamam. İyi yolculuklar. İyi hafta sonları.
6: İlginç bir kontrol oldu.
0: Hoşça kalın.
6: Teşekkür ederim.
0: Memnuniyetle. İyi yolculuklar. Hoşça kalın.
6: Teşekkür ederim.
1: Bu sürücü ve eşsiz arabası için iyi sonuçlandı. Artık yolculuğuna devam edebilir ama sinirlerini yatıştırmak için bir enerji içeceği içebilir.
7: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
8: Net! Kazancım net, sigortam net.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
11: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
12: Tehlike çok büyük.
13: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
14: Olamaz mı?
13: 10 dakika içinde.
11: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
15: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
14: Bu gerçekten dehşet verici.
12: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
11: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
16: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
17: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
16: Bir fırsat.
11: Tozlu Servet 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
18: Yukon bölgesi, Kanada, Ekim 2023.
19: Ah dostum.
18: En son ne zaman küçük eski bir uçağa bindin?
20: Bir sonraki macerasına başlarken Parker Schnabel ve uzun süreli arkadaşı ve kameraman Danny Etheridge, Parker'ın Klondike'da Kuzey Amerika'nın altın yataklarında yer alan Dominion Creek arazisini inceliyorlar.
19: Evet dostum, başlayalım. Bunun ne kadarı senin?
18: Güneşin dokunduğu her yer.
19: Yukarıdan görmek seni korkutuyor mu?
18: Bu inanılmaz.
19: Keşke büyük baba John bunu görebilseydi.
18: Evet.
20: Altın bu bölgede 1896 yılında keşfedildi. Ve bu büyük hazineyi bulmak için zorlu kutup koşullarıyla savaşan altın madencilerinin bölgeye akın etmesine neden oldu. İlk büyük keşiften beri yaklaşık 40 milyar dolar değerinde altın çıkarıldı. Günümüzde Parker'ın Dominion arazisi geriye kalan birkaç iyi araziden biri.
18: Ne zaman iyi bir arazi bulsak küçük oluyordu. Ve şimdi yüzlerce hektar bulduk. O yüzden omuzlarımdan büyük bir yük kalktı. Ama aynı zamanda emekliliğime daha var. Bir gelecek satın almadım. Sadece biraz zaman satın aldım. Bence madencilikte en büyük fırsatlar Kuzey Amerika'nın dışında yatıyor. O yüzden bir sonraki hamlemi planlamam gerekiyor.
19: Bu harikaydı.
18: Bu uçağı seviyorum.
19: Öne.
18: Ah! Onu kameraya aldın mı?
19: Dostum, evin bu mu?
18: Eve bakınca aslında o kadar alana ihtiyacım olmadığını fark ediyorum. En fazla %10'unu kullanıyorum. Çok güzel.
19: Evet, çok güzel. Evet, Bolivya ile ilgili gelişme var mı? Bu sene off sezonda oraya mı gidiyoruz? Aman tanrım.
20: Bir yıl önce...
19: Güzel değil mi?
18: Evet, fena değil.
20: Parker, Bolivya'da bir altın damarı buldu ve keşif için yerel bir madenci ile anlaştı.
18: 25 bin dolar koyacağım. Eğer iyi altın bulurlarsa bölüşürüz.
3: Teşekkürler, bu harika.
18: Mükemmel.
3: Harika.
18: Duymadın mı?
19: Hayır.
18: Oraya su basmış.
19: Ah dostum.
20: Parker madenle hala ilgileniyor. Ama sel ve toprak kayması nedeniyle aylar boyunca çalışamayacaklar.
19: O zaman plan ne?
18: Aslında Brezilya'daki seçeneklere bakıyordum.
19: Cidden mi?
18: Evet. Çünkü Brezilya dünyanın en büyük altın üreticilerinden biri.
19: Brezilya.
18: Brezilya fena değil mi?
19: Hem de çok fena. Bu aşırı tehlikeli dostum.
18: Brezilya her zaman ilgimi çekmiştir. Ve orada bir sürü fırsat olduğunu biliyorum. Oraya gidip gerçekte neler olduğunu görelim diyorum.
19: Evet.
18: Güvenli ve düzenli yerlerin hepsi boşaltılmış. Anlıyor musun? O yüzden bana göre eğer en iyi arazinin peşine düşeceksek o zaman kimsenin gitmediği yerlere gitmeliyiz.

0: Bu programda eğitimli hayatta kalma uzmanları yer almaktadır. İzlediklerinizi kendi başınıza deneyin. Doğanın kanunu kaostur. İnsanın hayali ise düzen. Henry Adams.
1: O lanet ayının yerinde olsaydım buraya bir engel koymak isterdim.
2: Olamaz. Sanki bir çırpıda halledecekmiş gibi. Şuna bak. Sakın suya düşme.
3: Bu yüzden her gün barınağı biraz daha aşağı indiriyorum. Ama asıl amacım daha fazla avlanmak.
4: Bu iri bir alabalık.
5: Bu kayanın üzerinden sessizce yaklaşacağım. Umarım onu avlayabilirim.
6: İlk kez 10 katılımcı tek başına tarihte hiç kimsenin yapamadığı kadar uzun süre Kuzey Kutbu'nda hayatta kalmak için mücadele edecek. Zorluğu 100 gün.
2: Buradaki bambaşka bir zorluk.
7: Kuzey Kutbu'nda 100 gün geçirmek hiç kolay değil.
6: Dayanabilirlerse şimdiye kadarki en büyük ödülü, yani 1 milyon doları kazanacaklar.
2: Lanet olsun.
1: 1 milyon dolar söz konusuyken pes edemezsin.
5: Aman tanrım.
2: Günde 10 bin dolar kazanmak için ne kadar çalışırsınız?
8: Kangren gibi görünüyor.
2: Lanet olsun.
6: Tek başına milyon dolar mücadelesi başlıyor.
3: Barınağımın çevresinde dolanıyorlar.

vurdum. Az önce o misk öküzünü vurdum. Az önce o misk öküzünü vurdum. Bir okla dev bir erkek misk öküzünü avladım. Muhtemelen 35 metre mesafeden vurdum. Vay canına be! Sanırım diğeri gidip kan kaybından ölecek. Çok fazla kan çıktı dostum. Kaya sırtının üzerine çıkıyor.

0: tam şurada yukarıda. Biraz bekleyeceğim.
1: 3 saat sonra. Yetişkin bir misk öküzü 360 kilo ağırlığa kadar ulaşabilir. İki saat sonra.
0: Gün ışığı azalıyor. Hiç okum kalmadı. Bir şeyler yapmam gerek. Bazen sadece işi bitirmen gerekir.

0: tüm av faaliyetleri yerel ve ilgili yetkili makamların kurallarına ve düzenlemelerine uygun olarak gerçekleştirilir.
1: Buna hayatta inanamazsınız. Az önce ben bu misk öküzünü bıçakla öldürdüm. Aman tanrım. Ne büyük bir şey avladım. Rock House'da büyük bir av. Çok minnettarım. Önümde hala uzun bir yol var. Ama bu çok çok büyük. Şu an içimden yüzlerce ayrı duygu geçiyor. Burada hızlıca halletmem gereken çok iş var. Yaklaşık 1,5 saatlik gün ışığı kaldı. İç organlarını çıkarmam gerekiyor. Avımı kovalarken Rock House'dan 3 kilometre uzağa gittim. Hava kararıyor. Şu an tüm bu organları eve götürmek istiyorum. Avın en değerli kısmı bu, evet. En iyi besinler burada. Şuna bak bebeğim. Taze yürek. Yemek zamanı. Bu saf vahşi doğadan gelen saf bir hayvan. Kesinlikle hiçbir sorunu yok ve yemek için uygun sıcaklıkta. İşte bu tam anlamıyla saf enerji. Bayıldım. Eve vardığımda buna ihtiyacım olacak. Hala yapılacak çok iş var. Bunun pek çok yönünden faydalanacağız. Gözlerin yuvalarından fırlayacak. Lanet olsun. Korkarım kamp için bir mola vermem gerekecek. Durmak istemiyorum ama buna mecburum. Derinin sadece bir tarafını yüzebildim. Evet, oldukça zor. İlk geri götüreceğim parçayı yağmurluğumun içinde taşıyacağım. Bütün bu iç organları saracağım. Üzerinde neredeyse hiç yağ yok. Hiç yağ yok. Böbrek yağı falan da yok. Çoğunlukla böbrekler kocaman bir yağ topunun içinde sarılmış olur. Bağırsaklarda da çok az yağ var. Artık taşınabilir bir paket oldu. Evet, yola çıkmalıyız. Yapacak bir şey yok. Şimdi yatıp kuşlar uyanmadan ve başka bir şey onu bulmadan erken kalkmaya çalışacağım.
0: Otuzuncu gün. Saat 3:05.

0: Sabah 9.03.
1: Gördüğünüz gibi buralarda bir ayı varmış. Onun dışkısını buldum. Bakın, boyutunu görüyor musun? Şuna bakın. Bir kısmı daha çok yeni. İçindeki meyvelerin ne kadar taze olduğuna bakıp anlayabilirsiniz. Ha, umarım tütsülenmiş balıklarımın peşinde değildir. Onları korumam gerekiyor. Barınağımın kapısını iyileştirmem gerekiyor. Yaklaşık bu kadar yükseltmem gerekiyor. Tüm bu balıkları ben yakalıyorum. Çok uzun süre dayanma şansım gerçekten yüksek. Bu bölgede biraz rağbet olduğunu biliyorum. Stratejilerim konusunda akıllı davranmam gerekiyor. Çok daha yalıtılmış ve korunaklı olmalı. Böylece bir ayı balıklarıma ulaşmak için içeri girmekte zorlanabilir. Ve bana da kalkmak için zaman kazandırır. Göl sakin. Ben de ağlarımı kontrol etmek istiyorum. Ağlarla neredeyse her gün balık tutuyorum ve Tanrı'ya şükrediyorum ki ağlarım var. Çünkü başka bir besin kaynağım yok. Lanet olsun. Aman Tanrım. Ağlarım gitmiş. Dalgalar sallayıp çıkarmış onları. Vay canına. Bu gerçekten çok kötü oldu. O şeyle bir ay boyunca yiyecek bulabilirdim. Tam bir aylık yiyecek stoğu. Balığım olmazsa uzun süre burada kalmam mümkün olmaz. Durumun özeti bu işte.
0: 30. gün. Saat 11.15.
2: Harekete geçmeliyiz. Dağa çıkıp misk öküzüne gidelim. Başka hayvanların gelmesinden korkuyorum. Gece bir kutup porsuğu ya da ayının avıma saldırmasından korkuyorum. Et konusundaki en büyük tehlike bu. Hayvanların avımı çaldığı oldu. Ertesi gün aşağı inmek için canımı dişime taktım ve üzerinde bir boz ayı vardı. Hepsini gömmüş. Ayı bir gecede her şeyi mahveder. Kaybetmek yazık olur. Vay canına. Bir şey midenin içini yemiş. Tamam, misk öküzüne zarar vermemiş. Misk öküzü güvende. Dikkatli olmalıyım. Şu anda yapacak çok işim var. Hem de çok. Bu da ne böyle? Bir şey duyduğumu sandım. Hemen harekete geçmeliyim. İşe koyulalım.
0: Saat 12.43.
2: Parçalayıp avlanma noktasından uzaklaştırmam gerekiyor. Her şey her zaman önce avlanma anlamına gelir. Şimdi parçaları toplamaya başlayacağım. Bir bacak var. Güzel. Sırada ön omuz var. Bunu parçalamak zor. Çok zor bir iş bu. Evet, çok. Ama bu benim normal işim. Bu avantajım var. Sırtımda tonlarca et taşıdım. İşte orada yumuşak bir fileto bebeğim. Bu bugünkü zorlu çalışmamızın ödülü olacak. Evet, kırmızı et. Muhtemelen gezegendeki en deneyimli vahşi doğa adamlarından biriyim. Ama 100 gün boyunca Erzaksız kalmak, bu çok zorlu bir iş. Burası tam bir baş belası.
0: Saat 15.01.
2: Alabildiğin kadarını almaya çalışmalısın. Vahşi doğa, çevrenize ve başınıza gelebileceklere karşı daha uyanık olmanızı sağlar. Öyle olmak zorundasınız çünkü burada arkanızı kollayacak kimse yok. Bu kuşlar etrafınızda durmadan dönüyorlar. Kuşları uzak tutabileceğim yerlere, her şeyi azar azar taşıyacağım. Alabildiğin kadarını almaya çalışmalısın. Vahşi doğa, çevrenize ve başınıza gelebileceklere karşı daha uyanık olmanızı sağlar. Öyle olmak zorundasınız çünkü burada arkanızı kollayacak kimse yok. Bu kuşlar

0: Kesim işi. Bitkinim. Her şeyi en yüksek noktaya çıkarmak istiyorum. Bu parçaları oraya bırakıp sonra geri döneceğim. Geç oluyor. Derisini de alıyorum. Ben yokken eti bu örtecek. Sonra derinin etrafına kayalar koyup üstüne de bir sürü ağaç yerleştireceğim. Bir şeyin avımı çalmasından çok korkuyorum. Bunu kampa götürmek için birkaç gün daha uğraşacağım. Umarım her şey sağlam kalır. Çünkü daha fazlasını yapamam.
1: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
2: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi? Adımların geri gider. Işık aşka gelmez.
3: Sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Cornetto'nun en büyüğü. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
4: Bu otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
9: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel Pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods.
10: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
11: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
12: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
13: Servis geldi, çantam hazır mı?
14: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
2: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi? Adımların geri gider. Işık aşka gelmez ama aşkım.
3: Sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Cornetto'nun en büyüğü. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
6: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi

0: kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.
1: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
2: Evet.
3: Aman tanrım.
4: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
5: Food is forbidden. Daha önceki kahvelerden farklı yani.
6: Kalp damar ilaçları da var.
7: Reçetesi nerede?
8: Meyve yasak, komple yasak.
9: Hiç getiremezsin, haberim yok.
8: Tamam, onları da bırak.
10: 50 taneyi 3 tane çocukla açıklayamazsınız.
11: Getirdiğin cihazlar çok pahalı.
12: İnceleyelim diye bir numune isterim dedik.
13: Ara. Oo, aferin.
4: Günlük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te. Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garo'da karşı karşıya geliyor. Roland Garo 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla 4 Haziran'dan itibaren D-Max'te.
14: Gün. Saat 9.46. 7 kişi kaldı.

0: Birim var. Daha çok bir kulübeye benziyor. Bir yatağım var. Daha çok bir iskelete benziyor. Yanan bir ateşim var. Bu da kalbimin bir gün daha burada kalmak için özlem duymasını sağlıyor. Hedefim 100 güne ulaşmak. Bu yüzden burada oturup dua ediyorum. Evet, söylediklerimi dinleyin. Ağamda balık isterim. Tuzaklarımda tavşanlar olsun. Evet, bir geyik. Geyik nerede? Bir sürü ayı ve çok fazla ayı dışkısı gördüm. Ve bu benim yaşadığım hayat. Bir süredir bekliyorum ama bana güven küçük dostum. Bu yüzden ateşin yanında oturuyorum. Bütün gün taşıdığım o kamerayla ne diyeceğimi düşünüyorum. Bam bam dadam dadam dadam dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan. Güzel şarkı oldu.
1: Mevcut sıcaklık 0 derece.
0: Şimdi ağamı kontrol etmeye gidiyorum. Ağamla çok balık yakalayabildiğim için şanslıyım. Balıklar burada benim can simidim gibi. Beni kurtarıyorlar ve karnımı doyuruyorlar. Kendi balığımı tutuyorum. Ama son zamanlarda işler değişti. Bugün balık yok. Günde 2, 3, 4 balık yakalarken şimdi hiç yok. Şu anda sadece saklama yerinde asılı duran balıklarım var. Yeni bir strateji bulmam lazım. Her gün depoma yiyecek koymanın bir yolunu bulmalıyım. Belki de derindedirler, bilmiyorum.
2: O yüzden ağa aşağı indireceğiz. Balık bulalım.
0: Planımız ağları suya yaklaşık 3 metre daha indirmek. Ağları bu tarafa doğru çekmeye çalışacağım çünkü bence su orada daha derin. Zor kısmı daha başlamamış bile. Hava gerçekten soğuduğunda işler zorlaşacak. Bir şekilde işe yarar herhalde. Bekleyip göreceğiz. Keşif deniz piyadesi olmama rağmen hayatımda yaptığım en zor şeydi. Bu keşif deniz piyadesi olmaktan daha zor değil. Keşif keskin nişancısı olmaktan daha zor değil. Aynı derecede zor. Farklı bir şekilde zor. Ağamın neye benzediğine dair fikrim yok. Yani derin. Sadece benimle ilgili değil. Bunu oğlum için yapıyorum ve bunu tüm keşif ve keskin nişancı toplulukları için yapıyorum. Devam etmeliyim. Umarım ağa biraz balık takılır ve benim büyük umudum bu.
1: 31. gün. Saat 11:27.

0: Dün gece balıkçılıkla ilgili bir aydınlanma yaşadım. Buz istediğim kadar çabuk oluşmuyor ve daha derine gitmek istiyorum. Ama teknem olmadığı için çok zorlanıyorum. Dün arazimin her yerini dolaştım ve bir varil buldum. Varilin etrafına bir sal yaparsam, varili koltuk olarak kullanıp kürek çekerek balık tutmaya başlayabilirim. İyi fikir. Şimdi varili getireceğim ve sonra bir iskelet yapacağım. Tamam. Çok hafif kar yağıyor. Önemli bir şey değil. Umarım bu bunun kötü bir fikir olduğuna dair bir işaret değildir. Yakıtım azalıyor çünkü tuzak kurmak biraz sinir bozucu oldu. Ama bulduğun şeylerle yaratıcı olman gerekiyor. Biraz çaresizim. Bence bu çok zor bir iş. Bu salı yapmak için ne kadar enerji gerekeceğinin farkındayım. Ama işe yaraması halinde alacağım ödül, onu yapmak için harcadığım enerjiyi fazlasıyla telafi edecektir. Sanırım haftada bir balık sonuna kadar idare etmeme yetecek kadar yağ sağlar. Bir sal gibi olacak. Her bir tarafa 3 kütük koyacağım. Oldukça iyi oldu gibi. Fena değil. Bence böyle bir meydan okumaya giriştiğinizde aldığınız riski değerlendirmede iyi olmalısınız. Eğer sonuçlar potansiyel faydayı aşarsa riski alıp almamayı yeniden düşünmelisiniz. Bu sal yapılacak en riskli şeylerden biri olacak. Hava kötüleşir ve suya düşersem geri dönmek için soğukta epey yüzmem gerekir. Tehlikeli. Yağ konusunda tehlike sınırındayım. Her iki tarafa da 2 kütük yerleştirdim. Bunlar ayak desteklerim olacak. Onları salın üstüne bağlayayım. Tamam. İşte oldu gibi. Gayet iyi duruyor. Yarın hava sakin olursa balık tutacağım.
1: Saat 9:06.
2: Bir banyo daha yapacağım. Tek yapmam gereken suyu ısıtmak, çorabımı suya koymak ve kendimi ovmak. Çünkü temizlenmem gerekiyor. Hızla kilo vermeye başlayacağım. Hava gerçekten soğuduğunda öyle olacak. Bu çok zayıf görünmediğimden emin olmak için iyi bir fırsat. Kolum zayıf görünüyor. Orası fazla kesin. Ve temiz görünüyorum. İşe koyulma zamanı. Gidip ağları kontrol edeyim. Ağlardan büyük umut besliyorum. Umarım balıklar diptedir. Umarım ağ iyi kurmuşumdur. Daha fazlasını yakalamalıyım. Erzak depolamam gerekiyor. Her an her şey büyük ölçüde değişebilir. Bu yüzden kendime yiyecek sağlamak için her yolu deneyeceğim. Vay canına. Ayı pisliği. Dün geceden kalma. Tam da ağımı kontrol etmeye gittiğim patikanın üzerinde. Bu kadar taze ayı pisliğini nasıl gözden kaçırabilirim ki? Evet, heyecanlandım. Hala buralarda. Bu iyi. Ayıların avlanması zor ama bu 100 gün boyunca yetecek bir besin kaynağı olurdu. Hadi gidip ağ kontrol edelim. İşte büyük an geldi. Balık yakaladık mı, yakalayamadık mı? Sanırım yine elimiz boş kaldı. Neyse, bugün balık yok. Gerçekten başka yiyecek seçenekleri aramam gerek. Çünkü balıklar bitecek. Bu olacak ve kaçırılmaz. Bugünlük bu kadar. Yiyecek deposunda da balık var. Bu akşamki akşam yemeği. Kurutulmuş balığımı acil durumlar için saklıyorum. Aa, olamaz. Lanet olası. Şimdi sinirlendim. Lanet olsun. Orası benim yiyecek sulamdı. Ve balık kalmamış. Bu saçmalık. Aa, evet, ayı. Görünüşe göre savaş başlattı. Ayı sonunda sulamdaki balıkları çaldı. Tırmanmış, koyduğum çubuğu yakalamış ve balığı çekene kadar sallamış. Yemeğimi çalarsan yemeğe dönüşürsün. Ama içimde bir ateş yandı. Şimdi ayı düşünsün bakalım. Yapmam gereken bu ayıyı öldürmek için bir plan. Tamam, hedefim bu üç ağacı bir sonraki saklama yerim ve av kulübem haline getirmek. Şimdi bu ağacı kullanarak o ağaca tırmanacağım. Bütün dallarını keseceğim. Oradan bir ayı öldürebilirim diye düşünüyorum. Eti oraya koyacağım. Barınağımdan yeterince uzakta ve yemiş bahçesini görüyor. Ayı bu yemiş bahçesinde dolaşmayı çok seviyor. Ayılar eninde sonunda kış uykusuna yatacak. Yani zaman akıyor. Bu yüzden birkaç direk dikmeye başlayacağım ve sonra av kulübemi inşa edeceğim. İyi görünüyor. Ama henüz işimiz bitmedi. Vazgeçmek bir seçenek değil. Gerçek bu ve ben bunu yapmak istemiyorum. Vay canına, lanet olsun. Hayır, kolay değil. Bunu yaparak oğlum Max'e son derece zor bir şey yapmanın ne demek olduğunu göstermek istiyorum. Çünkü kolay değil, çok zor. Başarısızlık hayatın bir parçasıdır ama zihniniz inanılmaz şeyler yapabilir. Vücudunuz inanılmaz şeyler yapabilir. Çoğu zaman ilk pes eden zihin olur. Ama bundan ders çıkarırsanız dışarı çıkıp kendiniz değiştirebilir ve daha iyi şeyler yapmaya başlayabilirsiniz. Ama başlamazsanız da asla varamazsınız. En zor kısmı da bu. Bence gayet iyi oldu. Çok daha fazlasını görebiliyorum. Neler olacağını görebiliyorum. Avantajı istiyorum ve şimdi elimde.
1: 32. gün. Saat 15:24.

0: Şu anda rüzgardan oldukça iyi korunuyorum. Çok üşümüyorum ama rüzgar kesinlikle beni delirtiyor. Sürekli şöyle. Aynen böyle duyuyorum ve sürekli sinir bozucu bir şey hissediyorum. Bunun doğanın farklı bir gücü olduğunun farkındayım. Keşke biraz dinse artık. Bugün neredeyse bütün gün barınak yapacağım. Planım bu ve bu konuda çok çalışmak istiyorum. Hadi bakalım. Düşüyor işte. Bu barınak için hala yapmam gereken çok iş var. Yalan söylemeyeceğim. Hayal kırıklığına uğradım. Bu kadar ilerlemiş olmama rağmen uzun vadeli bir barınağın bitirilmesine ihtiyaç duyacağımı hiç düşünmemiştim. İşleri kendim için biraz zorlaştırdım sanki. Üzerinde çalışmaya devam etmek, bitmiş halini görmek istiyorum. Kesinlikle sağlam bir barınak istiyordum ve sadece temel iskeletim bile büyük bir risk olacağını gayet iyi biliyorum. Her iki ucunda üçer bağlantı noktası var ve bunların üst kısımlarını yontuyorum. Bu işte biraz titiz davranmalıyım. Kuzey Kutbu kışının bana verdiği mühletin uzun sürmeyeceğini biliyorum. Belki de bir hata yaptım. Şimdi de sulu kar yağıyor. Hızını artırıyor. O yüzden çadırımda saklanacağım. Kışın giderek yaklaştığının farkındayım. Geçen her gün işin bitmediğini gösteren bir gün daha. Bu benim hatam. Ama şimdi burada kendimi kuru tutmaya çalışacağım. Lanet olsun. Brandada bir delik var. Şu anda içeri su giriyor. Sürekli aşağı doğru akıyor. Sanırım rüzgarın yıpratmasıyla her tarafında delikler açılmış. Artık su geçirmez değil. Burada başıma gelebilecek en kötü şey ıslanmak. Eğer ıslanırsam ve hava sıfırın altına düşerse, o zaman gerçekten hapı yuttum demektir. Damlalar bu direğe çarpıp uyku tulumuma akıyor. Bu da beni çok korkutuyor. Islanmasını istemediğim en önemli şey uyku tulumu. Kuş tüyü ıslanamaz. Islandığında işe yaramaz hale gelir. Bu yüzden kurutmak için şamayı kullanıyorum. Yağmur böyle devam ederse işim biter. Islak bir uyku tulumu oyunun sonu demektir. Hala yağıyor. Her şey ıslak. Neden? Neden yağıyor? Lanet yağmur! Lanet Kuzey Kutbu'nda lanet yağmurun yağmaması gerekiyordu. Lanet olsun. Bu çok kötü.
1: Otuz üçüncü gün. Saat 9:02. 7 kişi kaldı.

0: sap.
1: Yağmur birkaç saat önce dindi. Biraz temiz hava. Temiz havaya çok ihtiyacım var. Kuruması için uyku tulumumu asıyorum. Yağmurlu hava biraz canımı sıktı ama hala enerjim var. Kalkıp dolaşabiliyorum. Şu anda aşırı aç hissediyorum. Burada 100 gün kalıp 1 milyon dolar kazanmak istiyorum. Bugün uzun süreli bir barınağa taşınacağım. Pek kolay olmayacak ama iyi bir planım olduğunu düşünüyorum. Taşınma zamanı. Köşe duvarları tam olarak örmesem de brandayı kesinlikle kurabilirim. Ve böylece duvarlar yeterince dik olacağı için en azından brandadan üzerime su damlamayacak. Eğimi biraz daha artırmak suyun daha hızlı akmasını sağlayacak. İyi görünüyor. Kışın yaklaştığını hissedebiliyorum. Sadece dayanmam gerekiyor. Tam olması gerektiği kadar sıkı bebeğim. Evet, hepsi bu. Tamam. Hala hareketliyim. Hayatımı değiştirebilecek bir potansiyelle buradan ayrılmak istiyorum. Ve asıl hedefim her zaman mülk satın almak, biraz güvenceye sahip olmak ve biraz daha özgür olmaktı. Burada ne kadar çok kalırsam, bana gelebilecek o büyük meblağ hakkında o kadar çok düşünmeye başlıyorum. Şimdi zihnimi kontrol edebileceğim ve edemeyeceğim şeylere odaklamam gerekiyor. Bazen birkaç gün boyunca yağmurlu ve rüzgarlı olacak. Islak uyku tulumumu asıp ısınmaya çalışmam gerekecek. Burada miskinlere rahat yok.

0: Günaydın, kış geldi. Gördünüz mü? Şuna bakın. Aman Tanrım. Uyandığımda dünya tamamen değişmişti. Kış geldi. Elbette bununla birlikte bazı zorluklar da var, değil mi? Toprak donmuş, meyveler kaybolmuş, yakacak odunlar ıslak. Ama kış iz sürme sezonudur. Şimdi karda gece boyunca olan her şeyi görebiliyorum. Her sincap izi, tavşanların durup yediklerinin izleri, dinlendikleri yerler. Demek ki bu kar tavşanları hareket halinde. Karda izler var. Bu harika. Bu muhteşem olacak. Tuzak kurmayı kolaylaştıracak. Çünkü tavşanlar şu yöne doğru hareket ediyor. Ön ayakları ve arka ayakları o yöne doğru bakıyor. Böylece kafalarının nereye gideceğini tahmin edebilirsiniz. Tuzağı tam da kafalarının olacağı yere yerleştirebilirsiniz. Peki, tuzak kurmak için iyi bir gün değil mi? Fazlasıyla acıkmaya başlıyorum ve kilo da veriyorum. Bu yüzden ilk kar tavşanlarını yakalama umudum yüksek. Burası yeteneklerimi sınayacak bir yer. Becerilerimin sınırlarını biliyorum ve bu o sınırların ötesini zorlamamı gerektirecek.
1: Otuz dördüncü gün. Saat 9:54.

0: Mevcut sıcaklık -1 derece.
1: Evet, kesinlikle haşlanmış misk öküzü kalbi. Taze avladığım koca hayvandan. Gerçek enerjiyi. Aman tanrım. Aman tanrım. Yüce tanrım. Bu çok lezzetli. Ohoho. Ne? Alt kısmında büyük bir halka var ve bu bütün etler içinde en sevdiğim kısımlardan biri. Kalbin alt kısmındaki ilk 3-4 halka. İşte bu bir avcının ödülü. Muhteşem. Bu bir sonraki ava kadar enerji verecek. Misk öküzümüzü bulmaya gideceğiz. Sulu kar var ama yapabileceğim bir şey yok. Orayı kazıp etleri taşımaya devam etmeliyim. Bugün bütün gün eti paketlemekle geçecek. Sabahki ilk turumda yayımı da yanıma alacağım. Çünkü eğer etimi bulmuş bir şey varsa hala orada olacaktır. Umarım her şey sağlamdır. Bu şey çok uzakta, evet. Hata yapıp kendimize zarar vermemiz ve o eti bir şeyin yemesine izin vermediğimiz sürece durumumuz oldukça iyi. Av yolunu neredeyse yaraladım. Her yerde ayı izleri var. Ayı izlerini görmek biraz şaşırtıcı. Daha önce de kışın ayılar görmüştüm. Pek sık rastlanmaz. Umarım avımı dağıtmamıştır. Buradakiler çok değerli. Ah, hayır. Kafası burada. Bir ayı gelip misk öküzü sulamı yağmalamış. Tam buradan yemeye başlamış. Burası. Sonra da buradan yemeye devam etmiş. Bu ayı dili tamamen temizlemiş. Bütün eti, başın arkasındaki kılları, çene etini. Yukarıda olduğundan eminim. Eminim çok yakındadır. Hemen harekete geçmeliyiz. Asıl endişem Rock House'a geri dönmek. Çok ağır bir yük olacak ama hepsini taşımaya kararlıyım. Tekrar üstünü örteceğim, evet. İçine bir şey girmesin diye dua edelim.
0: Saat 11.15.
1: Et taşımak en zor işlerden biridir. Çok ağır bir iş. Diğer işler yanına bile yaklaşamaz.
0: Saat 12.26.
1: Lanet olsun. İlk yük geldi. Çok zorlandım. Sırtımda pek çok hayvan taşıdım. Büyük parçalar. Geyik, karibu, koyun, ayı postları. Muhtemelen omuzlarımdan 20 ton et geçmiştir. Her yıl biraz daha ağırlaşıyorlar. Kar yağmaya başladı. Zemin çok kaygan. Evet, çok kaygan. Her gün çok fazla kalori yakmaktan endişe duyuyorum ama bunu bitirmem gerekiyor. Muhtemelen 2 kilometre ya da daha fazla. Ne mücadele. Yorgun düştüm. Ve geri dönüp bir parça daha almam gerekiyor. Hareket zamanı. Bu bir gece daha dayanırsa yarın tüm eti içeri alabilirim.
2: Ara harcını Trinks satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinks Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
3: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi? Adımların geri gider. Işık aşka gelmez ama aşkım.
4: Sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Cornetto'nun en büyüğü. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini gel aşka.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervolt'le yıkandı.
10: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
11: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum. Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
12: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
3: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi?

0: sütlü çikolatalı dondurma. Cornetto'nun en büyüğü. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
1: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
2: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
3: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
4: Tehlike çok büyük.
5: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
6: Olamaz mı?
5: 10 dakika içinde.
3: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
7: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
6: Bu gerçekten dehşet verici.
4: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
3: Kırsalda Yaşamak Zor yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
8: Dördüncü gün, saat 15.57. 7 kişi kaldı.
9: Havalar. Havalar, raporlar kar yağdığını söylüyor. Dışarısı sanki Noel gibi. Bu hava işte burada, bu barınakta bir tane daha ağ yapmamı gerektiriyor. Bir tanesini kaybettiğime göre bir tane daha yapmak için uğraşmam gerekiyor. Sanırım yeterince ipim var. Biraz ipim var, elimde mekik bulunmuyor. Bu yüzden onu bu köşeden şuradaki köşeye uzattım ve aşağı doğru örmeye çalışacağım. Şu anda iplerimi burada seriyorum. Yarın kızımın ikinci doğum günü. Harika. 2 yıl oldu. Hayatı ve güzelliğini görmeye başladı. Bunu yapmaya ve güçlü kalmaya çalışıyorum. Çünkü kızım için daha iyi bir hayat istiyorum. Aklımda sadece bu var ve onun için en iyisini diliyorum. Harika. Ailem beni ayakta tutuyor. Hayatta kalabilmem için bana iyi enerji veriyor. Sanırım avlanmaya hazırız. Sana güveniyorum. Sakın suya düşme, olur mu? Böylesine devasa bir göl ve elimde küçücük bir ağ. Ama elimden geleni yapmam gerekiyor.
8: ...35. gün... ...saat 9.17... ...mevcut sıcaklık... -2 derece...
6: ...su hiç olmadığı kadar sakin... ...balık tutmaya gideceğim... ...buna mecburum... ...denemeliyim... ...tamam, hızlı hareket edelim... ...çünkü oltaya bir şey takılabilir... Geçen her dakika kilo kaybediyorsunuz. Yağlarımın biteceği konusunda içimde bir endişe var. Burada ne kadar iyi durumda olursa olsun, herkesin yargı yeteneğini bozabilecek bir tür mineral veya vitamin eksikliği söz konusu. Bu yüzden burada her şey daha da riskli. Asal işe yarasaydı ne güzel olurdu. Buzla kaplanmadan önce yaklaşık 2 hafta balık tutabilirim. Ama burada çok dikkatli olmalıyım. Suda tek başına olmak işleri içinden çıkılmaz hale getirebilir. Tamam. Elimizdeki bu. Üzerine taze yem takacağım. Sonra kürek çekip oraya gideceğim. Bu da beni 10 metre kadar daha ileri götürecek. Ve umarım orada balık yakalarım.

0: indir.
1: Şimdi suya indireceğim. Yüzüyor. Tamam, yüzüyorum. Biniyorum. Pekala, hadi deneyelim, tamam mı? Hadi. Aman Tanrım. Yüzüyorum. İstediğim kadar dengeli değil. İşler karışacak. Muhtemelen yüzmem gerekecek. Oltamın takılabileceği devasa kayalar var. Burası biraz korkutucu. Ah, bacağıma kramp girdi. Oh. Bu kötü bir fikir. Sanırım geri döneceğim. Bir kayaya yaklaşıyorum. Sıkıştı. Ah, lanet olsun. Hayır, hayır, hayır, hayır. Hayır. Ah, hayır.

0: Dengemi kaybettim. Devrileceğim sandım. Kötü. Su sandığımdan daha soğuk. Büyük zafer kazanacağım sanmıştım. Her yerden dolanıp bir sürü balık tutacaktım. Şimdiye kadarki en soğuk günü ve ben bir salla suya açıldım. Her şey net görünüyor. Bu sal büyük bir balık avı için hazır değil. Dengesiz. Kontrolünü kaybedip düşmek istemem. Ah, birkaç hafta balık tutabilirdim. Hayal kırıklığı. Ah, sanırım artık bunu aklımdan çıkarabilirim. Güzel saldı. Rezil bir şey. Bizim rezilimiz.
1: 35. gün. Saat 13.21.
2: Sanırım bugün daha soğuk. Ama bugün bilmeniz gereken önemli şey bebeğimin ikinci doğum gününü kutluyor olması. 2 yaşına girdi ve hayatın güzelliklerini görmeye başlıyor. Keşke orada olsaydım ama yanında güzel bir ailesi var. Yani ona buradan, kuzeyden kocaman bir iyi baba enerjisi göndereceğim. Bugünkü planımsa ağımı kontrol etmek. Bu soğuk koşullarda yaşamak gerçekten çok zor. Yiyecek stoğu olmadan neredeyse imkansız bile diyebilirim. Bakalım başarabilecek miyim? Kalori eksikliği yaşamaya başladığınızda tabii ki acaba zamanı geldi mi yoksa biraz daha dayanabilir miyim diye düşünmeye başlıyorsunuz. Evet, işte bakın. Sanırım bir balık yakaladık. Ağımız işe yaramaya başladı. Kullandığım ilk gecede hem de. Ve bize balık verdi. Mitzi bana doğum günü hediyesi olarak bir balık yakaladı. Kızım Mitzi, bu balık için sana teşekkür ederim bebeğim. Bana bu harika, harika hediyeyi verdi. Karnımı doyuracak bir şey. Evet. Hala canlı. Bir turna balığı yakaladık. Bu gerçekten harika. Ayrıca ağım da işe yarıyor. Bu turna balığı ile birkaç gün daha yiyeceğimiz var demek oluyor. Bu iyi bir başlangıç. Küçük ama ilk gün için harika gidiyor. Daha fazla balık tutarsam daha harika olur. Şimdi yeniden atmam gerekiyor. Çok minnettarım. Çok mutluyum.
1: 35. gün. Saat 14.56.
3: Dağa çıkmaya hazırlanıyoruz. Sadece 2 parça kaldı. Gidip gelmeye de devam etmeliyiz. Ah canına. Hissediyorum dostum. Elimizden geldiğince kendimi zorluyorum. Her gün bitkin düşüyorum. Ama odaklanmam gerekiyor. Bu iş beni ya zirveye çıkaracak ya da mahvedecek. Bu etin kaçmasına izin veremem. İşte ayının izleri burada. Geziyormuş. Bu bölgede bir hayvan ölüsü olduğunu biliyor. Bu onu korkutabilir. Bakın. İşte orada bir ayı var. Yavaş hareket et. Sürün ya da istersen yüz. Ne yapmak gerekiyorsa yapalım. Hiçbir adi kokuşmuş ayının ön bahçemden itimi çalmasına izin vermem.
4: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
5: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi? Adımların geri gider. Yiyemez. Kafa aşka gelmez. Ama aşk

0: 3 çikolatalı dondurma. Cornetto'nun en büyüğü. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
6: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
5: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
6: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
7: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
8: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
9: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
8: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
10: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
11: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
12: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
13: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi? Adımların geri gider. Karışık aşka gelmez ama aşk emin. Öyle güzel hayatımda bir gün, hadi aşka gel.
0: Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Cornetto'nun en büyüğü. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
2: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
5: Hesap basit. Tehlike çok büyük.
6: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
7: Olamaz mı?
8: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
9: Kırsalda yaşamak zor yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
10: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
11: Evet.
12: Aman tanrım.
9: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
13: Tek başına Kuzey Kutbu hikayelerine hoş geldiniz. Ben Colby Donaldson. Bu gece Roland, Mark, Joe, Amos, Kylan ve Kelly ile birlikteyiz. Roland, yay ve okla bir misk öküzü vurdun. Sonra da işini bitirmek, acısını dindirmek için bıçak kullandın. Mümkünse o deneyimi bize anlatabilir misin?
14: Evet, deneyeceğim. Oldukça ilginç bir anda her şey olabilirdi. Orada ben ve o ve elimde sadece boş bir yay ve bir bıçak vardı. Karanlık çökene kadar orada beklemek istemiyordum ve 3-4 adım mesafedeydim. Yaklaşıp gördüğünüz gibi vurdum. Sonunda da yan yattığını ve bacaklarının uzadığını gördüğümde yan kaptaki biri duymuş olabilir bunu. Ben bunu hiç bilemeyeceğim tabii ki. Tanrı'ya şükür. Büyük bir av. Büyük bir av.
13: Yan kamptakilerden bahsetmişken ben diğerlerinden de programdaki diğer izleyicilerle birlikte olayı izlerken ne düşündüklerini duymak istiyorum. Mark, senden başlayabiliriz. Şimdi Roland'ın o misk öküzünü avlarken onu izlediğinde neler hissetmiştin?
15: Acayip bir şeydi. Yani Roland bunun en efsanevi avlardan biri olduğunu söylüyor ve bu onun geçim kaynağı. Ben de bunun kesinlikle acayip olduğunu kabul etmeliyim.
13: Roland'ın bir misk öküzü vurduğunu televizyonda görmeden önce öğrenen oldu mu aranızda?
7: Hayır. Herkes muhtemelen birinin büyük bir av yakaladığını düşünmüştü ama sonuçta 100 gün mücadelesinin güzel kısmı diğer insanların nasıl gittiğinin önemi olmaması. Her halükarda 100 güne ulaşman gerekiyor ve herkes oraya ulaşmak için elinden geleni yapıyor.
13: Joe, şimdiki sorum sana olacak. Böyle bir deneyim sırasında büyük av ne kadar önemlidir sence?
16: Bu futbol maçının sonunda son bir umutla yapılan bir hamle gibi. Şansın yaver gitmeli ve yetenekli olmalısın. Şans eseri Roland o anda ikisine de sahipti.
13: Roland, şunu sormak istiyorum. O hayvanı kampa geri getirmek için toplamda kaç kilometre yol kat ettin sence?
14: 3 günde 60 kilometre kadar olabilir ama o hayvanı parçalamak, paketlemek ve kampa taşımak gibi iş yükü vücudunun kaldırabileceği en zor ama en zor şeylerden biri.
13: Yiyeceklerini korumak konusunda bir sorum olacak. Bu bölümün büyük bir kısmı aslında bununla ilgili. Bu senin için ne kadar zordu?
15: Her şey büyük ölçüde yiyecekle ilgili. Ve bir kez yiyeceğe ulaştığında eğer o kadar şanslıysan o zaman tamam bunu korumalıyım demelisin. Bu da onu almak için gelen her neyse onunla savaşmak anlamına geliyorsa savaşmak zorundasın. Bu ürkütücü bir görev. Yemeğimi çalarsan yemeğe dönüşürsün.
13: İlginç olan şey şu, Kuzey Kutbu'nda yiyecek çalanların sadece hayvanlar olmaması. Kelly'nin daha önce hiç yayınlanmamış görüntülerine bir göz atalım.
7: Bakalım burada ne var? Vay canına. Mantarlarla dolu... Bir sincap sulası. Aman tanrım. Ne güzel şeyler. Sincap hiç de mutlu değil. Vay canına. Sincap sanki dostum sakladıklarımdan uzak dur diyor. Şimdi bir sincap sulasından mantar çaldım. İşte bu güzel bir küçük yemek.
2: Teşekkür ederim sincaplar.
13: Kelly, bize oradaki Zula'yı yağmalamanı ve her zamanki fırsatçılığını konuşturmanı anlat.
2: Evet, eğlenceliydi. Biliyorsun, Eylül'ün sonlarında o konuma bırakıldık. Ve o zamana kadar bulduğum mantarların çoğu çürümüş, sümüksü ve kullanılamaz hale gelmişti. Bu yüzden sincaplar benim için kendi yapamadığımı yaptılar. Ağaçların tepesine bir sürü mantar saklamışlardı. Yani bu oldukça harika bir ganimetti. Çöpçü ve fırsatçı olmak sahip olunması gereken harika bir beceridir. Oradaki hiçbir hayvan kolay bir yemeği kaçırmaz. Ben de öyle.
13: Kelly, şu anda açlıktan bahsetmek istiyorum. Çünkü bu tür bir deneyimde açlık her zaman vardır. Ve evde oturup pizza yiyenler için o kadar... Aç kalmanın nasıl bir şey olduğunu bize anlatabilir misin? Ancak o zaman insanların kafasında canlanır.
2: Evet, yani orada yiyeceğim vardı. Ama yine de dört bir yana koşup devasa barınaklar inşa ederken çok fazla kalori harcıyorsun. Yapmamız gereken her şey çok fazla kalori yakıyor. Ve bu yüzden her gün yiyor olsam da yine de yetmiyor.
13: Ben Colby Donaldson. Yanımda Roland, Mark, Joe, Amos, Kylie ve Callie var. Joe şu anda barınağın şekillenmeye başlamış durumda. Bayağı da sağlam görünüyor. Çok uzun sürdüğü için endişeli misin?
16: Bu öncelikleri dengelemek ve zamanını yönetmekle ilgili bir oyun. Ve ben uzun vadeli barınağa zaman ayıracağımı bilerek bu işe girdim. Barınağımın tamamlanmasını sabırlı davranmam gereken bir aşama olarak görüyordum. Ve gerçekten yiyeceğe öncelik vermem gerekiyordu. Barınaksa benim için bir nevi hobiydi.
13: Peki barınak yerine ne üzerine çalışıyordun? Zamanını neyle geçiriyordun, anlatır mısın?
16: Bir süredir bu ağ üzerinde çalışıyordum ve bu tuzak kurma, şekillendirme, barınak üzerinde çalışma ve diğer çeşitli el işi projeleriyle uğraşırken aralarında kalan boş zamanlarımda yaptığım bir şeydi.
13: Amos, ağını kaybettiğinde büyük bir darbe aldın. Böyle şeylerin olması, moralini ya da ruh halini nasıl etkiliyor? Seyircilerimize anlatır mısın?
11: Evet, bu benim için büyük bir darbe oldu. Ağ bir sürü balık sağlıyordu, bir sürü. Yani büyük bir kayıptı ama aynı zamanda ağı gölde kaybettiğim için kendimi gerçekten kötü hissettim. Gölü kirletmek istemezdim tabii.
13: Peki o noktada avcılıkta başarılı olabildin mi?
11: Hayır, çok yürüdüm ama büyük bir av görmedim. Biraz geyik izi gördüm. Biraz dışkı gördüm ama asıl yiyecek temin kaynağım tamamen ağımdı.
13: Galen, şu saldan bahsedelim biraz.
7: Yüzüyor. Tamam, biniyorum.
13: Gayet cesur bir hamleydi. Tam donanımlısın ama buna rağmen dışarısı yaklaşık -30 derece bir varilin üzerinde... Kürek çekerek Kuzey Amerika'nın en derin gölüne açılmaya karar verdim.
7: Balık için çok uğraştım ve pes etmek istemedim. Sadece seçenekleri tarttım. Bu salı yapmak bana ne kadar enerjiye mal olacaktı ve eğer başarılı olup yüzdürmeyi başarırsam işe yararsa ne getirecek diye. Ama yeterince sağlam ve geniş olmazsa 5-10 kiloluk bir alabalık yakalarsam balığın beni göle çekip yüzmeye zorlama ihtimali vardı. Bunu da hesapladım. Bu oldukça önemliydi.
13: Mark, şunu sormak istiyorum. Risk ve ödül arasında kaldığında içinden neler geçmişti o anda? Tam olarak öğrenmek istiyoruz.
15: Yani risk almalısın. Hatta donmaya başladığında ve her yer buz kaplıyken göl kıyısında yürümek bile bir risk. Ama hayatta kalmak istiyorsan bunu yapmak zorundasın. Herkes risk alıyor ve bunlar hesaplanmış riskler. Hayat böyle işte. Yani bir risk alırsın ve bu durumdan kurtulmak, üstesinden gelmek için yeterli bilgi ve beceriye sahip olduğunu umarsın. Başıma bir şey gel...
13: Şunu sormak istiyorum. Risk ve ödül arasında kaldığında içinden neler geçmişti o anda? Tam olarak öğrenmek istiyoruz.
15: Yani risk almalısın. Hatta donmaya başladığında ve... Her yer buz kaplıyken göl kıyısında yürümek bile bir risk. Ama hayatta kalmak istiyorsan bunu yapmak zorundasın. Herkes risk alıyor ve bunlar hesaplanmış.

0: Ayı gördüğümüz anla bitiriyoruz. Muhtemelen o ayı senin misk öküzünü çalan ayı. Kışın ayı görmek ne kadar nadir bir durum?
1: Kış aylarında ayı görmek biraz tuhaf bir durumdur ve bu durum onları daha öngörülemez ve potansiyel olarak daha tehlikeli hale getirir.
0: Mark, bir ayının balığını çaldığını gördük. Bu yüzden sen de durumu tersine çevirip o hayvanı avlamaya karar verdin. Başarılı oldun mu?
2: Bunu görmek için beklememiz gerekecek, değil mi? Ama şunu söyleyeyim, ben oradayken benden bir şey alan olursa peşine düşerim. Bu savaş demektir. Meydan okumadır.
0: Tek başına Kuzey Kutbu hikayeleri bugünlük bu kadar. Hepinize çok teşekkürler Roland, Mark, Joe, Amos, Carlin ve Kelly. Her hafta olduğu gibi yine bölümlerin ardından bütün yarışmacılarla sohbet ettiğimiz bölümü izlediniz. Şimdi söz verdiğimiz gibi gelecek haftaki heyecan verici bölümün ön izlemesi.
3: Hey! Defolun buradan kurtlar. Bunu ben avladım. Defolun! Kendime bir barınak yapacağım. Üstünü kapatınca buraya girmeyi planlıyorum.
4: Ah, harika. Tam da oradaydım.
3: Lanet olsun. Az önce barınağımı ateşe verdim. Ha! Lanet olsun.
5: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net,
6: Sigortam Net. Servis geldi, çantam hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
6: Bu yaz büyük eğleniyoruz, değil mi?

0: yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
1: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi...

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur. Arabanı arabamla takoma, değerinde
1: Trink Sat. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
3: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pot'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
4: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi? Adımların geri.

0: Süreyle ödedim.
1: Trivago.
2: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
1: Trivago'da o da var.
3: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
4: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
5: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.
6: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
7: Evet.
6: Aman tanrım.
8: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
9: Food is forbidden.
10: Kalp damar ilaçları da var.
11: Meyve yasak, komple yasak.
8: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Hadi şu işi yapalım dostum. Hemen şimdi söz verelim. Anlaşalım. Bir sürü altın bulalım.
1: Evet. Bu altın ve altın madenciliğinden daha büyük bir şey. Hep birlikte burada olmak önemli.
0: Güzel anılar biriktirelim. Çok altın bulalım.
1: Evet.
2: Güzel anılar.
3: Bu ikisi anlaşabilirse iyi. Artık ben de buradayım. Bence şansımız var.
0: Şaylak, sana ihtiyacımız var. Sen bizim tutkulumuzsun. Ailemizin bir arada olması harika. Babam bize hep neden ilk olarak bu işi yaptığımızı hatırlatıyor. Dürüst olmak gerekirse babam madenci olmasaydı çocuklarımın madencilik yapacağını pek sanmıyorum.
4: Bu çok iyi görünüyor. Şu an keseceğim son deliği işaretliyorum. Su püskürtme borusunu yerleştirmek ve kaynaklamaya başlamak için. Ekipmanımı hazırlamak için zaman harcıyoruz. Birkaç hafta sürecek. Geçen yıl insanlar sürekli püskürtme borusuna çarpıyordu.
2: Lanet olsun.
4: Ve sonra suyun yandan aktığını gördüm. Yani bu yıl bu sorunu hiç yaşamayacağız. Bunu kurşun geçirmez yapacağız. 7P denen bir şey var. Önceden yapılan doğru hazırlık, berbat bir performans önler. Yani ilk seferinde doğru olanı yapacağız. Sonra uğraşmak zorunda kalmayalım diye. Güzel bir deliğimiz oldu çocuklar. Tam buraya oturmalı. Gelecekte herhangi bir aksiliğin olmasını önleyecek bu. Hava eksi derecelere indiğinde dışarıda kaynak yapmak istemezsin. Sıcak kabinde kahve içmek istersin, değil mi? İçerideyiz beyler. Tam oturdu. Mükemmel. Evet, yüzümde güzel bir gülümseme var. Şu an çok enerjiyim. Bu işi bitireceğiz.
2: Evet, sanırım hazırız.
1: Evet, hadi bunu deneyelim.
2: Tamam.
1: Suyu aç.
2: Su gelmiyor ama.
1: Evet, biraz zaman alıyor.
2: İşte geliyor.
1: Evet, titreşip titreşmediğine bak. İşte.
2: Kurulduktan sonra bu yerin kilit noktası olacağız. Biz olmadan 3000 ons olmaz. Beni bağırırken ya da heyecanlanırken fazla görmezsiniz. Ama 3000 hedefi yakalandığında mutlaka duyacaksınız çünkü çok sevineceğim. Bu adamların eve daha fazla altın götürebilmesi demek. Ve benim mutluluğum da bu olacak. Bu yıl dostum.
1: Bu her gün gittikçe zorlaşan bir iş. Jack ve ben 40 yıl daha genç olmayı çok isterdik. Ama burası evimiz. Jack ve benim sevdiğimiz bu. Biliyorsunuz hiçliğin ortasındayız. Ailem yüzlerce kilometre uzakta. Bu çok zor. Ama her yıl Jack'le birlikte bunu yapabiliyorum. O ailemden bir parça gibi. Masada altın görmek insanı hiç bıktırmaz.

0: Hurda avcılarının yeni bölümünde toplamda 60 yıla yakın deneyime sahip 3 önde gelen antika ve hurda satıcısı güçlerini birleştiriyor. Batı Galler'deki kır evleri uzmanı Alistair Dryburg geleneksel tarzı seviyor.
1: Fena değil değil mi?
2: Güzel, çok şık.
1: Galler, çam, taverna sandalyesi.
2: Bana satmaya çalışma.
1: Hayır, sana satmaya çalışmıyorum.
0: Edinburgh'lu satıcı Vicky Nutt'ın iş mekan tasarımı konusunda mükemmel bir gözü var.
3: Bu markayı çok severim. Tek kelimeyle harika.
0: Londra'daki Serkan Yumakçı, Avrupa'nın dört bir yanından toplanan retro tasarım ve endüstriyel hurdaların tam bir tutkunu.
2: Bunlar Gent of Leicester tarafından yapılmış ve Genel Posta İdaresi'ne ait.
0: Erkek kardeş Jay ise yıpranmış eşyaları hayata döndürüyor.
4: Paslanacak bir şey yok, bozulacak bir şey yok. Bu yüzden sonsuza kadar dayanıyor.
0: Birlikte en iyi antikaları, dekoratif hurdaları bulmak için ülkeyi karış karış geziyorlar. Bu bölümde Londra'da...
2: Şu yere bir bakar mısın?
4: Var canım.
0: Serkan ve Jay, geçmişten kalma hayranlık uyandıran bir pompa istasyonu atölyesi keşfediyorlar.
5: Orijinal makinelerinin tamamı hala yerinde olan günümüze kalan tek Victoria dönemi
2: dili
5: atölyesi.
2: Tutuldu. İyi atölyeleri sever.
0: Kentteki bir kır malikanesinde Alistair, Galler'le bağlantılı bir olayı keşfediyor.
2: W.A. Foxpit büyük baba mı?
6: Evet, Galler muhafızlarının kurucu subaylarından biri.
0: Serkan'a memleketini gezdiren Alistair, olağanüstü bir parça karşısında hayranlık içinde kalıyor.
1: Yani bu babanın babasının çiftliğinden mi geliyor?
7: Evet doğru. İki ya da üç
1: öyle
7: nesil
1: mi
7: öncesinden.
1: Vay canına.
0: Kuzey Londra'da Jay ve Serkan Yumakçı kardeşler endüstriyel hurda, vintage aydınlatma ve retro tasarım alanında başkentte olağanüstü satıcılar olarak ün yaptılar. Otantik ve orijinal ürünler bulmak, büyüleyici bir geçmişi olan yerleri, müşterilerinin seveceği nadir eşyaları bulmak için didik didik arayabilecekleri yerleri bulmak anlamına geliyor.
2: Eski fabrikaları, eski değirmenleri, eski atölyeleri incelememiz için arıyorlar. Çok şanslıyız. Çünkü o yerlerde tüm o kir ve tozun altında başka hiçbir yerde bulamayacağınız parçaları buluyorsunuz. Peşinden gitmelisiniz. Çünkü sunulan eşyalar altın tozu gibidir. Evet, işte hazine budur.
0: Yumakçılar bugün Londra'ya kısa bir yolculuk yapıyorlar. Orada Thames Nehri'nin yanında tarihi bir simge yapıya ve 19. yüzyıl mühendislik ustalığının harikasına giriş izni aldılar.
2: Bugün Su ve Buhar Müzesi'ne gidiyoruz Jay.
4: Güzel.
2: Richards bizi davet etti. Burası Victoria döneminden kalma bir endüstriyel bina. Yani bir müze. Kim bilir orada ne tür şeyler toplamışlardır.
4: Depolamış ya da biriktirmişlerdir.
2: Böyle bir davet harika. Daha önce hiçbir satıcı ya da tüccar oraya gitmemişti. Hepsi kimsenin daha önce görmediği yeni ürünler.
4: Güzel.
0: Londra'nın merkezinden nehir yukarısına doğru yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan ikinci derece tarihi eser olarak tescilli Kew Köprüsü, ünlü botanik bahçelerini Brentford'un endüstriyel mirasıyla birleştiriyor. Bugün bu banliyö baş mühendis Richard Albanese'nin gözetiminde Victoria döneminin buhar gücü mirasına ev sahipliği yapıyor.
5: Londra Su ve Buhar Müzesi Londra'nın su temini tarihini anlatıyor. Bu tesis ilk olarak 1838'de Cambridge Su İşleri olarak açıldı ve dünyada temiz içme suyu sağlayan ilk tesislerden biridir. 1980'de aslında daha çocukken gönüllü olarak müzeye katıldım ve buraya aşık oldum. O zamandan beri buradayım. 50 yılı aşkın süredir. Londra'nın dört bir yanından nesneler, ekipman parçaları ve makineler topluyoruz. Elimizde çok fazla eşya var. Bunların bir kısmını elden çıkarmamız gerekiyor. Biz bir hayır vakfıyız. Bu yüzden ödeme ve bağışlar kasaya geri dönecek. Merhaba.
4: Merhaba Rich.
5: Nasılsın?
4: Ben Jay.
2: Merhaba, ben Serkan. Tanıştığımıza çok memnun oldum. Burası gerçekten etkileyici bir yermiş.
5: Beğendin mi? Güzel.
2: Evet. Bunlar endüstriyel makineler. Endüstriyel bir iş yapmak için üretilmişler ama bakar mısın ne kadar güzeller. Yani biri sadece bir işi yapmak için bir makine tasarlamamış. Aynı zamanda estetik güzelliğe sahip bir şey de tasarlamış. Buradaki pompalar eskiden tüm Londra'ya su dağıtıyordu, öyle değil mi?
5: Evet. Burası bir su işleri ve pompa istasyonu sahasıydı. Henüz görmediğin büyük motorlar Londra'ya su sağlıyordu. Bu odadaki motorları başka yerlerden getirip koruduk ve çalışır hale getirdik.
2: Tamam. Yaptıkları şey gerçekten gerçekten inanılmaz. Şu makinelere bakar mısın? Metal, ahşap ve sadece endüstriyel güç var. Hepsi orada.
5: Vay burada canına. İçme suyunu pompalamak için kullanılan en eski buhar motorlarımızdan birine bakıyorsunuz. Bu motor 1846 yılında yepyeni olarak kuruldu. Tamam. Buhar pistonu aşağı itiyor. Bu da bir kirişi aşağı çekiyor ve bu uçta arkanızdaki bu devasa demir ağırlığı kaldırıyor. Ardından ağırlık yer çekimiyle alçalarak suyu Londra'nın merkezine pompalıyor.
2: Evet, kesinlikle inanılmaz. Neredeyse bir tapınak gibi görünüyor, öyle değil mi? Tapınmak için yapılmış bir tapınak. Gerçekten harika.
4: Harika.
2: Harika. Bir satıcı olarak böyle bir fırsatın eline geçmesi çok nadirdir. Bu gerçekten çok büyük bir fırsat ve daha önce hiçbir satıcı davet edilmemişti. Burayı gören ilk kişiler biziz. Böyle fırsatları kaçırmamalıyız diye düşünüyorum.
5: Burası kazan dairemiz.
2: Tamam. Yani burada potansiyel olarak alabileceğimiz eşyalar var.
5: Birkaç parça var.
2: Elimizden geldiğince bir şeyler bulmaya çalışabiliriz. Aydınlatma armatürleri, tabureler, banklar, endüstriyel dolaplar, tabelalar gibi bir sürü şey bulabiliriz. Belli ki burada bir müze var. O yüzden her şeyin satılık olmayacağını biliyoruz. Ama yine de deneyeceğiz. Eski bir posta idaresi.
4: Güzel, çok güzel.
2: Bu satılık mı Richard?
5: Evet.
2: Sanırım bunlar bir İngiliz şirket tarafından yapılmış ve bu posta idaresine verilmiş.
5: Evet, genel posta
2: evet,
5: idaresi.
2: Genel posta idaresi. Herhangi bir büyük tren istasyonuna gidersen, eski fabrikalara gidersen her zaman bu saatlerden bulursun ve bunlar çok aranan ürünlerdir. Çok iyi satılırlar. Böyle bir şey için ne kadar istersin?
5: Tahminimce 60.
2: 60 değil, sıkışalım. Harika, tamam. Bunların hepsi gerçekten çok güzel parçalar.
5: Bu ikisi en özel olanlar. Bunlar elektrik santrali göstergeleri. Çapları gerçekten çok büyük. Bunları başka evet. Hiçbir yerde bulamazsınız.
2: Jack, aklıma bir fikir geldi. Bu ibreler oldukça güzel görünüyorlar. Ve bunun bir saat olmadığını biliyorum ama olabilir. Bir saat
4: şuradan,
2: haline gelebilir.
4: Evet,
2: bir şekilde,
4: kesip bir şekilde
2: saat ve dakika ibresi yapabiliriz diye düşünüyorum. Eski 1900'lerin başındaki endüstriyel saatlere benziyorlar. Üzerlerinde hilal ve küçük ok şeklinde gerçekten güzel ibreler var. Her şeyleri mükemmel.
5: Ben olsam onları tablo gibi duvara asardım, oldukları
2: evet.
5: Gibi bırakırdım.
2: Onlar için ne kadar istiyorsun?
5: Her biri için 200 düşünüyorum.
2: Peki nereden geldiklerini biliyor muyuz?
5: Bir elektrik güç istasyonu müzesini boşalttık orada.
2: Peki yaşları ne kadar?
5: Muhtemelen 1900-1910 civarı.
2: Onları bozmamızı istemiyor. Neden böyle düşündüğünü anlıyorum. Oldukları haliyle çok güzeller. Ancak bunun saatçilik alanına girdiğini düşünmüyorum. Bu yüzden saate dönüştürmek için ikna edebilirim. Sana ikisi 300 desem dalga mı geçmiş olurum?
5: Evet, üzgünüm. Kesinlikle. Geri adım atmayacağım.
2: Yani.
5: Bu konuda geri adım
2: tamam.
5: Atmayacağım.
2: O zaman tanesi 200.
4: Burada bir şey görüyorum. Bu nereden? Nereden bu?
5: Atölye ekipmanlarına takılmışlardı.
2: Evet. Bir şirket. Eskiden Londra'da
5: üretiyorlardı.
2: Öyle mi? Evet.
4: Başlangıçta Londra'da kurulmuşlar. Sonra kuzeye taşınmışlar.
2: Bu şirket çok ünlüdür. 1930'lardan. İngiliz endüstriyel aydınlatma açısından benim listede ilk üçüme girerler. Gerçekten çok ama çok kaliteli yapılmışlardır ve çok da kullanışlıdırlar.
8: 1930'larda Londra'da kurulan şirket yenilikçi 360 derece eklem tasarımı ve çok kollu mafsallı lambalarıyla tanınıyordu. Orijinal pirinç bağlantı parçalarıyla tamamlanan bu iki kollu tasarımın erken dönem örneği 90 yıllık kullanımın izlerini taşıyan patiğine sahip. Bu da onu İngiliz endüstriyel tasarımının aranan parçalarından biri yapıyor. Temizlenip kabloları yenilenince 435 sterlin edebilir.
4: Bunun için ne kadar istiyorsun? Ne kadar ödemek istediğimi biliyorum ama
5: bir
4: sen
5: düşüneyim.
4: Ne kadar istiyorsun?
5: Bence 120.
4: Sana 100 veririm.
8: Serkan ve Jay kardeşler görkemli bir Victoria dönemi pompa istasyonuna davet edildikleri Batı Londra'dalar.
2: Neredeyse bir tapınak gibi, öyle değil mi? Tapınmak için yapılmış bir tür tapınak gibi.
8: Tarihi endüstriyel altın çağından günümüze ulaşan nadir eşyaları ararken 1930'larda kalma orijinal bir çalışma lambası için pazarlık yapıyorlar.
4: Bunun için ne kadar istiyorsun? Ne kadar ödemek istediğini biliyorum ama sen ne kadar istiyorsun?
5: 120.
4: 100 ver.
5: Tamam.
2: Teşekkürler.
4: Bu lambalar Bana göre çok güzeller. Bir iş yapmak için üretilmişlerdi. Şimdi hepsi emekliye ayrılmak üzere. Onlar tarihimizin bir parçası ve onları ayakta tutmalıyız. Yani evet, temizleyeceğim, kablolarını yenileyeceğim ama sarı rengini koruyacağım.
2: Richard, şu satılık mı şu tabela?
5: Oo, iyi yakaladın. Evet, olabilir.
2: Bisikletliler bisikletlerinden inip yürümelidir. Elektrikli bisikletlere veya motosikletlere izin
5: 65.
2: verilmez. Elisterlere ne dersin? Tamam, anlaştık. Bugün seninle tartışmayacağım Richard. Tarzından anladığım kadarıyla 50'ler ya da belki de 60'lardan kalma metale elle boyanmış. Ama gerçekten çok güzel.
4: Oh,
2: şuraya bakar mısın? Atölye iyi mi sence Jay?
4: Oh, vay canına.
2: Dili tutuldu. İyi atölyeyi sever.
4: Binanın el değmemiş bir kısmı gibi. İnanılmaz. Buraya taşınabilirim. Tüm vaktimi mutlu bir şekilde burada çalışarak geçirebilirim.
5: Londra'da buradan daha iyi bir atölye bulamazsınız. Burası tüm orijinal makineleriyle birlikte ayakta kalan tek Victoria dönemi atölyesi. Üstelik tüm makineler tavana monte edilmiş şaft sisteminden gelen kayışlarla çalışıyor. Büyük buhar makinelerini restore etmek için.
2: İnanılmaz. Burada satılık bir şeyler var mı?
5: Olabilir. Bu binayı tekrar halka açmak istiyoruz. Yıllardır ziyaretçi gelmiyor.
2: O Victoria dönemi atölyesine girdiğinizde duvarlarda lambalar asılı duruyor. Onların orada işlerini yapmak için bulunduklarını biliyorsunuz. Richard hepsini alabileceğimizi söyleseydi, tüm dolapları, masaları alırdık.
5: Orada potansiyel eşyaları küçük bir yığın haline getirdim.
2: Tamam. Bir bakalım. Orada yeşil bir kutu var. Evet.
5: Aletleri muhtemelen saklamak isterim ama kutuyu verebilirim. İsterseniz alabilirsiniz.
2: Satılık birkaç parça var. Eski ahşap kutular ve benzeri şeyler. Bunlardan biri gerçekten güzel yeşil renk bir kutu. Rengi gerçekten mükemmel. Kutu için ne istersin?
5: 65.
4: 45.
5: 53.
4: 50.
2: Tamam.
5: Bunlar tam olarak ne bilmiyorum ama ölçmek çok için. Özel takım tezgahları.
2: Bunlar ölçüm aletleri. Birinin masasında durduğunu hayal edebiliyorum. Müşterilerimizin çoğu erkek ya da eşleri veya erkek arkadaşları için alışveriş yapan insanlar. Klasik arabası olanlar, otomobillerine meraklı insanlar. Yani zaten sattığımız türden ürünlere de uyuyor diye düşünüyorum. Erkek oyuncakları. İkisi için ne istersin?
5: Bir teklif yap.
2: İkisi 50. Yani tanesi 25 desem.
5: Tanesi 30'a çıkabilir misin?
2: Tamam, devam et.
5: Anlaştık. Burada küçük bir tepsi gibi bir şey var. Eskitilmiş gibi görünüyor. 5 sterlin. 5 sterlini alabilirsin.
2: Onu istiyor musun?
4: 5 sterlini al.
2: Tamam. O zaman 5 sterlini alıyoruz.
5: Tamam, anlaştık.
2: Anlaştık.
5: Görüyorsun işte, pazarlık.
2: Peki. Kardeşimin atölyesine gidecek. Sadece saklama amaçlı. Hepsi müzeye de yardımcı olacak. 5 sterlin. Gayet güzel he. Sanırım satın alınacak her yeri gördük. Kardeşim minibüse yükleyebilir ve biz de bir fincan çay içeriz.
5: Sizinle iş yapmak bir zevkti. Teşekkür ederim.
2: Diğer elektrik santrallerinden ve fabrikalardan kurtardığı eşyaları satın aldık. Hepsi harika. Orijinal ve mükemmel eşyalar. Antika ticaretinde daha önce hiç görülmemiş şeyler. Gerçekten çok mükemmel parçalar. Harika bir gün.
5: Harika.
4: Her dakikasını çok sevdim. Gerçekten çok eğlenceliydi. Özellikle atölyeyi görmek.
5: Atölyelerde çalışan insanlarla tanışmak da çok güzel.
2: Teşekkür ederim.
5: İyi bak. Teşekkürler.
4: Çok sağ ol.
5: Teşekkürler.
2: İçerisi kesinlikle muhteşem. He?
4: Gerçekten çok iyiydi. Dışarıdan gördüğün şeyle içeri girdiğinde gördüğün şey tamamen farklı iki dünya.
2: Evet. Tardis gibi. Gerçekten iyi bir av yakaladık. Hakikaten güzel eşyalar var.
8: Jay yeni sahiplerini bulmaya hazır nadir eşyalarla Kuzey Londra'ya dönerken Serkan yolculuğuna devam ediyor. Eskimiş ve yıpranmış antikalar konusunda uzmanlaşmış Alistair Dryburgh'la buluşacak. Özel bir tarihi malikaneyi ziyaret etmek için davet aldılar. Aranacak birçok depo alanı, alınabilecek çok çeşitli eşyalarla zengin bir av onları bekliyor.
1: Bugün Andrew Foxpit adında bir adamı ziyaret edeceğiz. Aile binicilik tamam. dünyasında tanınıyor ve tamam. gerçekten güzel, büyük bir Crewe'nde bir çiftlikte yaşıyor.
9: Tamam.
1: Canterbury'nin hemen dışında. Sanırım eve girmeyeceğiz.
9: Tamam.
1: Ahırları var ve eşyalarla dolu. Yaklaşık 10 konteyner var.
9: Evet. Ama sanırım bunların hepsi artık evde ihtiyaç duymadıkları eşyalar. Depoya kaldırdıkları.
1: Kesinlikle fazlalık eşyalar. Yani bugün burada olabildiğimiz için gerçekten şanslıyız. Evet öyle.
8: Canterbury'den 16 kilometre uzakta bulunan Knowlton Malikanesi, Kent kırsalında 1900 dönümün üzerinde bir alana yayılıyor. Malikanenin merkezinde tarım arazileri, müştemilatlar ve çok sayıda depolama konteyneriyle çevrili tipik bir İngiliz 16. yüzyıl evi bulunuyor. Miras, Andrew Fox Pitt'e emanet.
10: Bu malikanenin geçmişi muhtemelen Doomsday kitabına kadar uzanıyor. Aile olarak buraya yaklaşık 1900'de taşındık. Buradaki en büyük zorluk maliyeti karşılamak. Gelecek nesiller için burayı koruyup muhafaza etmek amacıyla işletmenin her yönünü ticari hale getirdik. Dolayısıyla ana konak, kurumsal etkinlikler, unutulmaz ev partileri ya da nesiller arası aile toplantıları için kullanılmakta. Odaların çoğundaki mobilyaları boşalttık ve bunlar çiftliğin çevresinde çeşitli ahırlardaki nakliye konteynerlerine yerleştirildi. Ve bunları konteynerde çürümeye terk etmek gerçekten çok yazık.
1: Günaydın.
10: Merhaba, nasılsın? Geldiğiniz için teşekkürler.
1: Ben Alistair.
10: Seni görmek güzel.
1: Bizi aradığın için
9: ben Serkan.
10: Hoş geldin.
9: Çok memnun oldum.
10: Knowlton'a ve bugün bulacağınız güzel eşyaları hoş geldiniz.
1: Hepsi burada mı?
10: Hepsi burada ve farklı yerlerde. Yani bakmanız gereken yaklaşık 12 konteyner var. Hepsi evlerden çıkan eşyalar. Yani
9: harika.
10: Çok şey var.
9: Hiçbir şey atılmamış bu. Çok güzel. Evet,
10: hiçbir
9: çok
10: şey
9: güzel.
10: Atılmadı. Evet, bakalım.
1: Bakalım.
10: Gelin bakalım.
1: Bu bir ayrıcalık. Gerçekten önemli bir şey. Antika satıcısıysanız ve bir kır evine davet edilmişseniz bundan daha iyi bir şey olamaz.
8: Çiftliğe yakın bir yerde nesiller boyu saklanmış aile yadigarlarından oluşan bir koleksiyonu barındıran bir dizi nakliye konteyneri bulunuyor.
1: Knowlton Court gibi bir yer, 16. yüzyıldan kalma. Küçük bir köy gibi, sadece bir ev değil. Müştemilatlar var, arazide 10 yatak odalı evler var. Yani evet, gerçekten heyecan verici.
10: Şimdi bu konteynerlere bir göz atacağız.
1: Tamam.
10: Hangi tarafa, sola mı sağa mı?
9: Sağa git.
10: İşte evet. Bu. Bir sürü sandık.
9: Tamam.
1: Vay canına.
10: Bu büyük babam. Galler muhafızları.
9: Galler muhafızları. V.A. Fox Pitt.
10: Anglesey'de
1: doğmuş.
10: Değil
1: mi?
9: Bu çok iyi.
1: Böyle şeyleri saklamak istersin. Büyük babanla ilgili,
10: evet,
1: değil mi?
10: Evet, evet.
1: Hadi eşyaları çıkaralım. Sen de evet ya da hayır de. Buradan çok şey çıkaracağız. Bunların hepsi dolu. Eski üniformalar.
10: Sanırım
1: ve...
10: öyle.
9: Uzun bir gün olacak.
1: Sanırım bir süre burada kalacağız, değil mi?
10: Bir Fransız tankı alabilirsiniz.
1: Geçmişte birkaç tahta tank aldım ve her zaman iyi satılıyor gibi görünüyor. Onlar için çok sayıda koleksiyoncu var. Ölçeği çok iyi. Yani bu ana evden geldi, değil mi Andrew?
10: Evet.
1: O zaman yıllardır burada duruyor, değil
10: yıllar
1: mi?
10: Yıllar ve yıllar. Tank meraklıları için.
1: Evet, onlardan çok var. Muhtemelen 1940'lardan kalma Fransız malı ve bu parçada hoşuma giden şey bir sandık içinde saklanmış olması. Yani bu tank yıllar önce biri için çok önemliydi. İçinde görebilirsiniz, burada kaldırılabilen kapaklar var. İçinde motoru görebilirsiniz. Her baktığınızda farklı bir şey ortaya çıkıyor. Burada iki güzel parça var. Bu ikisi için, çünkü sadece kutuyu alacağım, 80 sterlin.
10: Evet.
1: İkisi için.
10: İkisi için mi yoksa tank, evet, için mi? Kutuya 40 sterlin teklif ettiğin için büyük babam çok üzülür.
1: Kutuya 70 sterlin, tanka 10 sterlin teklif ediyorum. Ne istiyorsun, ne diyorsun? Hadi işleri başlatalım.
10: Kutunun değeri 100 sterlinin üzerinde olmalı.
1: Ahşap battaniye kutuları, sandıklar zamanları geçti. İnsanlar eskiden onları sehpa olarak kullanırdı. Artık sadece dekoratif bir parça. Ama senin için manevi değeri var, değil mi?
10: Şey bak, dürüst olmak gerekirse o sandığı kullanmayacağız.
1: İkisi için 150 sterlin versem nasıl olur? Çünkü isim iyi, değil mi? İsim iyi.
10: Çok gururlandım.
1: Evet. Sana sandık için 100 verdim.
10: Evet.
1: Ve şimdi tank için 50.
10: Öyle mi?
1: Evet.
10: Bence bakıp başka ne var diye düşünelim. Çünkü bu pek...
1: Bugün zor bir gün olabilir.
9: Evet.
1: Bir aile evine geldiğinizde manevi değeri olan birçok şey vardır. Değerleri en fazla 40 sterlin eder. Ama burası büyük babasına ait. Bana asla 40 sterline satmayacaktır.
10: O zaman ikisi için 200 sterlini anlaşalım.
1: 200.
8: Alistair ve Serkan kentteki özel bir malikanede nesiller boyu hayatta kalmış olağanüstü eşyalar arıyorlar.
10: İşte bu. Bol bol sandık.
1: Tamam.
8: Alistair az bulunan bir çift eşya için piyasa fiyatının üzerine bir teklifte bulunuyor.
10: İkisi için 200 sterlini anlaşın.
1: 200. Tamam.
10: Devam et.
1: Açılışı yapıyoruz.
10: Çok teşekkür
1: ederim. Pekala.
10: Tamam.
1: V. Fox Pitt, büyük baban mı?
10: Evet. Anglesey'de doğmuş bir Galli. Galler muhafızlarının kurucu subaylarından biriydi. Tüm general rütbesine kadar yükseldi.
1: Harika. Tarih kokuyor. Andrew'la konuştuktan sonra bir hikaye oluşturabilirim. İşte bu tür mülklere gelmemin cazibesi de bu. Yeni stok. Daha önce kimse görmemiş.
10: Burada 4 konteyner daha var.
1: 4 konteyner daha, tamam.
10: İşte bu.
1: Peki.
10: Daha fazla kasa.
1: Güzel bir şey gördüm.
10: Tabii, evet.
1: Buna bir bakabilir miyim? Bu lambayı oradan çıkarmamız gerek.
9: Büyük bir parçası eksik.
10: Tek başına duran bir lamba değil mi?
9: Evet, ama burada bir parça eksik. Bekle bekle, dikkatli ol dostum.
1: Tutun mu?
9: Evet evet.
1: Evet tamam.
9: Sen de tut, ben tutuyorum.
1: Dostum.
9: Tamam tamam.
1: Tamam düşme. Tamam. Ocağın mı? İçindeki dalgalanmaları görebiliyor musun?
9: Evet.
1: İşte bir kapısı eksik.
9: Her iki tarafta da ve camı
1: burada da eksik,
9: eksik
1: değil mi? Yazık. Bir kapı eksik.
10: Yazık. Çok güzel. Çok zarif.
1: Cam teraryum. Bu iyi bir şey. Sanırım Victoria döneminden kalma, çok iyi yapılmış. Bitkilerinizi yetiştirmek için içindeki nem sabit kalıyor. Biraz sildiğimde eski Victoria dönemi camı olduğu anlaşılıyor. İçinde o küçük dalgalanma var.
8: 19. yüzyılın ortalarına gelindiğinde teraryumlar Victoria döneminin sofistike yaşamının bir sembolü haline gelmişti. Zengin aileler iç mekanlarını renkli egzotik bitkileri sergileyen zarif cam vitrinlerle dolduruyordu. Orijinal kurşun çerçevesi, el yapımı camıyla bu örnek yaklaşık 150 yıl boyunca hayatta kalmış. Restore edildiğinde 500 sterlin edebilir.
1: Tamam, o içerideki eşyaları kırarken...
10: 100 sterlin mi?
1: Çok hızlı oldu. Tereddüt etmedin değil mi?
10: Hayır.
1: Çok güzel bir parça. Tamiri öyle pahalı bir şey değil. Sanırım bu bugünkü en iyi satın alımım. Güzel.
9: Tamir edilirse çok güzel olurdu ama çok fazla iş gerektiriyor.
1: O zaman nasıl asılırdı?
9: Yani buradan tavan rozetine zincirler sarkar ve ampul doğrudan oraya takılır, evet. Çok sanatsal ve zanaatkar bir parça. Pirinçten yapılmış. Victoria dönemine ait. Genellikle bunları koridora asarlardı. Çok hasarlı ama. Bir tarafı tamamen kırılmış, yani yeniden lehimlenmesi gerekecek. Ama çok çok özel bir parça. Bunun için ne kadar istiyorsun?
10: 100 sterlin nasıl?
9: 100 sterline el sıkışalım, sonra bir deneyelim. Kardeşim bunu tamir edebilir. Evet. Neyse ki hiçbiri kırılmamış. En alttakinde birkaç çatlak var. Bunlar kolayca yapıştırılıp yerine takılabilir ve iyi bir hal alabilir. Ve eski haline yakın bir forma sokulabilir.
1: Ne gördün?
9: Bilmiyorum. Şurada birkaç şey gördüm.
1: Dikkat et, dikkat et.
9: Evet, tamam.
10: İlginç bir şey buldun mu?
9: Evet, burada küçük bir ayna bulmuş olabilirim.
1: Kanadı kırık değil.
9: Biliyorum ama ben diğerini aldım.
1: Şu anda son konteynerlerdeyiz ve gerçekten çok keyifli.
9: Onu da bir kenara koy Alistair, bir bakayım.
1: Serkan'ın eşyaların üstüne tırmanmasını izlemek oldukça komik.
9: Açıkçası bunda çok para yok. Sadece ayna biraz eskimiş ama güzel, çünkü üzerinde kuşlar var ve son zamanlarda birkaç oyulmuş kuş aldım.
10: 100 diyecektim, o yüzden ortada buluşalım. 75
9: tamam,
10: olsun.
9: 75.
10: Hadi o zaman.
9: Tamam. Gerçekten çok güzel bir dış bükey ayna. Daha büyük benzerleri vardı. Kanat kısmı şans eseri temiz bir kırık. Yani tekrar birleştirdiğinizde kimse farkına bile varmayacak. Aynada aşınma var. Bu fiyatı düşürmeye yardımcı olacaktır.
7: Güneş ışığına
9: evet,
7: çıkarmak
9: hadi.
7: İster misin?
9: Hadi çıkaralım ve bir bakalım. Batı Anadolu'da Muğla adında bir bölge var. Oradan gelen kendine özgü bir kilim tarzı. Andrew, dürüst olmak gerekirse sana bir fiyat teklif edeceğim. Çünkü kilimlerden biraz anlarım. Bu Türk malı bir kilim. Batı Türkiye'den 75 sterlin derim ve bu...
10: Evet, makul.
9: Evet.
10: Evet. Bu yakın zamanda fiyat. Kullanmayacağım.
9: Evet, kesinlikle iyi fiyat. Anadolu'dan iyi kilim bulmak artık çok zor. Ama bu kilimin deseni ve rengi gerçekten mükemmel. Satılır.
1: Bugün gerçekten çok iyi geçti. Harika bir konumdayız. Çok güzel bir ortam. Artık bağlantı kurduk. 6 ay sonra daha fazla satın almak için geri gelebiliriz. Gerçekten çok iyi bir gün oldu.
9: Harikaydı. Çok teşekkürler Andrew. Çok minnettarım.
10: Sizinle görüşmekten
1: kesinlikle
10: mutlu oldum.
1: Çok keyif aldım. Çok teşekkürler.
10: Serkan ve Alistair'la tanışmaktan keyif aldım. İkisi de farklı şeylerden hoşlanıyor. Bugün aldıkları eşyanın tabiri caizse hayatlarında yeni bir şans bulacak olmasından memnunum. Onlarca yıldır orada duruyorlardı. Ve bence hem Serkan hem Alistair restore edildikten sonra yeni evlerinde harika duracak parçaların sahibi oldular.
1: Yoğun bir gün geçirdik.
9: Ellerim her zaman kirlenir.
1: Hayır, evet. Kirletmezsin.
9: İkimiz
1: haline
9: için
1: bak,
9: de iyi alımlar oldu. Dükkanında görebileceğim türden şeyler aldım. Gayet iyi bir alışveriş oldu.
1: Evet, işin güzelliği de bu değil
9: evet.
1: mi? Hepimiz farklı
9: evet.
1: şeyleri seviyoruz. İki mutlu adam.
9: Evet, çok mutluyuz.
8: Minibüste harika eşyalarla Alistair ve Serkan'ın bir ziyaret planları daha var. Güney Galler'deki Carmarthenshire'e gidiyorlar. Burası kraliyet bağlantılı köklü bir fabrikanın bulunduğu yer. Endüstriyel miras ve Galler kırsal gelenekleriyle dolu bir yerde bulunan bu fabrika, ikisi için de aradıkları her şeyi bulabilecekleri bir yer.
1: Bugün Ammanford'dayız.
9: Ammanford.
1: Chris'i göreceğiz. Bir çorap şirketi, kraliyet tedarikçisi.
9: Yani kral için çorap üretiyor.
1: Kral için çorap üretiyor.
9: Güzel. Kalitesi olağanüstü olmalı.
1: Alabileceğiniz en iyi çoraplar bunlar. Galler markası. Aynı zamanda bir Galler
9: evet,
1: köpeği
9: evet.
1: değil mi? Kraliçenin
9: evet,
1: yok muydu? Bazen çok saldırgan
9: var.
1: Olabiliyorlar.
9: Evet, evet, biliyorum.
8: 19. yüzyılda Amman Vadisi'ndeki küçük ölçekli çiftçilik, kömür madenciliğinin gerisinde kaldı. 1892'de kurulan şirket, yerel madencilere çorap tedarik ediyordu. Yıllar içinde şirket birçok prestijli müşteriye kavuştu. 35 yılı aşkın süredir kraliyet tedarikçisi unvanını gururla taşıyan ve 5 nesildir aynı aile tarafından yönetilen şirket, bugün genel müdür Chris Jones tarafından yönetiliyor.
11: Şirketi 1892'de kuran büyük büyük babamdı. Şu anda işleri kız kardeşim ve ben yürütüyoruz. Babamdan devraldık yani 5. nesiliz. Çoraplarımızla tanınıyoruz. Ancak bunun yanı sıra hırka, kazak, şapka ve atkı da üretiyoruz. Yıllar boyunca birçok ünlü kişiye çorap ürettik. Büyük babam Eisenhower için bir çift üretmişti. Elton John ve Kral Charles için de çorap ürettik. Buraya gelmeye muhtemelen 7 ya da 8 yaşımdayken başladım. Bana iplik bittiğinde makaraları toplamak gibi işler verilirdi. Sonunda bir makineye oturtuldum ve makineyi çalıştırmama izin verdiler. Bu işle çalışmayı her zaman sevdim.
1: Günaydın.
11: Merhaba.
1: Nasılsın Chris?
11: Memnun
9: oldum. Merhaba, ben Serkan.
11: Nasılsınız?
9: Memnun oldum.
11: Evet.
1: Ne harika bir yer.
9: Artık böyle fabrikalar pek
11: kalmadı.
9: Yurt
11: dışında üretim daha ucuz hale gelince kapandılar. Biz buradayız. Gerçekten niş bir alanda kaldık ve başka kimsenin yapmadığı bir şey üretiyoruz.
1: Eski makineleri de hala kullanıyor musunuz?
11: Evet, eski makinelerin çoğunu. Orijinal makinelerin bazılarının 130 yıllık olduğunu söylüyorlar.
9: 130 yıllık makineler.
1: Hala kullanılıyor.
9: Evet.
1: Bir aile işletmesine geldiğinizde onların bu işe tüm sevgilerini verdiklerini anlarsınız. Nesiller öncesine dayanan duygusal bağ çok güçlü. Bunu devam ettirmek istiyorlar. Her şey genellikle aile içinde kalıyor. Bu yerin kurulduğu zamandan kalma eşyalar bulabiliriz. Bunları kullanmakta becerikli.
11: Bazılarını kullanabiliyorum.
1: Öyle mi?
11: Evet, evet.
1: Çorap yapmakta sorun yaşamazsın
11: biraz
1: değil mi?
11: Biraz daha uzun sürüyor.
1: Harika ve tabii ki kraliyet onayınız
11: 80'lerden
1: var.
11: 80'lerden biri var.
1: Yani sizin ürünlerinizi giyiyorlar.
11: Evet, çoraplarımızı giyiyorlar.
1: Harika.
9: Bizim gibi tüccarlara kapılarını açmaları çok nadir bir durum. Bu yüzden buraya gelme imkanına sahip olduğumuz için kendimizi çok şanslı hissediyoruz. Evet, babam bir terziydi. Bu ülkeye vasıflı işçi olarak gelmişti. 80'lerin başlarında Doğu Londra'daki fabrikaları hatırlıyorum. Fabrika işçilerinin tüm o koşuşturmacasına dair nostaljik bir anım var.
1: Şu çorap kalıplarına bak, evet.
9: Vay canına, şunlara bak.
1: Rengi güzelmiş dostum, çam ağacından.
9: Çam, evet. Sanırım çam ağacı.
11: Evet, bazılarına ihtiyacımız var ama yedeklerimiz de var.
1: Oldukça beğendim. Birkaç tane evet, daha bakabilir miyim? Böyle. Bunlar biraz evet. Daha yeni değil mi?
11: Bazıları yeni, bazıları eski. Evet, bunlar bak daha
1: ve
11: eskiler.
1: Ve tabii ki hepsi farklı boyutlarda.
11: Evet.
1: 10 tanesini satar mısın acaba? Yani 5 evet. Çift.
11: Olur.
1: Evet.
11: Tabii.
1: Çoraplar üretiliyor ve tahta kalıpların üzerine geçiriliyor. Sadece bacak şeklinde basit tahta parçaları. Ama bunda bir şey var. Eskiler daha güzel renkte. Kral Charles'ın çorabı o kalıpta yapılmış olabilir. Tarihsel değer için almalısın. 100 sterlin.
11: Tamam.
1: 100 sterlin mi?
11: 100 sterlin, evet.
1: Sonra seçeriz,
11: evet,
1: tamam mı?
11: Sonra seçeriz.
1: Tamam. Şuna bir bakmak istiyorum. Tabii. Lütfen Chris.
11: Neden olmasın?
1: Bunun çekmecesi eksik.
11: Evet, çekmecesi eksik.
1: Çekmecen var mı?
11: Sanırım çoktan gitmiş.
1: Şuna bak, şu değil mi? Böyle bir masa nasıl buraya gelmiş olabilir?
11: Muhtemelen son 30 yıldır bir köşede duruyordu. Üzerine çorap koymak için kullanılıyordu.
9: Çok
1: eski
9: güzel
1: bir
9: masa
1: galler
9: bu.
1: Masası. İşte evet, bir masa. Güzel. Çok galler tarzı. Üzerindeki boya da muhteşem ama bir çekmecesi eksik. Acaba satılık mı?
11: Evet.
1: Sana cüretkar bir teklifte bulunayım. 50 sterlin.
8: Alistair ve Serkan, krallara layık çoraplar üreten bir fabrikayı ziyaret ediyorlar.
1: Bu makineleri kendin kullanabiliyor musun?
11: Bazılarını kullanabiliyorum.
1: Gerçekten
11: evet.
8: Zamanın testinden geçmiş eşyalar arayan Alistair, müşterilerinin de sevdiği türden aşınmaya sahip rustik bir galler masası gördü.
1: Sana cüretkar bir teklifte bulunayım. 50 sterlin.
11: Çekmecesi eksik olduğu için bu
1: evet.
11: Fiyat makul. Evet. Evet, harika.
1: Teşekkür ederim. Çekmece yapmak kolay. O boyayı taklit etmek, geri kalanıyla uyumlu hale getirmek. O masaya bir çekmece takmak 150 sterline mal olacak. Ama satın alınması gerekiyor.
11: Atölyeye bir göz atın.
1: Biri iş başında.
11: Evet, o benim babam.
1: Öyle mi?
11: Evet. Baba, seni tanıştırayım. Tabii adı babam değil, Hugh.
12: Merhaba, memnun oldum.
1: Nasılsın?
12: Hoş geldiniz.
1: Alistair.
9: Memnun oldum Hugh, ben Serkan. Kardeşin gibi.
12: Evet, haklısın.
9: Baban gibi değil.
12: Evet, bunu inkar edemem.
1: Bugün çalışıyor musun?
12: Evet, biraz restorasyon işleri yapmaya başladım.
1: Bu makinelerde sorun çıkarsa işin başındaki
12: Roma
1: sensin.
12: Roma kazmasına benziyor, öyle değil mi? Evet, evet.
1: En büyük maaşlı çalışan
12: evet,
1: değil mi?
12: Evet, haklısın.
1: Ve ayrıca
9: şey, hayır, birkaç şey fark ettim.
1: Sağ tarafına bakıyor.
9: Evet, evet, hayır, hayır, birkaç şey. Mesela tabure.
12: Evet, olabilir.
1: Üzerinde logo var mı?
12: Doğru,
9: evet,
12: haklısın.
9: İngiliz markası.
1: 20'lerden mi?
12: Evet, evet.
11: Evet, evet.
9: Satılık mı?
12: Doğru.
1: Tamam.
9: Bu tabure, Alman taburelerinin tipik İngiliz endüstriyel versiyonu. Rengi çok güzel. Yeşili hala duruyor. Amblemi de hala üzerinde. Üst kısmı meşe. Harika bir parça. Boyutu gerçekten çok iyi. Satılması uzun sürmez. İlgilendiğim başka bir şey daha var. Onlar çekmece mi?
1: Evet, evet. Gördüm.
11: Evet, öyle.
9: Satılık mı peki?
11: Evet, satılık.
1: Pamuklu gibi
12: muhtemelen
1: görünüyorlar.
12: Muhtemelen öyleydiler.
9: Hı-hı. Evet, tamam. Üzerlerinde küçük bakır kulplar var. Bunları daha önce görmüştüm. Bazen arkalarında bir reklam adı olur. Bunda yoktu. Biri içine mücevher koyabilir, birinin saat koleksiyonu için harika olabilir. Bu çok güzel bir şey. Bunları aldığımda genellikle ne kadar ödediğimi biliyorum. O yüzden sana
11: ikisi için
9: 175 diyorum.
11: Evet, 180.
9: 175 olur. Tamam, peki 180. Galilerle anlaşmak çok zor dostum.
1: Biliyorum, biliyorum.
9: Çok şık bir parça. Sadece camın değiştirilmesi gerekiyor. Ahşap kısmının temizlenmesi lazım ve hepsi bu. Fotoğrafı çok güzel çıkacak. Hemen internete koyacağız ve hiç beklemeyecek.
11: Burası küçük bir fabrika mağazası. Çorapları indirimli fiyata satıyoruz.
1: Tamam. Peki şuradaki kapının arkasında ne var?
11: Onun ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz.
1: Buna bayıldım. Neden burada böyle bir şey var? Masaya koyabilir miyim, oraya koyabilir miyim? Kapının arkasında bana göre bir şey var. Çok galler tarzı. Çok rustik. Ve çok yerel. Muhtemelen bir tür yıkama işlemi için kullanılmış. Belki pamuk yıkamak için. Ama ne olursa olsun harika bir masaüstü kasesi. Eski bir kır evindeki rustik bir masanın üzerinde hayal edin. Satılık mı?
11: Evet öyle.
1: Bunun için bir teklifte bulunacağım. 150 sterlin.
11: Tabii, olur.
1: Evet, beni tamam. Hiç zorlamadı.
11: Tebrik ederim
1: çok sizi. Çok teşekkür ederim, bayıldım. Kaba bir şekilde yapılmış olması ve alt kısmının elle kesilmiş olması hoşuma evet. Gitti. Bence harika bir şey. Bu 200 yıllık. Bir amaç için yapılmış, sevgiyle yapılmış. Bunlar çöpe atılacak şeyler değil, göz ardı edilecek şeyler değil. Bunlar iyi, dürüst şeyler. Bugün buraya gelip sadece bununla gitseydim günümün en güzel anı olurdu. İyi gündü dostum.
9: Evet. Çok iyi iş çıkardın. Olağanüstüydü. Ben de iyiydim
1: evet,
9: ama.
1: Evet, fena değilsin.
9: Evet.
11: Merhaba çocuklar.
1: Chris.
11: Bunun ne için olduğunu
1: öğrendim. Öyle mi? Nasıl öğrendin?
11: Babamla konuştum. Çiftlikte yünü eğirmek zorunda kaldıklarında bunu kullanıyorlarmış. Buraya takılıyor. O da buraya takılıyor. Boyutunu ayarlayabilirsin. Sonra böylece çevirince iplik dönmeye başlıyor.
8: Yün eğirme yüzyıllardır Galler'deki yaşamın bir parçası olmuştur. Süreç 18. yüzyılda sanayileşmiş olsa da birçok aile evde iplik eğirmeye devam etti. Kır evlerinde eğirme çarkları ve yün sarma makineleri yaygın olarak kullanıldı. 1820'li yıllarda yapıldığı düşünülen bu tekerlek çam ve diş budak ağacından mamul. Koleksiyon değeri olan bu olağanüstü parça 450 sterlin edebilir.
1: Yani bu babanın babasının çiftliğinden mi geliyor?
11: Evet doğru. İki veya üç nesil öncesinden.
1: Evet. Teşekkürler.
9: Bu harika.
1: O parçalar da onunla birlikte mi geliyor?
11: Tabii tabii.
1: Bunu bir kahve eşliğinde konuşalım mı?
11: Tamam.
1: Harika dostum. Çok teşekkür ederim. Ne harika bir şey. İnsanlara sormak her zaman iyidir. İnsanlar kafalarında tarihi saklarlar, hikayeleri saklarlar. Şimdi bunu eve götürebilir ve başkasına aktarabilirim. Bu Galler'e ait. Bu tarihi ve harika.
9: Chris, çok teşekkürler.
11: Çok teşekkürler.
1: Evet. Tanıştığımıza memnun oldum.
11: Güle güle dostum.
9: Teşekkür ederiz. Çok sağ ol.
11: Güle güle.
1: Bugünkü gezi muhteşemdi. Tarihi bir Galler şirketinin bu kadar başarılı olduğunu görmek harika. Ayrıca bunu kendi gözlerine görmek tabii ki harika. Chris ve ailesinin başarısının gerçek bir kanıtı. Güzel bir gün dostum.
9: Evet, güzel bir gündü. Peki ya o iplik eğirici?
1: Evet.
9: Her şeyi barındırıyor.
1: Tam
9: öyle değil mi? Ne
1: dostum,
9: dersin?
1: Çok sevdim. Sen öyle şeyleri sevmezsin.
9: Şu küçük çekmece, cam kapaklı olan.
1: Evet, çok istedim.
9: Evet, güzel parça.
1: Güzel parça ve tamiri kolay dostum.
9: Evet.
1: Sen bile yapabilirsin. Kardeşine vermek zorunda değilsin.
9: Zorunda değilim ama bilirsin.
1: Evet, biliyorum.
9: Evet, herkes kendi işini yapmalı. Öyle değil mi Alistair?
1: Evet.
9: Sen kendi işini yap, ben de benimkini yapayım. Ha.
8: Nadir parçalar bulmakla geçen bir haftanın ardından özenli bir restorasyona ihtiyaç duyan, göze çarpan bir parça Jane, Kuzey Londra'daki atölyesine geldi.
13: Kardeşim bunu getirdi ve tamamen orijinal olmasını istediğini söyledi. Tüm camların orijinal olmasını, her şeyin olduğu gibi kalmasını istiyor çünkü hepsi el yapımı. Bu yüzden kırık camları birleştirip düştükleri yere tekrar yerleştirmek istiyor. Ama ilk olarak bu kenarı yerine takmam gerekiyor. Güzel bir parça. Biraz tarihi var. Ve bir kez düzelttiğimde muhteşem olacağına eminim. Harika olacak.
8: Pirinç çerçeveyi sabitlemeden önce Jay orijinal lehimlere zarar vermeden kaba reçine onarımlarını kaldırmalı.
13: Lehimleme yaparken yüzeyin temiz olduğundan emin olmalısınız. Eğer üzerinde reçine kalıntısı varsa lehim metale değil reçineye yapışır. Asıl şaşırtıcı olan yaklaşık 100 yıllık bu yaştaki bir lambada tüm orijinal parçaların hala yerinde olması. Yıllar boyunca birçok kez onarım görmüş olsa da tüm orijinal parçaları sağlam ve ayakta kalmış.
8: Ek yerleri yeniden lehimleniyor.
13: İşte oldu. Güzel ve sağlam. İşler yolunda gidiyor. Şimdi tel yünüyle biraz parlatıcı sürüyorum. Sadece temizliyor, güzel bir parlaklık veriyor ama fazla bir şey almıyor. İşte bu şekilde. Hepsi bitti. Oldukça iyi görünüyor. Gayet sağlam. Sırada camı düzeltmek var. Bu benim normal restorasyon işlerimden biri değil. Vitrayla çalışmaya yönelik ilk denemem. Ya da ilk girişimim.
8: Cam tutkalı ve bir katkı maddesi kullanarak Jay kırık vitray parçalarını özenle bir araya getiriyor.
13: Biraz daha çabuk kurumasını sağlayan katkı maddesini sürüyorum. Daha önce hiç böyle bir şey yapmadım. Bu bana araştırma yapma, nasıl yapıldığını ve neye ihtiyacım olduğunu öğrenme fırsatı veriyor. Bu zorluğu heyecan verici buluyorum. Kardeşim orijinal camı korumak istedi çünkü üzerindeki küçük tohumları ve dalgaları görebiliyordunuz.
8: Camlar temizlendi, yeniden birleştirildi, sabitlendi. Jay montajı başlatıyor.
13: Önce alt yarısı. Yavaş ve nazikçe. Her şey yerine düzgünce oturuyor gibi görünüyor. Son parça. İşte oldu. Fena değil. Artık tek ihtiyacımız olan zincir ve ışık. Serkan! Ne diyorsun?
9: Harika değil mi? Ne harika bir iş. Mükemmel olmuş dostum. Hatta birkaç tane çatlak vardı. Onları da yerine yerleştirmişsin. Evet, mükemmel görünüyor.
13: Sağ ol. Bir dahaki sefere lütfen böyle şeyler almadan önce daha fazla iletişim.
9: Benim vizyonuma güven. Onu bulduğumda hayal ettiğim şey buydu. Harika bir iş çıkarmışsın.
8: Döneme ait zincirler ve yeni bir lamba armatürüyle Victoria dönemi vitray salon feneri yeniden parlamaya başladı.
9: Brantford'daki Buhar ve Su Müzesi'nde kardeşimle harika bir gün geçirdik. Harika şeyler bulduk. Özellikle de pirinç ölçüm aletleri. 1900'lerin başları gibiydi. Knowlton Court'a girebilmek büyük bir ayrıcalık. Oradaki tüm depo harika. Hiçbir şeye atmayan bir aileye bakıyorsunuz. O muhteşem feneri aldık. Kardeşim harika bir iş çıkardı ve dünya standartlarında bir restorasyon yaptı. Gerçekten harika bir hafta geçirdik. Alistair'la çorap fabrikasına gittik. Alistair yün eğricisi için çok heyecanlıydı. Tam da aradığı şey, tam da onun tarzı. Çok mükemmel. Aramızda bir tür sözsüz kural var. Krevi mobilyalarını ona bırakıyoruz. Orta yüzyıl ve endüstriyel tarzı bana bırakıyor ve aradaki gri alan, tabela ve el yazısı gibi şeylerde ganimeti paylaşıyoruz.

0: Klasik Otomobil Restorasyonu'nda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
3: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
4: İnsanın görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
5: Aramaya devam etmelisiniz.
4: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
2: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Alaska. Son sınır. Bugün Şükran günü ve yemek teknede yenecek.
1: Tanrım, en sevdiğim.
0: Aile geleneklerine bağlı olan Kilcher ailesi atalarının tatil geleneklerini de devam ettiriyor. Yemek için becerilerini kullanarak özel hediyeler yapıyorlar.
1: Aile tacını dağlama demirine çevirmek istiyorum.
2: Ne kadar harika bir fikir. Kilcher Şükran günü için eşsiz bir şeyler yaratmak uzun zamandır onurlandırılan bir gelenekti.
3: Tavuk yolmayı kolaylaştırmak istiyorum. Hadi deneyelim onu.
0: Ama çiftlikte eski usul bir ziyafetle kutlamak yerine... Yuletide'de Atsinyer'e gidiyorlar ve Şükran gününü ilk kez suda geçiriyorlar.
2: Ailenin tüm üyelerini tatilde bir yerde toplamaktan daha güzel bir şey olamaz.
1: Bu güzel yerde ailemle bir gün daha geçireceğim için sizlere minnettarım.
4: Muhteşem olacak. Daha önce Şükran gününü böyle kutlamamıştık.
2: Hadi yemek yiyelim.
5: Şükran günü böyle olmalı zaten.
2: Sudaki ilk Kilcher Şükran gününe.
3: Daha nice su üstünde kutlamalara.

0: Fernot Rose, oralarda mısın?
1: Evet, buradayım. Sancak tarafındayım şu anda.
0: Kardeşim çiftlik evi işini teknede devam ettiriyor. Ats bu sene bizi Şükran Günü için yeni çiftliğine Yultay'da davet etti. Ats o kadar uzaktaki, ona ulaşmak deniz yolculuğu gibi. Ivan yan teknede ve birbirimize göz kulak oluyoruz. Tüm aileye oluyoruz. Heyecanlı bir yolculuğa çıktık.
1: Umarım Ats amca bize hazırdır. Çünkü oldukça kalabalık geliyoruz. Uzun zamandır teknede doğru düzgün bir yemek yemeden ve ailesi olmadan yaşıyor. Şükran günü için güzel bir gün.
2: Kesinlikle öyle. Bu efsane bir şükran günü olacak. Herkes teknelere doluştu ve babama medeniyetten bir parça getirmek için yolculuğa çıktı. Yani ziyafet çekeceğiz.
3: Onu kısa süre önce görmüş olsam da heyecanlıyım çünkü onu her gün özlüyorum. Onu tekrar görmek çok güzel olacak.
4: Bu tuzlu sularda ne kadar da güzel bir kadın, değil mi?
3: Şükran gününü çok seviyorum. Tüm kültürler bir araya geliyor. Daha önce Şükran gününü hep çiftlikte kutladık. O yüzden bu farklı olacak. Heyecanlıyım. Umarım kimse suya düşmez ve kusmaz. Çünkü ikisi de olabilir. Burada neler oluyor?
2: Hey Bonnie.
3: Ne güzel bir gün değil mi?
2: Çok güzel bir gün, evet.
1: Daha güzel bir gün olamazdı.
5: Şükran günü, ailenin bir araya gelmesi için harika bir gün. Yazın avladıklarımızı ve topladıklarımızı o gün paylaşıyoruz. Ve bu bizim için gerçekten çok önemli. Tanrım. Ayrıca birbirimizin hikayelerini dinliyoruz ve bir aile olarak güzel bir yemek yiyoruz. Bugün ne getiriyorsun Shane?
2: Küçük pancarlar, güzel bir şurup ve ev yapımı deniz tuzuyla tütsülenmiş şurup.
5: Vay canına.
2: Ayrıca lahana turşusu ve 3 galon sos, sirke ve şurupla yapılmış. Gerçekten son derece lezzetli.
5: Muhteşem.
3: Vay canına, çok güzel Shane.
5: Biz de tavuk getirdik çünkü Ivan muhteşem bir tavuk yoğurma makinesi yaptı. Bu sene yetiştirdiğim tavuklardan getireceğim için heyecanlıyım. Asinger'ın teknesinde olmadığına eminim. O yüzden çok sevileceklerdir. Umarım onlar da aynı şeyi düşünür. O tavukları inanılmaz hızlı yoğurduk. Gerçekten mükemmel oldular.
2: Vay canına.
6: Şükran günü için çok heyecanlıyım. Aileyle olmak çok güzel. Herkesin morali iyi gibi. Bu çok güzel. Genelde hep çalışırız ve hayatlarımızda fazlasıyla stres var. O yüzden bir araya geldiğimiz ve şükür duyduğumuz yiyecekleri paylaşmak güzel olacak. Oturup birbirimizden keyif almak güzel olacak. Bunu çok seviyorum. Bana iyi geliyor.
4: Kışa hazırım artık. Şükran gününün en sevdiğim tarafı sonrasında kış gelmesi.
0: Ailemizde uzun yıllardır süren gelenekler var. Ve biri bu ülkeye geldikten sonra hemen benimsenen Şükran Günü geleneğidir.
6: O yüzden bir araya geldiğimiz ve şükür duyduğumuz yiyecekleri paylaşmak güzel olacak. Oturup birbirimizden keyif almak güzel olacak. Bunu çok seviyorum. Bana iyi geliyor.
4: Kışa hazırım artık. Şükran Günü'nün en sevdiğim tarafı sonrasında kış gelmesi.
0: Ailemizde uzun yıllardır süren gelenek.

0: yüzden bir araya gelmek ve bu anlamlı olayı birlikte paylaşmak gerçekten çok güzel olacak.
1: Sanırım Ats'a yaklaşıyoruz.
2: Nanook, Nanook. Ben Fernort Ross.
0: Evet, ne oldu?
2: Gelenlerin kayalıklara dikkat etmesi için uyarmak istedim.
0: Tamamdır, çok teşekkür ederim. Dikkat edeceğim.
3: Babamı göreceğim için heyecanlıyım. Ata binmeyi ve dağa tırmanmayı seven bir kovboy. Şu anda denizde. İlginç bir deneyim olacak. Bu da güzel yanlarından biri bence.
0: Bu gizli lokasyona daha kaç kilometre kaldı he?
2: Ats'ın buralarda olduğunu hatırlıyorum ama onu henüz görmedim.
1: Şuradaki değil mi işte?
0: Sanırım bir tekne görüyorum.
2: Evet, işte orada.
4: Babanı görüyorum.
3: Evet.
4: Merhaba At. Mutluyum ve heyecanlıyım. Yeniden kollarında olacağım için çok mutluyum, güzel.
5: Ne mutlu bir gün. Gerçekten çok mutluyum.
4: Yaşlı adam denizde.
3: Gemiye binmek için izin istiyoruz kaptan.
5: Bütün aileyi getirmişsin.
3: Evet efendim, istediğin gibi.
5: Kelcher ailesi büyüktür. Tatil için hepsinin gelmesi gerçekten çok özel bir durum. Hayatımın bir bölümünü burada geçirmeye adadım ve burada olmaları inanılmaz bir his. Yemek getirdiniz mi?
3: Yemek mi? Yemeği sen yapıyorsun sanıyordum.
5: Tabii ki hayır.
4: Tekne çok güzelmiş. Burada gerçekten mutlu görünüyor. Gayet iyi gidiyor.
5: Evet.
3: Duba ön tarafta olacak.
4: Sabırsızlanıyorum. Ats'ı görmek istiyorum artık. Acaba o da aynı şeyleri hissediyor mu?
0: Ats saklanacak harika bir yer bulmuş. Çok güzel hava koşullarının içinde ve korunaklı bir yerde. Çok güzel bir iklim var burada. Hadi, Kilcher'ların şükran gününü kutlayalım.
4: Merhaba Ats.
5: Merhaba tatlım. Merhaba tatlım.
4: Merhaba.
5: Bonnie tekneye çıktığında bir baktım, saçlarını yeni kestirmiş. Saçlarına güneş vurmuştu ve her zamanki gibi çok güzel giyinmişti. Onu hiç bu kadar güzel görmemiştim.
4: Seni görmek çok güzel.
5: Seni görmek de öyle tatlım.
4: Teşekkür
5: çok
4: ederim,
5: güzelsin.
4: Sen de öylesin.
2: Balo gecesine giden liseliler gibisiniz. Onları biraz yalnız mı bıraksak acaba? Ne dersin?
5: Ev nasılsın bakalım?
6: Merhaba.
5: Hayvan.
2: Herkese mutlu şükran günü. Az beklediğimden daha iyi görünüyor. Onu tamamen delirmiş, çıplak ya da teknede çıplak dans eden bir adam gibi göreceğimi sanıyordum. Ama gayet iyi durumda görünüyor. Şu anda onunla gurur duyuyorum. İyi olduğuna sevindim.
0: Koltukların az olduğunu duyduk. Ats, bu ilk sandalyen olsun. Dış tuvaletin var mı bilmiyorum.
5: Teşekkür ederim. Tanrım şuna bak, tanrım şuna bak. Onu duman odasına koyacağım. Böylece duman odası tuvaleti olabilir.
0: Kilcher aile tacı var ve sandalyeler var. August onları birleştirdi.
2: Güzel.
5: Çok güzel. Eşsiz bir şeyler üretmek Kilcher ailesinde uzun zamandır var olan bir gelenektir. Şükran günü için ya yemek ya da özel bir hediye yaparsın. Ve Ott da daima yaratıcı ve faydalı bir şeyler yapar. O macera perest biridir ama aynı zamanda mühendis gibidir. Ne harika bir fikir.
1: Ne yapıyorsun?
0: Sanatsal yönümüzü kullanıp faydalı bir şeyler yapacağımız için çok heyecanlıyım. Aile tacını dağlama demirine çevirmek istiyorum. Böylece onu Yuletide'da çeşitli şeylere basabilirim. Kardeşim de Kilcher klanının bir parçası olduğunu unutmaz. Aile damgasını Ats'ın şükran günü masasına damgalamak istiyorum.
1: Çok güzel. Aile damgası da çok güzelmiş. Bana neyi temsil ettiğini hatırlatsana.
0: Yıldızlar nedir bilmiyorum ama bunlar Alpler ve İsveç'teki çiftçiler. Bu da kilise.
1: Hı hı.
0: Ziyaret ettiğimiz kilise.
1: Evet, gördük. Çok güzelmiş.
0: Evet. Kilcher adı kiliseden geliyor. Ailemiz uzun yıllar boyunca kiliseyle uğraşan üyelerden oluşuyor.
1: Tamam, ben de pencerede boya yapacağım. Kilcher aile damgası genelde yul mezarlığının tepesinde durur. Ona bakmak için çıkardık. Şimdi dağlama demiri için ihtiyacımız olan boyuta getireceğim. Sanat işlerini ben yapıyorum. Elimden geldiğince yardım etmeye çalışıyorum.

0: çalışıyorum ve bu beni gerçekten çok mutlu ediyor.
1: Charlotte, bana yardım etmek ister misin?
0: Tamam, olur.
1: Alüminyum parçaları Charlotte'ın desenine göre şekillendireceğim.
0: Güzel. Bu gerçek
2: çarptı
0: mi?
1: Evet, azıcık çarptı gibi.
0: Tanrım, bunu yapma artık.
2: Elin dışında bir şey kullan.
1: Tamam, koy bakalım. Bence bu işimizi görecektir. Ne diyorsun Charlotte?
0: Muhteşem oldu.
1: Sence de oldu mu?
2: Bence de oldu, evet.
1: Bence de harika oldu. Hazır mısın?
2: Evet.
1: Alüminyumu tabağa kaynak yapacağım ve August yardım edecek. Şükran günü masasına güzel bir damga yapmak gerçekten istediğim bir şeydi. Bu tarz bir dağlama demiri yapmamıştım. O yüzden alüminyumun ne kadar sıcaklık transfer edeceğini tahmin ediyorum. Böyle bir hayalim vardı. Bunu yapabileceğimi hayal ettim. O yüzden giriştim işte. Oh, çok güzel oldu.
0: Çok güzel oldu.
2: Gerçekten iyi oldu bence.
0: Muhteşem oldu.
1: Daha dağılamadığım bir tane var. Evet, herkes görmeye hazır mı?
3: Evet, bakalım ne yapmışsın. Kilcher aile damgasını ve çiftlikte beceriyle yapılmış işler görmek gerçekten güzeldi. Biraz daha dağılama yapmayı istiyorum.
0: Güzel.
2: Harika.
4: Birazdan. Tavuk yolma makinesi yapmak istiyorum tüylerini yolmak için. Daha kolay olacak. Hadi deneyelim. Tam hız yap.
5: Tanrım.
6: Şükran günü geldi. Çiftlikten 190 kilometre uzakta, Kilcher ailesi Tonsina koyunun sularında çok özel bir kutlama yapmaya hazırlanıyor. Öncü köklerine sadık kalmak için ailenin her üyesi eşsiz becerilerini kullanarak yemeğe bir şekilde bir katkıda bulundu.
0: Tabak çanak da getirdim. Elinde yeterince yoktur diye düşündüm.
7: İyi karar vermişsin. Gelirseniz yiyecek ve tabak çanak getirirsiniz diye düşünmüştüm zaten.
4: Hindiyi sakın düşürme.
1: Aman tanrım.
5: Leziz görünüyor.
7: Yaz boyunca birkaç ziyaretçim oldu ama yine de biraz yalnız kaldığım kesin. Bugün çok minnettarım. Çok güzel bir hava var, ortam çok güzel. Masamız çok güzel, ailem çok güzel, yemekler de öyle. İnanılmaz bir şükran günü oluyor. Hadi bir şeyler yiyelim.
4: Şu yiyeceklere bir bakın.
1: Tanrım, en sevdiğim.
4: Kim tavuk ister?
5: Ben but istiyorum. Tavuk harika görünüyor Eve. Gerçekten harika. Tavuğun hikayesi nedir Eve?
8: Tavuk yoğurmak çok uzun sürüyor ve bu sene bir sürü tavuğum vardı. O yüzden Ivan muhteşem bir tavuk yoğurma makinesi icat etti.
4: Eve, tavuklar tüm yemleri bitirmiş yine.
8: Biliyorum, bizden fazla yemeye başladılar ve aşırı büyüdüler.
4: Şu tavuğa baksana, zar zor yürüyor.
8: Evet, saçma bir hal almaya başladı. Bugün bütün aile bizim tavukları yemeye hazırlanıyor. Çok büyükler. Onları biz öldürmezsek artık kendi kendilerine ölecekler. Ve bunun olmasını istemeyiz.
4: Bu kadar tavuğu yolmaya hazır mısın şimdi?
8: Hayır, değilim. Artık söz verdiğin tavuk yolma makinesini bekliyorum. Tavuk yoğurmak çok meşakkatli bir iş. Önce tavuğu öldürmen gerekiyor. Sonra 150 derecelik suya batırman gerekiyor. Sonra da tüylerini yoluyorsun. Tüylerini yoğurmak çok zaman alıyor. En derindeki tüyleri bile almak gerekiyor. Bir tavuğu yoğurmak neredeyse 20-30 dakika.
4: Artık alışmaya başladın diye yapmadım. Güzel yoğurmaya başlamıştın.
8: Evet, tavuk yoğurmayı çok seviyorum. En sevdiğim şey diyebilirim. Hayır.
4: Tamam, sana en güzel tavuk yoğurma makinesini yapacağım şimdi. Ona bir tavuk yoğurma makinesi yapmak istiyorum. Eve bir tane lazım olduğunu söyledim ama zamanında yapamayacakmışım gibi geliyordu. O da beklemeyip tavukları yoluyor, sonra da makineyi yapmadım diye bana küfür ediyordu. Hazır mısın? Kulaklarını kapattın mı Findi? Hadi başlıyoruz. Evet. Nasıl oldu? Boyutu iyi mi? Birçok farklı yoğurma makinesi gördüm. Dönerek yolan bir tane yapmak istiyorum. Onu matkaba takıyorsunuz. PVC borusu oluyor ve bir sürü kablosu oluyor. Birkaç delik delmek istiyorum. Sonra şunları ortadan kesiyoruz. Ve şöyle yerleştirip matkabın üzerine takıyoruz ve çeviriyoruz. Bindi, bana şu kablolardan getirir misin? Kabloları deliklerden geçiriyorsun. Dönen tekerlek gibi oluyorlar. Ne kadar iyi çalışacak pek emin değilim. Ama bilen insanlar işe yaradığını söyledi. Teşekkür ederim. Birçok kişi tavuğu yolmak için bu yöntemin en iyisi olduğunu söylüyor. Sonra bunu matkabın üzerinde çeviriyoruz ve hareket ettikçe tüyleri yolması gerekiyor. Tamam. Şunlara bakar mısınız? Harika oldu değil mi?
8: Şimdiye kadar gördüğüm tavuk yolma makineleri büyük varillerdi. Tüyleri çeken ufak parmak gibi şeyler vardı. Oldukça ilginçlerdi. Ivan'ın yaptığı bu tavuk yolma makinesi daha çiftlik tarzı.
4: Hadi şimdi birini deneyelim. Çocukların küçük yaştan itibaren tavukların öldüğünü görüp bizi besleyecek, doyuracak bir şeye dönüştüklerini görürse hiç sorun olmayacak. Onlar da katılacak ve neden yaptığımızı çok iyi anlayacaklar. Bu onlara artık normal gelecek. Bu da gerekli bir şey.
8: Tam hız mı olsun?
4: Evet deneyelim. Tam hız deneyelim.
8: Tanrım!
4: Tam hız.
8: Aman Tanrım!
4: Şuna bak.
8: Vay canına, en derindekileri bile aldı.
4: Evet.
8: İnanılmaz bir şey.
4: Evet.
8: Tüyler etrafta uçuşuyordu ve harika çalışıyordu. Tavuk birkaç saniyede hazırdı. Ayrıca onu bir yandan yumuşatıyoruz. Gerçekten de harika görünüyor.
4: Bence tavuğu 2 dakikadan daha az bir sürede yolduk.
8: Evet.
4: Ve bu daha ilk tavuğumuz.
8: Bence daha da hızlanırız.
4: Bence bu harika olacak. Bütün tavuğu normalde yolduğumuzun 1/5 zamanında yoldu. O yüzden çok iyi oldu. İyi iş çıktı.
8: Bu tavuklar kış boyunca bize harika protein kaynağı olacak. Ve şükran gününde paylaşmak için de harika olacak. Çok lezzetliler ve iyi bir hayat yaşadılar. O yüzden herkesin keyfini alacağını düşünüyorum.
4: Evet.
8: Vay canına, muhteşem oldu. Çok heyecanlıyım. Çok sağ ol.
4: Evet, gayet iyi çalıştı.
7: Makineye bir isim verdin mi?
4: Onu karım için yaptım. O ailemizin annesi. Tavuk yolma makinesi olduğu için ona ana yolan ismini verdim.
5: Ayılı turtadan denemek istiyorum.
9: Al bakalım.
5: İyi mi ayılı turta oldu?
9: Evet ayılı turta. Atsın avladığı ayıyla yaptım bunu.
5: O ne demek öyle?
7: Tahta üstündeyken avladığım ayı. Bonnie de yağını eritti ve yağ ile birlikte bir turta yaptı.
10: Ayıyı tahta üzerinde mi avladın?
5: Şükran günü yemeği için ayılı turta yapacağım. Ayı eti ve ayı malzemelerinden oluşacak. Bu Atsın yazın avladığı ayının yağı. Atsa bir şeyler götürmeye gittiğimde ondan ayı etini aldım. Onu yağ gibi kullanabilmemiz için erimesi gerekiyor. Gerçekten muhteşem bir şeydir. Ayının her tarafını kullanıyorum. Ayı yağı kullanmak aklınıza gelmeyebilir ama biz birçok şey için kullanıyoruz. İsterseniz kurabiye bile yapabilirsiniz ama çok lezzetli olmaz. Biraz fazla ayı gibi bir tadı olur. Ayı kurabiyesi severseniz güzel olacaktır. Bayılacaksınız. Yağ çizmeleri ve deri eşyaları su geçirmez yapmak için kullanıyoruz. Şimdi bunu fırına atacağım ve eritmeye başlayacağım. Onu fırına atıyorum. Yavaş yavaş eriyecek. Sıvı olana kadar güzelce eriyecek. Erimeye başlamıştır artık. Evet, çok iyi gidiyor. Onu tavaya dökeceğim. Sonra da kavanozlara alacağım. Evet, ayı yağını kullanılabilir bir yağa çevirdim. Onunla turta hamuru yapacağım. Ve bu Atsın en sevdiği yemeklerden biridir. Ayı yağını farklı farklı şeyler için kullanırız. Kurabiye yaparız, turta hamuru yaparız. Botları su geçirmez yapmak için üstüne süreriz. Atsın eldivenlerine sürüyorum. Böylece onlar da su geçirmez oluyor. Atsın eldivenleri. Bunlar ona birkaç yıl önce verdiğim Noel hediyesiydi. Üzerinde ayı yağı olan kunduz tüylü geyik postu eldivenler. Çok fazla sürmeyeceğim çünkü fazla sürerseniz içine fazla işler. Başlangıç olarak sadece biraz sürüyorum. Bu ayıya deriye iyice işleyecek ve eldivenleri su geçirmez yapacak. Kesinlikle faydası oluyor. Kış yaklaşıyor, o yüzden bunları kışa hazırlamak için mükemmel bir zaman. O deniz ortamında olacak ve orası iç bölgelerden daha nemli. O yüzden biraz su geçirmez malzemesi olması iyi olacaktır. Bunların kirlendiğini görmek güzelmiş. Onları kullandığını anlıyorum. İşine yarıyor ve bu eldivenleri kullanıyor. Birkaç yıllık oldular ama yine de iyi durumdalar çünkü geyik postu gerçekten çok kalındır. Hala yepyeni gibi duruyor. Bunlara ihtiyacı olacak, o yüzden yağlamak çok iyi oldu. Evet, yağı biraz bekleteceğiz, sonra da kullanıma hazır olacaklar. Şimdi botlarıma da bir katman koymak istiyorum. Evet. Soğuktayken ayaklarının ıslanması kadar kötü bir şey yoktur. Tüm gününü mahvedebilir. O yüzden bunları dikiş yerlerine kadar yağlıyorum. Ayrıca botlar yepyeni gibi duruyor. Bu ayı yağını seviyorum. Ellerime de sürüyorum. Bundan ilham alıp bir tür losyon da yapabilirim. Ne dersiniz? Harika bir Noel hediyesi olur. Ayı yağını bir alanda daha kullanırız. Ellerime bakın. 65 yaşındalar ama 25 yaşında gibi duruyorlar. Ayı yağı kullanıyorum da ondan.
1: Bonnie, bu hayatımda gördüğüm en güzel turtalardan biri olabilir. Gerçekten harika. Görüntüsü muhteşem.
5: Tadı da çok güzel.
1: Değil mi?
3: Ayının her yerini kullanmışsın.
6: Birazdan.
5: Şuna bakın.
1: Tam şurada, şurada.
5: Aman tanrım.
1: Bakın şurada.
5: Hemen teknenin yanında. İlk kez bir katil balinaya o kadar yaklaşıyorum.
6: Kilcher ailesi ilk kez çiftlikten uzaktalar. Denizde özel bir şükran günü geçirmek için suyun üstündeler. Aile geleneklerine bağlı kalıyorlar ve Kilcher ailesinin her üyesi ziyafete anlamlı bir katkıda bulunarak şükranlarını sunuyor.
2: Bu masanın tarihini çok seviyorum Hats.
7: Çok basit bir tarihi var. Orta kısım çiftlikten gelen kütükler. Elle delinen delikler, elle oyulan çiviler. Hepsi kütükleri bir arada tutuyor. Shane ve Atsley buraya gelip bana bir kayık getirdiler. Onlara iş yaptıracağımı bilmiyorlardı tabii. İki hediyem var. Kayık ve bu güzel masayı yapmak için yardımları. Bu masayı sizlerle paylaşmak gerçekten çok güzel.
10: Buraya daha önce geldin mi Az?
3: Ticari balık tutarken bu koydan geçerdim ama bu kadar açıklara gelmemiştim. Çok güzel bir bölge.
10: Merhaba.
3: Çok yoğun bir yaz geçti. Babamı bu uzak yüzen çiftlikte görmek için bir bahane arıyordum zaten. Tekne demirlediği için hareket etmiyor. Babamın da ulaşım için pek bir şeyi yok. Biz de ona şişirilebilir bir kayık vereceğiz. Sana bir hediye getirdik.
7: Pizza mı?
3: Pizza iyi bir fikir olurdu. Sana pratik bir şey getirdik. Ne dersin?
7: Bu ne? Çantanın içinde tekne mi?
3: Babamın şişirilebilir bir kayığı olması iyi olur. Uzaktaki su üstündeki çiftliği için iyi olacak. Bir şeyler ters giderse kayığa binebilir ve başka bir yere gitme seçeneği olur. Bu güzel olur bence ve güvenli. İşte gidiyor. Görüşürüz. Bol şans diliyorum. Hadi bakalım. Daire çiziyor. Dikkat et. Sola dönüyor. Dikkat et. Evet. 8 çizmeye başladı. Bence bu teknede çok fazla zaman geçirmiş. Çok eğleniyor gibi görünüyordun.
7: Tanrım. Gidip yerleri keşfetmek istedim. Bu bana neyi hatırlattı biliyor musunuz? Çiftlik günlerinde birinin ziyarete gelmesi gerçekten önemli bir olaydı. Pencereye koşardık ve tüm aile dışarıya bakardık. Her zaman güzel günler geçirdik. Bu yapmamız gereken işler azalacak demekti. Çünkü yardım geliyordu.
3: Aha. Evet, insanların ziyarete gelmesi ailemizde bir gelenektir. Geldiklerinde de